0: Bir de ümidimi kaybettim. Yani aslında benim tembelliğim.
1: Ah, halim geldi burada. Hayırlı akşamlar.
2: Gel halim, gel. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
3: Vallahi olmuş. Ateşten kıvamında olmuş.
4: Vallahi Gülen'den bağırdım. Şimdi ben bu adete pek hakim olmazlığımdan ateşi yaktık durduk.
3: Şap nerede?
5: Şaplar burada. Şaplar.
3: Gebesen misin?
5: Ha benim.
3: Hadi topraş bakayım şöyle şimdi.
6: Niye? Ruh mu çağıracağız?
5: Ali.
3: Valla Meleğe bacım, ben gideyim istersen.
4: Yok aşk olsun Gülendam, buyur.
6: Sen de uzatma, hadi içimizi kıydır, hadi devam et.
4: Tabii senin ilacın burada yok. Feride nerede?
6: Ya sussana kız, Allah canını almasın, ne diyeyim sen, hadi devam et.
5: İşte bak Feride abla.
4: Yok Maçcancım, ne işin var benim akvaryumda?
5: Dalıyordum.
4: Gülüm ben dalmam ki.
5: Ya dalmışsın işte.
4: Sen karıştırıyorsun, ben o değilim hayatım, hayır.
7: Yahu pehlivan, kadana gibi şişman bir şey.
1: Feride olur mu?
4: Katana mı?
5: Ya sana el bile salladım.
4: Can Cancığım ben o değilim, sen karıştırıyorsun gülüm, ben değilim o.
3: Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Hop, vallahi geldim ha. Yetiştim ha.
6: Heh, Furkan.
1: Gazeteye ilan versiydiniz.
6: Abi ne bileyim, bu tutturdu geleceğim diye. Gel.
8: Kaçırır mıyım ya Sami abi? Kavur üstü erkek. Hadi bakalım. Hazırım.
1: Sen geç, karşıya geç bak.
8: Gel. He? Hay ha. Hey maşallah. Kim yakışıklı kim?
6: Kaç ayın kaldı? He? Aziz'in yeğeni.
8: Hey maşallah.
4: Feride. Geldim ablam. Babamın yemeğini koydum.
3: Maşallah da kavuştu.
6: Kız vallahi kalbini kırarım, sus diyorum.
3: Gülen tam.
4: Feride ne diyor bu Gülü?
5: Hiç.
6: Hadi atalım şapı artık ya. Nereye atıyoruz şapı? Nerede?
3: Ortaya.
6: He, at.
3: Atayım mı?
5: At Gülüm, at.
3: Atayım mı?
6: At. Atsana kız, atsana, bağırtma beni.
3: Atıyorum. Heh. Attı.
6: Ne oluyor ya? He, ne olacak şimdi? Volkan.
9: Buyurun efendim.
6: Oğlum bir ara sor bakalım, Dalat'la körü nerede?
9: Tamam efendim.
6: Valide sabahtan beri başımın etini yedi.
9: Getireyim mi?
6: Yok. Birkaç gece burnu sürtecek. Aklı başına gelsin, öyle.
9: Tamam efendim.

0: Şimdi kız mı erkek mi bu?
1: Bana kabardı gibi geldi ha.
2: Yok gülüm, bak o yayıldı. Kız geliyor.
3: Sen ne dersin Hale?
4: Brenda?
0: Ulan ne bileyim kız, sen bileceksin. Ben bir bileceğim bunu.
5: Hayda.
6: Söndü, söndü. Tamam, gerek kalmadı, tamam. Sakin.
2: Sami, vallahi ölüyordum ya.
6: Sen ölüyordun, bu da yanıyordu, ölüyordu. Bizim ne işimiz var kurafelerle Melia ya? Şapnam, naptam, böyle şeylerle iş olur mu ya?
2: Sağ olun Talat Bey.
7: Rica ederim.
6: Hey, hadi
7: iyi geceler herkese.
6: Hadi çocuklar, siz de yatma vakti, hadi eve.
7: Versene hadi.
6: Hadi. Ay tövbe estağfurullah. Hadi.
8: Gözünüzü kapattım ben.
6: Of.
3: Abla, sana bir şey söyleyeceğim. Bugün Feride ablayı gördüm. Akvaryumda. Köpek balıkları da dalıyordu. Bak.
9: Mertcan'cığım saçmalama.
3: Ya gerçekten.
6: Hadi Mertcan yata.
9: Hadi.
3: Niye kimse bana inanmıyor?
10: Brenda'm, sesin solun çıkmıyor kızım, iyi misin?
11: İyiyim yengeciğim, iyiyim ya.
12: Vallahi sen de Amerikalının kollarına yıkıldın kaldın ha.
10: Halim.
12: Yalan mı anam Allah aşkına?
10: En azından senin gibi böyle melül melül dalmadım kızın gözlerine. Gülendam, ya bırakın dalaşmayı. Kızım öyle şey olmaz, onlar kardeş. Ay yeter, 5 kere konuşma.
11: Ben de kaç kere söyleyeceğim yenge sen acaba? Sen de öyle dinle, kokuma kuşu gibi. Poh ya.
2: Feride. Ne diyor Gülendam?
9: Hiç ablam, öyle işte boş boş konuşuyor.
2: Sebep?
9: Ablam ne bileyim vallahi, gelişine sallıyor yani.
2: Bak Feride, senin bana söylemediğin bir derdin var.
9: Nasıl?
2: Aşktır, meşktir.
9: Ablam?
2: Bak benim içime çok fena doğar Feride. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim bak. Eğer yanlışsam yanlışsın de ha gülüm.
9: Abla.
2: Ama doğruysam da doğru diyeceksin. Bak ablanı kandırmayacaksın, tamam?
9: Tamam.
2: Senin gönlünde biri var.
9: Kim?
2: İnternetten.
9: Yok ablam, hayır.
2: Ya nereden?
9: Hiçbir yerden ablam, nereden olacak?
2: Bak Feride, beni kandırıyorsan yemin ver.
9: Ablam kurban olayım ya.
2: Feride.
9: Kapı.
2: Telefonumu kapıysan kapı, ben bakacağım.
3: Ya simsiyah bir balık adam kıyafeti giymişti.
9: Ablacığım sen hayal görmüşsün.
3: Görmedim.
9: Peki ne yapıyordu akvaryumun içinde?
6: Hem dalmış olsa neden dalmadım desin ki?
3: Bilmiyorum.
9: Hadi bakalım, uyku vakti artık. Yat. Hadi. Oh.
6: Eda. Talat abi gitti mi?
9: Bilmem. Talat'ı neden bana soruyorsun?
6: Sen niye Talat diyorsun?
9: Yiğit.
6: Ne Yiğit?
9: Ne oluyor Mertcan bir yandan sen bir yandan, delirdiniz mi? Hadi benim uykum var. Allah Allah.
6: İyi tamam. Hadi iyi geceler.
9: İyi geceler.
13: Yarın gidiyoruz.
2: Polineski'ye.
13: Polineski'ye gülüm. Sakın peri kızına bir şey söyleme. Sonra Can diyor ben de geleceğim diye tutturur bak.
2: Yok, akşama döneceğiz değil mi?
13: Döneceğiz ama bütün gün bizim.
2: Bizim Sami.
1: Yarın.
13: Kesin mi Feride?
1: Kesin Halim, kesin. Ya bu böyle olmaz, zaten ablam sıkıştırıp duruyor. Bizim yalnız kalıp bir karar vermemiz lazım.
13: Gülendam'ın dediği yere.
1: Kim?
13: Polonezköy. Sabahtan beri kafamın etini yiyor.
14: Sabah 8'de duraktan alacağım.
1: Tamam. Halim. Ay kaç gündür böyle yakalanacağız korkusuyla hiç görüşmemiş gibiyim, biliyor musun?
13: Özledim ben Feride.
4: Hele bir de öyle herkesin içinde. Büsbütün özledim ha.
1: Ben de.
4: Hadi bakalım.
5: Yengem bak, öbürü su getir diyene kadar sen kartal gibi üstüme atladı. O böyle bezle üstüme bastığı gibi.
10: Ha, resmen kurtardı valla.
5: Valla bak yemin ediyorum, ince mince yapırlar ama kaplan gibi valla. Allah seni inandırsın, başkası olsa kurtaramazdı beni.
4: Mübarek insan değil, süpertmen sanki ha.
9: Halim sen yatmadın mı daha?
4: Ya Gülendam'ın böyle durumundayken insan gözle uyku girer mi ağlam babam?
5: Halim.
4: Yüzü gülüyor. Yanaklarda pembiş pembiş, çarpıldın mı kız sen?
5: He çarpacağım şimdi ha.
4: Dur dur emanetleri getireyim.
9: Ne emaneti Halim?
4: Dur bak Allah aşkına.
5: Eğleniyor işte.
4: Aa,
5: bu ne?
4: Aşk sanatı. Sevdiğini elde etmenin 60 tane yolu varmış. En güzel aşk mektupları. Sen verdiydin hani, hatırladın mı? Sıra senin. Esmerim bütün bütün, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandı, esmer sevdiğim için. Loy loy hele loy loy loy loy. Kız.
5: Münasebetsiz.
15: Sen mi noteli?
16: Evet efendim.
15: İstanbul'da başka otel kalmamış, benim yeğenim o namussuzun yanında.
16: Bir gecelik oda açmışlar efendim.
15: Volkan, eğer bir yanlışlık varsa...
16: Yok efendim, Özcan'la konuştum. Daha bugün Samim Bey'le birlikte gelmişler.
15: Ulan Dalat, ulan Dalat. Ulan ben sana ne yapayım, ne yapayım ha? Bunca yıl büyüttük, yılan beslemişiz yılan. Ama ben ona göstereceğim. Bakalım benle aşık atmak neymiş? Hadi bakalım.
4: Heh, sen mi abi?
17: Alişan ne haber ya? Nasılsınız?
4: İyi. Kız da erkekti. Az kalsın mahalleyi yakıyorduk ha.
17: Ya, o kadının lafıyla hareket edilir mi ya?
4: Abi kabahat bizde bu kadar büyütülür mü ya? Kız da olsa bizim, erkek de olsa bizim.
17: Olacak o kadar ya, gençtik.
4: Gidiyor musunuz?
17: Ha?
4: Dur, şey nerede?
17: Bak. Melia seçti ha.
4: Ha, güzel yermiş ha.
17: Ali çok kimseye izahat vermek yok. Can cana, man cana sakın ha. Beraber gideceğiz, ilk defa bir kaçamak yapacağız Melia'yla.
4: Yapın abi, hakkınız.
17: Ne o sabah dedeme de diyordun, saçlar beyaz onda mı?
4: Yok be abi, öylesine söyledim.
17: Melia'nın yanında yaşlı duruyorsam.
4: Alenderon gibisin, Alendelon.

0: Abla.
1: Firde.
0: Ne yapıyorsun?
1: Hiç.
0: Hayırdır? Ha, abla ben yarın gündüz evde olamayacağım. Biz arkadaşlarla buluşacağız da. O yüzden hani catering için sipariş falan varsa.
1: Yok ya, bu hafta boş. Siparişleri dün teslim ettik.
0: İyi. Tamam.
1: Feride, biz de alışverişe gideceğiz otel için.
0: Semmi abiyle.
1: Semmi abiyle. Kimle gideceğim gülüm? Artık Tahtakale, Mısır Çarşısı dolaşacağız artık akşama kadar. Sonra akşam geleceğim.
0: İyi o zaman, hadi iyi geceler.
1: İyi, hadi iyi geceler.

0: Günaydın Meliha.
1: Günaydın Sami.
0: Aha, uyandım.
1: Derin uykularda.
0: Ben de çocukları Ali'ye emanet ettim.
1: Vallahi inanamıyorum ya. Kızlar yok, çocuklar yok, babam yok.
0: Yalnız senle ben Meliha.
1: Yalnız senle ben Sami. Takdim.

0: Kızım ne işimiz vardı sabah sabah otelde?
1: Kahvaltıya geldik.
0: Evde ederdik ne güzel.
1: Yok buranınki pek meşhurmuş.
2: Günaydın, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk oğlum. Kahvaltıda ne var?
2: Kahvaltılarımız Türk kahvaltısı, continental kahvaltı, omlet, müsli.
0: Birer continental alsak.
2: Hemen geliyorum.
0: Tövbe. Kızım peynir ekmek yok muydu yanına da çay?
3: He. Pikniğe gidelim istersen. Ya yenge keyfini çıkar.

0: Efendim kusura bakma, ne olursun beklettim. Ablamın işi varmış.
1: Ne oldu ya?
0: Yok yok, Tahtakale'ye gidiyormuş da onu bekledim.
1: Ben de gelmeyeceğim sandım ha.
0: Olur mu öyle şey Ali'm?
1: Ya ne bileyim Ferdi abi, şanssızlıktır gidiyor yani. Akvaryuma gittik buldular, parka gittik buldular. Ay'a çıksak oraya da mı gelecekler ne?
0: Ay biliyor musun Mertcan, beni akvaryumda görmüş garibim, kimse inandıramıyor.
1: Deme be.
0: Valla.
1: Vay örümcek mamma ya. Ya bunlar şimdi oku gelsinle falan gelmesinler Ferdi.
0: Yok hiç merak etme, hepsi evdeler. Bugün bizi kimse rahatsız edemez Ali.
1: İnşallah.

0: Berto. Bu ekmek bitecek ha.
1: Evet ablacığım hadi. Reçel süreyim mi ekmeğin üstüne?
0: Berto şu fotoğrafı versene bir. Tamam. Bu balık adam Feride.
2: Arkadaki köpek balığı da Cabbar ha.
0: Berto taktın fotoğrafı ha. Hadi hadi elini uzat. Uzat elini. Hadi bitir onu. Hadi.
1: Hadi. Al. Ay baba işte akşam konuştuğumuz gibi. Otel için bir şeyler alıyoruz. Yok yok hiç geç kalmayacağım. Sen merak etme. Babam Feride de arkadaşının yanındadır unutma. Oldu baba hadi.
3: Ciğerim ne diyorsun?
4: Abi galiba bujilerde sorun var. Tam ateşlemiyor.
3: Yapma ya. Biz bununla Polonezköy'e gideceğiz ya.
4: Ama sizi götürür. 60-70'i geçme yeter.
3: Sağ ol. Peki.
1: Sen ne yapacağız ya? Yolda mı kalacağız?
3: Yok yavrucuğum. Yok, kalmayacağız. Yeter ki sen şu telefonlarını bitir ha.
5: Babanla konuştun. Şimdi sırada Feride et. Seyhan.
1: Tamam gülüm tamam. Ben zaten kapatacağım bu telefonu.
3: Zaten 3-5 saatimiz var. Onu da telefonda geçirme gülüm.
1: Bir Feride'yi arayacağım. Haber vereceğim. Merak etmesin. Tamam sonra bak hemen bak aradım. Bitti tamam.

0: yeni çıktık Feride.
1: Ne bileyim annem.
0: Bak bak.
1: Alo.
2: Alo Feride, nasılsın gülüm?
1: Ha, ne olsun ablam, biz de yeni çıktık işte. Gidiyoruz, şu an taksideyiz.
2: Gülüm, biz de işte bu otel için alışveriş işte çıktık. Bak gülüm, benim şarjım yani böyle bitti bitiyor. Haberin olsun, hani ararsın da böyle ulaşamazsan falan merak etme.
1: Ha, tamam, etmem ablam, etmem. Yok yok, akşam görüşürüz, tamam, hadi. Dikkat et, hoşça kal.
2: İyi, hadi.
1: Tamam, geldim.
0: Ne diyor?
1: Şarjı bitiyormuş da ona haber veriyor.
0: Allah'ım yarabbim, ya Resulallah, bak oh. Şuradan çalayım. Al Gülendam, aman be. Ya vallahi bitsin Ferde. Sen de şarjını bitir. Ya da kapat Ferde Allah aşkına. Ben de kapattım. İçimiz bir rahat etsin ya. Her telefon çalışında benim kalbim ağzıma geliyor.
1: Tamam benim, kapatıyorum. Tamam. Ah, kapattım.
0: Of.
3: Tabakta zeytin varsa Türk. Eğer sosisneyin falan varsa Continental.
4: Yani Gülendam, sen de taktın mı takıyorsun ha?
3: Garsona sordum. Yenge.
5: Günaydın.
3: Günaydın. Buyurun.
5: Aa, yok, rahatsız etmeyeyim ben.
3: Yok, çağırma oğlum. Buyur, geç otur.
1: Buyurun, buyurun.
4: Adanalıymışsın meğer. Gülendam öyle dedi değil mi?
1: Ha, öyle söyledim.
4: Sen burada mı kalıyorsun?
5: Evet, bir geceliğine. Samim abi ısrar etti.
4: Aa, Samim Bey öyledir. Sevdiğini bırakmaz. Benim halim de Samim abi diyor, başka bir şey demiyor.
1: Kahvaltı alır mıydınız? Türk var, Continental var.
5: Ben söylerim bir şey.
1: Benim burada biraz nazım geçer de, böyle yıl başında burada konser verdim. Böyle halk müziği, sanat müziği karışık falan. bakar mısın canım?
5: Ne güzel.
6: Buyurun.
5: Ben kahvaltı alacaktım. Normal Türk.
6: Aziz Bey.
7: Taci abiye söylersin, oteldeyiz.
8: Tamam
7: abi. Hadi görüşürüz.
1: Allah'a ısmarladık.
6: İyi günler.
9: Söyleyeceğim bak ya bak. Ne oldu diyor. Bakar mısın kalada. Onlar bir çekmece alıyor. Ben de birinciyim. Ay bana diyor.
10: Ne yapıyorsun lan Telce?
8: Ustam Allah, haberlere bak. Ali abi. Korkuttun be abi.
10: Korktum be oğlum, müşteri gelse ruhun duymayacak. Söyleyeceğim patrona.
8: Anca yarın söylersin abim, bugün dükkan bana emanet.
10: Niye?
8: Ustam yok.
10: Nerede?
8: Polonezköy'de.
10: He?
8: Günübirlik gidip gelecek.
10: Polonezköy'e?
8: Evet abim, aman ha, Gülendam ablaya söylemek yok ha.
1: Ne oldu?
10: Bekle bir dakika.
1: Niye?
10: Ya dur.
1: Ali.
10: Hadi Halim, aç şu telefonu. Halim aç. Yürü gidiyoruz.
1: Nereye?
10: Eve.
1: Niye şimdi ama?
8: Abim ne oldu?
10: Cübali, görüşürüz.

0: Geldik ha Meryem.
1: Ay vallahi cennet gibi burası. Samim ay ne iyi ettik geldik ya.
0: Çıkarız dolaşırız, köyü dolaşırız ya. Gezeriz Meryem.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kardeşim biz güzel otelden geliyoruz. Hanımefendi otelin müdüresi. Güzel bir yemek yemek istiyoruz.
2: Tabii buyurun.
0: Bir de arabamız arıza yaptı. Bir servis bulabilirsek.
2: Tabii haber veririz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Buyurun Meryem.
1: Sağ olun Samim Bey.

0: Ferda, köfteler geldi sıcak sıcak.
1: Ay sağ ol vallahi Halim. Yoğdu Allah. Ne kadar yolumuz var?
0: Valla işte 10-15 dakika var yok.
1: İyi anca.
0: Ferda, otele kadar acıkmayasın ya.
1: Niye Halim? Sence ben şey miyim?
0: Ne?
1: Obur.
0: Ya olur mu öyle şey? Ben hiç sıska böyle çıta gibi bir kızla mutlu olabilir miyim?
1: Olmaz mısın?
0: Olamam. Ya bak, senin gibi yiyen, senin gibi gülen, senin gibi içten sevenini bulamam ki ben. Ferda, sen o kadar olduğun gibisin ki ben sadece senin yanında kendim gibi hissediyorum yani. Ya be kızım, ya canım feda olsun sana, yakışıyor, yakışıyor. Ye.
2: Ali, ne oluyor? Ay bir şey söylesene, ne yapıyoruz biz burada?
3: Sen kazandın.
2: Neyi?
3: İddiayı. Seni bir yere götüreceğim.
2: Nereye? Polis köyü mü? Otel.
3: Otel, bu daha önemli. Hadi yürü.
2: Ne işimiz var?
3: Hadi, hadi.
4: Ya Gülendam, sabah kahvaltısı diye geldik, akşam oldu hadi.
5: Ne? Ne güzel oturuyoruz işte, değil mi?
6: Ben de kalkayım. Samim abi gelmeyecek, odayı boşaltmam lazım.
4: Olur oğlum, sana kolay gelsin.
6: Allah'a ısmarladık.
5: İyi günler.
4: Ya Gülendam.
5: He.
4: Ne oldu sana böyle?
5: Hiç yenge.
4: Kız yoksa aşık mı oldun?

0: Efe, ver şöyle.
1: Ay. Ya şuna bak.
2: İstanbul'da otel kalmamış diyorlar ha? Dalat.
3: Abi bir geceliğine geldim. Samim abi misafir etti.
2: Abi. Nereden abin oluyor lan o senin?
3: Abi sorun çıkarma, zaten gidiyorum.
2: Sorunu çıkartan sensin Dalat. Hem de o beş para etmez Samim yüzünden.
3: Ya Aziz abi.
4: Ne iddiası bu Ali?
5: Ya kaybeden kazananı bir yere götürecekti ya.
4: Allah Allah, daha bir şey bilmiyoruz ki.
5: Olsun.
4: Ne olsun Ali, bindik otobüse gidiyoruz Polinesko'ya.
5: Ha, Taci abiyi bulamadım, yoksa ben araba ayarlayacaktım ya.
4: Yarın gitseydik. Ali.
5: Ya ne Ali, Samim abileri göreceğiz.
4: Nerede?
5: İşte orada onlarla buluşacağız Polinesko'yda.
4: Niye? Ali yeter, ben vallahi iniyorum, sen bir şey söylemezsin.
5: Sen tamam. Ya sana sürpriz yapacaktım ya. Taci abiyi bulamadım, arabayı ayarlayamadım. Yenge falan hep beraber doğada bir gün geçireceğiz, tamam mı?
1: Doğaya gidiyoruz, doğaya. Vahşi kedi.
2: Ne dedi Samim benim için?
3: Hiçbir şey.
2: He. Onun için sattım ben, değil mi?
3: Abi bu işin onunla ilgisi yok. Ben kendi kendime karar verdim.
2: Çakkal oğlum o. Çakkal, çakkal. Sen kendin karar verdin. 40 yıllık yeğenimi bana düşman etti. Karşıma gelip bizi bölemezsin diye ahkam kesmesini biliyor.
3: Abi kapat bu konuyu, bitsin. Ben de gidiyorum, merak etme.
2: Hiçbir yere gitmeyin Dalat. Bu iş Melan'ım kavgası olmaktan çıktı. Bu herif benim aileme kastediyor. Ama göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Göreceğiz.
6: Oho. Aferin oğlum.
7: Meryem, binizi gibi biniyorsun ha.
6: Biz babamla çok binerdik eskiden. Aferin.
7: Keşke Cabra ile büyük hanım da çağırsaydık. Onlar da gelselerdi.
6: Ay Samim ya.
7: Eskiden annen seni izlerdi ama.
6: Allah Allah, sen nereden biliyorsun annen izlerdi seni?
7: Ben seyrettim gülüm, oradan biliyorum. Cabra ile beraber hafta sonları bazen giderdiniz ata binmeye. Kızları da getirmezdiniz ha.
3: Biz de mıstığın arabaya bindik, sizi takip ediyoruz. Sen babanın yanında öyle ok gibi binerken ata. At mı ürktü, sen dengeni mi kaybettin, ne oldu? Bir kaydın düştün.
6: Samim.
3: Fazla hızlanmamıştı Allah'tan at. Böyle sırtını çarptın, ben de uzaktan bakıyorum baban yanı başında. Hani öyle kan revan yok ama Meryem'i ağlatan bir yaraydı. He? Tam burada. He?
6: Ay. Halim, bizim bir şekilde söylememiz lazım.
5: Ya Ferde, zaten bizde bu şans olduktan sonra biz bugün kaçsak yarın yakalanacağız değil.
6: Bir cesaret söylememiz lazım.
5: Evet.
6: Evet de nasıl söyleyeceğiz? Ablam kesin çıldıracak. Babam desen kalp sektesinden gitti.
5: Tövbe.
6: Seyhan'ı saymıyorum bile. Ay.
5: Ferde.
6: Halim, kalbim sıkıştı. Ben bir yüzümü yıkayacağım.

0: Rahatsız olma. Bu oteli Samum'un başına yıkacağım.
1: Aziz Bey.
2: Samim, bu tamir işi fazla uzun sürmez değil mi?
3: Yok ya, adamı bulursak 2 dakikalık iş ya.
2: Ha babam, akşama gel. Ay.
3: Halim.
4: Salam abi.
3: Oğlum senin ne işin var burada?
4: Turistik Sam abi.
2: Turistik?
4: Öyle. Ablam böyle İstanbul üstüme geldi biraz.
5: Hayda.
2: Vallahi olamaz böyle bir şey.
3: Sen bizi mi takip ettin abi?
4: Yok, ben sizi niye takip edeyim Sam abi? Olur böyle şey.
2: O zaman herhalde kader.
4: Vallahi öyle oldu.
5: Yanında kim var?
4: Kim var?
5: Hayır, tanıdık birisi.
4: Ha, yok yok, buradan bir arkadaş sanma abi, öyle sağ olsun beni yalnız bırakmadı.
2: O zaman yalnızmış, hadi 2 dakika oturalım biz de.
5: Duralım.

0: Ha, ben bir müsaadenizle.
1: Nereye?
2: Hacet görüp geliyorum.
0: Ne bileyim, Ferdecin gibi çıktılar. Yemin ediyorum akvaryumda, siz Polonezköy'de, siz dedireceğim, fıttıracağım ya.
3: Beni görmüşler mi?
0: Yok, ya bir şey demediler.
3: Bunlar alışverişe gidecekler. Ne işleri var burada?
0: Ne bileyim anam babam ya. Yukarıdaki yolluyor, Allah-u Teala'm yolluyor.
3: Ne yapacağız Halim? Ha? Söyleyeceğiz artık.
0: Burada.
3: Burada, buradan çıkış yok. Başka nerede söyleyeceğiz?
0: Yok.
3: Artık her şeyi anlayacaklar.
0: Dur Ferde, dur bakayım. Sakin ol Ferde. Çıkıp konuşacağız. Artık ne olacaksa olacak, tamam mı?
3: Hadi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi.
4: Ya bak, gizli gizli bir şeyler yapıyormuş gibi. Lan pardon.
3: Seyhan.
5: Olur mu gizli gizli?
3: Seyhan'ın sesini duyuyorum.
0: Saçmalama kız.
3: Ben kardeşimin sesini tanımaz mıyım Halim? Vallahi duyuyorum.
5: Abla.
6: Bak canım abi.
0: Dur bakayım, sen bekle.
5: Seyhan gülüm, haber verseydiniz yani. Ne bileyim, hep beraber gelirdik ya.
3: Ben de bilmiyordum ki ablam, Ali öyle sürpriz olsun diye.
7: Oğlum biz size gelin Polonezköy'de buluşalım mı dedik. Ne işiniz var burada?
8: Yok abi, bir şey için. Öyle yani, hep beraber diye.
5: Yok gülüm, hoş geldiniz. Ben öyle bir şey demiyorum da, biz vallahi şaşırdık yani samimle, değil mi sen?
7: Biraz öyle, evet. Emirgen toplandı Polonezköy'de.
8: Başka kim var?
0: Ali. Oğlum.
7: Gel Halim, gel. Gel oğlum, gel.
0: Ekip tamam olsun, gel. Şunu çekek mi Halim?

0: Tamam, notumuzu aldım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Buyurun, kime bakmıştınız?
1: Otel işletmecisi burada mı?
0: Dışarıda, ben yardımcı olayım.
1: Belediyeden geliyoruz. Yangın tüplerini kontrol edeceğiz.
0: Buyurun.
2: Ya Ali, sen ne ara geldin?
3: Ha işte biz de Samim abilerin burada olduğunu öğrenince öyle...
4: Ha Cumali ustam da gitti dedi ama biz hepinizin de aynı yerde olduğunu bilmiyorduk yani.
3: Ha, ben Seyhan'ı bir yere götürecektim, aklıma burası geldi.
5: Gülüm, madem buraya gelmişsiniz Allah aşkına çıkın şöyle azıcık yürüyün ya. Vallahi cennettir Seyhan. Bak çocukluktaki gibi ata bindin.
4: Ay ablam, unutmuş musun?
5: Kız yok, binince insan hemen böyle hatırlıyor.
6: Aradım, telefonu kapalı.
2: Oğlum baş başa kalalım diye kapadık telefonu. Ne bileyim ben, siz cümle alem buraya geleceksiniz. Çocuklar yalnız. Can canı kim alacak? Şu abine bir rahat vermedim. İyi tamam, bunu da açıyorum. Açıyorum. Ha? Al, açtım. Hadi.

0: İçeriden birazdan kalkıyorum. Beni kapıda bekle. Birazdan gideceğiz, merak etme. Ay Allah'ım, çok şükür.
1: Açtık, çalışmaya başlıyor.
2: Ay, başka bir misafir mi gelecek Sami?
1: Alo.
0: Ay yok artık, daha kim gelsin ablam?
1: Ne?
2: Ne oldu?
1: Ya ne memuru kardeşim? Ya yollayın gitsin ya.
2: Ablam?
1: Ya kardeşim, beni burada çıldırtmayın şimdi. Yolla gitsin diyorum ya.
2: Samim, ne oldu?
1: Belediye memurları yangın tüpü eksikliği oteli mühürlüyorlar. Bak.
3: Ne?
2: Tüp niye yok Samim ya?
1: Ya bir tanesi eksik. 50 kere söyledim şunu temin edin diye. Kafaları çalışmıyor.
3: Ah. Ne yapacaksın abi?
1: Gidiyoruz. Ne yapacağım Aliço? Otele gideceğim.
3: Otele mi?
1: He. Hadi.
3: Seyhan, biz de kalkalım.
1: Hadi Meryem.
0: O zaman alas mı aldık Halim?
3: Aa, güle güle.
1: Araba.
3: Ne arabası?
1: Biz siz de geleceğiz.
3: Nereye sen abi?
1: Nereye olacak? İstanbul'a Aliço.
3: Bizde araba yok.
0: Yok mu? Evet. Biz otobüsle geldik.
3: Siz?
0: Biz
1: bozuk tamirci bekliyoruz.
0: E tamam, Ali yapsan işte.
1: Eliyle mi yapacak Meryem? Bujiyi nereden bulacağız?
4: Aziz Bey.
5: Sağ ol Kamil.
4: Ekip gitmiş efendim. Oteli mühürlüyorlar.
5: Aferin oğlum.
1: Hadi. Harim. Ya hepimiz birden sığacak mıyız?
0: Sığacağız artık. Tamam. İyiyiz
4: abi. Sığınma abi. Sen öne geç, öne.
1: Halim hadi.
4: Of.
6: Nasıl yani? Halim? Ben ne olmuş?
1: Bir tüp yüzünden otel kapatılır mı ya? Alacağız.
0: Ama almamışsın sen mi?
1: Koşturmaktan alacak vakit kalmadı ki Meryem.
4: Ya tamam hadi.
1: Halim hadi.
2: Halim.
1: Oğlum avel avel bakmasana, acelemiz var.
3: Abi siz gidin, ben kalacağım.
2: Niye oğlum?
3: Öyle işte.
1: Halim.
3: Ya şimdi senin araba burada nasıl olsa, benim acelem de yok, yaptırır gelirim.
4: Tamam Halim.
3: Değil mi, tamam değil mi?
4: He.
3: Ya benim biraz sinirlerim iyi değil. Azıcık daha kalayım, kafam açılsın, dinlensin yani.
1: Peki şimdi biz bunu alacağız, gideceğiz bu arabayı.
3: Ya önemli değil ki Sami abi. Sen ver bana anahtarı, ver. Hadi bakalım, herkese iyi yolculuklar. Hadi Halim.
2: Sami, ne oldu şimdi?
1: Anlamadım Melih.
3: Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Senin arabanı alıp gelecek. Çocuk yalnız kalmak istiyor.
0: Halim.
3: Ferda.
0: Beni bırakıp gideceksin sandım.
3: Ya seni bırakır mıyım hiç ben Ferda?
0: Anladılar mı?
3: Yok ama ehli kulağında anlayacaklar.
0: Halim ne yapacak ki burada tek başına?
2: Vallahi gülüm, ben hiçbir şey anlamadım.
3: Yahu amma tatava yaptınız. Adam kafasını dinleyecek işte.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un

0: kurucusu David McKinnell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

yapmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştu.

0: 5 ayrı üniversitede toplam 22 sene okudum. Vanlıyam, Şanlıyam, Kılıcı, Kanlıyam diyoruz.
1: Maşallah. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı Sako, bildiniz.
2: Ceket yani. Ceket setle Sako'yu sıralıyorsun artık. Beyin
0: Fatih yapıyor. Kısa parmağın. Bu adam benim geçin. Babam. 8 köşe kasketiyle.
2: O üstünde Sako'su.
0: Üstünde Sako'su oradan Sako'su.
1: Peki gelecekte hedefler var mı?
3: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
1: Çocuk doktoru olmak istiyorsun. Evet efendim, kaybeden olmadı yarışma sır küpünün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz. Metehan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey direkt sizi tanıyalım. Buyurun.
2: Merhaba, ben Cihan Aracı. 49 yaşındayım. Öğretmenim. 24 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Şu anda Halk Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısıyım. Evliyim. İki tane oğlumuz var. Bu vesileyle eşim Özel Hanım'a ve oğullarım Kubilay ve Çağatay'a selamlar yolluyorum buradan.
1: Bol selam olsun Kubilay'a.
2: Zevklerimden bulmaca çözmek zevklerim arasındadır.
1: Harika. Futbol kelimelerle oynarım. Aranız iyi.
2: İyidir.
1: Spor yapıyorsunuz.
2: Spor, futbol oynarım. İzlemeyi de severim. Bunun dışında bazen denk gelirse arkadaşlarla voleybol maçları da yaptım.

0: durumumuz oluyor.
1: Harika. Kelimelerle aranız iyi. Gençlerin arası nasıl? Çocuklar nasıl?
0: Kelimeler? Onlar da iyi. Onlar da kendi çaplarında oyunlar oynuyorlar.
1: Evde seyreder misiniz böyle toplu bilgi yarışmalarını?
0: Tabii seyrederiz. Yani bir şekilde onlara da merak salıyor bu
1: iş. Evde de küçük yarışlar var. O zaman onlar da ekran başına davet edelim. Orada yarışmaya başlasınlar. Bakalım kim daha çok kelime bilecek.
0: Bakalım.
1: O zaman Metehan Bey, siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım hemen.
2: Hoş bulduk. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Çok sağ olun. Ben 18 Şubat 1979 tarihinde Sivas Su Şehri'nde dünyaya geldim. Sivas Su Şehri Polat Deresi Karacören Köyü'ndenim. 5 ayrı üniversitede toplam 22 sene okudum. Evliyim.
1: 5 ayrı üniversitede 22 senenizi...
2: Evet, örgün öğretim efendim.
1: Örgün eğitimde.
2: Evet, birebir.
1: Harika bir üniversite hayatı olmuş. Renkli,
2: evet,
1: dolu geçti diyebileceğiniz.
2: Evet, okuyorum. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde okuyorum.
1: Çok güzel.
2: Evliyim. Eşim Gülvasfiye Türk. Kızım 10 yaşında Ayşegül Türk.
1: Ayşegül Türk. Kendileri de bizi ziyarete geldiler zaten. Harikalar. Buradan kendilerine buradalar. Selam olsun. Özellikle minik kızımıza. Evet efendim.
2: Tarihi Sirkeci Büyükpostane binasında çalışıyorum. İstanbul Bölge PTT Baş Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü'nde. Türk halk müziğine özellikle ilgi duyuyorum. Çocukken biraz uzak doğu sporlarıyla ilgilendim. Buradan da hocam Siyah Kuşak 1. Dan Abdullah Uçan hocama sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Hocamıza selamlar olsun. Üniversiteyle ilgilendiğiniz gibi sporla da dövüş sporlarıyla da ilgilendiyseniz Allah yardımcımız olsun diyoruz.
2: Estağfurullah.
1: Çünkü
2: çocukken yani, bir süre yaptı.
1: Kısa dönem değil mi?
2: Kısa
1: öyle
2: dönem. Evet.
1: Siyah Kuşak deyince
2: hocam Siyah Kuşak'tı. Siz... Ama yeğenlerim Fatih Mehmet Türk, Yavuz Ahmet Türk, onlar Siyah Kuşak profesyonel karateciler. Başarılar diyor. İnşallah milli takımda güzel
1: biz de başarılar diliyoruz. Sizler. Üniversitelere tekrar döneceğiz ama biz şimdi diyoruz ki ilkokuldaki miniklerimizi, ortaokuldaki dostlarımızı, kardeşlerimizi unutmadınız. Onlara destek olmak için geldiniz ve hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım mı?
2: Başlatalım.
1: Efendim Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet efendim, illeri belirledik, okulları seçtik ve hemen yarışmamıza başlıyoruz. Her doğru sorunun 5 puan olduğu birinci etaptayız. Cihan Bey, sizinle başlıyoruz. 1 ile 25 arasında soru seçeceğiz. Hangi soruyu açalım, hangi numarayı la başlayalım?
0: En soldan başlayalım o zaman, 1 olsun.
1: 1 ile başlayalım. Peki, güzel de bir soru geliyor. Hazırsanız sorumuz geliyor. 10 saniyeniz başlattıktan sonra cevap hakkınız doğacak. Belde. 10 saniyeyi başlattık. Belde.
0: Kasaba.
1: Harikasınız. Tabii ki kasaba. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. 5 puan hanenize yazdınız. Kaç nolu soruyu açalım?
0: Şimdi bulmaca mantığıyla gideyim diyorum.
1: Destek alarak gidelim.
0: 12 olsun.
1: Peki hemen alta 12A'yı açalım değil mi?
0: Evet, 12A.
1: Görüyorum orada tablomuzda. 12A geliyor. 12A'da ne var? Gösteriş, çalım. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
0: Caka.
1: Tebrik ediyorum. İkinci kelimeniz de doğru. Çok kısa sürede cakayı da bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 14 olsun.
1: 14. Destek alalım. Aça aça gidelim. Gelsin 14 numaralı sorumuz. Çatı kenarı püskül gibi sarkan bölümü soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
0: Saçak.
1: Saçak da doğru yanıttı. Destek alarak, küçük küçük açarak yürüyoruz. Sizdeyiz. Kaç numarayla devam edelim?
0: Yine aynı mantıkla devam edeyim.
1: Peki.
0: 15 olsun.
1: 15. Bir alt kata geçiyoruz. İki harfimiz açılmamış. Orta harften destek alıyoruz ve sorumuz geliyor. Kalın erkek sesi. Sürenizi başlatalım.
0: Bas.
1: Bas. Doğru. 1-5 puan daha yazıyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 2.
1: 2'ye gidiyoruz. Açılmamış tek harften destek alalım. Cihan Bey orayı küçük küçük örgü şeklinde çözdü. Krallık simgesi efendim. Sürenizi başlattık.
0: Taç.
1: Taç. Tek harf koyduk. Harikasınız. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Bazen yarışmacılarımız öyle bir kelime buluyor ki açılmıyor. Şimdi siz

0: tek tek destek alarak çok güzel bir alana açtınız ama şifre harf bulamadınız. Ona dikkat etmeniz lazım. Buyurun.
1: 3.
0: 3. Geliyor 3 nolu soru. Erkek ceketi. Süre başladı.
1: Sako.
0: Sako. Tebrik ediyorum. Bulmaca ile ilgili olduğunuz çok belli. Sako'yu da yakaladık. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13 olsun.
0: 13'e gidiyoruz. Bakalım 13'ümüz nerede? Peki bu da keyifli bir soru. Tıpta okuma yitimi. Süreniz başladı.
1: Aleksi.
0: Aleksi. Aleksi. Doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. L harfini açtık. Sondan 5. harf. Çok iyi götürüyorsunuz şu ana kadar. Sizdeyiz. Buyurun.
1: 23 seçebiliyor muyduk?
0: 23'ü seçebiliyorsunuz
1: 23
0: tabii.
1: 23 olsun.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 23 numaralı soru. Mahalle dükkanı veya küçük işletme. Süre başladı.
1: Lokal diyeceğim.
0: Lokal diyeceksiniz, doğru diyeceksiniz. Bir 5 puan daha yazdınız haneye. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 4 olsun.
0: 4 geliyor. İlgi, bağ, ilişki anlamına gelen. Süre başladı.
1: Alaka.
0: Alaka. Burası da doğru. 1-5 daha yazdınız. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 olsun.
0: 5 nolu soru geliyor. Bunu da rahat bulacaksınız diye düşünüyorum. Yemeklerin konulduğu düz yüzeyli servis kabı. Evet. Peki. Evet, bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Aba kısmı çıktı, ne olabilir?
2: Habak.
0: Tabak. Doğru yanıttı. Kesinlikle tabak olacaktı. Yemek konulan düz yüzeyli servis kabının adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: O zaman 19 Çorum.
0: Bakın, 19 açabilirim, 12 açabilirim
2: 19
0: isterseniz.
2: 19 Çorum efendim.
0: 19 Çorum. Peki evet. 19 istiyor yarışmacımız. Geliyor sorumuz. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacık. İnce bir tahtacık, çatıyı örtmek için kullanılıyor bu tahtacık. Ne olabilir?
2: 5 harfli. Briket değil.
0: Olmadı. Biz bir harf daha açıyoruz ve süreyi Cihan Bey sizin için başlatıyoruz. Süreniz başladı. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacığın adını soruyoruz.
1: Balar.
0: Balar doğru yanıt. Son saniyede yakaladık. Balardı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 6 olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Tek harf açacağız. Bakalım sorumuz ne? Konuşamayan, dilsiz. Süremiz başladı.
1: Lal.
0: Lal doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bu arada 4 sorumuz kaldı. 4 soru sonra 1. etabı bitiriyor olacağız. Dikkat edin lütfen. Buyurun.
1: 7.
0: 7 numaralı soru. Geliyor 7. Giysi, ayakkabı gibi eşyaları tutturmak için kullanılan metal parça diyeceğim. Bir de fotoğrafımız var. Bakalım önce bir fotoğrafı görelim. Bulabilecek miyiz? Bu parçacığın adını, sürenizi başlatıyorum Cihan Bey. Ne olabilir? Biliyor musunuz?
1: Agraf.
0: Cihan Bey tebrik ediyorum. Gerçekten agraf doğru yanıtını.
1: Bir anda gelmedi ama.
0: Evet buldunuz. Tebrik ediyorum. Bu bulmacalarda çok diplerde de çıkan nadir kelimelerden biri. Ama bayağı ilgilisiniz. Buradan onu net bir şekilde görüyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 16 olsun.
0: 16 numaralı soru geliyor. Peki 16'mız da bir... Şöyle okuyorum sorumuzu. Pasta, kek veya kurabiye üzerine sürülen parlak şeker kaplama.
1: Of, yine zor bir kelime.
0: Size zor gelmiyor ama Cihan Bey. Bulmacalardan alışık olduğunuz
1: için. Glase.
0: Tebrik ediyorum. Glase. Bir doğru yanıt.

0: yanıt daha geldi. Glase yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tonlu soruyu açalım?
1: 24 olsun.
0: 24 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 24'te ne arıyoruz? Eski Türkçe ve argo bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapmak. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Eski Türkçe'de ve argo'da kullandığımız bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapma durumu. Evet. Metehan Bey, hazır mıyız? Metehan Bey,
2: evet.
0: Size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. İlk harfimiz Ç. Ne olabilir? Biraz argo gibi de düşünebilirsiniz bunu.
2: Çaçaron.
0: Peki. Çaçaron değil ama yaklaştınız da diyebilirim. Süreyi bir harf daha açıyoruz ve Cihan Bey sizin için başlatıyoruz.
1: Buldum sana. Çapaçul.
0: Çapaçul doğru yanıttı. Buranın gizlenen kelimesiydi. Çapaçul. Bir de harf buldunuz. P harfini, gizli şifre kelimenin birinci harfini, P harfini açtınız. Son soruyu açıyorsunuz birinci etapta. Cihan Bey sizdeyiz.
1: 8 olsun.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım. 8. Gece uçan, avlanan memeli hayvan. Süreyi başlattık.
1: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz sizi. Bu bölümde Cihan Bey 15 soruyu doğru yanıtladı. Metehan Bey 1 soru yanıtlamış oldu. Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Son 2 sorumuzda Metehan Bey'den süreyi verimli kullanamadık ama bakalım puan tablomuza. Puanlarımız 75'e 5 oldu. Hiç önemli değil. İlk etapta her sorumuz 5 puan değerinde, ikinci etapta ve üçüncü etapta ise sorularımızın değeri 10 puan değerinde olacak. Şimdi geçiyoruz 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mıyız Cihan Bey?
1: Hazırız.
0: Metehan Bey hazır
2: hazırız
0: mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: Arayı kapatacağız. Evet. İkinci etapta farkı indireceğiz. O zaman efendim 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: Kaybeden olmadı, yarışmadayız, sır küpündeyiz, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçiyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde ve hemen dönüyorum Cihan Bey'e. Cihan Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Hazırsanız saat dakikalarınızı kuruyorum. Ve 120 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç kimin eseridir?
1: Reşat Nuri Güntekin.
0: Değil efendim.
1: Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi doğru yanıt. Çukurova hangi ildedir?
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtımız geldi. Bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Sesimizi dinledik.

0: Spotify'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz efendim.
1: Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
0: Tebrik ediyorum, kesinlikle doğru. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporuna verilen ad nedir?
1: Gülle atma.
0: Gülle değil.
1: Disk atma.
0: Disk de değil.
1: Pas.
0: Peki pas dedik. Kırmızı ve sarı karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Turuncu.
0: Turuncu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Önce görselimizi izliyoruz. Arkasından sorunuz geliyor.
2: İkimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
3: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni.
2: Ne yazık ki gönlümüzü yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim.
0: Beklenen şarkı filminde Hülya Koçyiğit'e eşlik eden başrol aktör soruyoruz kimdir?
1: Kartal Tibet.
0: Kartal Tibet doğru yanıtını aldık. Asi Nehri hangi denize dökülür?
1: Akdeniz.
0: Akdeniz doğru. Özellikle İznik ve Kütahya'da gelişen seramik süsleme sanatına ne ad verilir?
1: Çini.
0: Çini doğru yanıtımız. Bir sesli sorumuz var. Geliyor, dinliyoruz bakalım.

0: isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Funda Arar.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha geldi. Gök bilimci soruyoruz. Gök bilimci ne olabilir?
1: Astronom.
0: Astronom doğru yanıtımız. Tekrar geliyorum. Dört nolu sorunuz. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporu. Disk dediniz değil, gülle dediniz.
1: Çekiç atma kaldı.
0: Çekiç atma kaldı ve doğru yanıtımız da çekiç atmaydı. Ben tebrik ediyorum. Daha tamamlamamıza 17 saniye kala bütün soruları yanıtladınız. Ve 120 saniye kullanmadan 105 saniyede yaklaşık 10 sorunun tamamını doğru yanıtla bilmiş oldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz Cihan Bey. Çok da ilgilisiniz. Yarışmalarla çok belli oluyor. Efendim size geliyoruz. Metan Bey hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: 120 saniyemizi kuruyoruz. 120 saniyeyi evet. Sizin için başlatacağım. Efendim sürenizi başlatıyoruz. Hababam sınıfının yazarı kimdir?
2: Rıfat Ilgaz.
0: Harikasınız. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: kez duydum ki unutmuşsun isimli şarkıyı kim seslendiriyor?
1: Muazzez Ersoy.
0: Harikasınız. Tuz Gölü hangi bölgededir?
1: İç Anadolu.
0: Bir doğru yanıt daha geldi. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirmeye dayalı spor hangisidir?
1: Buz pateni.
0: Ama bir şey buz pateni. Bir şey yaparlar orada. Böyle daha...
1: artistik.
0: Değil de daha böyle...
1: Pas.
0: Peki pas dedik. Bir videomuz var. Videoyu izliyoruz. Arkasından sorumuz...
2: 250 gram karides verir misin Karagöz? Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
3: O benim işte.
0: Görüntülerini izlediğiniz Kara Gözlü filminde Türkan Şoray'ın la başrolleri paylaşan aktörümüz
1: Kadir İnanır.
0: Geldi bir doğru yanıt daha. Kırmızı ve mavi karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Mor.
0: Mor, harika. Büyük Menderes hangi denize dökülür?
1: Ege.
0: Çok
1: Ege
0: güzel.
1: Denizi.
0: Harikasınız, doğru yanıt. Bir sesimiz var, dinliyoruz, durdurduk süremizi.

0: Deniz Göreceksin Kendini şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Hümeyra.
0: Değil. Başka bir sanatçımız.
1: Pas.
0: Peki. Su yüzeyine özel boyalarla oluşturulan desenler.
1: Ebru.
0: Ebru, harika. Kazı bilimci.
1: Arkeolog.
0: Doğru yanıtımızı da aldı. Tekrar dönüyorum dörde. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde giden.
1: Buz koşusu. Buz.
0: Paten doğruydu ama başına bir şey getirmeniz gerekiyor. Bir şey pateni de diyoruz biz buna. Hızla ilgili bir şey. Kim daha hızlı olacak derken?
1: Pas.
0: Peki, geçiyorum diğer sorunuza. Bir ses dinlemiştik. Göreceksin Kendini şarkısı. Kendisi bir de çiçekle anılır diyeyim artık. Bir çiçek isminde bir sanatçımız diyeyim. Bir ipucu olsun peki. Efendim, buz üzerinde ayakkabılarla belirlenen mesafeyi hızlı şekilde bitirme sürat pateni olacaktı. Hızla ilgili ipucu vermeye çalışmıştım ama sürat pateni karşılığı olacaktı.
2: Nilüfer.
0: Bir diğer dinlediğimiz Nilüfer. Göreceksin Kendini çiçek. Nilüfer.

0: demiştim ama Nilüfer olacaktı diğer yanıtımızda. Ama gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma, bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyede 8 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümdeki hemen skorumuza dönüyoruz. Bakalım ikinci etap sonunda puan tablomuz nasıl oldu? Kaçar puanla yarışmamızı sürdürüyoruz? Evet, 175'e 85. Bu bölümde aynı şekilde baş başa bir mücadele geçti ve puan tablomuz 175. Diğer yarışmacımız Metehan Bey de 85 puanla devam etti. Üçüncü etaba geçiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Mücadelenin iyice hızlandığı, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu. Efendim, üçüncü etaba geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Her doğru yanıt 10 puan.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan değerinde olduğu 3. etaptayız. Tablomuz geliyor ve 60 sorunun 60'ı üstünden yarışacağız. Her doğru yanıtımız 10 puan olacak ve hatırlatmak istiyorum. Şifre, kelimeyi bulmanız çok önemli son etapta. Şu ana kadar nasıl geçti? Bir yarışma, küçük bir değerlendirme alalım mı? Metehan Bey, siz de başlayalım. Nasıldır?
1: Cihan Bey'i tebrik ediyoruz. Güzel yarıştı.
0: Evet.
1: Biz yani ilk yarışma olmasının, ilk yarışmacı olmasının avantajını kullandı ama güzel de yarıştı.
0: Harika.
1: Bakalım, bırakmayacağız sonuna kadar.
0: Bırakmayacaksınız. Evet. Kesinlikle. Tabii ki Cihan Bey, sizi de tebrik ediyoruz. Sizin açınızdan nasıl geçiyor yarışma? Bir değerlendirme de sizden alalım.
2: Keyifli. Yani hoş bir yarışma olmuş. Yani bulunmaktan da zevk aldım. Bir de sonuçta kimin de kazandığı önemli değil. Bir yerlere sosyal sorumluluk gibi bir şeyler tabii göndereceğiz çocuklara.
0: O konuda ayrıca çok teşekkür ederiz. Çünkü şöyle, kaybeden olmadığı yarışma diyoruz. Gerçekten kaybeden olmayacak. Yani bu bölümde kazanamayan okulumuzun hediyeleri bir sonraki haftaya zaten devrediyor. Veyahut da ondan sonraki haftalarda, ta ki o bölümlerde de yarışmamızı kazanana kadar devam ediyoruz. Peki, kelimelerle aramız iyi. Cihan Bey, siz güzel birkaç tane kilit kelimeyi buldunuz. Genelde soru tablosuyla ilgili değerlendirmeniz nasıl? Sizi çok zorlayan bir kelime olmadı galiba.
2: Yani oldu. Yani bir de dikkatimle alakalı, belki bilmiyorum. Dikkat dağınık olursa
0: o benim burada gördüğüm şeyden birkaç kelime var. Bunlardan bir tanesi agraf.
2: Agraf, evet.
0: Biraz dipte kalmış bir kelimeydi. Balar aynı şekilde. Sizin dikkatinizi çeken var mıydı Metehan Bey? Yani benim de şurada çok takıldım dediğin bir yani, çapaçul galiba. Evet.
2: Agrafı da şeyden biliyorum. Yani bir arkadaşım var benim, Nalbur.
0: Evet.
2: Murat abi, buradan selamlar olsun. Onun yanında durduğumuz için yani ne olduğunu isimen
0: oradan. Ben agraf yanıtınıza çok şaşırdım.
2: Yani
0: çünkü
2: oradan kalan bir şey. Doğru. Onu da düşündüm biraz.
1: Ya zaten benim aslında bir Selim Kocademir diye bir arkadaşım var. Bu çapaçul kelimesini kullanıyordu. Unutmuşum böyle çok konuşmalarda
0: çapaçul,
1: evet,
0: değil
1: evet
0: mi?
1: Söylerdi.
0: Argo gibi geçiyorsa aslında sevimli de bir kelime.
2: Sevimli kelime, ilkokul öğretmenim kullanıyordu benim.
0: Ben glase'yi çok işin açıkçası biraz şey yapmıştım, yadırgamıştım burada. Balar aynı şekilde farklı gelmişti. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı
2: sako,
0: bildiniz.
2: Ceket yani, ceket setle Sako'yu sıralıyorsun artık, beyin
1: Fatih
2: şey yapıyor.
1: Fatih kısa parmağın hani bu adam benim geçin. Babam 8 köşe kasketiyle o
2: üstünde Sako'su.
1: Üstünde Sako'su oradan sakosu değil mi? Falan oradan.
0: Harika.
1: Yakaladık.
0: Bu arada eğitim dediniz. Ondan da birazcık bahsedelim. Bu halk evindeki eğitimler, halk planlamalar evine nasıl gidiyor? Onlardan da biraz bahsedin lütfen.
2: Tabii yani herkesi kurslarımıza bekliyoruz tabii. 7'den 77'ye herkese bir şekilde kendine hitap edecek bir kurs mevcut. Bunun yanında eğitim, bunun yanında hobi amaçlı, bunun yanında meslek gelişimi açısından herkesin el sanatlarından giyim teknolojisine, işte resimden müziğe, yabancı dilden din öğretimine kadar 7'den 77'ye herkesin faydalanabileceği

0: kurslar mevcut. Halk eğitim merkezlerine onun için dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Her ilçede en az bir tane halk eğitim merkezi var. Oradan bilgi alabilirler. Kendilerine uygun kurslara devam edebilirler.
1: Siz de güzel yıllık mı yapıyorsunuz planlamaları yoksa yok, kurs bazında yani kurslar açıldıkça?
0: Kursların hepsinin süresi farklı farklı. Bazı kurslar yıl boyu sürebildiği gibi bazıları da dönemlik yani kısa süreli olabiliyor.
1: Kısa süreli olabiliyor.
0: Onun evet. için her an herkesin başvurabileceği alanlar.
1: Metehan Bey size de biraz böyle üniversite yıllarına gelelim. Hangi üniversiteler bunlardan nasıl bir eğitim süreci geçti? Onunla ilgili biraz bilgi alalım isterim.
2: Efendim şimdi ben bu...
1: Çünkü iddialı 5 üniversite.
2: Yani şimdi ben 98'de girdim Bursa Uludağ Üniversitesi'ne. Yani yoğun bir çalışma temposu. O zamanlar gerçekten üniversite kazanmak zordu. 4 yıllık fakülte. Ama ben 7 senede bitirebildim, uzadı. Oradan bir alışkanlık oldu. İletişim fakültesi okumak istiyordum. İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitelerinde okudum. Radyo, televizyon, sinema. Sonra bir öğretmenlik okuyayım dedim. Sosyal bilgiler öğretmenliği okudum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde. Şimdi bir de bu hani tarihçiler çıkıyor ya, İlber Ortaylı efendim, başka hocalarımız böyle filan. Dedi ki bir de tarih öğretmenliği okuyayım. Şu anda da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarih öğretmenliği bölümünde okuyoruz efendim.
1: Harika efendim, çok güzel. Yani normalde üniversiteyi seven, üniversite hayatını seven kişiler bitirdiği üniversitede branşlarını yükseltme yolunu seçerler. Evet. Ama siz farklı üniversitelerden farklı yollara gitmeyi tercih etmişsiniz. Ne güzel de bir renk yapmışsınız.
2: İnşallah bambaşka sizin bir... yarışmacılarınız da daha çok üniversite öğrencileri daha fazla yer alması.
1: Biz tabii burada şeyi çok önemsiyoruz. Yani bu yarışma evet gençlerim, miniklerimiz için yapılıyor. Genç kardeşlerimizin eğitimi için yapılıyor. Ama buraya katılan her yarışmacımızın yanıtları, hikayeleri, eğitim süreci bizim için çok ciddi bir referans. Çünkü burada kelimelerle oynuyoruz ve kelimelere yaklaşan yarışmacılarımızın eğitimi bizi çok ilgilendiriyor. Tabii. Çünkü onlar aynı zamanda kendi katılımlarıyla da bir ışık oluyor. Evet, siz burada miniklerimizin geleceği için bir katkıda bulunuyorsunuz ama aynı zamanda da çok güzel birer örnek olarak onları temsil ediyorsunuz. Çünkü sizi ekran başında seyreden onlarca, belki yüzlerce minik öğrenci kardeşimiz sizlerin eğitiminden, sizlerin yürüdüğü yoldan büyük referans alacaklar diyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve ben kaldığımız yerden başlatıyorum yarışmayı. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Peki efendim. O zaman Cihan Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama burada tekrar söylüyorum, butonlar karar verecek. Önce basan soruyu alacak. Hazırsak Cihan Bey, kaç nolu soruyu açalım? Sorunuzu okuduktan sonra da sürenizi başlatacağım. Buyurun.
0: 26
1: olsun. 26 nolu sorunuz geliyor. Halk arasında sıkıntı, daralma hissi, 10 saniyelik süremiz başladı. Buyurun Metehan Bey.
2: Hafakan.
1: Hafakan doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. Ne harfini bulduk? Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Şimdi efendim, deprem bölgesine gidelim. Hatay'ın plakası 31 diyelim efendim.
1: Peki, 31 nolu soruyu açalım. 4 harfli diyelim. Soldan sağa geliyor. Osmanlı döneminde kullanılan para birimi kim basacak? Buyurun Metehan Bey.
2: Akçe.
1: Akçe doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Bir harf daha açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Bunu atlamıyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: Karadeniz'e gidelim şimdi Hatay'dan. Peki. Giresun yapalım efendim, 28.
1: 28 Giresun diyoruz ve 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor, 28. Asidik, tadı sert, hoş olmayan. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
0: Ekşi.
1: Ekşi doğru yanıtını da sizden aldık.
2: 5 rakamlı gibi.
1: Bir 10 puanda siz hanenize yazdınız. Şimdi sizinle devam ediyoruz Cihan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 22 olsun.
1: 22 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir yer açacağız. Tezgahlarla kurulan açık alan alışveriş yeri. Süre başladı. Kim basacak? Cihan Bey bastı. Buyurun.
0: Pazar.
1: Pazar doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Pazar olacaktı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Buyurun.
0: 46.
1: 46 numaralı sorumuz gelsin.

0: bakalım. Danışma kurulu kim basacak? 10 saniye bastı. Metehan Bey. Şura. Şura. Doğru yanıtını aldık sizden. Evet, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç no soruyu açalım?
1: İstanbul 34.
0: 34 geliyor İstanbul sorumuz. Bakalım. İnsan veya hayvanın yüz kısmı 10 saniye başladı. Metehan Bey.
1: Surat.
0: Surat. Doğru. Surat. Yüzdü. Burada seçtiğimiz harfimiz 5 harf üstünden surattı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: Tekirdağ'a gidelim. 59.
0: Kaç? 59.
1: Evet.
0: Peki geliyor 59 numaralı sorumuz. Müzik aletini doğru sese ayarlama. 10 saniye başladı. Buyurun Metehan Bey.
1: Akort.
0: Akort doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. 5 harfli akorttu. Buranın doğru yanıtı. Bir de harf buldunuz. O harfini açtık. Şifre kelimemizden sizinle devam ediyoruz. İkinci harfi de açmış olduk. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Sizdeyiz. Açılmamış yerlere gidebiliriz.
1: Memleketimize gidelim. 58 Sivas efendim.
0: Peki 58 Sivas. Açılmamış yerlerde risk alıyorsunuz. Peki. Madem öyle biz de okuyoruz. Yatak, divan yatmak için serilen yer. Kim? Süre başladı Metehan Bey.
1: Yüklük.
0: Yüklük değil.
1: Kanepe.
0: Ne olabilir? Değil. Biz eller butonda mı? Hazır mıyız? Bir harf açıyoruz. Önce basan kazanacak. Harfi açtık. Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Cihan Bey.
2: Sedir.
0: Sedir değil. Sedir.
1: 5 harf değil mi efendim?
0: Sediri de sayabiliriz ama sedir değil. Seçtiğimiz harf. Biz bir harf daha açacağız ve sürenizi başlatacağız. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Kim basacak? Cihan Bey.
2: Serir.
0: Serir doğru yanıt olacaktı. Evet. Divan yatmak için serilen yer. Bir de harf bulduk. E harfini burada belirledik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. 25. Gelsin bakalım 25. Ne soruyoruz? Sıvı taşımak için kullanılan kap. Süre başladı. Buyurun Metehan Bey. Kap pikniklere giderken açık alanda yanımıza taşırız. Peki bir harf açacağım. Hala kaybetmediniz. Ha. Önce basan kazanacak. Bakın eller butonda mı? Süreyi baş... Metehan Bey buyurun.
1: Matara.
0: Matara doğru yanıttı. Tebrik ediyorum sizi. Mataraydı. Açık alanlarda kullandığımız, sıvı taşımak için kullandığımız kabımızın adı. Bir de şifre harf buldunuz. M harfini açtık. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Eller butonda kaç numaralı soruyu açalım?
1: Sivas'ın komşu ili Tokat'a gidelim efendim.
0: Tokat'a 60. Gidelim. 60'a gidiyoruz. Peki neden aşağılarda zor yerler seçiyorsunuz? Peki. Geliyor soru. Bilardo sopası. Süre başladı. Cihan Bey.
2: Istaka.
0: Istaka. Doğru yanıtını Cihan Bey'den aldık. Tebrik ediyorum. Aşağı tarafı tamamlamış olduk. 60 numara. Oradan bir şifre harf bulamadık. Bu sefer Cihan Bey siz seçiyorsunuz.
2: 55.
0: 55 numaralı soru geliyor. Boş gezen, işsiz, amaçsız kişi. Süre başladı.
1: Aylak.
0: Aylak değil. Başka.
1: Avare.
0: Avare. Doğru. Avare, avara doğru yanıtımızla devam ediyoruz. Bir de harf buldunuz. R harfini açtınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Peki biz şu anda bu şifreyi söyleyebilir miyiz?
0: Hayır efendim. Şöyle şifreyi açmanız için şu anda 5 sorumuz daha var. 5 soru sonra 16. soruya geleceğim. Ve 16. soruya en yüksek puanla gelen yarışmacımız... En yüksek puanı toplamış olan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Şöyle 16. soruda en yüksek birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta puanları biriktirdiğimizde puan tablosuna bakacağız. Hı. En yüksek puanı yakalayan yarışmacımız birinci öncelikli tahmin hakkını kullanacak eğer isterse. Fakat orada şöyle küçük bir detay hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek cevap hakkı var ve doğru harfleri birebir koymak durumunda.

0: Eğer hakkını kullanan yarışmacımız doğru harfleri tek seferde yerine koyamazsa hak diğer yarışmacımıza geçiyor. Bu küçük notu da belirttikten sonra son 5 soruya girdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Kaç ton soruyla devam edelim?
1: Efendim, Kütahya'ya gidelim.
0: Evet, Kütahya.
1: 43.
0: 43. Bakıyoruz, Kütahya'yı aradık, bulduk. Evet, yukarıdan aşağı 3 harfli Kütahya'ya geldik. 43 numaralı soru. Volkanik patlamalarda yüzeye çıkan erimiş kaya, süre başladı. Betan Bey.
1: Love.
0: Love, doğru yanıtını aldık. Tam süre başladı dediğimde basın. Can Bey, görüyorum sizi. Bakıyorsunuz ama. Tam başladı dediğimde devreye giriyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Efendim, Cihan Bey'in memleketi Manisa'ya giderim. 45.
0: Peki, 45 numaralı soru geliyor. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir yer açıyoruz. 45. Eski klasik Türk edebiyatında aslan. 10 saniye başladı. Metan Bey, buyurun.
1: Şir.
0: Şir doğru yanıttı. Şir, aslan, bir de şey harfi yakaladınız. Tebrik ediyorum. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Sizle devam ediyoruz ama butonlar karar veriyor. Son 3 soruya girdik. Buyurun.
1: Efendim, Siirt 56.
0: 56'ya gidiyoruz. 4 harfli soldan sağa, 4 harfli yerdeyiz. Nehirde hareket eden su, 10 saniye başladı. Metan Bey.
1: Akar.
0: Akar, harikasınız. Doğru yanıt. Metan Bey butonu çok iyi kullanıyor. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açıyoruz. Lütfen Cihan Bey dikkat edin. 10 saniye dediğim an basın. Evet, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kayseri 38.
0: 38 geliyor. 38 numaralı sorumuzu açıyoruz. Metal, cam benzeri malzemelerden yapılmış düz levha. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
2: Plak.
0: Plak, doğru yanıtını aldım. Son soruyu açıyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soruyu açalım?
0: Cihan Bey'deyiz. Tablomuza 36 bakıyoruz. 36 olsun. Açılmamış. 1, 2, 3, 4, 5 tane harfimiz var. Acaba bulabilecek miyiz?
2: 36.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 36. Tam isabet eksiksiz. Süre başladı. Kim basacak? Acaba diyeceksiniz, bu o mu? Ben de açıklamasını araştırırken biraz şaşırmıştım. Biz bir harf daha açalım ve süreyi başlatalım. Buyurun.
1: Tibet.
0: Tibet değil. Tam isabet. Eksiksiz. Böyle
1: Tamet.
0: Tamet de değil. Hazırsak bir harf açıyoruz. Süreyi başlattık. Cihan Bey aldı.
2: Teyet.
0: Teyet doğru yanıt olacaktı. Tam isabet. Eksiksiz. Teyet doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz ve 16 soruyu bu bölümde tamamladık. Sorularımız tamamlandı. Şimdi puan tablosuna bakacağım ve tahmin hakkı doğacak. En yüksek puanı alan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Metan Bey, burada 10 doğru yanıt verdiniz. Tebrik ediyorum. Can Bey, 6 doğru yanıtla bu bölümü tamamladınız. Puan tablosunda 235'e 185, çok yakın bir noktadayız. Fakat acaba kelimemizi tahmin edecek misiniz? Doğru yanıtı verebilecek misiniz? Oraya geçelim ve sizden hazırsak yanıtı alalım, dinleyelim. Önce sormam gerekiyor. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki. Evet, o zaman doğru harfleri tek seferde net bir şekilde söylemeniz.
2: Harfleri mi söyleyeyim, kelimeyi mi?
0: Direkt kelimeyi söyleyin, arkasından harfleri yerleştirebilirsiniz.
2: Postmodernleşme.
0: Postmodernleşme. Postmodernleşme. Acaba gayet de iyi oluyor postmodernleşme ama postmodernleşme acaba doğru mu? Bakalım. Postmodernleşme ne olabilir? Biliyor musunuz kelime, postmodernleşme ile ilgili bir bilginiz var mı, yoksa tablodan mı?
2: Postmodernizm yani.

0: Bunu tamamladık. Cihan Aracı ve Metehan Türk arasında çok keyifli bir yarışmaya da tanık olduk. Hemen dönüyoruz yarışmacılarımıza ve kazanan okulumuzu açıklamaya. Metehan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Miniklerimize, Van'a, kardeşlerimize destek verdiniz. Yarışmada kah öne geçtiniz, kah geride kaldınız ama hiç merak etmeyin. Temsil ettiğiniz okuldaki genç kardeşlerimizin hakkı bizde saklı. Hemen Cihan Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bulmacayla ilgili olduğunuz, kelimelerle aranızın iyi olduğu çok belli. Hemen okulumuza geçelim. Okullarımız yine Metehan Bey'in de desteklediği bir yere gitti. Metehan Bey galiba gizliden gizliye de biraz destekledi. Sivaslı olduğu için kendisi. Okullarımız Sivas'a gitti. Bakalım hangi okulumuza gönderdik kitaplarımızı. Gürün Dudu Akdere Eski Hamal Ortaokulu'ndaki genç kardeşlerimize, öğrenci dostlarımıza kitaplarımızı gönderdik. Ben küçük bir değerlendirme alayım yarışmayla ilgili. Nasıl geçti? Metehan Bey, sizden başlayalım, buyurun.
1: Ben bu değerlendirmeyi kızımı buraya alarak sarılarak
0: yapabilir miyim? Tabii ki buyursun lütfen.
1: Merhaba de.
0: Hoş geldin canım. Geldikten babanın yanına ben de kızını evet, geçeceğim.
1: Cihan hocamızı tebrik et. Tebrik et, kutla.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Evet Ayşegül'cüm, hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Nasıl buldun yarışmamızı?
3: Güzeldi.
0: Sen kaça gidiyorsun? Kaçıncı sınıftasın?
3: Dördüncü sınıfım.
0: Dördüncü sınıftasın. Gördüğün gibi büyükler sizler için, sizlere kitap kazandırabilmek için, eğitim seti kazandırabilmek için bayağı çetin mücadeleler veriyor. Nasıl gördün sen? Keyif aldın mı?
3: Evet aldım.
0: Peki. Seni de tanıyalım mı bakalım birazcık? Neler yaparsın? Nelerden hoşlanırsın? Hangi okuldasın?
3: Ben Fatma Şensoy İlkokulu'nda okuyorum. Beylikdüzü'nde.
0: Beylikdüzü'nde, harika.
3: Resim yapmayı seviyorum.
0: Çok güzel.
3: Yani öyle.
0: Dersler nasıl peki? En çok güzel. Hangi dersleri seviyorsun mesela?
3: Din kültürü.
0: Din kültürü seviyorsun. Başka diğer derslerden neler var? Mesela matematik mi severiz, okuma mı severiz?
3: Türkçe.
0: Türkçe seviyorsun, okumayı seviyorsun. Normal mesela serbest zamanlarda neler yaparsın? Resim çizer misin bol bol?
3: Resim çiziyorum, arkadaşlarımla oynuyorum.
0: Harika. Peki gelecekte hedefler var mı?
3: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
0: Çocuk doktoru olmak istiyorsun. Harika, harika canım. İnşallah gönlüne göre olur. Çocuk doktoru olursun, eğitimini tamamlarsın. Zaten baban sana bayağı bir destek olacaktır üniversite konusunda. Evet. Buyurun.
1: Bana Cihan hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yarıştı, dişli rakipti. Yani eksiklerimizi telafi edeceğiz. Memleketimize Sivas'a gitti. Bütün 81 il bizim ama evet, böyle de bir tevafuk oluştu. Sivas Gürün'e gidecek. Çok sevindim yani. Hem üzüldüm, kendi adıma üzüldüm ama memleketim adına sevindim. Çok güzel
0: Sakın
1: oldu.
0: Sakın üzülmeyin. Evet. Zaten en güzel vedayı yaptınız evet, şu anda. Sevgili Ayşegül'le davet ederek miniklerimizin gelişimine
1: tabii,
0: çok büyük bir katkıda bulundunuz. Cihan Bey, sizin cümlelerinizi alalım.
2: Eğlenceliydi. Bayağı keyif aldım. Böyle bir program hazırladığınız için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Metehan Bey de iyiydi. Kafa kafaya geçti diyebilirim. Evet. Yani bu tonlar da çok hızlıydı zaten. Hoş oldu, güzel oldu.
0: Harika.
2: Tamamı gelir inşallah.
0: İnşallah. Efendim, bugünün anısına bizleri hatırlamanız için sizlere küçük bir hediyemiz var. Şöyle okudukça A Para Kütüphanesi'nden
2: bizleri
0: hatırlarsınız. Bu sizin sevgili babamız. Bu da sevgili Ayşegül'e hediye ediyoruz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Sır Köpü'nde sizi de misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz. Neden mi? Miniklerimize kazandırmak için. Geleceğin temel taşı miniklerimizin gelişimine siz de katılın. Beraber bir katkıyı A Para stüdyolarında yaşayarak beraber gerçekleştirelim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Call Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
4: Exhibit A.
2: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen, devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
5: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
6: Love the shirt.
3: It's silk.
6: Of course it is.
3: I just told you, it's silk.
6: The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
3: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
3: Lick every stamp.
6: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range
3: 300. At, wait, 275.
8: Make your mind up.
3: 250. Ram it, Janet.
5: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
9: Someone with a gap.
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
2: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
11: Türkler orada sıkışıp kaldı.
12: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Mathams. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan

0: korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
1: Okay, welcome to the ancient plank walk. Take a deep breath. One foot in front of the other. Flip in. Flip out. Flip in. Flip out. Get back!
2: Help us!
3: The longer that we wait, the weaker we get.
1: Clip in.
0: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
4: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
5: Survivors.
6: There is a place that still remains.
1: Go.
5: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
7: I'm Seema.
8: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
7: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
5: I miss the grocery store.
9: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
10: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Akme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Akme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Akme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
4: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
4: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
4: Ne gördün, ne gördün?
12: Lamba nerede?
13: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
12: Dikkatli ol, çok güçlü.
14: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
12: Cem, konuşsunu istiyorum.
15: Ne? Ha, bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
12: Ben Sony'de konuşsunu istiyorum.
15: Kuş.
12: Kuş, kuş.
14: Bu adam tırlatmış.
12: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
16: Geçmişe gidemezsin.
12: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
12: Çok tehlikeli bir çam.
17: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin. Al.
18: İşte veliaht prensin yeri sempolisi.
13: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık.
9: Yakalayın.
13: Kim sürüyor?
18: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Çirkin Uzunlar, sözleri Ömer Uçar ve Deniz Küçük Akyüz'e, müziği Uçar ve Uzunlar'a ait Doğru Sevda parçasıyla dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Mersum, sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Sonel Kıvanç'a ait ıslanmış saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

dünyaca ünlü klasik müzik eserlerini çalıyorlar, hem de izleyenleri kahkahalarla güldürüyorlar.

Türkiye'de de geçmişte konser veren Polonyalı The Mozart grubu konserlerinde tek elle keman çalarken pingpong topu sektiriyor, Beethoven çalarken bir anda rock tınılarına geçebiliyor.

grup, Varşova ve Oğuz'un en prestijli müzik akademilerinden mezun dört arkadaş, Filip Yaşlar, Mihail Sikorski, Pavel Kovaluk ve Boleslav Blaşçık'tan oluşuyor.

konserlerinde klişe filmlerin hafızalara kazınmış sahnelerine de atıfta bulunarak tiye alan grup, ciddi olarak algılanan klasik müziğe esprili dokunuşlar yapıyor.

0: Nesin peki?
1: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa.
0: Al yazmalı bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
0: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu, kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen

0: sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
1: Benim tenekemde deniz kızı var.
2: Aa, bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
0: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 Adım Sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
1: Güzeline su gülü yakışır.
0: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
2: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
2: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim, özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
1: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
2: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
1: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
2: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
1: Buyurun vaktinizin karşılığını.
0: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.
2: Murat! Gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
3: Gül, biz artık sana...
2: Sus! Çocuk gibi konuşma.
0: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
4: Vakti saati mi yoksa?
0: Ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım?

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kalsa alacak.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, men var senin, neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
6: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım!

0: Asya'm, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum ulan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin'le Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o

0: artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
1: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
2: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
3: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
4: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
3: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
5: Ya bırak da yalanı seversen ver.
6: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
7: Değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
8: Herkese şükranlar olsun ya.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
9: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt, Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt, filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

0: Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak ölüler ülkesinin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir.
1: Carries this scepter. Give it to your king.
0: Hem aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladiatör'den Ben Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladiatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

Aydın'ın yönettiği 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyan korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün. Çok kadın var.
1: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam, düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun. Bırak diyorum, bırak beni. Spartaküs
0: tamam,
1: nerede?
0: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
2: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
3: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronikos'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus'u Anthony Hopkins canlandırıyor.
2: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekte. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. İllerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, ayın ve güneşin gözdesi, İziz'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Onu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majestelerim.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini sakladıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

kenarlarında manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino. Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik

0: İlk duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
1: Neyse, görüşürüz.
2: Sen çok iyi oynuyorsun.
1: Aa, öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla anımsanacak.
2: Hayır, sen yola bakar mısın? Öyle dağınık ki.
1: Evet, tamam.
2: Sana bir tane vereyim.
1: Sen araba kullanıyor musun?
0: Sevgili izlenci izleyicileri, Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın onunla özdeşleşen filmlerini gelin yeniden birlikte hatırlayalım.
1: Evet, narkolepsi, doğru, evet. Neyse. George İngiltere'ye bedava hindisini almaya gitmişti. Evet. İngiltere her zaman Noel zamanı George'a bedava bir hindi verirdi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda mermi şoku yaşamış. Neyse.
0: 1977 yılında Woody Allen'ın yönettiği Annie Hall'da rol aldığında henüz 30 yaşındaydı Keaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verildi. Filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
2: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz devresini çağır.
1: Bunlar daha yavru tanrı
2: aşkına.
1: Bebek
2: yavrular da. O zaman sen al onları.
1: Tamam, sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
2: Bana vermişti. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen? Bak,
1: tut şunu.
2: Tanrım, konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Hey, onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
1: Yapamam. Yaşayan bir şeyi tencereye atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
2: Onu ne yapacağımızı sanıyordun.
1: Tamam.
2: Tamam, tencereye koyduk, tamam orada.
1: Tamam, peki.
2: Evet. Ene, buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan, 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
1: Yakında Modern Sanatlar sergisinde açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
1: Sahi mi? Vay canına, Nabokko bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence Levit'i abartıyorlar. Aslında eski ekol için iyi bir aday olabilir ama...
1: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat ettik.
1: Evet, doğru. Şey gibi...
4: Mesela örneğin şey gibi, Gustav Mahler...
1: Isaac Dennison ve Carl Jung.
4: Scott Fitzgerald...
1: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız, Lenny Bruce. Değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom, başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde... Kariyer mi, çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
1: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz, öyle mi? Buna inanamam. Hayır, bu olamaz. Bence bu imkansız.
5: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
1: Evet. Bakın, benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
5: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
1: Buna inanamıyorum.
5: Evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
1: olamaz.
5: Alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
1: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun bir
5: siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız. Ama çok iyi anne onu.
0: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve

0: izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
1: Merhaba. Seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
2: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
1: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
2: Arabaya ne oldu?
1: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
2: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
1: Bak, eğer bunu alırsam mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay, seni arayacaktır, tamam mı?
2: Taksiyi gönderdim, telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
1: Tabii, affedersin, gel.
0: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur. You have one new message. Message one. Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.

0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Film, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
1: Ah tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
2: Sadece iki abajur.
1: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

1940'larda dahi çocuk olarak dinlenen Sugar Chili, yani şeker çiliği lakaplı Isaac Robinson, bugün 85 yaşında bir caz piyanist.

Detroit yerlisi olan Robinson, 2 yaşındayken piyanonun başına geçti ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 7 yaşına geldiğinde ise şöhreti yakalamıştı. İlginç olan ailesinde müzikle ilgilenen olmamasıydı. Şimdi Şeker Çelik'in 1946 yapımı No Leave No Love filmindeki performansını izliyoruz.

Usta kayakçı Anios Erasosas sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kano ile geçmek için Norveç'in Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Kürtler ile totalitarizm konusunda uzman Alexandra Stein tarafından kaleme alınan Korku, Sevgi ve Beyin Yıkama Turkuaz kitaptan yayınlandı. Dini oluşumlardan, siyasi ve ticari yapılara kadar uzanan, kült ve totaliter sistemlerden çarpıcı öykülerle desteklenen kitap, bu grupların neredeyse tamamının temelinde yatan ortak özellikleri analiz ediyor. Sevil Savaş'ın kaleme aldığı Uçtum Kendime Konamadan, hayatın zorlukları karşısında sessiz bir duruş sergileyen insanların iç dünyasına odaklanıyor. Sayfa 6 yayınlarından raflardaki yerini alan eser, bireyin yaşam yükleriyle nasıl başa çıktığını ve kendi iç sesini bulma çabasını ele alıyor. Yazar, kitabıyla ilgili, mesele yaşamın getirdiği yükler değil, senin o sorunlarla nasıl yürüyebildiğin diyor. Yazar Mel Robbins'in 5 saniye kuralı, erteleme ve kararsızlıkla başa çıkmak için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak fiziksel harekete geçmeyi savunan bir kişisel gelişim yöntemi. Robbins, Nepal Kitap imzalı eserinde potansiyelini gerçekleştirip hedeflerine ulaşan insanların hikayelerini, bilimsel araştırmalar ve tarihten şaşırtıcı bilgiler eşliğinde karar vermenin gücünü anlatıyor. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayın Evi'nden okurla buluşan divanda ilk kez dilimize kazandırılan şiirlerde tarih boyunca birçok insana büyük ufuklar açmış büyük düşünür Hallacı Mansur'un şiirlerini okuyacak, Hallacı ile insan ruhunun ufuklarında bir yolculuğa çıkacak, insanın değeri, hayatın anlamı ve varlığın kadrini

idrak edeceksiniz. Yazar Sibel Uzun tarafından kaleme alınan Yüzleşebilmek, insanın kendi iç dünyasıyla, saklı korkularıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasına odaklanıyor. Indigo Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan eser, benliğin sabit bir kimlik olmadığını, fark ettikçe ve yüzleştikçe değişen bir iç mimari olduğunu savunuyor. Orhan Toker'in kaleme aldığı Dijital Anne Baba kitabı, dijital çağda çocuk büyütmenin zorluklarını, ekranların aile içi iletişim üzerindeki etkilerini ve ebeveynlerin teknolojiyle çocukları arasında kurması gereken sağlıklı dengeyi ele alıyor. Yediveren Yayınları imzalı kitap için yazar, dijital çağın ortasında yeniden biz olabilmenin yollarını göstermek için yazdım diyor.

0: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Genel izleyici için uygundur.

olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden Modern Folk Üçlüsü'nün diskografisinde 11.45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar, dünyadan müzikler akar.

Aktur'un 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevyo Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

0: sonundasın.
1: Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

pop müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2025

0: yabancısın. Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğarken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğarken albümünde yer aldı.
1: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
0: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı.

Gamze Zabacı, Zeki Müren, Biz Ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

Sanat Güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

sözlerinin Turgut Yalkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor. Çok güzel.

Tokat, usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

teknik yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürdü.

orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl. Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Baha, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

DJ, prodüktör ve besteci kimliğiyle Türkiye'de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan Faruk Sabancı, bu şarkıda kendine özgü elektronik müzik tarzını Sena Şener'in etkileyici vokali

Muhteşem Düetler'in son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu resimdeki gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak yayınlandı.

gitarist Mehmet Soyarslan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı.

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemiroğlu'na ait.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Mutlu sabahlar. Alper ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde faizi %37'de sabit bıraktı. Böylece 5 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu. Karar metninde jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi. Ve BBVA Research enerji fiyatlarının Ekim toplantısı öncesinde 90 doların altına inmesi halinde Merkez Bankası'nın politika faizini 100 bas puan indirebileceğini öngördü. Kurum 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da kururken politika faizini %36'da tutmasını bekliyor. Avrupa Merkez Bankası enflasyonun %2'nin oldukça üzerinde seyretmeye devam edeceğine dair sinyallerle İran Savaşı'nın başladığı Şubat ayından bu yana ikinci kez faiz oranını arttırdı. Banka gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon görünümünü yukarı yönlü revize ederken enflasyonun uzun bir süre %2'nin üzerinde kalacağını belirtti. ECB Başkanı Christine Lagarde ekonominin ikinci çeyrekte enerji şoklarına rağmen direnç gösterdiğini ifade etti. Ve Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julia Kozak 2022'deki hayat pahalılığı krizinin ardından

başlayan dezenflasyon sürecinin bir miktar durakladığını belirtti. Merkez bankalarına fiyat istikrarı hedeflerine odaklanmayı sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu. Orta Doğu'da 6 aydır devam eden savaşa rağmen küresel ekonominin dirençli kaldığını belirtti. Ekonominin başta enerji şoku olmak üzere yaşanan sarsıntıları korkulandan daha iyi atlattığını söyledi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe verisi sonrası piyasalarda karışıklık oldu. Piyasalar karıştı. ABD'de üfe verisi Ağustos aylık %0.4, yıllık %5.4 oldu. Çekirdek üfe aylık %0.2, yıllık %4.6 olarak açıklandı. Beklentinin bir miktar üzerinde gelen veri sonrası piyasalar hareketlendi. Altın ve gümüş düştü. Tahvil fiyatları rekor seviyelere geldi. Alman tahvil faizi 15 yılın zirvesinde. İngiltere'nin 20 ve 30 yıllık tahvil getirileri ise 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İngiltere Merkez Bankası'ndan 4 faiz artışı piyasada fiyatlandı. Manşetlerimiz böyleydi.

0: Verilerle devam ediyoruz. Petrol fiyatlarıyla başlayacağız. Enerji emtiyada görünüme bakacağız. Ham petrolde 103 dolar seviyesini görüyoruz. %0.67'lik yükseliş var. Brent petrolde 108 dolar seviyeleri test edilirken %1'in üzerinde yükseliş karşımıza çıkıyor diyelim ve enerji tarafında, petrol tarafında yükselişler devam ediyor. Bir de bakalım kıymetli metallerdeki tablo neyi gösteriyor? Geri çekilmeler var. Altının onsunda 4303 doları görüyoruz. %0.33'lük geri çekilme karşımıza çıkarken gümüşte de 63 doların test edildiğini görüyoruz ki dün 67 dolarların üzerine de çıkmıştı gümüşün onsu. Platinde bir miktar geri çekilme varken paladyumda da bir miktar yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Buradan da ABD piyasalarına bir göz atalım. Dow Jones'ta sınırlı bir yükseliş var. Nasdaq'ta %0.20 geri çekilme var. S&P 500'de de sınırlı bir yükselişi takip ettiğimizi aktaralım ve buradan Asya piyasalarına dönelim. Asya piyasalarındaki tablo bize ne anlatıyor? Asya piyasalarında da karışık bir seyir var. Çin Şangay tarafına bakıyoruz. %1.82'lik geri çekilme karşımıza çıkarken Japonya tarafında %0.38'lik bir yükseliş var. Hindistan'da %1'e yakın geri çekilme varken Hong Kong'da da yine %1'e yakın geri çekilmeyi takip ediyoruz. Güney Kore'de %2'nin üzerinde geri çekilme karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan Asya piyasalarındaki son gelişmeleri almak üzere Çin'e gideceğiz. Pekin'den bize Mehmet Zeyrek aktaracak son gelişmeleri. Pekin temsilcimiz, Çin temsilcimiz Mehmet Zeyrek'e sözü bırakıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: İyi sabahlar Aslıhan Çelik. Çin tarafında negatif bir görünüm var ama düşüşler biraz daha sınırlı. Asya piyasaları bugün aslında ağırlıklı olarak negatif. Petrolün 110 dolara yaklaşması enflasyon endişesini artırıyor bir yandan. Diğer yandan ABD tahvil faizlerinin yükselmesi de özellikle teknoloji hisselerinde bir satış getiriyor. Çin tarafındaki öne çıkan haberlere şöyle bir baktığımızda bugün nadir topraklarda 14 farklı elementte Çin'in küresel liderliği bildirildi ve zaten Çin dünyadaki nadir toprakların %90'ından fazlasını rafine eden bir ülke. 14 farklı elementte daha küresel liderliğini ilan etti bugün Çin. Aynı zamanda Batı Pasifik'te deniz tabanında tonlarca altın ve gümüş rezervi bulunduğuna yönelik de bugün Çin medyasına haberler düştü. Dün küresel kamu güvenliği sıralamasında endekste Çin zirvede yerini aldı ve piyasalara bir nevi güven mesajı da verilmiş oldu. Yine bir başka öne çıkan haber, yeni enerjili araçlarda Çin tarafı rekor kırmaya devam ediyor ve dünyada üstünlüğünü korumaya sürdürüyor. Yabancı yatırımcılara yeni dönem çağrısı yapıldı. Özellikle 60'tan fazla Amerikan şirketiyle Çin ekonomi yönetimi bir toplantı yaptı. Özellikle teknoloji, biyomedikal, tüketici elektroniği, modern tarım gibi sektörlerde Çin'le yapılacak yatırımlar ve işbirlikleri konuşuldu. Bugün özellikle Çin anakara ve Hong Kong piyasalarında hafif negatif seyir izliyoruz ama küresel faizler ve petrol fiyatları genel olarak bunu baskılıyor. Diğer yandan Çinli yapay zeka üreticisi Enflame, Şanghay'daki ilk işlem gününde 3 katı değer kazandı. Bu da Nvidia'ya alternatif bir şirket tartışmalarını beraberinde getirdi. Şimdi Japonya tarafına baktığımızda yine negatifle pozitif arasında bir git gel yaşıyor piyasalarda. Bugün özellikle Ağustos'ta üretici fiyatları %7,6 yükseldi. Ülkede üretici fiyatları şirketlerin karşılaştığı maliyeti gösteriyor. Petrol pahalandıkça Japon şirketlerinin ithalat faturası büyüyor. Bu nedenle Japonya Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırabileceği ihtimali de daha güçlü bir yön kazandı. Güney Kore piyasasında da kayıplar yine derinleşiyor. Ülkenin petrol ve doğalgazda dışa bağımlı olması enerji fiyatlarındaki yükselişi önemli bir ekonomik risk haline getiriyor. Samsung Elektronik gibi büyük çip şirketleri bugün satış baskısı altında. Güney Kore Merkez Bankası da yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde borçla yapılan yüksek riskli işlemlerin piyasadaki dalgalanmayı artıracağı uyarısında bulundu. Avustralya'ya son olarak baktığımızda endeks negatif seyrediyor. Bankacılık ve madencilik hisselerinde satışları görüyoruz. Asya piyasalarında bugünün özeti aslında şu: petrol, enflasyon ve faiz üçgeni beliriyor. Çin'de ise günlük piyasa hareketinden daha güçlü yapısal gelişmeler var. Nadir toprak elementlerindeki liderlik, yeni enerjili araçlardaki rekor ve yabancı yatırımları çekmeye yönelik yeni 5 yıllık dönem hazırlıkları. Asya'da günün öne çıkan ekonomi haberleri ve piyasadaki gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslan Çelik.
0: Mehmet Seyrek, çok teşekkür ederiz. Çin'den, Pekin'den bize tüm detayları aktardı. Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. PPK metninde hangi mesajların öne çıktığına bakalım. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürdürülecek. Aylık dalgalanmalara karşın öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini işaret ediyor. Arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma olursa para politikası duruşu sıkılaştırılacak mesajlarının öne çıktığını görüyoruz ve bir değerlendirme aktaralım. Son dönemde önce bir haberimize pas atalım. Şimdi detaylarımızı aktardık. Merkez Bankası faizi 37'de bıraktı ve karar metninde son dönemde enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. Detayları haberimizde izleyelim.
2: Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği gelmedi. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Böylece banka üst üste 5. kez faize dokunmadı. Gecelik borç verme faizi %40, borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu.
3: Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
2: Kararın en önemli mesajı ise sıkı para politikasının süreceği oldu.
4: Sabit bırakmasını faizin bekliyorduk ama Eylül enflasyonu var önümüzde. Onunla ilgili acaba nasıl bir mesaj verecek Merkez Bankası? En çok o konuda meraktaydım. Biraz aslında sanki hani daha ılımlı kalma ihtimalini görüyorum ben metinden.
2: Merkez Bankası son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini belirtti. İş talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtilirken yüksek enerji fiyatları enflasyon açısından en önemli yukarı yönlü risklerden biri olarak öne çıktı.
5: İş talepteki zayıflığın teyit edildiğini ifade etmiş Merkez Bankası ama onu durduran sebebin de aslında enerji fiyatları olduğunu söylemiş. Ben gerçi bu toplantıda bunu biraz göz ardı etme ihtimalini kuvvetli görüyordum açıkçası.
6: Merkez Bankası artık sadece iç talep ve enflasyona bakmıyor. İçeriye gelen sermaye akımı üzerinden de bence fiyatlama ve faiz kararını belirliyor diyebilirim.
2: Merkez Bankası fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasından geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Faiz kararlarının enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınacağı vurgulandı.

0: enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde ise para politikası yeniden sıkılaştırılacak.
1: Her şeyin içerisinde ben 100 olur, 200 olur ama bir şekilde bir yıl sonuna kadar bir faiz indirimi gelecek, gelebilir diye düşünüyorum.
2: Merkez Bankası faizi 5. kez sabit bıraktı ve politika faizini değiştirmedi. Atarel Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci enflasyon ve faiz beklentisini Apara'da anlattı.
3: Sektörün beklediği bir defa en önemlisi günün sonunda istikrar bekliyoruz. Yani biz her şeye rağmen sürekli yükselen, sürekli düşen ya da en ufak bir kırılganlıkta, en ufak bir olayda çok fazla etkilenen bir ortamda çalışmak hiç kimsenin işine gelmiyor. Çünkü bakın, bugün dünyanın bütün ülkelerinde aynı şey var. Herkes aynı problemi yaşıyor. Ama biz bir şekilde ticaret, sanayi, üretim, uluslararası konjektür istikrardan yanadır. Bunun etrafında bence şekillendirmek lazım. Tam da bu manada OVP bize göre şu an daha ayakları yere basan, daha gerçekçi ve daha uygulanabilir bir şekilde ortaya çıkmış durumda ve bunun en güzel tarafı da iyi ya da kötü revizyonların yapılmış olması. Yani siz ulaşamayacağınız bir hedefi buraya koyarsanız o sadece orada yazılan bir rakam şeklinde kalır ve inandırıcılığını kaybeder. Yani biz ulaşabileceğimiz, bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz hedefleri koymamız lazım. Mesela ben kendi adıma hep şunu söylüyorum. İnsanlar özellikle bugünkü ortamda, bugünkü konjektürde, bugünkü dünya şartlarında sürekli revize edilebilecek pozisyonda olmamız gerekiyor. Sürekli hareket kabiliyetimizi çoğaltmamız gerekiyor. Tabii bu büyükle küçük aynı olmaz. Olabildiğince dirençli olmamız lazım. Çünkü bakın, dün ne konuşuyorduk? Bugün sabah tekrar başka bir problemler çıkıyor ve özellikle Hürmüz'le ilgili fiyatlar birdenbire işte petrol 100 doların üstüne çıkıyor. Öbür tarafta işte borsayla ilgili spekülasyonlar çıkıyor. Yani sürekli olarak bizim bu istikrar dediğimiz ortamı bozacak hamleler çıkıyor. Bunun karşılığında şu anda dirençli olanlar kim? Bir, evet, hiçbir şekilde banka borcu olmayanlar ki ya bunlar da bir yerde, yani siz kendi sermayenizle, kendi paranızla bir yere kadar gelebilirsiniz. Ama oradan sonra gidemezsiniz. Çünkü globallik böyle bir şey değil. Bir tarafta da yani hiç borcu olmayanlarla, hiç işi olmayanlar bunu karşılayabilirler. Ama biz artık üçüncü dünya ülkesi değiliz. Biz ülke olarak Türkiye'nin tamamında inanılmaz bir üretim var, üretim kapasitesi var, özelliklerimiz var. Bunların hepsi kendi kendine gelmedi. Jeopolitik konumumuzdan, şartlarımızdan, insan kaynağımızdan. Bakın, bu coğrafyada 72 millet geldi geçti. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fazla medeniyetin gelip geçtiği bir toprak ben olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla herkesin hesabı var. Bu güç de buradan geliyor. Yani Türkiye önemli bir ülke ve buradaki bu gücü sağlayabilmemiz için flexible olmamız lazım. Daha hareketli olmamız lazım. Şartlar karşısında, kötü durumlar karşısında çabuk reaksiyon alabilmemiz lazım. Planlarımızı da ona göre revize etmemiz lazım. OVP hakikaten, yani içinde çok güzel destekler var. Çok güzel yeni programlar var. Ama burada esas olan şey açıkçası buna sahip çıkmamız gerekiyor ve bunu uygularken de sürekli hedefi revize etmemiz gerekiyor. Yani biz 100 koymuşuzdur hedefi ama buna ulaşmak çok zordur. Bunu 70'e çekebilmemiz lazım. Ya da 100 koymuşuzdur, oraya çok çabuk ulaşmışızdır. Onu 120'ye 130'a çıkarabilmemiz lazım. Ama günün sonunda bir şekilde bu koyduğumuz kurallara, kanunlara öncelikle bizim riayet etmemiz, takip etmemiz ve kontrol etmemiz gerekiyor. Kredi diyoruz, kaynaklar diyoruz, destekler diyoruz. Bu destekler verildikten sonra kesinlikle takip edilmesi gereken şeyler.

0: Türkiye'den 25 baz puanlık faiz artışı geldi. Banka bu yıl ikinci kez faiz oranlarını arttırmış oldu. Enflasyon uzun bir süre %2'nin üzerinde kalacağı bildirildi. Ve 2026 yılı enflasyon tahmini %3'te kaldı. 2027 yılı için tahmin %2.3'ten %2.5'e, 2028 için %2'den %2.1'e yükseldi. ECB Başkanı Christine Lagarde neler söyledi? Enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğuna bir vurgu var. Risklere karşı iyi bir pozisyondayız diyor. Enerji fiyatları ne kadar yüksek kalırsa enflasyona etkisi o kadar kuvvetli olur diyor Lagarde. Finansal piyasalarda oynaklık talebi etkileyebilir ifadeleri var. Şimdi haberimizin detaylarına bakacağız. Avrupa Merkez Bankası yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı arttırmasıyla 3 temel politika faizini 25 baz puan yükseltti. Buna göre mevduat faizi %2.50'ye, ana refinansman faizi %2.65'e, marjinal borç verme faizi ise %2.90'a çıkarıldı. ECB Başkanı Christine Lagarde bundan sonraki kararların ekonomik verileri ve toplantı bazında alınacağını açıkladı. Detaylara bakalım.
1: Avrupa Merkez Bankası yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırmasıyla 3 temel politika faizini 25 baz puan yükseltti. ECB böylece mevduat faizini %2,50'ye, ana refinansman faizini %2,65'e, marjinal borç verme faizini ise %2,90'a çıkardı. Faiz artışının temel gerekçesi Orta Doğu'daki savaşın petrol ve doğalgaz fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisi oldu. Euro bölgesinde enflasyon Ağustos'ta %3'ün üzerine çıkarken ECB enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde daha uzun süre kalabileceği uyarısında bulundu. Over the medium term, consumption... ECB Başkanı Christine Lagarde bundan sonraki kararların ekonomik verilere ve toplantı bazında alınacağını söyledi. Lagarde bir sonraki toplantıda atılacak adıma ilişkin önceden bir görüş oluşturulmadığını vurguladı. ECB 2026 yılı enflasyon tahminini %3'e yükseltirken büyüme tahminini %0,9'a çıkardı. Lagarde Avrupa ekonomisinin dayanıklılığının sürpriz olduğunu belirtirken büyüme görünümündeki risklerin ise aşağı yönlü olduğunu ifade etti. Enerji arzındaki olası aksaklıklar, jeopolitik gelişmeler ve ticari gerilimler ECB'nin önümüzdeki dönemde yakından izleyeceği başlıklar arasında yer alıyor.
0: IMF, merkez bankaları fiyat istikrarı hedefine odaklanmalı diyor. 2022'de başlayan dezenflasyon süreci bir miktar durakladı. Enflasyon beklentileri bu yıl arttı ancak uzun vadeli beklentiler hala çıpalı. Küresel ekonomi %3 büyüme patikasında kaldı ancak enerji şoku ve yüksek kamu borcu risk oluşturuyor. Yüksek tahvil faizleri küresel ekonomiyi etkiliyor. Küresel kamu borcu %100'e yaklaşıyor. Gelişme olan ülkeler risk altında, yapay zeka büyümeyi destekleyebilir ifadeleri var IMF'in. Şimdi bir de Deutsche Bank'tan 12 aylık emtia ve döviz tahminine bakalım. Altının 12 aylık döneminde ons başına 5000 dolara ulaşması bekleniyor. Eylül 2027 için Brent petrol fiyat tahmini varil başına 79 dolar oldu. Bakır fiyatı Eylül 2027 için ton başına 15.100 dolar olarak tahmin edildi. 12 aylık euro dolar tahmini tahmini 1.20 seviyesinde bulunuyor diyelim. Ve şimdi Ali Acer'in bir sesine gidelim. Petrol ve altın fiyatlarında beklentiler ne yönde bir bakalım. Info Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acer değerlendirdi. İzleyelim.
2: Açıkçası birçok kişinin beklentisi ABD seçimleri öncesinde Trump geri adım atar ve Brent petrol fiyatları geri çekilirdi. Ama maalesef bunun şu an için gerçekleşmediğini görüyoruz ki Trump'ın açıklamasıyla birlikte de seçimlerin ardına attı diye söyleyebiliriz Brent petroldeki düşüş beklentisini. Bu açıdan baktığımızda da maalesef bütün ülkeleri enflasyon tarafında zor durumda bırakan ana unsur petrol fiyatları olmaya devam ediyor diyebiliriz. Burada özellikle son dönemde uzun zamandır aşamadığı 96 dolar 100 dolar bandını aşmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlilikte desteklenmeye devam ediyor. oluyor. Bu açıdan baktığımızda özellikle bu fiyatlara alışıyor olması da maalesef negatif tarafa yazılacak ana unsurlardan bir tanesi. Eğer önümüzdeki günlerde de jeopolitik tarafta sakinleşme görmeyecek olursak maalesef petrol fiyatlarının 110-110

0: 15 dolar seviyelerine kadar hareket ettiğini görmemiz mümkün olacak diye söyleyebilirim. Olumsuz senaryoda özellikle 96 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa da yeniden 90-86 dolar bandına doğru bir geri çekilmeden bahsedilebilir. Altın fiyatlarının 4700'lü seviyelere kadar yükseldiğini görmüştük. Şu anda bunun bir düzeltmesini yaşıyoruz ve kısa vadede baktığımızda da fiyatın sıkıştığını görüyoruz. Buradaki yukarı hareketliliğin yeniden başlaması teknik açıdan baktığımızda özellikle 4450 dolarlar üzerinde kapanışlara bağlı. Bunu başarabilirse 4550-4700 bandına doğru yeniden bir hareketlilik görebiliriz ki burada en azından altının beklediğine ABD tarafında faiz artırımı endişelerinin sona ermesi, belki de bir süre sonrasında bunu faiz indirimine, bunu yerine faiz indirimi söylemlerine bırakması olacak ki bu da kısa vadede çok da mümkün görünmüyor açıkçası. Ne zamanki jeopolitik tarafta rahatlama olur, açıklamalarda bu yönde gelmeye başlar. O zaman altının yeniden güçlendiğini görebiliriz. Ama kısa vadede baktığımızda 4450'ler sınır seviye olmak üzere aşılırsa 4700'lere doğru, aşılamayacak olursa da özellikle de 4350'ler kırılacak olursa da yeniden 4200'lere doğru bir geri çekilme beklenebilir.
1: Ve seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte olacak yayınımızda. Furkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi yüksek enerji fiyatlarını konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Petrol 108 dolardı yayınımıza başlarken, şimdi 107 dolar civarında Brent petrolü görüyoruz. Şimdi yüksek enerji maliyetleri para politikalarını nasıl etkileyecek diye sorarak başlamak isterim.
2: Evet, dün aslında hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Burada da zaten yüksek petrol fiyatlarının ekonomilere nasıl yansıdığını hem karar metinlerinde hem de açıklamalarda görmüş olduk. Yurt dışına bakacak olursak politika faizi piyasa beklentilerine paralel %37 seviyesinde sabit kalırken karar metninde yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı enflasyonist risklerin hala canlı olduğunu ve yukarı yönlü olduğuna dair vurgular yapıldı. Bu da bir süre daha ekonomilerde faiz indirimlerinin ötelendiğini, hatta önümüzdeki süreçte faiz artışları bile görebileceğimizin sinyallerini almış bulunuyoruz. Diğer taraftan aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası tarafı da bu yıl ikinci defa faiz artışına gitti. Burada da en büyük neden aslında enerji fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı. Biliyoruz ki Avrupa tarafında da %2'lik bir hedeflenen enflasyon var, ancak aldığımız son datada da %3.3'lük bir enflasyon datası bizleri karşıladı ve hedeflenen enflasyona oldukça uzak seviyelerdeler. Bunun da en büyük etkisi Orta Doğu'da devam eden ABD-İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş aslında en büyük nedeni diyebiliriz. Sizin de belirttiğiniz gibi Brent petrol şu an 107 dolar seviyelerinde ve 100 dolar seviyesinin üzerinde oturduğu sürece ilerleyen dönemde hem Avrupa Merkez Bankası'ndan hem de ABD Merkez Bankası'ndan faiz artışları görebiliriz. Önümüzdeki hafta zaten ABD tarafında bir faiz kararı var ve bugün de zaten enflasyon datası açıklanacak. Bu datalarda açıklanacak datalar ilerleyen dönemde hem enerji fiyatlarındaki bu artışın faiz tarafındaki yansımalarını bizlere gösterecektir diye kısaca belirtebilirim.
1: Peki Furkan Bey, dün piyasada İngiltere Merkez Bankası için 4 faiz artışı fiyatlandı. Bunu nasıl yorumlarsınız?
2: Yani aslında bütün dünyanın ortak sorunu şu an Orta Doğu'daki yaşanan saldırılar ve savaş diyebiliriz. Enerji fiyatları yüksek seviyelerde olduğu sürece pandemiden bu yana bütün merkez bankaları enflasyonla mücadele ediyor. Ancak geldiğimiz noktada tam böyle enflasyonla mücadele ettik, küresel olarak dezenflasyon süreci devam ederken bir anda ABD'de Trump'ın başkan seçilmesiyle başlayan ve ardından gümrük tarifeleri ve Orta Doğu'da ve Rusya-Ukrayna arasında başında gerçekleşen savaşla beraber enerji fiyatlarında ciddi anlamda yükselişler gördük ve hala yükselmeye de devam ediyor. Dolayısıyla bu enerji fiyatlarındaki yükseliş ilk başta üretici fiyatlarına, daha sonra da tüketici fiyat endeksine etki ediyor. Yani dolayısıyla tüketici fiyatlarındaki bu artış merkez bankalarını fiyat istikrarını korumak açısından mecburen faiz artışlarına yönlendiriyor, ekonomiyi soğutmak amacıyla.

0: Yani dolayısıyla İngiltere Merkez Bankası'ndan da ilerleyen dönemde faiz artışı görmemiz muhtemel diye düşünüyorum. Ne zaman ki Orta Doğu'daki gelişmelerden biraz daha pozitif haber akışı alabiliriz. İşte o zaman enerji fiyatlarına bir miktar düşüş görebilirsek en azından faiz artışı değil de piyasalarda biraz daha faizlerin sabit kalabileceğine yönelik beklentiler canlanır. Ancak Orta Doğu'daki gelişmeler tam olarak masadan kalkmadığı sürece, tatlıya bağlanmadığı sürece enerji fiyatları da yüksek kaldığı bir senaryoda birçok merkez bankasından ilerleyen dönemde faiz artışı görebiliriz.
1: Peki Furkan Bey, şimdi global tahvil faizlerine baktığımızda rekor seviyeleri görüyoruz. ABD 30 yıllıkları 2007'den bu yana yüksek seviyeleri görüyor. İşte Almanya tahvil faizi 15 yılın zirvesindeyken İngiltere tahvil faizleri 28 yılın zirvesinde olarak görüyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman bu görüntü ne anlatıyor bize acaba?
0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri şu an 5.37 seviyesinde. Bu da 2007'den beri en yüksek seviyeler. 2 yıllıklara baktığımızda 4.96, yani pardon, 2 yıllıklar 4.58, 10 yıllıklar 4.96 seviyelerinde. Yani aslında tahvil faizleri de bizlere ilerleyen dönemde enflasyonist baskıların hala canlı olduğunu ve tahvil fiyatlarındaki artışların enflasyondaki canlanmayı bizlere gösteriyor diyebiliriz aslında. Yani aslında bütün hikaye şu an küresel tarafta tamamen Orta Doğu'ya endeksli bir küresel piyasa takip et. Küresel piyasalardaki bütün odak Orta Doğu'daki gelişmeler diyebiliriz. Enerji fiyatları yüksek kaldıkça enflasyon beklentileri canlanıyor. Dolayısıyla bu da tahvil faizlerindeki yükselişi beraberinde getiriyor. ABD 30 yıllıkları son 20 yılın en yüksek seviyesinde 5.37'lerde. Yani burada aslında bize ilerleyen dönemde hem kısa vadede hem de uzun vadede enflasyon beklentilerinin hala canlı olduğunu, risk unsurlarının hala yukarı olduğunu ve dolayısıyla da tahvil faizlerindeki artışı da beraberine getiriyor diyebiliriz kısaca.
1: Furkan Bey, bir yandan da ECB'nin faiz kararını dün takip ettik. Enflasyon beklentilerini 2027-2028 yılı için yükseltti. Lagarde'ın açıklamalarına baktığımız zaman risklere karşı iyi bir pozisyondayız diyor. Enerji fiyatları ne kadar yüksek kalırsa enflasyon etkisi o kadar kuvvetli olur. Finansal piyasalarda oynaklık talebi etkileyebilir ifadeleri var. Şimdi bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, ECB tarafında savaşın başlamasından bu yana ikinci kez bir faiz artışı gördük ve bu şekilde enerji fiyatları yüksek kalmaya giderse muhtemelen yılın sonlarına doğru bir faiz artışı daha görmemiz muhtemel diye düşünüyorum. Mevduat faizi 25 bas puanlık bir artışla %2,5 seviyesine yükseltildi. Bu piyasada beklentilerine paralel bir karardı. Ancak karar metnine baktığımızda Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklı olarak enflasyon beklentilerinde bir yükseliş öngörüyorlar ve büyüme tarafında da ilerleyen süreçte bir miktar zayıflama öngörüyorlar. Zaten bunda karar sonrası yaptıkları açıklamalarda 2026 enflasyon tahmini %3 seviyesinde sabit kalırken 2027 enflasyon tahmini %2.3'ten 2.5'a yükseltildi. 2028 enflasyon tahmini ise %2'den 2.1'e yükseltildi. Yani bu da bizlere gösteriyor ki enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ilerleyen dönemde enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revizyonlara neden oluyor ve artık zaten tüketicilerin beklentilerinde de enerji fiyatları yüksek kaldıkça bozulmaları biz zaten ekonomik datalardan da alıyoruz. Yani çok kısa belirtmek gerekirse, yani bütün dünyanın gözü kulağı artık Orta Doğu'daki gelişmelerde diyebiliriz. Enerji fiyatlarındaki bir geri çekilme görmeden enflasyonist baskılar hala çok canlı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem Uzak Doğu'da hem Orta Doğu'da ülkemizde, yani bütün dünyada enerji fiyatları yüksek kaldığı sürece enflasyon beklentileri de artık yavaş yavaş yükselmeye başladı diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan da Furkan Bey, altın ve gümüşte de geri çekilmeleri takip ediyoruz. Dikkat çekici geri çekilme var. Şimdi bu tarafı, altında gerçi bir miktar şu an yükselişi takip ediyoruz. %0.28'lik yükseliş var, 4329 seviyesinde. Gümüşte de 63 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Bu seviyeler bize ne anlatıyor?
0: Öncelikle altın tarafından başlamak istiyorum. Altın cephesi 4000 dolar seviyelerine çok güçlü bir destek seviyesi. Hem psikolojik olarak hem de teknik olarak destek seviyesi

0: dirençlerini kırarak 4700'lere kadar bir hızlı yükseliş gördük ABD altın cephesinde. Ardından son aldığımız datalar bir miktar enflasyon beklentilerini bozdu. Yine piyasalarda şu an Fed'in önümüzdeki hafta faiz artıracağına yönelik beklentiler %70 civarlarında fiyatlanmaya başladı. Bu da altın cephesinde bu hızlı yükseliş hareketinin ardından bir miktar kâr realizasyonunu beraberinde getirdi. Son 3. haftalık düşüşüne hazırlanıyor altın cephesi. Burada 4400 dolar seviyesi destek seviyesiydi. Bu seviyenin altına sarktık dün. 4330 dolar seviyelerinde şu an işlem görüyor. Yani bu seviyelerde kaldığı sürece ben bir süre daha 4200 ve 4400 dolar arasında bir bant hareketi yapmasını beklerim. Bugün açıklanacak enflasyon verisi altın tarafındaki oynaklığı arttırabilir. Beklentinin altında bir enflasyon verisi alabilirsek bir ihtimal önümüzdeki hafta FED'den belki faiz artışı değil de faizlerin sabit kalacağı yönünde beklentiler canlanır. Bu da altın cephesinde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir. 4400 dolar seviyesi kısa vade hedef seviye olabilir. Ancak beklentilerin üzerinde açıklanabilecek bir ABD enflasyon verisi de önümüzdeki hafta açıklanacak olan faiz kararında %70 olan faiz artış beklentilerinin bir miktar daha canlanmasına, belki %80-%90'lara kadar beklentilerin güçlenmesini sağlayabilir. Bu da ons altın tarafında satış baskısını beraberinde getirebilir. 4200 dolar seviyesi de aşağı yönlü hareketlerde güçlü destek seviyesi olarak takip edilebilir ons altın cephesinde. Gümüş tarafında fiyatlamalar biraz daha sert. Hani altın cephesi hem merkez bankalarının alışları hem de biraz daha güvenli liman olmasından kaynaklı yükselişler ve düşüşler daha böyle dolu dolu oluyor. Ancak gümüş cephesi biraz daha hareketler daha sert, daha volatil. O da 63 dolar seviyelerine kadar geriledi. Aynı hikaye gümüş tarafında da var. 62 doların altında kapanışlarda 60 dolar ve en güçlü destek 55 dolar seviyesi test edilebilir. Ancak şu an için baktığımızda hem ABD enflasyon verisi hem de önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed'in faiz kararı kıymetli metallerde volatiliteyi yükseltebilir ve kıymetli metaller tarafında yön belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Furkan Bey, şimdi dün Merkez Bankası faizi sabit bıraktı ve baktığımız zaman detaylara PPK metnindeki enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma olursa para politikası duruşu sıkılaştırılacak ifadelerini görüyoruz. Şimdi kurumlar da Merkez Bankası'ndan 2 faiz indirimi bekliyor ama yüksek petrol ortamı sürerse kalan toplantılarda Merkez Bankası nasıl karar alır?
0: Yani piyasanın beklentilerine paralel dün evet sabit kaldı. Enerji fiyatları bu seviyelerde yine böyle 100 doların üzerinde kalırsa Merkez Bankası'nın yine bekle gör politikası uygulayacağını düşünüyorum. Şu an için hem piyasanın hem bizim beklentimiz kalan son iki toplantı 100'er bas puan faiz indirimiyle yılı %35 seviyesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bu şu anki görüşümüz enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederse bu şekilde bu da enflasyon beklentilerindeki bozulmayı beraberine getirecektir ve Merkez Bankası biraz daha bekle gör politikası uygulayıp kalan toplantılarda da faiz indirimine gitmeyebilir, faizleri sabit bırakabilir. Ancak diğer taraftan bakacak olursak ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada Kasım seçimlerinden sonra savaşın sona ereceğini söyledi. Bugünkü açıklamada da seçimlerden önce savaş sona erebilir dedi. Yani orada da haber akışı oldukça yoğun ve volatil diyebiliriz. Olası bir ABD-İran tarafında anlaşma, müzakere ve tamamen tarafların masaya oturarak savaşı sonlandırması enerji fiyatlarında aşağı yönlü sert hareketi beraberinde getirebilir. İşte o zaman da piyasalar bence Merkez Bankası'ndan belki 100 bas puanlık değil de 200'er bas puanlık bir faiz indirimini de piyasalarda işte o zaman fiyatlayabiliriz. Ancak şu an için haber akışı oldukça yoğun. Günden güne beklentiler çok ciddi anlamda değişiyor. Şu anki konjonktürde yılın sonuna kadar toplamda 200 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Ancak olası bir Savaşın sertleşmesi durumunda faiz indirimleri gelmeyebilir veya tarafların masaya oturması ve anlaşması durumunda belki 100'er bas puanlık değil de 200'er bas puanlık veya daha en azından 2 yılı %35 seviyesinin altında kapatabiliriz diye düşünüyorum.

0: dinamiklerde zaten karar metninde de Merkez Bankası açıkladı. İş dinamiklerde bir talepte bir yavaşlama var. Sanayi tarafı olsun, tüketici tarafı olsun, ciddi anlamda talepte yavaşlamayı biz görüyoruz ve hissediyoruz. Ekonomik datalar da bunu zaten teyit ediyor. Ancak tek sorun şu an enerji fiyatlarının yüksek kalması. Karar metninden benim anladığım iş taraftaki dengelenmeyi biz görüyoruz. Faiz indirmek istiyoruz. Ancak Orta Doğu'daki gelişmeler riskleri yukarı yönlü ciddi anlamda baskılıyor. Yani dolayısıyla Orta Doğu'daki gelişmeler çözülmedikçe faiz indirimleri bir miktar zor gibi gözüküyor. Olası çözülmelerde de bence Merkez Bankası'nın faiz indirmek için alanının olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'daki gelişmeler çözülürse belki daha hızlı aksiyon olarak faizler bir miktar daha hızlı bir şekilde inebilir diye düşünüyorum.
1: Peki Furkan Bey, yüksek petrol seviyelerini konuşuyoruz. Borsada peki petrol rafine şirketlerine nasıl yansır? Neler öngörüyorsunuz?
0: Evet, zaten son dönemde petrol rafine şirketlerinin güçlü kaldığını Borsa İstanbul cephesinde gördük. Rafineri marjlarında ciddi anlamda artışlar var. Bu da zaten kar marjlarına ciddi anlamda arttırıyor. Finansal tablolarından da gördük ve 3. çeyrek finansallarına da yansımasını bekliyoruz. Rafineri tarafında üretim yapan ve rafineri marjlarındaki ciddi anlamdaki artıştan kaynaklı rafineri hisselerinin son dönemde pozitif ayrıştığını gördük Borsa İstanbul tarafından. Diğer taraftan ulaştırma, yani havacılık gibi ciddi anlamda petrol tüketen sektörlerde ve şirketlerde de fiyatların yüksek kalmasından kaynaklı marjlarda, kar marjlarında baskılanmaları gördük. Bu şirketlerde zaten Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketine çok fazla destek olamadı. Çok fazla etki edemedi ve Borsa İstanbul cephesinden negatif ayrıştığını görüyoruz. Şu an için piyasalarda tamamen Orta Doğu'ya endeksli bir fiyatlama olduğunu söylememiz mümkün. Hem Orta Doğu'ya ilişkin bir fiyatlama, beraberinde de zaten oradaki gelişmelerden kaynaklı faiz indirimlerinin gelmesi veya ötelenmesiyle ilgili fiyatlamalar şu an Borsa İstanbul cephesinde görülüyor diyebilirim kısaca.
1: Peki Furkan Bey, yüksek petrol fiyatları havacılık hisselerini baskılamaya devam eder mi? Bu tarafı detaylandıralım dilerseniz.
0: Evet, aslında havacılık tarafında hem Orta Doğu'daki savaştan kaynaklı geçtiğimiz aylarda ve haftalarda bir miktar uçuşların ertelendiğini görmüştük. Ancak bu çok fazla hani finansalları etki ettiğini söyleyemeyiz. Diğer taraftan havacılık tarafındaki finansallara baktığımızda yakıt, yani kullanılan yakıt ciddi anlamda giderin büyük bir çoğunluğu diyebiliriz. Yani burada havacılık tarafında enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı olarak kar marjında ciddi anlamda baskılanmalar var. Bu da dolayısıyla hisse fiyatını negatif yönde etkiliyor. Diğer taraftan yolcu tarafına baktığımızda yolcu tarafında büyüme inmesi devam ediyor. Ancak enerji fiyatlarından kaynaklı olarak da bu yolcu tarafındaki büyümeyi fiyatlamalara, yani kar tarafına yansıtmakta zorlanıyor havacılık tarafı. Yani dolayısıyla burada enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ettiği sürece havacılık tarafındaki marjlarda daralma görmemiz olağan bir durum. Dolayısıyla o tarafta enerji fiyatlarında bir düşüş görmediğimiz sürece havacılık tarafındaki bu Borsa İstanbul cephesinden negatif ayrışma devam edecek diye düşünüyorum.
1: Peki Furkan Bey, fon düzenlemeleri tarafına biraz dönelim dilerseniz. Fon düzenlemeleri sizi nasıl etkiledi diye sormak istiyorum. Çünkü nasıl hazırlandınız siz bu sürece? Fon düzenlemesiyle piyasanın gidişatına nasıl bir etki olacak? Siz neler bekliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Aslında piyasalar tarafından fonlara girebilecek düzenlemeler bekleniyordu. Ancak hani düzenlemeler biraz daha sert oldu diyebiliriz aslında. Serbest fonlara yönelik ciddi anlamda düzenlemeler oldu ve bu serbest fonların işleyişini ve yapısını ciddi anlamda baskılayacak ve birçok serbest fon bu düzenlemeye uymak için piyasada belki küçük hisselerde ciddi anlamda satışlar yapabilir. Hisse bazı hareketler fazlasıyla görebiliriz. Ancak diğer taraftan baktığımızda, bardağın dolu tarafından baktığımız zaman ise yabancı yatırımcı, özellikle MSCI ve FTSE gibi endekslerden kaynaklı olarak ülkemizde Borsa İstanbul'daki hem fiili dolaşım oranlarındaki hem de Borsa İstanbul tarafındaki işleyişten kaynaklı bir miktar uyarıda bulunmuştu yabancı yatırımcı. SPK tarafı bu uyarılardan kaynaklı olarak hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve bu aksiyonlar sonrası bence ilerleyen dönemde hem BIST 30 tarafında biraz daha sağlıklı fiyatlamalar görebiliriz, hem de yabancı yatırımcısının ilgisinin

0: güvenin biraz daha artacağını düşünüyorum ben bu tarafta. Zaten geçen haftadan bu yana özellikle bu hafta bakacak olursak BIST endeksi hafta başından beri %2.72 artarken BIST 30 %3.95 bir artış gösterdi Borsa İstanbul tarafında. Ve bu da yapılan düzenlemelerden kaynaklı olarak fon piyasasının fonların biraz daha BIST 30 hisselerine yöneldiğini bizlere gösteriyor. Yabancı yatırımcı geldiği zaman da zaten temeli güçlü, dinamikleri sağlam şirketlere yatırım yaptığını hem geçmiş dönemden hem de son dönemden biliyoruz. Yani dolayısıyla işleyişler bir miktar serbest fonların baskılasa da diğer taraftan da BIST 30 hisselerinde bir alışa, bir talebe neden oldu. Bu da ilerleyen dönemde hem BIST 30'da ucuz kalmış, çarpan olarak ucuz kalmış şirketlere bir miktar daha ilerleyen dönemde ilginin artacağını düşünüyorum. Fonların yapısından kaynaklı olarak da hem BIST 30 hisselerine biraz daha ilerleyen dönemde talep gelecektir. Fiyatlamalarının sağlıklı olması durumunda da bence yabancı yatırım ilgisi de ilerleyen dönemde daha da fazla artabilir Borsa İstanbul cephesine.
1: Peki Furkan Bey, borsada yüksek getirili dönem bitti mi? Ne dersiniz?
0: Aslında yüksek getirili dönem borsada sadece hisse bazlı vardı son dönemde. Yabancı, yani yerli yatırımcı da zaten hep böyle bardağı iyi tarafından bakmayı tercih ediyor. Borsanın geneline baktığımız zaman BIST tarafında özellikle hani bu yüksek götürülü dönem demeyelim de biraz daha değerlemeye odaklı, biraz daha hisse bazlı hareketten ziyade tamamen temel veya teknik analiz odaklı bir dönem geldi diyebiliriz. O yüksek getirili dönem genelde küçük şirketlerde fiili dolaşım oranı küçük, piyasa değeri küçük şirketlerde yaşanmıştı. Burada da zaten para kazanan kesim, o yüksek getiri sağlayan kesim belki bir elin parmağını geçmeyecek taraftaydı. Yani dolayısıyla artık ilerleyen dönemde bence bu suni yükselişlerden çok yüksek değerlemelerden ziyade bence değerleme olarak daha ucuz kalmış gelecek vadeden temeli daha sağlam şirketlere biraz daha yönelimin olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki eski dönemdeki hep yatırımcı eski dönemi hatırlayacaktır. Zaten şu an konuştuğumuz zaman pandemi döneminde piyasada ciddi anlamda yükseliş vardı. Hep yatırımcı o dönemi hatırlıyor. Son dönemde de bu halka arzlardaki inmeden kaynaklı olarak bazı halka arzlardaki bu ciddi getiri potansiyeli yatırımcıyı hep böyle o güzel anları anmasına beraberinde getiriyor. Ancak son düzenlemelerden sonra bence o eskisi gibi çok ciddi değerlemeleri çok yüksek seviyelere çıkmış fiyatlamalardan ziyade bence biraz daha değerleme olarak ucuz, temel analiz odaklı, yeri geldiğinde teknik analizin de ön plana çıktığı bir Borsa İstanbul bizi bekliyor diye düşünüyorum. Aslında piyasa kendi öz dinamiklerine yavaş yavaş dönecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Furkan Bey, borsada yatırımcı davranışlarına biraz bakalım istiyorum. Borsada yatırımcının fiyatlama alışkanlıkları değişti mi? Ne dersiniz?
0: Fiyatlama alışkanlıkları evet değişti. Yani örnek vermek gerekirse az önce de zaten örnek verdik. Pandemiden bu yana yatırımcı alışkanlıkları çok fazla değişti. Yatırımcı yeri geldi aylık %10 getirileri beğenmedi. Yeri geldi aylık %20 getirileri beğenmedi. Ancak şu an için baktığımızda hala hisse tarafında bir ivmenin olduğunu düşünüyorum. Ve bu son zamanda yaşanan bazı fonlardaki sıkıntılardan kaynaklı. Bence yatırımcılar da artık borsanın böyle bir nasıl diyeyim bir su kuyusu bir getir yani para piyasası fonları gibi değil de saf bir getirinin olmadığını bence yatırımcı tarafı anladı. Yani bir sürü psikolojisiyle hareket edildiğini, bu sürü psikolojisinden kaynaklı suni fiyat hareketlerinin olduğunu bence artık yatırımcı acı tecrübelerle anladı diyebilirim ben. Bence yatırımcı da artık her geçen gün finansal okuryazarlığını arttıkça, fon piyasasını anladıkça, bence acı tecrübelerde yaşadıkça daha böyle doğru adımlar, daha emin adımlar atacağını düşünüyorum. Bunu zaten pandemiden bu yana gelişen finansal okuryazarlıkla beraber her geçen gün yatırımcı psikolojisinde değiştiğini fazlasıyla gördük. Bence ilerleyen dönemde atılan adımlarla beraber ve yaşanan olaylarla beraber yatırımcı cephesine baktığımızda bence daha doğru, daha sağlıklı adımlar atılacaktır diye düşünüyorum yatırımcı cephesinde.

0: Furkan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimleydi efendim. Şimdi Cüneyt Paksoy, stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararını değerlendirdi. Kulak verin.
2: Piyasanın beklediği konsensus gerçekleşmiş oldu ama tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Örtülü bir faiz artışından tekrar örtülü faiz indirimiyle politika faizine göre dönme sürecinin etkilerini piyasada görmeye başladık. Mevduat tarafında, getirilerde. Ama bugünkü karar metni ve kararı bir yorumlamak noktasında İki tane önemli noktayı belirtiyor Merkez Bankası. Birincisi, enflasyon sürecinde bir dengelenme var. Yani uygulanan politikaların dezenflasyon sürecine bizi götürmede başarılı olmaya başladığı. İki, özellikle talep noktasında bir yavaşlama süreci netleştiriliyor ifadede bir önceki metne göre. Bu da önemli. Yani biz yapmak istediklerimizi almaya başladık veri akışında diyor Merkez Bankası, ama jeopolitik riskler sebebiyle yüksek seyreden petrol fiyatları, ki 100 dolarda şu an, majör bir etki ve yüksek ABD tahvil faizleri. Şimdi bu iki konu, de facto iki konu, Merkez Bankamızın elini bağlıyor. Bunlar global konjonktürün getirdiği süreçler. Enflasyon görünümünde bir bozulma olmadan buraya gelmemiz Merkez Bankası'nın manevra alanını ve kredibilitesini de gösteriyor. Yani biz şu an CDS, rezerv, gösterge tahvil artı tahvil kompozisyonuna da baktığımızda bunu net olarak gözlemliyoruz. Özetle Merkez Bankası aslında şahin görünümlü ama geleceğe dair de bir miktar güvercin bir mesaj vermiş oldu. Yani manevra alanı oluştuğunda, yani global dengeler risk iştahını gelişen piyasalar lehine arttırdığı bir süreç oluşursa ve enflasyon üzerindeki baskıyı maalesef şu an körükleyen petrol başta olmak üzere ABD tahvil faizleri benchmarktır çünkü global borçlanmada. Onlar normale gelmeye başladığı andan itibaren Merkez Bankası en azından kalan iki toplantısında veya iki toplantıdan birinde politika faizine de bir indirim yapabileceğine dair hani dolaylı bir mesajı da bana göre vermiş oldu. Bu önemli, ama tabii burada eş güdümlü bakmak lazım. Orta vadeli programın hedefleri şu an önceliklendi. Çünkü Merkez Bankası finansal istikrar sürecini oluşturdu. O stabilizasyon bizim için önemli. Fiyat istikrarı noktasında bir bizim dışımızdaki etkenler dışında bir dengelenme sağlandı. Artık üretime konsantre olmak lazım. Üretimdeki süreci desteklemek lazım. Üretime motive olmak lazım. Orada da orta vadeli programdaki güncellemeler ayrı. Yani enflasyona, büyümeye, diğer tüm güncellemeler dışında üretime ve üretim motivasyonuna verecek destek noktasına teşvikler dahil çok önemli. Yapısal reformlar dahil. Çünkü katı bir kısım var. Bu dünyanın problemi. Katılaşmış bir kısım var. Yani biz hep konuşuyoruz. Kira, konut, hizmet sektörü, özellikle eğitim son dönem çok tartışıldı. Sağlık gibi konularda o katılığı da giderecek yapısal dokunuşlar. Ama bunu yaparken aciliyet arz eden üretimi destekleme süreç. Orada da selektif sürecini iyi anlamak lazım.
0: Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası ise 3 temel politika faizini 25'er bas puan arttırdı. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu gelişmeleri A Para'da değerlendirdi. İzleyelim.
3: Merkez Bankamızın açıkladığı karar metnine baktığımızda aslında enflasyonda ana gidişatın olumlu yönde olduğuna dair bir tespiti var ve talep koşullarının da bu enflasyon düşüşünü desteklediği yönünde. Bu kararı durduran ya da tereddüt yaratan jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarının yukarı yönlü eğilimi olmuş görünüyor. Yani son haftalarda bu jeopolitik gerginlikler bu boyunda artmasa, petrol fiyatlarında böyle bir çıkış olmasa

0: Anlaşılan Merkez Bankası bir faiz indirim kararı alabilirmiş gibi görünüyor toplantıda. En son o pazar günü 2-3 hafta önce aldığı karardan sonra bir indirim olasılığı varmış anlaşılan ama son gelişmeler frenlemiş gözüküyor. Çok da yani doğru zaten hani bence böyle bir jeopolitik risk olmasa bile aslında maalesef talep koşullarının önümüzdeki süreçte enflasyona çok olumlu bir destek vermeyebileceği gıda fiyatları ki şu anda işte bu enerji fiyatları, dizel, yakıt yani birçok unsur enflasyonla ilgili biraz daha yukarı yönlü riskleri arttırmış görünüyor. ECB zaten çok net bu konuda Avrupa Merkez Bankası. Yani o %2'lik enflasyon hedefinden her uzaklaşmada çok daha kararlı geliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed hani orada çok net olamadı ama Avrupa çok net. Gerekirse daha da arttırırım sinyali veriyor. Evet şu anda jeopolitik riskler, enerji fiyatları tüm dünyada enflasyon ana nedeni. O dolaylı yoldan gıdayı etkiliyor, taşımayı etkiliyor. Yani birçok kanaldan doğrudan ve dolaylı etkileri var. Bu açıdan bence Fed dahil önümüzdeki süreç sıkılaşma yönünde bizim Merkez Bankamızın da indirmesi önünde bir önemli bir engel faizi gibi gözüküyor şu anda.
1: Ve seans öncesinin bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
2: Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31.

0: Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Kur, bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeridir.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Yayındasınız. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin manşetlerini aktaracağız ve yansımalarına, piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci dilimi de başlıyor. Manşetlerimize bakalım. Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini %37'de sabit bıraktı. Böylece 5 toplantı üst üste dokunmamış oldu Merkez Bankası faize. Karar metninde jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi. Ve Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julia Kozak, 2022'de hayat pahalılığı krizinin ardından başlayan dezenflasyon sürecinin bir miktar durakladığını belirtti. Merkez bankalarına fiyat istikrarı hedeflerine odaklanmayı sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu. Orta Doğu'da 6 aydır devam eden savaşa rağmen küresel ekonominin dirençli kaldığını belirtti. Ve ekonominin başta enerji şoku olmak üzere yaşanan sarsıntıları korkulandan daha iyi atlattığını da ifade etti. Ve ABD Başkanı Donald Trump Kasım ayındaki ara seçimlere etkisine rağmen İran Savaşı'nı başlatmaktan pişman olmadığını söyledi. Ve Trump yeniden karar vermem gerekseydi tamamen aynı şeyi yapardım dedi. Trump İran'ın nükleer silah sahip olması halinde İsrail'i ve Orta Doğu'yu yok edebileceğini ve ABD şehirlerini vurmaya başlayacağını öne sürdü. Ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent beklenenden düşük kalan tahvil geri alımını alımının getirileri çok yıllık zirvelere taşımasının ardından piyasanın çok iyi durumda olduğunu söyledi ve endişeleri reddetti. Bessent son günlerde gerçekleştirilen iki güçlü ihaleye ve ABD piyasalarının diğer piyasalara kıyasla daha iyi performans göstermesine dikkat çekti. ABD'de üfe verisi dün açıklandı. Bugün tüfe verisi bekleniyor. Üfe Ağustos'ta aylık %0.4, yıllık %5.4 oldu. Beklentinin bir miktar üzerinde gelen veri sonrası piyasalar hareketlendi. Bugün TÜFE açıklanacak. Veri Fed'in para politikası açısından oldukça önemli olacak. Ve son başlığımıza gelelim.

Suudi Arabistan Ağustos ayında petrol üretimini 1990'dan bu yana en düşük seviyeye geldiğini bildirdi. Son başlığımızda böyleydi. Şimdi verilere bakacağız. S&P 500'deki son tabloya bakacağız. Neyi işaret ediyor? %0.22'lik sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Buradan Nasdaq tarafına bakalım. Orada nasıl bir görünüm var? Hemen aktaralım. Orada da yükselişi takip ediyoruz ama küçük bir yükseliş, sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Bir de Dow Jones'a bakalım. Oradaki görüntü bize ne anlatıyor Dow Jones'taki? Orada da yükselişi görüyoruz. %0.29'luk bir yükseliş var. Bir de BIST endeksi dün nasıl kapatmış bakalım. 14.393 seviyesinden tamamlamış günü ve %0.77'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. BIST endeksinde de dünkü kapanış böyleydi diyelim ve kıymetli metallere bir göz atalım. Kıymetli metallerde altında son durum ne? Altının onsunda 4.329 doları görüyoruz. %0.28'lik geri çekilme var. Gümüşün onsunda 63 doları görüyoruz ve %0.02 sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Platin ve paladyumda da yükselişleri takip ediyoruz. Şimdi enerji emtia tarafına bir göz atalım. Petrol, ham petrolde 102 dolar seviyesi test ediliyor. Sınırlı bir geri çekilme var. Brent petrolde 107 dolar seviyeleri öne çıkıyor. %0.21'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Şimdi buradan dönelim şirket haberlerine. Şirketlerde hangi haberler öne çıkıyor? Bir göz atalım. Koleksiyon Mobilya 199 milyon TL'lik yeni sözleşme imzaladı. TAV Havalimanları Ocak-Ağustos döneminde işlettiği havalimanlarında toplam 76.8 milyon yolcuya hizmet verdi. Buradan da bakalım gazetelerde hangi manşetler öne çıkıyor. Gazete manşetlerine de göz atalım hemen. Sabah gazetesiyle başlayalım. 75 milyon TL kredi, düşük faiz desteği başlığını görüyoruz. KOBİ'lerin küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmaları desteklenecek. Küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 200 puanlık geri ödemesiz finansman desteği sağlanacak. KOBİ'lerin küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını, uluslararası rekabet güçlerini arttırmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen küresel rekabetçilik destek programının 7 Eylül'de başlayan 2026 yılı birinci başvuru dönemi 30 Eylül'de sona erecek manşetini görüyoruz. Devam edelim. Yine Sabah gazetesinde sosyal kiralık konut hamlesinin ayrıntıları belli oldu başlığını görüyoruz. Aylık kira 10.000 TL. Dar gelirli vatandaşların barınma sorununu çözecek sosyal kiralık konut projesinin ayrıntıları açıklandı. İstanbul'da 12 ilçede hayata geçirilen projede aylık kiralar 10.000 TL'den başlayacak. Hane geliri 100.000 TL'yi aşmayanlar başvurabilecekler. Bu manşetin de öne çıktığını görüyoruz. Ve buradan da Takvim gazetesine bir göz atalım. Turizm çalışanı için ayda 3500 TL destek manşeti öne çıkıyor. Turizm sektöründe Mayıs ayından yılın sonuna kadar istihdam edilenler için işçi başına aylık 3500 lira destek verilecek. Desteğin detaylarına baktığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerinde bu yılın Mayıs ayından Aralık ayı sonuna kadar çalıştırılan işçiler için işletmelere işçi başına aylık 3500 lira ücret desteği verilecek. SGK yayımladığı genelgeyle desteğin ayrıntılarını anlattı. Genelgeye göre ücret desteği söz konusu dönemde uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için uygulanacak. Sosyal güvenlik destek primine tabi emekli çalışanlar, yabancı işçiler ve yurt dışında çalışanlar için turizm ücret desteği verilmeyecek. Hangi şartlar aranacak? Detaylarına baktığımızda turizm işletmesi belgesine sahip iş yerlerinin turizm ücret desteğinden yararlanabilmesi için aranacak şartlar şöyle: iş yerinin özel sektör işverenlerine ait bulunması ve faaliyette olması, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, tahakkuk eden sosyal güvenlik primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, iş yerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezasıyla
Bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması şartları aranıyor. Ve bakalım buradan da Hürriyet gazetesinde öne çıkan başlığa, aynı faizle yola devam başlığı öne çıkıyor. Merkez Bankası politika faizini %37'de tuttu. Böylece Merkez Bankası üst üste 5. kez faizi sabit bırakmış oldu. Karar metninde aylık dalgalanmalara karşın öncü göstergelerin

Enflasyonun ana iliminde gerileme işaret ettiği belirtildi. Ancak enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna vurgu yapan metinde enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması durumunda duruş sıkılaştırılacaktır mesajı yinelendi. 22 Ekim'de bir sonraki PPK toplantısı 22 Ekim'de yapılacak. Kasım ayında toplantı olmayacak. Yılın son faiz kararı içinse PPK 10 Aralık tarihinde toplanacak. 2026 yılının Ocak ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi %38'den %37'ye indirildi. Mart, Nisan, Haziran, Temmuz ve son olarak dün yapılan toplantılarda da faiz sabit tutuldu. Morgan Stanley ve JP Morgan kalan son PPK'da politika faizinin 100'er bas puan indirilebileceğini öngördü. BofA ekonomistleri ise Ekim ayında 100 bas puan indirimle politika faizinin yılı %36 düzeyinde noktalayacağını tahmin etti. Goldman Sachs ekonomistleri ise Merkez Bankası'nın faizi yıl sonuna kadar %37'de bırakacağı yönündeki görüşlerini koruyorlar diyelim. Gazete manşetlerimiz de böyleydi.

0: Ve seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte olacak yayınımızda. Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Günaydın. Hoş geldiniz. Şimdi yüksek enerji maliyetleri para politikalarını nasıl etkileyecek diye başlamak istiyorum. Çünkü petrol fiyatlarında yükselişi takip ediyoruz. Bu sabah saatlerinde 108 doların üzerine çıktı Brent petrol. Ham petrol 100 doların üzerinde. Enerji maliyetleri nasıl etkileyecek ekonomileri?
1: Evet, tabii jeopolitik risklerin etkisi enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının devam etmesine sebep oluyor. Ama bu tabii sürdürülebilir mi? Birçok ülke açısından, birçok merkez bankası açısından en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Trump'tan yapılan açıklamalar seçim öncesi ya da seçim sonrasında artık savaşın sonlanabileceği yönünde. Genel anlamda baktığımız zaman bu süreçte ateşkes ihtimalinin oluşmasının tekrardan enerji fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı. Şimdi tabii ki son dönemki agresif yapı petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketleri de jeopolitik risklerin tabii artması petrol fiyatlarını yukarı yönde destekliyor. Ama ben biraz daha yıl sonuna kadar olan süreçte iyimser olan taraftayım. Yani tekrardan biz petrol fiyatlamasında önceki yakın vade zirvesi olan 115 dolarları görsek de sonrasında 90 dolarlara kadar bir geri çekilme olma ihtimalinin olabileceği düşüncesindeyim. Buradaki tabii ki en önemli etki jeopolitik risklerin en azından bir sürede olsa ara verme ihtimali ya da jeopolitik risklerin azalma ihtimali, öyle söyleyeyim. Yani savaş noktasının birazcık daha, o sıcak savaşın bir ara olma ihtimali burada enerji fiyatlarında tekrar fiyatlamanın geri çekilmesine sebep olabilir. Çünkü baktığımız zaman işte dün ECB'den yapılan açıklama da bu yöndeydi, Merkez Bankası tarafından. Aynı şekilde bizim tarafta da bunu gördük. O açıdan da enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü etki tabii ki enflasyonu ciddi anlamda körüklüyor. Ve bu da merkez bankalarının bu süreçte elini kolunu bağlayan, enflasyon mücadelesini zorlaştıran önemli etki. O açıdan da yani ülkelerin baktığımız zaman genel anlamda ekonomik görünümlerine borçlu olduklarını, çok aslında göründüğü kadar da güçlü olmayan bir yapıda olduğunu da zaman zaman görüyor ve vurguluyoruz. Bu etki de süreç içerisinde en azından yıl sonuna kadar olan süreçte birazcık daha bu ateşkes ihtimalini destekleyen nitelikte. Bu yüzden ilk etapta bu süreçte özellikle petrol fiyatlamasında biz kısa vadede o gördüğü zirve seviyesi olan 115 dolarları görsek de sonrasında belirttiğim seviyelere kadar bir geri çekilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Buradaki tabii ki destekleyici etki Amerika-İran arasındaki gerginliğin bir sürede olsa en azından daha mutabakat noktasında olması. Süreç bu şekilde gelişirse biz tekrardan petrol fiyatlarında 90 dolar ihtimalini konuşabiliriz. Genel anlamda baktığımız zaman birçok ülkede kendi adına petrol fiyatlaması ortalamasını 90 dolara çekti. Yılbaşında tabi daha düşük seviyelerdeydi. Mart ayı ile birlikte savaş durumunun oluşması ve petrol enerji fiyatlarının yukarıya gitmesi devizelere sebep olmuştu. Şu anki benim beklentim ve ülkelerin bu anlamda belirlediği enerji fiyatlarındaki ortalama fiyatlamaları birbirini destekliyor. Bu da en azından Trump'ın da işte yıl sonunda ara seçiminde olduğunu düşünecek olursak bu son dönemki açıklamasını da destekleyen nitelikte. Ama ilk etapta tabii petrol fiyatlamasında biz bu gördüğümüz zirve seviyesini, bu süreçte gördüğümüz zirve seviyesini test edebiliriz. Ama sonrasındaki açıklamalar ve yaklaşımlar geri çekilmeyi beraberinde getirebilir düşüncesindeyim.
0: Peki Özgür Bey, dün içeride bizim Merkez Bankamız beklentileri paralel olarak faizi %37'de sabit bıraktı. Böylece 5. kez sabit tutmuş oldu. Ocak ayında 37 seviyesine düşürmüştü. Baktığımız zaman dün ECB'de açıklandı. Şuna da gelmek istiyorum. Dün piyasada İngiltere Merkez Bankası için 4 faiz artışı fiyatlandı. Nasıl yorumlarsınız bu tarafı?
1: Evet, bunların hepsi az önce de konuştuğumuz enflasyon kaygılarının tekrardan artmasıyla tabii ki ilişkili. Baktığımız zaman bizim tarafımızda da Merkez Bankası revize etmek durumunda kaldı. Petrol ortalama fiyatını yılbaşında 60 dolar hesabıyla enflasyon beklentisini paylaşmıştı ama tabii ki petrol fiyatlamasındaki yukarı yönlü hareket 15-21 aralığındaki enflasyon, yıl sonu enflasyon beklentisinin 29'a revize olmasına sebep oldu. Petrol fiyatlamasında da şu an 100 doların üstünde bir Brent petrol fiyatlaması görüyoruz. Bu da ister istemez tabii ki özellikle ithalatçı ülkeler açısından enflasyon kaygısını arttıran bir etki. O açıdan da özellikle bu durumu da tabii ki göz önünde bulundurarak birazcık daha ortamın bu belirsizlikten daha böyle belirli hale gelmesini de beklemeyi de düşünerek tabii ki pas geçtiğimiz, haftada belirtmiştik. Her ne kadar işte piyasada açılan Mart ayından beri kapalı olan ve yakın zamanda açılan repo ihalelerinin tekrar açılması piyasada işte acaba faiz indirimi gelecek beklentisi oluştursa da Merkez Bankası'nın bundan önceki toplantılarında da ihtiyatlı duruşunu sürdürdüğünü görmüştük. Bu etkide bu hafta içerisindeki toplantıda da faiz indirimi ihtimalini düşürüyordu. Bu açıdan Merkez Bankası birazcık daha bekleme gör politikasıyla faizi sabit bırakmayı uygun gördü ki bence de doğru bir yaklaşımdı. Biraz da bu süreçte eğer beklentimiz olan enerji fiyatlarında yani savaş ortamında birazcık daha soğuma ve jeopolitik riskler daha azalma görülüp enerji fiyatlarına geri çekilme oluşursa o zaman evet sonundaki iki toplantıda faiz indirimleri tekrardan gündeme gelebilir ama bunlarda da tabii boyut sınırlı ölçüde olacaktır. En azından piyasa beklentisi evet bundan sonraki süreçte faiz indirimine uygun bir zemin hazırlanıyor şeklinde karşılanacaktır. Bu açıdan da bu kararı tabii ki makul, rasyonel bulmak gerekiyor. Dün ECB'den yapılan açıklamalarda da bunu da işte konuşmuştuk. Herkes işte pas geçebilir, yine biraz Fed'i bekleyebilir dediği ölçüde ECB'nin faiz arttırması daha uygun olacaktır şeklinde bir vurgu yapmıştık. İşte başkandan gelen açıklamalarda da bunu gördük. Enflasyondaki bu yapışkanlık sürüyor. Beklentimiz olan 2'ye yakınlıktan da uzak seviyedeyiz. İşte jeopolitik riskler devam ediyor. Enerji fiyatlaması yukarıda. Bu etki de mecburen tabii faiz arttırımını beraberinde getirdi şeklindeki yaklaşımıydı. O açıdan da burada önümüzdeki günlerde tabii ki yine Fed'i tabii ki piyasa takip edecek. Ama özellikle Avrupa tarafında sürecin bu şekilde ilerlemesi yani faiz arttırımla ilerlemesi şu an için mümkün görünüyor. Yani bütün dünyanın hep bu vurguyu yapıyoruz. Gözü kulağı tabii ki enerji fiyatlamasında. Enerji fiyatlamasının bu seyirlerde olduğu bir noktada merkez bankaları da tabii işleri ciddi anlamda güçleşiyor. Bizim tarafta biraz da özellikle enerji konusunda yapısal reformlarla bir destek olması da bence önümüzdeki günler adına enflasyonla olan mücadele açısından önemli görünüyor. Yani sadece para politikasıyla enflasyonu kontrol altında tutmak tabii ki güç oluyor, bunu bu süreçte de gördük. O yüzden özellikle enerji konusundaki yapısal reformlar bu anlamda devreye girerse birazcık daha nefes alan bir süreç bizim açımızdan oluşabilir ama Avrupa tarafında tabii petrol fiyatlaması, işte Rusya-Ukrayna savaşı etkileri ve aynı zamanda tedarik konusundaki problemler ister istemez enerji fiyatlaması konusundaki yukarı yönlü baskı enflasyon üzerine kaygıların artmasına sebep oluyor. Bir de tabii özellikle Covid döneminden beri Avrupa ekonomisinin ciddi anlamda zayıfladığını da görüyoruz. Bu etki de tabii ki bu süreçte onlar açısından da olumsuz bir durum yaratıp mecburen tabii faiz arttırım yönünde bu süreci değerlendirmelerine sebep oluyor. Muhtemelen ECB'den gelen bu hamle İngiltere Merkez Bankası'ndan da gelebilir düşüncesindeyim.
0: Peki Özgür Bey, şimdi petrol fiyatlarında yükselişler varken ve devam ederken bu yükselişler, global tahvil faizleri de rekor seviyelerde. Baktığımız zaman tahvil piyasasındaki hareketliliği, Almanya tahvil faizi 15 yılın zirvesinde, İngiltere tahvil faizleri 28 yılın zirvesinde, ABD 10 yıllıklar 30 yıllıklara bakıyoruz, onlar da yükselişte, 30 yıllıklar %5.34'leri de aştı, 5.34'leri aşmış durumda. Bu ne anlama geliyor acaba?
1: Bu etki işte merkez bankalarının faiz arttırımında destekleyen, yani mecburen daha doğrusu tahvil faizlerini gördüklerinde faiz arttırımında destekleyen bir etki oluştuğunu görüyoruz. Bu açıdan da özellikle süreç içerisinde yine hep bu vurguyu yaptık. Tahvil faizlerinin yukarıya gitmesi ekonomilerde bu anlamda bir takım sıkışmaların oluşmasına sebep olabilir. İşte 10 yıllıklarda 4.70 seviyesi, Amerikan tahvillerinde 10 yıllıklarda 4.70 seviyesinin aşılması bu anlamda işte Fed'in de faiz arttırma ihtimalini güçlendirebilir vurgusu yapmıştık. Nitekim bugün itibariyle %70'lere tekrardan çıktığını görüyoruz Fed tarafındaki faiz arttırma ihtimalinin. O yüzden bu toplantıda, işte Eylül toplantısında bir FED'den faiz arttırma görülme ihtimali sürpriz olmayacaktır. Süreçte birazcık da Trump'ın son dönemde işte tekrardan ılımlı yaklaşımı, işte seçim öncesi ya da seçim sonrasında artık savaşı sonlandırmamız gerekiyor şeklindeki tutumunu da buna bağlayabiliriz düşüncesindeyim. Burada en önemli etki işte enerji fiyatlarının tekrardan 90 dolar belki 85 dolarlara geri çekilme ihtimali. Şayet önümüzdeki günlerde jeopolitik risklerin azalma etkisiyle, belki Trump'ın etkisi de burada yine tabii devreye girecektir. Tekrardan tabii hem Amerikan tahvillerinde hem de diğer tahvillerde sınırlı geri çekilme görülebilir düşüncesindeyim.
0: Bey, ECB enflasyon beklentilerini 2027-2028 yılı için yükseltti. Bu taraf için ne dersiniz?
1: Evet, aslında tabii çok 2020'den beri uzun süredir pek çok yayın yaptık. Burada hep şu vurguyu yapmıştım. 2030'a kadar maalesef hani dönem dönem enflasyonla ilgili beklentiler düşse de işte birçok ülke evet hedefe yaklaştık, artık enflasyon mücadelesinde sona yaklaştık dese de şu vurguyu yapmıştım. 2030'a kadar maalesef enflasyon süreci devam edecek tüm dünyada farklı etkilerle şeklinde bu vurguyu yapmıştım. Nitekim işte 2027'ye yaklaştığımız bu dönemde hala enflasyonu konuşmaya devam ediyoruz. İşte ülkeler bir türlü o faiz indirim döngüsüne girip istedikleri seviyeye enflasyonu çekemiyorlar. Buradaki tabii en önemli etki bu süreçte kaotik bir ortamla dünyanın besleniyor olması. İşte 2020'de Covid süreci, sonrasında 2022'de Rusya-Ukrayna krizi derken işte Orta Doğu'daki gerginlikler hep dünyanın kaosla beslendiğini görüyoruz. Bu etkide ister istemez ürün fiyatlamalarında zaman zaman farklı noktalara fiyatlamanın evrilmesine sebep olabiliyor. Bu etkide bir sarmala beraberinde getiriyor. Bu sarmal etkisi İşte az önce belirttiğim 2030'a kadar devam edebilir mi? Şu an için etme ihtimali de yüksek görünüyor. Fiyatlamanın genel anlamda farklı etkilerle her üründe yukarıya gittiğini görüyoruz. Ama bunun işte kalıcı etkileri sonrasında ne şekilde oluşacak? Bunu henüz tabii ki görmedik ama bir dengenin oluştuğunu görüyoruz. Buradaki bence en önemli etki de biraz tabii teknoloji etkisi.

0: bu açıdan da önümüzdeki günlerde de farklı etkilerle, belki zaman zaman sular durulsa da yine enflasyonu maalesef konuşmaya devam edeceğiz düşüncesindeyim. Bu açıdan da burada tekrar Avrupa tarafında da toparlanmanın olması, işte enflasyonla ilgili mücadelenin birazcık daha belki tekrardan dezenflasyon sürecine evrilmesi için enerji fiyatlarının tabii ki geriye çekilmesi önem arz ediyor. Ama bu etki de kalıcı bir etki oluşturur mu? İşte belki savaş ortamı biraz daha işte tansiyon düşerse, enerji fiyatlarında geri çekilme görürse de bu kalıcı bir etki oluşturur mu? Hala bununla ilgili soru işaretleri var. Ama dönem içerisinde zaman zaman işte piyasaların bahar havası içerisinde oldu ama zaman zaman yine tansiyonun yükseldiği bir ortam görmeye devam edeceğiz. Benim ilk etaptaki beklentim birazcık daha şu an artık her şeyin pik yaptığı bir yapıya bürünmeye başladık. Birazcık daha tansiyonun düştüğü, işte enerji fiyatlarının tekrardan daha piyasa tarafından kabul edilebilir bir seviyeye geldiği bir yapı oluşabilir düşüncesindeyim. Ama bu kalıcı olur mu önümüzdeki yıllar içerisinde de? Yani işte tamamen artık evet herkes normalleşme eğilimine girer mi? Bu tabii ki tartışılır bir konu. O yüzden dönem dönem tekrardan iyimser tablonun oluştuğu ama tekrardan dönem dönem tansiyonun yükseldiği bir yapı ben önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ama kısa vadede beklentim her ne kadar işte ilk etapta biraz yukarı yönlü hareketi olsa bile sonrasında tansiyonun sınırlı düşüp tekrar enerji fiyatlarının geriye çekilip birazcık daha enflasyon kaygılarının ufak küçük de olsa rafa kalktığı bir yapı oluşabilir. Ama biz bunu işte 2028'de, 2027'de, 2028'de konuşmaya devam edecek miyiz? Bence konuşmaya farklı etkilerle, farklı kalıcı etkilerle devam edebiliriz düşüncesindeyim.
1: Özgür Bey, bir yandan da altın ve gümüşte de düşüşleri takip ettik. Baktığınız zaman ons altında 4.300 dolarları görüyoruz. 4.337 dolar seviyesinde sınırlı yükselişler var. Gümüşün onsu da 63 dolar seviyesinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seviyeleri?
0: Ons altında beklentim 3.900 ile 4.500 dolar arasında bir zikzak yapacağı yönündeydi. Birazcık daha bunu revize edip 4.000 dolarla 4.700 dolar arasına, tabi zamansallıkla fiyat aralığı değişebiliyor. 4.000 dolarla 4.700 dolar aralığı tabi şu an için revize ettim. Fed'in faiz arttırma ihtimali burada tabii ki tam altın fiyatlamasında yukarı yönlü bir atak görmüştük. Ama Fed'in faiz arttırma ihtimalinin yükselmiş olması altın fiyatlarında da baskının devam etmesine yol açıyor. Yani o belirttiğimiz bant aralığında gitgellerin devam edeceğini bize söylüyor. Burada özellikle 4.300 dolar aşağı yönlü kırılırsa 4.000 dolar ihtimali tekrardan gündeme gelebilir. Geriye çekilme oluşabilir. Çünkü tabii ki ons altın daha ziyade faiz indirim sürecinden besleniyor. Bu açıdan da şu an tam tersi bu ihtimalin faiz arttırım yönünde oluşması ons altını da baskılayan, kıymetli metalleri de baskılayan bir etki. Gümüşte de bu 4.000-4.700 dolar aralığında altın ons için söylediğim aralık gümüşte de 54-70 dolar bandı olarak takip edilebilir. Benzer şekilde, korele şekilde hareket ediyorlar ama hep şu vurgu yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde biz tekrardan ons altın tarafında ya da kıymetli metal tarafında yükseliş oluştuğunu görürsek ki beklentim bu yönde orta vadede biz gümüşün daha hızlı altın onsa göre hareket ettiğini göreceğiz düşüncesindeyim. Buradaki tabii ki en önemli etki sanayi tarafında da gümüşün kullanılıyor ve talep görüyor olması, aynı zamanda ons altına göre arzının daha kısıtlı olması gümüş ons fiyatlamasında yukarı yönlü hareketleri destekleyecektir. Ama bir süre daha bu işte anlattığımız kaygıların bir süre daha devam etme ihtimalinden bahsettik. İşte hatta Brent petrol fiyatlaması ilk etapta 115 doları da görebilir şeklinde bir vurgu yaptık. Bu süreçte baskılanan bu söylediğim

0: aralıkların alt band seviyesine yaklaşmaya çalışan kıymetli metaller görsek de önümüzdeki dönem için tekrardan yukarı yönlü hareketleri destekleyici bir yapı oluşabilir. Burada merkez bankalarının halihazırda altın rezervlerini güçlendiriyor olması, işte Çin'de bunu özellikle son dönemde görüyoruz, yukarı yönlü fiyatlamaları destekleyen bir etki. İşte birçok merkez bankasının altın rezervleriyle pozisyonlarını hedge etmeye çalıştıklarını ve bunu işte bir şekilde kendi lehinde kullandıklarını da görüyoruz. Bu etki de yukarı yönlü hareketi şu an için en azından destekliyor. Bu yüzden ons altın tarafında özellikle 4000 dolarlara geldikçe alıcıyla karşılaşmasının bir sebebinin de bu olduğunu görüyoruz. Kısa vadede burada da geriye çekilme hareketleri sınırlı ölçüde, işte 4000 dolarlara kadar olsa bile orta vadede mutlaka tekrar toparlanma eğilimi oluşacaktır kıymetli metallerde düşüncesindeyim. Burada tabii yukarıda 4700 dolar, işte ons gümüşte de 72 dolar seviyesi önemli bir kritik bir eşik seviye. Ama ben bir süre daha burada o belirttiğim bant aralıklarında salınımların, işte biraz piyasa Fed'in faiz artırma ihtimalini yükselttiğinde geriye çekilme eğiliminde olan, biraz daha bu ihtimal düştüğünde tekrardan yukarı yönlü bir etki oluşturan bir yapı görebiliriz. Birazcık daha benim beklentim yıl sonuna kadar olan süreçte bu kırılımın oluşacağı, ama önümüzdeki 2 aylık süreçte bu belirttiğim bant aralığındaki yapının, işte Eylül-Ekim aylarında bu belirttiğim bant aralığında yapının devam edeceği yönünde. Son 2 aylık, belki son 1,5 aylık yılın kalan kısmındaki kısım altının yön tayini açısından önemli bir etki oluşturacak. Burada tabii piyasa yapıcılar Amerikan ara seçimlerinde bu anlamda altın ve gümüş ya da kıymetli metaller fiyatlama döngüsünde ara seçimlerinde piyasa yapıcılar kullanabilir düşüncesindeyim. O açıdan birazcık daha bir süre yine bu belirttiğim bant aralığındaki yatay yapının devamı, son 1,5 aylık yılın kalan kısmında da biraz daha yön tayini belirleyen bir yapı oluşabilir. Benim beklentim tabii önümüzdeki günlerde tekrar altının toparlanıp bu yıl içerisinde gördüğü zirve seviyesini test edeceği yönde. Ama bu yılın bitirmeden bunu yapabilir mi? Tabii biraz daha bu 2027 Mart'ta da konuşabileceğimiz bir konu olabilir düşüncesindeyim.
1: Peki Özgür Bey, kurumlar Merkez Bankası'ndan 2 faiz indirim bekliyor ama yüksek petrol ortamı sürerse kalan toplantılarda Merkez Bankası nasıl karar alır, neler öngörüyorsunuz?
0: Merkez Bankası bu vurguyu net bir şekilde yaptı. Eğer tabii petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam eder, bu enflasyon üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ederse, gerekirse işte biz sıkı para politikasına devam edip bununla ilgili durumu kullanırız. Yani yeri gelirse tabii faizi arttırabiliriz aslında şeklinde bir vurgu oluştuğunu gördük. Bu açıdan da onlar da ihtiyatlı duruşunu sürdürüyor. Tabii ki tüm dünyada olduğu gibi petrol enerji fiyatları burada önemli bir rol oynuyor. Devam ettiği ölçüde tabii faiz indirimi ihtimallerinden bahsetmek rasyonel olmaz. Yani petrol fiyatlarında böyle 100 dolarlar üstündeki fiyatlamalar, hatta bunun yukarı yönlü devamı rahatsız edici bir etki oluşturur. Belki de işte faiz indirimi ihtimalinden bahsederken tam tersi yukarı yönlü revizelerde oluşabilir. Ama bu tüm dünya açısından, az önce de vurguladım, sürdürülebilir olur mu? Bu tartışılır bir konu. O yüzden yani belli bir denge içerisinde burada dönem dönem enerji fiyatlamalarında da geri çekilmeler görülebilir. Buradaki işte en önemli etki ABD, İran'ın kendi içerisinde uzlaşması. Bu etki zaten ilk etapta hemen fiyatlama anlamında, enerji fiyatlamaları anlamında piyasaya yansıyor. Tabii her ne kadar savaş etkisi değil, sadece arzla ilgili sıkıntı da fiyatlama üzerinde yukarı yönlü baskı oluştursa da enerji fiyatlaması üzerinde, bu belli bir dengeye girecektir. Ama biz tabii ki yıl sonuna kadar olan süreçte kurumlar yüzer bas puan indirim ihtimalinden bahsetse de bu petrol fiyatlamasıyla bunun tabii ki beklenmesi çok rasyonel olmaz. Ama benim beklentim de işte birçok kurum gibi petrol fiyatlamasını

0: daha sonra 2 ay sonra arttırmak zorunda kalıyorsanız tabii bunun bir geçerliliği sonrasında olmuyor. Hatta yükü biraz daha ağırlaşabiliyor. O açıdan da Merkez Bankası'nın bu anlamda ihtiyatlı duruşta olması, izle ve gör politikasını sürdürmesi ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor olması bu anlamda önemli. İşte dün ECB'den de gördük. Faiz indirim döngüsüne işte daha doğrusu önceki toplantılarda bas geçse de bir öncekinde faiz indirmişti. Bu toplantıda faiz arttırmak durumunda kaldı. O açıdan da birazcık daha gelişmeleri takip ederek, enerji fiyatlamasını takip ederek hareket etmek bu anlamda önemli ama böyle bir etkinin oluşması işte az önce söylediğim petrol fiyatlamasında birazcık daha sınırlı geri çekilmeyle ilişkili olacaktır. Trump'tan böyle bir adım uzlaşmacı bir tutum gelirse ki kısa vadede işte seçim öncesine kadarki süreçte gelebilir düşüncesindeyim. O zaman evet Merkez Bankası da en azından son iki toplantısında bu ihtimali kendi içinde oluşturabilir. İşte 100'er bas puan faiz indirimiyle yılı noktaya koyabilir. Bir de tabii enflasyon verileri de bu anlamda toplantıya kadar önemli olacak. İşte Ekim ayında açıklanacak Eylül enflasyonu muhtemelen işte okulların açılması etkisiyle bir tık daha yukarıda gelebilir. Yıl sonu enflasyonu bir tık daha aşağıda gelebilir. Bu etkiyi de tabii ki yani gelecek enflasyon verilerinde mutlaka göz önüne alacaktır düşüncesindeyim. Burada ama en önemli etki petrol fiyatlarındaki tabii ki geri çekilme ihtimali. Böyle bir etki oluşursa Merkez Bankası için hatta merkez bankaları için ellerini kolaylaştıracak bir durum olacaktır. Bunu da izleyip önümüzdeki günlerde göreceğiz. Umarım tabii yıl sonuna kadar olan süreçte birazcık daha bu savaş ortamının azaldığını görürüz ve bu etkide tabii ki merkez bankalarının kararlarına olumlu yansır.
1: Umarım dediğiniz gibi olur. Özgür Bey, şimdi şunu da sormak istiyorum. Yüksek petrol ortamı havacılık hisselerini baskılamaya devam eder mi? Havacılık hisselerine dair değerlendirmeleriniz neler?
0: Tabii yani orada sınırlı baskı olabilir. Hem enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket havacılık hisselerini baskılıyor. Hem de aynı zamanda jeopolitik risklerin artmış olması havacılık hisseleri üzerinde işte turizm hisseleri üzerinde bir kaygı yaratıyor. Fiyatlama üzerine baskı yaratıyor. Şu anda da zaten havacılık hisselerinin çok uzunca bir süredir işte bir süredir jeopolitik riskler devam ediyor. Kısa bir süre değil. Öncesinde Avrupa'da da biliyorsunuz görmüştük jeopolitik riskleri. Havacılık hisselerinin baskılandığını görüyoruz. Bir Covid bittikten sonra hızlı bir şekilde yukarı yapan bir yapı oluşmuştu. Ama sonrasında son 3 yıldır hatta net bir şekilde yatay bir yapıda olduğunu görüyoruz. Mutlaka burada enerji fiyatlarındaki geri çekilme ihtimali ya da işte savaşın solmanına ihtimali havacılık hisselerinde bu sıkışan yapının yukarı yönlü devam etmesine yol açabilir. Ama ben bir süre daha burada da bu baskının devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki artan enerji fiyatları maliyetlerde yukarı yönlü ciddi revizeler oluşturuyor. Bu etki de tabii ki karlılıklarını etkiliyor. Son dönemdeki zaten en önemli etkinin havacılık sektörüne bilançolardaki en negatif etkinin maliyetlerin yukarıda olmasından işte hizmet sektöründe biz zaman zaman bunu görüyoruz. İşte personel giderleri vesaire gibi şeyleri de tabii konuşuyoruz. Sadece enerji fiyatlamasının değil. Buradaki gelir gider dengesinin bozulmasından kaynaklı olduğunu belirtmiştik. Tekrardan toparlanma eğilimi mutlaka tabii yine enerji fiyatlarının geriye çekilmesiyle oluşacaktır. Ama ilk etapta havacılık hisselerinde bu baskı bir süre daha devam edebilir diye düşünüyorum. Fiyatlamalarına baktığımız zaman ama tabii temel değerlemelerine şu an bizim tarafta özellikle havacılık hisselerinin gerçekten ucuz diyebileceğimiz fiyatlarda olduğunu söyleyebilirim ama mevcut durum ister istemez yukarı yönlü fiyatlamaları maalesef desteklemiyor. O yüzden orada da sınırlı bir yatay yapı bir süre daha devam edebilir. Yani yatay negatif yapı dediğimiz yapı bir süre daha orada da devam edebilir düşüncesindeyim.
1: Özgür Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Sizleri de iyi hafta sonları. Efendim stratejist Özgür Çandır'dı konuğumuz. Şimdi devam ediyoruz. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte olacak seans öncesinde. Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Günaydınlar. Şimdi dün merkez bankalarının kararlarını almaya başladık. İçeride bizim merkez bankamız beklentilerini paralel olarak sabit tuttu. ECB beklentileri paralel olarak bir artış gerçekleştirdi. Şimdi yüksek enerji maliyetlerini de konuşuyoruz. Hem ham petrol 100 doların üzerinde hem de Brent petrol 110 dolara yaklaşıyor. Sabah saatlerinde 108 doları da test ettiğini gördük. Şimdi yüksek enerji maliyetleri para politikalarını nasıl etkileyecek diye başlamak isterim.
1: Öncelikle günaydın benden de. Maalesef enerji fiyatlarının yüksekliği bütün merkez bankalarının elini kolunu bağlamış durumda. Arzu edilmeyen bir noktaya geldi. 110 dolarları zorlamaya başladı. İşin kötü tarafı da çok uzun süredir yüksek kalmaya devam ediyor. Enerji maliyetlerinin yüksekliği enflasyonu beslerken merkez bankalarının atacağı adımları oldukça sınırlıyor. Aynı zamanda da faizlerin de yukarıya doğru tırmanmasına neden oluyor. Faizlerin yukarıya doğru tırmanıyor olmuş olması ilk etapta enflasyonu baskılayacak gibi görünüyor olmuş olsa dahi şöyle bir durum oluştu ki dünyada oluşan enflasyon talep yönlü değil maliyet kaynaklı bir enflasyon modeline dönüştüğümüz için faizlerin de daha fazla yukarıda kalıyor olmuş olması enflasyonu bir kez daha besleyen bir duruma dönüşmeye başlıyor maliyet açısından. Girdi maliyetleri yükseldikçe fiyatların da yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bu aynı zamanda talebin de düşüklüğüyle birlikte hem ekonominin büyümesinde negatif etki yaratmaya başlıyor hem de enflasyonu beslemeye başlıyor. Bu ülkelerin asla arzu etmediği, merkez bankalarının çok zorlandığı bir iklim oluşturmuş oldu. Bizim de şu an yaşamış olduğumuz durum tam olarak budur. Merkez Bankası bulduğu ilk fırsatta faiz indirme algısı içerisinde fakat enerji fiyatları maalesef buna müsaade etmiyor. Özellikle de bu Hürmüz tarafında İran destekli Husilerin de yapmış olduğu son müdahalelerle birlikte fiyatların ciddi şekilde yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bu bizim hem cari açık bakımına negatif etkiliyor hem enflasyon bakımından hem de faizlerin yukarıda kalmasına neden oluyor. Bu da bizim Merkez Bankası'nın hareket alanını ciddi derecede sınırlıyor.
0: Evet, para politikalarını konuşuyoruz. Merkez bankalarının ne yapacak, ne yapıyor takip ediyoruz. Dün piyasada İngiltere Merkez Bankası için 4 faiz artışı fiyatlandı. Nasıl yorumlarsınız peki bu tarafı?
1: Sadece bizde değil işte İngiltere'de de, Avrupa'da da, Asya tarafında da, Japonya'da da benzer bir durum var. Maliyet kaynaklı enerji fiyatlarından gelen bir enflasyon modeli var ve bu enflasyon modeli devam ettiği süre içerisinde bütün ülkelerin faiz artırma yönünde eğilimlerinin oluşmaya başladığını görüyoruz. İngiltere'nin de yaşamış olduğu bu, Avrupa'nın yaşamış olduğu da bu. Şu an Türkiye'nin de yaşamış olduğu maalesef bu. Bu ABD tarafında da aynı şekilde gerçekleşiyor. Bir an önce faizleri indirme algısı var iken ya da isteği arzusu var iken enerji fiyatlarının yükseliyor olmuş olması, tabir faizlerinin yukarıya gidiyor olmuş olması merkez bankalarının, ülkelerin merkez bankalarının maalesef faiz artırma yönünde strateji oluşturmalarını zorunlu kılıyor. Şu an tamamen enerji kaynaklı bir durumla karşı karşıyayız. Arzu edilmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Çözülecek gibi de durmuyor maalesef. Her ne kadar ABD tarafındaki seçim öncesinde Trump'ın daha ılımlı olabileceğini düşünüyor olmuş olsak dahi İran tarafı ABD'yi kıstırdığını düşünüyor. Bu anlamda daha fazla edinim sağlayabilmek adına oradaki problemin devamını sağlıyor ve bir çıkar elde etmeyi düşünüyor anladığım kadarıyla. Şu an 100 dolarların üzerindeki bir petrol fiyatı bütün merkez bankalarının zorunlu olarak faizleri yukarıya doğru atmasına neden olacak gibi duruyor maalesef.
0: Serkan Bey şimdi siz de biraz değindiniz, detaylandıralım istiyorum. Global tahvil faizlerinde yükselişleri takip ediyoruz, rekorları takip ediyoruz. Baktığımız zaman Almanya tahvil faizi 15 yılın zirvesinde, İngiltere tahvil faizleri 28 yılın zirvesinde, ABD'de 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarda ciddi artışlar görüyoruz. Bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Onu ikiye ayıralım. Bir ülkelerin tahvil faizlerinin yukarıya gidiyor olmuş olması enflasyonla ilişkilendiriyorum tamamen orayı. Hı hı. Fakat ABD birazcık daha farklı. ABD'deki faizlerin ve uzun vadeli faizlerin yukarıya gitmesindeki ana eğilimlerinden bir tanesi ABD'ye ve ABD dolarına, tahvillerine olan güvenin de sarsılıyor olmuş olmasından kaynaklanıyor. Sadece enflasyonun yukarıya doğru gidiyor olmuş olması faizleri yukarıya itmiyor. Bununla birlikte yapay zeka yatırımları, çip yatırımları, veri merkezi yatırımlarında şirketlerin de paraya ihtiyacıyla birlikte ABD'deki faizlerin biraz daha yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Özellikle de güven sorunu ABD'de oldukça öne çıkıyor. En yakın partnerleri bile ABD tahvil ihraçlarına istenilen teveccühü göstermediğini biz burada görebiliyoruz. Bu da ABD'nin kendi borcunu kendisiyle karşılama alanına çevirmiş vaziyette. Uzun vadeli faizli tahvilleri kısa vadeli tahvillerle ne kadar rakam düşük olmuş olsa bile, ki o borç büyüklüğü bakımından söylüyorum bunu, algı olarak bakıldığında ABD'ye olan güvenin ciddi derecede azaldığını ve faizleri yukarıya doğru ittiğini görüyoruz. Bundan 30 yıl önce dünya merkez bankaları rezervlerinde ABD dolarının oranı %76 iken bugün geldiğimiz seviyede 55-56'lara kadar geri çekilmiş vaziyette. Bu tek bir noktaya da, kıymetli varlıklara da dağılmıyor. Birçok ülkenin para birimleriyle %2'lik, %3'lük bir alanlara doğru dağıldığını, altına doğru kaydığını biz bunları görebiliyoruz. ABD finansal sistemindeki riskler giderek artmakta. Son dönemlerde görmüş olduğumuz bir 31 Temmuz'da yapmıştı. Bir de geçen günlerde gerçekleşti. Japon yenine de ABD hazinesi Japonya ile birlikte bir kez daha müdahale etti. Çünkü sebebi Japonya'nın yenin istikrarlı bir şekilde kalabilmesi adına elindeki stok tahvilleri, ABD tahvillerini satabilme ihtimali ve bunun da ABD tahvil faizlerinin tehlikeli bir şekilde yukarıya gidebilme ihtimaline karşı ABD hiç olmamış bir şeyi gerçekleştiriyor ve Japon yenine müdahale ediyor. Bu da bize gösteriyor ki ABD tahvillerine olan güvenin giderek sınırlandığını ve ABD'nin yüksek faizi benimsemediğini gösteriyor. Fakat enerji fiyatlarının bu derece yukarıda kalıyor olmuş olması ABD'yi de oldukça zorluyor ve faiz artırma konusunda maalesef orayı da ciddi derecede zorlamış durumda. Önümüzdeki süreçte faiz artırma olasılığının fiyatlandığını da yavaş yavaş görüyoruz.
0: Peki Serkan Bey, şimdi ECB 2 yıla ilişkin enflasyon görünümünde yukarı yönlü revizeye gitti ve banka gelecek 2 yıla ilişkin uzun bir süre %2'nin kalacağını söyledi aslında enflasyonun. Ve ECB Başkanı Lagarde'ın da ikinci çeyrek enerji şoklarına rağmen direnç gösterdiğini söyledi ekonomi üzerine. Nasıl yorumlamak lazım peki bu tarafı?
1: Yani ne kadar dayanabilecekler? Tamamen enerjide dışa bağımlı olan bir Avrupa tarafını görüyoruz. Enflasyon onların inanın en çok korktuğu şey. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oradaki toplumun yaşamış olduğu bu enflasyon korkusu çok ön planda. Yani ABD enflasyonu Avrupa kadar öncelemiyor. Daha fazla finansal sistemini ABD önceliyor ama Avrupa tarafına geldiğimizde enflasyon onların önceliği. Enflasyonla yaşamak oldukça zor. Yatırımlar konusunda da, istihdam konusunda da ciddi problemler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle ABD tarafına istinaden Avrupa tarafı çok daha hassas ve gerekli adımları çok daha hızlı atabilecek niteliklerde, ki attığını da biz burada görebiliyoruz almış oldukları kararlarla. Enerji fiyatları en noktaya gelip takıldığımız nokta enerji fiyatları. Tamamen dışa bağımlı olan bir Avrupa tarafı doğalgazda ve enerjide. Yapabilecekleri çok bir alanda yok. Elektrik fiyatları yukarıda kalmaya devam ettikçe Avrupa tarafını enflasyon konusunda oldukça zorlayacaktır. Faiz artırım yönünde de süreç böyle devam ederse enflasyon yüksek kalmaya devam eder. Faiz artırım olasılığı da giderek güçlenir.
0: Serkan Bey, bir taraftan altın ve gümüş fiyatlarında da hareketliliği takip ediyoruz. Ons altın 4300 dolarlar seviyesinde. Ons gümüşte de geri çekilmeleri görmüştük. Bir miktar yukarı yönlü hareketleri görüyoruz bugün itibariyle ama nasıl yorumlarsınız o taraftaki bu görünümü?
1: Altın ve gümüşteki fiyat hareketleri sadece enflasyon ve enerji modelinin birazcık daha dışında. Normal şartlarda bakıldığında ABD 10 yıllıklarının 5 seviyelere geldiği bir noktada altın fiyatının şu an ons olarak 4100 onslara dahi geri çekilmesi bekleniyordu. Fakat az önce bahsetmiş olduğum ABD ve ABD

0: ABD dolarına olan güvenin kırılmasıyla birlikte altın güvenli liman fiyatlamasını da içinde barındırıyor. Fakat şöyle bir durum var. Her ne kadar altın yatırımcısı güvenli liman algısıyla altına yönelim sergilemiş olsa bile yüksek faizin cazibesi buradaki direnci kırıp tekrar faize doğru bir yönelim gösterebilir ve bu da altın fiyatlarının bir miktar daha geri çekilmesine neden olabilir. 4228 ve 4100 bandına doğru bir geri çekilme ihtimali altında var. Fakat bu tamamen enerji fiyatlarının yukarıda mı kalacak yoksa olası bir uzlaşmayla birlikte geri çekilmesine bağlı. Yani petrol fiyatları 90 doların altına doğru bir eğilim gösterebilirse, bir uzlaşma ortamı sağlanabilirse altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yükselen trendini devam ettirmesi beklenebilir. Bu tamamen enerji fiyatlarının ne durumda olacağına bağlı.
1: Peki Serkan Bey, şimdi kurumlar bizim Merkez Bankamızdan da 2 faiz indirimi bekliyorlar. Ama yüksek petrol ortamı sürerse kalan toplantılarda nasıl adımlar bekliyorsunuz?
0: Çünkü metine ben baktığımda, Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu metine baktığımda ben net olarak aslında bir faiz indirim beklentisi içerisinde olduklarını görebiliyorum. Fakat orada yayının başından şu ana kadar hep bahsettiğimiz noktanın tez içerisinde belirtiyor. Enerji fiyatlarının düşüyor olmuş olması gerekiyor. Eğer enerji fiyatları düşmez ise bizim de yapabilecek Merkez Bankası'nın da böyle bir alanı maalesef yok. Çünkü hem Eylül ayı hem Kasım ayındaki baz etkisiyle birlikteki 2025 Kasım ayında 0.89 gibi bir enflasyonumuz vardı. Bu dönemde bu yüksek petrol fiyatları oradaki baz etkisini de artıracağından dolayı bizim 31 civarlarında bir enflasyona gittiğimizi gösteriyor. Burada Merkez Bankası'nın çok sınırlı bir alanı var. Evet, faiz indirimi yapabilir. Fakat enerji fiyatları yükselmeye devam ettiğinde birkaç ay sonra tekrar artıracaksa böyle bir adımı da atmayacaktır diye düşünüyorum. Tamamen enerji fiyatları odaklı olarak verilere bakarak devam edecektir ki zaten metinde de bundan sıkça bahsetmiş Merkez Bankası. Enerji fiyatları eğer aşağı gelirse Merkez Bankası'nda 2 faiz indirimi yapabilir. 35'lere doğru çekmiş olması oldukça olası olabilir. Bu tamamen enerji fiyatlarına bağlı gibi duruyor.
1: Peki Serkan Bey, yüksek petrol fiyatlarını konuşurken borsada petrol rafine şirketlerine dair beklentileriniz neler?
0: Fiyatlamaların içerisine girdiğini görüyoruz. Oldukça ciddi bir fiyatlama oldu. Geçmiş dönemlere bakıldığında endeks performanslarının çok üstünde bir getiriyi ve hatta endeksin gelmiş olduğu seviyelerinde buradaki ağırlıklarına bağlayabiliriz. Fakat bu şekilde devam ediyor olmuş olması, enerji fiyatları yukarıya doğru devam ettiğinde ekonomilerdeki yavaşlamayla birlikte kar realizasyonlarının gelme ihtimalleri de güçleniyor. Bu doğrultuda bakıldığında daha stabil, daha öngörülebilir bir ortamın oluşmuş olması, özellikle de rafine şirketlerinin petrol fiyatının yukarıda kalmasıyla birlikte mali tablolarına yansıdığını görürüz. Bir tur burada bir alım eğilimi oluşabilir, bir değerleme fiyatlama oluşabilir. Ama enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederse ekonomideki büyümelerin yavaşlamasıyla birlikte genel anlamda da bir baskılanmayı orada da yaşayabilme ihtimalimiz oldukça güçlü duruyor.
1: Serkan Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı'ydı konuğumuz ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital sunar.

Bist'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu. Tera Yatırım sunar.

0: Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Dün merkez bankaları sahnedeydi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi %37'de tuttu ama Ekim kapısını da tamamen kapatmadı. ECB faizi arttırdı ve Fed için faiz artışı beklentisi de güçleniyor. Tam bu noktada petrol 100 doların üzerine yerleşiyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %5'in eşiğinde ve bu seviye artık sadece tahvil yatırımcısının meselesi değil. Dünyadaki bütün riskli varlıkların fiyatını yeniden yazabilecek bir eşik. Altın da bunun bedelini ödüyor. Jeopolitik risk artıyor ama altın yükselmiyor. Çünkü bu kez güvenli liman talebiyle faiz baskısı çarpışıyor. Ons altın haftayı %2'nin üzerinde kayıpla 3. haftalık düşüşe hazırlanıyor. Borsa İstanbul'da küresel hikayeden kaçamadı dün. BIST 100 günü %0.77 kayıpla 14.393 puanda tamamladı ve bugün piyasanın odağında Amerikan tüfesi var. Bugün gelecek veri petrol şokunun Amerikan tüketicisine ne kadar yansıdığını gösterecek. ÜFE Fed'i faiz artışına yaklaştırdı. TÜFE ise kararı verecek. Veri bugün Fed'in faiz patikasının yeniden fiyatlandığı bir gün olacak. Hepsine bakacağız. Çok da güçlü canlı yayın konuklarım olacak. Gündem başlıklarına bakalım. Yönetmenim ekranı verirse hemen gündem başlıklarıyla başlayalım. Fed'den faiz artışı beklentileri güçlendi. Amerika'da üretici enflasyonunun Ağustos'ta yıllık %5,4'de yükselmesinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında 25 bas puanlık faiz artırımına gitme ihtimali piyasa fiyatlamalarında %70'i aşmış durumda. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesinde Fed'in para politikasına dair önemli ipuçları verecek olan TÜFE verisi var. Bugün açıklanacak dedik. Veri politika faizinin enflasyonu %2'lik hedefe düşürecek ölçüde yeterli aşağı yönlü baskı oluşturup oluşturmadığını değerlendiren Fed yetkilileri açısından görünümün netleşmesine yardımcı olacak. Ve bir başka önemli gündem maddesinde tahvil faizleri var. Rekor seviyelere geldi. Almanya tahvil faizi 15 yılın zirvesine çıktı. İngiltere'nin 20 ve 30 yıllık tahvil getirileri ise 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gelin altın fiyatlarına bakalım. Altın tarafında 3 haftadır altının düştüğünü görüyoruz. Amerika'da faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi, yatırımcıların Amerikan tüketici fiyat endeksi verisini beklemesiyle üst üste 3. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Yatırımcılar verinin Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin daha fazla ipucu vermesini bekliyor. Ve petrol Cuma günü bugün yükselirken iki önemli petrol göstergesi de Orta Doğu'daki kritik deniz taşımacılığı

0: güzergahlarına yönelik saldırıların artmasının arzda uzun süreli kesinti yaşanacağı endişelerini güçlendirmesiyle haftayı varil başına 100 doların üzerinde tamamlamaya hazırlanıyor. Bu her iki gösterge içinde Mayıs ortasından bu yana 100 dolar seviyesinin üzerinde görülen ilk haftalık kapanış olacak. Gündem böyleydi. Grafikler nasıl? Veriler ne söylüyor? Buyurun bakalım, piyasa barometresiyle başlayalım. %2'ye yaklaşan geri çekilme var. 105,6 dolardan fiyatlanan bir ons altın takip Brent petrol takip ediyoruz. Ons altın grafiğine bakalım. Ons altın grafiğindeki son fiyatlama ne söyleyecek? 0,83 yukarıda 4400 doların altına indi. Ons altın haftalık düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. 4353, bir miktar kıpırdanma var ama 4353 dolardan fiyatlanıyor şu anda ons altın. Dolar endeksi önemli. Bugün gelecek TÜFE verisi, Amerikan tahvillerinin durumu, Fed'in faiz politikası da dolar endeksinin fiyatlaması açısından önemli. 99'da dolar endeksi bir miktar aşağı yönlü hareket ediyor. Şimdi küresel risk haritasını açalım. Asya'dan başlayalım. Asya tarafında bugün piyasalardaki görünüm nasıldı? Buyurun bakalım. Çin Şangay geri çekildi. %1'in üzerinde düşüş var. 3891 puandan geçiyor. Güney Kore'de %1,5'un üzerinde kayıp takip ediyoruz. 6919 puanda. Hindistan'da yarım puanlık geri çekilme var. 74527 puandan geçiyor Hindistan. Hong Kong'da 0.68'lik düşüş takip ediyoruz. 24.784 seviyesi var Hong Kong'da. Amerika'ya gidelim. Amerika'ya bakalım. S&P 500 0.34 yukarıda, 7.617 puanda. Nasdaq 0.23 yukarıda, 29.170 puanda. Dow Jones'a bakalım. 0.40'lık kazancı var Dow Jones'un. 52.279 puan seviyesinde. Avrupa tarafında tablo kırmızı. Londra 10.608 puanla kapattı dünü. 0.57'lik kazancı vardı. Frankfurt'ta 0.84'lük yukarı yönlü hareket takip ettik. Aşağı yönlü hareket takip ettik. 25.361 puandan geçti. Madrid'de 0.18'lik düşüş vardı. Madrid'de günü 19.659 puandan kapattı. Paris'te yarım puana yakın geri çekilme hareketi vardı. ECB faiz arttırdı. Sonraki döneme ilişkinde faiz artışının masada olduğuna yönelik mesajlar verdi ECB Başkanı Christine Lagarde. Tüm mesajları, Merkez Bankası'nın mesajlarını da birazdan canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Peki Borsa İstanbul dün ne yaptı? Karar sonrası 14.393 puandan kapattı. 0.77 gerideydi. Sektörel açıdan görünüm nasıldı? Hepsine birazdan bakacağız ama önce bankacılık tarafına bakalım. Bankacılık dün günü nasıl kapattı? Genel endeksin lokomotifi bankacılıkta %1'in üzerinde değer kaybetti. 16.818 puandan bitirdi günü. Grafikler böyle. Son fiyatlamalar böyle. Petrol, Brent petrol 100 doların üzerinde. Altın ons bir miktar hareketlendi ama geri çekilmeye hazırlanıyor. Fed ne yapacak? Merkez Bankası'nın verdiği karar piyasalarda bundan sonrasında nasıl fiyatlanacak? Amerikan TÜFE verisi bugün ne gelecek? Yüksek veya düşük geldiğinde ihtimaller neler fiyatlamalar açısından? Hepsini konuşmak üzere kıymetli bir konuğum var. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Merkez Bankası ile başlayalım elbette. %37'de sabit bıraktı. Beşinci toplantıdır. Faize dokunmayan bir Merkez Bankası var. Tabii burada faizi sabit bırakmasını piyasa büyük ölçüde fiyatlamıştı. Beklenti yönünde hareket etti. Ama orada önemli olan mesajlarında, satır aralarında Ekim'e yönelik verdiği mesajları aradık hepimiz. Siz nasıl değerlendirdiniz öncelikle bu konjonktürde faizi sabit bırakmasını ve Ekim ayına dair hangi sinyalleri aldınız Serkan Bey?
1: Dediğiniz gibi bu ağırlıklı beklenti sabit bırakması yönündeydi. Ama hani yine faiz indirimi bekleyen birkaç kurum da vardı, hiç yok değildi. Kime ilişkin aslında baktığın zaman hani çok net bir mesaj vermiyor Merkez Bankası. Çünkü dengeli bir metin yayınlamaya çalıştığını görüyorum. Hani hem olumlu mesajları var hem de temkinli mesajları var aynı metin içinde. Örneğin işte olumlu dağdan başlayacaksak yani son dönem enflasyon gelişmeleri ana eğilimin gerilediğine işaret ediyor diyor Merkez Bankası. Ondan sonra arz şoklarını söylüyor ama arz şoklarının fiyatlara yansıması sınırlı diyor. Bunu da iç talepteki yavaşlamayla açıklıyor ki uzun bir süredir iç talebin yavaşladığını, dezenflasyon olduğunu da söylüyordu. Dolayısıyla bu ikisi birleştirdiğinde aslında iyimserliğini Merkez Bankası'nın enflasyon güvenine ilişkin mevcut şartlar içinde değil, iyimser olduğunu gösteriyor. Bu da yani Ekim için bir sinyal veriyor ama bir sonraki cümlesinde mesela yukarı yönlü risklerden bahsediyor. Yani enerji fiyatlarının yukarı yönlü risk yarattığını söylüyor. Örneğin geçen PPK metninde enerji fiyatları yeniden yükselişe geçti demişti ama bir yukarı yönlü risk ifadesini kullanmamıştı. Bu metinde yukarı yönlü risk ifadesi var. Bununla beraber ikinci paragrafta bu uzun süredir enflasyonda belirgin kötüleşme olursa para politikası sıkılaştıracaktır ifadesi var biliyorsunuz. Bunu da korumaya devam ediyor. Dolayısıyla bu başta söylediğim olumlu mesajlarla bunlar birbirini dengelemiş gibi. Dolayısıyla birbirini dengeleyici bir açıklama metni yayınlanır. Bu da bize net bir sinyal vermiyor aslında. Halen hani petrol fiyatlarına göre temkinli ya da bekle gör diyeceğimiz stratejisini devam ettiriyor gözüküyor. Ama hani piyasada şu anda oluşan genel beklenti Eylül enflasyonuyla birlikte yani Eylül'de bir baz etkisi yardımı var. Geçen sene 3.23'tü. Şimdi 2-2.5 civarı bir enflasyon olabilir Eylül'de. Dolayısıyla yıllık bazlı bir bir puana yakın 0.7-0.8 puan belki bir gerileme olacak. Yani 30'lu seviyelere. Bu da bir alan yaratabilir beklentisi var. Merkez Bankası faiz indirimi için. Hani dediğim toparlarsam merkezli mesaj vermemekle birlikte bu Eylül enflasyonla birlikte oluşacak bir yıllık enflasyonda düşüş. O merkeze sınırlı 50 ila 100 bas puanlık Ekim ve Aralık toplantılarında bir alan tanıyabilir. Yani genel böyle 100-100 iki kere de 35'e çekecek seviyesinde oluşuyor. Ama hani bir miktar temkinli kalıp 50 ila 75 adımlarla da yetinebilir Merkez Bankası. Çünkü hani baktığınız zaman petrol fiyatları şu an Brent 30-105'i de 100 seviyesinde üzerini gördü. Kısa vadede geleceğine dair maalesef çok fazla emalede yok.
0: Hevesim var ama sebebim yok diyor gibi görünüyor Merkez Bankası, öyle değil mi? İndirim yönünde isteği var, alanı var ama henüz yeterli gerekçeyi de göremediği için sabit tutmayı tercih ediyor. Yıl bitmeden yine de o indirim ihtimalini de o kapıyı da açık bırakıyor. İNG ekonomistlerinin yorumu var bununla ilgili, onu sormak istiyorum size. Dezenflasyonun devam ettiğini ama çok yavaş ilerlediğini, özellikle petrol ve emtia fiyatlarında ki belirsizliğinde önemli bir risk olduğunu belirtiyor ve Merkez Bankası'nın alan açabileceğini, eğer buna rağmen büyümedeki zayıflığın alan açabileceğini, yıl sonunda da politika faizini %35 beklediklerini söylüyor.
1: Ya evet, hem ondan önce sizin ifadeniz doğru aslında. Merkez Bankası indirme eğiliminde ama petrol fiyatları da yüzün üzerinde seyrederken bunu da gerekçelendirmekte giderek zorlaşıyor. Yani çünkü sene sonu nerede kapatacağından ziyade sonraki patikası ne olacak 2027 yılı içinde. O yüzden bu da önemli. Hani sadece kısa vadede Ekim'de ve Aralık'ta ne yapacağından ziyade 2020'deki patika da önemli. O açıdan çok pardon. O açıdan petrol fiyatlarının seyri ileriye dönük şeyin şekillenmesi aslında önemli olacak. Hani kısa vadeyi yine konuşuyoruz. Maalesef veriyi görmek çok zorlaştı petrol fiyatları yüzünden. Bu Eylül'de bir dediğim gibi baz etkisinden geri geleceği için hani Ekim ve Aralık'ta bir alan oluşabilir. Sonrasında ise biraz petrol fiyatlarına göre şekillenecektir yani. Dolayısıyla hani İNG ekonomisi ile 3 aşağı 5 yukarı diyeyim. 35 değil de belki 35.5-36 olur. Hani 35 ile 36 arasında seneyi kapatabileceğimizi düşünüyorum ben de.
0: Asıl soru ne zaman indirecek, ne kadar indirecekten çok enflasyon düşerken ekonomiyi de daha fazla soğutmadan ne kadar faiz indirebilir mi? Kritik soru tırnak içinde.
1: Yani zaten hani Merkez Bankası'nın faiz indirim kapasitesi, faiz indirim politikası ya da haftalık repo ihalesini açmasının arkasındaki hastalığına faktörlerden biri metinde de yer verirse iç talepteki zayıflık birlikte o da öne çıkıyor. Yani iç talebin zayıflaması bunun dezenflasyonu olduğunu düşünüyor. O açıdan biraz daha ılımlı hani hizmet enflasyonda bu dünkü

0: metinleri ama enflasyon raporunda da Fatih Karahan dile getirmiş. Yani hizmet tarafında da bir katılım kırıldığına dair ya da yumuşadığına dair kırıldığı çok sert bir ifade oluyor. Katılım yumuşadığına dair emareler gördüklerini de söylemişti. Özellikle kira enflasyonu tarafında. Dolayısıyla hani orada ılımlı faiz indirimleri için yani iç talepteki yavaşlamada Merkez Bankası ılımlı faiz indirimleri için etkileyici bir faktör olmaya devam ediyor tabii.
1: Şimdi Ağustos verisinde enflasyon evet düşme eğiliminde ama Eylül enflasyonunda tabii hem okulların açılmasıyla hem de şehre dönüşte biraz daha kıpırdanma ve yukarı yönlü hareket bekleniyor. Merkez Bankası için kritik eşik yıllık enflasyonun seviyesi mi yoksa aylık enflasyonun ana eğilimi mi Serkan Bey?
0: İkisi de yani aylık olarak Ağustos'tan daha yüksek bir enflasyon alacağız Eylül'de. Ama bu mevsimsel oldu bir artış. İşte sizin dediğiniz gibi eğitim kalemi, orada gıda da bir miktar daha yukarı gelecektir. Giyim kalemi devreye girmeye başlıyor. Temmuz-Ağustos'ta sezonluk indirimde olduğu için en azından negatif etkiliyordu. Eylül'de itibaren artı etkilerine başlayacak. Dolayısıyla Ağustos'un üstünde bir alacağız. Eylül enflasyonu alacağız ama orada tabii ana eğilim. Hani mevsimsellikten arındırıldığınızda bu mevsim soğukluğa dışarı baktığınızda ne oluyor? Ona bakmak lazım. Medyan enflasyon, satçım gibi göstergeye de bakıyor Merkez Bankası. Tüm bunları ortalama alıp yani kümüle edip baktığında ana eğilime öyle karar verecek. Dolayısıyla ana eğilimin bir etkisi var tabii. Ama yıllık enflasyonun da bir etkisi var. Orada bir reel faiz hesapları devreye giriyor. Reel faiz hesabı sadece enflasyonun görünümü açısından değil, bir döviz talebi açısından da bu önemli. Çünkü kuru kontrol etme politikası da devam ediyor. Hani henüz döviz mevduata kaçış yok ama reel faizi çok fazla eksiye çekecek bir faizinin politikası olursa dövize mevduat pekala olabilir. Dolayısıyla o şeyi de dengeyi de koruyarak dolayısıyla yıllık enflasyonu da baz alarak ama bir yandan aylık eğilimi de kontrol ederek hepsini birleştirip bir politika, bir faiz politikası belirleyecektir Merkez Bankası.
1: Beklenmeyen gelişmeler olursa şayet ek makro ihtiyati adımlar gelebileceği de söylendi Merkez Bankası tarafından. Sizce Merkez Bankası bu ifadeyle hangi alanı kontrol etmek istiyor Serkan Bey?
0: Yani burada şimdi kastedilen şu olabilir, faiz indirimi devam edecekse, hani kredilerde aşırı gevşeme yol açacak bir durum olursa orada hani aşırı kredi genişlemesine izin vermeyeceğini söylüyor olabilir orada Merkez Bankası. Likidite tedbirleri alacağını söylüyor olabilir. Yani dediğim gibi çok net bir şey söylemesi zor ama benim anladığım bu.
1: Şu anda tek bir veri seçecek olsanız Ekim'deki Merkez Bankası'nın kararını değiştirebilecek en kritik veri sizce hangisi ve hangi seviyede gelirse o veri siz faiz indirme ihtimalinin daha da düştüğünü düşünürsünüz?
0: Petrol, yani enerji fiyatları tabii. Şimdi hep geçmiş yıllarda da konuşuyorduk, $100 üzeri risk var mı dediğinizde bu süreç uzarsa ve petrol fiyatlarını dengeleyen tamponlar tükenme aşamasına gelirse işte stratejik rezervler kullanılması sonsuza kadar çünkü kullanılmayacaktır, stokların kullanılması, bir de işte alternatif flotaların kullanılması, o da Süveyş kanalı üzerinden tam Mendep Boğazı işte örneğin oradan da akışı Husilerin saldırısıyla Yemen tarafına oradan da akışta azalma olduğu ve onun da aslında bu haberler de petrol fiyatlarındaki bu yükselişle etkili. Yani mesela bu tamponlar işte alternatif rotaların kullanılması, stratejik rezervler stokların kullanılması bunlar aşındığı noktada petrol fiyatlarında ek yükselişler $100 üzeri riski var diyorduk ki o risklerin hayata geçtiğini maalesef görüyoruz, takip ediyoruz. Hani buradan daha $120-130'da gidecek bir durum olursa pek de bir sadece bizim Merkez Bankası değil Fed'i de ECB'yi de daha sıkı durmaya zorlayabilir. Dolayısıyla aslında yine enerji fiyatları Bununla birlikte diğer emtia fiyatları temel belirleyici olmaya devam ediyor para politikası.
1: Ekim'de 100 bas

0: puan sonunda.
1: Ekim'de 100 baz puanlık bir faiz indirimi gelme senaryosunda ilk güçlü etkiyi piyasada nerede görürüz? Türk lirası, tahviller, Borsa İstanbul.
0: Pek tabii hani konuşuyoruz bankacılık, tahvil tarafı ama uzun vadeden ziyade daha kısa tarafta bu etkiyi görürüz ilk etapta diye düşünüyorum. Hani enflasyon bunun düşüşüne daha net sinyaller görürsek ilerleyen sahada uzun tarafta da görebiliriz ama ilk etapta kısa tarafta görürüz. Hani bunun kalıcılığı için tabii ki yani banka holdingler, GYO'lar yani bunlarda görürüz tabii ama bu etkilerin kalıcı olması için hani yayının başında da aslında ifade etmeye çalıştım. Faiz indirim patikasıyla enflasyon düşüşünün birbirine uyumlu gitmesi lazım. Merkez Bankası satır alanında bunu söylüyor zaten uzunca süredir o ikinci paragrafta dezenflasyon gerektiği sıkılığı koruyacağız diyor. İşte burada enflasyon izin verdiğinden daha az bir faiz indirimi olmaması lazım. Dolayısıyla o 100 bas puanlık faiz indirimi gelecekse, sonrasında da 100 bas puan örneğin gelecekse bunun şeyle uyumlu olması lazım. Hani enflasyon 32-33'e yükselmiş ama Merkez Bankası 100 bas puan faiz indiriyor. Bu durumda o söylediğiniz olumlu etkiler kalıcı olmayabilir. Yani dolayısıyla hani enflasyon evet. Düşüşüne paralel bir faiz indirim patikası olması gerekir.
1: Borsa İstanbul'un karar sonrası verdiği reaksiyona, kapanış puanına nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Geri çekildi 0.77 oranında. Genel görünüm açısından da nasıl bir mesaj verdi Borsa İstanbul bize?
0: Net bir mesaj vermedi. Kafa karışıklığı olduğunu aslında bize biraz söyledi. Biraz da önceki günlerdeki pozitif hareketlerin belki geri çekilmesiydi. Ağırlıklı bir de belki şöyle bir çıkarsama da yapabiliriz. Hani ağırlıklı beklenti faiz sabit kalacak yönündeydi ama bir miktarda belki aynen o faiz indirimi olabilir. Yani kurumlara da dikkate alarak bir miktar belki faiz indirimi olabilir mi acaba da fiyatlanmış olabilir. O olmayınca bir de Ekim'de faiz indirimi olacağına dair net bir sinyal olmayınca dediğim gibi birbirinden aslında dengeleyici ifadeler vardı. Halen yukarı yönlü riskere dikkat çekiliyordu falan. Dolayısıyla böyle bir miktar geri çekilme özellikle bankacılık tarafında takip ettik. Yani piyasanın evet hani Ekim için faizinin beklentisi devam ediyor. Fakat hani o net bir şekilde Merkez Bankası'ndan belki bunu duymak istiyorlardı. En azından ben öyle net bir ifade Merkez Bankası'ndan faiz indirimine ilişkin görmedim. Dediğim gibi daha dengeleyici bir şey vardı, ton vardı.
1: Dün bir başka Merkez Bankası daha vardı sahnede. O da ECB. ECB faizi arttırdı. Çünkü artık enerji şokunu geçici bir dalgalanma olarak görmüyor. Enflasyon açısından kalıcı bir risk olarak fiyatlıyor. Hem karar metni hem ECB Başkanı Christine Lagarde'ın mesajları oldukça şahinde. Hem kararı hem Christine Lagarde'ın mesajlarını nasıl yorumladınız? Şu an yönetmenim de ekrana verdi. Ayrıca risklere karşı iyi bir pozisyondayız da dedi. Enerji fiyatları ne kadar yüksek kalırsa enflasyon etkisi o kadar kuvvetli olur ifadesini kullandı. Finansal piyasalarda oynaklık talebi etkileyebilir dedi Lagarde.
0: Burada süre gelen bir teknik tartışma aslında hani arz şoklarına karşı merkez bankaları ne yapması gerektiği hani arz şoklarına karşı bir para politikasıyla bir para politikasını bir şey yapamayacağı dolayısıyla hani faiz artırmanın büyümeyi gereksiz yere sıkacağı, büyümeyi yavaşlatacağı yönde görüşler de var ama hani bu süre uzadıkça ikinci etkiler zaten merkez bankaları evet bir şey yapamıyor enflasyon enerji fiyatlarındaki artışı ama neden faiz artışına gidiyorlar? İkinci etkileri sınırlamak üzere dün Lagarde bunlara yer verdi konu ifadelerinde ikinci etkiler işte jet yakıtı fiyatları artıyorsa bu şeyi arttırıyor. Ulaştırma tarafında ulaştırma fiyatlarını, uçak fiyatlarını veya aynı şekilde ulaştırma masrafı yani akaryakıt artması tüm taşıma masraflarını, transport yani giderlerini arttırdığı için o tüm işte gıdadan giyime tüm fiyatları arttırabiliyor. Artan lojistik masrafları nedeniyle. Dolayısıyla buraları sınırlamak üzere, talebi biraz kısmak üzere yani ek enflasyon yaratmasın diye aslında merkez bankaları adım atıyor. Orada da büyümeye ilişkin beklenden iyi giden bir Avrupa ekonomisi var aslında, o özellikle imalat sanayi tarafında. Burayla dikkat çekti ECB Lagarde dünkü konuşmalarında. Dolayısıyla biraz daha enflasyon, hani biraz büyüme tarafında da o yavaşlama, korkulan yavaşlama olmayınca biraz daha büyüme tarafını öne çıkarmış gözüküyor ikinci etkileri önlemek üzere. Dolayısıyla bu hani şeyler uzadıkça, petrol fiyatlarının yüksek seviyede kaldığı süre uzadıkça arz şoklarına karşı Merkez Bankası bir şey yapamaz zaten şeyi de biraz devre dışı kalmış oluyor. Daha ikinci etkileri önlemek üzere merkez bankalarını adım atmaya zorluyor bugün.
1: Karar sonrasında Avrupa tahvil getirileri de sert yükseldi Serkan Bey. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi örneğin 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nasıl okudunuz? Nasıl etkileyecek piyasaları, varlıkları?
0: Ya kararla çok bağlı değil aslında bu yükselişler. Zaten uzunca bir süredir mali açıklarını Japonya'nın da işte Avrupa tarafında, Fransa'nın, İngiltere'nin, buna Almanya'da eklendi. Diğer tarafta da Atlantik'in öteki tarafına gittiğimiz Amerika'nın da işte %5'e yaklaştı neredeyse şu anda 10 yıllık 4.95-4.96 %5'e yaklaşan bir 10 yıllık var. Yani daha bu şeyle alakalı enflasyon endişelerinden ziyade bunların da etkisi var. Fakat daha çok mali disipline, yani bütçe açıklarına ilişkin, borçların çevirilerine ilişkin endişeler daha etkili oluyor. Mesela doğrudan şeyle de çok ilişkilendirmiyorum. Yani dünkü kararla ilişkilendirmiyorum. Bu bütçe açıklarına ilişkin endişelerin ana tetikleyici bu daha doğrusu. Yani enflasyon hiç yok diyemem. Çünkü petrol artan enflasyon beklentileri de pek de tahvil faizlerini yukarı yönüne etkiliyor ama ana tetikleyici bence daha çok bütçe açıklarına ilişkin, borçla ilişkin artan endişeler bu dönemde.
1: Peki merkez bankalarından devam edelim. Dün gelen üfe verisiyle de Amerika'da Fed'in biraz daha faiz arttırmaya yaklaştığını takip ettik. Ağustos'ta aylık üfe %0,4, yıllık %5,4 arttı. Yıllık oranda Temmuz'daki %4,8'den belirgin şekilde de hızlandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Bugün önemli Fed'in kararı için kritik bir veri gelecek. Son eşik karar öncesi TÜFE gelecek. Biraz daha yaklaşık evet, yani, Fed faiz artırımına bugün gelecek veriyle.
0: Göreceğiz onu. Yani anlık veriler aslında tabii ki etkiliyor da. Yani genel resme baktığınızda pek de bir Fed'in üzerinde de yani deminden beri aslında konuştuğumuz petrol fiyatlarının uzunca bir süre burada kalması, yüzü geçmesi, bunun ikinci etkileri Merkez Bankası'na adım atmaya zorluyor. Hani bugünkü veriden bağımsız olarak da bu da Fed'in üzerinde ki Fed üyelerinde de faiz artışı savunan birçok Fed üyesi kurumda var. Dolayısıyla hani bugünkü veriden bağımsız olarak zaten Fed'in üzerinde bir faiz artış baskısı var. Onun üzerine geçen hafta istihdam verisi beklenenden iyi gelmişti. İşte dün üfe kötü geldi. Bugün de TÜFE işte özellikle çekirdek TÜFE %0,2-2.4 bekleniyor. Bunun üzerinde gelecek veri FED tabi bu baskıyı daha da arttıracaktır. Hani işte son 2-3 haftalık süreçte Jackson'daki konuşması olsun, üzerine istihdam verisi, sonra üfe verisi tabi faiz artış beklentilerinin Eylül ayına ilişkin arttırdı. Yani bir ara %20-30'lara kadar düşmüştü. Şu anda %70'lerde, 72'de. Yani bugünkü üfe onu bir miktar daha yukarı ya da daha aşağı çekebilir ama Eylül'de olmasa da Ekim'de bir faiz artış baskısı giderek güçleniyor Fed üzerinde.
1: Morgan Stanley'de sizin değerlendirmenize benzer bir öngörüde bulunuyor. Eylül toplantısında bekle gör yaklaşımına mevcut verilerin aslında izin verdiğini ama tabii TÜFE'nin de bu görüşü değiştirebileceğini söylüyor. Enerji şoku var tabii. Asıl korkacağı şey de enerjinin aslında hizmet fiyatlarına, ücretlere ve beklentilere kalıcı olarak yansıması. Değil mi?
0: Evet, aynen. Yani dediği işte jet yakıt fiyatlarının artması ki orada rafineri marjları aslında bir yandan da bizim içerideki akaryakıt fiyatlarının artışının arkası sadece petrol yok. Rafineri marjları da tarihi zirvelerde. Yani dizel marjları 100 dolara yakın. 90-100 arasında gidip geliyor. Hani 20-30 dolar bunun normali ise, ki 30 bile değil aslında, 20 dolarlar normal ise, şu anda 100 dolarda bu. Öyle de bakmak lazım. Bir yandan da petrol 100 doların üzerinde. Haliyle bu içerideki pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Yani son Eşel Mobil'le bunu bir yere kadar absorbe edebiliyorsunuz. Aynı durum tabii şey için de geçerli. Yani Amerika için de geçerli. Burada akaryakıt fiyatlarındaki artışlar hem seçmeni olumsuz anlamda etkiliyor. Orada bir yaklaşık ara seçimler var. Yani artan akaryakıt fiyatları, ama tüm taşımacılık, lojistik giderlerini arttırdığı için, çünkü gıdadan giyime, sadece hizmet değil, yani tüm mal fiyatlarının da artışı yol açabiliyor. Hizmet fiyatlarında tabii yine olumsuz etkiliyor. Yani dolayısıyla böyle bir, o ikinci etkiler daha zaten belirleyici şey tarafında. Enflasyonun için daha belirleyici olacak.
1: Kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim Serkan Bey. Keyifli bir hafta sonu olsun. Bugün de kazançlı olsun. Kolaylıklar.
0: İyi günler.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına çok kısacık bir ara verelim. Birazdan canlı yayın konuğum olacak. Son durumu, tabloları, verileri, Merkez Bankası'nın kararlarını konuşacağız. Birazdan görüşürüz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobili şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada

0: ve portföy yönetimi direktörü İlkay Öztürk bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz İlkay Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi merkez bankalarını konuşuruz ama şimdi bu bölümde önce altın ve petrol fiyatlamasına bakalım. 100 doların üzerinde bir Brent petrol takip ediyoruz. Altın onsta haftalık 3. hafta düşüşe hazırlanıyor. Nasıl değerlendirirsiniz her iki fiyatlamayı da ve piyasalara etkisini tabii?
1: Bu da tabii ki Amerika ile arasındaki jeopolitik gerginliklerin tekrar bir hareketlenmeye başlaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıya devam ettirdi. 100 dolarların üstüne doğru bir seviye test edilmeye başladı artık petrol tarafında da. Zira WTI, Amerikan petrol tarafında da benzer bir trendi görmüş durumdayız. Bu da tabii ki merkez bankaları üzerinde olan baskıyı arttırmaya devam ediyor. Keza dün bizim merkez bankamız da faiz kararında faizleri değiştirmeden devam etti. Önümüzdeki haftada Fed toplantısı var. Dün ECB yine faiz arttırdı. Yükselen petrol fiyatlarından en temel faktör olduğunu düşünürsek. Sırada da şimdi Fed'i takip edeceğiz. Tabii burada piyasa biraz daha fiyatlamalar açısından Fed'in artık faiz

0: eline zorlanacağı bir tarafa doğru ilerleyecektir. Ama tabii ki burada Amerikan Başkanı Trump'ın sürekli faiz arttırılmasını istemediğine dair beyanlarının devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Bu yüzden burada tahminimce biraz daha gözümüz Amerikan tüfe verisinde olacak. Bu veri sonrasında biraz daha piyasanın gidişatı şekillenecektir. Fakat tabii ki burada şeyi de unutmamak lazım. Petrol fiyatlarının bu gidişatı nereye kadar böyle devam edecek? Şimdi burada geçtiğimiz dönemdeki haberleri takip ettiğimizde Amerika'nın Venezuela'nın petrol rezervinin 1/5'ini yöneteceğine dair bir haber görmüştük. Bu haber tabii ki aslında Amerikan stratejik petrol rezervleri ve dolayısıyla da Amerikan seçimlerinden önce petrol piyasasına olası bir petrol müdahalesini de bize sinyal olarak veriyor. Keza grafikte de gördüğünüz gibi geçtiğimiz dönemde bu şeyi Çin'in de katıldığı bir stratejik petrol rezerv müdahalesi olmuştu. Biraz Amerika İran gelişmeleri iyileşince petrol fiyatları aşağı gelmişti. Tekrar benzer bir senaryonun olması olası gözüküyor. Özellikle Kasım seçimlerine yaklaşırken Amerika'da petrol fiyatlarının burada kalması pek mümkün gibi değil gibi.
1: Amerika'da motorunun galon fiyatı 6 doların üzerine çıkması da önemli bir sinyal aslında. Savaşın artık finansal piyasalardan o tüketici enflasyonuna geçtiğini de gösteren kritik bir eşik. Çin kritik bir değişken, değil mi? Petrol fiyatlaması açısından jeopolitik riskin yanında, çünkü dünyanın en büyük petrol ithalatçısı alımlarını güçlü tutarsa eğer o arz açığını fiyat üzerindeki etkisini büyütebilir.
0: Evet, katılıyorum bu dediğinize. Bir yandan da tabii ki aslında Rusya tarafıyla ilgili Amerika'nın iletişimi de önemli bu taraf, diğer yandan. Çünkü petrol üretimi tarafında aslında Rusya da bir diğer büyük oyuncu olduğunu unutmamak lazım. Buradaki süreçte Amerika Ukrayna'nın konuyla ilgili işte bu mevcut savaş halinin yavaş yavaş sönümlenmeye başlaması da petrolle ilgili olası bir iyi senaryo gösterecektir. Çin tarafında evet dediğiniz gibi petrolle ilgili çok büyük bir alıcı kendisi. O yüzden bu tarafında ekonomisinin yavaşlıyor olması, durgunlaşıyor olması petrol fiyatları açısından olumsuz bir senaryo olabilir. Bütün şeye baktığımız zaman aslında petrol fiyatlarının burada olması hiç kimsenin işine gelmiyor. Sadece belki de petrol üreticisi birkaç ülkeye fayda sağlıyor. Bu koşullar altında da petrol fiyatlarına bir yakın zamanda bir müdahale gelmesi ya da Amerika İran tarafında jeopolitik gerginliğin ya da Ukrayna Rusya arasındaki jeopolitik gerginliğin biraz daha geri çekilmesiyle petrol fiyatlarının aşağı gelmesi gerekiyor gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde.
1: IMF'nin merkez bankaları uyarısını nasıl değerlendirdiniz? Çünkü tarif ettiği dünya ekonomisi aynı anda hem enflasyonist hem büyümeyi destekleyen iki farklı kuvvetin çekişmesi altında.
0: Evet, artık baktığımızda özellikle son dönemde Amerika tarafında da bunu duymaya başladık. Mevcut içinde bulunduğumuz borç stoğundan kurtuluşun yolu büyümeden geçiyor diye bir yorum almıştık bu tarafta. Zaten aslında bizim Fed'in faiz arttıramayacağına dair beklentilerimizden en temel sebeplerden birisi bu. Amerika aslında uzun zamandır bunun iletişimini kuruyor. Ben yapay zeka ile büyüyeceğim diyor. Buraya yatırım yapacağım diyor.
1: Evet.
0: Gerekirse de aslında enflasyonun biraz yukarıda kalmasına da müsaade edeceğim diyor. Bu tabii ki IMF tarafından aslında dünya genelinde görülen bir trendi eleştiri olarak da bahsettiğiniz konuyu ele alabiliriz. Fakat tabii burada şeyi de unutmamak lazım. Çok büyük bir borç stoğu var dünyada. Özellikle Amerika tarafında. Bugün konuştuğumuz rakamlara baktığımızda Amerika bir tahvil geri alım programı açıklıyor Amerikan hazinesi. Yani trilyonlarca dolar bakiyelerden bahsediliyor ama yine de aslında yangına bir bardak su olarak yorumlanıyor bu yapılan aksiyonların. Yani o yüzden bu borçluluğun sürdürülebilmesi için de bir yandan büyüme gerekliliğinde olduğunu unutmamak lazım.
1: Evet, merkez bankalarının kararlarına geçelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile başlayalım. 37'de sabit tuttu. Ekim ayı için net bir sinyal vermedi ama piyasalar Ekim ayında 100 bas puanlık bir indirimi bekliyor. Yıl sonundaki %35'e yaklaşması açısından, en azından yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi açısından. Nasıl değerlendirdiniz faizi?

0: sabit bırakmasını Ekim ayında bekliyor musunuz? Satır arasında öyle bir sinyal aldınız mı?
1: İhtiyatlı bir yaklaşımda bulundu Merkez Bankası. Aslında piyasanın da beklentilerinin paralelinde bir karar oldu diyebiliriz burada. Yükselen petrol fiyatlarına piyasa okuyordu zaten burada tekrar risklerin biriktiğini. O yüzden Merkez Bankası'nın biraz daha ihtiyatlı kalması gerektiğine dair bir beklenti oluşmuştu. Merkez Bankası da aslında bu beklentileri karşıladı. Tabii şunu da unutmamak lazım. İç talepteki zayıflama Merkez Bankası'ndan uzun zamandır belirtti. Ve bizim de aslında PMI rakamlarından uzun zamandır gördüğümüz, sanayi tarafında uzun zamandır gördüğümüz bir durumdu. Ve tabii ki Merkez Bankası'nın da yeni OVP ile beraber işte %21'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek adına faizleri artık yıl sonunda 36 ve 35 seviyelerine çekmesi aslında piyasaları çok şaşırtacak bir durum değil. Sürpriz olarak acaba bu toplantıda bir faiz indirimine başlanır mı diye ufak beklentiler vardı. Ama tabii ki petrol fiyatlarındaki bir yükselişi, bu yükseliş ve beklentiden kaynaklı olarak Merkez Bankası 37'de kalmayı tercih etti. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki toplantılarda birer puan faiz indiriminin yapıp yapmayacağı ve artık bir faiz indirim döngüsünün başlayıp başlamayacağını takip edeceğiz. Tabii ki Merkez Bankası her defasında olduğu gibi jeopolitik risklere değinerek buradan bir sıkıntı olursa tekrar durabilirim, hatta gerekirse sıkılaşabilirim mesajını da aslında hala vermeye devam ediyor. Ama tabii ki burada petrol tarafının artık yavaş yavaş buralarda baz oluşturmaya başlaması, 100 dolarla 90 dolar bandında kalması bile bence Merkez Bankası'nın artık önümüzdeki süreçte adım atmasını destekleyecektir.
0: Faizin %37'de sabit bırakılması Türk lirası sabit getirili alan açısından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
1: Reel getirilerin yüksek kalmaya devam edeceğini bekliyoruz açıkçası. Burada hesaplarımıza göre şimdilik bugünkü birleşik faizlere baktığımız zaman en az 20 puanlık bir reel getiri imkanı sunuyor Türk lirası. O yüzden döviz mi TL mi sorusunun cevabı hala TL. Türk lirasındaki getiriler, özellikle para piyasası fonlarındaki getirilere baktığımız zaman ayda %3-3,5 arasında getiriler varken dolar TL'de %1,5-1,7 civarında yükselişler görürüz. Burada TL yatırımcısından hala avantajlı olduğunu, bugünkü beklentilere de baktığımızda piyasa katılımcıları hareketine bir yıllık enflasyon beklentisine 23-25 civarında olması bekleniyor. Politika faizine baktığımız zaman bunun bileşik seviyelerine baktığımızda topluyoruz, çıkarıyoruz. Günün sonunda 20 puana yakın bir reel getiri imkanı görüyoruz. Bunu yabancı yatırımcı da görüyor. O yüzden zaten kar yatırımcısı çok ciddi şekilde tevazu gösteriyor Türk lirasına. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın rezervlerini doldurması açısından da bir yandan olumlu. Bu sebepten dolayı da bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman Türk lirası ile ilgili bence şu an için reel getiriler devam, dövize çok geçmeye gerek yok gibi gözüküyor.
0: Peki Brent petrol 120 dolara doğru atak yaparsa portföy stratejinizi nasıl değiştirirsiniz?
1: Merkez bankalarının reaksiyonlarını tabii ki takip etmek gerekecek bu tarafta. Ondan da öncesinde aslında Amerikan hükümeti ya da Çin hükümeti tarafından petrol rezervine bir müdahale edilip edilmeyeceğini takip edeceğiz. Ama tabii ki burada dediğimiz senaryoda petrolün tekrar 120 dolarlara gelip sonrasında herhangi müdahale olmadığını görürse piyasa, burada 130-140 dolarları da deneyecektir. 150 doları da deneyecektir. O zaman konu stagflasyona doğru gitmeye başlayacaktır ve merkez bankaları da burada hareket etmekte gecikirlerse bu sefer stratejimizi tabii ki aslında uzun vadeli olarak her zaman önerdiğimiz altın tarafına geçireceğiz. Altın yatırımlarının böyle bir senaryoda çok daha ön planda kalması makul gözüküyor.
0: Altın aslında emtialarla ilgili Deutsche Bank'ın tahmini var. Hem de döviz tahmini de var. Altının 12 aylık dönemde ons başına 5000 dolara ulaşmasını bekliyor. Eylül 2027 için Brent petrol fiyat tahmini varil başına 79 dolar diye öngörüyor. Bakır fiyatları

0: ile ilgili de 15.100 dolar olarak tahmin ediyor 2027 Eylül ayı fiyatlamasını ve 12 aylık euro dolar tahminini de 1.20 seviyesinde değerlendiriyor. Deutsche Bank'ın bu öngörülerini nasıl buldunuz?
1: Açıkçası çok kötü bir tahmin seti olduğunu söyleyemeyiz. Altınla ilgili belki daha da yukarı beklentiler oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir ama tabii ki son dönemde yaşadığımız bu faiz arttırım beklentileriyle gelen emtia tarafındaki oynaklık beklentileri biraz daha aşağıda tutmaya devam ediyor. Ama burada daha demin konuştuğumuz senaryolar olması durumunda. Yani enflasyona müdahale etmeyen bir merkez bankası senkronizasyonu görürsek dünya çapında, o zaman zaten baktığımız zaman bizim için yine emtialar ön plana çıkacaktır, altın ön plana çıkacaktır. O zaman 5.000 dolarları değil belki 5.500 dolarları, 6.000 dolarları tekrar konuşmaya başlayacağız önümüzdeki 12 aylık vadede. Burada bence şeyi unutmamak lazım, dünya ekonomisindeki borçluk seviyesi çok sürdürülebilir değil ve aslında bir yandan da bu gelişmelerin hepsi altını desteklemeye devam ediyor. Bu yüzden biraz anlık bakmak yerine orta uzun vadeli altın yatırımlarını her zaman minimum, her zaman belli bir oranda tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Analizleriniz için teşekkür ederim İlkay Bey. Keyifli bir hafta sonu olsun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kazançlı bir gün olsun. Teşekkürler, kolaylıklar. Devam edelim Paranın Rotası'nda. Şimdi canlı yayın konuğum Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Günaydın Cem Bey. Yayına
2: günaydın,
0: hoş geldiniz.
2: Günaydın Sema Hanım, iyi günler. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Bugün Borsa İstanbul petrolün 100 doların üzerindeki fiyatlamasını mı yoksa Merkez Bankası'nın faiz kararını mı fiyatlayacak? Ne dersiniz?
2: Evet, dün oldukça yoğundu biliyorsunuz. Merkez Bankası kararı piyasalar üzerinde çok etkili her zaman olduğu gibi. Fakat bu daha önce satın alınmıştı. Yani Merkez Bankası'nın son raporunda, enflasyon raporunda kapıyı hafif aralaması, daha sonra da biraz daha güvercinleşmesi beklentisi piyasalarda bankaları yukarı doğru itmişti. Evet, Merkez Bankası pas geçti ve kapıyı biraz daha araladı. Ekim ve Aralık toplantısında faiz indirim beklentileri şu anda hala sıcak. Tabii baktığımızda bu beklentinin bitmesine bağlı kısa vadeli bir geri çekilme yaşadık. Bu çok normal. Ancak hala şu anda yükselen trend içindeyiz. Tabii sizin söylediğiniz gibi gündemin ilk sırasında petrol fiyatları var ve petrol fiyatları sizin de son yayınımızda 96 doların üzerine çıkarsa cin şişeden çıkacak tekrar.
0: Evet.
2: Gerçekten 96 doların üzerine gelince hızla yukarı doğru geldi. 110 dolarlara dayandı. Şimdi buralarda biraz dinleniyor. Buralarda dinlenmesi beklenebilir. Ancak hep söylediğim gibi söylemeye de devam edeceğim. Kış yaklaşırken petrol fiyatlarının çarpan etkisi oldukça güçlü ve 100 doların üzerinde ne kadar kalıcı olacak bunu göreceğiz. 101 doların altına gelmediğimiz sürece tüm dünyayı bizi rahatsız etmeye devam edecek ki her 10 dolarlık petroldeki artış bizim enflasyon tarafındaki savaşımızı 1.2 puan zorlaştırıyor yıllık bazda. Yani 70 dolardan 110 dolar desek yaklaşık 40 dolar dediğimiz zaman %5'e yakın bir artı yapacak enflasyon baskısı üzerinde, tabii böyle kalıcı olursa yıllık bazda. Bunu çok yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan da tabii ki çok yakından takip ettiğimiz ABD tahvilleri. ABD tahvilleri Basel'ın tüm müdahalelerinde hem tahvil alımlarına rağmen hem sözlü müdahalelerine rağmen oldukça yukarıda. Ve şu anda 4.90 bakıyorum hemen 4.95 seviyelerinde 5'e çok yaklaştı 10 yıllıklar ve 30 yıllıklarda da 5.36 seviyesini görüyorum ki 30 yıllıklar bilhassa mortgage faizleri için ABD'de oldukça önemli ve şu anda çok yüksek, orada da ev satışlarının düştüğünü görüyoruz. Aslında baktığımızda evet petrol fiyatları çok yüksek, sıkıntı çok büyük ama ABD tahvillerinin geri gelmemesi ve son gelen, dün gelen üfe rakamı ABD tarafında tekrar bugün açıklanacak olan ABD TÜFE rakamını oldukça önemli hale getirdi ki bakalım Kevin Warsh ayın 16'sındaki faiz toplantısına ne yapacak? Ancak şunu çok net altını çizmek istiyorum. Evet, petrol fiyatları tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkiliyor. Ancak bence en önemlisi buradaki tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması. Bu da global anlamda risk iştahı.

0: düşmesi anlamına gelecek. Bunu da zaten ABD borsalarında ve dışarıdaki borsalarda görebiliyoruz. Oralarda satış baskısı önümüzdeki günlerde çok fazla konuşulabilir. ABD tahvillerinin bu kadar yüksek kalması nedeniyle. ABD 10 yıllıklarında 4.85'in altına gelmediğimiz sürece ve 30 yıllıklarda da 5.25'in altına gelmediğimiz sürece o tarafta rahatsızlık devam edecek. Trump'ın açıklamaları yine dengesiz olmasına rağmen şu anda çok fazla piyasaları etkilemiyor. Ama tahvil faizleri Basın'ın müdahalelerine çok net bir şekilde cevap veriyor şu anda yüksek kalarak. Bu da önemli. Her zaman konuştuğumuz gibi 40 trilyon doların üzerine çıkan ABD kamu borcunun bu oranlarla döndürülmesi oldukça maliyetli. Bu da ABD tarafında sıkıntı yapıyor. Tabii böyle bir durumda gözümüzü hemen dolar endeksine çeviriyoruz. Dolar endeksi 98,5'un altına gelmedi. Neden? Altın fiyatları da biraz geri geldi. Çünkü ABD 10 yıllık ve 30 yıllıkları çok yükselince ciddi iştahlandı yatırımcılar. Ve buralarda bir miktar şu anda ABD tahvillerine ilgi var. Bu da altın ve gümüşü aşağı doğru itiyor. Altın tarafında 4.400 dolar, gram altında 6.900 TL ve gümüşte de 65 doların altında kaldığımız sürece pozisyon almayacağız, beklemeye devam edeceğiz. TL'de kalmak şu anda en mantıklısı gibi görünüyor. İçeriye baktığımızda Merkez Bankası kararı sonrası piyasada bir nefes alma, bir normalleşme gördük. Bu çok normal dediğim gibi. Aslında baktığımızda hem endeksin, hem bankacılık endeksinin, hem de sanayi endeksinin yükselen trend içinde olduğunu söyleyebilirim. Ancak bugün bankacılık endeksi için önemli olacak. 16.650 seviyesi bankacılık için önemli. Kapanışımız 16.818 seviyesindeydi. Bu seviyenin üzerinde tutulmasını bekliyorum ben. Çünkü önümüzdeki dönemde yine bir faiz indirim beklentisini Merkez Bankası yine çok doğru bir karar alarak kapıyı biraz daha aralayarak sıcak tutuyor. Bu önemli. Endekste de 14.300 ara desteğimiz var ki oraya çok yakınız. Aşağıda da ana desteğimiz 14.100. 14.100 kırılmadığı sürece herhangi bir problem yok. Oraya kadar geri çekilmeyi normal karşılayacağız. Bankacılıkta dediğim gibi 16.650 seviyesi ve tabii ki sanayi endeksinde de şu anda 19.800 ve 19.600 seviyesini takip edeceğiz. 19.600 seviyesinin altına gelmediğimiz sürece herhangi bir pozisyon yok. Ve bugün tabii ki en önemli gündem ABD TÜFE rakamı. Bunu yakından takip ediyoruz. Saat 3.30'da aylıkta 0.4, yıllıkta 3.4 ve çekirdekte 0.2 bekleniyor. Burada eğer enflasyon yüksek çıkarsa o zaman tahvillerde yine yukarı yönde dalgalanmalar yaşayabiliriz ki bu da Fed'in önümüzdeki dönem faiz artış beklentisinin artmasına neden olacak ki biliyorsunuz dün zaten Avrupa tarafında ECB faizleri 25 bas puan da arttırdı. Oradaki sıkıntı devam ediyor. Kış yaklaşıyor. Petrol rezervleri, doğalgaz rezervleri hala çok düşük ve bu enflasyonist baskıyı arttırırken gıda tarafındaki kuraklık nedeniyle ya da enflasyonist baskı Merkez Bankası'nı kara kara düşündürüyor. Bakalım orada ne gibi hamleler yapılacak önümüzdeki günlerde. Şu anda baktığımızda 0.24 pozitif bir açılış görüyorum vadeli tarafta dengeli. Ama baktığımızda bugün cuma olduğunu, hafta sonu belirsizliğinden dolayı hacmin bir miktar düşük olabileceğini görüyorum.
1: Borsa İstanbul'da işlem hacmine baktığımda 232 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi var. Evet, satış var ama panik de yok gibi görünüyor Cem Bey.
0: Evet, kesinlikle yok. Aslında her zaman şunun altını çizdik. Merkez Bankası gerçekten algı yönetimini çok iyi yapıyor ve kapıyı biraz daha aralayarak evet faiz pas geçti açıklamalarda önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarının enflasyona baskısının devam edebileceğini söyledi ama talebin düştüğünü söyledi. Bu da aslında ilk yani enflasyon sunumunda vermiş olduğu mesajların biraz daha altını çizdi. Bu mesajlardan sonra bir normalleşme adımı gelmişti biliyorsunuz 40'tan 37'ye normal politika faizine çekmiştik şu anda politika faizi 37 olarak devam ediyor ama önümüzdeki günlerde bu algının sıcak kalmasını sağlayarak piyasanın da güçlü olmasını istiyor. Burada da şu anda herhangi bir sıkıntı yok sizin söylediğiniz gibi. Evet, bir miktar bir düzeltme, bunlar çok normal piyasanın yukarı gitmesi için. Tabii ki baktığımızda petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olması önümüzdeki dönem nasıl bir faiz indirimi olacak sorusunu gündeme getirse de

0: Kararının da söylediği gibi, evet, maliyet kaynaklı enerji fiyatlarının yüksek olması enflasyona baskı yaratıyor, ama biraz sanayi tarafına da artık yavaş yavaş ilgilenmemiz gerektiğini altını çizmişti. Orada böyle mesajlar vermişti. Son orta vadeli programda da bu yönde mesajlar gelince, ben önümüzdeki günlerde sanayi tarafında biraz daha nefes almaları için işte bu regülasyonların, krediye ulaşımın bir miktar daha yumuşamasını bekliyorum. Bu da piyasayı canlı tutacaktır. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. Evet, petrol fiyatları yukarıda, ama bu tahvil faizleri ABD'de bu kadar yüksek olması gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Bunu önümüzdeki günlerde genelde global anlamdaki piyasalardaki risk iştahının düşmesiyle yaşayacağız. BESA'nın müdahale etmesine rağmen tahvil faizleri geri gelmiyor. Kasım 3 yaklaşıyor. Trump'ın Kasım 3'te ne yapacağını çok merak ediyoruz. Eli oldukça zayıf. Orada da bir belirsizlik var. Ama biz şu anda trende devam ediyoruz. Ben yine destek seviyelerimizin altını çizmek istiyorum. 14.100 endekste, bankacılık endeksinde 16.650, ki bugün karar günü olabilir, bankalar tarafında ona dikkat edeceğiz. Ve sanayi endeksinde de 19.600 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece sabırla pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz.
1: Diye petrolün de yükseldiği bir tabloda bu ayrışma Borsa İstanbul yatırımcısına ne söylüyor Cem Bey?
0: Ya petrolün tabii ki burada en büyük bilinmezlik X, yani petrol fiyatları, ama buna bir de Y eklendi şimdi. Bu da ABD tahvilleri. Böyle belirsizliğin olduğu ortamlarda biraz daha güvenli limanlarda kalmak, portföyleri bir miktar yumuşatmak daha doğru gibi görünüyor.
1: Bugün beklentiniz açılışta nasıl? Ve haftanın
0: Ben
1: son işlem günü
0: dengeli bir
1: olması sebebiyle de.
0: dengeli bir açılış bekliyorum.
1: Virgül
0: Yani
1: koyalım, bakalım
0: 14.300.
1: nasıl açıldı? Geldi ilk fiyatlama.
2: İki, bir, gong.
1: ...14.400 puandan açıldı Borsa İstanbul. Buyurun, sözü size bırakayım. Nasıl değerlendirdiniz bu açılışı?
0: Evet, dengeli bir açılış oldu Sema'nın beklentimiz dahilinde. 14.300'ün üzerinde kalmaya çalışacak anladığım kadarıyla piyasa. Herhangi bir sıkıntı yok. Tabii burada saat 3.30'da açıklanacak olan TÜFER hakkında ABD tarafında ciddi bir volatiliteye neden olacak. Hem ABD tahvillerinde hem dolar endeksinde, ki buna bağlı olarak altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında bir volatilite olabilir. Bu da bu belirsizliğin bugün olması nedeniyle hacmi bir miktar düşük tutabilir. Ama baktığımızda şu anda normal bir açılış görüyoruz. Yani sizin de açılışta altını çizdiğiniz, herhangi bir panik yok. Bir problem yok şu anda. Yükselen trend içindeki hareketimiz devam ediyor. Ama bu X faktör, yani petrol fiyatlarının seyri oldukça önemli. Kış öncesi hep altını çizeceğim. Her gün yüksek kaldığı sürece piyasalardaki tedirginlik, belirsizlik artmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Borsa İstanbul'da bugünkü yeşil ve kırmızı tablosuna baktığımızda yatırımcıya nasıl bir stratejiyle gelirsiniz kurumsal masadan?
0: Evet, şimdi ben en üstte yine petrol, petrokimya ürünlerini koyarım. Çünkü petrol fiyatları bu kadar yüksekken ikinci çeyrek, savaş çeyreğinde petrokimya ve petrol ürünlerinin bilançoları çok iyi gelmişti. Üçüncü çeyrekte de bu beklenti iyice ısındı artık. Burada da bilanço beklentilerine bağlı yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Diğer tarafa da faiz indirim beklentilerinin sıcak olması nedeniyle yine bankalarda pozisyonların al sinyali boyunca taşınması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilk sıraya petrol, petrokimya ürünleri, daha sonra da bankalarla devam edilebilir.
1: Peki Borsa İstanbul'da son dönemde o yükselen hisselerde bir kar realizasyonu riski görüyor musunuz? Özellikle hangi grupta eğer görüyorsanız?
0: Sema Hanım, aslında baktığımızda Merkez Bankası kararından sonra o realizasyon bir miktar gerçekleşti.
1: Evet.
0: Bilhassa bankalar tarafında. Ama hala yükselen trendimiz devam ediyor. Ben çok ciddi trendin değişmesini beklemiyorum. Şimdi tüm dünyada merkez bankaları faiz arttırırken, bizim Merkez Bankamızda bir faiz indirim beklentisinin olması çok önemli. Burayı sıcak tutacak ve önümüzdeki enflasyon dataları da eğer dezenflasyon sürecinin altını çizerse işte

0: Bu yukarı yönlü hareketin devamı anlamında ciddi bir sinyal olacak. Ama tabii ki ne olursa olsun Merkez Bankası hep şunun altını çizdi. Petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olması sadece faizleri yukarı çekerek bir şekilde enflasyonu aşağı doğru itmez. Bu çok net görülüyor. Zaten talep düşük. Sanayi bu konuda çok fazla eline taşın altına soktu. Ben hem Merkez Bankası'nın hem de maliye politikalarının önümüzdeki günlerde piyasayı rahatlatan hamleler yapacağını düşünüyorum. Bu tarafta da bu beklenti piyasada aynı faiz indirim beklentisinde olduğu gibi piyasayı sıcak tutacak. Burada bir miktar sabırlı olmak lazım. Volatilite de çok yüksek çünkü bizim dışımızdaki gelişmeler çok hızlı. Rusya, Ukrayna, ABD, İran. Diğer tarafta ABD tarafında Kasım'a artık iyice yaklaştık. Oradaki belirsizlik, tahvil faizleri, dolar endeksi bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman ciddi anlamda volatilitenin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve bugün gelecek olan ABD enflasyon datası volatiliteyi yine çok arttıracaktır. O yüzden 3.5'taki datayı piyasalar merakla bekliyor.
1: Peki bugün yatırımcının özellikle kaçınması gereken olası bir geri çekilmede panik satışı yapması mı olur?
0: Hayır, şöyle eğer bankacılık endeksi 16.650'nin altına gelirse bankalar tarafında bir miktarda satış baskısı olabilir. Ancak çok net şunu söyleyebilirim ki 14.100 seviyesine kadar olan geri çekilmeler sakince izlenmeli. Şu anda panik yapacak herhangi bir şey yok. Bizim zaten şu anda beklentimiz pozitif anlamda. Ama ABD tarafındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.
1: Evet.
0: Oradaki fırtına global anlamda tüm piyasaları etkileyebilir.
1: O zaman hemen TÜFE'yi de sorayım. TÜFE'de beklentiniz ne? ÜFE yaklaştırdı biraz Fed'i faiz arttırımına. TÜFE'den beklentiniz ne?
0: TÜFE'de 0.4 bekliyoruz aylıkta, yıllıkta 3.4 bekliyoruz ve çekirdekte de 0.2. Eğer bu şekilde gelirse piyasa bir miktar rahat nefes alabilir. Onun altında gelirse piyasa pozitif de etkilenebilir. Tahvil faizleri bir miktar aşağı doğru baskılanabilir. Ama bu seviyelerin üzerinde gelirse işte o zaman satışların artacağını düşünüyorum tahvil tarafında ben. Ve 10 yıllıkların 5'e doğru atak yapması bekliyorum ki bu da piyasalar için risk iştahını ciddi anlamda törpüleyecek gelişme olacak.
1: Bugün kapanışta özellikle neye bakacaksınız Borsa İstanbul'da Cem Bey? Piyasanın yönü açısından ilk mesajı size kapanışta ne verecek? Sadece rakam mı?
0: Tabii ki saat 3.30'daki enflasyon datası ABD tarafında çok önemli ama kapanışta ben lokomotif olan bankacılık endeksinin 16.650 seviyesinin üzerinde kapatıp kapatmayacağına bakacağım Selva Hanım. O oldukça önemli olacak. O seviyenin üzerinde kalırsa önümüzdeki hafta belirsizliklerin biraz daha kalkmasıyla birlikte petrol hariç ben tekrar bankaların yükselen trend içindeki hareketine devam etmesini bekliyorum önümüzdeki günlerde.
1: Keyifli ve güzel bir hafta sonu olsun. Bugün de çok kazançlı olsun. Kolaylıklar. Teşekkür ederim Cem Bey.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar Seva Hanım.
1: Teşekkürler. Verilerimiz var. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi geldi. Ticaret satış hacim endeksine bakacağız. Ve aynı zamanda ciro endekslerine bakacağız. Yönetmenim ekrana verdi. Şu anda yıllık enflasyon beklentileri katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %29,43 iken bu anket döneminde %29,61 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %23,69 iken bu anket döneminde %23,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %18 iken bu anket döneminde de değişti. 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin dağılımlarına bakalım. 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde TÜFE'nin ortalama olarak %36,40 olasılıkla %20-22,99 aralığında, %47,05 olasılıkla %23-25,99 aralığında, %11-21 olasılıkla %26-25,99 28-99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların %31,15'inin beklentilerinin %20-22.99 aralığında, %55,74'ünün beklentilerin üzerinde 23-25.99 aralığında, %6

0: %56'ının beklentilerin %26-28.99 aralığında olduğu gözlenmektedir diyor beklenti dağılımına göre. 24 ay sonrası enflasyon beklentilerine bakalım. TÜFE'nin ortalama olarak %30,89 olasılıkla %14-16.99 aralığında, %35-26 olasılıkla %17-19.99 aralığında, %19-18 olasılıkla %20-22.99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler katılımcıların %28,30'unun beklentilerinin %14-16.99 aralığında, %37-74'ünün beklentilerinin %17-19.99 aralığında ve %20,75'inin beklentilerinin de %20 ile %22.99 aralığında olduğu gözlenmektedir. Evet, ödemeler dengesine bakalım. Şimdi yıllıklandırılmış verilere göre Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar Amerikan doları olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar Amerikan doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar Amerikan doları fazla verirken birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 25,2 milyar Amerikan doları ve 1,9 milyar Amerikan doları açık verdi. Canlı yayına gideceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz konuşuyor. Hemen canlı bağlantıyla oraya gidelim.
1: Etlerini gösteriyor. Bu zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye, istihdam oluşturmaya ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında ekonomimizin son OVP'deki rakamları paylaşıyorum. 3,3 büyümesini öngörüyoruz bu sene için. İlk yarıda 2,5 civarında bir büyüme ilk 6 ayda gerçekleşmişti. İkinci 6 ayda, özellikle 3. çeyrekte biraz daha ivmelenme bekliyoruz. 3. çeyreğin ağırlığı da daha fazladır ekonomide. Turizmiyle, tarımıyla vesaire. Dolayısıyla 3. çeyrekteki olumlu gelişme yıl ortalamamızı da daha iyi bir noktaya taşıyacak diye bekliyoruz. Büyümemizi 3,3 tahmin ediyoruz. Dünyanın, bölgemizin şartlarıyla baktığımızda son derece önemli bir performans. Tarihi ortalamalarımızın altında olabilir ama bugünkü şartlarda oldukça iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Milli gelirimizin ilk defa bu sene 1.8 trilyon doları aşmasını bekliyoruz bu yıl sonu itibarıyla. Bunda elbette büyümemizin yanı sıra Türk lirasının değer kazanmasının da belli bir etkisi var. Ancak şunu da söylememiz lazım. Geçmişte de belli dönemlerde tam tersi bir etki vardı. Çok uzun dönemli bir perspektifle bakarsanız bunlar bir şekilde kendilerini dengeliyorlar. Ve ilk defa kişi başına gelirimiz bu sene 20 bin doları aşmış olacak. Yıllıklandırılmış ihracatımız, yani son ihracat verisinden 12 ay geriye gidip bir hesap yaptığınızda 280 milyar dolara ulaşmış durumda. İhracatçılarımızı yürekten tebrik ediyoruz. Az önce saydığım o şartlarda bu performansı göstermek hakikaten kolay değil. Bütün ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Yine sevindirici olan bir husus, ihracatın niteliğinde de artış var. Sadece niceliğinde değil. Artık kilogram başına daha fazla ihracat yapan bir ülke haline geliyoruz. Bu çok çok kıymetli, katma değeri daha yüksek, teknolojik içeriği daha yüksek bir ihracat yapıyoruz. Rakamsal olarak söyleyecek olursam, son yıllarda, son 3 yıla baktığımızda orta yüksek teknolojilerin ihracat içindeki payının %40'tan %44.1'e yükseldiğini görüyoruz. 4 puanlık bir artış az bir artış değil. Bu yönde de devam edeceğiz. Büyümemizde de verimliliğin, teknolojinin giderek daha fazla katkı sunduğunu görüyoruz. Ekonomilerde biliyorsunuz büyümenin kaynakları var. İşte sermaye artışından gelebiliyor büyüme veya istihdam artışından gelebiliyor. Bunlarla izah edemediğiniz boyut ise

daha çok verimlilik artışından gelen büyüme. Bu sene 3.3'lük büyümemizin 1.2'sinin toplam faktör verimliliğinden geleceğini görüyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Sürdürülebilir büyüme bakımından çok önemli. Önümüzdeki dönemde de bu verimlilik artışlarının devam edeceğine inanıyoruz. Belki bu zorlu şartların getirdiği bir şey bu. Hem zorlu finansal şartların hem de zorlu küresel şartların getirdiği bir durum. Ama uzun vadeli bir perspektifle bu sağlıklı bir şey. Verimliliği arttırmaya artık daha fazla yoğunlaştığını görüyoruz özel sektörümüzün. Uzun vadede bu bizim için çok çok kıymetli, sürdürülebilir büyüme açısından. İhracatımız, mal ihracatı 280 milyar dolar. Buna hizmetleri de dahil ettiğimizde ilk defa bu sene 400 milyar doları aşan bir mal ve hizmet ihracatı görecek Türkiye. Çok kıymetli bir şey bu gerçekten. Buna baktığımızda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hizmetler sektörünü de en az mal sektörü kadar değerlendirmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Turizm, lojistik başta olmak üzere. Finans başta olmak üzere. Enflasyon tabii en önemli meselemiz, birinci gündemimiz, en önemli önceliğimiz. Bu konuda son dönemlerde Mayıs 2024'ü referans aldığımızda en yüksek noktaya çıkmıştı, 75,5'lara. O günden bugüne Ağustos 2026'da 31,5'a kadar geriledi. Savaşın enerji, ulaştırma ve gıda fiyatları etkisi son aylarda geçici olarak bir yataylaşmaya yol açtı enflasyonda. Bu yataylaşmanın geçici olduğunu düşünüyoruz ve enflasyon etkileri, affedersiniz, savaş etkileri azaldıkça bu yataylaşmanın da sona ereceğini düşünüyoruz. Bunu rakamsal olarak da çok detayına girmek istemiyorum. Savaştan etkilenen ürünleri çıkardığınız zaman rakamın aşağıya doğru gittiğini görüyorsunuz. Yani enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyorsunuz. Savaştan birinci derecede etkilenen unsurlarla birlikte baktığınızda da geçici bir yataylaşma var. İnşallah bunu da aşacağız. Merkez Bankamızın bir hesabına göre 7 puan civarında enflasyona etkisi var savaşın. Yani bizim şimdi yıl sonu tahminimiz bu yıl sonu için 28,4 son OVP'de. Savaş olmasa işte %21-22 ile bu seneyi kapatmış olacaktık. Çok daha farklı bir perspektifimiz olacaktı. Ama realite bu. Gerçekçi olmak zorundayız. Gerçekçi bir zeminde ancak başarılı oluruz. Dolayısıyla biz de gerçekleri kamu olarak, özel sektör olarak paylaşıp bu çerçevede politikalarımızı şekillendirdik ve bunun en sağlıklı yaklaşım olduğuna da inanıyoruz. Savaşın etkilerinin nispi olarak yavaşlamasıyla burada da daha olumlu bir perspektife kavuşacağımızı düşünüyoruz. Değerli katılımcılar, bir taraftan da şunun altını çizmek isterim. Enflasyonla mücadele sadece para politikasıyla sürdürülebilecek bir mücadele değil. Para politikası elbette çok kıymetli. Doğru bir para politikası çok önemli. Futboldan Nihat Bey burada bir örnek verecek olursak, para politikası güçlü bir defans demek aslında. Gol yemek istemiyorsanız İyi bir para politikanızın olması lazım. Ama gol atmak istiyorsanız para politikasıyla olmaz. Orada işte sanayi politikasının devreye girmesi gerekir. Daha kalkınmacı diyelim politikaların, teknoloji politikalarının devreye girmesi gerekir. Dolayısıyla biz de buna böyle bakıyoruz bu alana. Para politikalarının yanı sıra mutlaka maliye politikaları ve arz yönlü politikalarla bütüncül bir politika setiyle yaklaşıyoruz. Bu sene ki OVP'de hazırladığımız OVP'de maliye politikalarına özel bir vurgumuz var. Önümüzdeki dönem maliye politikalarının enflasyonla mücadelemize daha fazla katkıda bulunmasını öngörüyoruz. Özellikle bu yönetilen, yönlendirilen fiyatlar başta olmak üzere.
bunu programımızda da vurguladık. Arz yönlü politikalar da çok kıymetli. Enflasyonun özellikle de çalışan kesimleri, dar gelirli kesimleri daha çok ilgilendiren konut, gıda ve ulaşım gibi kalemler. Bunlar üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Sosyal konut hamlemizi güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. 500 bin konut ve kiralık konut kampanyamız devam ediyor biliyorsunuz. Bunu artırarak devam ettireceğiz ve bunu laf olarak söylemiyoruz. Bütçemizde de sosyal konutla ilgili ödeneklerimizi %150 arttırmış durumdayız. Yani bütçemizin geneli işte 20 küsur artarken sosyal konut ödeneğimiz %150 artmış durumda. 100 milyardan 250 milyara taşımış durumdayız. Gıda konusunda yine çok özel vurgularımız var. Sulama yatırımlarına sağladığımız tahsisattan diğer tedbirlerimize kadar gıda konusunda, ticaret politikalarına varıncaya kadar gıda konusunda gündemimizde çok önemli bir yere sahip. Ulaştırmada maalesef manşet enflasyonun yine üstünde bir rakam görüyoruz. Kısmen belki bu savaşın etkisi ama bir taraftan da yerel yönetimlerin özellikle şehir içi ulaşım sistemlerinde çok yüksek artışlar yaptıklarını da gözlemliyoruz. Bu konularda da çok daha farklı bir yaklaşım içinde olunması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu arz yönlü tedbirlerle de birlikte enflasyonla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Gelecek sene %21 enflasyona düşürülmesini yönünde politikalarımızı paylaşmış durumdayız. Önemli kazanımlarımız oldu. Son 3-4 yılda 2023'te başladığımız bu yeni OVP diyelim döneminde Türk lirasının güçlü hale geldiğini görüyoruz. Toplam mevduat içinde Türk lirasının payı son 3-4 yılda %31.6'dan 61,5'e yükselmiş durumda. Kur korumalı mevduat vardı. Bir dönem geçici bir ihtiyaçtı ama çok büyümüştü. O kur korumalı mevduat mekanizması şu anda sıfırlanmış durumda. İşte koşullu yükümlülük diyoruz. Kamu bütçesi harcamaları üzerinde önemli bir yükümlülüktü. Ondan şu anda sıfırlamış durumdayız ve finansal piyasalara da bir zarar vermeden yumuşak bir geçişle tabiri caizse kur korumalı mevduatı sola erdirmiş durumdayız. Merkez Bankası rezervlerimiz eskisinden çok daha güçlü hale gelmiş durumda ve şu anda 184,2 milyar dolar seviyelerinde. Net rezervlerimiz de oldukça önemli bir seviyede. Dolayısıyla dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha güçlü durumda. CDS dediğimiz ülke risk primi bütün bu gelişmelerle birlikte birkaç yıl önce 700'ler civarındaydı. Şu anda 220'nin altında. Savaş olmasaydı aslında 200'lerin de altına doğru giden bir eğilim içindeydi. Bu çok önemli. CDS ülke risk primi hem kamunun hem de özel sektörün dış dünyadan dövizle borçlanmalarında faiz oranını belirleyen en temel unsurlardan biri risk primi. Bu düştükçe hem kamu hem özel sektör dış dünyadan kullandığı kaynağa daha az faiz ödemiş oluyor. Ülkemizden daha az döviz yurt dışına çıkmış oluyor. Cari işlemler hesabımız oldukça sağlıklı seviyelerde. Geçen yıl %2'nin altındaydı. Bu yıl az önce anlattığım etkilerle birlikte 2.6 bekliyoruz cari açığın milli gelire oranını. Son çeyrek asırlık ortalamamız -3,2. Yani bu artmış haliyle bile cari açığımız tarihi ortalamalarımızın altında ve oldukça yönetilebilir bir seviyede. Ancak bu artışın da gelecek sene geri döneceğini, azalacağını düşünüyoruz. Gelecek sene yine %2'nin altında bir cari açığa doğru ülkemizi taşıma gayreti içinde olacağız. Son 3 yıldaki en önemli başarılardan biri de depremin yaralarının sarılması oldu. Depremler yaşandığı anda tüm toplumu etkiliyorlar tabii, gündem oluyorlar. Ama bütçe açısından bakarsanız o deprem anından ziyade deprem sonrası dönem
çok çok daha önemli.

0: Çünkü asıl harcamalar o dönem yapılıyor. Altyapıları yapıyorsunuz, konutları yapıyorsunuz. Yeni organize sanayi bölgeleri, okullar, hastaneler inşa ediyorsunuz. Sadece konuttan bahsetmiyorum. Son 3 yılda 455 bin civarında konut inşa edildi. Yollar yapıldı, hastaneler, okullar ve eskisinden de daha kaliteli yapıldı. Yani yıkılanın maliyetinin ötesinde çok daha nitelikli bir şehir ortamı, dirençli şehirler inşa edildi. Bugün yaptığımız hesaplamalara göre bu sene sonu itibarıyla depreme ekstra 104 milyar dolar para harcamış olacağız.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
2: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
3: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
2: ETS turu iyi günler.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
8: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, sigortam.net.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
12: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar.

Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye

0: Ekonomi notlarıyla karşınızdayım. Bugün de borsada günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Hangisi formda? Kalede kim var? Defansta, orta sahada, forvette hangi hisseler olacak bugün sahada? Tabii bugün iş hiç kolay değil. Merkez Bankası politika faizini 137'de sabit tuttu. Brent petrol 100 doların üzerinde. Tahvil faizleri yüksek. Oldukça zor bir konjonktürde. Ayrıca Amerika'da üfe verisi gelecek. Bugün o da tüfe verisi gelecek. Çok pardon. O da tabii Fed'in patikası açısından önemli ve bugün portföyün teknik direktörü, stüdyomda konuğum Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Acaba hangi hissede büyüme diyeceksiniz? Hangisinde değerlemeye bakacaksınız? Hangisinde ileriki dönemde risk göreceksiniz? Çok merak ediyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen sahaya geçelim. Kalede kim var bugün Barışcan Bey?
1: Kalede değişmez. Aselsan sakatlanmadığı sürece, ben de Aselsan her zaman kalede başlar. Savunmada kalede başlar, hücumda Aselsan'ı yani her yayında aynı şeyleri söylemektense şöyle söyleyeyim. NATO Genel Sekreterinin ziyaret ettiği tek şirket diyeyim. Yani uzun uzun ihracatı arttı.
0: Çelik kubbenin inşaatı. Değil mi?
1: Evet, yani çelik kubbenin inşasında var. Önümüzdeki sene telefon çıkartacak ki büyük bir ihtimalle o telefon devlet kademelerinde, bürokratlarda, istihbaratta vesaire tam bizim yerli malımızda olduğu için daha kullanışlı olacak. Çünkü son bir haber akışı vardı. Artık hacking olayları, siber suç olayları devletlerin bazı kadrolarına bile girmeye başladı ki İsrail bunu Pegasus yazılımıyla daha önceden birçok ülkeye yapmıştı. O yüzden bu tarzda teknolojiyi, savunmayı kendi üstümüzde, milli değerlerimizde yaptığımız bir şirket 400'lerin üstünde tutunmakta zorluk çekiyor. Ama 400'ün üstündeki kalıcılık bize yönümüzü tekrardan yukarı çevirecektir. Günlük, haftalık, ufak ufak böyle yataya yakın negatiflere çok aldırış etmemek lazım. Aselsan'ı bir değer olarak görmek lazım. Milli bir değer olarak
0: Tabii.
1: görmek lazım.
0: Evet.
1: 3. Dünya Savaşı'nın bu kadar konuşulduğu bir dönemde, jeopolitik risklerin bu kadar arttığı bir dönemde Aselsan gibi bir şirkete sahip olduğumuz için mutlu olmamız lazım. O mutluluğu da hissesini alarak taçlandırmamız lazım. O yüzden yani benim söyleyeceğim şu, bu günlük bir hisse değil. Bence kişiler her ay ellerinden arttırdığı kadar, yani bir lot 397 lira, yarın olsun 420 lira, öbür gün olsun 350 lira. 2 lot, 3 lot, 5 lot, 10 lot küçük küçük biriktirir, kumbara gibi biriktirilecek bir hisse. Yani bugün aldık, yarın %10 çıktı satayım mı? Ya gerek var mı mesela? Bence yok. O yüzden dursun. %10 düşerse Aselsan mı batıyor? Hayır. O yüzden her ay ufak ufak küçük küçük kumbara biriktirir gibi Aselsan biriktirilmesi gereken bir şirket diye düşünüyorum ve gerçekten bizim göz bebeğimiz, benim ilk 11'imin de değişilmez ismi. Çok ciddi kar satışı geleceği zamanlarda sokmam bir tek ilk 11'e, gelip burada %3 %4 eksi görmeyeyim diye, ama her zaman değişmez isimdir.
0: Peki ihracat payındaki artış, tabii güçlü sipariş bakiyesi, onlara da bakıyoruz. Mevcut çarpanları sizce haklı çıkaracak karlılık satışını sağlar mı?
1: Kar satışı hisse fiyat üzerinden
0: evet.
1: mi? Hiç sanmıyorum, çünkü 70 milyarların üzerindeydi de geçtiğimiz sene ihracat geliri, şimdi daha da artarak gidiyor. Ve özellikle biz Aselsan'daki o hani 80 liradan 200 liraya, 200 liradan 400 liraya hızlı yükseldiği dönemlerdeki yükselişlerinde Orta Doğu ve Körfez ülkeleri hala Amerika ve İsrail'in savunma sistemlerini kullanıyordu. ABD, İran, İsrail savaşı çıkmamıştı. O savaştan sonra İran bir gecede 8 tane ülkeyi vurduğu andan itibaren İsrail'in ve ABD'nin savunma sistemlerine insanların güveni kalmadı. O yüzden Türkiye savunma sistemlerinde, savunma sanayinde son yıllarda yaptığı ciddi atılımla zaten yeni pazarları, bir de diğer ülkelere olan güven eksikliğinden dolayı Türkiye pazarına yönelmesi Körfez ülkelerinin ve Avrupa Orta Doğu'nun Aselsan'ı daha değerli kılıyor. Yani baktığımız zaman Aselsan'da kar satışı fiyat üstünde olabilir mi? Olabilir. Çünkü İş Bankası'nı %10 tavana götürdüler 2 gün önce. Emlak Konut'u %10 götürdüler, %60'lar. BIST 30 hisselerinde bile sert hareketler başladı. Bu Aselsan'da da olabilir. Ama dediğim gibi Aselsan'ı biz güzel güzel konuşurken Aselsan'a bu kadar talep olacak bir durum da yoktu. ABD, İsrail, İran savaşından sonra Aselsan'a, işte Türkiye savunma sistemlerine, Roketsan'a, Havelsan'a, Bayraktar'a, yani borsaya kota olsun olmasın, Altınay'a, SDTR'ye hepsine bir talep var yabancıdan. O yüzden ben Aselsan'daki kar satışlarını kar satış olarak düşünüyorum. Panik satışıyla satış baskısına evrileceğini düşünmüyorum. Aselsan'ın üstünde oyun oynayacak varsa iki tane şirket var, BofA ile Citibank. O da ne zaman satarsa bu aralarda onların sattığını tere alıyor, diğerleri alıyor. Yedirmiyorlar, malı aşağı çektirmiyorlar. O yüzden biraz daha güçlü duruyor Aselsan. Yoksa Aselsan'a yani rüzgar esse kayadan alacağı yer, şey, toz olur. Aselsan'daki kar satışı.
0: Ne güzel söylediniz. Devam edelim. İki numaralı forma bugün hangi sektörden, kimin?
1: Tüpraş'ta. O da
0: değişmeyen, o da oyuncunuz değişmez. Sizin.
1: Petrol çok düşerse çıkar. Ama petrol zaten 100 dolarların üstüne gitti. Bir geri gelme durumu var gene. Ben kalıcı olacağını düşünmüyorum 100 dolarların üstünde.
0: Daha yukarı atak beklemiyor musunuz?
1: Yani petrolde beklemiyorum, çünkü şöyle bir şey var. Şimdi birazdan söyleyeceğim şeyleri tamamen ismimi, nefsimi, statümü, ünvanımı kenara koyarak gönlümden söylüyorum. Amerika'da öyle büyük manipülasyonlar oluyor ki sözlü olarak. Birisi çıkıyor diyor ki petrol arzında büyük sıkıntı. Bir cümleyle geçiriyor koskoca konuşmanın içinde. Haydi, bütün herkes yazıyor petrol arzında bir sıkıntı var, petrol öyle. Petrol arzında bir sıkıntı yok. Yani o, hani var. Olan aynı şekilde devam ediyor. Ekstra bir haber değildi. Ne yaptılar? 88 dolar, 92 dolar bandına sıkışmış petrolü 100 doların üstüne attılar. Yani amaç zaten 100 doların üstüne atacak şekilde bir açıklama yapmaktı. Şimdi rafineriler vuruldu mu? Yok. Petrol arzı çıkartmada bir sıkıntı var mı? Yok. Sadece tedarik zincirinde ve lojistikte kopma var.
0: Orada aksama var.
1: Hürmüz'de aksama var. Diğer taraflarda aksama var. Şimdi bu zaten vardı. Hani ekstra bir olay olmadı. Sadece Trump'ın yeni açıklamaları, İran'ın yeni açıklamaları vesaire, savaşın tekrardan kızışma ihtimali var. Ama onun dışında petrolde böyle bir arzı tehlikeye atacak bir şey yok. O yüzden bundan 5 ay önce de çıktı birileri, dedi ki Fed faiz arttıracak. Abi haydi, bütün Amerika basını Fed faiz arttıracak, bütün dünyaya Fed faiz falan arttırmayacak. Trump daha yeni koymuş Woş'u oraya. Fed Powell'u almış olur mu yani? Arttırmadı. 5-6 ayda arttırmadı.
0: Fed'i yaklaştırdı ama biraz. Bugünkü veri de önemli.
1: Evet ama 6 aydır arttırdı mı Fed? Arttırmadı. 6 aydır arttıracak diye bekliyorduk. 6 aydır burada dilimizde tüy bitti. Arttırmıyor, arttırmayacak. Arttırırsa arttırması için şunlar olması lazım. Şimdi tarım dışı istihdam düzeldi gözüküyor. Ortalama saatlik kazançlar düzeldi gözüküyor. İşsizlik oranı düzeldi gözüküyor. Bu ekonomide bir sıkılaşma yok. PMI verileri 50'nin üstünde. Beklentinin ve bir önceki seviyenin altında gelebilir. Evet. Ama 50 kritik seviyesinin üstünde. Enflasyonla boğuşuyor şu anda. Enflasyonla boğuşurken de petrol fiyatlarının etkisiyle enflasyonla boğuşuyor. Tedarik zincirinin etkisiyle enflasyonla boğuşuyor. Trump'ın kendi başlattığı ticaret savaşları nedeniyle enflasyonla boğuşuyor. Şimdi Powell gider ayak 40 milyar dolarlık varlık alım programı başlatmış ki Trump'ın en karşısında en dik duran, Trump'ı deliye çeviren, o düşür dedikçe o arttıran bir Merkez Bankası Başkanı'ydı. Şimdi Trump kendi istediği adamı oraya kendi koyduktan sonra ilk toplantıda Fed'in faiz arttırmasını beklemek, demeyeyim de Fed'in faiz arttıracağını söyleye söyleye piyasayı manipüle etmek, işte tam o şeye dönüyor, neyse. Yani.
0: Peki.
1: Evet. Amerika'nın güzel işleri bunlar.
0: Peki, Tüpraş'la devam edelim.
1: Tüpraş'ta da yani 400 liralardan bölündü geldi 80 liralara, 80 liralardan tekrar geldi 400 liralara, böyle bir hisse. O yüzden Tüpraş %4, %5 çok yükselen bir hisse değildi. Ama son dönemlerde petrol fiyatlarıyla öyle de yükseliyor. Rafineri marjlarında bir düzeltme olursa kaldıraç etkisi yaratabilir. Çok ciddi bir şekilde yükselişe gebe. Gene eğer petrol fiyatlarında sert düşüş olmazsa Tüpraş gene yönünü yukarı olarak koruyor diyebilirim. Ciddi anlamda da portföylerde defansif, büyümeye yönelik, temettüyü dağıtan tarzda bir portföy kurulacaksa bence BIST 30'un da dışına bu aralar çok çıkmamak lazım. Volatil durumları da görüyoruz. O yüzden nokta atışı cımbızla çekersek, yani Tüpraş'ı birinin portföyünde görünce niye aldın diye sormam.
0: Evet.
1: Almıştır çünkü. Evet. O yüzden Tüpraş.
0: 3 numara.
1: BİM diyeyim oraya da, gene gıda perakendenin iç içe geçmiş olduğu, hard diskant mantığıyla hareket eden, şubeleşmesinin çok olduğu, popülasyonlara çok hızlı ulaşan,
0: bankacılık
1: tarafına giriş yapıyor BİM ve fabrik maliyetleri düşüyor, operasyonel maliyetleri düşüyor, kendi ürünlerini satıyor. Yolu çok açık. O da bölündü. 800 liralardan bölündü. 400 lira geldi. Tekrardan 800 lira gitme durumu çok çok bariz diyebilirim.

0: %5, %6 yükselmiyor. %1, %2 güzel fon mantığıyla yavaş yavaş hareket eden ve hep yukarı yönlü ivmesi hareket eden bir şirket. O yüzden bence BİM defansif olarak gol yemememizi sağlayacak bir hisse.
1: Diğer rakiplerine göre, yani Şoka ve Migros'a göre değerleme açısından nasıl, yüksek mi?
0: Yok, bence daha ucuz. Yani Migros bana göre daha pahalı. FKF'de, Favek oranlarına göre de ya da genel globaldeki yarışmalarına göre. Çünkü şimdi BİM'in yurt dışına da pazarı var. Yani o yüzden oradan döviz geliri de var ve diğerleri dediğiniz gibi çok güzel bir yere değindiniz. Bankacılığa geçiş yapıyor. Katılım bankacılığı tarzında. Diğerlerinin böyle bir hamlesi de yok. O yüzden birçoğunun önüne geçiyor.
1: Peki.
0: Benim için.
1: Peki 4 numarada hangi sektör var?
0: Onda da emlak konut diyebilirim. Her ne kadar Merkez Bankası faizi sabit bırakmış olsa da, ki bu son petrol yükselmeseydi ve Trump'ın açıklamaları İran'la tekrardan ortalığı karıştıracak şekilde olmasaydı, büyük bir ihtimalle 100 bas puanlık bir faiz indirim yapabilirlerdi. Ama yapmadılar. Bence de en iyisini yaptılar yapmayarak, sabit geçerek. Çok ciddi kritik virajları çok ciddi bir şekilde alıyor. Hatta Merkez Bankası bence son 15-20 yılın en büyük trade'ini yapmış olabilir altın tarafında. Tabii altını ons bazlı 4800-5100 dolar bandından satıp altının düşüşünü tetikleyip 4000'lerden geri aldı. Yani o yüzden bir Merkez Bankası gerçekten bir yatırım bankacılığı, hedge fund yöneticisi gibi kendi rezervinde altını o kadar iyi trade etti ki, o yüzden rezervlerimiz güçlenerek artmaya devam ediyor. Altında bir miktar daha yükseliş yaşanması durumunda zaten Merkez Bankası daha da güçlenecek rezervleri. O yüzden her ne kadar faizi indirmemiş olsa da, konut sektörü henüz canlanmamış olsa da
1: biraz kıpırdanma,
0: biraz kıpırdanma var. Başladı ufak ufak. Bir de bundan 2-3 gün önce tavana gitti, döndü %8'lerden. Normal hareketi değildir. O aşılamadığı bir yer vardı. Diyordum ya, bir bant var. 19'un altına gelince 18-60'lardan alıyorlar. 21-40'ların üstüne geldiği zaman 22'ye yaklaşınca basıyorlar. Şimdi o bandın üstünde bir fiyatlama gördük biz. Bunu görmüş olmamızın üstüne
1: formayı söyleyin.
0: Emlak, yönetmenim, konut, gayrimenkul.
1: Hayır, 4 numara.
0: Emlak, konut, gayrimenkul değil mi? Akbank mı o zaman 4 numara? Evet, evet. Akbank. Tamam, o zaman Akbank'a geçeyim hemen emlak konuttan. Akbank da gene keza şöyle söyleyebilirim. 72 liralarda. Daha önce 90 liraları gördü. Aynı yerleri tekrardan görme ihtimali kuvvetli. Dijital bankacılık konusunda, özel bankacılık konusunda gerçekten pozitif yoluna devam ediyor. Ve bankacılık sektörü şu an için faiz indirimi olmadığından dolayı bir miktar baskılanıyor olsa da faiz indirimlerinin ben doğru zaman ve koşullar oluştuğu anda başlayacağını düşünen taraftayım. Özellikle bu sene bitmeden bir faiz indirimi kesinlikle bekliyorum. Olmayabilir tabii ki, ama benim beklentim bu yönde, stratejilerim bu yönde.
1: %35 hedefi var sonu için.
0: Yani şimdi olmayabilir. Çok tabii, değişik bir tabii, olay evet. gelişir. Yani evet, mesela evet. İsrail'in son tutumları tabii. bizi savaşa çekmeye çalışıyor. Suriye'nin akıbeti değişiyor. Orta Doğu'da olaylar karışıyor. Petrolde hani tedarik zinciri, lojistik kopmalarını geçtim. Arzla ilgili, gerçekten rafinerilerle ilgili bir sıkıntı olur. Düşüremez. O hedefini güncelleyebilir. Evet. Çünkü finans piyasaları 24 saatte değişkenlik gösteriyor. Ama bence kesinlikle bir kez faiz indirimi yapacağını düşünüyorum. Konjonktür bu şekilde. Yani ceteris paribus. Bütün değişkenler sabit. Şu anki halimizde konuştuğumuzu varsayarsak. Bu yarayacaktır. Zaten 1 milyar TL bankacılık sektörü finanslanmaya başlandı repo ailesiyle geçtiğimiz dönemde. O yüzden bir canlanma da geldi bankacılık sektörü. Bankacılık sektörümüz, Türk bankacılık sektörü, sadece Akbank için söylemiyorum. Hem kamu bankaları hem özel bankalar çok güçlü. Ödenmiş ÖSYM'si bakımından çok güçlü. Yapay zeka teknolojiye ayak uydurması bakımından. O yüzden defansta Akbank, yani bankacılık sektöründen bir hissenin olması bence normal, gayet de iyi. 72 liraların altına çok düşmezse 70-72 bandı. Kritik bir pivot çünkü orası. 90 liraları sene bitmeden görebiliriz tekrardan.
1: Ekim'de yer faiz indirimi gelmezse bankacılık endeksi için risk görüyor musunuz?
0: Çok risk görmüyorum. Yani faiz indirimi gelirse ivme yakalar. Faiz indirimi gelmezse standart şeklinde devam eder diye görüyorum. Çünkü bankacılık sektöründe Evet, bazı gelir kalemleri sıkılaşıyor, bazı maliyetleri artıyor, anlıyorum. Bundan sanayici de muzdarip oluyor, turizmci de muzdarip oluyor, rahat kredi bulamıyor vesaire. Ama bu bir geçiş süreci. Bu geçiş sürecindeki bütün stres testlerini Türk bankacılık sektörü çok iyi atlattı.

0: Yani ABD'de silsileyle bankalar batarken, Yunanistan bankacılığı batıkken, İtalya bankacılığı batıkken, Çek Cumhuriyeti, Almanya vesaire öne çıkmış ülkeleri bile söylerken bankacılık sektörleri sıkıntılıyken, Türkiye bankacılık sektörü birçok ters olayı müthiş atlattı. Rusya-Ukrayna savaşını atlattı, ABD-İran-İsrail savaşını atlattı. Yani birçok olayı atlatıyor. O yüzden ben yani Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi vardı, indirmedi. Hadi bankacılığı satalım. Bunu yapacak işte BOFA yapar, Citi yapar. Onu da artık var karşılarında biri alıyor. Yani önceden yani BOFA sattı, içimizden geçti, Citi sattı, öyle oldu. Şimdi alanlar var artık. Kendi malına sahip çıkanlar var. O yüzden ben hani öyle beklenti olmadığı bir şey oldu vesaire çok olacağını sanmıyorum yani öyle ters bir fiyat hareketi.
1: Peki 5 numaralı formaya geçelim.
0: Az önce anlattığım emlak konut için geçerliydi.
1: Evet.
0: Onu da şöyle söyleyeyim yani gayrimenkul sektörü hafif hafif canlandı ama şöyle bir şey var. O dediğim bandın üstünde emlak konut gayrimenkul 5. şey dedi. Onda da o 22'lerin üstünü biz görebildik artık. Yani çok göremediğimiz rakamlardı bunlar. Grafik fiyatından bahsediyorum. Evet. Şirketin zaten konuşmaya gerek yok. Kamu ihalelerinden tutun da yeni aldığı ihaleler.
1: 1.73 çıkardı.
0: Evet şimdi 22.48'de biz 21.48, 22.05, 22.10'dan hep dönerdi bu. Şimdi 22.48'leri gördüğümde ama oradaki yükseliş %7, %8'ler. Günlük emlak konutun öyle bir fiyat hareketi yoktu. Bu ne oluyor? Benim bir bandım vardı. Bir hacim geldi, bir momentum geldi, bir money in geldi, para girişi geldi. Ben o bandı açtım. Açtıktan sonra normal olarak dünden de %4, %5 kar satışı yedim. Bugün tekrar yönümü yukarı çıkardım. Yani dün ki yayına ben geliyor olsaydım emlak konutu yazmayacaktım kar satışı yiyecek diye. Ama bugün yazdım çünkü bir tık toparlar diye. Bence emlak konut, yani bir de şöyle söyleyeyim. Dolar bazlı grafikte ve değerlemeler yapıldığı zaman bunlar modellemelerle, verilerle, metriklerle, istatistiksel olarak 0.58-0.62 centlerde olması lazım. Yani emlak konutun zaten şu anda minimum 25-27 lira olması lazım. Yani. Hala ucuz. Oralara gelince bu sefer bende şu düşünce başlar. Ya dolar bazlı tadında seviyelere geldik. Hani bir miktar artık portföyün dışına çıkartabilir miyiz sorusunu sormaya başlarım. Ama 27 lira, 25 lira bandından önce ben emlak konutun kar satışı ise bile tekrardan alım fırsatı yaratacağını düşünüyorum.
1: Şimdi inşaat maliyetlerini de hesaba kattığımızda şirket açısından bugün daha kritik olan şey satış hacmi mi, karlılık mı?
0: Aslında baktığımız zaman satış hacmi karlılığa dönmüyorsa sıkıntı, ciroda kalıyorsa sıkıntı. Ama o ciroyu da CapEx olarak, büyüme olarak yeni yatırımlara yatırıyorsa satışın artması ciroya yansısa bile süper. Ama gelirin artması demek konut sektörü çok uzun vadeli projeler yapılıyor. Yapılan projeler ofis tarzı olabiliyor, yapılan projeler daha geniş tarzda olabiliyor. O yüzden emlak konutun ben ilerleyen zamanlarda gelirlerin de karlılığında, cirosunda, satışlarını da arttıracağını düşünüyorum.
1: Peki 6 numaraya geçelim hemen.
0: 6 numarada hemen bir saniye. Katılım ev. Katılım evde işte son bu haber akışından dolayı radarımıza girdi. Çünkü pusula portföyün, pusulanın son durumunu Tera ile anlaşmaları, Tera'nın alacak olmasının haberinin gelmesiyle birlikte 2 gün önce tabandaki hisse tavana gitti. Dünden de tavan yaptı. Bugün tavan yapmadı, hafif açtı ama gene yukarıda. Valla Tera girdiği yeri kaldırıyor. Maşallah var. Harbiden kaldırdığı yeri indirebilir çok rahat bir şekilde ama şu an için can veriyor piyasaya, bir hacim yaratıyor. Sadece küçük orta ölçekli yatırımcılara şunu söyleyebilirim, derinlik ve takas analizine bu dönem inanmasınlar. Çünkü yapay suni bir derinlik gözükebiliyor. 10-12 kademe mesela 8 milyon lot alış var, 600 bin lot satış var. Bunun tavana gitmesi lazım ama gitmiyor. Neden? Çünkü ilk 10-12 kademede yok o alış. Çok altlarda var. Alış gözüküyor ama yok öyle bir alış. O yüzden en yakın kademeler birbirleriyle eşleşemediği için derinlik ve takas tarafında sıkıntı çıkabiliyor.
1: Evet.
0: Ona dikkat etsinler, şirketlere haber akışına göre hareket etsinler ve şirketlerin geleceğine yönelik hareket etsinler. Şimdi bizim ülkemizde faiz hassasiyeti olan çok fazla insan var.
1: Evet.
0: Ayrıca bizim ülkemizde bankadan kredi almakta zorlanan çok fazla insan var. Bu tarzdaki insanların konut sektörüne ve araba sektörüne, otomotiv sektörüne yönelmesi, bu tarzdaki şirketlere yönelmesine

0: neden oluyor. O da faiz satışları arttırıyor.
1: Faiz indirimi geldiğinde o zaman avantaj azalacak.
0: Yani faiz indirimi haberinden önce bu artık işin BDDK, SPK vesaire oralardan haber bekleniliyor. Tera Grup pusulayı alıyor falan diye katılım evi de. Yani o haberin imzalanması yeterli zaten. Evet. Faiz indirimi üstüne cila olur.
1: Evet. Devam edelim o zaman. 7 numaraya geldik. 7 numarada hangi sektör, hangi hisse?
0: 7 numarada Aksa Enerji. İşte o hem konveksiyonel enerjinin yanına yenilenebilir enerji, alternatif enerjiyi koymuş olması. Orta Asya'dan tutun da Afrika'da, orada burada birçok yerde ihracatını döviz geliriyle yapıyor
1: döviz,
0: olması.
1: Evet, önemli.
0: 116 liraları gördü. 72-78 lira bandını gördükten sonra geri geldi. 80 liralara yaklaştıkça hafif kar satışı yiyor. Ama ben Ederi'nin minimum 3 haneli olduğunu düşünüyorum. Aksa Enerji'nin bir de elektrik üretiminde 700 bin kilovatlardaki beklentisini 1 milyonlara çıkardı ve buna yönelik gidiyor. Yani şirket kendi koyduğu hedeflerine yaklaşıyor ve bunun için hala çaba harcıyor. Ve enerji sektöründe zaten bu süreçte ben enerji ve savunma üzerine gidiyorum. O yüzden Aksa Enerji'yi gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum diyebilirim.
1: Geldik 8 numaraya.
0: 8 numarada Türk Hava Yolları diyebilirim.
1: Türk Hava Yolları hep var sizde.
0: Hep var. İşte çıkmıyor, çıkartamıyorum.
1: Gururumuz aynı zamanda.
0: Gururumuz.
1: Da. Aynen.
0: Global
1: markamız. Aselsan gibi.
0: Kesinlikle. Tüpraş, Aselsan,
1: evet.
0: Emlak Konut, Türk Hava Yolları neyse hepsi aynı. Şimdi Türk Hava Yolları'nı bir defa bazı büyük şirketler de artık portföylerini almaya başladı. Aynı ismi sürekli söylemeyeyim, reklamını yapıyormuşum gibi. Almaya başladı portföyünü. Bu bir. İkincisi, havacılık globalde etkilendi. Türk Hava Yolları o kadar etkilenmedi. Globalin etkisine birazcık rahatsız oldu. Ama bence yolu çok fazla. Bu 330-270 arasındaki 4 senelik bandı bir aşabilirsek, bu 330'ların üstünde güzel bir kalıcılık sağlayabilirsek Ederi 1000 lira. Ben açık söyleyeyim, yani bunun 2-3 kat gitme durumu var. Gidemedi bir türlü. Aynı şey Şişe Cam için de geçerli. Aynı şey İş Bankası için de geçerli. Gidemeyen çok güzel şirketlerimiz var yukarı. Fiyat olarak borsada.
1: Sıkışan.
0: Ben hepsinin artık hem seçim ekonomisiyle, hem faiz indirimiyle, hem global piyasalardaki risk iştahının tekrar artmasıyla birlikte ve havacılık sektöründe, yani Türk Hava Yolları kargo taşımacılığından yolcu taşımacılığına geçti mi?
1: Evet.
0: Siloyu genişleştiriyor, yolcu sayısı artıyor. Jet yakıtını dışarıdan almıyoruz biz. Kendimiz üretiyoruz. O yüzden daha kolayındayız. Ve bir de sanal post ödeme yöntemlerine vesaire de yatırımlar yapmaya başladı. Bambaşka alanlara da giriş yapıyor. O da globalde gururumuz. Yani bir marka. Coca-Cola gibi, Pepsi gibi bir marka olmuş artık. Evet. Türk Hava Yolları. O yüzden işte dün 301'deydi. Adet düştü en fazla 298. Yarın çıkıyor 303. Yani küçük ve orta ölçekli yatırımcıya çok büyük para kaybettirmez. Ben, şu an için çok da kazandırmıyor. Onları da anlıyorum, ama bu fonların son dönemde %5-%6 getirileri beğenmemeye başladı ya bizim milletimiz. Her ne hikmetse. O yüzden Türk Hava Yolları'ndan şunu istiyorlar: her gün %3 yükselsin. Ya öyle bir şey yok işte, keşke olsa. %10, %7, %5 yükselecek hisseye koşunca, onlar da bir taban yapınca terste kalınıyor. O yüzden daha böyle globalde çok iyi işler yapan, bizim kendi öz değerimiz olan BIST 30 içinde kaliteli bir olay olan. Mesela Türk Hava Yolları'nın şirketi nereye gerek var mı? Kafayı kaldırdın yukarı, zaten 10 tane uçaktan 7 tanesi Türk Hava Yolları her yerde. O yüzden bu tarz şirketlere yönelirlerse bir miktar daha bu çalkantılı süreçte ağızları yanmadan çıkarlar.
1: Devam edelim. 9 numarada kim var bakalım bugün?
0: Şişe Cam var. Şişe Cam, ben yani şirketi çok seviyorum. Çok değerli bir şirket. Düz cam üretiminde Avrupa'da tek, dünyada ilk 2-3 içinde çok niş bir alanda hizmet
1: Avrupa
0: veriyor.
1: Avrupa talebi, evet.
0: Tabii,
1: çok önemli orada.
0: Yani düz cam üretiminde vesaire müthiş işler yapıyor ve rakibi çok yok. Soda külü bu işin en önemli ham maddelerinden biri, dışarıdan almıyor. Onu da kendi üretiyor.
1: Evet.
0: Bu yüzden maliyeti de azalıyor. Soda külünün fiyatı artarsa dışarıya cam firmalarına sattığı için gelir elde ediyor. Kendi maliyeti azalsa bile aslında hedging yapıyor. Yani soda külünün değeri düşse de artsa da Şişe Cam'ın işine yarıyor. Sadece olay şu, aynı Türk Hava Yolları gibi 4-5 senedir aynı yere sıkıştı. Şimdi burada ben şunu söylemek istedim. Şişecam İş Bankası'nın tahtasının, İş Bankası'nın

0: önemli hisselerinden biri. Sen kendi hisseni 4 sene aynı yerde tutarsan biri gelir %10 atar yukarı. O yüzden şişe cam olması gerektiği yerde değil, çok ucuz. Bence yukarı yönlü potansiyeli de çok kuvvetli.
1: Geldik 10 numaraya.
0: 10 numarada Beşiktaş diyebilirim.
1: Neden koydunuz Beşiktaş'ı?
0: Beşiktaş'ı neden koydum? Beşiktaş Teray'la çok ciddi bir anlaşma yaptı. 1.96'lardan 3.02'lere geçti. O arada da Beşiktaş'tan kapa bildirim geldi. %68'deki hisse oranımızı %60'a düşürdük diye. Bu blok satışlar devam etti. Dünden de
1: 6.98 yukarıda.
0: Dediydim yani ya taban yapacak ya gidecek gelecek. Çünkü dün kapanışta 18.05'ten itibarenki derinliklerde 50 milyon lot tavanda alış var, satış hiç yok. Şimdi zaten yukarı atacak. Hani buraya gelirken biraz daha böyle hani %5'in üstünde bir şey de söylemiş olayım diye aldım. Hani o yüzden bu tarzda gider. 3.02, 3.03'lerde bir direnç var. Daha önce 14'leri, 13'leri görmüş bir şirket. Gider mi gitmez mi bilmiyorum. Spor hissesi normalde önermem. Beşiktaş'ta olmama rağmen spor hissesi önermem. Borçlu şirketler çünkü. Yatırım yapılması doğru şirketler değil çünkü. Ama sıcak para akışı var şu anda Tera Grup'tan buraya ve Beşiktaş %68'deki hisse oranını %60'a düşürdü. Bunu ilerleyen zamanlarda 53-52'lere kadar düşürecek olursa, hisse satarak gelir elde edecek olursa bir 4 tavan daha gidebilir. Ama buna tabii ki güvenerek iş yapılmaz. Sadece dediğim gibi Beşiktaş'ın yeni anlaşmaları ve para girişi ve derinlik tahta analizi tamamen. Ne duygusal bir şeyden dolayı Beşiktaş'ı yazdım ne de
1: Beşiktaşlı olduğunuz için değil yani.
0: Değil, kesinlikle değil.
1: Peki devam edelim. Son formayı kime veriyorsunuz?
0: O da Altınay. Ben ondan bu sene ve önümüzdeki sene çok ciddi sürprizler bekliyorum. Yani 18-19 liralardan 15'lere düşüyor. 15'lerden 18-19'lara çıkıyor. O da bir bantta. Zaten defter değerine yakını, yani halka arz olma fiyatı 34 liralarda. Çok niş bir hizmet veriyor. Milden milli yani o deniz altında ki falan projelerde yer alma durumu, elektrifikasyon durumu, savunma sanayinin Türkiye'de çok iyi gidiyor olması ve onun da gerçekten önünü açıyor. Biraz abartı gibi gelebilir insanlara. Benim beklentim 3 haneliler. Yani 17-18'lerde şu anda ben 100 liraların üstüne gitme ihtimalini kuvvetli görüyorum Altınay savunma için. Ama 34 liralara gelince de bir oturup düşünmek lazım. Ne kadar hani kar realizasyonu yapalım yapmayalım gibi. Ama 3 hanelilere gitme ihtimali kuvvetli.
1: Peki 11'i kurdunuz. Bugünün 11'i. Yönetmenim de tekrar ekrana verecek şimdi. Savunma var. Kadroda bankacılık var, tüketim var. Hangi makro hikayeyi satın aldınız bu kadroyla?
0: Yani aldığım makro hikaye aslında bir savunma ve enerji. O mesela Astor'u yazamadım bu sefer çünkü şişe camı yazdım. Bir de son dönemlerde para girişi olan BIST 30 hisseleri. İşte dediğim gibi çok ciddi money in'ler var. Fonlardan çıkışlarda yeni hisselere giriyor. Yeni hisseler yeni fonlara giriyor. Çok güzel şu anda bir hacim artışı var. Bu hacim artışından etkilenecek olan şirketleri yazdım. Derinlik takas analizinde tavanda çok lotu olan, satış lotu çok az olan, alış ağırlığı çok olan Beşiktaş gibi hisseleri yazdım.
1: Evet.
0: Defansı da tamamen defansif, omurili. Yani Türkiye'ye bir şey olmadıkça bunlara bir şey olmayacak bir şirket olduğu için gol yemeyiz. Atarsak da ne güzel olur diyecektim. Yemeden iki tane attık bence.
1: İyi ki geldiniz. Çok
0: teşekkür
1: da güzel anlattınız. Teşekkürler. Ekonomi notlarını bitirelim efendim. A Para yayını Piyasa Saati ile devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı.

0: Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borç yükü, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
6: Kaplumbağam düştü.
7: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
6: Elimden düştü.
5: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
7: Ne olur artık affet beni Meliha.
5: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla

0: vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: Piyasa saatiyle karşınızdayız. Saatler 11'i gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel piyasalara ilişkin başlıkları hem de içerideki son gündem maddelerine fiyatlamaları konuşacağız. Ama önce gidelim bakalım, haftanın son işlem günündeyiz. Fiyatlamalar ne yönde ilerliyor diye bakalım. Hisse senedi endekslerinde genel hatlarıyla pozitif tarafta ayrışmalar görüyoruz. Wall Street tarafına baktığımızda yarım puana yakın yeşil tarafta açılışlara işaret ediyor. Endeks kontratları olduğunu takip ediyoruz. Bugün ABD TÜFE var. Öncesinde tahvil faizlerine bir baskıyı takip ederken yine Fed'in de faiz patikatının sorgulandığı bu ortamda tahvil faizlerinde etkisiyle beraber borsalarda aslında biraz daha iyimser bir hava takip ediliyor diyelim. Avrupa'ya baktığımızda dün ECB'nin faiz kararını aldık. Beklenti paralelinde bir artırım geldi. Beraberinde hemen ertesi gün işlemlerde de yine pozitif tarafta yatay da olsa işlemlerden geçiyor borsa endekslerini diyelim. Asya'ya baktığımızda daha negatif ayrışmalar söz konusu. Japonya yeşil tarafta kalırken Güney Kore ve Şangay'da da %1'in üzerinde eksi kapanışlarla günü kapatmış. Burada satış baskısının daha da derinleştiğini görüyoruz diyelim. Bakalım ABD tahvillerine. ABD TÜFE verisi öncesinde 10 yıllıklar %5'e kadar bir yaklaşma gösterdi. Riskli seviyeler olduğunu zaten altı çiziyor. Son tablo 4.95'i görüyoruz. %5 eşiğinin hemen altında yer alıyor. 2 yıllıklarda 4 aldı. 5 yıllık kağıtlarda da 4.74 seviyeleri takip ediyor. 30 yıllıklarda 5.30 üzerine çıkılması da yine tahvil piyasasına alarm zillerini çaldırıyor. Burada tabii ki petrolün yükselmesi, enflasyon endişelerini beraberine getirmesiyle bu baskının artmasına tetikliyor diyelim. Buradan geçelim enerji emtia tarafına bakarım. Brent petrol $110 sınırına kadar bir yaklaşma gösterdi dünkü seansta. Gün itibariyle $105 görüyoruz. %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. ABD tipi ham petrolde de $100 sınırı aşıldı vadeli piyasalarda. Bu noktada tabii ki yine Hürmüz ve Kızıldeniz'deki arz riski piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. En önemli risk olarak da konuşuyoruz. Geçelim buradan değerli metallere bakalım. Altın tarafında $4400 sınırı oldukça önemliydi. Altına bir sarkma gösterdi. Gün özelinde yarım puanlık bir yükseliş olsa da yine bu sınırın altına fiyatlamalar geçiyor. Ons başına altın fiyatı diyelim. Gümüşe döndüğümüzde $64 takip ediyoruz. Altın fiyatındaki yükselişe paralel bir yükselişle de karşılık veriyor gümüşün ons fiyatı demiş olalım. Yine burada tabii ki kısa vadeli olarak ABD TÜFE emtia piyasalarını yönlendirici bir etkisinde bekliyoruz demiş olalım. Buradan geçelim Borsa İstanbul'a bakalım. Özellikle dün Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenti paralelinde geldi. Toplantıdan çıkan tonlama oldukça önemliydi. Birazdan zaten detaylarını konuşacağız. Son tablo itibariyle baktığımızda yatay bir seyri var BIST endeksinin. 14.395 seviyesini görüyoruz. 14.500 seviyeleri bu hafta içerisinde test edilmişti. Burada tabii ki dışarıda petrol ve tahvil faizleri derken içeride Merkez Bankası'nın faiz kararı konuşuyor. Önümüzdeki dönemde indirim döngüsü ne zaman başlayacak? Aslında Borsa İstanbul biraz da bu tarafa odaklandı demiş olalım. Buradan geçelim. Fiyatlamalar aktardık. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor ve beklentiler ne yönde şekilleniyor? Bir canlı yayın konuğumuz olacak. Stratejist Cenk Bilgin bizlere eşlik edecek. Cenk Bey hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Fatma Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi bir yayın olsun. Şimdi dün Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Çok bir sürpriz görmedik kararda. Zaten burada tonlamaya daha fazla odaklanmıştık. Enerji fiyatlarına yine yükselişlere dikkat çekildi. Aslında dışarıya yönelik bir temkinli hava, içeride iyimser şeklinde bir tonlama olarak da okundu. Ne dersiniz Merkez Bankası'nın dünkü kararına ilişkin nasıl bir tablo çıktı sizce?
1: Şimdi Merkez Bankası'ndan yani bir puanlık indirim veya 0.50 puanlık bir niyet belirten indirim bekleyenler de vardı son haftaya kadar, öyle söyleyelim. Ama son hafta geldiğimiz noktada enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının

0: geldiği seviyeler itibariyle böyle bir değişiklik yapmasına pek olanak sağlamadı. Ama metnin içinde daha güvercinleşme, işte içerideki sorunları halledildiği, işte dış kaynaklı hareket edememesinin sebebinin dış kaynaklı etkileri olduğu biraz daha vurgulandı. Bence önümüzdeki toplantılar için biraz daha umutla bakmamızı sağladı bu da. Yabancı kuruluşlar her ne kadar bir faiz indirimi gibi fiyatlasa da piyasa katılımcılarının 2 faiz indirimi, yani 100'er bas puanından 2 faiz indirimi gibi fiyatladığını görüyoruz. Ya da işte tahmin ettiğini görüyoruz. Piyasada bunu ayak uydurur şekilde seyretti dün. Bugün daha dengeli bir yapı var tabii. Bugünkü beklentilerimiz farklı çünkü yurt dışından data bekliyoruz.
1: Evet, bir yandan tabii dezenflasyon sürecini takip ediyoruz. Her ne kadar hızında bir yavaşlama olsa da bu hafta OVP'yi çok fazla konuştuk. Yine yıl sonu beklentilerinde bir yukarı yönlü revizyon vardı. %16'dan %28,4'e. Dolayısıyla şu an dışarıda petrolün 100 doları aştığı bir ortamda dezenflasyon sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Yıl sonu beklentiler nasıl şekilleniyor sizce?
0: Orada da yani yine bugün açıklanan Merkez Bankası piyasa katılımcılarının gibinde 29,6'lara gelmiş durumda, öyle hatırlıyorum. Aşağı yukarı artık senenin sonu geldikçe tahminler belli bir yerde toparlanmaya başladı. Petrol fiyatları çok uzun süre buralarda seyretmezse %30'un altını, %29'lu seviyeleri başaracağız gibi gözüküyor. Buna bağlı olarak da işte Merkez Bankası faiz oranında, politika faizinde 35 seviyesine en azından bu sene gelebilmesi, hani bu kadar sorun yaşamışken, savaşla ve işte enerji krizleriyle, enerji darboğazıyla uğraşmışken tüm dünya, görece başarılı bile sayabiliriz bence. Çünkü Merkez Bankası'nın elindeki silahlar ve yapabilecekleri belli. Onun dışındaki dış faktörlere ne yazık ki müdahale edemiyor. Çoğu toplantı metninde de zaten bunlardan bahsetmiş durumda. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi bence olumlu olur. Eylül ayı enflasyonunun da 2 civarı geleceğin beklentisi var. Orada anketten çıkan sonuçlar o şekilde. Eğer işte bu petrol fiyatları kısa sürede sönümlenebilirse, yani buralarda seyretmesi çok olumlu olmayacaktır bizim için. Ama en azından 100 doların altına, belki 90-95 dolarlar bandına inebilirse, en azından yeni zamlar gelmeyeceği beklentisiyle belki daha da olumlu hale dönebilir resim.
1: Evet, şimdi OVP mesajında da görmüştük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da savaşın enflasyona etkisi 7 puan olarak açıklamıştı. Dolayısıyla şimdi petrol fiyatlarının 100-110 dolar bandında seyrettiği bu ortamda, ki kalıcı olursa sizce bu bantla, Merkez Bankası'nın bu indirim döngüsü ne zamana ötelenir? Çünkü yıl sonuna kadar %35 dediniz, siz de altını çizdiniz. Kurumlar da burada odaklanmış durumda. Yani iki kez bir faiz indirimi bekleniyor. Petrolün bu kadar yüksek kaldığı bir ortamda sizce bu indirim döngüsü döngüsünün daha da ötelenme imkanı var mıdır?
0: Ya kalacak olursa ertelenmesi kaçınılmaz olacak tabii, ama hani fiyatlamalara baktığımız zaman, ileri vadelere baktığımız zaman hani bunun hala piyasa tarafından geçici algılandığını görüyoruz. Tahminler de buna göre yapılıyor. Daha doğrusu projeksiyonlar da buna göre yapılıyor tabii ki. Eğer tabii buralarda asılı kalacak olursa, 100 doların üzerine yerleşecek olursa, bizim faiz indirim döngümüzü de etkileyecektir diye düşünüyorum. Ama Amerikan ara seçimleri öncesi bu konuların belli bir seviyeye indirgenmesi lazım gerilim ortamını. Yani bu gerginlikle ben Trump'ın da bu seçime girebileceğini çok zannetmiyorum. Her ne kadar hafta başında seçimden sonra İran'ı halledeceğiz gibi konuşsa da, bugün biraz daha söylemlerinin yumuşadığını gördük. O da petrol fiyatlarının biraz kırılmasına yol açtı zirve seviyelerden. O odaklanmak istiyor, seçime başlamak istiyor. Bir kenara koyayım İran'a dedi, ama ben çok İran'ı kenara koyabileceği ya da İran gerginliği kenara koyabileceğini düşünmüyorum. Mutlaka belli bir seviyeye indirmeleri gerekiyor gerginliği.
1: Evet, bu ortamda bakalım bir de Borsa İstanbul'a faizlerin sabit kalmasıyla borsada çok da sert tepki görmedik. Sadece bir bankacılık endeksi %1'lik eksiyle tepki verdi, ama daha sonra kapanışa doğru bir toparlanma gördük. Diğer yandan tabii içeride enflasyon, faiz derken bir de SPK'nın hamlelerini fiyatlandığı bir ortamda var. Hem fon rehberini yayımladı, hem de fiili dolaşıma yönelik bu işte MSCI'ın uyarılarına karşılık alınan önlemler oldukça Borsa İstanbul'u son düzlükte biraz desteklemişti. Ne dersiniz son görünme ilişkin? Çünkü

0: hala 14 bin puan üzerine kalan bir görünüm var BIST 100'de.
1: Geçen hafta bu düzenlemelerin etkilerini daha sert görmüştük. Artık bu hafta biraz daha taşlar yerine oturdu diyebiliriz. Yani düşen düştü, çıkan çıktı, biraz hani kalanlarla devam edeceğiz gibi bir algısı var piyasanın. Biraz daha konsolidasyona yönelik hamleler görüyoruz yakın zamanda. Bu hamleler geldikçe işte zaten yani ilk başta da bunun 1-2 hafta sürebileceğini düşünüyorduk. Bu 2 haftanın sonuna geldik şu anda. Bu kadar hengameye rağmen, bu kadar işte Amerikan tahvillerinin zirveye gelmesi, petrol fiyatlarının yeni zirveler görmesine rağmen bizim endeks seviyemizin 14.300'ün üzerinde, 14.250, 14.300'ün üzerinde kalması olumlu gözüküyor. Eğer dış faktörler biraz daha izin verirse önümüzdeki hafta belki tekrar bir 15 bin denemesi görebiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Evet, bir de sektörel ve hisse bazlı olarak da bakalım istiyorum. Şimdi bu fon düzenlemelerinden sonra hisse bazlı çok fazla ayrışma gördük. Taban taban giden hisseler vardı bu noktada. Diğer yandan birçok etken sektörel rotasyonu da etkiliyor ama ne dersiniz sektörel açıdan? Çünkü faiz indirimini bekleyen bir bankacılıktan söz ediyoruz. Yine holdingler ve diğer yandan çoğu sektör de faiz indirimine odaklandı. Enerji tarafı biraz daha petrol fiyatlarına bakarken ne dersiniz bundan sonraki süreçte böyle bir ortam da yatırımcı nasıl pozisyon almalı?
1: Biraz daha tabii fonlar da endeks 30'a yönelmişken biraz daha endeks 30 bazlı değerlendirmek lazım konuları. Yani taban taban gidiyor dediğimiz hisseler biraz daha endeks 30'un dışındaki hisseler. Hani bazıları daha önce endeks 30'a girmiş hisseler olabilir. Ama ana resim burada yine bankacılık üzerinden işte holdingler üzerinden ilerleyecektir olumlu manada. Savaşın devam etmesi, gerginliklerin devam etmesi petrokimya tarafını desteklediğini görüyoruz. Özellikle savunma ve teknoloji tarafı da buradan destek alıyor. Daha önceki parametrelerimize döneceğiz gibi gözüküyor. Yani faiz indirim beklentisi bankacılık, holding, GEO gibi tarafları etkileyecek. Eğer buralarda takılma, tıkanma olursa onlardaki geri gelmeyi biz petrokimya tarafının dengelemesiyle belki endeksin dengelendiğini göreceğiz. Burada biraz daha yatırımcı halen risk seviyesini düşük tutmalı. Her ne kadar işte endeksin seviyelerinin güvenli yerlerde ya da işte 14.000'in altına gelmemesini olumlu buluyorsak da kırılganlık devam ediyor. Faiz seviyeleri yüksek. Dünyada faiz seviyeleri yüksek. Biraz daha risk alınacak dönem henüz gelmedi ama yakında diye düşünüyorum. Biraz yakından takip etmeye devam etmeli endeksin.
0: Evet, yabancı yatırımcı için ne dersiniz peki? Bu MSCI tarafından gelen uyarıya karşılık işte SPK'nın adımlarından bahsettik. Biraz daha Türkiye giriş bariyerlerinin de normalleştiğini, aslında içeriye yabancı çekmek için de önemli bir adım olarak da okuduk bu son hamleleri. Yabancı için ne dersiniz? Bir yandan CDS'i düşmeye devam ediyor. Tabii yılın başında 200'ün altını görürüz diyorduk ama o zaman savaş yoktu. Şu an 220'ler seviyesinde de bir CDS var. Dün de Merkez Bankası'nın istatistiklerini aldı. Geçen hafta hisse senedi piyasasına yabancı girişlerin devam ettiğine dair orada da rakamlar gördük. Ne dersiniz yabancının tekrar ilgisi artması için borsaya?
1: Yabancının ilgi göstermesi için gerekli ortam aslında hazırlanıyor. Ama tabii bu söylediğimiz, bahsettiğimiz sancılar azalarak devam ediyor. Yabancı bunların tamamen bittiğini, neticelerini görmek isteyecektir. Ben yabancının hemen çok acele edeceğini düşünmüyorum. Belki faiz indirim döngüsüne tekrar başlayabilirsek burada daha dikkat çekici olabileceğimizi düşünüyorum. Yani hazır regülasyonlar istenen seviyeye getirilmişken tekrar faiz indirim patikasına girebilirsek burada da yabancının desteği de olacaktır endekse diye düşünüyorum. Ama hani şu aşamada çok acele karar alınabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dışarıda da tüm tahvil faizleri rekorlar kırarken, biraz oralarda faiz seviyesi yüksekken çok hisse senedi piyasasına hızlıca giriş yapmaları beklemem açıkçası.
0: Evet, biraz da dışarıya bakalım isterseniz. Bugün ABD TÜFE'yi bekliyor olacağız. Öncesinde tabii küresel hisse senedi endekslerinde ve birçok aslında varlık sınıfında da temkinli bir bekleyişte var. TÜFE verilerine odaklandık. Küresel hisse senedi endeksleri için ne dersiniz? Bu hafta biraz negatif tarafta kalmış Borsa İstanbul'un aksine. İşte çok fazla başlık vardı yine. Tahvil faizlerinin yükselmesi, Brent'in 100 dolar aşmasıyla baskı altında kalan bir borsa vardı. Ne dersiniz genel küresel borsalar adına?
1: Yani her tarafta ister içeride ister dışarıda faizlerin yükselmesi endeksleri, borsaları

0: Milleti de etkiliyor tabii. Şimdi burada Fed'in hamleleri veya işte Fed'in söylemlerinin biraz eksik kalması, piyasayı biraz kendi kendine bırakması, faiz adlerinin istenmeyen seviyelere gelmesine de biraz yol açmış gibi gözüküyor. Biraz daha müdahale eden, biraz daha piyasayı yönlendiren bir Fed belki ilerleyen dönemde daha ılımlı hareketlerin olmasına sebep olabilir. Bugünkü veride çok beklenmedik bir sürpriz olmazsa yine haftaya faiz artırım oranları yüksek seyrediyor Amerika'da. Ama her ne kadar yüksek seyretse de hani çok ciddi bir enflasyonda yukarı sapma olmadığı sürece ben seçim öncesi Kevin Warsh'un yine pas geçebileceğini düşünüyorum. Belki de işte bugünkü veriyle hava yine hafifleyecek. Belki %50 seviyelerine gelecek tekrar faiz artış beklentileri. Ve biz yine beklemeye ve işte belli bantlarda sıkışmaya devam edeceğiz. Biraz önemli bir data bu. PPI'den sonra CPI datası da ona odaklandı gibi gözüküyor yurt dışı piyasalar.
1: Evet, bahsettiniz. Fed'den şu an artırım ihtimalleri, haftaya toplantıyı takip edeceğiz. %70 civarında fiyatlanıyor. İşte burada istihdamın çok güçlü kalması, beklenti üzeri bir rakam gelmişti o taraftan. O yüzden enflasyon rakamları da önemli olacak ama o zaman ara seçimden önce Fed'den bir faiz artırım görmez miyiz? Bu tarafta mı düşünceniz?
0: Yani rakamlar çok zorlamazsa pas geçmesini daha olası görürüm. Yoksa yine Trump'la Fed arasında bazı sözlü itişmeler veya işte gerginliklere yol açabilir. Bu da piyasanın daha farklı canını sıkar diye düşünüyorum.
1: Evet, o zaman bir de bakalım bu kadar şoklardan bahsetmişken petrol fiyatlarına da biraz açalım istiyorum. Son rakamlarda 102-103 dolarları gördük Brent'te. Bugün bir geri çekilme vardı ama şu an 100 eşiğinin üzerinde kalması zaten çok riskli bölgeler. Kurumlar da gerek revizyonlara gidiyor. 120-150 dolar senaryoların masaya sürüldüğünü görüyoruz. Ne dersiniz? Sizce birazcık bu fiyatlar kalıcı hale gelmeye mi başladı? Çünkü piyasalar bu fiyatlara biraz alıştı gibi duruyor.
0: Yani 100'ün altındaki seviyeler için öyle konuşabilirdik ama hani çok yeni çıktık bu 102'lere, 105'lere, 107'lere. Burada kalıcı olmasını bekliyor diyemem. Hala buranın geçici olduğunu düşünüyor bence piyasa. Çok küçük söylemlerle işte buraları soğutma çabaları var. Ama bir yandan da çatışmalar devam ediyor. Saldırılar devam ediyor karşılıklı. Yani alt gruplar bazında da olsa. Somut bir takım söylemler veya işte tekrar masaya gelinme gibi bir olasılık oluşmadığı sürece tekrar 100 doların altına gelmesi şu anda beklenmiyor açıkçası. Ama ben yine de yani bu seviyelerin geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani tüm dünyanın özellikle Asya tarafının veya işte Avrupa tarafının bu enerji fiyatlarına dayanma şansı yok diye düşünüyorum. Bu gerginlikten veya bu sıkışmadan daha büyük bir gerginlik mi patlar yoksa mecburi bir barış ortamı mı patlar? Bunu yaşayarak göreceğiz açıkçası.
1: Evet, bir de altına bakalım isterseniz. Bu ortamda biraz dinlenme döneminde şeklinde yorumlar yapıldı. 4400 dolar civarında çok fazla bir mücadelesi var. Aslında orada kalmaya da zorluyor altın fiyatları. Bir yandan işte yüksek tahvil faizi, petrolün baskısı derken Merkez Bankası alımları da bir noktada altını destekliyor. Buraya yönelik ne dersiniz? Yani yeniden altının önünün açılması için ne gerekiyor? Savaşın bitmesi mi? Çünkü jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda altının daha fazla yükselmesini bekliyorduk. Bu sene çok fazla bu güvenli liman özelliği çalışmadı. Ne dersiniz altın fiyatına ilişkin? Yeniden 5000 dolarları konuşabilir miyiz?
0: Şimdi o güvenli liman mekanizmasının çalışmamasının nedeni petrolün aşırı yukarı seviyelere gitmesi ve işte pozisyon ayarlamaları vesaireyle biz o şoku altın ve gümüşte yaşadık aylar önce. Onun korkusuyla çok fazla yukarı gidemez zaten. Şu anda da bence Fed bu kadar şahinleşmişken ya da ihtimaller şahinleşmişken daha aşağı seviyelerde olmasını beklerdik. Burada işte Amerikan tahvillerinden çıkan paranın biraz o tarafa aktığını ve desteklediğini görüyoruz. O da işte 4400'ün civarında gezmesi, oradan ayrılmaması bence işte tekrar Fed güvercinleşebilir mi? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Bekliyor bence altın fiyatları da. Ha, bu olasılık ortadan kalkarsa bugünkü enflasyon yani 0.12 yukarıda gelirse eğer biraz oradaki beklentiyi de bozup orayı da hızlıca aşağı getirebilir. Orada da dikkatli olması gerekiyor yatırımcıların.

0: Evet, bu ortamda bir de o zaman tahvil faizlerine bakalım. 10 yıllıklar %5'e kadar dayanmış durumda. 30 yıllıklarda 5.30'ları takip ediyoruz. Dolayısıyla sadece ABD için değil, Avrupa ve Asya tarafındaki tahvil faizleri de oldukça yükseldi. Yani genel bir tahvil piyasasında ziller çalıyor gibi duruyor. Ne dersiniz? Çünkü birçok değerlemeyi de etkileyen bir başlık borçlanma piyasası. Hangi riskleri beraberinde getiriyor bu kadar tahvil faizlerinin yükselmesi?
1: Yani iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artması demek, faizin yukarıda olması. Yani paranın maliyetinin artması demek, her şeyin fiyatının artması demek. Daha kötüye gideceği beklentisiyle bu tahvillerden çıkıldığını görüyoruz. Bunun önünün alınması lazım. İşte Amerika hazinesi daha önce, birkaç hafta önce bunu denedi. Küçük bir hamlesi oldu ama çok da bir etkisi olmadı. Yani belki yapısal başka bir şey veya işte söylemle ilgili biraz daha işte piyasayı yönlendirici, piyasayı kucaklayıcı tarafa geçebilirse evet, bunun önünü daha rahat alabilir diye düşünüyorum. Yoksa dediğiniz gibi faiz yükselmeye başladıktan sonra önünde kimsenin durması çok kolay değil. Tüm dünya için risk barındırıyor bu konu. İşte bütün taşlar yerine ne zaman oturacak? İşte bu gerginliklerin ne hal alacağını gördüğümüz zaman, hem kuzeydeki işte Rusya-Ukrayna tarafı, orası Avrupa'daki enerji maliyetlerini daha çok etkiliyor. Aşağısı petrolden dolayı hepimizi etkiliyor. Veya işte tedarik zincirinin aksamasından dolayı tüm ticareti etkiliyor. Bunların normal seviyeye geldiğini görmediğimiz sürece tehlike bir risk devam edecek. Ve parada korkak olduğu için parada kaçmaya devam edecek. Nereye kaçacağını tabii izleyeceğiz.
0: Evet, bu ortamda bir de Avrupa tarafına bakalım. Siz de bahsettiniz, enerji maliyetlerinin bu kadar yükselmesi Avrupa'yı da çok zorluyor. Kışa yaklaşırken doğalgaz stokları da çok düşük seviyelerde ki 100 euroyu orada konuşmaya başladık. Bu da Avrupa'nın zaten enflasyonunu tetikleyecek bir başlık ki şu an zaten bölge enflasyonu %3'ün üzerinde. Dün faizlerde bir artış gördük, 25 bas puanlık. Hatta Ekim toplantısı içinde şimdiden %50 ihtimallerle fiyatlanmaya başladı. Yani Avrupa'nın eli şu an zor gibi gözüküyor. Yeniden faiz artırımlarına başladı bir süre çünkü hedefi tutturmuştu enflasyonda. Oraya yönelik ne dersiniz? Merkez Bankası'nın bu kadar alanın daralması Avrupa'yı nasıl etkiler?
1: İşte fiyatların bu seviyelerde kalması zaten herkesin alanını daralttı. Avrupa'nın bir faiz artırımı daha alanı vardı bence. Yani PMI'ler daha alımlı geliyordu. Bu hakkını kullandı. Ama hani İyi okumak lazım resmi. Bu talep kaynaklı bir enflasyon eğilimi değil. Talebi kısarak buradan çıkabilirler mi? Onu hep beraber göreceğiz. Biraz daha bence zor bir dönem olacak. Ekim ayı toplantıları özellikle daha zor olacak onların. Eğer Fed de bu ay hamle yapmazsa, Ekim'de bu riskler devam ederse, bu fiyat seviyeleri devam ederse biraz daha eli sıkışmış olacak. Yani merkez bankaları, en zor merkez bankalarının içi gibi gözüküyor burada. Çünkü faizi getirebileceğiniz belli bir seviye var. Hani buna piyasanın tepki verme şekli her seferinde, her artırımdan sonra daha da azalıyor veya işte verim düşüyor, öyle söyleyelim. Yani faizi sürekli yükselterek de bir yere gidemeyecekler. Yani bunu gördükleri zaman umarım iş işten geçmez. Yani büyüme seviyeleri çok riskli seviyelere gelmez inşallah.
0: Evet Cenk Bey, çok teşekkür ederiz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, iyi seanslar dileyelim.

0: Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Emtia tarafına bakalım. Haftanın son işlem gününde hangi başlıklar öne çıkmış? Hürmüz Boğazı için kritik görüşme. Aylardır devam eden bir deniz trafiği krizi var. Bunu hafifletecek yeni bir diplomatik girişimin önü açıldı. Bununla beraber İranlı yetkililerle Umman kentine bir araya gelerek gemilerin boğazdan daha güvenli geçişini sağlayacak geçici bir düzenleme görüşecek. Zaten imzaların çok yakın bir tarihte atılacağında daha önce altı çizilmişti diyelim. Petrol tarafına baktığımızda yükselişin ardından bir geri çekilme gördük. Dün 107-108 dolarları test eden Brent petrol bugün yeniden 102 dolarlara kadar bir geri çekilme görse de hala 100 psikolojinin eşiğinin üzerine kalması oldukça kritik bir başlık olarak da takip ediyor. Yine ABD tipi ham petrolleri 100 dolar sınırı vadeli piyasalarda aşıldı. Altına baktığımızda 3. haftalık düşüşün hazırlandığını takip ediyoruz. Özellikle bugün hafif bir yükselmişti ama yönünü tekrar aşağı çevirmesiyle beraber Amerika'dan faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ve TÜFE öncesinde de bu haftayı düşüşle tamamlama yolunda ilerliyor. Burada tabii ki bugün gelecek olan TÜFE verileri de birazcık yönü değiştirme potansiyeline de sahip. Diğer taraftan emtia grubundan baktığımızda bakırda rallisinin kırıldığını takip ettik. 10-11 haftalık bir yükselişi vardı. Bunu sonlandırma hazırlamasıyla beraber zirveden bir geri çekilme gördük. Burada tabii küresel stok artışı emtia piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor diyelim. Haftanın son işlem gününde emtia piyasalarının öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Peki bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Başlıkları nasıl okumamız gerekiyor? Bir canlı yayın konuğumuz var. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bize eşlik edecek. Zafer Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi petrolden başlayalım. Brent'te 110 dolara yaklaşan bir fiyatlama gördük. Bir taraftan Trump savaş seçimden sonra bitecek. Petrol fiyatları düşecek mesajını veriyor. Scott Bessent 40 dolarlık gibi bir öngörüde bulundu ama kurumlara bakıyoruz. Çok yüksek 100 dolar üzeri senaryolar konuşuluyor. Dolayısıyla şu an ne dersiniz? Petrol piyasalarına ilişkin 100 dolar üzeri biraz riski de konuşabiliriz bu noktada.
1: Yani aslında 100 dolar üzeri değil 95 dolar üzeri oldukça riskli seviyeler. Burada risk fiyatlamalarının başladığını söyleyebiliriz. Özellikle ABD-İran tarafındaki saldırılarının olmuş olması, burada hala Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin tam olmuyor olması maalesef bir risk primi oluşturuyor. Şimdiye kadar aslında piyasa Eylül ayına kadar çok fazla inanmıyordu. En azından Kasım öncesi bir anlaşma olacağını düşünüyordu. Fakat zaman geçtikçe gelen açıklamalar, saldırılar bu anlamda artık bu eşiğin kırılmasına yol açtı ve bir anda yukarı yönlü fiyatlamayı gördük açıkçası. Buradan da yukarıya da gidebilir fiyatlar. Yani 115 ve 120 dolar bandına doğru bir fiyatlamayı da görebiliriz. Savaş devam ettiği sürece, saldırılar devam ettiği sürece ve buradaki en büyük risklerden bir tanesi enflasyon. Zaten doğalgaz fiyatları yüksek seyrediyordu. Özellikle arz endişeleriyle. Petrolde de fiyatlar şimdi 100 doların üzerine çıkınca enflasyon tarafında ciddi bir baskı oluşuyor. Yaklaşık 20 dolarlık bir fark oluştu yıllık ortalamaların üzerinde. Bu ne demektir? Bu da enflasyon tarafında net anlamda %1'lik bir baskı oluşacak anlamına gelmekte. Çünkü her 10 dolarlık hareket yaklaşık %1'lik bir etki oluyor. Bunun netine 0.5 ile 0.6 diyebiliriz enflasyon üzerinde. 20 dolarlık bir etkinin de yaklaşık %1'lik bir etki oluşturması beklenir. Bu da tabii ciddi bir risk merkez bankaları tarafından. Merkez bankalarının işini bir miktar daha zorlaştırıyor. Zaten baktığımız zaman FED tarafında da faiz artırım ihtimalleri artmış durumda. İşte Türkiye'de faizler sabit kaldı, indirim beklentisi bir miktar ötelenmiş durumda orada da. Bunun böyle bir etkisi oluyor. Yeniden 95 dolar altına iner miyiz? Eğer bir anlaşma olursa evet inebiliriz. Yani en azından risk fiyatlaması burada kalkabilir. Bir miktar yumuşama olursa. Ben de aynı fikirdeyim açıkçası. Eğer kalıcı bir anlaşma olursa burada fiyatlarda yeniden hızlı bir düşüşü göreceğiz. Yeniden 70 dolarlar seviyesine doğru gidebiliriz. Hatta belki 6 da görülebilir. Ama tabii burada geçişlerin başlaması lazım. Kalıcı bir anlaşma olması lazım. Aksi takdirde fiyatlar yüksek kalmaya devam edecek. Bu da dediğim gibi başta enflasyon olmak üzere hem tahvil faizlerinin rekor seviyeleri yükselmesini yol açıyor hem de tüm piyasalar üzerinde bir baskı unsuru olarak kalmaya devam ediyor.
0: Evet, şimdi Kasım ara seçimlerine de 2 ay kaldı. Brent'te 110 dolarları bu kadar dayanmışken Trump açısından da zaten ciddi bir problem. İşte yüksek bir petrol, benzin ve dizel fiyatlarında doğrudan aslında seçmenin de cebine giriyor. Dolayısıyla burada seçimlere kadar sizce Trump'tan daha agresif bir hamle görür müyüz? Şimdi bu yaptığı son açıklamaları çok da fazla piyasa satın almadı. Bir miktar geri çekilse de biraz da aslında Hürmüz'den geçen tanker geçişlerinin etkisi var değil mi? Burada arz fiyatlaması daha ağır basıyor gibi.
1: Tabii ki kesinlikle. Yani orada ne açıklama olursa olsun ki piyasa zaten savaşın başındaki göstermiş olduğu reaksiyonları, Trump'ın açıklamalarını şu anda artık göstermiyor. Daha çok gerçekleşmelere bakıyor. Yani burada hangi açıklamayı yaparsanız yapın, kalıcı anlaşma olduğunu söyleseniz bile eğer Hürmüz Boğazı'ndan geçişler olmazsa burada fiyatlar yüksek kalmaya devam edecektir. Burada asıl önemli olan ki asıl fiyatlamaları değiştiren zaten arz ve talep. Talep tarafında şu anda değişken sınırlı ama arz tarafında özellikle Hürmüz Boğazı'nın dünya petrol ticaretinin %20'sini gerçekleştirdiğini düşündüğünüzde çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla buradaki arz kesintileri, buradan geçişlerin olmuyor olması fiyatları asıl

0: çektikten noktaların başında geliyor.
1: Evet, Hürmüz'den bahsediyoruz. Oradaki tanker geçişleri bir yandan İran ile Umman arasında da kritik bir güzergah anlaşmasını da konuşuyoruz. Birazcık aslında fiyatları aşağı çekmişti ama yeniden saldırıların başlaması yukarı yönlü itti. Tabii burada aşırı alım bölgesi şeklinde yorumlar da var. Teknik açıdan bir takım yorumlar da görüyoruz. Sizce bundan sonraki süreçte petrolün 100 dolar üzerinde kalıcılığı savaşın bitmesine mi bağlıdır? Yani bir kalıcı barış anlaşması görürsek ne kadarlık bir risk primi silinir?
0: Yani kalıcı bir anlaşma görürsek burada, yani Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinin tam kapasiteye ulaştığını görürsek ben yaklaşık 30-35 dolar civarında bir risk priminin silinmesini öngörüyorum burada. Yani bu ne demek? 67-70 dolar bandına kadar geri çekilmeler anlamına gelmekte bu. Hadi 67-75 dolar diyelim ve bir seviyeye çekilmesi demek. Bu seviyeye kadar çekilebilir mi? Ben oldukça olası görüyorum, açık konuşmak gerekirse. Eğer arz yeniden sağlanırsa, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de zaten OPEC tarafında arzın hala yüksek seyrediyor olması. Büyüme tarafında, küresel büyüme tarafında baskıların kendisini göstermeye başlamış olması ve Çin tarafındaki talebin zayıflamış olması, bütün bunlar petrol fiyatlarının bence hızlı bir şekilde aşağıya gelmesini yol açacaktır. Bir de çok fazla dikkat çekilmeyen ama önemli olan noktalardan bir tanesi de burada bekleyen gemiler ve bir anda burada hızlı bir şekilde arz artışı gerçekleşeceği için bir anda piyasada sert geri çekilmeler olacak ve bunu da unutmamak lazım. Bunun benzerini zaten Mayıs ve Haziran ayları içerisinde görmüştük. Benzer bir tablo oluşmasını bekliyorum ben.
1: Evet, bir de bakalım altın tarafına. Petrol yukarı yönlü, tahvil faizleri yukarı yönlü derken altında 4400 dolar civarında birazcık aslında tutunmaya çalışıyor. Burada güvenli liman özelliği ne kadar çalışıyor? Tabii bunu da birazcık yine size de sormak istiyorum. Bir yandan Fed'in faiz kararını haftaya bekliyoruz. Artırım ihtimalleri %70 oranında fiyatlanıyor ama öncesinde bugün bir de Amerika tüfeği göreceğiz. O da tabii altın fiyatlarına oldukça yönünü belirleyecek kısa vadeli bir başlık. Ne dersiniz, altın fiyatlarına yönelik yeniden yukarı yönlü trendi konuşmaya ne zaman başlarız?
0: Yani Mayıs ayından beri hep söylüyorum, 4400 dolar seviyesi önemli bir referans seviyesi. Bu seviyede zaten dolama etrafında dengelenmeye çalışıyor. Buradaki en büyük etkilerden bir tanesi tabii ki son dönemde özellikle tarım dışı istihdamın güçlü gelmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimallerini artmış olması. Buna bir de ABD-İran arasındaki gerilim ve artan petrol fiyatları eklendiği zaman bu seviyelere kadar satışları görmüş olduk. Yani 4325-4400 bandı oldukça önemli hale gelmiş durumda. 4325 seviyesinin altına geçilmediği sürece kabul edilebilir bir geri çekilme olduğunu söyleyebilirim. Tüm bu petrol fiyatlarındaki yükseliş, tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen ben ons altının oldukça güçlü kaldığını düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebinin geçtiğimiz ay Merkez Bankası alımları olduğunu söylüyordum zaten. Daha doğrusu tahmin ediyordum. Bu gerçekleşti. Çin yaklaşık 20 tonluk bir alım gerçekleştirdi. Bu ay da gene bu kadar olumsuz verilere rağmen ons altının 4400 seviyelerinde tutunuyor olması bana hala Merkez Bankaları alımlarının devam ettiği izlenimini vermekte. Tahmin olduğunu tekrar söyleyeyim bunu. Ama raporlar açıklanınca yeniden görürüz. Muhtemelen burada Merkez Bankaları alımları devam ediyordur. Eğer burada alımlar olmasa yeniden 4225 seviyelerine kadar test edebileceğimizi düşünüyordum ben, ki şu anda adil fiyatlamanın o seviyeler olduğunu düşünüyorum. Hatta belki bir miktar daha geri çekilişle 4150 bandı da diyebilirim. Yani 4150-4225 bandı adil bir seviye ama şu anda piyasada gördüğüm kadarıyla 4325-4400 bandından alıcılar geliyor. Bunların da muhtemelen merkez bankaları olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde eğer petrol fiyatları bu seviyede kalırsa, tahvil faizleri bu seviyede kalırsa, normal şartlarda ben ons altının bu seviyelerde tutunmasını çok fazla beklemezdim. Dediğim gibi adil fiyatlamanın şu andaki verilere göre, yani parametrelere göre baktığım zaman 4150-4225 bandı olduğunu söyleyebilirim. Bu aradaki farkın da Merkez Bankası alımları olduğunu tahmin ettiğimi yeniden söyleyeyim.
1: Evet, bir de tabii tahvil tarafı var. Amerikan 10 yıllıklarına bakıyoruz. %5'e kadar yaklaşırken altın üzerinde de ciddi bir fırsat maliyeti de oluşturuyor. Peki bu bahsettiğiniz altının önünün açılması adına tahvil faizlerinin gevşemesi mi gerekiyor? Yoksa yine bahsettiğiniz Merkez Bankası'nın alımlarıyla savaş riski bunu tek başına sağlayabilir mi? Tahvil faizleri hala yüksek kalmaya devam ettiği bir ortamda.
0: Yani tahvil faizlerinin yüksek kaldığı ortamda yaşayabiliriz.

0: Ya şu anda demeyeyim de geçtiğimiz ay vardı, ondan önceki ay da vardı. Bunlar altının göreceli olarak güçlü kalmasına yol açtı. Bu ay da bana göre göreceli olarak güçlü kalıyor. Ben çok daha aşağıda olmasını beklerdim. Merkez Bankası alımları bunun sadece dengelenmesine yol açıyor. Yükselişlerin, eğer bu tahvil faizleri bu seviyede kalırsa, petrol bu seviyede kalırsa, yükselişlerin çok güçlü olmasını beklemem. Geri çekilişlerin de eğer Merkez Bankası alımları varsa sınırlı olmasını beklerim. Ama dediğim gibi eğer bu alımlar da kalkarsa hızlı bir şekilde aşağı doğru sarkmalar da olabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var.
1: Evet, bir de yatırımcı açısından bakalım. Şimdi 5600 dolar altının zirvesi. Şu an 4400 doları konuşuyoruz. Yani 1200 dolarlık bir aşağıda fiyatlaması var ama 3900'den de gelen bir altın fiyatı var. Dolayısıyla yatırımcı biraz alım için geç mi kaldım diye ekrana baktığında bir düşünebiliyor. Dolayısıyla yatırımcı tarafından ne dersiniz? Yani yeni alıcıyı altın nasıl ikna edebilir? Peki veya mevcut seviyelerde bir kâr realizasyonu riski daha mı fazla konuşmalıyız?
0: Yani şu anda baktığım zaman, dediğim gibi parametrelere baktığım zamandan bir miktar daha geri çekilmenin makul olduğunu düşünüyorum. Şu anda alım için ons altın tarafında en uygun seviyenin 3900-4000 dolar bandı olduğunu söyleyebilirim. Bu oraya gelecek demek değil tabii ki, ama en uygun alım seviyesinin o seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Gram altın tarafında ise 6500-6600 bandının şimdilik aşağıya geçilmesini beklemiyorum, ama o seviyeler gene alıcıların artacağı bölge olacaktır. Gram altın tarafında en güçlü alım bölgesinin ise 6200 TL aralığı bandı olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Genel anlamda tabii bu, dediğim gibi, bu seviyelere gelecek demek değil. İlk etapta geri çekilme olursa ons altın tarafında 4150 4225 bandının önemli olacağını söylemem mümkün. Gram altın tarafında ise 6500-6600 bandı önemli olacaktır. Geri çekilmelerde en azından ilk destek bölgesi olacaktır. İlk alıcıların geldiği bölge olacaktır.
1: Evet, bir de diğer değerli metal olan gümüşe de bakalım. Altına göre daha volatil. Yine güvenli liman özelliğini orada konuşuyoruz ama bir taraftan da tabii burada sanayi talebi de oldukça destekleyici. Yeniden bir 64 dolar civarına kadar gerileme gördük ki 120 dolarlık zirvesinden geçtiğimiz yılda, değerli metallerin yılı olan bir yıldı. Dolayısıyla gümüşe yönelik ne dersiniz? Burada ons fiyat açısından baktığımızda sizce altına göre daha mı önü açık? Çünkü altın gümüş rasyosunu da takip ediyoruz orada. Biraz daha gümüş lehine çalışıyor gibi duruyor.
0: Yani şu anki baktığımız tablo içerisinde açıkçası ben gümüşün çok güçlü bir performans göstermesini beklemem. Çünkü dediğiniz gibi endüstriyel alanda daha fazla kullanılan bir ürün ve küresel büyümede yavaşlamayı bahsediyoruz. Çünkü faizler yüksek, petrol fiyatları yükseliyor, küresel büyümede yavaşlama anlamına geliyor. Bu da talepte düşüş anlamına gelir. Ondan dolayı yukarı yönlü bir trend oluşturmasını çok fazla beklemem. Geçtiğimiz sene 120 dolarlara kadar çıkmıştı. Bunun bir anomali olduğunu düşünüyorum ben. Normalde oluşması gereken tepe seviyesinin 85-90 dolar bandı olduğunu söyleyebilirim. Burada eğer yeniden faiz indirimleri başlayacaksa ancak yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Şu anda faiz arttırımlarını konuştuğumuz bir noktada, yüksek tahvil faizlerinin rekor kırdığını konuştuğumuz bir noktada ben gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin sınırlı olmasını beklerim. İlk etapta eğer petrol fiyatlarında sert bir düşüş görürsek, ki yani bu şu demektir, kalıcı bir anlaşma olursa ABD-İran arasında, altın gümüş rasyosunun 60'lı seviyelere kadar düştüğünü görebiliriz. Gümüşün de burada 80-82 dolar bandına kadar yükseldiğini görebiliriz, ama daha yukarıya gitmesini ben çok olası görmüyorum açıkçası. Dediğim gibi bir süre burada faiz indirimleri yeniden konuşulmaya başlayıncaya kadar gümüş tarafında zayıf bir performans göstermesini beklerim açıkçası.
1: Evet, bir değerli metale daha bakalım. Bakır son günde yine konuşmaya başladık. Zirvelerinden bir geri çekilme gösterdi. Yine burada işte yapay zekanın beraberinde AI veri merkezi, elektrifikasyon gibi birçok başlığı da konuşuyoruz. Yine arz talep tarafı da oldukça önemli. Buraya yönelik ne dersiniz? Yani küresel büyümeli açısından da önemli bir metal bakır. Yeniden bakırda zirveler test edilir mi ki burada tarifeler de konuşuluyor?
0: Evet, tabii ki. Bizi takip eden izleyiciler zaten hatırlayacaktır. Yani yaklaşık 1,5 seneden beri zaten bakır tarafında yukarı yönlü eğilimin çok güçlü olduğunu belirtiyorum. Diğer emtialardan ayrıldığını belirtiyorum. Zaten zirve seviyelerini görüyoruz sürekli. Geldiğimiz noktada özellikle bu hafta içerisinde sert bir satış gördük. Özellikle ABD tarafında tarifelerin ertelenmesi burada o risk priminin

0: miktar silinmesine yol açtı ama ben bunların geçici etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü arz ve talep tarafına baktığımız zaman talep ve arzdan daha hızlı büyüyor. Bu ne demektir? Bu fiyatlamaların daha da yukarıya gideceği anlamına gelmektedir. Eğer arzda çok ciddi bir artış görmezsek bunu görebilir miyiz? Bakıyoruz orada. O da çok fazla mümkün gözükmüyor. O zaman burada fiyatlamaların yukarı doğru gitmeye devam ettiğini göreceğiz. Şu anda küresel büyümede yavaşlamayı konuşurken nasıl peki bu kır fiyatlarında yükselişi bekliyoruz? Sorusu gündeme gelecektir izleyicilerden, yatırımcılardan. O da şu, küresel büyümede yavaşlama bekliyoruz ama o küresel büyümeyi sağlayan en önemli 3 ana sektörün aslında bir tarafta yapay zeka tarafı, yapay zeka altyapısı, diğer tarafta yenilenebilir enerji, diğer tarafta baktığımız zaman elektrikli araçlar, özellikle Çin tarafındaki artan ciddi arz olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunlarda da bakır talebini arttıran unsurlar. Ondan dolayı burada küresel büyümede yavaşlamayı konuşurken yüksek faizler ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle bakırda hala büyümeyi konuşuyoruz. Bunun sebebi bu. O yüzden de bakırda ben pozitif olmaya devam ediyorum. Geri çekilmeden alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü eğilimin devam etmesini bekliyorum ama tabii bu bakırdaki hareketler öyle çok sert değildir. Yani bir anda %5, %10 hareketleri olmaz ama yukarı yönlü trend devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki ana fiyatlama olarak da bir sormak istiyorum bakır. Az bir süremiz de kaldı. Orayı da birazcık detaylandıralım. Şimdi EYA hikayesinden bahsettiniz. Bu zaten fiziki talep de destekliyor bakır fiyatlarını ama EYA yatırımlarının karşılığını almak da biraz yıllar sürecek. Zaten yapay zeka yönelik en büyük soru işareti de yatırımcıların kafasındaki bu. Dolayısıyla bugün fiziki talep mi biraz fiyatlanıyor bakırda, yoksa 2030'a kadar bir bakır kıtlığından da konuşuyoruz, yoksa onu mu şimdiden satın alıyor?
0: İkisi birlikte diyebiliriz. Yani belki çok fazla göz önüne çıkmıyor ama yapay zeka tarafında çok ciddi yatırımlar var. Artık sözleşme tutarları 100 milyar dolarları aşmaya başladı. Ve bunlar bir senelik, iki senelik yatırımlar değil. O yüzden de bu yatırımlar geçmişten başlayan, devam eden bir yatırım var zaten ve buradan oluşan bir talep var. Bir de geleceğe yönelik talepler ciddi anlamda artmaya başladı. Bunların da etkisi var. Bu anlamda baktığımız zaman dolayısıyla bunun ben direkt fiziki talepten kaynaklandığını söyleyebilirim. Burada çok spekülatif olduğunu söylemek zor. Ciddi bir talep var ve bu talep de devam edecek gibi gözüküyor. Baktığımız zaman raporlara 2030 yılına kadar talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki ben yapay zeka sektöründe zaten daha başında olduğumuzu düşünüyorum. Bunu daha da büyüyeceğini göz önüne alırsak, yatırımlar yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığı zaman buradaki talebin daha da artmaya başladığını düşünecek olursak haliyle fiyatlamaların da yukarı gideceğini bekleyebiliriz. Bir miktar önden fiyatlama yapılıyor mu? Pozisyon alınıyordur mutlaka ama burada fiziki talebin bunun çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum. Yani fiziki talep dijital olan talepten çok daha yüksek seyrediyor ve seyretmeye de devam edecek ve bunun da etkisinde fiyatlamalar da göreceğiz.
1: Evet Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve gerekli analizleriniz için, değerli analizleriniz.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz, iyi seanslar dileyelim. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le altın, petrol ve diğer emtia grubunu konuştuk. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Yatırım haberleriyle birazdan görüşmek üzere.

0: milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
2: Ata, mevzu derin.
3: Hayırdır Erkan abicim?
2: Hem de çok derin oğlum.
3: Nedir abi söyle?
2: Oğlum baksana şu güzelliğe. He? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
3: Bir başkadır deniz memleketi.
2: Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
3: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor

0: rahmetle.
1: MAPA Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
2: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Arabam.com'a değerinde drink sat.
8: 5-11 Eylül arasında Bilde, efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
9: Bim, bim, bim,
10: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın son işlem gününde öne çıkan şirket haberlerine ve hisselerinin performanslarına bakacağız diyelim. İlk haberle başlayalım. Pusula Finans Holding'in Tele grubunun devrinde mutabakat sağlandı. Dün zaten görüşmelerin başlandığını, masaya oturdukların haberini ekrana getirmiştik. Bugün de mutabakın sağlandığı haberi kapa düştü. Tabii bu noktada birçok başlık var ama özellikle geniş bir yapı kurma stratejisi oldukça önemli. Yine katılım evim tarafında zaten etkileyen bir başlık. Pusula Finans Holding'in çatısı altında barındırdığı için dolayısıyla burada büyüme stratejinin daha net çalıştığını da görüyoruz. Tabii bundan sonraki aşamada hangi işlemler, hangi değerleme üzerinden tamamlanacağı da oldukça önemli ve finansallara da nasıl yansıyacak en önemli konu başlıklarından bir tanesi olacak diyelim. Hemen bakalım katılım evin performansına. Son günlerde bir tavan serisini takip ediyoruz. Dün de görüşmenin başladığı haberiyle beraber bir tavan fiyatlama vardı. Bugün bir kar realizasyonu görüyoruz. %1 üzerinde bir geri çekilmesi var. 41 liradan işlemlerden geçiyor. Zaten Ağustos ortasında da bir pay bölünmesi de vardı. Onu da aktarmış olalım. Bir de bakalım Tera Yatırım Holding'in hisselerine. Çünkü bu taraftan da etkilenen bir performans olacak. Dün %4'e yakın primlenmeler gün içinde görmüştük haber sonrası. Bugün haber sonrasında da %2'ye yakın bir alıcılı seyri takip ediyoruz. Tera Yatırım'dan 50 lira civarından da işlemlerin geçtiğini de aktarmış olalım ve bir sonraki şirket haberine bakalım. Yapı Kredi tarafında bankacılık faaliyetlerinden ziyade biraz daha portföy tarafından bir haber başlığı var ki Yapı Kredi portföyün Azimut'a devri için Rekabet Kurulu'ndan izin alındığı haberi bu sabah kapa düştü. Tabii işlem artık kapanışa doğru olduğu için önemli bir eşiği de geçmiş durumda. Bu noktadan sonra da farklı bir yapıyı da sermaye piyasalarında takip ediyoruz olacağız. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine banka açısından en önemli sorulardan biri de bilanço ve sermaye verimliliği tarafına yansımaları da olacaktır. Burada tabii sadece kredi büyümesi değil, sermayenin ne kadar etkin kullanıldığına da bakıyor olacağız. Ve hisse performansa baktığımızda da yarım puanlık bir yükselişi var. Zaten bankacılık endeksi yıl genelinde oldukça baskı altındaydı. Faiz indirim döngüsünü bekleyen bir sektör görünümü vardı. Beraberinde dün zaten faiz kararı sonrasında bir geri çekilme olsa da yıl genelinde yine yapı kredi hisseleri yatay tarafta kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla şirket tarafındaki gelişmeler ve sektör tarafındaki gelişmeler henüz fiyatlamalarda belirgin bir ayrışmada yaratmış gibi görünmüyor diyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. TAV Havalimanlarına yolcu trafiği sayıları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'na bakmıştık. TAV'a baktığımızda da

Ağustos ayında yolcu sayısını %5 artırarak yaklaşık 15 milyona kadar çıkardığını açıkladı. Dolayısıyla havacılık sektöründe yolcu büyümeleri devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle yaz sezonunda trafik zaten güçlü seyretmişti. Yaz sezonu oldukça güçlü tarafta sektör geneli zaten tamamlamıştı. Burada TAV açısından da sadece yolcu sayıları değil, bu trafiğin havalimanı gelirlerine, ticari gelirlere ve doluluk tarafına nasıl yansıdığı zaten kritik başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu yolcu sayısı da operasyonel gösterge açısından ve piyasanın kâra dönüşümüne de bakılacak noktalardan da bir tanesi olacak. Yine dış hat ağırlığı da bir oldukça da önemli demiş olan. Ve ise tarafına baktığımızda biraz ayrışan bir tablo var. Brent petrol ve aslında genel enerji maliyetlerinin küresel tarafta yükselmesiyle beraber sektör oldukça Şubat ayından itibaren baskı altındaydı. Hala 100 dolar eşiği üzerinde olan bir Brent petrol var. Dolayısıyla havalimanı tarafındaki hizmet gösteren TAV da zaten bu noktada negatif etkilenenler arasında yer alıyor diyelim. Çünkü havacılık sektörü 70 dolar civarında bir hedgeleme mekanizması çalışıyordu. 30 dolar üzerinde seyrettiği için de bu noktada enerji maliyetleri oldukça sektör geneline baskı kurmaya da devam ediyor. Gün özelinde %1 üzerinde bir geri çekilmesi var. Yıl boyunca da %8'lik bir eksi performansı vardı. Dolayısıyla operasyonel tarafın yanı sıra enerji maliyetlerinde bu noktada takip edilmesi gerekiyor ama tek başına bu operasyonel performans henüz hisse fiyatlamalarına da yansımış gibi de gözükmüyor diye de ekleyelim ve son şirket gelişmesine de geçelim. Eczacıbaşı ilaç tarafında Ayaza projesiyle ilgili bir başlık geldi ve projenin yapı ruhsatlarının alındığını açıkladı. Burada önemli bir aşamanın geride kalınması oldukça kritikti. Yine hikayeye baktığımızda gayrimenkulün elden tutulmasından çıkıp o varlığın bir projeye dönüştürülmesi ve ilerleyen dönemde de ekonomik bir değere çevrileceği noktasına gelindiğinin bir göstergesi. Sergisi bu haber. Dolayısıyla da portföyüne baktığımızda gayrimenkul ve farklı varlıkları barındıran şirketlerde genelde bu varlık ne kadar bir değer yaratacak ve ne zaman bilançoya yansıyacak önemli oluyor diyelim. Bu noktada tabii ki yine içinde bulunduğumuz 3. çeyreği kapatmamız ve bu noktada yine yansımalarını da 3. çeyrek finansallarını da almamızda başlıklardan sayabiliriz. Önemli olan yani piyasa bu gelişmeye baktığımızda çok fazla hızlı tepki vermediğini görüyoruz. Yıl genelinde %7'lik bir eksi var. Bugün de %4'lük bir satıcılı seyir vardı sabah saatlerinde. Yeniden yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. %1 üzeri bir yeşil renkler hakim. 72 lira karşımıza çıkarken son 3 aylık tabloya bakıyoruz. 85 lira Haziran ortasında görülmüş. 66 lira cip seviye olurken 72 lira da son fiyatlamalardan geçiyor diyelim. Dolayısıyla da burada tabii ki projenin büyüklüğü haber ölçeğinde değerlendirecektir diyelim. Ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Saatler 13.45'i gösterdiğinde küresel hisse senedi endeksleri içinde görüşmek üzere diyelim.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı

0: 7 Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.
1: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
2: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
3: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bak.

0: Mutlu günler. Apar ekranındasınız. Saatler 12'yi gösteriyor. Enerji Hattı programıyla karşınızdayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Bakü'de Türkiye-Azerbaycan 5. Enerji Forumu'nda konuşuyor. Kameralarımızı çevirelim.
1: Ası ve elektrik sistemlerinin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu dönüşüm, yani dünyada enerjide yaşanan bu dönüşüm bize net bir gerçeği işaret ediyor. Artık mesele sadece enerji üretmek değil, üretilen enerjiyi en güvenli, sürdürülebilir, en hızlı ve en verimli şekilde talep merkezlerine, yani tüketicilerimize, yani vatandaşlarımıza ulaştırabilmek. Güçlü ve birbirine bağlı elektrik sistemleri arz güvenliğini desteklemekte, kaynakların daha etkin kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonunu kolaylaştırmak ve ülkeler arasında yeni ticaret imkanları da yaratmaktadır. Dolayısıyla biz enterkonneksiyonları ve ülkeler arasında yeni ticaret, iki elektrik sistemi arasında kurulacak bir bağlantının ötesinde ülkelerimizin enerji sistemlerini birbirine daha fazla yaklaştıran stratejik bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. Azerbaycan'la bir arada yürüttüğümüz bu çalışmalar işte bu vizyonun önemli bir parçası oluşturuyor. Kıymetli meslektaşım bahsettiler. Türkiye-Azerbaycan Nahçıvan Enterkonneksiyon Projesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki elektrik bağlantılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Söz konusu projelerin yalnız elektrik arzının güvenilirliğini artırmayacağına, aynı zamanda enerji işbirliğimizi biraz önce ifade ettiğim gibi stratejik bir boyuta taşıyacağına inanıyoruz. Türkiye-Azerbaycan, yani Nahçıvan Enterkonneksiyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk çalışmaların tamamlanması ve ilgili kurumlarımızın teknik değerlendirmeleri sonucunda en uygulanabilir seçeneğin belirlenmiş olması aslında bu projede önemli bir aşamayı geride bıraktığımızı gösteriyor. Sistem işletmecilerimiz tarafından yürütülen ilave fizibilite çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte projenin teknik açıdan daha da olgunlaşacağına ve önümüzdeki dönemde artık uygulama aşamasına geçilmesi için güçlü bir zemin oluşuyor. Bununla birlikte bugün bizim için de önemli bir gelişme, yeni bir girişim. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi. Ki biliyorsunuz ben bu projeyi elektriğin TANAP olarak adlandırıyorum. Bu bölgesel ölçekte çok önemli bir vizyon aynı zamanda ortaya koymaktadır. Bu önemli projeyi yalnızca bir altyapı projesi olarak yine görmüyoruz. Karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji işbirliğinin temelini oluşturan yine stratejik bir adım olarak görüyoruz. Ve bu ivmenin korunmasını, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını da arzu ediyoruz. İnşallah siz COP toplantısına işaret ettiniz değerli kardeşim. COP31 Antalya'da bu projeyle ilgili önemli bir imza sürecini, belki devlet başkanlarımızın veya bizlerin imza edeceği bir hükümetler arası anlaşmayla da bunu taçlandırmak istiyoruz. COP31 gündemiyle, Muhtar Bey çok yakından takip ediyor, özellikle elektrikleşme gündemiyle beraber açıkçası bizim iki ülke olarak dünyaya sunacağımız çok önemli bir proje olduğuna inanıyorum. Tabii bizim bu bölgesel enerji projelerinde birlikte yer almamızın ayrı bir önemi var. Türkiye olarak biz gerek altyapımız ve stratejik konumumuzda bölgemizin en önemli enerjide merkez ülkelerinden biriyiz. Dolayısıyla bu enterkonneksiyon projeleri ve yeni projelerle destekleyerek bölgesel enerji altyapımızı çeşitlendirerek arz güvenliğini hem iki ülkenin hem de bölgenin özellikle Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyoruz. Ben bu vesileyle tekrar forum kapsamında görev yapan çalışma gruplarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları ve ortaya koyduğu katkıları özellikle takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Kurumlarımızın ve teknik uzmanlarımızın, özel sektör temsilcilerimizin bu bilgi ve tecrübe paylaşımları, işbirliğimizin derinleşmesi açısından hakikaten önem arz ediyor. Ve bugün bu forum vesilesiyle burada ortaya konulacak fikirler, yapacağımız değerlendirmelerimizin, paylaşacağımız tecrübelerinde önümüzdeki dönem...

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı dinledik. Şimdi enerji hattında, enerjide yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Toryum, nükleer reaktörler, küçük modüler reaktörler, elektrikleşme ve hidrojen. Peki bunlar, bu başlıklar birbirine nasıl bağlanıyor ve Türkiye bu dönüşümün neresinde? Bugün enerjinin geleceğini ve Türkiye'nin önündeki fırsatları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Atlas Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Profesör Doktor Şenay Yalçın bize eşlik edecek yayınımızda. Şenay Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Aslan Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi bir yayın olsun. Önce Şenay Bey, en temelden başlayalım istiyorum. Toryum nedir ve neden stratejik bir element olarak görülüyor? Çünkü şu haberi de aktarmış olalım. Türkiye nükleer enerjide yeni bir dönemin kapısını toryumla aralıyor. Toryumun geleceğin nükleer teknolojilerinde kullanılması için Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK'la Danimarka merkezli Kopenhag Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandı. Dolayısıyla bir başlayalım dilerseniz. Toryum nedir? Neden bu kadar stratejik bir element?
1: Şuradan başlayalım. Türkiye enerji mimarisini oluştururken tek tip enerji alanına fazla yoğunlaşmak istemiyor. Bunun için de 2016 yılında Türkiye enerji ve maden politikada yönelik bir strateji belgesi yayınladı. Bundan sonra da kaynakların çeşitlendirmesi noktasında çok ciddi adımlar atmaya başladı. Özellikle insan kaynağı başta olmak üzere ve enerji teknolojilerini geliştirme noktasında yatırımlar yapıldı ve bunların da meyvelerini almaya başladık. Toryuma şu ana kadar sıra niye gelmedi yahut da uranyuma şu ana kadar sıra niye gelmedi derseniz eğer, tabii ki bir ülkenin imkan ve kabiliyetleri bu tip projeleri yürütülmesine sebep oluyor yahut da zemin hazırlıyor. Türkiye öncelikle elinde var olan kömür kaynaklarını değerlendirme noktasında ve hidroelektrik santrallerinin yapılmasında, daha sonra da yenilebilir kaynakların devreye sokulmasında öncelikli projeler geliştirdi ve bir noktaya da geldik. Şu anda geldiğimiz yapı çok ciddi bir yapı. 2000'li yılların başında 2002 civarında 30 bin megawatt civarında olan kurulu güç şu anda 130 bin megawatta doğru gidiyor. Bunlar çok önemli yatırımlar ve altyapı imkanlarıydı. Şimdi nükleere gelince, nükleerde de Türkiye biliyorsunuz 2010 yılında ciddi bir adım atarak, daha önceki bütün girişimler hep akamete uğramıştı ve nükleer enerjiye sahip olma noktasında Akkuyu'da 4 tane santralin yapılması anlaşmasını Rusya ile imzaladı. Evet. Ve geldiğimiz noktada da bu senenin sonuna doğru da birinci reaktörümüzden inşallah elektrik üretiyor olacağız. Peşinden sırayla her bir arayla diğerleri de devreye girmiş olacak. Şimdi konumuz toryum. Toryuma gelince, toryum reaktörlerde uranyum gibi şu ana kadar ticari olarak kullanılmıyordu. Ama geliştirilen teknolojiler dünyadaki enerji krizleri, yaşanan enerji krizleri yeni alanlara yönelmemizi sağladı. Ve dünya artık küçük ölçekli atom reaktörleri, nükleer reaktörler yapma noktasında çok ciddi projeleri devreye aldı. Sonuçlarını alan ülkeler var. Bunların başında Çin geliyor. Ticari manada toryum kullanılan küçük ölçekli bir reaktöründe lisansını aldı ve hayata geçirdi. Diğer taraftan diğer ülkelerde son derece agresif bir şekilde toryum yakıtı kullanarak küçük ölçekli reaktörlerin öncelikle geliştirilmesinde çalışmalar yapmaya başladı. Bunların bir tanesi de biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Danimarka'da Danimarka kökenli olan Kopenhag Atomics diye bir yapılanma var. Bu yapılanma Orionkor adında bir küçük ölçekli reaktörün toryum kullanarak çalışmasına yönelik de çalışmalarını son noktalara getirdi. Türkiye'de özellikle küçük ölçekli reaktörlerin yapılması, hayata geçirmesi için düğmeye bastı. 12. kalkınma planı çerçevesinde de buna atıf yapıldı.

0: ve küçük ölçekli reaktörlerin geliştirilmesine yönelik ARGE projeleri desteklenmeye başladı. Bu önemli bir adım. Yani belli planlar çerçevesinde enerji denkleminde nükleerin nereye oturması gerektiği hesaplanmış durumda. Bunun için de toryumun kullanılarak geliştirilecek küçük ölçekli reaktörler için zemin hazırlanmaya başladı. Bu hususta da şunu da kabul etmek lazım. Türkiye gerek uranyum gerekse toryum üzerinde ciddi manada geçmişten bir birikime sahip, bilim insanlarına sahip. Bu bilim insanları toryum üzerinde ciddi çalışmalar yaptı. Biliyorsunuz bir uçak kazası ile ilgili de geçmişte maalesef elim bir kaza var. Onu da burada yad ediyoruz. Şimdi gelinen noktada Türkiye kaynaklara da bakarak, rezervlerine bakarak toryum üzerindeki projelerini hayata geçiriyor. Toryum nedir sorusuna gelince toryum bir nükleer yakıt elementi diyebilirsiniz. Uranyum gibi. Uranyuma çok yakın atomik ağırlığa sahip. Yakıldığı zaman da çok bu nokta önemli, enteresandır. Bir ton toryum yakıldığı zaman elde edilecek olan enerji 200 ton uranyum yanmasıyla, yakılmasıyla elde edilen enerjiye eşdeğer.
1: Yani 1 milyon ton hocam çok özür diliyorum. 1 ton toryum 200 milyon uranyuma eşdeğer.
0: 200 ton uranyum.
1: Buranın altını çizelim, evet.
0: Ve 1 milyon ton petrole eşdeğer. Yani 1 milyon ton petrol. Siz yaktığınız zaman enerji elde etmek için kullandığınız zaman elde edeceğiz enerji bir tona eşdeğer. Öte taraftan eğer kömürle kıyaslarsanız bu kez de 3,5 milyon ton kömür yaktığınız zaman elde ettiğiniz enerji bir ton toryum yaktığınız zaman ki elde ettiğiniz enerjiyle eşdeğer. Kıyaslama bakımından bu çok önemli.
1: Evet.
0: Peki pratik kullanılıyor mu diyecek olursanız yahut da Türkiye'de toryum işleniyor mu?
1: Evet.
0: Kaynaklar nedir? Biraz da o cepheden değerlendirecek olursa bir kere toryumun varlığı açısından Türkiye çok şanslı bir ülke. İspatlanmış kaynaklar açısından, rezerv açısından dünyada 6. sırada yer buluyor. Eğer muhtemel emareleri olan daha ve çalışmalar yapılmış üzerine artık rezervler kesinleştirecek pozisyona gelen kısmında dikkat alırsanız bu durumda da dünyada 2. sırada yer alıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Eğer toryum çevrimli atom reaktörleri devreye alınırsa küçük ölçekli ya da büyük ölçekli. Türkiye'nin 10 bin yıldan fazla yetebilecek bir kaynağı var. Toryum
1: 10 bin
0: kaynağı
1: yıldan
0: var.
1: Fazla yetebilecek.
0: Evet. Bu enerjide bağımsızlık için, enerjide bağımsızlık için çok önemli. Bir de toryum dünyada böyle her ülkede yok. Belli ülkelerde toplanmış. Bu şanslı ülkelerden birisi de biziz. Bunun anlamı şu. Biz eğer toryum çevrimli küçük ölçekli ya da büyük ölçekli reaktörü geliştirecek olursak dünyaya bundan sonra bunların ticari olarak satılması, kurulması noktasında da büyük avantaj elde etmiş oluruz. Bu bakımdan küçük ölçekli toryum çevrimli reaktörlere yönelik projelerin desteklenmesi çok akıllıca, çok da yerinde.
1: Evet.
0: Bir başka açıdan bakacak olursak biliyorsunuz Türkiye önce ortaklıklar kuruyor. O kendisinde olmayan teknolojiler açısından söylüyorum. Ortaklıklar kuruyor. Bu ortaklıklar içerisinde elde ettiği tecrübeyi anlaşmalar çerçevesinde ortak olarak işletebileceği tesisleri önce birlikte kuruyor. Daha sonra da kendi bağımsız olarak bu teknolojileri yine geliştirebiliyor ve kendi başına da sistem kurabiliyor. Bunun işte bir örneği şu anda zaten Akkuyu'da biliyorsunuz Rusya ile kurulan bu reaktörlerde %58 gibi bir yerlilik oranı var. Bu şekilde tahmin edilmiyordu. Bu önemli bir şey. Bundan sonraki reaktörlerde belki Sinop'ta da yerlilik oranı bir kat daha artacak ama söz gelimi İna'da da Türkiye diyebilecek ki %100'e yakın teknolojileri artık ben

0: kendi imkanlarımla buraya uygulayacağım diyebilir. Benzer şey toryum için geçerli. Toryum elementi Türkiye'de çıkartılması noktasında henüz bir teknolojimiz yok. Yani dünyada da fazla yok bu teknoloji. Yeni yeni bu teknolojiler gelişiyor. Tabii bunun fiziksel ayrıştırması var, kimyasal ayrıştırması var. Toryum 50 farklı mineral içerisinde belli oranda bulunan bir element. Yani saf bir toryum yok. Onun saflaştırılması için tabii ki bir sürü bir dizi altyapı kurulması lazım. Tıpkı nadir toprak elementleri gibi. O bakımdan bu anlaşma, yani Türkiye'nin yakın bir zamanda Kopenhag'ın Atomik'le yapmış olduğu anlaşma değerli bir anlaşma. Benzer anlaşmayı aslında Amerika ile de nadir toprak elementlerini işletmek üzere bir mutabakat anlaşması da yapılmıştı.
1: Evet.
0: Toryumun işlenmesi ve hayata geçirilmesi Türkiye için enerjide bağımsızlık noktasında çok önemli bir adım olur. Hatta enerjide Türkiye'nin bir sıçrama tahtası olabilir. Yani nasıl ki savunma sanayinde insansız hava araçları bir sıçrama noktası getirdi Türkiye'ye, küçük ölçekli toryum çevrimli reaktörde benzer olabilir. Bunun için de tabii artık devletçilik bir yere kadar, özel sektöründe yolu açılması gerekiyor. Basın yayından siz de izlemiş olabilirsiniz. Baykar grubu bu hususta 40 megawatt gücünde küçük ölçekli reaktör geliştirme çalışmalarını yaklaşık 2 yıldır sürdürüyor. Selçuk Bayraktar'ın basına paylaştığı bilgiler açısından da değerlendiriyorum. Bu da önemli bir şey. Fakat bununla tabii yasal yolların olması lazım. Sayın Enerji Bakanımız da bir açıklamasında dedi ki, bu hususta nükleer düzenleme ile ilgili bir yasa tasarısı hazırladık. Bunun içerisinde özel sektöründe yolunu açıyoruz. Rekabet açısından, yatırım açısından. Evet. Çünkü bütün yatırımları devlet yapamaz sonuçta. Ama devlet kontrolünde rahatlıkla özel sektöründe bu hat içerisinde, bu yapı içerisinde bulunması gerçekten çok çok önemli.
1: Evet. Peki Şener Bey, mevcut reaktörler, şimdi bahsettiklerinizin üzerine şunu sormam, aslında şunu sormak istiyorum, çünkü mevcut reaktörler toryum kullanılabilecek şekilde dönüştürülebilir mi, yoksa bunun için farklı bir reaktör teknolojileri mi gerekiyor? Yani dünyada nükleer için toryumun kullanılmama sebebi farklı bir teknolojiyle çıkarılması gerektiği için mi?
0: Çıkartılma açısından bir sıkıntı yok. Yani 3 aşağı 5 yukarı bunların madenlerin ayrıştırılması standart gibidir. Lakin bahsettiğiniz hani mevcut reaktörlerde kullanamaz mıyız yahut da kullanabilir miyiz?
1: Evet, kullanabilir mi acaba?
0: Şunu ifade etmek istiyorum. Mevcut reaktörler uranyum çevrimli reaktörlerdir. Dolayısıyla uranyumun dönüşümü, fisyon olayı farklıdır. Toryumun yanması ise daha farklıdır. Bu nedenle mevcut reaktörlerde kullanılması bugünkü teknolojiyle söz konusu değildir. Onun için de toryum çevrimli reaktörlerin geliştirilmesi daha önem arz ediyor. Bir başka hususa nerede bu ölçekte hani toryum kullanılan büyük reaktörler yapabilir mi sorusuna gelince, şu anda önce küçük ölçekli reaktörlerde kullanılması daha uygun ve üstelik de uranyum kullanılan reaktörlerde soğutma sistemleri çok büyük bir yatırım ve zahmetli bir iş. Değişik soğutma teknikleri var. Ama toryum çevrimli olanlarda bu tip soğutma sistemi yok. Kendi içerisinde soğutma, kendilerinin ürettiği enerjiyle soğutma sistemleri oluşturulabiliyor. Mesela küçük ölçekli reaktörlerde bu zaten

0: Direkt böyle. Ama büyük ölçekli reaktörlerin yapılabilmesi için denemelerin yapılması lazım. Şu anda küçük ölçekli olanlar da deneme safhasında. O bakımdan mevcut reaktörleri kullanması şimdilik söz konusu değil. Ama bu büyüklükte büyük reaktör yapılması noktasında evet gelecekte bu mümkündür ve yapılacaktır da zaten. Çünkü dünyada enerji değişimi sürekli yeni boyutlar kazanıyor. 20. yüzyılda ana enerji kaynakları fosil kaynaklardı. Hala fosil kaynaklar çok ciddi bir oranda devam ediyor. Ancak 2015 Paris İklim Anlaşması'nda verilen kararlara göre 2050 yıllarda artık fosil kaynaklardan tamamen çıkarılması gerekiyor dünyanın. Çünkü iklim değişikliğinden dolayı dünya yaşanılmaz hale gelebilir. Bunun için de işte alternatif enerji kaynakları devreye alınıyor. Yenilebilir enerji kaynakları en büyük alternatif. Ama birbirini tamamlayan enerji kaynakları açısından düşünecek olursak nükleer de bunun ikinci en önemli kaynağı. Hatta gelecekte nükleer birinci sıraya oturacak. Çünkü yenilebilir enerji kaynakları doğa şartlarına göre oluşuyor. Çalışması, verimi ona göre oluşuyor. Ancak bir nükleer reaktör 7/24 %99 gibi verimle çalışabiliyor.
1: 7/24
0: bu
1: %99
0: bakımdan
1: verim.
0: evet, bu verimle çalışabiliyor. Bu şunu gösteriyor. Yani diyelim ki yağmurunuz olmadı, hidroelektrik santrallarınız devre dışı kalır. Diyelim ki rüzgarınız olmadı, rüzgar türbinleriniz çalışmaz. Bunun gibi o bakımdan nükleerse kurduğunuz güç neyse hangi güçte kurmuşsanız 24 saat çalışır. Yani bir de şunu söyleyeyim. Diyelim ki belki kıyaslama açısından
1: tabii
0: şu anda Akkuyu'da kurulan nükleer reaktörlerin her biri 1200 megawatt gücünde. Bir Keban Barajı eşdeğerinde. Bunun anlamı şu. Keban Barajı %30-35 verimle ortalama hidroelektrik santrallar bilemedin 40 verimle çalışır. Halbuki nükleer santrallar %100'e yakın verimle çalışır. Yani bir reaktör 2,5-3 Keban Barajı'na eşdeğer enerji üretir. Bu da önemli bir şey. Tabii ki şu hidrojenden söz ettiğiniz için biraz ona da bağlamak istiyorum. Yani elektrik üretiyorsunuz, fazla elektrik ürettiniz, bunun depolanması lazım. Depolama teknikleri yeni yeni geliştiriliyor. Elektrifikasyon arttığı için elektrikli araçlar arttı artık. Veri merkezleri, yapay zeka uygulamalar oldukça fazla. Şimdi bunlara elektrik sağlarken belli şartlarda bir de sabit bataryalar olması lazım. Fazla üretilen elektriği bataryada ne kadar depolayabileceksiniz? O da sonuçta çevre sorunları oluşturuyor. Onun için fazla elektrikten hidrojen üretilmesi noktasında şu anda çalışmalar devam ediyor. Birçok ülke zaten epey bir noktaya gelmiş durumda. Yani
1: Şener Bey, bu noktada
0: kuracağınız
1: Türkiye'nin yerini konuşmak istiyorum. Aslında burayı biraz açalım, az bir süremiz kalmışken. Türkiye'nin toryum ve nükleer teknoloji konusunda sizinle de konuşmuştuk öncesinde. 2030'a kadar ulaşmak istediği hedefler neler? Bu hedeflere ulaşmak için hangi adımların atılması gerekiyor? Bu konuda da biraz dilerseniz detaylandırın Türkiye'nin stratejisi anlamında.
0: Türkiye 2050'li yıllarda ürettiği elektriğin %30'unu nükleerden elde etmek istiyor. Bunun anlamı
1: %30.
0: sizin kurulu güç olarak 25 bin megawatt civarında bir kurulu nükleer gücünüz olması, nükleer reaktör gücü, o kapasitesi olması gerekiyor. Bu bakımdan da şu anda küçük ölçekli reaktörlere öncelik verildi. 2030'lu yıllarda zaten Türkiye elektriğinin %10'dan fazlasını nükleer enerjiden elde ediyor olacak. Ama 2030 yıllardaki Türkiye'nin asıl amacı, asıl hedefi küçük ölçekli reaktörleri ticarileştirip dünyaya da bunu satmak, pazarlamasını yapmak. Türk teknolojisi Özellikle

0: Özellikle savunma sanayinde kendini ispat ettiği için bu bir referans. Dolayısıyla Türkiye'de geliştirilecek bu tip teknoloji, bu tip reaktörler rahatlıkla alıcı da bulacak. Bir de 2050 hedefini konuştuğumuz için fosil kaynaklardan çıktığınız zaman şu anda İslam ülkelerinin üzerinde fosil kaynaklar yoğunlaşmış durumda genelde. Şimdi bunları siz yasakladığınız zaman bu kişiler enerjiyi nereden bulacaklar? Kaynak, yatırım kaynağı için parayı nereden bulacaklar? Bu da sıkıntılı. Onun için de Türkiye'nin öncülük etmesi bizim İslam ülkeleri ve Orta Doğu coğrafyasında da nükleer enerjiyi onlara transfer etmemiz, orada yapılandırmamız çok daha gelecek vizyonu açısından Türkiye'nin küresel güç olma hedefleri bakımından da örtüşen çok önemli bir yapı diye ifade edebilirim.
1: Şener Bey, şimdi bütün bu tabloya baktığımız zaman toryum, nükleer enerji, yenilenebilir kaynaklar, depolama ve hidrojen, hepsine bahsettik, hepsine değindik. Şimdi bu açıdan Türkiye'nin önündeki en önemli fırsat sizce nedir?
0: Şimdi bir kere en önemli yapı diye bakalım. İnsan kaynağı en önemli bir kere avantajdır insanlar için. Fırsat olaraksa Türkiye'nin kendi kaynaklarını kendi imkanlarıyla işlemesi ve kendi teknolojisini geliştirmesi bakımından bu toryum bizim için çok önemli bir fırsat olarak karşımızda duruyor. Sadece toryum değil, toryumdan elde edeceğiniz deneyimleri diğer alanlara, nadir toprak elementlerine, uranyuma taşıyabilirsiniz. Şu anda öncelik artık uranyum değil Türkiye için. Öncelik toryum. Ciddi manada Türkiye'de uranyum da var. Ama önce şu anda makas değişti. Öncelik toryuma atmaya başladı. Sebebi de şu: toryum bir kere uranyuma göre çok daha çevreye az atık bırakmakta. İkincisi, toryum çevrimli reaktörler daha pratik kurulabiliyor. Diğerlerine göre daha yatırımı bakımından daha az maliyetli olan bir kaynak olarak duruyor.
1: Toryum çevreye daha az atık bırakıyor dediniz. Bunu da böyle vurgulamış oldunuz. Süremiz maalesef sonuna geldik. Süremizin konuşacak elbette çok konu var. Çok teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için Şenay Bey.
0: İyi yayınlar diliyorum Aslan Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Atlas Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Profesör Doktor Şenay Yalçın bize eşlik etti. Enerji hattını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: tahmini bu santralde bulunuyor.
1: Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz.
2: Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbinini Güney Santrali limanına aldık.

0: yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Çankırı'dayız. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini bünyesinde barındıran Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeyiz. Bu dev santral tek başına 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Peki bu dev operasyon nasıl yönetiliyor? Bu kadar büyük çaplı bir enerji üretimi nasıl yapılıyor? Hazırsanız çarklar bu kez Çankırı'da dönüyor.
1: Rüzgar elektriğe yatırımlar stratejik güce dönüşüyor. Hem kurulu güç artıyor hem de yerli kaynaklarının payı genişliyor. Türkiye dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarını hızlandırıyor. Çankırı'da bulunan Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali 87 megawattlık kurulu gücüyle Çerkeş'in rüzgarından elektrik üretimi sağlıyor.

0: Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali 17 türbinden oluşan 87 MW kurulu gücünde ve ulusal elektrik şebekesine 154 kV gerilim seviyesinden bağlı lisanslı bir santraldir. Santralimiz 2022 yılında 12 türbinle devreye alındığında 51 MW kurulu gücündeydi. 2025 yılında tamamladığımız 36 MW'lık kapasite artışıyla 5 adet 7.2 MW gücünde türbünü devreye aldık ve kapasitemizi 87 MW'a çıkardık. 7.2 MW gücündeki türbinler 183 metre rotor çapına ve 90 metre kanat uzunluğuna sahip. Bu güç ve kanat uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbünlü enerji santrali unvanını aldık. Bu unvanla birlikte hem sahayı en verimli şekilde kullanma hem de tek türbünle maksimum üretimi yakalamış olduk. Bu sayede tek türbünle hem en yüksek üretim hem de verimli işletme imkanı sağlamış olduk.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü yatırımlarından bir tanesi olan bu dev santral büyüklüğüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbini bu santralde bulunuyor. Ve arka fonda görmüş olduğunuz türbinin 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu bulunuyor.
0: Kanatların boyutu ve ülkemizde ilk defa bu ölçekte bir kanadın taşınmasının yapılması sebebiyle çok zorlu bir operasyon süreci yönettiğimizi söyleyebilirim. Yurt dışında üretilen kanatlar ve diğer komponentler Gemlik Limanı'na ulaştı ve süreç burada başladı. Gemlik'ten Çerkeş'e yani proje sahasına yaklaşık 363 kilometrelik bir taşıma operasyonu yürüttük. Operasyonda 15 tır, 4 adet vinç ve bir takım ekipmanlarla beraber yaklaşık 76 personel görev aldı.

0: Tabii öncelikle proje geliştirme aşamasında kanadın boyutuna göre bir takım simülasyonlar yapmamız gerekiyor. Bu simülasyonlarla her bir virajda, dönemeçte, köprüde yaklaşma mesafesine, yani kanatla köprü arasındaki mesafenin, virajdaki süpürme alanının hesaplanması gerekiyor. Yaptığımız bu simülasyonlar sayesinde bütün virajlarda tabii bir takım modifikasyonlar da yapmamız gerekti. Bu şekilde kanatları sahaya güvenli bir şekilde taşımış olduk. Yol güvenliği, köprü geçişleri ve altyapının korunması gibi kritik başlıkları titizlikle yönettik diyebilirim.
1: Sayın seyirciler, enerji üretmek artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele. Dünyada enerji krizleri konuşulurken Türkiye yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev rüzgar santrali 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilir.

0: enerji santrallerinden oluşmaktadır. Rüzgar enerjisinin kurulu gücümüzdeki payı 129 megawatt olmakla beraber devam eden yatırımlarımıza baktığımızda yaklaşık 400 megawattlık yeni yatırım rüzgar enerji santralleri projelerinden oluşmaktadır. Yatırım finansmanı ağırlıklı olarak Avrupa'dan sağlanan kredilerle desteklendi. Özellikle 36 megawattlık kapasite artışını Almanya'nın ikinci en büyük bankası olan DZ Bank'tan sağlamış olduğumuz yeşil finansman ile hayata geçirdik. Bu bizim için çok kıymetliydi çünkü Almanya'dan kullandığımız bu yeşil finansman hem projenin çevresel niteliğini hem de ekonomik yönden güçlü finansman yönünü ortaya koymuş oldu. Bu bağlamda santralin toplam yatırım tutarının yaklaşık 65 milyon dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji tarafında büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çerkeş üzerinde baktığımızda buradaki üretimi desteklemek adına 25 megawattlık yardımcı kaynak GES projemizi devreye alacağız. Bu projeyi 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Genel portföyümüz içerisinde ise yaklaşık 1500 megawattlık devam eden projemiz bulunmakta. Bunun 700 megawattını depolamalı RES ve depolamalı GES santralleri oluşturuyor. Depolama entegrasyonu sayesinde özellikle RES ve GES üretiminin değişken yapısından kaynaklanan işletme zorlukları azalırken hem şebeke işletimine hem de sistem ataletine olumlu katkı sunulmuş oluyor. Özetle biz Cengiz Enerji olarak sadece yeni kapasite kurmayı değil, daha esnek, daha verimli ve geleceğin enerji sistemine daha uyumlu yatırımları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.
1: Sayın seyirciler, Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali yıllık yaklaşık 54 bin ton karbon salımını engelliyor. Bu sayede hem çevreci teknolojiler hem de verimlilik performansıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine büyük katkı sunuyor.
0: Sürdürülebilirlik bizim için sadece yenilenebilir kaynaktan elektrik üretmek anlamına gelmiyor. Önemli olan bu üretimi çevreye uyumlu ve verimli bir şekilde sürdürebilmek. Çerkeş RES'te de bu anlayışla hareket ettik. Daha verimli üretim için Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini kullandık. Bu sayede yılda yaklaşık 54 bin tonluk karbon emisyonunun da önüne geçmiş olduk. Bizim için doğal yaşama uyum da çok önemli. Projelerimizi geliştirirken çevresel etkilerini dikkatle değerlendiriyoruz. Örneğin bir diğer rüzgar enerjisi projemiz olan Gökçetepe RES projesinde kuşların hareketlerini anlık olarak takip ederek olası bir çarpışma riski durumunda türbinleri SCADA sinyalleriyle durdurabilen gelişmiş teknoloji ürünü optik sensörler kullanmayı planlıyoruz. Tabii sadece bu santral özelinde değil ki görüyorsunuz yeşillikler içerisindeyiz burada. Şirket politikamız gereği bütün projelerimizde önceliğimiz doğaya uyum, çevresel olarak etkileri biraz önce söylediğim gibi de maksimum olarak değerlendirerek projeleri hayata geçiriyoruz.
2: Rüzgar enerjisinde üretim tahminleri de kritik bir öneme sahip.
3: Rüzgar enerji santrallerinde üretim tahmini sadece hava durumlarına bakılarak yapılan bir hesaplama değil. Meteorolojik verileri kullanıyoruz. Bununla birlikte sahadan gelen veriler, bakım ve arıza durumu gibi, kontrol sistemleri ve yazılım altyapılarıyla birlikte bu entegre bir süreç şeklinde işliyor. Bunda önemli olan rüzgarın hızının tahmin edilmesiyle birlikte bir sonraki gün santralin hangi saatte ne kadar güvenilir bir üretim yapabileceğini öngörmek gerekiyor. Bu durumda Türkiye'de enerji piyasasının işlevinde emramade kapasiteye bir kavram var. Emramade kapasite santralin ertesi gün hangi saatte ne kadar üretim yapabileceğini ifade eden bir kavram. Bu şu durumda değişkenlik gösterebiliyor. Santralin aşırı rüzgar şartlarında, değişik arıza durumlarında emre amadesi düşebiliyor. Kurulu güç ise tüm koşulların uygun olduğu şartlarda ulaşabileceği azami üretim seviyesini ifade eder.

0: dışında şöyle ifade etmek gerekirse, santralin kurulmasıyla beraber santralin doğru planlamasının yapılması, anlık olarak izlenmesi ve öngörülebilir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çünkü elektrik sistemi 24 saat yaşayan bir yapı. Dolayısıyla üretim ve tüketimin her an dengede tutulması gerekir.
1: Rüzgar enerjisi doğası gereği değişken bir üretim yapısına sahip. Rüzgarın hızı, yönü, sıcaklık, basınç ve nem gibi atmosfer koşulları üretimi doğrudan etkiliyor.
0: Rüzgarın elverişli olduğu koşullarda 24 saat üretim yaptığımız dönemler olabiliyor. Rüzgar üretimine ulaşabileceği eşik bir rüzgar değeri var. Bu her türbin için farklı özellikte olabilir. Burada 3 farklı türbin mevcut Çerkez Santrali'nde. Her birinin güç eğrisi farklı. Dolayısıyla çok düşük rüzgar hızlarında bazı türbinler üretim yaparken bazıları üretim yapamayabiliyor. Bu değişkenlik arz eden bir durum. Hava şartlarına göre emramadelik, daha önceden de bahsettiğim gibi emramadelik çok her saat için değişkenlik arz edebiliyor. Ama gece saatlerinde rüzgar varsa üretim yapabiliyoruz.
1: Rüzgar enerji santrallerinin gelecekte daha dijital, daha öngörülebilir ve daha stratejik tesislere dönüşmesi bekleniyor.
0: Önümüzdeki dönemde rüzgar enerji santrallerinin daha dijital, veri odaklı ve akıllı sistemlere dönüşeceğini düşünüyoruz. Yapay zeka bilindiği üzere hayatımızın her alanına girdi. Dolayısıyla enerji sektöründe de daha belirgin bir hale geleceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bakım planlamasının, üretim planlamasının ve arıza öngörüleri alanında daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz. Böylece arızaya öncesinde müdahale edilerek işletmenin daha verimli hale getirilmesini amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında temel konu üretimi daha esnek, daha dengeli ve öngörülebilir şekilde yönetmek. Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin ilk hibrit santralini hayata geçiren şirketiz. Hibrit modelindeki öncülüğümüzün temel nedeni de enerji arz güvenliğinde katkı sağlamak ve yenilenebilir kaynaklı santrallerimizin verimliliğini arttırmaktır. Bu kapsamda mümkün olan santrallerimizde mevcut üretime yardımcı kaynakları ilave etmeye çalışıyoruz. Örneğin Çerkeş'teki rüzgar enerji santraline ilave olarak devreye alacağımız 25 megawattlık güneş enerji santrali ile rüzgarın yetersiz olduğu ya da planlanan üretimin altında kaldığı durumlarda güneş enerjisi devreye girerek mevcut üretimi destekleyebilecek. Burada yapılacak güneş enerji santrali ile santralimizin daha fazla üretim yaparak kapasite faktörünü artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra son dönemde gündemimizde olan depolamada enerji santrallerini de sektörün geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 34 bin megawattlık kapasite onayı, bu konuda verilmiş kapasite onayı son derece kritik. Depolama sayesinde üretim fazlası olan enerji saklanabilecek, ihtiyaç anında sisteme geri verilebilecek ve böylece frekans sistemi ile üretim planlamasını daha etkin bir şekilde yönetebilecek hale gelinecek.
1: Yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve stratejik bir önem taşıyor.
2: Üretimde karbon salınımını yok denecek kadar düşük seviyede tuttukları için yeşil mutabakatın en temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyorlar. Bu yatırımlar hem Türkiye'nin 2053 net zero emisyon azaltım hedefine katkı sağlıyor,

0: hem de özellikle Avrupa'ya ihracat yapan şirketler açısından sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında karbon maliyetini sınırlayan önemli bir ticaret avantajı sağlıyor. Bu şirketler şu an için elektrik, gübre, demir çelik, alüminyum ve çimento ihracat eden şirketler. Fakat önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği bu kapsamı daha da genişletecek. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne ihracat yapan tüm şirketlerimiz açısından sınırda karbon düzenleme mekanizması önemli bir mekanizmadır. Bu doğrultuda Türkiye'de emisyon ticaret sistemi hazırlıkları da devam etmektedir. Bu çerçevede karbon piyasalarının giderek daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'deki yenilenebilir projeler açısından gönüllü karbon piyasaları da öne çıkıyor. Gönüllü karbon piyasaları kapsamında projelerin sağladığı emisyon azaltımları uluslararası metodolojiler çerçevesinde bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulanarak sertifikalandırıyorlar. Bu sertifikaların hem uluslararası gönüllü karbon piyasalarında ticaret imkanları bulunurken hem de önümüzdeki dönemde devreye girecek olan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi piyasasında da kullanım potansiyeli bulunduğunu söyleyebiliriz. Cengiz Enerji olarak biz de hem mevcut hem de planlanan yenilenebilir enerji projelerimizle bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci hem sürdürülebilir hedeflerimizin bir parçası hem de gelişen karbon piyasaları açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
1: Bir rüzgar santralinde süreç sadece türbinin elektrik üretmesiyle bitmiyor. Üretilen elektriğin ölçülmesi, şebekeye verilmesi, piyasada fiyatlanması ve ticari olarak satılması gerekiyor.
0: Elektrik ticareti üretim planlamasıyla doğrudan bağlantılı bir süreç. Öncelikle üretim kapasitemizi ve tahminlerimizi değerlendiriyoruz. Yekteme tabi olmayan santraller açısından öncelikle gün öncesi piyasasına teklif veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de organize elektrik piyasasını işleten enerji piyasaları işletme anonim şirketi üzerinden tahmin ettiğimiz üretimi saatlik bazda piyasaya sunuyoruz. Fiyatlar da arz ve talep dengesine göre oluşuyor. Üretici ve tedarikçilerin teklifleri doğrultusunda her saat başında piyasa fiyatı belirleniyor. Biz bu fiyata piyasa takas fiyatı diyoruz. Ve elektrik bu fiyat üzerinden işlem görüyor. Rüzgar santralleri açısından bu süreçte en kritik konu tahmin edilen üretim ile gerçekleşen üretim arasındaki farkın doğru yönetilmesi. Çünkü rüzgar santralleri doğaları gereği gün içinde sapmalar yaşıyorlar. Bu durumda ortaya çıkan fark gün içi piyasası üzerinden yönetiliyor. Biz de gün boyunca hem üretimi hem de piyasa fiyatlarını anlık takip ederek pozisyonumuzu güncelliyoruz. Burada yekdem mekanizmasında ayrıca vurgulamak gerekiyor. Örneğin Çerkeşres yekdem kapsamında olan bir santral. Dolayısıyla bu santralde gelir yapısı serbest piyasa mekanizmasından farklı olarak yekdem çerçevesinde şekilleniyor. Bu da yenilenebilir enerji yatırımları açısından öngörülebilirlik ve finansal istikrar sağlıyor. Dolayısıyla elektrik ticareti sadece üretilen elektriğin satılması değil, aynı zamanda üretim tahmini, piyasa takibi ve risk yönetiminin birlikte yürütüldüğü çok boyutlu bir süreç olarak önümüze çıkıyor.
1: Yenilenebilir enerji üretimi şirketlere yalnızca çevresel değil, ticari açıdan da önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle enerji maliyetlerinin dalgalandığı dönemlerde rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan elektrik üretmek şirketlere daha öngörülebilir ve uzun vadeli bir maliyet yapısı sunuyor.
0: Yenilenebilir enerji çevreci olmasının yanında güçlü bir ticari avantaj da sunuyor. Genel çerçeveden bakarsak yatırım maliyetleri olsa da yenilenebilir enerji yatırımlarında finansmana ulaşma imkanı çok daha kolay. Ayrıca ödeme koşulları da diğer ticari kredilere göre çok daha esnek olabiliyor. Bir de yatırımcılar açısından henüz santrallerin kurulum aşamasında önemli bir avantaj sağlıyor. Üretim aşamasında ise yakıt maliyeti olmadığı için üretim maliyetleri çok daha öngörülebilir ve fosil yakıtlı santrallere göre çok daha düşük kalıyor. Ayrıca jeopolitik gelişmelerden de daha sınırlı seviyede etkileniyor. Bu projelere ekstradan finansal istikrar sağlıyor. Bunun yanında tüketici tarafında da önemli bir dönüşüm var. Ev ve iş yerleri enerji tedariğinde yenilenebilir kaynakları tercih etmeye başladı. Yeşil enerji tarifelerini seçebiliyorlar artık. Çünkü özellikle şirketler yeşil mutabakatın etkisiyle karbon ayak izlerini azaltmak için giderek

0: daha fazla yenilenebilir enerjiyi tercih etmeye başladılar. Bu da yenilenebilir enerji talebini arttırdı ve yenilenebilir enerji satışlarına bir ivme getirdi. Az önce bahsettiğim üzere karbon sertifikası ticareti gibi olanaklar da enerji ticaretinin yanı sıra ek gelir imkanı sağlıyor. Özetle yenilenebilir enerji sadece temiz enerji değil, daha düşük maliyetli, daha öngörülebilir ve gittikçe daha değerli hale gelen bir ticari model anlamına geliyor.
1: Şartlar dönüyor da bu hafta Çankırı'daydık ve Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini bünyesinde barındıran dev santralde bir enerji üretim operasyonunun nasıl gerçekleştiğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
1: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
0: ETS turu iyi günler.
2: ...4-5 All Star YKS'de yanında.
3: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
4: Aa, önce onu halletmek lazım.
2: LGS'de de yanında.
5: Hepsi burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
8: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
12: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
13: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. İyi ay.

0: 4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
2: Otobit'te. İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz, hep ucuz.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: ...4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak için. Akakçe.
8: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
9: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
10: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
8: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
11: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
12: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
8: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
9: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
8: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
9: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
13: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Saat 13 yatırım günlüğüyle karşınızdayım. Piyasalarda bugün tek bir fiyat yok. Birbirini tetikleyen fiyatlar var. Petrol yükseliyor, enerji maliyeti yükseliyor, enflasyon beklentisi bozuluyor. Merkez bankalarının faiz indirme alanı da daralıyor. Tahvil faizleri yükseliyor, dolar güçleniyor ve bu zincirin sonunda altın, borsa ve gelişen ülke piyasaları yeniden fiyatlanıyor. Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu. ECB faiz arttırdı. Fed için faiz artışı ihtimali güçlendi ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %5'e dayandı. Ama bugün bütün bu fiyatlamaların önüne geçecek tek bir veri var, Amerikan TÜFES'e. Çünkü mesele artık yalnızca enflasyonun kaç geldiği değil, petrol şoku Amerikan enflasyonuna ne kadar geçiyor ve FED bu şoku ne kadar kalıcı görüyor. Yatırım günlüğünde küresel haritadan emtiaya, altından Amerikan tahvillerine kadar, Borsa İstanbul'dan sektörlere kadar tüm piyasanın bütün parçalarını aynı hikayenin içinde okuyacağız. Ama önce haber özetlerine bakalım, hangi haberler öne çıkıyor bugün.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, enflasyonla mücadelede para politikasının yanı sıra maliye ve arz yönlü politikaların birlikte uygulanacağını belirterek 2027'de enflasyonun %21'e düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Yılmaz, gelecek yıl ekonominin %4,2 büyümesinin ve cari açığın milli geliri oranının yeniden %2'nin altına gerilemesinin beklendiğini açıkladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin Eylül sonuçları açıklandı. 67 katılımcının yanıtladığı ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61 oldu. Ankette faiz indirim beklentileri güçlendi. Merkez Bankası Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2025 Temmuz ayında 1.8 milyar dolar olan cari fazla için ihracat kazanımlarının kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaretin cari dengeye sürdürülebilir katkısının sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Temmuz'da bir önceki aya göre %2,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı satış hacmi %0,9, perakende ticaret satış hacmi %0,2 artış kaydetti. Toptan ticaret satış hacmi ise %4,5 geriledi. Ticaret Bakanlığı Ağustos ayında 39.758 firma ve 4.96 milyon ürün denetlendiğini açıkladı. Buna göre bakanlık 8.951 işletmeye toplam 366 milyon 584 bin lira idari para cezası kesti. Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında iç ticarete yönelik denetimlerde 321.911 firma ve 39 milyon 243.067 ürün incelenirken işletmelere uygulanan idari para cezası toplam 2.24 milyar liraya ulaştı.
0: Dünyada bugün yatırımcının ilk baktığı yer riskin yönü. Küresel haritayı açalım. Bakalım risk hangi yöne gidiyor? Orta Doğu'da gerilim yükseliyor. Tabii bu da petrolü yukarı taşıyor. Petrol yukarı çıktıkça enflasyon tekrar sahneye geliyor. Enflasyon sahneye çıkınca da merkez bankalarının alanı daralıyor. Bu nedenle de Avrupa arttırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sabit tuttu. Gelişen piyasalarda bu küresel faiz baskısını net olarak hissediyor. Yani bugün küresel piyasanın ana kelimesi büyüme değil, fiyat istikrara. Buyurun bakalım Asya'da durum nasıldı? Çin Şangay geri çekildi, %1'in üzerinde düştü. Güney Kore'de %1,76'lık geri çekilme vardı. Hindistan yükseldi, Hong Kong'da da 0,79'luk aşağı yönlü hareket takip ettik. Amerika tarafına bakalım. Amerika'da 15.30'da Amerikan TÜFES'ini karşılıyor olacağız. Fed'in faiz patikası açısından oldukça önemli bir veri ve son test 16 Eylül'deki Fed'in faiz kararı öncesinde. S&P 500 0,58 yukarıda, 0,63 yükseldi. Nasdaq, Dow Jones 0,57 kazançla devam ediyor. Ve Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da da tablo yeşile döndü. Dün kırmızı bir tablo vardı. Londra 0,44 yükseldi. 0,47 oranında kazancı var Frankfurt'un. Madrid'de 0,74 yukarı yönlü hareket takip ettik ve Paris'te de 0,52 oranında yükseliş vardı. Borsa İstanbul'a da bakalım. 0,18 yukarıda şu anda 14.419 puandan işlem görüyor. Enerji emtia tarafına bakalım. Enerji fiyatlaması oldukça önemli. 100 doların üzerine atmıştı Brent petrol. Bu fiyatlama sebebiyle de tabii Fed'in faiz alanı açısından oldukça önemli bir fiyatlama. 103 dolara geriledi. %3,5 oranında düşüş var Brent petrol tarafında. Petrol %2,6 oranında geri çekildi. Doğalgazda da düşüş var. %1'lik bir geri çekilme var. Tabii burada Brent petrolde kritik soru şu. 100 dolar aşıldı mı değil, 100 doların üzerinde ne kadar kalacak Brent petrol? Petrol bugün sadece bir emtia değil çünkü para politikasının da fiyatını belirliyor. Devam edelim kıymetli metaller tarafına bakalım. Altında ilginç bir tablo var.

0: 3. haftanın düşüşüne hazırlanıyor. 0.73 yukarıda ama 4.349 dolardan fiyatlanan bir altın görüyoruz. Normalde jeopolitik risklerden beslenen altın bu sefer geriliyor. Çünkü bu kez güvenli liman talebinin karşısında çok daha güçlü bir rakip var. O da tahvil faizleri. Gümüş tarafında da 0.80 yukarı yönlü hareket görüyoruz. 64 dolardan fiyatlanıyor. Platin 1805 dolarda %1,33 oranında kazancı var. Paladyum'da %2'nin üzerinde yükseliş takip ediyoruz. Amerikan 10 yıllıkları da %5'e yaklaşınca tabii faiz getirisi olmayan altın tarafında maliyet de yükseliyor. Altının yönüyle ilgili yanıtı da birkaç saat sonra aslında Amerikan tüfesi verecek. Borsa İstanbul'a bakalım. 0.19 yukarıda 14.421 puandan geçiyor. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde bakalım bugün nasıl bir kapanış yapacak. Devam edelim endekslerle. Bankacılık tarafı 0.94 yukarıda. Sanayi 0.33 geri çekiliyor. Turizmde %1'in üzerinde yukarı yönlü hareket takip ediyoruz ve BIST Spor'da 2,29 oranında yukarı yönlü hareket var. Gayrimenkul yükseldi %1,18 oranında 6453 puanda. Teknoloji geri çekildi, %1'e yakın kayıp var teknoloji tarafında. Sigortaya bakalım, 0.82 yukarıda. BİSK Kimya'da 0.83 geri çekilme hareketi var. BİSK İnşaat %1,22 oranında düştü. Gıda tarafında da yarım puanın üzerinde geri çekilme var. Madencilik %1,26 oranında yukarı yönlü hareket ediyor. BİSK Bilişim'de de 0.90 oranında geri çekilme takip ediyoruz. Devam edelim. En çok artan ve en çok azalanları konuşacağız. Şimdi artanlar tarafında hisselere bakarken aslında hangi hisse yükseldi demeyeceğiz. Neden yükseldi? Haber mi? Beklenti mi? Sektörel hikaye mi? Yoksa düşen piyasada para rotasyonu mu? Çünkü güçlü görünen her hisse aslında güçlü bir hikaye de taşımıyor olabilir. Türk Telekom %6,14 yukarıda. Vakıflar Bankası %5,5'luk yükseliş kaydediyor. Grain Türk Holding %4,42 yukarıda. Pasifik Teknoloji'de %3,74 kazanç var. Tekfen Holding'de %3,69 kazançla güne devam ediyor. Azalanlara da bakalım. Düşen hisselerde de aynı soruyu soracağız. Satış neden geliyor? Kar realizasyonu mu? Değerleme baskısı mı? Maliyet artışı mı? Faiz beklentisi mi? Yoksa küresel riskten kaçış mı? Çünkü bugün özellikle petrol ve tahvil faizleri nedeniyle maliyeti yüksek, finansmana duyarlı ve dış talebe bağımlı şirketler daha da yakından izlenmeli. Pasifik Eurasya Lojistik Dış Ticaret %9,99 geride. Odin Solutions Teknoloji %9,97 aşağı yönlü hareket ediyor. Katılım Evim Tasarruf Finansmanı'nda %4'lük bir geri çekilme var. Ral Yatırım Holding %2,58 düşüş kaydediyor. Kardemir ve Dede %2,37 oranında geri çekilme hareketi var. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Bütün fiyatlamaları yatırım günlüğünde canlı yayın konuğum Betül Gedik, Inveya Portföy yöneticisi. Merhaba, yayına hoş geldiniz Betül Hanım.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Bugün Borsa İstanbul'daki şu andaki seyre baktığınızda, dünkü kapanışı da düşündüğünüzde, tabii Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte, faizi sabit tutma kararıyla birlikte, Borsa İstanbul nasıl bir görünüm sergiliyor haftanın son işlem gününde?
1: Tabii genel itibariyle aslında yatay pozitif bir şu an için seyir söz konusu. Özellikle 14.400 seviyesinin bulunduğu bölgede fiyatlamayı pozitif değerlendiriyoruz. Haftalık kapanışında 14.400 seviyesinin üzerinde olması önümüzdeki hafta risk iştahı açısından oldukça önemli olacak ve bizim bundan sonra baktığımız zaman kısa vadeli ortalamaların üzerinde bir fiyatlama söz konusu. Özellikle şirketlerdeki buradaki yükselişlerdeki rotasyona zaten biraz önce siz de değindiniz. Buradaki değişimlerle birlikte aslında BIST 30'a daha çok girişin sağlanmasıyla birlikte burada Borsa İstanbul'da da toparlanma iştahının güç kazandığını görüyoruz ama tabii ki şu an için son gündemdeki ana başlık enerji fiyatlarındaki volatilite ve buradaki yükseliş biraz daha bu taraftaki yükselişlerin önüne geçen gölge niteliğinde diyebiliriz. Önümüzdeki süreçteki baskı sebebiyle, yaratabileceği baskı sebebiyle. Ancak bununla beraber 14.400 seviyesi üzerindeki tutunmayı pozitif değerlendiriyoruz. Özellikle haftalık kapanışın bu bölge üzerinde yaşanıyor olması önümüzdeki hafta 14.575 seviyesini gündemde tutmaya devam ediyor ve burada aslında dediğimiz gibi bankacılık sektörü öncülüğünde özellikle bu tarafın desteğiyle birlikte yükselişlerin yaşanmasını oldukça pozitif değerlendiriyoruz.
0: Önemli bir veriyi takip edeceğiz tabii, hem FED açısından hem de küresel fiyatlamalar açısından oldukça kıymetli bir veri. Amerikan tüfesi gelecek 15.30'da. Nasıl etkileyecek piyasaları, borsaları?

0: İstanbul'da etkisini nasıl görürüz? Hangi sektörde en çok?
1: Tabii şöyle aslında baktığımız zaman bugün itibariyle evet bu tarafta tüfe verisi önemli olacak. Amerika tarafında özellikle 15-16 Eylül yani FED toplantısı öncesindeki Katar üzeri niteliğinde hem içerideki fiyatlama için görecek ki dışarıdaki fiyatlama için de zaten beklenen veri ve aslında bu taraftaki yönü belirleyici sağlayacak bir veri. Ayrıca burada tüfe tarafında manşette özellikle %0.4, %3.4'te yıllık tarafta bir beklenti var. Geçen ay hatırlayacak olursak çekirdek ve bu taraftaki manşet tüfenin 0.2 seviyesinde birbirine eşdeğer geldiğini görmüştük. Bu tarafta çekirdekte bir değişiklik beklenmiyor. Aylıkta %0.2, yıllık bazda da 2.4'lük bir artış bekleniyor. Şimdi burada üfe sonrasında piyasalarda baktığımız zaman 25 bas puanlık bir Fed'in faiz arttıracağına ilişkin bir 70-72 olasılığında bir fiyatlama var. Şimdi burada açıklanacak güçlü tüfe özellikle 10 yıllık getiriyi %5'in üzerine taşıyacaktır ve özellikle teknoloji ve uzun vadeli büyüme hisselerinde değerleme baskısını arttırabilir. Şimdi beklenti altı gerilen bir çekirdek enflasyon olsa tahvillerde kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Ama dediğimiz gibi 15 özellikle açıklanacak veri ve bu anlamda aslında biraz daha verinin alt detayları ve önümüzdeki süreç ilişkin beklentiler veriyi aldıktan sonra daha netlik kazanacaktır.
0: Fed'in faiz artırıp artırmayacağı çok önemli. 16 Eylül'de alacağız Fed'in faiz kararını. Avrupa arttırdı. Merkez Bankası sabit tuttu. Dolar, Amerikan tahvilleri açısından da baktığınızda %5'e geldi 10 yıllıklar. Hemen kıyısında Amerikan tahvillerinde gelişen ülke piyasaları açısından baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz tabloyu?
1: Aslında burada Fed'in gelecek haftaki toplantısı faiz artırma ihtimali biraz önce değindiğimiz gibi %70 seviyesinde fiyatlanırken burada Ekim ayına kadar bir artışın gerçekleşeceği büyük bir ölçüde aslında şu an beklentiler arasında. Burada eğer pas geçme gibi bir durum söz konusu olursa ki dün baktığım zaman ECB tarafından da bir artırım söz konusuydu. Burada her ne kadar beklentiler bu bölgede şekilleniyor olsa da alacağımız tüfe de bu tarafı tehdit ediyor olsa da ve Fed'in burada bir hamle yapmaması da genel itibariyle dediğimiz gibi hem baskının yaşanmasının etkisini gösterecektir hem de bu anlamda bu tahvil tarafındaki zaten hareketlilikte yeniden aslında konuşuyor olacağız. Yeniden tahvil tarafını aslında bu taraftaki fiyat hareketliliğine ne kadar piyasa beklentileriyle örtüşmediğinden bahsediyor olacağız. Ancak bununla birlikte büyük merkez bankalarından genel itibariyle sıkılaştırıcı politikaya devam sinyali alırken diğer yandan da gelişmekte olan ülkelerde de buradaki politikaların iyi yönetildiğini özellikle yurt içi için konuşacak olursak dünkü toplantımızda da öncesinde gelen hamleyle birlikte sabit bırakılan bir faiz kararı vardı. Metinde de aslında çok fazla gevşeme yönünde bir sinyal almadık. Şimdi gelişmekte olan ülkeler için evet pozitif. Gene itibariyle bu taraftaki bir değişikliğin yapılmıyor oluşu dediğimiz gibi enerji tarafında zaten hareketlilik söz konusu ve burada alacağımız enflasyon verisinden sonra daha belirleyici kılıyor olacağız. Bununla beraber gelişmekte olan ülkeleri destekler ancak bunun sürdürülebilirlik kısmı evet soru işareti. Dün biz de Merkez Bankası'ndan gördüğümüz kadarıyla zaten değişiklik yoktu. Hatta alt metinde de sıkı para politikasının devam edeceğine yönelik hatta metinler vardı. Burada söylemler vardı diyebiliriz. Burada bir gevşeyici yönde güvercin söylemlere rastlamadık metinde de.
0: Merkez Bankası'nın karar metninde Ekim ayına yönelik bir faiz indirim sinyali aldınız mı?
1: Aslında bu tarafta her ne kadar dünkü tarafta tayt bırakıyorsa da önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'ndan net bir sinyal almadı tabii ki. Anlamakla birlikte burada Ekim ve Aralık aylarında sınırda da olsa bir faiz indirimi tabii ki görebiliriz. Bunu dışlamıyoruz buradaki ihtimali ancak bunu dediğimiz gibi biraz daha sınırlı olmasını bekleriz. Ekim ve Aralık aylarında yaklaşık 50-100 puan bir sınırlı bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Yine itibariyle zaten burada yıl sonu beklentilerimize de değinmek istersem, değinmem gerekirse %35-%36 aralığında zaten beklentimiz. Sene sonu tüfe tahminimiz de zaten bu anlamda %30 seviyesindeydi. Ancak şu an Ekim ayı için biraz daha sınırlı bir faiz indirimi söz konusu olabilir düşüncesindeyiz.
0: Bankalarda faiz indirimi beklentisiyle o yükselen küresel tahvil faizleri tabii birbirine iki zıt hikaye. Bankalarda şu anda hangisi daha ağır basıyor beklenti yönünde?
1: Şöyle aslında buradaki, evet, burada daralan marjlardan bahsediyorduk. Her ne kadar burada faiz indirimine gidilmiyor olsa da zaten son çeyrekte bir toparlanma artık bekleniyor. Bunun da yarattığı bir pozitif ivme söz konusu. Çünkü yıllık tarafta baktığımız zaman hali hazırda, yani çok kısa bakacak olursam, evet, yıllık tarafta bu fiyatlamaya rağmen, son dönemdeki buradaki toparlanmaya rağmen hali hazırda %2,5'luk bir toparlanma söz konusu. Yani burada hala ivme zaten yaşanmadı. Artık Eylül ayındayız ve Eylül ayını ortalamak üzereyiz. Burada artık önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerle beraber yükselişlerde bu bankacılık sektörünün oldukça desteğin önemli olduğunun altını zaten vurguluyorduk, altını çiziyorduk. Bununla birlikte özellikle 3. çeyrek ve 4. çeyreğe dair beklentilerle beraber burada bir toparlanma söz konusu olabilir ki zaten zaman zaman zaten fiyatlamalara da yansıdığını takip ediyoruz. Ancak tabii ki burada takip ettiğimiz en önemli gelişme genel itibariyle enerji tarafı ve enerji tarafındaki problem hallolmadığı sürece, yani 100 dolar çok sürdürülebilir bir aslında barem değil. Bununla beraber küresel merkez bankaların işini oldukça zorlayacaktır ki burada gelişmekte olan ülkelere olan yansımasını da zaten baskı altında kalmasının etkisini gösterecektir ve enflasyonda daha katılığın yaşanmasını, önümüzdeki süreçte artık hallolmuşken buradaki problem sürmesinde etkisini göstereceğinden bankacılık sektörü, evet, enerji fiyatları, enflasyon ve merkez bankalarının kararlarına bağlı, ancak en azından kısa vade için bakacak olursak enerji tarafındaki bir toparlanma, yani buradaki bir geri çekilme diyelim, Brent petrolün yeniden 85 dolar seviyesine geri çekiliyor olması, bu bölgenin altına geriliyor olması, merkez bankalarının yeniden gevşeyici politikasıyla beraber bankaları destekleyecektir.
0: Peki Borsa İstanbul'da bugün savunma, enerji, banka, perakende, ulaştırma arasında bir portföy kursanız, önceliği ve ağırlık açısından da önceliği hangi üçüne verirsiniz?
1: Tabii bu tarafta aslında gıda perakende tarafında geçmiş dönemde oldukça güçlü performans gösteren şirketler vardı. Bununla birlikte zaman zaman bu tarafta temettü verimliliği tabii ki önemli, ancak bununla beraber realizasyona gittiğimiz oldu. Ancak bundan sonraki dönemde hep ön plana çıkartıyorduk çünkü. Geri planda kalan artık bundan sonra beklentilerimizle birlikte bankacılık sektöründeki toparlanmayla beraber bankacılık sektörü, özellikle holding sektörü, bu tarafın da oldukça geri planda kaldığını gördük. Ulaştırma sektörü burada jeopolitik risklerle birlikte aslında oldukça baskı altındaydı. Bundan sonraki dönemde alım iştahının güç kazanması durumunda yeniden ulaştırma sektörü ve havacılık sektörü yeniden aslında ön plana çıkabilir, ama biraz daha savaşın bitmesine ihtiyaç var. Bu sebeple biraz daha beklenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz ulaştırma sektöründe. Ancak bundan sonra faiz indirim döngüsü, bununla birlikte banka, holding, GEO ve çimento sektörlerinin daha ön plana çıkabileceğini değerlendiriyoruz.
0: Analizleriniz için teşekkür ederim. Size de kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun. İyi hafta sonları Betül Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. İyi seanslar. İyi hafta sonları dilerim şimdi.
0: Teşekkürler. Şimdi çok kısacık bir ara, sonrasında stratejist konuğum olacak Eralp Ersoy ile birlikte olacağız. Birazdan görüşürüz.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde yine düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Yatırım gününü devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Stratejist Eralp Ersoy bizimle birlikte. Son duruma bakacağız. Yatırımcı nasıl pozisyon almalı? Hepsini konuşacağız. Merhaba, yayına hoş geldiniz Eralp Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Merkez Bankası dün sabit bıraktı faizi. Tabii metin çok önemliydi. Acaba Ekim için indirim sinyali alacak mıyız? Onu aradık satır aralarında. Hevesim de var, alanım da var ama sebebim yok gibi bir mesaj vardı, değil mi?
1: Tam olarak buna katılabilirim. Sebebim yoktan ziyade ortam müsaitliği olarak aslında bir miktar okumak lazım. Bu tarafta zaten biliyorsunuz Merkez Bankası yani matematiksel olarak faiz indirimi için belli ölçüde bir yerimiz var. Merkez Bankası'nın gözettiği farklı unsurlar da var. Kaldı ki bunun içinde bütün dünyada faizler genel seviyesinin enflasyonist baskı eşliğinde yukarı yönlü hareketi eşliğinde bu esnada hızlı bir faiz indiriminin oluşturabileceği kırılganlığı da yönetmeye çalışıyor Merkez Bankası. Bu yönde zaten mesajları da temkinli iyimser bir patikayı kuruyor Merkez Bankası. Dünkü metine dönecek olursak aslında sizin de söylediğiniz gibi kurum faiz indirimi için zaten kapıyı araladı ama enerji fiyatları ve hizmet enflasyonu bacakları sebebiyle bir miktar daha izle gör modunda kaldı ki bu indirim patikası yani az önce bahsettiğim matematiksel alanımızla ilişkin ilk adımı 23 Ağustos tarihinde atmıştı Merkez Bankası. Tekrar gecelikten haftalığa geçerek aslında fiili olarak Mart ayında getirdiği bu 300 bas puanlık tamponu ortadan kaldırdı. Şimdi etkileri görme ve ortamın bir miktar daha yumuşaması yönünde bir eğilimi var. Ben kendi adıma yılın bitimine kadar iki tane toplantı kaldı önümüzde. Kasım ayını pas geçeceğiz takvime göre. Bu iki toplantıda zaten piyasa konsensüsü 100'de 200 bas puanlık indirim olacağı yönünde. Eğer verilerde büyük bir savrulma yaşanmazsa yani içinden geçtiğimiz son 1-2 gündür özellikle enerji fiyatlarında tekrar 3 hamleli verileri görüp jeopolitik haber akışının ortalığı bulandırdığı bu ortam bir miktar yumuşarsa gelecek olan enflasyon verilerine de bağlı olarak ben 200 bas puanlık bir indirim alanı yani iki toplantıda da 100'er bas puanlık bir indirim alanı olduğu kanısındayım. Ama dediğim gibi tabii ki ortam gerçekleşmeleri ve bunun yanında enflasyon gerçekleşmeleri bağlı olarak burada etki edecek. Ama genel duruşta bir bozulma, bir değişiklik söz konusu değil. Yön belli. Yıl sonu enflasyon beklentileri zaten artık tamamen oluşmuş durumda. Burada teknik olarak bir indirim alanı var. Sadece bunun zamanlamasını konuşuyoruz artık.
0: Tabii enflasyon Ağustos ayında beklentinin altında geldi ama Eylül ayı daha kritik bir ay. Okula dönüşüm başladı, şehre dönüşüm başladı, masrafların arttığı, enflasyonun da yukarı yönlü hareket edeceğini beklediğimiz bir ay aslında. Şimdi burada enflasyon düşerken den yola çıkarsak eğer daha fazla ekonomiyi de soğutmadan ne kadar faiz indirilebilir?
1: Dediğim gibi burada teknik olarak ilkin bir 200 bas puanlık bir yer görüyorum. Ağustos yani Eylül ayında dönüp baktığımız zaman tarihi veriler de zaten bunu teyit ediyor. Zaten fiili durumda durum bu aslında ekonomik aktivitenin arttığı işte okula dönüş vesaire süreçleriyle birlikte fiyatlar genel seviyesinde yukarı yönlü hareketi gördüğümüz bir süreç olacak. Buna tabii bir de enerji içinden geçtiğimiz enerji darboğazı enerji fiyatlaması krizi de söz konusu. Bunlara temkinle yaklaşmaya devam ediyor Merkez Bankası. Bu yönde bir sürpriz söz konusu değil. Yani yıl sonu beklentisi artık hem orta vadeli programda da benzer seviyelerde yeni yani enflasyon raporu tarafında da zaten oralara piyasaya yakınsadı. %30'lar seviyesinde bir enflasyonla bitireceğiz gibi gözüküyor yılı. Buradan hareketle de dediğim gibi her koşul yerinde giderse bir piyasa algısında bir bozulma yaratılmayacağına dair bir kanaat oluştuğu takdirde de 200 bas puanlık bir faiz indirimi için yer olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki değişkenlerin pek çoğu bizim dışımızda. Yerel makro değişkenlerin dışında gelişiyor. Yurt dışından gelecek olumsuz bir haber akışı ki bunun yansımasını tahvil faizlerinde net bir şekilde görüyoruz. Bambaşka yere sağlıklı fiyatlamalar. Bu hikayenin, bu gerilimin devam ettiği senaryoda bu politikayı yani izle gör politikasını belki bir sonraki toplantıda da sürdürebilir diye düşünüyorum. Ama an itibariyle normal şartlar altında sanki Ekim ayında bir indirim göreceğiz gibi konuşabiliriz.
0: Bugün tüm fiyatlamaları değiştirecek bir veri gelecek. 15.30'da Amerikan tüfesi gelecek. Dün gelen üfe bir miktar Fed'i faiz artırımına yakınlaştırdı. Nasıl bir beklentiniz var Amerikan tüfesinde? Fiyatlamaları nasıl değiştirir?
1: Veri çok kritik. Çünkü aslında yaşadığımız hikayenin ve Amerika'nın kendi eliyle aslında büyük oranda yarattığı bu ortamın yansımalarını göreceğiz. O taraftan önce dünkü veriye bakacak olursak aylıkta biraz beklentide paralel geldi. Yıllıkta bir yukarı yönlü bir hafif aşım söz konusu %5.4 ile bunun alt kalemlerine baktığımız zaman zaten Avrupa'da da bu hikayeyi görüyoruz. Yani mesela dizel fiyatlarında %24'lük bir artış söz konusu. Konu enerji. Çekirdek tarafa baktığımız zaman beklentiler paralel bir hikayeyi görüyoruz. Ama yaşadığımız baskı o kadar yoğun ki geçici olarak adlandırılamayacak boyutta. Zaten bunun tahvil piyasası üzerindeki fiyatlamalarda da görüyoruz. Bu etki artık tamam savaş bitince her şey düzelecek. Tekrar normale döneceğiz. Bu etki geçici hikayesini aşmış durumda. Ve fiyatlama beklentilerinde bozdu. Bozmaya da devam ediyor. Enflasyon verisine olan hassasiyet bugün göreceğimiz veriye hassasiyet de aslında buradan kaynaklanıyor. Kişisel tahminim bugün gene 0.4'lük bir veri göreceğimiz ve çekirdek verinde beklentileri yormayacağı şeklinde. Ama elbette ki veri açıklandıktan sonra detaylara gömüleceğiz ve bakacağız. Yukarı yönlü bir sürpriz gelmesi durumunda, enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz gelmesi durumunda faiz arttırımı beklentileri zaten önümüzdeki ay için dünkü üfe verisinden sonra faiz arttırımı beklentiler artık %100'le fiyatlanıyor. Elbette ki bu beklentiler değişir ama kötü gelecek bir veri zaten bu yöndeki adımı nihayete erdirecektir. Buradaki konu Fed'in özellikle piyasaları yalnız bıraktığı diyeyim, yani yönlendirme ağırlığını hafiflettiği bu dönemde piyasayı ne kadar nasıl yorumladığı diyeyim. Yani buradaki konu gene enflasyonun ne kadar geçici, ne kadar kalıcı olacağıyla alakalı bir konu. Bir ilave daha yapayım. TÜFE verisinin yanında ekonomik aktivite tarafında, istihdam tarafında özellikle bir de aktivitenin canlı olduğunu görüyoruz. Veriler beklentilere paralel gelse dahi aslında ekonominin istendiği kadar soğumadığına yönelik de zaten bir eğilim var. Bu da yukarı yönlü baskıyı bir miktar artırıyor. Ana senaryo Fed'in ana tercihi ve özellikle Trump'ın ana tercihi faizlerin arttırılması yönünde değil. Bu sürpriz değil. Bunu görüyoruz. Borç bu yöndeki söylemini açıkça tabii ki dile getirmiyor. Ama verilerin birazcık daha bekle gör hikayesine daha yakın yorumlanması yönünde bir eğilim olduğu belki. Bugün yukarı yönlü bir sürpriz görürsek önümüzdeki ay faiz artacaktır. Bugün beklentilere paralel bir veri gördüğümüz takdirde ise önümüzdeki hafta boyunca yaşayacağımız jeopolitik gelişmeler bir adım öne geçecek.
0: Peki Amerikan 10 yıllıkları hemen %5'in kıyısında, %5'i aşması halinde küresel piyasalarda ilk kırılacak olan halka neresi olur?
1: Of valla nefis soru. Aslında %5 tamamen psikolojik bir sınır. Zaten %5'e geldi. Hani matematiksel olarak arada evet, çok büyük bir fark yok. Bu bahsettiğimiz konu psikolojik bir sınır. Yani geçtiğimiz yıl bu döneme baktığımız zaman %4'tü. İşte 30 yıllıklara bakıyoruz, işte 5.40'lara gitti. O da işte 4.60'lar 4.65'ler seviyesinde geziyordu. Aslında hikaye belli. Kırılacak yer konusu ben mesela şeye biraz bakıyorum, bu Çin-Amerika faiz farkına biraz bakıyorum. Uzak doğuyu birazcık, yani hikaye birazcık o tarafta yoğulmaya başlayabilir gibi düşünüyorum. Zaten dediğim gibi hak 5 oldu, bütün dünya değişti gibi bir konudan bahsetmiyorum. Bu bir süreç ama ben uzak doğu tarafının bir miktar daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum bu süreçte. Buradaki yatışmayı da ne zaman göreceğimiz oldukça önemli. Burada da yani ekonomik sebeplerden ziyade politik konular öne çıkmaya devam ediyor. Tamamen bozulmuş bir, yani bozulmuş demeyeyim ama birbirinden farklı varsayımlarla çalışan modelleri görüyoruz. Amerikan hazinesi mesela bu tarafı kontrol etmek adına, yerin uzun bacağını kontrol etmek adına attığı adımların etkisizliği mesela bambaşka bir konu. Oradaki kredibilite aşılması, verilen mesajların ne kadar yerinde bulup bulmadığı, etkinin gücü, bir bir konu. Yani tampon araçların aslında verimliliğin de azaldığını, yönlendirmelerin bu alandaki verimliliğin de azaldığını görüyoruz. Bu açıdan kritik buluyorum bunu. Ama burada dediğim gibi bir toplamda biraz uzak doğu ön planda olacak gibi gözüküyor.
0: Peki hem petrol fiyatları hem altın ons fiyatlaması, öbür tarafta dolar endeksinin seviyesi, tüm bunlara baktığınızda yatırımcı ne yapsın? Nasıl strateji izlesin?
1: Bu tabii ki yatırımcının risk algısına göre, evet, değişir. Ama yani benim kişisel kanaatim,

0: mevcut durumda bir miktar daha, yani şimdi endeksler tarafında zaten bir sıkışmışlığı ve kendi dinamiklerinin dışında bir hikayeyi görüyoruz. Amerikan endeksleri yani yapay zeka temasıyla birlikte başka bir şeyi fiyatlıyor zaten ama yerel endekste de mesela bir sıkışmışlık halini ve dış veri bağımlılığı konusunu görüyoruz. Bu bir. Emtialar tarafında mesela altının motoru biraz DXY'ye paralel seyrediyor bu dönemde. Emtia tarafında da hem bu etki hem dış faktörleri yan yana koyduğumuz zaman özellikle hani en popüler yatırım aracı olan altında kısa vadeli görünümü yine aşağı yönlü harekete başladığını görebiliriz ki çok uzak olmayan bir geçmişte güzel bir toparlama yaşamıştı ama yaşanan gelişmeler sebebiyle tekrar geri verdi. Çünkü alternatif maliyet az önce konuştuğumuz gibi anormal seviyelere çıktı. Kimsenin öngörmediği seviyelere çıktı. Ve ne zaman düzeleceğine dair bir soru yok. Sorunuza cevap olarak ben dediğim gibi kendi adıma bu dönemde bir miktar daha eğrinin yakın tarafında, Türk lirası varlıkları için konuşuyorum, eğrinin yakın tarafında pozisyonlanmayı tercih ederim. Endeks tarafında da gene tabii çok seçici olmak lazım ama dönüp baktığımız zaman içinden geçtiğimiz yani yaklaştığımız ve aslında mesajların verilmeye başladığı faiz indirimi patikası da düşünülecek olursa bankacılık sektörü tekrar öne çıkacak gibi gözüküyor. Yakın vadeli faiz marjı etkisiyle birlikte ki açıklanan verilerde de aslında mevduat kredi makasının iyice açıldığını görüyoruz. Bu bankalar için pozitif. Bir o tarafa bakılabilir. İşte GYO'lara bir bakmakta fayda var. Gene kurumsal yönetim ve fonlama hikayelerini yan yana koyduğumuz zaman biraz da holdinglerde pozisyonlanmak mümkün ama dip toplamda ben birazcık daha kendi adıma daha defansif Türk lirası için eğrinin yakın tarafında yüksek getiri tarafında para piyasası fonları veya buna eşdeğer volatilite tamponlu fonlar tarafında pozisyonlanmayı önerebilirim.
1: Peki TÜFE yüksek gelir, FED faiz arttırırsa eğer Borsa İstanbul'da savunmaya geçmek için petrol piyasanın barometresi o tam ortadaki gösterge ama diğer hangi göstergelere bakarsınız?
0: Yani dediğiniz gibi bir enerji ana konu. İki, buradaki etkiyi bir sermaye hareketlerinde bir göreceğiz. Yani yerel dinamikte bir hani bize yansıması özellikle kur tarafındaki büyük bir kırılganlık yok bin şükür. Yani ödemeler dengesi tarafında da zaten bunları konuşmuyoruz artık. Ki bugün gelen veri de beklentinin altında olmakla birlikte kötü değil. Bir o tarafa bir bakmak lazım. Yani reel olarak değerlenen TL senaryosunun konuşulduğu ama Amerika'da verilerin kötü gelmesi demek dip toplamda bizde de daha uzun süreli daha yüksek faizlerin devam edeceği hikayesi anlamına gelir. Bu az önce söylediğimden daha farklı bir strateji anlamına geliyor. Bu noktada bankalar tarafında ki kısa vadeli görünümde çok büyük bir hareket davranım olmaz ama toplam hikayede orta vadeli beklentiler aşağı geleceği için burada biraz performans düşüşü yaşayabiliriz. Ben hani bir miktar gözden düşmüş olsa da bu senaryoda yani kötü gelen bir veri ve hızlı bir faiz arttırma Amerika Birleşik Devletleri tarafında hani kötünün iyisi diyeyim görünüm elbette ki pozitif olmaz ama gene bir perakende tarafına bir bakmakta fayda olabilir.
1: Peki Borsa İstanbul dün ekside kapattı ama hacme baktığımızda öyle çok da panik yok gibi görünüyordu Merkez Bankası'nın kararı sonrası. Bugünkü görünümü haftanın son işlem günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün nasıl bir kapanış yapan kritik destek direnç seviyeleri nereler?
0: Yani sıkışık görünüm devam ediyor zaten bu tarafta da aslında yatay bir seyirdeyiz. Yani haftalıkta %3'e yakın bir artıdayız. Bugün de hafif yeşil seyir devam ediyor. Yani ben dönüp baktığımız zaman bu tarafta hani yukarı bölgede 14.750'den bir kere dönmüştük zaten. Bir burayı bir not etmekte fayda var. 14.750 seviyesine bir miktar daha yol var. Ama hani bir bunu tepede bir çıpa olarak, bir çatı olarak koymakta fayda var. Teknik olarak baktığımız zaman aşağıda da 14.250 ve onun altında da işte 14.100'lere yakın 14.150 diyelim bir bant ilk önemli destekler olacak. Bunlara bir bakmak lazım. Hali hazırda ama söylediğiniz gibi sizin de hani hacimler yerinde sıkışık bir trendle devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak harici haber akışının yoğun olduğu bir hikayede devam ediyoruz. Bir de tabii sürprizlerle de karşı karşıyayız. İnşallah bizle alakalı değildir. Öyle olduğunu ümit etmiyorum. Yeni bir haber akışı varsa bilmiyorum. Hani Besant dedi ya bir bankaya yaptırım uygulayacağız falan filan. Öyle isim de vermedi, ülke de vermedi. Öyle bir çok anormal, çok olumsuz bir sürpriz yaşamadığımız sürece dediğim gibi bahsettiğim hani 14.250, 14.750 üst tarafta aralığı baki buradan da hani baktığımız zaman hafif yukarı trendin korunabilir.

Zeytin, küçük, sağlıklı, yeşil, siyah lezzetler. Dünyanın en eski gıdalarından biri. Binlerce yıldır damağımızı çatlatan tat. Çoğu zaman çok yakın dostu peynirin yanında, salatalarda, ekmeklerde, pizzalarda ve poğaçalarda onu görmek mümkün. Tarım Dünyası programımızın bu bölümünde Türk mutfağının baş aktörlerinden biri olan zeytin hakkında öğreneceğiniz çok şey var. Zeytin ağacı binlerce yıldır kültürel bir miras olarak günümüze kadar gelmiştir. Anadolu, zeytin ağacının ana vatanı olarak kabul edilir. Yapılan kazılarda görülmüştür ki günümüzden 9000 yıl önce de bu topraklarda zeytin tarımı yapılıyordu. Zeytin ağacı Mayıs ayı ortasında çiçek açmaya başlar. Haziran ayı başlarında tomurcuğa dönüşür. Temmuz ayında zeytinler tomurcuktan çıkıp yeşil zeytin olarak olgunlaşmaya başlar. Ağustos ayında çekirdek sertleşip tane irileşir. Zeytin hasadı Ekim ayında başlayıp bir sonraki yıl Mart ayına kadar devam etmektedir. Hasat işlemi zeytinin lezzetini ve kalitesini belirlemede önemli rol oynuyor. Bir sonraki yılın verimini gözeterek doğru zamanda, doğru biçimde yapılmalı. Doğru yöntemlerle hasat edilmesi elde edilecek zeytin ve zeytinyağının miktarını ve kalitesini belirlediği gibi gelecek yıllardaki verim için de belirleyici olur. Genelinde üretilen zeytinlerin yaklaşık %90'ı yağlık olarak değerlendiriliyor. Peki ya bu zeytinler nasıl oluyor da zeytinyağına dönüştürülüyor? Aslında cevap basit. İlk olarak zeytinler ezilerek hücreleri patlatılıyor ve hamur ortaya çıkıyor. Elde edilen hamur sıkılıyor ve yağ elde ediliyor. Dünyada 900 milyon zeytin ağacından yaklaşık 17 milyon ton zeytin üretiliyor. Bu üretimin %90'lık bir kısmı Akdeniz Havzası'nda yapılıyor. Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre zeytinyağı üretiminde İspanya 1.6 milyon tonla zeytinde olduğu gibi ilk sırada yer alırken, onu 265 bin tonla İtalya, 225 bin tonla Yunanistan, 200 bin tonla Fas ve 183 bin tonla Türkiye izlemektedir.

fazı ıspanakgillerden olup beyaz saplardan ve parlak yeşil yapraklardan oluşan otsu bir bitkidir. Yetiştirilen çeşitlerin sayısı çok az olduğundan sınıflandırması rengine, yapraklarının büyüklüğüne ve saplarına göre yapılır. Bol vitaminli olduğundan besleyici ve sindirimi kolay olan fazı, mineralli ve killi bir toprak ve nemli havada kolaylıkla yetişirken, çok çeşitli sıcaklıklara dayanıklı olduğu için yıl boyunca yetiştirilebilen çok verimli bir üründür. Akdeniz ülkelerinden dünyaya yayılan pazı, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yetişen tarım ürünleri arasında yer alır. Tek yıllık bir bitki olan pazı, olgunlaştığında ortalama 40 ila 80 santimetre boyuna ulaşırken, serin iklim sebzeleri arasında sıralanmaktadır.

Bazılar sap renklerine göre kırmızı, pembe, sarı, turuncu ve beyaz olarak bilinir ve diğer renklerine göre en çok tercih edileni beyaz saplı olan pazıdır. Öte yandan daha küçük sap ve yapraklara sahip, yaprakları daha yumuşak ve tadı ıspanağa çok benzeyen çeşidi de bulunmaktadır.

fazla yıl boyunca ekilebilir. Ancak yaz aylarında yapılmaması tavsiye edilir. Yetişme şartları uygun olduğu sürece gelişimine devam eder. Toprak çeşitliliğine göre seçici olmayan pazı, toprağın asla suya doyurulmasına ihtiyaç duymaz. Bu nedenle haftada 2 ila 3 kez yağmurlama tekniğiyle nemlendirilir. Ancak her zaman suyun doygunluğunu kontrol ederek düzenlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Doğrudan toprağa fideler ekilebilir. Tohumun 2 cm'ye yakın bir derinliğe dikmeden önce birkaç gün suda bekletilmesi önerilir. 90 cm derinliğe kadar ulaşabilen geniş köklere sahip olduğundan bahçenizde aynı sıra üzeri bitkiler 20 cm mesafeyle ekilebilir. 10 ila 15 gün içinde filizlenen pazılar 50 ila 60 gün sonunda hasat edilebilir. Pazının gübrelenme gereksinimini ortalama olarak nitelendirebiliriz. Aynı zamanda 40 ile 50 günde bir organik gübre uygulaması tavsiye edilir. Sonbaharda ekim yapılacaksa gübrelemeye gerek yoktur. Pazılar yaklaşık 10-12 yaprak olduğunda hasat etmeye başlanabilir. Hasat olgunluğuna bakarken yaprakların çok sert olmamasına dikkat edilmelidir. Toplanan yapraklar dışarıdan gelen ve parlaklığını yitirmiş veya solmaya başlayan yapraklardan uzaklaştırılmalıdır. Pazı yetiştiriciliğinde hasat için bıçak kullanılabilir. Yeni yapraklar verebilmesi için pazıları toprak yüzeyinden kesmelidir. Yaprakların büyüme noktasından alınmaması çok önemlidir. Aksi takdirde bitkinin büyümesi ve gelişmesi etkilenir. Pazıda hasat yapmak sık sık yeni yaprakların oluşmasına yardımcı olacaktır. Pazının muhafaza ömrü kısa olur. Bu nedenle hasat sonrası doğru koşulları sağlayarak muhafaza etmeye özen göstererek %90 nemde 1-2 santigrat derecede 2-3 hafta boyunca saklayabilirsiniz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İş tablosuyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda enerji maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Brent petrol 110 doların sınırından döndü. ABD tipi ham petrolleri vadeli tarafta 100 dolar eşiği aşıldı. Dolayısıyla petrol üreticileri ve rafinerili tarafına bakmıştık ama bir de bunun tersi olan tarafa bakalım. Havayolu sektörü, orada nasıl bir tablo var? Çünkü sektörün en büyük maliyet kalemi jet yakıt tarafı ve burası pahalandıkça biletlere yansımalar olabiliyor. Beraberinde de yolcu talebi bunu kaldırıyor mu? Ve şirketin hedge pozisyonu ne kadar koruma sağlıyor? 3 tane farklı Avrupa havayolu şirket üzerinden detaylarına bakacağız. Ama önce gidelim bir borsalara bakalım. Londra tarafında nasıl bir hava var diyelim. Yarım puan üzerinde bir artış takip ediyoruz. Dünkü ECB'nin faiz artırım kararından sonra diyelim ve hemen bakalım. Büyük bir havayolu şirketi olan Norwegian Air Shuttle diyelim. Norveç merkezli bir şirket. İskandinavya'nın en önemli düşük maliyetli bir şirketi. Şirketin detayları ekranda olurken aslında biraz iş modeline baktığımızda petrol fiyatlarına karşı oldukça hassas bir yapısı var. Çünkü düşük maliyetli bir şirket olduğu için bilet fiyatlarını erişebilir tutup yüksek dolulukla uçmak en önemli

0: avantajlarından bir tanesi. Dolayısıyla jet yakıt tarafı pahalandığında da önünde şirketin iki tane seçenek geliyor. Bir tanesi ya maliyeti bilet fiyatına yansıtacak ya da marjından fedakarlık yapacak. Dolayısıyla bilançolarda petrol fiyatları bu kadar yükselirken karlılık tarafı da bir o kadar öne çıkıyor. Tabii Avrupa tarafına rekabet de bir o kadar yüksek. Petrolün bu kadar yükseldiği bir ortamda her havayolu aynı rahatlıkla bilet fiyatlarını arttırmayabiliyor. Dolayısıyla burada da düşük maliyetli taşıyıcılar için de önemli bir baskı unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Yani fiyatlama gücünün yavaşlatıldığı bir ortamdan bahsediyoruz diyelim. Ve bakalım hemen hisse performansına. Yılın başından itibaren %30'luk bir düşüş göstermiş. Petrol fiyatlarının yükselmesine karşın aslında normal sağlıklı bir tepki vermiş, fiyatlar düşerek 12 euro civarından işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Bu noktada tabii ki bu riski göz ardı etmediğini ise performansından görsek de son bir ayda da bir geri çekilmesi vardı. Petroldeki bu 100 dolar sınırının aşılmasıyla beraber burada tabii hedge pozisyonu maliyet artışının etkisinde bir süre yumuşatma tarafında aslında avantaj da sağlayabiliyor. Bunu da eklemiş olalım. Bir de bakalım DAX endeksine, Almanya borsada nasıl bir tablo var? Yine yarım puan üzeri bir yükseliş kaydedildiğini takip ediyoruz. Tabii maliyetlerin enerji tarafına bu kadar yükselmesi doğalgaz tarafında bir o kadar etkiliyordu ki bölgede zaten kışa girerken doğalgaz stoklarının düşülmesiyle beraber 100 euro senaryolarında orada konuşmaya devam ediyoruz. Bunu da eklemiş olalım ve Finlandiya merkezi bir diğer havayolu şirketi Finnair'e bakalım. Burada yine en önemli, şirketin elini en çok rahatlatan unsur da güçlü yakıt hedge'i karşımıza çıkıyor. Ana hikayesi Helsinki'den Avrupa Asya arasında bir bağlantı noktası olarak kullanmak. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yanı sıra uçuş rotalarının uzunluğu da maliyet hesabında bir o kadar da önemli hale geliyor. Yine Rusya hava sahasının batı şirketleri kapalı olduğu için de Finnair'da Asya uçuşlarını o kadar yol maliyetli olarak uzattığı için bilanço yansımasına karlılığı da baskılayabiliyor. Yani Şangay Helsinki uçuşu 12 saat sürdüğü için de geçmişte yaklaşık 8 saatte burada da uzun bir havada kalma süresi olduğu için de daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor. Dolayısıyla petrol fiyatı yükseldiğinde de şirketin maliyet kalemine bir baskı olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım ise performansına. Diğer baktığımız şirkete nazaran bir yükseliş görüyoruz. Bu da %45'lik bir primle alıcılı seyretmiş hisseleri. Tabii önemli avantajları vardı. Yakıtın ciddi ölçüde hedge edilmesinden dolayı biraz daha bu noktada maliyetleri daha doğru yönetti bilanço hesabında. Dolayısıyla da bilanço yansımamasıyla da hisselerde buna olumlu bir tepki verdiğini. Tabii burada rekabet ve fiyatlama gücü de oldukça önemli. Bir diğer Avrupa borsalarına da bakalım. Yunanistan merkezi bir şirkete bakacağız. Paris tarafında da yarım puanlık bir yükseliş var. Aslında Avrupa genelinde benzer bir endekslerde gidişat izliyoruz diyelim ve hemen bakalım. Aegean Airlines Avrupa'nın, aslında Yunanistan'ın diyelim, en büyük havayolu, özellikle Akdeniz turizminden de ciddi etkilenen bir şirket. Burada tabii yine şirketin avantajına bakacak olsak, petrol evet pahalı ama Yunanistan'a turizm talebi çok yüksek olduğu için şirketin de bilet fiyatlarını yukarı çekme şansını da artıyor. Yani yolcu talebini bu noktada kaldırabiliyor. Dolayısıyla da petrolün 100 dolar aştığı bir ortamda da sadece yakıt faturası büyütmüyor, uçuş maliyeti artıyor. Özellikle kısa vade ve orta mesafeli uçuşlarda marj baskısı oluşturabiliyor diyelim. Burada da tabii yolcu bu fiyatı kabul edecek mi sorusu da karşımıza çıkıyor. Hisse performansına baktığımızda yılın başından itibaren %20'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Diğer Finnair'e benzer bir tablo burada karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada da hedge mekanizması ve turizm talebinin oldukça güçlü olması ve yaz sezonunun güçlü geçirilmesi de hisse performansına olumlu bir tablo olarak da karşımıza çıkmış. Yani güçlü turizm hikayesini hala fiyatlamaya devam ediyor yatırımcılar. Bu hikayeye devam ediyor. Dolayısıyla da bir taraftan da petroldeki baskıyı da görmezden geliyor hisse tarafındaki pozisyonlanmalarda diyelim. Özetlemek gerekirse hava yollarında artık Brent 110 dolara kadar yaklaştı. Kötü bir tablo işaret etmiyor. Bu taraftan olumlu ayrışan şirketler de oluyor. Dolayısıyla buradaki asıl mesele petrol ne kadar yüksek kalacak? 100 dolar üzerinde bir kalıcık sağlanacak mı? Ve şirketler bunun ne kadarını hedge edecek? Dolayısıyla da bu maliyette bilet fiyatına ne kadar yansıyacak? Önümüzdeki dönemde takip edeceğimiz başlıklardan diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Saat başında da tekrar görüşmek üzere diyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Bu sezon dinde tam 150 kırtasiye ürünü 20

0: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Can cimri. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Mutfaktan sofraya ulaştırmak bizim işimiz. Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
0: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bitti böyle. Otobit'te.
8: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Kolay değildir. Bizim işimiz

0: zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. 3, 4, 5, 10 starla ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
9: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 1'i gösteriyor. Hem küresel piyasaları konuşacağız hem de içerideki son başlıkların detaylarını değerlendireceğiz. Ama önce günün öne çıkan haber başlıkları. Hemen bakıyoruz. Kişi başı geliri 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda 4. birlikte daha güçlü bir gelecek zirvesinde bu söylemlerde bulundu. Yılmaz enflasyonla mücadelede para politikasının yanı sıra maliye ve arz yönlü politikalarında birlikte uygulanacağını belirterek enflasyonun gelecek yıl için %21'e düşmesinin gerektiğini, hedeflendiğinin altını çizdi. Zaten OVP'deki aynı rakamlardan bahsediyor. Diğer yandan cari dengede 8 ay sonra fazla verdiğini takip ettik. Sabah aldık istatistikleri. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası cari denge Temmuz'da 36 milyon dolar fazla verdi. Diğer taraftan altın ve enerji hariç işlemler hesabına baktığımızda da 5 milyar dolarlık bu taraftan da bir fazla verildiğini takip ettik. Diğer yandan piyasanın enflasyonu

enflasyon beklentilerinde revizyon geldi. Yine Merkez Bankası'ndan gelen piyasa katılımcılar anketinde takip ettik. Yıl sonu artış beklentisi ankete katılanlardan %29,43'ten %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası için de yine burada da gerilemeler, özellikle %26'na düşen bir enflasyon beklentisi önemliydi. Diğer taraftan kurumlardan Merkez Bankası kararı sonrasında beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Detaylara hemen baktığımızda Ekim ayına kadar ötelenen birçok başlık var bu noktada. Diğer yandan da yine yıl sonuna kadar da %35'e kadar bu noktada faizlerin geri çekilmesine dair kurumlardan hedef fiyatlar, beklentiler de gelmeye devam ediyor diyelim.

0: Evet, fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da faiz kararı sonrasında fiyatlamalar izlenirken dışarıda petrol ve tahvil faizleri baskı kurarken içeriden enflasyon ve faiz beklentileri konuştuğumuz bir ortamı takip ediyoruz. Hemen bakıyoruz son fiyatlamalara, 14.413 puanı görüyoruz. Sınırlı bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. Dün zaten karar sonrası bankacılık endeksli öncülüğünde bir geri çekilme göstermişti ama çok sert tepkiler de görmemiştik bu noktada. Çünkü piyasa beklentilerine paralel bir faiz kararı almıştık diyelim. Bir de bakalım BIST 100 endeksinde nasıl bir tablo var. Türkiye'nin en büyük 500 şirketini barındıran BIST 100 endeksine baktığımızda da 17.945 puanı görüyoruz. Sınırlı bir geri çekilme, aslında yatay bir seyirde buradan takip ediliyor diyelim. Bakalım sektörler tarafında endeksler cephesinde nasıl fiyatlamalar var. Haftanın son işlem günündeyiz. Bankacılıkta %1'e yakın bir artış takip ederken yine spor, gayrimenkul ve turizmde Borsa İstanbul'a destek sağlayan tarafta yerini almış. Sanayi ve teknoloji tarafında da geri çekilmeler göze çarpıyor diyelim. İkinci bir sayfaya bakalım sektör endekslerinde. Sigorta, madencilik tarafında yine pozitif ayrışmalar yaşanırken kimya, inşaat ve bilişim gıda tarafında da geri çekilmeler %0.5 puanlık, %1 arası, burada da sert bir satıcılı seyirde takip ediyoruz diyelim. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini aldığımızdan bahsettik. Az önce haber özetlenen detaylarına baktık. Öncesinde bir de Borsa İstanbul'da en çok artanlara da bakalım. Vakıflar Bankası'nda %6'lık bir yükseliş var. Türk Telekom'da yine %6, Grain Türk Holding'de %4, Tekfen Holding'de %3, Enerji Enerji'de %3'lük yükselişle en çok yükselenler arasında BIST 100 endeksi içerisinde yer almış. Bir de tersi tabloya bakalım. En çok azalanlar listesinde de Pacific Eurasia taban bir fiyatlama ile işlemlerden geçiyor. Odin Teknoloji'de yine taban fiyatlama var ki son 2-3 gündür zaten benzer tablo bu iki hissede de takip ediyoruz. Hemen arkasından RAL Yatırım Holding geliyor. Katılım Evim Tasarım Finansman ve Kardemir D grubunda da en çok azalan ilk 5 listesinde de Borsa İstanbul içerisinde yerini aldığımızı fiyatlamalardan da takip ediyoruz diyelim. Diğer yandan sabah piyasa katılımcı anketini aldık. Eylül sonuçları açıklandı. 67 katılımcının yanıtladığı ankette bu yıl sonu için enflasyon beklentisi %29,61 oldu. Ankette faiz indirim beklentinin güçlendiğini takip ettik.
1: Piyasanın enflasyon beklentisinde yıl sonu için yukarı yönlü revizyon geldi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin Eylül sonuçları açıklandı. 67 katılımcının yanıtladığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,69'dan %23,70'e çıkarken 24 ay sonrası beklenti %18,03'ten %18,32'ye yükseldi. Faizde indirim beklentisi güçlendi. Eylül ayı para politikası kurulu toplantısı için piyasanın politika faizi beklentisi %37 olarak gerçekleşti. BIST gecelik repo ve ters repo piyasasında ay sonu faiz beklentisi de %40'tan %37'ye geriledi. Döviz kurunda yıl sonu beklentisi 51 lira 57 kuruş oldu. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise 58 lira 60 kuruşa yükseldi. Büyüme beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. Piyasa katılımcıları 2026 yılı için %3, 2027 yılı için ise %3,9 büyüme bekliyor.
0: Evet, stüdyoda kıymetli bir konuğumuz var. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk bizlere eşlik edecek. Hem sektörü konuşacağız hem de şirkete yönelik başlıkları değerlendireceğiz. Elvan Hanım, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Şimdi sektör değerlendirmesinden önce biraz daha ilk 8 ayı Sun Tekstil nasıl geçirdi? Oradan başlamak istiyorum.
2: Gelen gideni

0: Hatta demek belki doğru olabilir biraz. 2026 yılı biraz daha aslında şartların düzeleceği, daha normalleşeceğimiz bir yıl olarak düşünüyorduk, planlıyorduk seneye başlarken. Fakat tabii İran Savaşı gibi çok majör nedenlerden dolayı beklediğimizden biraz daha zor geçiyor 2026. Sun Tekstil 2025 yılını 292 milyon euroluk bir ciro ile kapattı. Bu senenin ilk 6 ayında da 124 milyon euroluk bir satışımız oldu. Bizim zaten genel olarak ilk çeyrek özellikle normalde diğer çeyreklerden daha düşük geçer. O yüzden bu rakam bizim için çok şaşırtıcı değil. Karlılık açısından da geçen seneki çift hanelik karlılığımız şu anda tek haneliğe inmiş durumda. Bunun da tabii temel nedenleri aslında genel olarak maliyetlerin artışı. Savaşla beraber ne yazık ki ham madde fiyatlarımız, ham madde malzeme fiyatlarımız %16 civarında arttı. İşçilik maliyetlerimiz %21 arttı. Nakliye giderlerimiz %39 arttı. Enerji giderlerimiz de %30 arttı. Tabii bir yandan da enflasyon %18'lerde ve kur artışı da %5'lerde kalınca doğal olarak bizim karlılığımız bu ilk 6 ayda beklediğimizden daha düşük olarak gerçekleşti.
1: Evet, peki yılın geri kalanında nasıl bir tablo bekliyorsunuz hem ciro hem karlılık açısından?
0: Şöyle, karlılığımızın toparlayacağını düşünüyoruz. Çünkü şu anda siparişlerimiz var, yoğun bir talep var şirkete. O yüzden de aslında o kadar da karamsar değiliz. Büyük bir ihtimalle yine çift taneli bir rakama karlılıkta geliriz diye ümit ediyoruz yıl sonu itibariyle.
1: Evet, diğer taraftan tabii dün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Burada beklentiye paralel %37'lik bir faiz aldık. Dolayısıyla şimdi sıkı para politikası devam ediyor. Bu ortamda şirketin faaliyetlerini peki nasıl yansıdığını açıklayabilirsiniz? Yani yansımalarını hissediyor musunuz?
0: Tabii ki yansımalarını hissediyoruz. Çünkü kurlar yükselmediği için eskiden yıllar boyunca alıştığımız hani kur zaten maliyet artışlarını örter gerçeği aslında şu anda olmuyor. Öyle olmadığı için de biz sürekli aslında şirkette verimlilik artışı ya da yeni Ar-Ge'ler ya da yapay zeka sayesinde birazcık daha tasarruf yaratarak aslında olmayan bir gider kalemini önlemeye çalışıyoruz. Yani normalde bizim karlılığımız çok daha aşağı düşmesi gerekirdi. Eğer işleri aynı şekilde yıllar önce yaptığımız gibi yapıyor olsaydık. Ama şartlar çok değiştiği için her şirket kendi içine bakıyor. Onlar gibi biz de aslında verimliliğimizi arttırarak, insan kaynağımızı daha doğru kullanarak nasıl bir pozisyon alabiliriz ona bakıyoruz.
1: Evet, peki bu karar iş dünyası açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an mevcut faiz seviyeleri evet tekstil sektörüne olduğu gibi diğer sektörleri de zorlayabiliyor. Yatırım ve büyüme iştahını sizce nasıl etkiliyor?
0: Tamamıyla negatif etkiliyor tabii ki. Yani şu anda çok belirsizlik ortamı var. Aslında ticaretin ritmi bozuldu diyorum ben. Çünkü özellikle savaşla beraber ve Amerika'nın bu ani sürpriz tarifler uygulamasıyla beraber her an her şey değişebilir hale geldi. Tedarik zincirlerine olan güven sarsıldı. Tekrar aynı zamanda tabii ki müşteriler açısından baktığınızda da ellerindeki stoğu nasıl yöneteceklerini bilemez hale geldiler. Daha çok kendilerine yakın olan ülkelerden, coğrafyalardan tedarik etmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki bu da çok da kolay değil. Aslında böyle bir dönüşüm uzun zaman gerektirir. Ama ne yazık ki ben firmaların çok uzun zamanı olduğunu düşünmüyorum şu anda. Mümkün olduğu kadar özellikle Türkiye'deki sanayiciler tabii ki kendi içlerine dönerek işte verimlilik arttırarak farklı yöntemler uygulamaya çalışıyorlar. Ama o da bir yere kadar diye düşünüyorum. O yüzden tekstilin özelinde bakarsak biliyorsunuz zaten yurt dışında farklı ülkelerde üretim yapılmaya başlandı. Bunun hem avantajları hem dezavantajları var. Her firmanın özeline göre değişiyor. Ama kesinlikle bir yatırım iştahı eğer zorunlu değilse olduğunu düşünmüyorum şu anda.
1: Evet, bir yandan nakit akış tarafına nasıl bir tablo var diye soracağım. Sun Tekstil'in hem işletme sermayesi ihtiyacı hem de likidite açısından nasıl bir tablo?
0: Biz şanslı bir konumdayız şirket olarak. Çünkü net nakit pozisyonundayız biz. Borçluluğumuz çok az. %10 civarında ciromuzun %10'unu borçluyuz. O da hiçbir çok önemli bir büyüklük değil bizim büyüklüğümüzdeki bir şirket için. O yüzden biz şanslı konumdayız. Ama ne yazık ki tabii ben yine diğer sektördeki firmalara baktığım zaman benzer benzer bir tabloyu çok göremiyorum. Bu konumda olmamızın temel nedeni de yıllardan beri müşterilerle beraber geliştirdiğimiz yakın ilişkiler. Ama asıl bunun gelişmesinin temel nedeni de bizim tasarıma, Ar-Ge'ye ve insan kaynaklarına uzun zamandan beri yaptığımız yatırımlar.
1: Evet, oran olarak aslında çok düşük bir oran verdiniz. %10'luk bir borçluk. Peki önümüzdeki dönemde düşük dahi olsa borçlanma ihtiyacı tarafında bir adım bekliyor musunuz? Yani bir öngörünüz var mı?
0: Şöyle, faizlerin nasıl devam ettiği ile alakalı bu tabii ki. Enflasyonun nasıl devam ettiği ile ilgili. Olabilir tabii ki. Çünkü biraz önce söylediğim gibi net nakit pozisyonda olduğumuz için önemli olan bizim güvenli sularda şirketi hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak şekilde hareketler yapmamız. Bugüne kadar da böyle geldik diye düşünüyorum. Onun için doğru kararları alacağız herhalde ilerleyen günlerde de.
1: Evet, diğer yandan yine yurt dışı pazardan da bahsettiniz. Ondan fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Mevcut pazarlardaki talebi ve ihracat tarafındaki büyüme stratejinizi peki nasıl şekillendiriyorsunuz?
0: Biz bu sene bir yatırım yaptık. Guatemala'ya yatırım yaptık. Tabii hatta Guatemala yatırımından önce çoğu insan belki de Türkiye'de Guatemala'da tekstil olup olmadığını bile bilmiyordu ama bizim bu yatırımı yapmamızın temel nedeni aslında Amerika pazarındaki müşterilerimize onlara daha yakından, daha hızlı ve yine gümrük tarifelerine takılmadan hizmet verebilmekti. O yüzden de Guatemala'ya bir kumaş fabrikası kurduk. Kısmetse açılışını da Kasım'ın sonunda yapacağız. Şu anda işletme çalışmaya başladı. Test çalışmalarını yapıyor. Ve ondan sonrasında da tabii ki amacımız müşterilerimizle beraber, zaten aslında müşteri talebiyle de oldu bu biraz, müşterilerimizle beraber oradaki hacmi büyütmek. Özellikle de Amerika pazarı için bunu yaptık dediğim gibi. Çünkü Guatemala Kafta bölgesinde ve gümrük yok Amerika'ya. Avantajlı bir durumu söz konusu. Biz hep yurt dışında yaptığımız işlerde de buna çok dikkat ediyoruz aslında. Yani bir müşterinin böyle bir talebi var mı gerçekten? Uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz olduğu için de müşterilerimizle beraber bunları çok açık bir netlikle konuşarak ona göre planlıyoruz ve yönetiyoruz.
1: Peki yeni pazarlar gündeminizde var mı? Önümüzdeki dönemde özellikle hangi coğrafyalarda bir büyüme fırsatı görüp farklı bir yere bir açılış düşünüyor musunuz?
0: Bizim ihracatımızın çok önemli bir kısmı AB'ye gidiyor, Avrupa Birliği'ne gidiyor. Bir kısmı da İngiltere'ye gidiyor. Fakat hani yeni olarak baktığımızda Amerika pazarı için düşünüyoruz. Çünkü bizim şu anda Guatemala'ya kurduğumuz fabrika bir kumaş fabrikası aslında. Fakat o bölgeden aynı şekilde konfeksiyon yapıp yine Amerika'ya satmak da mümkün. Önce kumaşı kuralım, işletelim, arkasından da diğer adımı atalım diye düşündük. Önümüzdeki aslında yeni hedef pazar Amerika.
1: Evet, peki tekstil sektörünün biraz da geneline bakalım isterseniz. Nasıl bir tablo görüyorsunuz bugün son tablo itibariyle baktığınızda?
0: Üzücü bir tablo görüyorum. Çünkü yaklaşık 3-4 seneden beri aslında tekstil kan kaybediyor. Bunu rakamlar da söylüyor zaten. 2022 yılında Türkiye'nin tekstil ihracatı 21 milyar dolarlar seviyesindeyken 2025 sonunda 17 milyar dolara indi. Ne yazık ki bu senenin ilk 8 ayında da yine %2 geride ilerliyor. Ve şu anda biz hala daha Avrupa Birliği'nin en büyük 3. tedarikçisi konumundayız Türkiye olarak. Birincisi Çin, Bangladeş, sonra Türkiye geliyor. Bu uzun yıllardan beri böyle. Ama buradaki sıkıntı payımızın yavaş yavaş aşağıya doğru geliyor olması. Artı diğer ülkeler, Hindistan, Mısır, Fas gibi ülkelerinde Avrupa pazarına daha fazla ürün satıyor olması. Özellikle de Hindistan Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. 2027'de yürürlüğe girecek bu anlaşma. Eskiden Hindistan'dan Avrupa'ya %12 civarında bir vergi vardı, gümrük vergisi vardı. Fakat bu anlaşmayla beraber bu sıfırlanıyor. Özellikle pamuk tarzı ürünler, pamuklu ürünler üreten firmalar için Hindistan aslında önemli bir rakip haline gelebilecek bu nedenle.
1: Evet, şimdi Avrupa'dan bahsettiniz, oraya yönelik 3. tedarikçisi olduğunu altını çizdiniz. Peki oradaki talep ve rekabet koşulları açısından sektör olarak nasıl bir dönemden geçiyoruz? Yine Samsung Tekstil üzerinde de açabiliriz burayı.
0: Şöyle, Avrupa Birliği'nin ithalatı geçen sene, pardon geçen sene değil bu senenin başında %12 civarında azalmış durumda hazır giyim ithalatı toplam. Fakat Türkiye'den olan ithalatı %16 azalmış durumda. Bu da şunu gösteriyor aslında, Türkiye'den daha az ürün alıyor, genelde de daha az ürün alıyor zaten. O yüzden evet, talepte bir daralma var, özellikle Avrupa Birliği'nde. Değişen yaşam tarzları, öncelikler

0: insanları birazcık daha hazır giyim satın almaktan başka gezmek, görmek, biraz yemek o konulara daha fazla yönlendiriyor. Onun için de evet hem talepte bir düşüş var hem de Türkiye'nin zaten maliyetlerindeki artış nedeniyle de fiyat tutturamamak gibi bir sıkıntısı var şu anda.
1: Evet, peki sürdürülebilirlik tarafının için ne dersiniz? Suntex'in buraya yönelik bir yatırımı var mıdır? Buraya yönelik yine nasıl bir tablo var sizin şirket?
0: Şöyle, bizim uzun yıllardan beri zaten sürdürülebilirlikle ilgili yatırımlarımız var. Şu anda olunan konumda bu yatırımlar zaten devam ediyor. Yani suyun geri dönüşümünden tutun da yapay zekaya yaptığımız yatırımlar, özellikle de yine yapay zekanın kalite kontrol sistemlerinde, verimlilik artışlarında, pastal verimliliği artışı gibi yerlerde kullanılmasıyla ilgili projeler zaten devam ediyor. Tabii buradaki ana konu bu kadar zor zamanlarda, maliyetlerin arttığı dönemlerde bu çalışmaların sekteye uğramadan devam etmesini sağlamak gerekiyor. Güzel bir ekibimiz var sürdürülebilirlikle ilgili. Zaten tedarik zincirini yönetebilmek için de Suntextil'in bunu yapma zorunluluğu da var aynı zamanda. Biz bütün imalatımızı ipliğin ham maddesinden başlayarak izlenebilirliğinin sağlanması için belirli platformlarla takip ediyoruz. O yüzden de sürdürülebilirlik bizim her zaman ana kalemlerimizden bir tanesi. Aynen, çalışmalarımız devam ediyor.
1: Evet, biraz da finansallara da bakalım isterseniz. İkinci çeyreği nasıl geçirdiniz ve üçüncü çeyrek beklentileriniz?
0: İkinci çeyrek, birinci çeyreğe göre çok daha iyi geçti. Siparişlerimiz de fazlaydı. Zaten aslında genel olarak bahar aylarında bütün sektörde bir nefes alma hali oldu bir iki aylığına. Bizim de ikinci çeyreğimiz daha iyi geçti. Kârlılığımız, daha doğrusu EBITDA'mız %7 olarak gerçekleşti. Birinci çeyreğe göre daha yüksekti. Şimdi üçüncü çeyrekte ise siparişlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Fiyat tutturmakta yine zorlanıyoruz ama bu zor dönemlerde aslında müşterilerimizden oldukça destek de gördük, onu da söylemem lazım. Ne zaman finansal şartlar konuşulsa bazı durumlarda devam eden siparişlerimizin fiyatlarını arttırma gibi bir şansa da sahip olduk. Ve geldiğimiz noktada 2022'den itibaren böyle 23,5 dolara sattığımız ortalama kilogram ürün fiyatımız şu anda 31'lere geldi. 31 dolar seviyesine geldi. Türkiye'nin ortalaması da bizim sattığımız ürün gruplarında 24-25'ler civarında. O yüzden hem Türkiye'nin üstünde satıyoruz hem de aynı zamanda geçmişe göre de kendi fiyat ortalamamızı da yukarıya çekmiş olduk.
1: Evet, yılın geri kalanına aslında bahsettiğiniz gibi 2027 beklentilerinizi alın. Buraya yönelik şirket açısından asıl büyüme alanını nerede görüyorsunuz?
0: Birincisi, biz siparişlerimizin devamlılığını ve karlılığımızı sağlamak ana konumuz. Büyüyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü 2027'nin de 2026'ya benzer bir yıl olarak devam edeceğini öngörüyoruz. En azından ikinci yarı yıla kadar. Yani önümüzdeki aylarda da hızlı bir iyileşme olabileceğini çok imkan vermiyoruz. O yüzden herhalde ikinci yarı yılda 2027'de şartlar biraz daha iyileşir. Çok umut ediyorum bunu da. Şahsi olarak da bunu söylemem lazım. Çünkü 2-3 seneden beri sanayiciler gerçekten çok zorlandılar. Hep beraber zorlandık. Umarım artık bu zorlanmaların sonucu olarak enflasyonun düştüğü, faizin normal rakamlara geri geldiği bir ortam tekrar yaratılır diye umut ediyorum.
1: Evet Elvan Hanım. Bir de son olarak Türkiye'nin maliyet avantajı son dönemde çok tartışılıyor. Türk tekstili için ne dersiniz? Küresel tarafta rekabette elimizi en çok güçlendirecek unsur sizce ne olabilir?
0: Şu anda aslında avantajımız yine Avrupa'ya olan yakınlığımız ve bu ülkedeki tekstil altyapısının kuvveti ve Türk iş insanlarının esnekliği ve çalışkanlığı. Yoksa Türkiye çok pahalı bir ülke konfeksiyon yapmak için. Yani konfeksiyonu yapmak için zaten çok pahalı. Diğer sektörlerde de artık çok pahalı. Şunu örnek verebilirim. Yani ülkemiz o kadar pahalı ki artık Türkler bile burada alışveriş yapmıyorlar. Geçen seneden bu seneye Türklerin yurt dışındaki kredi kartı harcamaları %50 arttı. 3 sene öncesine bakarsanız Türkiye'deki kredi kartı harcamalarının %9'u yabancılar tarafından yapılırdı. Bu rakam %4'e düştü. Yani artık hem yabancılar için pahalıyız hem de ne yazık ki kendi halkımız için de pahalıyız. Yani gerçekten

0: Gerçekten bu enflasyonun düşmesi ve şartların artık normalleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bu noktada yine yıl sonu hedefleri de geldi. O tarafı da takip etmeye devam ediyoruz. %30'un altına bakalım bu yılı kapatacak mıyız diyelim.
0: İnşallah.
1: Elvan Hanım, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür ederim.
1: Ve yorumlarınız için diyelim.
0: Sağ olun, çok mersi.
1: Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk'le hem Sun Tekstil'in finansallarını değerlendirdik hem de tekstil sektörünün geneline baktık. Kısa bir reklam arası, ardından tekrar

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
4: Canım cimri.
1: 5-11 Eylül arasında Bilde, efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: borsa fiyatlamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'ndan faiz indirim için gözler Ekim toplantısına çevrildi. Merkez Bankası Eylül ayında politika faizini %30 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz oranı üst üste 5. toplantıda da değiştirmedi. Şimdi piyasanın gözü Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarına çevrildi. İlk faiz indiriminin ise Ekim ayı toplantısına gelmesi bekleniyor.
1: Merkez Bankası Eylül toplantısında da faiz düğmesine dokunmadı. Politika faizi %37'de sabit bırakılırken böylece faiz üst üste 5. toplantıda değiştirilmedi. Peki faiz indirimi ne zaman başlayacak? Merkez Bankası'nın önünde yılın kalanında iki toplantı bulunuyor. İlk toplantı 22 Ekim'de, ikinci toplantı ise 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Piyasalardaki beklenti ise ilk faiz indiriminin Ekim ayında gelmesi yönünde.
2: Eylül'de enflasyonla birlikte oluşacak bir yıllık enflasyonda düşüş. O merkeze sınırlı 50 ila 100 baz puanlık Ekim ve Aralık toplantılarında bir alan tanıyabilir.
1: Enflasyonda ana eğilimin gerilemesi ve iç talepteki dengelenmenin sürmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini yeniden başlatabileceği değerlendiriliyor. Piyasanın yıl sonu senaryosu da şekillenmiş durumda. Beklentiler Ekim ve Aralık toplantılarında yapılabilecek indirimlerle politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine çekilmesi yönünde. Ancak Merkez Bankası'nın önündeki en önemli sınav enflasyon olacak. Özellikle Ekim toplantısına kadar açıklanacak enflasyon verileri, faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğü açısından kritik önem taşıyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişte Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyebilecek önemli riskler

0: den biri. Eylül ayında faiz için bekleme dönemi devam etti. Şimdi piyasalar Ekim ayına kilitlendi. İlk faiz indiriminin gelip gelmeyeceği, enflasyonun seyri ve Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına ilişkin değerlendirmeleriyle netleşecek.
1: Merkez Bankası'nın da yeni OVP ile beraber işte %21'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek adına faizleri artık yıl sonunda 36 ve 35 seviyelerine çekmesi aslında piyasaları çok şaşırtacak bir durum değil.
2: Evet, piyasa fiyatlamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı bizlere eşlik edecek. Mert Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Şimdi dün Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Bir sürpriz görmedik. Piyasa beklentilerine paralel geldi. Daha sonra bankalardan da yabancı kurumlardan da aslında yeni tahminler de gelmeye devam ediyor. Artık bundan sonraki süreçte indirim ne zaman başlayacak? Kaç baz puanlık bir indirim olacak? Bunu konuşmaya başladığımız bir dönemden geçiyoruz. Aslında çok net sinyaller görmedik dünkü toplantıda. Birazdan mesaj detaylarında konuşuruz ama şöyle bir çok kısa tahminlere de bakalım istiyorum. Daha sonra sizin beklentilerinizi alacağım. BOFA 2 ayında faiz indirimi beklediğini söyledi karar sonrasında. Deutsche Bank yıl sonunda %35 faiz öngörüyor ki zaten piyasa beklentisine paralel bir öngörü. Barclays ise son iki toplantıda 200 baz puanlık indirim bekliyor. ING'de yıl sonunda %35'e indirmesi tahmin ediyor. Aslında bizim de içeride piyasa beklentilerine çok benzer bir tablo sunulmuş. Ne dersiniz? Hem dünkü toplantı adına hem de yıl sonu nerede kapatırız?
3: Evet. Öncelikle bu artık yabancı bankaların indirim beklentisi, zamanlama beklentisi, hatta işte kaç baz puan olacak neredeyse birbiriyle örtüşmüş durumda. Konsensüs yurt içinde de aynı şekilde. Yine bizler tarafında da yorumlar çok benzeşiyor. Kritik olan konu herhalde son günlerde konuştuğumuz petrolün hangi seviye aralığında kalacağı ve işte hangi seviyelere çıkacağı ya da biraz daha kritik hal aldı. Çünkü belki biz 2-3 hafta önce olsa, 2-3 hafta önceki seviyeler olsa petrolde, bugün işte Merkez Bankası'nın belki bir indirim yapmış olma ihtimalini, işte ne kadar indirim yaptı onları konuşuyor olacaktık. Ama petrolün son geldiği seviyede iyice merkezi temkinli olma yönünü itti. Önümüzdeki dönemde evet, genel beklenti 200 baz puan, çünkü işte enflasyondaki katılık kırıldı gibi gözüküyor. Enerji kaynaklı yüksek faiz ortamı, enflasyon ortamı tüm globalde elimizi zorlaştırsa da hala yerimizin olduğu aşikar. Ancak tabii artık o kadar yakın zamanlar olsa da değişkenimiz çok fazla ki Ekim toplantısına kadar biz en başta tabii enerji fiyatlamasını, savaşların gidişatını bunları takip ediyor olacağız. Evet, bu konsensüslere biz de hemfikiriz, aynı şekilde düşünüyoruz. Hangi şartlar altında? Tabii ki petrolün şu anki seviyelerinde kalması şartıyla, çünkü hala merkezin eli kuvvetli diye düşünebiliriz bu seviyelerde kalsa bile. Ama petrolü biz 110-120 civarına geldiğini görürsek, o zaman global piyasalarda da zaten hareketlilik görmüş oluruz. O da muhtemelen merkezi bir daha gözden geçirmeye itebilir. Ama bugün koşullar altında evet, biz de zamanlamasıyla ilgili işte Ekim Aralık olabilir, evet işte 100-100-200 yapabilir. Birazcık petrol aşağıda görürsek, hatta belki yerimiz olduğu için 150-150 dahi görebiliriz. Ama işte birazcık önümüzdeki savaşın seyrini, petrol fiyatlamasının seyrini, Hürmüz Boğazı'nın durumunu bakıp görmemiz gerekiyor.
2: Evet, dün aslında bir 100 baz puanlık indirim bekleyen bir kesim de son dönemde oluşmuştu. Tabii oraya çok beklentileri olsa da yine çok da sürpriz görmedik. Şaşırtmadı Merkez Bankası, piyasanın konsensusuna benzer bir rakam açıkladı. Yani beklentileri sabit tuttu. Şimdi şuraya da bakmak istiyorum. Enflasyon dedik, dış şoklardan bahsediyoruz. Brent petrol 110 doların sınırından döndü. Yine ham tipi, ABD tipi ham petrolleri 100 dolarlar takip ediyor. Vadeli spot piyasalarda benzer şekilde. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirimi döngüsünün ne kadar ötelenir diyeceğim. Şimdi evet, beklentilerden bahsettik. 100 dolar üzeri bir kalıcılıktan sonra 130-135'lik bir faizi kapatma sizce ne kadar gerçekçi bir seviye olur?
3: Oradaki bakış açısı da muhtemelen yine aynı noktalarda piyasada örtüşüyor gibi. Çünkü biz 100'ün üstünde bir sonraki toplantıya kadar kalırsak belki Ekim ayında da pas geçmeyi düşünebilir merkez. Ve bunu artık hani döngüyü konuşmadan önce ne zaman indirebiliriz diye konuşur oluruz büyük ihtimalle. Çünkü 100 üstü seviyeler herhalde biz

0: 4 ay oldu sanırım görmeyeli. 4 aydır görmemiştik. Hatta biraz 70-80 aralığında kalır mıyız konuşmaya başlamıştık tam. Hemen 80-90 arasını konuştuk. Ama şu anki seviyesi tabii oldukça yüksek. Çünkü bu seviyede biz tabii dönüp bakıyoruz nasıl geldiğimize. Tabii bir günde gelmiyoruz. Savaş uzadı. Bir türlü barış anlaşmalarından sonuç alınamadı. Bir de üstüne işte Çin'de çok fazla talep olmasa da stratejik rezervlerini çok ciddi tükettiği için artık önümüzdeki dönemde ne olur soru işaretleri petroldeki yoğun baskıyı arttırdı. Ve bugün geldiğimiz seviyede merkezin de bunu gözlemlemesi seviyenin nerelerde oluşacağı çok önemli. Ondan sonra adımlarını kuvvetle muhtemel buna bakarak yapacaktır.
1: Evet, beklentilerde de bir ayrışma da görüyoruz aslında. Hem piyasa katılımcıları hem hane halkı, işte Merkez Bankası OVP açıklandı derken yıl sonu beklentilerinde ayrışmalar da söz konusu. En son tahminlerde bir yukarı yönlü revizyonlar gördük. OVP'de %16'dan %28,4'e yükseltildi. Yine Merkez Bankası rapor sunumunda da enflasyon rapor sunumu %28. O ikisinde de aslında bir yakınsama da gördük. Beklentiler orada bir yakınsadı ama hane halkı ve reel sektör hala bu noktada ayrışmaya devam ediyor. Aslında oradaki spread de çok fazla açık. Merkez Bankası'nın ve ekonominin beklentisi. Dolayısıyla buradaki sizce asıl problem bu ana elimdeki atalet kırıldı mı diyebilir miyiz? Beklentilerin bu kadar ayrışması dezenflasyon sürecini zorlaştırır mı diye de soracağım. Çünkü bu kadar ayrışmayla beraber hani enflasyonu düşürmekten ziyade beklenti yönetiminin konuşulduğu bir ortama da giriyoruz.
0: Şimdi hemen burada herhalde bir sene önce hatırlamak lazım. Bize çok faydası olabileceğini düşünüyorum. Bir sene önce çünkü enflasyondaki katılık da çok daha yüksek orandaydı. Bu şu anda bahsettiğiniz marjlar da çok daha fazla açıktı. Aslına bakarsanız hane halklarında tabii ki tüketimin zayıflaması da biz destek oldu ama özellikle belli kalemlerde bu katılığın kırıldığını da görebiliyoruz. Evet, çekirdek enflasyonda da buna vurgu yapıyor zaten Merkez Bankamız ama biz hayatın içinde de zaten hane halklarında bunu gözlemleyebiliyoruz. Aslına bakarsanız evet hala çok marj açık dediğiniz gibi ancak bir sene önceye göre kıyaslamamız daha doğru olabilir. O zaman da şunu görüyoruz. Evet, arada hala çok fark var ancak en azından merkez de biraz yukarı çekerek hane halklarında da bir iyimserlik gördüğümüz için yakınsadı. Hatta bu şu demek olmuyor. Her şey çok daha güllük gülistanlık olacak demek olmuyor. Çünkü zaten bizim dışımızda da çok ciddi sorunlar var. Global sorunlar var ama aslına bakarsanız biz işte özellikle işte gıda tarafında, işte konut tarafında yani bazı çok zorlandığımız taraflarda bu katılığı birazcık en azından kırmış gözüküyoruz.
1: Evet, diğer taraftan bir de bakalım Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Onları da bir ekranda getirelim. Neler söylemiş? Şimdi enflasyonla mücadelede bütüncül politika seti uyguluyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Yine para politikasının yanı sıra maliye ve arz yönlü politikalar da devrede. Tabii iki tarafın da çalışması gerekiyor bu süreçlerin aslında hedeflere ulaşılması açısından. Yine dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha güçlü durumda demiş. Olumsuzluklara rağmen ekonomi büyümeye devam ediyor. Gelecek yıl için ekonominin ise 4,2 yüzdesel bazda büyüme öngörüyor. Şimdi OVP'de enflasyonda yukarı yönlü, büyümede aşağı yönlü revizyonlar gördük, sınırlı da olsa. Dolayısıyla bu dezenflasyon sürecinin devam etmesi adına hem bu açıklamalar eşliğinde de bakabiliriz. Biraz büyümeden fedakarlık mı yapılıyor sizce?
0: Birazcık büyümeden fedakarlık yapılmazsa zaten çok kolay kolay yakınsayamayacaktı rakamlar birbirine. Öyle gözüküyor. Çünkü ikisi birden belki biraz denedik olmadığını görmüş oluyoruz. Aslına bakarsanız bu maliye politikalarının devrede olması konusunu biz zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Evet, biraz artık rakamsal olarak da bunların devrede olduğunu görebiliyoruz. Evet, OVP'lerle ilgili asıl sıkıntımız bir türlü rakamların yakın bile çıkmamasıydı. Uzunca zamandır biz hep OVP eleştirisi yapıyoruz, yapılıyor, onları görüyoruz. Artık birazcık OVP'de de en azından gerçekleşebilecek rakamlara, çok yakın rakamlar konulması aslına bakarsanız güven anlamında da tabana yaygın güven anlamında da daha pozitif bir durumla karşılaşacağız demek oluyor.
1: Evet, yani burada biraz maliye ayağının da kullanılması gerekiyor değil mi? Hem bu sürecin hedeflere ulaşılması açısından. Oradan nasıl başlıklar, hamleler görmemiz lazım sizce? Sıkı para politikasını yani 3 yıldır uyguluyoruz. gevşeme adımlarını bekliyoruz ama maliye tarafından nasıl adımlar görmemiz gerekir bu programa uyum sağlayabilmek adına?
0: Şimdi Sayın Mehmet Şimşek açıkladı birazcık, biz maliye tarafında aslına bakarsanız son bir senede bir yol kat ettik. İstenen seviyede mi o tartışırız tabii ki, elbette ki. Zaten istenen seviyede olsaydı muhtemel biz

0: seviyesinde gelirin nerede? Hatta soruldu Sayın Mehmet Şimşek'e de bu soru. Birazcık daha vergiyi belki tavana yayarak o tarafta da bütçe tarafında da destek olunması yönünde bir cevap alındı. Umarız bu şekilde de olur.
1: Peki Türkiye hikayesine artık taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor diyebilir miyiz? Çünkü dezenflasyon süreci her ne kadar hızlı yavaşlasa da devam ediyor. İşte faiz indirim beklentisi, yıl sonu beklentini az önce baktık, %35 civarında bir beklenti var. Yine OVP'yi aldık. Bu noktada da yine 3 yıllık euro haritasını çizdik Türkiye'nin. Bir de MSCI tarafından yine düzenlemeler vardı aslında. Uyarılara karşı SPK'nın attığı adımlar vardı. Bu da biraz borsaya ve yine ekonomiye nasıl yansıyacak dedik ama burada biraz da yatırımcı açısından bakalım. Yani taşlar yerine yavaş yavaş oturuyor mu ve yatırımcı bu noktada sizce nasıl şekillenmesi gerekiyor?
0: Yatırımcı tarafında yapılan atılan adımların getirilen kriterlerin çok faydalı olacağını düşünüyoruz biz. Öncelikle çünkü yatırımcılar artık özellikle son zamanlarda çok fazla yüksek getirilerin birçok yatırım enstrümanına karşın fark yarattığını gördüğü için özellikle bizim tarafta yatırım fonlarına çok yoğun ilgi göstermişlerdi ama dediğimiz gibi hep o fonların içinde ne taşıdığını, hangi ürünleri, hangi yüzdeyle taşıdığını çok bilerek aldıklarını düşünmüyoruz ki zaten o da son düzenlemeden sonra gözüken çıkışlarla kendini daha net belli ediyor. Ama bundan sonra tabii ki hem MSCI tarafında dediğiniz gibi artık belli başlı korktuğumuz risklerden çok çok uzağız. Hem de yatırımcıların biz portföy yöneticilerinin yaptığı işleri çok daha şeffaf, çok daha net ve çok daha kısa sürelerde çünkü işte aylıkları haftalık açıklayacağız artık birçok fonda gibi yatırımcıların çok daha aslında rahat ulaşılabileceği görünürlükte olacak. Dolayısıyla bu yatırım fonları tarafında da önümüzdeki dönemde evet belki 1-2 ay bunun belli başlı sıkıntıları borsa tarafında da göreceğiz. Görmeye devam edeceğiz. Zaten görüyoruz birkaç gündür. Ama ondan sonrası için hem yatırımcı tarafında hem yabancı yatırımcı tarafında da hatta çok daha pozitif bir gelişme olacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi yabancı yatırımcı tarafında yine en büyük risklerden birkaçı yüksek enflasyon ve kur riski olduğunu takip ediyoruz içeriye yönelik ama yine bu SPK'nın attığı adımla işte şeffaflık ilkesi gereği MSCI'ye da bir uyum da gösterdi. Peki yabancıyı çekmek için hangi adımlar önümüze görmek gerekir? Biraz daha ilginin artması adına hem Türk borsaları hem de TL varlıklara. Çünkü CDS'lerde savaş öncesi seviyeleri de döndük.
0: Tabii şimdi yabancılardan önce öncelikle şu kurla ilgili konuda yerlileri aslında bir değinmemiz gerekir belki. Yerli tarafta en azından bizim son 3 senedir uygulanan politikalarda yani bireysel yatırımcının artık kur tarafını çok daha fazla günlük takip etmediğini gözlemleyebiliyoruz. Öncelikle burası çok önemliydi. Biraz daha fazla son 3 senede tahvil yatırımlarına yöneldiklerini de görebiliyoruz. Bizim işte tahvil yatırımı direkt tahvil olabilir, borçtan maaşları fonları vasıtasıyla olabilir. Bu tarafta da ilginin daha fazla arttığını görebiliyoruz. Yabancılara gelince, yabancılar evet belli kriterleri daha net görmek istiyorlardı. Bu konuyu herhalde artık çok daha netleştirdik. Bundan sonrası için o tarafı güçlü olur. Ama borsa tarafını konuşursak orada birazcık daha işte öncelik biliyorsunuz bankacılık endeksi üstünden gider. Orada hala faizle ilgili beklentiler nasıl harekete geçemedik diyelim ötelendiği için yabancı girişleri de birazcık daha herhalde ötelenerek gelecektir. Ama biz evet o patikaya girdiğimiz zaman çok daha fazla yabancı girişi bekleyebiliriz. Çünkü şu anda hakikaten çok ciddi bir borsamızın özellikle bankacılık endeksimizin geride kalmış olma durumu var.
1: Evet, dördüncü çeyreğe doğru da bir toparlanma da bekliyoruz. Gerek işte faiz indirimli döngüsünün başlama beklentileriyle beraber diyelim. Biraz da dışarıya bakalım isterseniz. Şimdi içerinin genel hatlarını çizdik. Petrol dedik, 100 doları aşan iki tip ham petrolü takip ediyoruz. Şimdi birçok başlık var orada. Hala bir savaş ortamı, Hürmüz'ün kapalı olması, tanker geçişlerin ciddi oranda düşmüş olması arz riskini beraberinde getiriyor. Son tabloya baktığımızda yine Brent'te $104 takip ediliyor. Şimdi Trump bir taraftan aslında ara seçimleri öncesinde savaş biter mi diye bir algı var. Çünkü Trump'ın elini zorlaştıran bir nokta seçimler açısından bu kadar yüksek kalması petrolün ama son açıklamasında seçimden sonra savaş bitecek, petrol düşecek dedi. Aslında birazcık daha öteledi burada zamanı. Zaten seçime de 2 ay var. Basın'da 40 dolarları işaret ediyor petrolde ama şimdi bankalara ve aracı aslında kurumlara bakıyoruz. 120-150 dolar masaya geliyor burada. Risk uyarıları var. Çatışmalar devam ederse. Çünkü hala bir savaş ortamı var.

0: her ne kadar düşmeyi istesek de savaş bitmeden yeniden bir 60-70 dolarları konuşacağımız bir ortamda oluşmayabilir. Ne dersiniz bu son fiyatlamalar adına?
1: Evet, şimdi bugün de gelecek olan enflasyon datası çok önemli. Tabii hepsi birbirine bağlı konular ama Brent petrol tarafında biz normalleşmeyi zaten aslında bakarsanız Hürmüz'deki işte yoğun bombardıman sonrasında da bu işlerin ne zaman ne kadar hızlı toparlayabileceği konusunda dikkat çektiğimiz asıl nokta şuydu. Biz hani ticaret yapılan yani kullanılan petrol anlamında spot piyasadaki petrolün hala çok yüksek olduğu, ulaşılabilirliğinin çok az olduğu dolayısıyla bazı spot fiyatların bizim gördüğümüzden çok daha yüksek olduğunu zaten konuşuyorduk. Bunun hala devam ettiği de, etmesi de söz konusu. Ne kadar süreceği tabii ki şüpheli. Trump sürekli bir açıklama yapıyor. Hangisini dikkate alacağımızı artık çok karar veremiyoruz ama bu sefer de seçim sonrasına geldi Brent petrol ile ilgili yorumları. Evet, birazcık normalleşmesi için zamana ihtiyaç var. Dediğimiz gibi erişilebilir olması ama gidişat onu gösteriyor ki Hürmüz açıldıktan sonra petrole erişim daha kolaylaştıktan sonra bu hem Avrupa ülkeleri için hem de Uzak Doğu için aynı şey geçerli. O zaman tabii petrolün daha düşük seviyelerde olması, işte beklentilerin çok daha aşağı çekilmesi elbette ki söz konusu olacak. Ama şu an için bunu söylemek için erken gibi gözüküyor. Çünkü Trump ne zaman savaş bitecek dese hep daha fazla uzadı, daha uzun sürdü. Dolayısıyla oraya çok şüpheyle yaklaşıyoruz artık. Onu görmemiz lazım. Herhangi bir en azından geçici anlaşmayı bile görmemiz tabii ki petrolün hızını da çok yavaşlatacaktır. Dolayısıyla FED tarafını da farklı yönlendirecektir. İşte bugünkü gelecek datalara da aynı şekilde yansıyor. Biz bugün de dönüp bakacağız. Evet, manşet önemli ama işte çekirdek tarafta ne olacak? Çekirdek tarafta Brent petrol, enerji fiyatları kaynaklı diğer ürünlerde yansıması nasıl? Bunun enflasyona geçişkenliği nasıl? Onlara bakacağız. O yorumlara göre de aslına bakarsanız bütün global piyasaların yönü değişebilir.
0: Evet, aslında Trump tek bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasaları yönlendirdiği bir dönemleri konuştuk. İşte son dönemde aslında biraz piyasalar alıştı gibi sanki. Çok da hızlı fiyatlayıp geçme aşamasına da döndü. Çok sert tepkiler de vermemeye başladı. İşte savaş bitecek seçim sonrası dedi ama Brent petrole bakıyoruz hala 100 dolar. Bir noktada da artık piyasalar buna sanki çok alıştı gibi. Zaten bir deyim de vardı, take a trade. Önce söyler sonra geri adım atar Trump.
1: Aynı şekilde devam ediyor gibi gözüküyor şu anda hala Trump'ın. İşte seçim öncesi bitecek, seçim sonrası bitecek. Herhalde gözüken o ki İran belki de Hürmüz'de bir geçiş ücretini kabul ettirerek bitirecek, belki neticelendirecek. Trump istediğini alıp alamayacağı ile ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü kongrede büyük ihtimalle zaten güç kaybedecek. Güç kaybettikten sonra da zaten Trump haricinde hemen hemen hiç kimse bu savaşın devam etmesini istemiyor Amerika'da da. Okuduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla ondan sonra da aslına bakarsanız doğal bir süreç yaşanıp belki de global piyasalar rahatlayabilir.
0: Evet, burada zaten güven oyları da bir o kadar düştü Trump'ın seçim öncesi. Oraya da atıfta bulunmakta fayda var diyelim. Şimdi bir de bakalım FED tarafına, haftaya toplantıyı bekliyoruz. Öncesine bahsettik. Şimdi enflasyon beklentileri bugün gelecek ama petrolün bu kadar yükselmesiyle bir orada yapışkanlık olacak mı diye konuşuyoruz. 5 yıldır hedef üzerine seyreden bir ABD enflasyonu var. Beraberinde tahvil faizleri oldukça yüksek ki ABD'nin borcu 40 trilyon dolara aştı. Borcu çevirmek için de biraz faizlerin düşmesini zaten Trump istiyor. Powell döneminde çok fazla baskısını gördük. Warsh'a çok fazla öyle bir sert söylemleri olmadı ama yine hala faizlerin indirmesini isteyen bir Trump var. Diğer yandan piyasa faizlerin artırması yönünde bir ihtimalle bekleniyor. Warsh aslında iki taraf arasında sıkışmış gibi gözüküyor. Biraz daha veri odaklı gideceğini her toplantıda söyledi, her konuşmasında dile getirdi. Bugünkü ABD tüfeğe bakacağız. Yine bu noktada istihdam tarafında güçlü rakamlar vardı. Tarım dışı beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu da birazcık aslında faiz artırım ihtimallerini de yukarı çeken bir başlık oldu. Dolayısıyla FED tarafı için ne dersiniz? Bundan sonra patika nasıl ilerler? Warsh Trump'a karşı gelir mi? Artırıma gider mi? Piyasayı mı dinler? Daha da veri odaklı mı? Yani sözün arkasında durur mu bu noktada?
1: Fatma'm, çok kısa geçmişe bakalım. Yakın zaman geçmişe bakalım. İsterseniz herhalde 6-7 ay oldu. Biz FED'le ilgili faiz ne zaman artar? Yıl sonuna kadar kaç kere artış olur diye konuşurken bir anda FED faiz indirir mi? Evet, indirecek. 2 indirim olabilir beklentileri konuşulmaya başlandı piyasada. Böyle FED'de de son zamanlarda çok ciddi ayrı görüşler, ayrı beklentiler oluşmaya başladı. Yorumlar da çok çeşitlendi. Ama şunu

0: çok iyi biliyoruz. Fed'in kendi içinde üyelerinde bile herhalde yarı yarıya faiz artırma ve artırmama konusunda yorumlar vardı. Zaten son toplantılarla ilgili yorumlarda geçti, okuduk. Biz açıkçası Kevin Warsh'un enflasyondan hiç hoşlanmadığını zaten bütün yorumlarında gördük ve gerekirse faiz arttırabiliriz yorumunun üstüne çok bastığını, onun üstünde çok durduğunu da gördük. Ve artık gelecek data beklentinin üstünde gelirse herhalde şu an %70 konuşuyorduk sanırım yayından önce. %90'ları belki daha fazlasını görebiliriz eğer datalar
1: o şekilde gelirse. Sistem öncesi %50'ydi.
0: Çok hızlı şekilde 70 oldu ve artık hani kesin gözüyle bakabilir noktaya geliriz. Tabii bu altın ve gümüş için ters bir etki edecektir elbette ki. Ama gelecek data herhalde o kadar kritik ki toplantı öncesi en önemli ve artık en son data olması sebebiyle bunun detaylarında ne çıkacağı, Fed'in atacağı adımı çok etkileyecektir diye düşünüyoruz.
1: Evet, bu ortamda o zaman bir de altın gümüş demişken altını da açalım isterseniz. Çünkü altının gözü de ABD TÜFE verisine çevrildi. Şimdi sıcak bir veri gelirse altın 4400 dolar civarına tutunmaya çalışacak mı dedik ki zaten altına da bir sarkma göstermişti. O civarlar oldukça kritik seviyeler, hem teknik hem psikolojik açıdan aslında son dönemde. Çünkü o bantta hareket ediyor altın fiyatları. Şimdi biraz dinlenme dönemi de diye bir başlık da vardı. Altın dinleniyor, hem verileri bekliyor hem Fed'i bekliyor şeklinde de konuştuk. Bir yandan yüksek tahvil faizleri var altını baskılayan, jeopolitik riskler etkiliyor. Bir yandan da merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Burada Çin'i zaten öne çıkarıyoruz. 22 aydır bir fiziki altın talebi var, rezervlerini dönüştürmeye gidiyor. Ne dersiniz altın fiyatları için? ABD TÜFE verisine de zaten bir saatten az bir süre kaldı. Nasıl bir tablo görürüz?
0: Altında biz geçen ay örneğin işte o dinlenmeyi bir süre yaşadıktan sonra bir anda sanırım Ağustos'un başlarıydı, ilk haftasıydı hatırlıyorum. Hızlı bir hareket görmeye başladık. Bu hızlı hareket nereden geliyor? Herkes birbirine bakarken bütün dünyada global piyasalarda tabii genel konsensüs yorum merkez bankalarının herhalde yoğun bir alımı tekrar. Çünkü dataları sonradan aldığımız için altının hızlı yükselişini gördükten sonra herhalde merkez bankaları alışı tekrar hızlandı diye düşündük ve hakikaten datalar geldikten sonra gördük ki Çin'de tekrar yoğun altın alımı devam etmiş. Çin uzun süredir kendi varlıklarının çeşitlendirmesi pozisyonlanması açısından altın alımlarını zaten herhalde son 22 ay oldu sanırım.
1: 22 aydır.
0: Aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bazı dönemlerde çok daha yoğun alımlar yapıyor. Bunun yanı sıra birçok merkez bankası da yoğun alımlar yaptı. Bir dönem biliyorsunuz hane halkları, global piyasalar için konuşalım hatta, bireysel yatırımcılar da çok hızlı gittiği dönemde altına yoğun rağbet gösterdi. Ancak tabii dinlenme aşamasından kasıt belki artık bireysel yatırımcıların çok fazla altın alma pozisyonuna geçmemesi, eldekilerin koruması, beklemeye geçmiş olması olarak değerlendirebiliriz. Önümüzdeki dönemde evet biz bir portföy yapıyorsak çeşitlendirmenin içine bugün itibariyle koyar mıyız? Zaman maliyeti anlamında baktığımızda belki birazcık daha bekleyip ondan sonra koyabiliriz. Ya da işte mevcut portföyümüze ilave yapar mıyız diye düşünürsek onu da belki birazcık daha bekleyebiliriz. Çünkü belli bant aralarında duruyor. Dediğiniz gibi işte tahvil fiyatları baskısı gibi, enflasyon, yüksek faiz ortamı gibi bir takım negatif sebeplerinden ötürü. Ancak genel olarak baktığımız zaman altın elinde olanların altını daha fazla tuttuğunu, merkez bankaları alımlarıyla da altının fiyatının biraz daha yukarıya geldiğini gözlemliyoruz. Ama soruyu şu şekilde sorarsak, eğer dersek ki biz altında önümüzdeki 6 ay içinde yüzde kaç getiriye ulaşacağız, diğer enstrümanları yanına koyduğumuz zaman o zaman biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Önümüzdeki 6 ay getirisine baktığımız zaman.
1: Evet, zaten yıl sonu beklentilerde aslında mevcut fiyata göre, yine yabancı kurumları baz alıyorum, şu anki birazcık yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor ama çok da önceki 5600 dolar zirvelerini de görmüyoruz bu noktada. 5000 dolar veya 4900 dolar civarını işaret ediliyor.
0: O zirvelerin görülmesini zaten çok zor olduğunu düşünüyoruz artık bundan sonrasında. Çünkü çok yoğun bir talep vardı. O kadar yoğun bir talep artık bundan sonrasında gelme ihtimali çok daha zayıf. En azından bir süre için. Dolayısıyla o zirve seviyelerini ne zaman bir daha görürüz? Herhalde uzun sürebilir.
1: Evet, şimdi tahvil faizleri bu kadar yüksekken altın fiyatını da zaten konuşmuştuk. Görece yüksek kalmaya devam ediyordu bu ortamda. Ciddi bir fırsat maliyette oluşturmuştu. Yani yeniden önün açılması için diye sorayım o zaman. Evet, yeni zirveler uzak dediniz ama biraz daha böyle yükseliş eğilimine girmesi, 4700 doları görmüştük geçen haftalarda. O sınırları tekrar yaklaşmak için tahvil faizlerine gevşeme mi bekleriz peki?
0: Tabii tahvil faizlerini gevşeme bekleriz ama tabii bu da çok kısa sürede olabilecek gibi durmuyor.

0: Ona vurgu yapıyoruz zaten asıl olarak. Çünkü orada daha biraz süre var gibi gözüküyor. Çünkü bütün global piyasalarda, yani bu tahvil faizleri sorunu sadece Amerika'nın sorunu da değil aslında. Genelde öyle bakıyoruz olaya ama aslına bakarsanız işte Japonya'da da çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Küresel bir sıkıntımız bu. Dolayısıyla işte onun ne kadar süreceğiyle ilgili aslına bakarsanız birazcık takip yapılması gerekiyor. Çok hızlı hareket etmemek gerekiyor. Burada o tarafı çok dikkatli izlemek lazım. Uzun sürebilecek bir yüksek faizli ortamı o zaman uzun sürede altını taşımamızı gerektirebilir.
1: Evet, şimdi bahsettiniz sadece ABD değil, Asya ve Avrupa'da da tahvil faizleri rekor seviyelere yakın bir gidişat var. İşte Almanya'yı gördük. Avrupa'nın en düşük borçlanıcısı hep Almanya'ydı ama bakıyoruz İtalya, Fransa tahvil faizlerine çok fazla yaklaştı. Son yılların en yüksek seviyelerine kadar yükseldi. Son olarak o zaman tahvil faizlerinin genel piyasa özetiyle de kapatalım. Çok az bir süremiz kaldı. Bu kadar yüksek olması faizlerin sadece ABD için değil, genel olarak piyasa hangi riskleri barındırır diye son olarak da bir sorayım size.
0: Orada bir yorum, işte yüksek borçluluğu aslına bakarsanız yüksek faizi ortamı, yüksek enflasyonla aslında birazcık eritmek tarafında diye konuşuluyor. Ancak yüzdesi olarak düşük bir yüzdeyle katılınabilir diye düşünüyorum buna. Global olarak aslına bakarsanız bu gerginliğin sürmesi, evet, en başta Çin kaynaklı başladı. Ondan sonra da savaşlarla, işte Rusya-Ukrayna savaşının bu kadar uzun süreceğini de kimse tahmin etmiyordu. Evet. Ve özellikle hem petrol hem de doğalgaz fiyatlarındaki sıkışma da bugünlere gelmesi sebep oldu diyebiliriz.
1: Evet Mert Bey, o zaman bekleyip göreceğiz fiyatlamaların devamını diyeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı bizlerle birlikteydi. Hem küresel piyasaları hem içerideki fiyatlamaları değerlendik. Böylece biz ayrılan sürenin sorununa geldik. Piyasa gündemini burada noktalıyoruz.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
5: Bankam Tombank kartım Hadi.
6: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
5: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
6: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.

Mutlu günler efendim. 11 Eylül Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Elbette ekonominin farklı alanlarını, farklı noktaları da değerlendirme şansı bulacağız. Ama bakalım şu an itibariyle, yani haftanın son işlem gününde nasıl konular var gündemimizde, hızlıca göz atalım. Yatırıma ve istihdama destekler sürecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu zirvesinde konuştu. Enflasyonla mücadelenin para, maliye ve arz yönlü politikalarla sürdürüldüğünü belirtti. Ekonomiyle ilgili tüm değerlendirmelerde dünyadaki gidişatı da değerlendirmek zorundayız dedi Yılmaz. Enerji ve lojistik maliyetlerini azaltan uygulamaları, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına ve istihdamı koruyan işletmelere destekleri sürdüreceğiz dedi. Elektriğin TANAP'ı Kasım'da imzalanacak. Bu açıklamaysa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Azerbaycan ve Gürcistan'ı Bulgaristan'a bağlayacak elektrik iletim hattı için hükümetler arası anlaşmayı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 toplantısı sırasında imzalamayı hedeflediklerini söyledi Bayraktar. Ve Bakü'deki forumda konuştu. Bu projeyi elektriğin TANAP'ı olarak adlandırıyorum dedi. Söz konusu hat, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik kaynakları kuvvetli olan Azerbaycan ve Gürcistan'ın elektrik iletim şebekesini Türkiye üzerinden Bulgaristan'a, dolayısıyla Güneydoğu Avrupa'ya bağlayacak. Hattın ülkeler ve bölgeler arasında yüksek miktarda elektrik ticaretine imkan vereceği düşünülüyor. Bugün cari denge de açıklandı. Merkez

0: Bankası tarafından. Mücari dengede 8 ay sonra Temmuz'da 36 milyon dolar fazla verdiğini gördük. Altın enerji hariç cari işlemler hesabı 5 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40.7 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77.2 milyar dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirmesinde küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatın küresel pazarlardaki konumunu koruduğunu, hizmet ihracatında dış dengeyi desteklediğini ifade etti. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek adımların sürdürüleceğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde küresel ticarette dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz dedi. Bu arada piyasa katılımcıları anketi de Eylül ayına ilişkin yayınlandı. Merkez Bankası tarafından ve TÜFE'nin yıl sonu artış beklentisi piyasa tarafından %29.61'e yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %23.70 oldu. 24 ay sonraki beklenti ise %18.32. Bu arada önümüzdeki toplantı için Merkez Bankası'nın faiz beklentisi %37 oldu. İkinci toplantıda %36, üçüncü toplantıda %35 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Bu arada fiili dolaşım oranları da pazartesi günü yayınlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni kuralları ile hesaplanacak. Borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranları 14 Eylül pazartesi günü yayınlanacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan duyuruda borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan pay oranları SPK'nın kararı çerçevesinde günlük hesaplanarak veri analiz platformunda yer alan fiili dolaşım raporu sayfasında yayımlanmaktadır. Yeni hesaplama metoduyla şirketlerin 11 Eylül 2026 ve sonrası için fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranları 14 Eylül'den itibaren bu sayfadan takip edilebilecek denildi. Bu arada piyasalar Amerika enflasyonunu bekliyor. Küresel piyasalarda tüm dikkatler bugün 15.30'da Amerika'da olacak. Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi açıklanacak ve tabii özellikle önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısı öncesi oldukça önemli bir veri olduğunu söyleyelim. Ki FED'in Eylül'de faiz artırma ihtimalini yaklaşık %70 olarak görüyor şimdiden anketler. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde %0.1'lik yükseliş var. 14.408 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %1.3'lük yükseliş var. BIST Spor'da %2.5'luk yükselişi görüyoruz. Yine BIST Turizm'de %1.4'lük yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de de %1'e yakın prim olduğunu söyleyelim. BIST Sanayi'de yatay negatif seyir var. BIST Teknoloji'de ise %1'e yakın kayıp var. BIST Sigorta'da yatay pozitif seyir var. BIST Madencilik'te de yine %1.3'lük prim var. BIST Kimya'da %1, BIST İnşaat'ta %0.9, BIST Gıda'da %0.3 ve BIST Bilişim'de de %1'lik kayıp olduğunu söyleyelim. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler Türk Telekom, Vakıflar Bankası, Enerya Enerji, Pasifik Teknoloji ve Green Türk Holding olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselerse Katılım Evim, Pasifik Yüreja, Odin, Ral Yatırım ve Kardemir D olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. Altın tarafına baktığımızda ons fiyatında %0.3'lük yükseliş var. 4329 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise bugün çıkan rakamlardan bir miktar daha düştüğünü görüyoruz. Amerikan tipi ham petrol 100 doların altına sarktı örneğin. 99 dolardan fiyatlanıyor %3.2'lik düşüşle. Brent petrolde de 108 dolarlar hatta 110 dolarları gördük. 104 doların üzerinde fiyatlamayı görüyoruz şu an itibariyle. %3'lük düşüş var. Evet. Az önce kısaca bahsettik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı ekonomiye ilişkin. Detaylı bir şekilde haberimizde izleyelim.
1: Bu çok önemli. CDS, ülke risk primi.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun zirvesinde Türkiye ekonomisinde yeni dönemin hedeflerini değerlendirdi. Yılmaz, küresel ekonomideki yavaşlamaya ve jeopolitik risklere rağmen Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini vurguladı. 2026 için %3,3'lük büyüme beklentisini koruduklarını belirten Yılmaz, milli gelirin ilk kez 1.8 trilyon doları, kişi başına gelirin ise 20 bin doları aşmasını beklediklerini söyledi.
1: Milli gelirim

0: ekonomimizin ilk defa bu sene 1.8 trilyon doları aşmasını bekliyoruz bu yıl sonu itibarıyla. Bunda elbette büyümemizin yanı sıra Türk lirasının değer kazanmasının da belli bir etkisi var.
1: Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın Ağustos ayında 280 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Mal ve hizmet ihracatında ise yıl sonunda 400 milyar doların üzerine çıkılmasının beklendiğini söyledi. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının da %44,1'e yükseldiğine dikkat çekti.
0: İlk defa bu sene 400 milyar doları aşan bir mal ve hizmet ihracatı görecek Türkiye.
1: Enflasyondaki gerilemeye de dikkat çeken Yılmaz, Ağustos ayında %31,5'e gerileyen enflasyonun yıl sonunda %28,4'e inmesini beklediklerini açıkladı. Savaşın, enerji, ulaştırma ve gıda fiyatları üzerindeki etkisinin enflasyondaki düşüşü yavaşlattığını belirten Yılmaz, savaş etkisi olmasaydı yıl sonu enflasyonunun %21,2 olacağını ifade etti.
0: Merkez Bankamızın bir hesabına göre 7 puan civarında enflasyona etkisi var savaşın.
1: Orta vadeli programın hedeflerini de açıklayan Yılmaz, Türkiye ekonomisinde büyüme hızının kademeli olarak artırılacağını söyledi. Buna göre büyüme hedefi 2027 için %4,2, 2028 için %4,6, 2029 için ise %5 olarak belirlendi. Yılmaz, üretim ve yatırımı destekleyecek yeni adımları da açıkladı. İmalat sanayisine 250 milyar liralık ilave kredi sağlanacak. Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için ise 3 yılda 750 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılacak. Yılmaz, tüm bu adımlarla üretimi, yatırımı ve istihdamı artırarak Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
2: Dün faiz sabit bıraktı Merkez Bankası. Bir yandan dışarıda özellikle jeopolitik risklerin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Savaş resmen yeniden tırmanıyor ve petrol fiyatları da yükseliyor. Böyle bir ortamda bankacılıkta acaba işler nasıl gidiyor? Özellikle dijital bankacılıkta ki aslında son dönemde ilginin oldukça arttığı bir alan olduğunu söyleyebiliriz dijital bankacılığın. Colendi Bank kurucu ortağı ve CEO'su Deniz Devrim Cengiz konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Deniz Bey, önce dilerseniz bir genel ekonomi değerlendirmesi yapalım. Çok da hızlı geçiyor zaman. 9. ayın da 11'ine geldik. Hem enflasyonla mücadele hem dün faiz oranı belli oldu. Sabit tuttu yeniden. Yine hafta sonu orta vadeli program açıklandı ve onunla başladık aslında haftaya. Genel olarak baktığımızda hem enflasyon hem faiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz ortamı?
3: Şöyle bakalım. Baktığımızda orta vadeli program bize bir yön verdi. Beklediğimiz o dezenflasyon patikası konusunda yönümüzü gösterdi. Bir yandan da daha önce %40'tan fonlanan piyasa %37'ye gelmesi, 300 bas puanlık repo ihalelerinde iki indirim açıkçası biraz önümüzdeki dönemle ilgili bize faiz indirimine de bir işaret eden bir gelişme olarak gördük onu. Bir yandan hani açıklanan TÜFE %31,5 son derece indirimi destekleyen bir yönde, ama sizin de belirttiğiniz gibi dış politikadaki ya da dış etkenlerdeki belirsizlikler açıkçası burada tereddütü de yaratıyor. Dolayısıyla biz Merkez Bankası'nın faiz sabit tutma aksiyonunu, bu ikisinin bir dengesi ve önümüzdeki dönemde de Ekim ayında da indirimin devamı gelebilir olarak değerlendirdik.
2: Peki şimdi biraz bankacılık sektörünü konuşalım, dijital bankacılığı konuşalım. 9 ay oldu değil mi Colendi Bank faaliyete geçeli ve dijital banka, yapay zeka destekli banka mottosuyla yola çıktınız. Hangi ihtiyaçtan doğdu Colendi Bank? Yani pazarın hangi bölümünü dolduruyorsunuz diye sorayım.
3: Şöyle, aslında demografinin değişmesi, teknolojisinin değişmesi, kullanıcıların bankacılığı daha farklı yapma, daha bugünün teknolojisine ve ortamına uygun halde yapma istemesinden doğdu. Ve teknoloji buna imkan verir bir halde ve Türkiye'de de bugün 37 tane mevduat bankası var. Bunların 3 tanesi dijital mevduat bankası ve Colendi Bank'ta bu 3

0: Mevduat Bankası'ndan, 3 Dijital Mevduat Bankası'ndan bir tanesi.
1: Evet, peki dijital bankacılık deyince ben hep aklıma gelen soruyu sorayım size. Neden bir dijital banka müşterisi olayım, geleneksel bir bankanın mobil uygulamaları bu kadar gelişmişken?
0: Tabii buradaki en temel fark şu, bir dijital bankanın bütün süreçleri, bütün değer teklifi uçtan uca dijitale uygun şekilde tasarlanıyor. Ve son derece akışkan ve sürtünmesiz bir halde tasarlanıyor. Bugün Türkiye'de gerçekten pek çok bankamızın dijital kanalları da son derece başarılı, ancak bir kanal halinde. Dolayısıyla burada uçtan uca tamamen buna göre tasarlanmış bir değer teklifi var ve müşterilerimiz de bunu seviyor. Biz şöyle baktığımız zaman müşterilerimizin net tavsiye skorumuzun 78'e ulaştığı, yine uluslararası ölçeklere göre belirlenen müşteri memnuniyet endeksinin 94'e ulaştığı bir memnuniyet seviyesi görüyoruz. Bu da aslında temelde daha az ürün sunmamıza rağmen daha akışkan, daha sürtünmesiz olarak bunları tamamen dijitalden vermemizden kaynaklandığını düşünüyoruz.
1: Peki şimdi 9 ay oldu başlayalı. Müşteri sayınız konusunda neredesiniz? Bize biraz rakamlarla anlatır mısınız Corendi Bank?
0: İlk Aralık ayında biz gerçek anlamda test dönemi bitirip gerçek müşterilere, herkese açık müşteri kabulüne başlamıştık. Sizinle de Aralık'ta bir yayın yapmıştık. Evet. O günden bugüne 9 ay geçti ve biz 100 bin müşterimize ulaştık. 100 bin müşteri bir bankanın belki de en zorlu dönemi. Daha sonra onun 1 milyona gitmesi daha kolay. Çünkü kuruluşun bir dönemi. Burada da çok önemsediğimiz şu var. Aktiflik oranımız da %45 seviyesinde. Dolayısıyla aslında müşteri sayısına değil, bizi kullanan kaç müşterimiz olduğuna bakıyoruz. Her sabah uyanıp kaçı bizim aplikasyonumuzu gerçekten açıp doğrudan işlem yapıyor diye bakıyoruz. Çünkü dijital bankalarda müşteri sayısını artırmak gerçekten kolay. Çeşitli yöntemlerle kolay. Ama önemli olan onlarla o bağı yakalayıp onların sizi kullanmasını, kullanıcı haline getirebilmeniz önemli. Normalde dijital bankaların aktiflik oranı %20-30 mertebelerindedir. Biz burada 45'lik bir oranı yakalayarak açıkçası bundan son derece de memnun olduk. Bu 100 bin müşterimizi de biz kurucu müşteri olarak tanımlıyoruz. Neden böyle tanımlıyoruz dersek de şunu söylemek lazım. Çünkü kuruluş döneminde onların önerileri, istekleri, talepleriyle beraber biz ürünlerimizden servislerimize her şeyimizi tamamen buna göre şekillendirdik. O yüzden o apayrı bir noktaydı ve bugün o ilk aslında kurucu müşterilerle yürüttüğümüz sıfırdan bire başlama fazında tamamlamış hissediyoruz.
1: Peki şu anda mevduat açısından, kredi hacmi açısından nasıl rakamlara ulaştınız bu 9 ayda?
0: Bizim aktif büyüklüğümüz 5 milyara üzerine çıktı. Burada yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir mevduatımız ve yine bu seviyede bir kredimiz var. Yaklaşık %100'e varan bir kredi mevduat oranıyla devam ediyoruz. Bilançoya da baktığınızda bireysel ve KOBİ'nin de dengeli 50-50 bir oranda seyrettiğini söyleyebilirim. Ama önümüzdeki dönemde bu tabii daha farklı yönde değişecek. Bireysel tarafın ağırlığının biraz daha artacağını öngörüyoruz.
1: Peki şimdi yapay zeka destekli diyorsunuz. Kulağa çok güzel geliyor ama bu yapay zeka vatandaşın hayatını, müşterinin hayatını nasıl değiştiriyor? Nereye dokunuyor? Örneğin kredi reddedebiliyor mu yapay zeka sizden bağımsız olarak?
0: Çok güzel bir soru. Açıkçası yapay zeka artık bankacılıkta bizim dijital bankada işimizi yapmamıza yeni normalimiz haline geldi. Ekibimizin tamamı, A'dan Z'ye tamamı artık son derece buna benimsedi ve iyi kullanır hale geldi. Bu noktada da sizin de söylediğiniz gibi kredi skorlamada, diğer taraftan ürün teklifinde, dolandırıcılığı önlemede ve operasyonel servislerde yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ve biz bugün yaklaşık 150 kişinin biraz üzerinde bir kadromuz var. Genel müdürlük kadromuz 100 kişi ve 100 kişiyle 100 bin müşteriye servis veriyoruz. Bu da aslında iki şeyle oluyor. Yapay zeka artı yalın yapıyla oluyor. Dolayısıyla bunun içinde yapay zekayı olabildiği her yerde kullanmaya çalışıyoruz. Ama burada önemli bir nokta var. O da şu. Finansal bilgi, müşterinin finansal bilgisi gerçekten mahrem. ve bunun

0: kullandığımız pek çok yapay zeka modelinin de yabancı kaynaklı olduğunu düşünürseniz bu verilerin yurt dışına gitmesini de istemiyoruz, tercih etmiyoruz ve bu yönde de düzenlemeler, kısıtlamalar var. Regülatör de bu konuda son derece sıkı. Ve burada biz özellikle son dönemde sizinle son konuşmamızdan bugüne lokalde çalışan, bizim yönettiğimiz yapay zeka modellerini süreçlerimize giderek artan şekilde dahil ettik. Bu da aslında son dönemde global arenadaki gelişmelerde de çok karşımıza çıktı. Egemen yapay zeka kavramı nasıl bir enerji, bir ülkenin enerjide dışa bağımlılık konusu varsa aslında yapay zekada da dışa bağımlılık diye bir kavram var ve bunu azaltmaya çalışıyoruz.
1: Peki şimdi burada bir yandan da bu kadar yapay zeka işin içine girince aslında bir de kişisel mahremiyet durumu ortaya çıkıyor. Bunu nasıl ayırt edebiliyorsunuz ya da yapay zekaya nasıl kaptırmayacağız bunu?
0: Dediğim gibi müşteri bilgilerini içeren bütün uygulamaları lokalde kullanıyoruz. Yani yurt dışındaki modellere bu verileri aktarmıyoruz, vermiyoruz. Bu konuda gerçekten regülatörün de yaptığı çalışmalar var. Bankaları bir araya getirdi, ilgili kurumları bir araya getirdi. Orada da aslında bu işin prensipleri, standartları biraz belirlenmiş durumda. Ve dediğim gibi şu çok öne çıktı. 6 ay önce yapay zeka uyguladığımız alanlar müşteriye dokunan alanların daha dışındaki alanlardı. Bugün lokal modeller, yani tamamen bizim kontrolümüzde olan, dışarıya hiçbir veri vermeyen yapılarla beraber bunu artık kendi bünyemizde de daha yapabilir hale geldik.
1: Peki şimdi servis bankacılığı da aslında büyüme hedefleriniz içerisinde önemli bir yerde değil mi?
0: Evet.
1: Orada neler yapacaksınız? Stratejiniz ne olacak?
0: Servis bankacılığı bu arada bizim büyüme hedeflerimizde çok önemli bir yerde. Ancak ülkede bankacılık sisteminin de kapsayıcılığının artması ve daha erişilebilir olması için de çok önemli bir yerde. Şu anda pek çok büyük perakendeci. Aslında servis bankacılığı nedirden başlayalım onu çok anlatalım. Büyük bir e-ticaret firması ya da bir perakendeciyi düşünün. Müşterilerine kredi sunmak istiyor. Bankacılık ürünleri sunmak istiyor. Bununla ilgili lisansı yok, donanımı yok, altyapısı yok. Dolayısıyla biz banka olarak bunu aslında burada perakendeciye sağlıyoruz ve onların bankacılık ürünlerini kendi müşterileriyle buluşturmasını, altyapısını veriyoruz. Burada baktığınızda bankacılıkta aslında X bankasından, Y bankasından bizim müşteri edinmemiz değil ama bankacılık pastasını büyütecek, kapsayıcılığı artıracak, ülkenin her yanında, sadece metropollerde de değil, banka şubesine erişimi zor olduğu yerlerde de erişimi daha da artıracak bir yapı. Ve 2026'da şunu gördük, bu konuya ilgi çok arttı. Neredeyse bu konuda bir oyun planı kurmayan, aksiyonlarından bahsetmeyen bir büyük perakendeci kalmadı. Biz de Türkiye'nin en büyük perakendecisiyle beraber Aralık ayında BDDK'dan aldığımız onayla beraber Manifinans markasıyla bunu sunuyor olacağız.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında dijital bankaların arttığı bir dönem. Yani hem içeride hem dışarıda, dünyada da artışı takip ediyoruz. Burada rekabette neyle ayrışacaksınız? Yani teknolojiyle mi, müşteri deneyimiyle mi, fiyatla mı, neyle fark edecek?
0: Şöyle bakalım, aslında dijital bankalar birlikte büyüyecek. Dijital bankaların yarattığı büyüme de bankacılık sistemine üzerine ilave bir katma değer olarak gelecek. Beklentimiz bu. Ama bir yandan da kıran kırana da rekabet var. Bu da hayatın gerçeği. Türkiye Bankalar Birliği'nin son olarak açıkladığı verilerde Türkiye'de bir ayda 1.478.000 tane kişi yeni bir bankaya müşteri olmuş. Bunun 680.000'i de dijitalden, yani tamamen bu video ile uzaktan müşteri olmuş şubeye gitmeden. Bu 680.000'in 15.000 tanesi de, yani sokaktaki her 45 kişiden bir tanesi de Kolendi Bank müşterisi oldu ve bu da yaklaşık %2.2'lik bir pazar payına denk geliyor. Açıkçası biz 9 ayda bu seviyeye ulaştığımız için mutluyuz. Farklılaşma noktasına gelince en önemsediğimiz yer, başta da bahsettiğim gibi, müşterilerimizin memnuniyeti sürtünmesiz bir şekilde bankacılık işlemlerini oldukları yerden yapabilmeleri. O bankaya gitme kavramı artık biraz bitti. Banka, siz neredesiniz? Orada. perakendecinin de içinde, dijitalde de içinde ve 100 bin müşteri sayısına ulaştığımızı söylemiştik. Artık bir sonraki hedef de 1 milyona geldi. 100 bini 1 milyona da götüreceğiz. Matematiği de basit. Bugünkünden ayda 5 kat daha fazla müşteri aldığımızda bunu yapabiliyoruz. Buna da baktığınızda servis bankacılığı gibi bir ana büyüme motorunu bekliyoruz. Hayata geçiriyoruz. Diğer tarafta da müşterilerin birbirine tavsiyesi bugüne kadar bizim aslında en önemli edinim kanalımız oldu. Bunun giderek de daha büyümesini bekliyoruz. Hı hı.
1: Ne zaman 1 milyona ulaşır diyorsunuz? Yani kaçıncı ayınızda?
0: Bugünden bir yıl sonra 1 milyon müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz.
1: Peki diğer büyüme hedefleriniz neler? Sadece müşteri sayısı değildir herhalde.
0: Her anlamda var. Ama temeli şu. Bizim için bilançodaki büyüklüklerden ziyade yeni kurulan bir banka olarak öncelikle en öne koyduğumuz metrikler net tavsiye skoru, müşteri memnuniyeti ve müşterimizin bizi dışarıya anlatması, tavsiye etmesi. Çünkü bir banka olarak burayı düzgün koyduğunuzda artık müşteri sayısının büyümesi, artan müşteri sayısıyla bankacılık hacimlerinin bilançoya gelmesi zaman meselesine dönüyor.
1: Peki müşteri profiline baktığınız zaman daha çok gençler mi tercih ediyor dijital bankacılığı?
0: Değil. O biraz aslında dijital bankalara bakıldığında biraz ezber bir söylem. Onu şöyle tanımlayalım. Dijital bankalar işlerini dijitalden halletmek isteyen herkesin bankası. Bizde ortalama yaş şu anda 38. Bu arada 65 yaş üzeri müşterilerimiz de var. Dolayısıyla tamamen yaygın. Coğrafi dağılıma baktığımız zaman da böyle metropollerde bir yoğunlaşma beklenir ama o da yok. Bütün Türkiye'ye dağınık. Özellikle Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu gibi banka şubelerine erişimin zor olduğu yerlerde uzaktan müşteri olabilmenin de kolaylığıyla gerçekten bize teveccüh eden ciddi bir müşteri kitlesi oldu.
1: Şimdi tabii bir yandan da dijital bankacılıktaki en büyük risklerden birisi aslında az önce konuştuğumuz gibi yapay zeka temelli de olduğu için acaba bir dolandırıcılık hikayesi daha mı kolay olur? Daha mı sıkıntılı olur gibi böyle bir ön yargının hala devam ettiğini görüyoruz maalesef. Şimdi burada tabii bir gerçek de var sonuçta. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz ve özellikle bu tip önlemler ciddi bir maliyet mi sizin için?
0: Teknoloji bir dijital banka için en büyük maliyet kalemi. İnsan kaynağımız ve teknoloji en büyük maliyet kalemimiz. Türkiye'de bu konuda özellikle dijital bankacılık güvenlik sistemlerinde uluslararası standartların en üst noktasındayız. Yani çeşitli ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırdığınız zaman bu düzenlemelerle bizim bankamıza da özel değil. Türk bankacılık sisteminin burada gerçekten çok yüksek standartlarda güvenlik servislerini sunduğunu, sunmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Dijital bankalarda bu biraz daha da öne çıkıyor. Çünkü biz 7/24 çalışıyoruz ve gerçek zamanlı olarak bu akışı takip etmek durumundayız ve yükümlülüğümüz bu. Ve bir basiretli tacir olarak da bununla ilgili gereken ne varsa yapıyoruz. Bu bir tasarruf kalemi değil. Bu bir verimlilik artışında bir tarafta kontrol altında alınacak bir yer değil. Çünkü bankacılığın en temeli güvendir, güven unsurudur. O güveni sarsmamak için de burada dediğim gibi uluslararası standartlarda var olan en yüksek güvenlik unsurlarının tamamını müşterilerimize sunuyoruz.
1: Peki, şimdi sizin daha önceki açıklamalarınızdan hatırlıyorum, yurt dışı hedefiniz de vardı. Burada ne durumdasınız?
0: Bu konuda heyecanlıyız. O zaman da şunu söylemiştim. Öncelikle ilk hedefimiz Türkiye'de iş modelimizi, ürünlerimizin karşılığı olduğunu müşterilerle buluşturup burada bir rüştümüzü ispat etmek. Türkiye'de dijital bankacılıkta şampiyonluğa ulaştıktan sonra da bunu yurt dışına götürmek. Dolayısıyla şu anda aslında o Türkiye'deki değer teklifini müşterilerimizle buluşturma zamanındayız. Ama yurt dışını sürekli takip ediyoruz. Sürekli fırsatlara da bakıyoruz. Bir globalde dijital bankacılık ekosisteminde bir Türk bankasının bayrak göstermesi gerektiğine de kalpten inanıyoruz. Hedefimiz de bu.
1: Nerelerde fırsat olabilir peki?
0: Açıkçası şöyle bakabiliriz. Yani dünya haritasına baktığınızda çok büyük dijital bankaları Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Rusya'da, Asya'da, Orta Doğu'da görüyorsunuz. Ama

0: Doğu Avrupa ve bizim bölgemizde burada bir belirgin lider yok. Dolayısıyla aslında bizim hedefimiz bu dünya haritasındaki bizim olduğumuz coğrafyadaki boşluğu doldurmak.
1: Peki bundan sonraki hedefler noktasında bir önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Ve tabii dijital bankacılığın Türkiye'deki yerini nerede görüyorsunuz?
0: Dijital bankacılık artık bir hani müşterilerin kabul ettiği ve kullandıkça memnun olduğu, birbirlerine önerdiği bir yapı. Ve temeli bankacılık sunuyoruz, güven sunuyoruz ama bunu çok kolay ve yeni teknolojiye, yeni ortama uygun bir şekilde sunuyoruz. Dolayısıyla hızlı büyüyeceğine çok inanıyoruz. Biz kendimize 5 yılda 5 milyon müşteri hedefi koyduk Türkiye için. Daha sonra da bunun akabinde, bunu tamamladıktan sonra da yurt dışı tarafı gelecektir. Bu hedefe de hızlı şekilde ulaşacağımızı düşünüyoruz. Başta da söylediğim gibi dijital bankaların da aslında birbirleriyle çok rekabet etme ya da diğer geleneksel bankalardan müşteri alarak değil ama bankacılık sisteminin üzerine kapsayıcılığı artırıp yeni müşteri getirip yeni bankacılık hacmi getirerek büyüyeceğine inanıyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Efendim, Deniz Evrim Cengiz bizimleydi. Kolendi Bank CEO'su. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Aktera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz. Bu arada beklenen veri de açıklandı. Amerika'da TÜFE Ağustos'ta yıllık %3.4 arttı. Elbette bunu da değerlendireceğiz. Piyasaları konuşacağız. GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis bizimle olacak. Alper Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi sizinle birlikte son dakikada geldi. Amerika'nın enflasyon verisi açıklandı. Beklentiye paralel bir şekilde %3.4'lük yıllık enflasyon gelmiş oldu Amerika'da. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi özellikle de önümüzdeki hafta Fed'i göreceğiz. Yine geçtiğimiz haftada istihdam rakamları biraz daha farklı gelmişti ve dolayısıyla Fed'in aslında faiz artışı noktasında beklentilerin %70'leri bulduğunu gördük. Ne dersiniz acaba Fed ne yapar? Bu veriyi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, belirttiğiniz gibi aslında beklentilere paralel geldi. 0.4 bekleniyordu. Çekirdeğe göremedim henüz. Yani orada da 0.2 beklenti var. Dolayısıyla geçen aya göre aslında bir puan düşmüş oldu. 3.5'tu. 3.4 oldu. Hatırlarsanız Mayıs'larda 4'leri görmüştük. Aslında enflasyonda ABD'de. Son 3 aydır geriliyor. Fakat şunu da değerlendirmek lazım.
0: Temmuz'da Alper Bey çekirdek de 0.3 geldi.
1: Evet, o bir tık yüksek gelmiş. Orada 0.2 bekleniyordu. Biliyorsunuz

0: biliyorsunuz 16 tonda çekirdekte enerji ve gıda yok. Hı hı. Dolayısıyla biraz ben de şu anda piyasaya da bakıyorum. Çok hafif altında ve borsalarda çok hafif hareketler var. Çekirdeğin bir tık yüksek gelmesi çok da iyi değil. Belki bu beklentiler %70 civarındaydı. Eylül ayı beklentileri Fed'in faiz artırımla ilgili. Belki orada da birkaç puanlık bir yükseliş olabilir. Şunu söyleyeyim. Tabii ki geçen aylarda petrol fiyatının ortalaması $90 civarındaydı. Şimdi Eylül ayından itibaren ham petrolde $100 civarına, 99'du bugün. Brent'te ise $104 civarlarını görüyoruz. Bugün ayın tabii 11'i. Bu ay eğer bu şekilde devam eder, $100'ların üstüne olursa geçen aya göre yaklaşık %10'luk bir yükseliş söz konusu ortalama olarak. Dolayısıyla Eylül ayı enflasyon verisi de önemli olacaktır. Petrol fiyatları bu seyirde devam ettiği sürece. Ama genel anlamda Amerika'da Mayıs ayından beri enflasyonun kademeli de olsa düştüğünü gözlemliyoruz. Aslında aşağı doğru geliyor. 3.7, 3.5, 3.4 manşet enflasyonda düşüş söz konusu. Bu ay biraz çekirdekte bir miktar yükseliş olmuş. Tabii bunlar hem altın fiyatlarını hem borsaları küresel enflasyon beklentilerini ister istemez yükseltiyor. Bakıyoruz 10 yıllık Amerikan tahvilleri 5 rakamlarına yaklaşıyor. Yine Avrupa'da bakıyorsunuz Almanya'nın bugün 10 yıllıkları 3.5'un üstündeydi. Dolayısıyla küresel anlamda bir bu petrolün arz kaynaklı fiyatının ve biraz da stoklar da eskiye nazaran azalmış durumda. Dolayısıyla petrolde çok hızlı bir geri çekilme açıkçası beklemek biraz zor gibi. Ama eğer bir gecede Amerika ve İran müzakere masasında anlaştıklarını belirtirlerse tabii ki çok hızlı bir geri çekilme olur. Fakat $100 üstü Brent petrolde eğer buralarda kalıcılık olursa İster istemez piyasalar tekrardan hem enflasyonda hem diğer borsalar olsun, altın olsun tekrardan bir değerleme yapmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Alper Bey tabii oldukça hareketli de bir haftaydı. Biraz içeriye de bakalım. Orta vadeli program açıklandı. Onun etkileri bir yandan Merkez Bankası faizi sabit tuttu derken hem %21'lik 2027 enflasyonuna erişilir mi sorusu vardı. Hem de Merkez Bankası faizi ne zaman indirir sorusu. Bu iki soruyu da sorayım size bu haftaya ilişkin. Dünkü Merkez Bankası'nın kararından sonra acaba önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın faiz indirimi noktasında nasıl durduğunu düşünüyorsunuz? Ve tabii yıl sonu enflasyonu ve 2027 enflasyonu ile ilgili de ne düşünüyorsunuz diye sorayım.
0: Evet, Merkez Bankası açıkçası enflasyonu tabii yüksek gelmesinden çok memnun değil ama faizin düşmesi yönünde de hem piyasadan gelen baskılar hem yaşanan küreselde yaşanan gelişmeler indirmek istediğine ilişkin de biraz açıklamalar güvercin tarzı olarak hani Amerikan Merkez Bankası'na alıştık şahin mi güvercin mi Merkez Bankası'nın indirmeye daha yakın olduğunu dolayısıyla Ekim ayında böyle bir hamle yapabileceğini gözlemliyoruz. Yani analistlerin de genel yorumları bu çerçevede ama tabii bu ay bu petrol fiyatının bu seviyelerde kalıcı olmaya başlaması Ekim ayı içinde belki tahminleri biraz daha öteleyebilir. Dolayısıyla bu belirsizlik döneminin son bulması önemli ama daha önce sizin yayınlarınıza da bahsetmiştim. Ben bu işin Ağustos'ta da Temmuz'da da söyledik. Muhtemelen Ekim ayı gibi seçimler öncesi ki piyasada genelde aslında bunu

0: belirsizlik ortamının devam etmesi durumundaysa hem altını baskılayacaktır, hem borsaları baskılayacaktır, hem de enflasyonu, küresel enflasyonun yükselişini ne yazık ki devam etmesine yol açacaktır. Bence orta vadeli planda açıklanan ve biliyorsunuz bunu hem iş dünyasıyla görüşerek bunu belirlediler. Gerçekçi 28,5 civarında. Biz de kurum olarak arkadaşlar 29,5 civarında bekliyorlar. Tabii ki buradaki belirsizliğe göre bu hem petrolün seyri hem diğer gelişmeler zaman zaman bu rakamların ister istemez güncellenmesini gündeme getirebiliyor. Ama şu anda genel beklenti 30 civarında, 30'un bir miktar altı, işte 20-29,5, dibi 28,5 diyelim, tavanı 30 civarında. Eğer tabii petrol fiyatları farklı noktalara gelirse tekrardan güncellememiz gerekecek. Zaten hani baktığımızda faiz oranlarının da, özellikle 10 yıllık faiz oranlarının da biraz gelecek beklentilerinin piyasalarda çok olumlu olmadığını, mevcut enflasyon rakamlarının 2,5 olduğu bir yerde 10 yıllıkların Avrupa'da 3,5 civarında, yine Amerika'da bakıyorsunuz 5 civarında olduğunu gözlemliyoruz. Tabii bunlara baktığımız zaman biraz daha geleceğe ilişkin bu küresel jeopolitik belirsizliklerin son bulmasının iyi olacağını ümit ediyoruz.
1: Peki şimdi tabii Alper Bey, bu dönemde en çok konuştuğumuz konulardan birisi de borsa. Çünkü SPK'nın yeni düzenlemeleri var. Arda arda alınan düzenlemeler. Özellikle fonlarla ilgili kısımda ciddi bir hareketlilik olduğu ve hisseler noktasında da farklı tablolar gördük. Aslında yükseliyor mu, düşüyor mu, güne başlarken nasıl, sonrasında nasıl diye de çok da soru işaretleriyle, özellikle yatırımcıların, küçük yatırımcıların çok soru işaretiyle dolu günler geçiş yaşadık. Sizce nasıl etkiledi ve bu etki devam eder mi önümüzdeki haftada diye sormak isterim.
0: Evet, fonların etkisi oldu. Bu yani hem piyasada bunu açıkçası net olarak görülüyor. Hisse değişimleri var. Biraz daha endeks 30 hisselerine girişler var. Ama açıkçası bu biraz piyasada volatilite artmasına neden oldu. Zaman zaman derin hisselerde bile tavana varan işlemler gördük. Bu aslında piyasalarda çok alışık olmadığımız işlemler. Dolayısıyla bu zamanla daha oturacaktır, ama bu düzenlemeler önemliydi. Hem uluslararası kuruluşların değerlendirmeleri, hem de iç piyasadan buna ilişkin gelen bir takım yorumlar, açıklamalar ve bu serbest fonlar üzerindeki sermaye piyasasının tekrardan bir değerlendirmeye yol açtı. Ben genel anlamda olumlu buluyorum. Eğer tabii ki ihtiyaç olursa yine farklı uygulamalar gelecektir. Ama tabii bu piyasaları da çok fazla etkilemeden, bunların biraz zamana yayıldığını gözlemledik. Çok fazla etkilenmesin diye. Ama buna rağmen baktığımız zaman zaman zaman hisselerde hızlı hareket görüyoruz. Yatırımcıların bu dönem tabii daha dikkatli, daha seçici olmaları gerekiyor. Hem hisse seçerken, eğer hisse seçmeyi fon alıyorlarsa, fon seçerken de biraz da fonlarda eskiye oranla şeffaflığın da daha da arttığını, fonların ne aldığını, ne sattığı gibi bir takım verilerin ve belli listeleri, belli ölçülerde, belli yüzdeyi aşarlarsa her hisse için belli oranlarda sınırlamalar da getirildi. Dolayısıyla burada hem yatırımcı açısından hem de fon yöneticileri açısından risklerin biraz daha dengelendiği bir mevzuat çalışması oldu. Bunun etkileri muhtemelen birkaç ay daha zaman zaman sürecektir. Çünkü aylara yayılan bir takım değişikler yapmaları zorunluluğu var. Ama genel anlamda borsanın 13.900-14.000 seviyesinin altına gelmediği sürece hala çıkış trendini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Eğer ki son çeyrekte Amerika ile ve İran arasında bir müzakere neticelenirse yılın son çeyreğinde daha yüksek zirveleri, hatırlarsanız 15 bin civarındaydı endeksimiz. Dolar

0: tarafında da 350 dolar civarındaydı. Bu seviyeleri umuyoruz ki jeopolitik risklerin sonlanması ve bu enflasyon beklentilerinin biraz aşağı gelmesi, petrolün aşağı gelmesiyle beraber yeni zirveleri görebiliriz diye değerlendiriyorum Özlem Hanım.
1: Peki Alper Bey, bundan sonraki döneme bakacak olursak özellikle kritik noktada olduğunu görüyoruz petrolün. Dolayısıyla özellikle geçtiğimiz bilanço döneminde savaşın etkilerini görmüştük. Şimdi 100 doların üzerinde daha fazla kalmaya devam ederse acaba bilançolarda önümüzdeki dönem bilanço döneminde daha kritik ve zor bir dönemle mi karşılaşırız? Ne dersiniz? Yoksa bu zaten yeteri kadar düşük seviyelerde der misiniz?
0: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii sektör sektör fark edebiliyor o zaman. Mesela havacılık sektörü, bu lojistik sektörü, ulaştırma sektörü, bu en fazla etkilenen bu gelişmelerden şirketler ister istemez maliyetleri artıyor. Ama sanayi şirketlerinin asıl maliyetleri tabii ki faizlerin yüksek seyri, kredi, ticari kredi faizlerinin yüksek seyri, o da ister istemez finansman giderlerini arttırmış oluyor. Onlar özellikle faizlerin bir an önce inmesi için, işte bu küresel jeopolitik risklerin sonlanmasıyla faizlerin bir an önce aşağı gelmesini bekliyorlar. Ama bu petrol fiyatının tabii 100 dolar üzerinde eğer kalıcılık sağlarsa, ki geçen aya göre %10 daha yüksekteyiz. Geçen ay ortalaması 90 dolardı petrolün. Dolayısıyla bu otomatikmen enflasyonu da, borsadaki şirketleri de, maliyetleri de etkiliyor. Ama sektörel bazda bu etkilerin daha fazla etkilenen, daha az etkilenen şirketler olabiliyor. Tabii burada bu seviyelerde eğer kalmaya devam ederse uzun vadede de biliyorsunuz artık Eylül ayına girdik. 2-3 ay sonra kışa geliyoruz. Dolayısıyla hem petrolde hem doğalgazda talepler artacak. Bir de şu anda birçok ülkede stoklar da artık kullanılıyor. Dolayısıyla stokların da bir miktar azalma durumu var. Umuyoruz ki petrol bu jeopolitik risk müzakereyle bir an önce sonuçlanır ve tekrardan petrolde istemediğimiz noktaları görmeyiz. Çünkü biz de ithal ediyoruz. İthal eden ülkelerden biriyiz. Biz de ister istemez olumsuz etkiliyor. Ama umuyorum ki ben bu seçimle, Amerikan seçimlerinden önce bir müzakere neticesi sonuçlanacaktır ve piyasalarda biraz öngörülebilirlik artacak, biraz rahatlayacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Alper Bey. İyi hafta sonları diliyoruz.
0: Sağ olun, size de Özlem Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Alper Nergis bizimleydi. Gece Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü. Küresel piyasalara yakından bakalım. Philip Capital'e gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Saadettin Bağcı bizimle olacak. Hoş geldiniz Saadettin Bey yayına.
2: Merhabalar Özlem Hanım, hoş bulduk.
1: Evet, haftayı kapatırken Amerika'dan enflasyon verisini de aldık. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Tahminler faiz artırımında %90'lara kadar ulaştı galiba. Ne dersiniz? Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?
2: Valla Özlem Hanım, aslında piyasa biraz bunu önceden fiyatladı gibi. Hani Amerika 10 yıllıklarına baktığımızda bundan aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar, 2 hafta diyelim, 4.65, 4.70'ler, 4.60'lar oralardaydı. Şu anda 4.95'e geldi. Piyasa Fed'i önceden fiyatlamış gibi görünüyor. Enflasyon çok mu yüksek geldi Amerika'da da böyle bir fiyat hareketi var derseniz, açıkçası ben ondan çok emin değilim. Hani çekirdek tarafta 0.2 beklenirken 0.3 geldi ama hani çok majör bir sapma mıdır, onu açıkçası yorumlamakta zorlanıyorum. Ama demin de konuşulduğu üzere petrol fiyatlarındaki ya da genel anlamda enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket muhtemelen hani Fed'i bu anlamda biraz daha itidalli olmaya doğru sevk edebilir. Benim sadece buradaki tek düşüncem Kasım ayındaki seçimlerden önce hani böyle bir şey yaparlar mı, hani faizi yükseltirler mi? Çünkü hatırlarsanız biz Fed Başkanı'nın değişimi döneminde hani şey konuşuluyor idi. Powell daha böyle şahin taraftan, sert taraftan konuşuyor idi. Acaba o nedenle Trump böyle bir aksiyon mu alıyor diye derken

0: Hani şimdi faizin arttırılıyor olması biraz tabii kendi içerisinde de aslında, ya da Paul'a en azından bir haksızlık yapılmış olur gibime geliyor.
1: Saadettin Bey, aslında çok kısa bir süremiz kaldı ama yine de sormak isterim. Özellikle önümüzdeki hafta daha da dikkat çekici bir hale gelebilir petrolde ve altında beklentileriniz ne olur?
0: Özlem Hanım, altın tarafında şöyle, açıkçası bence çok dirayetli duruyor, onu söylemek isterim. Hani böyle bir ortamda petrol 105 dolarlara giderken, yani altın mesela biraz daha aşağı doğru sarkabilirdi, ya da Amerika faizleri yukarıya doğru giderken hani altın biraz daha göz ardı edilebilirdi. Ama anladığım kadarıyla sanki risk fiyatlaması biraz daha ağır basıyor gibi. O nedenle de ben açıkçası altın tarafında bir gerilim olacağını zannetmiyorum. Hatta tam tersine, eğer biraz daha böyle petrol tarafında fiyat yumuşaması olur ise altının yukarı yönlü bir hareketi olabileceğini tahmin ediyorum. Ama petrol tarafında inanın hani yorum yapmakta zorlanıyorum. Hani şurası olur demek çok zor. Ama umalım ki hani bir şey olsun, hani bir orta yol bulunsun ve bu uzlaşma sonrasında fiyatlar biraz daha makul bir seviyeye gelsin. Hani son söz olarak şöyle bitireyim. Benim görebildiğim kadarıyla aşağı yukarı her 10 dolarlık hareket bizim enflasyon tarafına bir 3 puan kadar katkı yapıyor gibi görünüyor. O nedenle ne kadar aşağıda olursa demeyeyim ama en azından gerilerse elimizi biraz daha rahatlatacak bir husus olur.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkürler Özlem Hanım, sizlere de.
1: Efendim, Saadettin Bağcı bizimleydi. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı. Böylece paranın yönünü tamamladık. Bir kısa ara verelim. Saat başında küresel bakışta karşınızda olacağız.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
2: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
3: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
2: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır Mapaşa Mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
4: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
5: Mapaşa Mandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
6: Net Global Boru Üretim Tesisi ve Güneş Enerjisi Santrallerinden aldığı üretim gücünü vagon fabrikası yatırımıyla büyütüyor. Tam otomasyonlu, topraksız jeotermal serasındaki üretimiyle farklı sektörlerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Net Global şimdi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 9-10-11 Eylül. Konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım.
7: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi.
8: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
9: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
5: Otobit'te. Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Pepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya

Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix,

0: 4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Efendim mutlu günler, yayınımıza devam ediyoruz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 11 Eylül Cuma günü, haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda oldukça yoğun ve karmaşık bir haftanın ardından aslında hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Küresel bakıştayız ve küresel bakışta da yine dünyadaki tüm bu gelişmeleri masaya yatıracağız. Bir önceki saat diliminde Amerika'nın enflasyonu açıklandı. TÜFE'de nasıl bir veri var? Hemen bakalım. %3.4'lük bir veriyi gördük. Yıllık olarak, aylık olarak da %0.4'lük bir veri karşımıza çıktı. Ve bu veri aslında Fed'in faiz artırım ihtimalini %90'lara çıkaran bir veri olarak karşımıza çıktı. Önümüzdeki hafta, yani 16 Eylül'de FED FOMC toplantısını yapacak ve ne karar verecek? Acaba faiz artırmayı başarabilecek mi? Neden başarabilecek mi diyoruz? Çünkü bu konuda aslında Amerika'da oldukça tartışmalı. Borç bu kararı verebilir mi? Trump FED'i tek yöneten borç değil diyor daha önceki mesajlarında. Bakalım nasıl bir tablo olacak? Özellikle Amerika başta olmak üzere küresel olarak dünyaya bakacağız, dünya ekonomisine bakacağız. Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti Seltem İlgün de konuğumuz olacak. Seltem Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Dilerseniz önce Amerika enflasyonuyla başlayalım. Beklentilere paralel ama FED açısından beklentilere paralel mi? Ne dersiniz?
1: Evet, manşet enflasyon açısından değerlendirecek olursak beklentilere paralel bir veri geldi. Fakat çekirdek gösterge tarafında bir miktar momentumun hızlandığını görüyoruz. Bu da FED'i bir sonraki toplantısında, yani bu toplantısına daha doğrusu rahatsız edebilecek göstergelerden bir tanesi. Şimdi tek başına eğer böyle bir gelişme olsaydı belki çok üzerinde durmayabilirdi piyasalar. Fakat üfe verisiyle beraber değerlendirdiğimizde, biliyorsunuz üfe verisi maliyet enflasyonunun arz şoku tarafından gelen baskıların

0: fiyatlar üzerinde yukarı yönlü etkisi olabileceğini gösterdi. Sadece aylık bazda enerji tarafında %4'lük bir artış gördük. Dizel tarafında da %20'ler civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dünkü ÜFE verisiyle beraber birleştirdiğimizde bugünkü çekirdek göstergedeki ufak bir ivmelenme bile FED açısından fiyatlara ilişkin bir stres yaratabilir. Öte taraftan tabii petrol fiyatlarının da 100 doların üzerine atmış olması üçüncü bir etken olarak ortaya çıkıyor FED toplantısından önce. Özellikle FED'in de Avrupa Merkez Bankası ile kıyasladığımızda biraz bekle ve gör tarafında kaldığını görüyorduk. Özellikle çekirdek gösterge manşet enflasyon kadar hızlı hareket etmediği için FED biraz daha bekle ve gör tarafında kalabilir diye değerlendiriyorduk açıkçası. Bu enerji fiyatlarındaki artışın ekonominin geneline yansıyıp yansımadığını görebilmek için. Ama şimdi bu üç gelişme sonrasında biraz daha proaktif davranmayı tercih edebilir. Zaten veri sonrasında da piyasada FED'in toplantısında faiz artıracağına ilişkin ihtimaller yükselmiş vaziyette.
1: Şimdi bu tabloya baktığımız zaman özellikle tabii çok tartışılan konu, geçtiğimiz defada aslında tartışılan ve belki de oy birliğiyle olmamasını sağlayan bir tablo vardı. Faiz artırabilecek mi FED? Şimdi daha önceden faiz indirimlerini konuştuğumuz bir tablodan faiz artışı olan bir tabloya doğru ilerliyor. Ve tabii bir Trump borç karşı karşıya kalır mı? Trump bubble dönemine döner mi acaba? Fed'in özgürlük tartışmasına sahne olur mu bu toplantı diye de sormak isterim.
0: Olabilir. Bu toplantı haricinde sonraki toplantılar da her bir toplantısı olabilir. Fakat piyasa açısından değerlendirdiğimizde ve FED yönetimi açısından değerlendirdiğimizde piyasa açısından zaten çok fazla belirsizlik kaynağı var hali hazırda. Bunlar işte jeopolitik belirsizlikler, enflasyonist etkiler, petrol fiyatları, bir de sizin de bahsettiğiniz gibi FED'in para politikası kurulu içerisinde son dönemde görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Aslında 2026 yılının en önemli belirsizlik kalemlerinden bir tanesinin bu olacağını söylüyorduk geçtiğimiz sene. Görüş ayrılıklarının olması çok da olumlu bir gelişme değil piyasa açısından. Çünkü hali hazırda FED'in yeni yönetimi, yeni başkanı diyelim, piyasalara çok da fazla yönlendirme yapmak istemeyen bir başkan. Fakat bu da piyasalar açısından ekstra bir belirsizlik yaratıyor. Çünkü daha önceki FED başkanlarından piyasanın bir alışkanlığı var sonraki para politikası adımlarının nereye doğru atılabileceğine ilişkin. Şimdi bu adım da olmadığı takdirde bu sefer FED'in hali hazırda ciddi anlamda belirsizliklerle boğuşan bir piyasayla baş başa kaldığını görüyoruz. Ekstra bir de siyasi taraftan, ekonomi yönetimi tarafından bir baskıyla karşılaşması FED'in piyasalar açısından bir belirsizlik unsuru daha yaratacaktır. FED yönetiminin böyle bir şeye çok fazla imkan tanımak isteyeceğini değerlendirmiyorum. Burada tabii ki daha önceki başkanların döneminde de olduğu gibi FED'in kendi hem tam istihdam hem de enflasyonu %2 seviyesine getirme hedeflerinin daha ağır basacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla daha özgür, yani bu konuşmalar, bu tartışmalar gündeme gelse bile nihai karar yine ekonomik gerçeklerin gerektirdiği yönde atılacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Evet, maalesef Orta Doğu'da savaş daha da tırmanmaya başlandı. Ve bununla birlikte de aslında küresel tahvil piyasasında da ciddi bir dalgalanma olduğunu görüyoruz. Satışların hızlandığını görüyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %5 sınırına dayandı ve 30 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ve satış dalgası gelişmiş ülke tahvillerine de yansımaya başladı. Önümüzdeki dönem için bu bize nasıl bir fotoğraf ortaya koyar Seltem Hanım? Yani artık daha güvenli limanı arayışı baktığımız zaman yatırımcı açısından da ülkeler açısından da daha zor bir döneme doğru giriyoruz diyebilir miyiz?
0: Şöyle diyebiliriz, %5 biliyorsunuz 10 yıllıkta için aslında biraz psikolojik sınır olarak değerlendirilir. Dolayısıyla %5 sınırının geçilmesi borçlanma maliyetlerini de artıracağı için firmalar açısından bir risk unsurunu ve içinde barındırıyor, barındırmıyor değil. Fakat bu çok kısa vadede Amerikan ekonomisi bir krizle karşılaşacak

0: anlamına da gelmiyor. Ama tabii ki bu da önemli bir sinyal. Burada neden tahvil piyasalarında satış başladı? Bunun aslında biraz değerlendirmesini yapmak lazım. Şöyle ki biliyorsunuz özellikle Japonya'nın tarafında başlayan satışlarla beraber ve Japonya'nın maliye politikasının genişlemeci olması, enflasyonun yükselmesi, Japonya Merkez Bankası'nın tahvil piyasasında eskisi kadar kuvvetli bir oyuncu olmamayı tercih etmesi gibi unsurlar nedeniyle Japonya'da yatırımcılar hem enflasyon hem yen hem de tabii ki tahvil faizleri açısından bir endişe yaşamaya başladılar. Burada tahvil faizlerinin artmaya başladığını gördük. Buradaki artış tabii ki Amerika'daki hali hazırda zaten Amerika'nın borç stoğunun çok fazla konuşulduğu bir dönemde Amerika'daki tahvil piyasasını da etkiledi. Sonrasında Amerika içinde de değerlendirecek olursak yatırımcıların bir endişe kaynağı da şu oldu. Hem tabii ki birçok firma bono tahvili ihraç ediyor ama hazinenin ciddi anlamda borçlanmaya gitmesi ve borç yükünün, borç stoğunun milli gelirin %100'üne yaklaşması ve önümüzdeki yıllarda da geçeceğine ilişkin beklentilerin bulunması yatırımcıların daha fazla aslında bir prim talep etmesine yol açtı. Dolayısıyla bu kadar fazla hem Japonya tarafında hem Amerika tarafında tahvil ihracı varsa o zaman yatırımcılar da bu tahvilleri tutmak için daha fazla prim talep ediyorlar. Dolayısıyla biz faizlerin arttığını görüyoruz. Bu sadece Amerika ile ya da Japonya ile sınırlı bir gelişme değil. Hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde aynı hareketi gözlemleyebiliyoruz. Almanya tahvillerinde de son yılların en yüksek seviyesine çıkıldı. Burada Amerika Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı kısmen işe yarayabilir. Özellikle getiri eğrisinin kısa tarafını daha kontrol altında tutmak için. Çünkü bu taraf kısa taraf daha fazla politika faiziyle yakın hareket ediyor ama uzun taraftaki faizler hem enflasyon beklentileri hem büyüme beklentileri yani Amerikan ekonomisinin kuvvetli olması, tarifeler açıklanan ek gümrük tarifeleri gibi nedenlerle enflasyon beklentilerinin yukarı çıkması hem de maliye politikasının daha genişlemeci tarafta kalması nedeniyle tahvil ihracının artması gibi nedenlerle yukarı çıkıyor. Buraya çok da fazla Fed politikasının bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde faizlerin bir miktar daha yukarıda kaldığı bir küresel ekonomiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu da firmaların borçlanma maliyetleri açısından yukarı doğru bir gidişat işaret ediyor.
1: Evet, yeni bir kriz beklentisi anlamına gelmez dediniz cümlenizi cımbızlayıp ama şöyle de bir tablo var karşımızda maalesef. İşte Almanya'da şirket iflasları 13 yılın zirvesinde örneğin. Yine hem Avrupa'da hem Amerika'da çok ciddi işten çıkarmaların olduğu bir dönem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte acaba hem bir yandan savaşın etkileri bir yandan enflasyonun etkileri derken bir resesyona doğru da gitmek ve daha büyük bir kriz algısı da oluşabilir mi? Bu tehlike de var mı?
0: Şöyle resesyon açısından bizim Avrupa ekonomisine ya da Amerika ekonomisine ilişkin böyle bir beklentimiz yok. Çin'e ve Japonya'ya ilişkin de böyle bir beklentimiz yok. Fakat işlerin daha önceki dönemden daha zor olduğunu da kabul etmek lazım. Özellikle jeopolitik gerginlikler, buradan kaynaklı, tahmin edilemeyen, öngörülemeyen risklerin artması, petrol fiyatlarının çıkmaya devam etmesi ve orada da psikolojik sınır olan 100 dolar seviyesinin aşılması, arz tarafında ciddi sıkıntıların özellikle fiziksel petrol piyasasında meydana gelmesi ve bunların aşılmakta zorlanması gibi unsurlar ve tabii stokların da bu dönemde erimiş olması. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslında merkez bankalarının kendi risk senaryolarında olmayan bir riski beraberinde getirmiş oldu. Böyle bir unsurla merkez bankaları karşılaşmış oldu ve küresel enflasyonun arttığını gördük. Küresel enflasyonun artması nedeniyle merkez bankaları da aslında faizleri artırma pozisyonuna geri döndüler. Yoksa bu senenin başında böyle bir beklenti hiçbirimizde yoktu. Ve enflasyon beklentileri de artmış oldu. Şimdi bu kadar sıkı, uzun süreli sıkı para politikası içinden geçerken tabii ki özellikle Avrupa gibi Ukrayna ve Rusya krizinden de enerji maliyetleri açısından çok olumsuz etkilenen, hali hazırda nüfusun yaşlandığı, teknoloji konusunda Çin ve Amerika kadar dinamik olmayan bir bölgede tabii ki istihdam piyasasındaki sorunların Amerika'dakinden daha fazla olması çok normal. Buradaki piyasaların biraz daha doygun olması da tabii ki firmaların iş yapış şekillerini etkiliyor. Büyüme performansının daha az olması, kar marjlarının daha düşük olmasına sebep oluyor. Amerika ile ilgili tam olarak aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü Amerika'daki ekonomi hem daha dinamik hem de Amerika'daki istihdam verilerine baktığımızda son dönemde önceki seneye göre daha az bir istihdam yaratımı var, bu doğru. Fakat hala ekonomi istihdam yaratmaya devam ediyor. Zaten Fed'in faiz artırma nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir eğer faiz artırırsa. Ama Avrupa açısından evet, yani bizim beklentimiz de %1'in altında, durgunluk seviyesine yakın bir yerde büyüme oranlarının gerçekleşmesi yönünde. Gerçi son toplantısına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası büyüme tahminlerini yukarı güncelledi ama enflasyon tahminlerini de güncelledi ve %2'lik enflasyon hedeflerine 2029 yılında ulaşabileceklerini görüyoruz. Bu da para politikasının bir süre daha sıkı kalması anlamına geliyor. Bu anlamda Avrupa ekonomisi üzerindeki risklerin diğer bölgelerden biraz daha fazla olduğunun altını çizebiliriz.
1: Evet, siz ECB'ye temas etmişken aslında oradan devam edelim. Özellikle bundan sonraki süreç için Aralık'ta tekrar bir faiz artışı beklentisinin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine bir yıl içerisinde 3 faiz artışı daha gelebilir deniliyor. Lagarde'ı daha şahinleşmiş bulanlar var. Savaşın etkisiyle özellikle sadece Avrupa Merkez Bankası savaşıyor ama Avrupa ülkelerinden özellikle diğer politikalar açısından çok bir destek gelmiyor. Yalnız kaldı ECB diyenler var. Nasıl değerlendirirsiniz 2026 performansını ECB'nin?
0: Avrupa Merkez Bankası Amerika Merkez Bankası'na göre daha proaktif davranan bir merkez bankası. Aslında çok da haksız sayılmaz çünkü maliye politikaları çok farklı olan ülkelerin para politikalarını tek elden yönetmeye çalışıyor ve bu ülkelerin enflasyon dinamikleri de birbirlerinden farklı. Şöyle, Avrupa Merkez Bankası'nın elini rahatlatan unsur çekirdek enflasyondaki bozulmanın ciddi olmaması, yani burada bir bozulma görülmemesi. Dolayısıyla enerji fiyatlarının ikincil etkilerini henüz Avrupa ekonomisinde görmüyoruz. İkincisi de maaş artışlarının enflasyonla uyumlu seyretmesi. Buradan da talep yönlü bir enflasyon baskısı gelme ihtimali şu anda düşük bulunuyor. Üçüncü olarak da tabii Avrupa Merkez Bankası bu iki etki olmasın diye daha savaşın başında faiz artırdığından dolayı bu artan enerji fiyatlarının, maliyetlerinin genel olarak ekonominin toplamına yayılmasının biraz önüne almış vaziyette. Ama Avrupa'da zaten ortak para birimi olduğu için ortak bir politika üretebilecek tek kurum aslında Avrupa Merkez Bankası. Kendi maliye politikalarında ülkeler özgürce karar veriyorlar. Bu anlamda elinden geleni aslında yaptığını söyleyebiliriz Avrupa Merkez Bankası'nın. Enflasyon tahminlerini de yukarı doğru güncellediğinden dolayı faiz artışları ihtimallerinin de artması çok da şaşırtıcı değil. Ama burada tabii ki biraz da jeopolitik belirsizliklerin nereye doğru evrileceği de önemli. Eğer bir anlaşma olursa ve petrol fiyatları gerilemeye başlarsa, o zaman bu bahsettiğiniz 3 faiz artırımını görmeyebiliriz. Dediğim gibi, çünkü hali hazırda büyüme tarafında da çok kuvvetli ve dinamik bir bölgeden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla daha az sayıda faiz artırımıyla Avrupa Merkez Bankası bu enflasyonist dönemin içinden çıkabilir. Ama dediğim gibi diğer bölgelere göre daha proaktif bir merkez bankası olma özelliğini taşımaya devam edecek gibi.
1: Önümüzdeki hafta merkez bankalarını izlemeye devam edeceğiz. Tabii az önce Fed'i konuştuk ama İngiltere ve Japonya'dan da faiz kararları gelecek. Tabii burada az önce siz de kısmen yen kısmına değindiniz ama Japonya'dan gelecek mesajlar önemli olacak. O kararlara ve mesajlara yönelik de beklentileriniz nedir diye sorayım, hem İngiltere'den hem de Japonya'dan.
0: Şöyle, Japonya tabii daha ciddi bir gündem maddesi oluşturuyor diyebilirim küresel para politikaları açısından. Tabii Avrupa, İngiltere Merkez Bankası'nı da takip edeceğiz. Son dönemde İngiltere'de de özellikle fiyat baskılarının, enflasyonist baskıların arttığını görüyoruz ama Japonya Merkez Bankası'nda Japonya

0: Yeninin özellikle fonlama para birimi olması, yani carry trade para birimi olması açısından İngiltere Merkez Bankası'ndan biraz daha ayrılan bir yönü var. Şimdi Japonya'da birkaç tane sıkıntı olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu değişiklik de diyebiliriz en azından buna. Bir tanesi demin söylediğimiz gibi maliye politikası daha genişlemeci. Maliye politikasının genişlemeci olmasına karşın para politikası daha sıkılaştırıcı tarafta yer alıyor. Bunun öncesinde belki hatırlarsınız, getiri eğrisi kontrolü yapardı Japonya Merkez Bankası ve faizlerin farklı vadelerdeki bono tahvil faizlerinin belirli bir seviyenin üzerine çıkmasını biraz önüne geçmiş olurdu kendi alımlarıyla. Sonrasında bu politika da tamamen bitmiş oldu ve şimdi Japonya Merkez Bankası gibi faizlerin belirli bir sınırda kalmasını sağlayacak bir aktör artık piyasadan çekilmiş oldu. Öte taraftan enflasyonist baskıların arttığını görüyoruz. Küresel bu jeopolitik gerginlikler sonucu petrol fiyatlarının artması nedeniyle. Çünkü Japonya enerji ithal eden bir ülke. Tüm bunlar nedeniyle ülke içerisinde bir enflasyonist baskı oluşmuş vaziyette. Japonya Merkez Bankası da buna paralel olarak faizlerini artırıyor. Fakat faizlerin artması demek carry trade tarafında fonlama maliyetlerinin de artmasını beraberinde getiriyor. Zaten gördüğümüz sıkışıklığın temel nedeni bu. Şimdi Japon yeni bu durumdayken ve faiz artırımının devam etmesi beklenirken yeni ya da buna ek olarak başka bir fonlama, carry trade fonlama para birimi gündeme gelecekse ben onun İsviçre frangı olabileceğini değerlendiriyorum. Ki İsviçre'de de Japonya'nın aksine İsviçre frangının çok da fazla kuvvetlenmesini istemeyen bir merkez bankası var. Japonya'da bu durumun biraz daha tersi olduğunu ve Japonya'nın fazla değer kaybından merkez bankasının rahatsız olduğunu görüyoruz enflasyonist baskılar nedeniyle. Dolayısıyla burada kademeli, çok hızlı bir şekilde olmasa da kademeli bir şekilde Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı görmemiz ve açıklanacak metnin dilinin de buna uyumlanması çok şaşırtıcı olmayacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Şimdi bundan sonraki süreçte tabii en kritik nokta herhalde petrol olacak. Tüm dengeleri değiştirecek alan o. Bu hafta maalesef çok ciddi bir yükselişi takip ettik. Şu anda 105 dolar civarında ama 100 doların üzerinde kalıcı olur mu endişesi herkes tarafından yüksek sesle söylenmeye başlandı. UBS Brent petrolün yıl sonunda varil başına 95 dolardan işlem görmesini bekliyor. Goldman Sachs 120 dolar riskini gündemde tutuyor. HSBC de yıl sonunda Brent petrolün 90 dolar olmasını öngörüyor. Ama yani bu seviyelerde sizin beklentiniz nedir acaba? Ve 100 doların üzerinde kalma ihtimali az önce konuştuğumuz tüm tabloyu daha da derinleştirebilir mi? Ne dersiniz?
0: Evet, kalıcı olursa kesinlikle derinleştirecektir. Enflasyon baskılarının ciddi anlamda artmasını da beraberinde getirir. Sonrasında da tabii bir miktar talep tarafında bir yıkım yaratabilir. Şöyle ki Çin'den gördüğümüz gibi petrol fiyatları arttığı zaman Çin'in alımlarını düşürdüğünü görüyoruz. Ki Çin zaten ciddi anlamda petrol stoku olan ülkelerden bir tanesi. Petrol fiyatlarında biz ortalama 85 dolarda tutuyoruz hala kendi tahminimizi ama 100 dolar seviyesi burada sizin de söylediğiniz gibi ciddi bir psikolojik eşikti. Ayrıca bu fiyatlama bize şunu gösteriyor. Sadece arz, talep ve stok üçgeninden artık petrol fiyatlaması çıkmış vaziyette ve ciddi anlamda bir jeopolitik risk primi var ortada. Burada olumlu taraftan bakmak istersek şunu söyleyebiliriz. Taraflar eğer bir masada oturup anlaşabilirlerse ve bir barış süreci gündeme gelirse o zaman petrol fiyatlarında da bir düşüş olacaktır. Boğaz yolları açılabilirse ama şimdi hem Hürmüz Boğazı kapalı kalması, buradan geçen tanker sayısının 7'lere 8'lere kadar gerilemesi, Kızıldeniz çıkışının özellikle tekrardan çatışmalara maruz kalması ve Suudi Arabistan'ın Yanbu limanından ihraç ettiği, sevk ettiği petrol sayısının da petrol hacmini de daha doğrusu burada riske girmeye başlaması, petrol ihracatının Suudi Arabistan'ın 6 milyon varillere kadar gerilemesi, bunların hepsi petrol fiyatları üzerinde fiziksel olarak risklerin arttığını gösteriyor. Nitekim biz tabii burada 100 dolarları konuşuyoruz ama Orta Doğu petrolündeki fiyatlar fiziksel olarak çok

0: daha yukarıda. Dolayısıyla fiziksel petrol fiyatlarının daha yukarıda olduğunu unutmamamız lazım. Bu da ekstra hem bir üretim maliyeti anlamına geliyor tüm küresel ekonomi için, hem de demin konuştuğumuz gibi bir durgunluk, büyümede büyüme hızında yavaşlama ya da hali hazırda yavaş büyüyen bölgeler için bir durgunluk sinyali anlamına gelecektir. Eğer bu seviyelerde kalıcı olursa ya da bu seviyelerden tekrar yükselmeye devam ederse petrol.
1: Şimdi tabii bu süreçte belki de dünyadaki hemen hemen bütün ekonomik parametreleri etkileyen isim Donald Trump. Bütün eylemleriyle ve söylemleriyle aslında. Ve Trump döneminde zayıf dolar tablosunu görüyoruz. Özellikle Trump'ın bu ikinci döneminde dolar yaklaşık %10 değer kaybı yaşadı. Şimdi Kasım'da seçimler var. Acaba bundan sonraki dönem için yine aynı politika devam eder mi? Nasıl bir tablo görüyorsunuz dolar konusunda?
0: Şöyle, tahvil faizlerinin yükseldiği yerde tabii dolar da bir yere kadar güçsüz kalabiliyor. O yüzden dolar endeksinin yukarı doğru gelmeye başladığını gördük. Son dönemde dolar endeksinin biraz düşük kalmasının sebebi yende gördüğümüz hareketten de kaynaklanıyordu. Biliyorsunuz yenin de çünkü burada bir ağırlığı var dolar endeksinin içerisinde, ama artık yavaş yavaş 100 seviyelerine doğru geldiğini görüyoruz. Halbuki bu geçtiğimiz sene 95 ile 100 arasında bir volatilite göstermişti, ama 100'e bu kadar yakın sayıp 100'ün üzerine çıktığı dönem çok az olmuştu. Şimdi kademeli bir şekilde aslında istenen sonucun tam aksine, hem bu ek gümrük tarifeleri, hem savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artması, genişlemeci maliye politikaları gibi unsurların tahvil faizlerinde artışlara neden olduğunu görüyoruz. Tahvil faizlerindeki artış da aslında ABD Merkez Bankası hemen faiz artırmasa bile parasal koşullarda, finansal koşullarda bir sıkılık anlamına geliyor ve devam ettiği takdirde dolar endeksinin artması, yani doların kuvvetlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla aslında biraz istenilen etkinin tersinde bir yerde etki yaratılmış gibi görünüyor. Enflasyonun da düşmesi istenirken hem bu petrol fiyatlarındaki artış hem de ek gümrük tarifeleri Amerika'da ciddi anlamda enflasyona sebep oldu. Dolayısıyla biraz daha bu uygulanan, alınan kararların çıktılarının istenilen sonuçla birebir örtüşmediğini tespit edebiliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için Seltem Hanım.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz. Seltem, iyi gün bizimleydi efendim. Bir kısa ara verelim. Küresel Bakış'a devam edeceğiz.

0: Hisse'de komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital ile devam ediyor.

Sabah Akış'a devam ediyoruz. Dünya ekonomisindeki ve piyasalardaki dalgalanmayı ve nereye doğru gideceğini konuşuyoruz. Yorum yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de Gürkan Aydoğan bizimle olacak, stratejist. Hoş geldiniz Gürkan Bey yayınımıza.

0: buldum Özlem Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi gerçekten bu hafta petrolde ummadığımız noktalara geldiğini gördük. Özellikle Brent petrolün. Ve şu anda da yine önümüzdeki dönem için riskli bir tablo karşımızda duruyor. 100 doların üzerinde kalıcı olursa acaba ne olur sorusunu sormaya devam ediyoruz. Pek çok uluslararası kuruluş 120 dolarları hatta 150 dolarları telaffuz etmeye başladı. Şu anda görünen tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz ve eğer biraz daha yükselirse, 100 doların üzerinde kalırsa dünya için bir resesyon riski de var diyebilir miyiz?
0: Tabii kesinlikle var diyebiliriz. Fakat savaş devam edecek senaryosundayız aslında. Bunu biraz daha konuşabiliriz. Savaşın büyüme ihtimali arttığı senaryoda petrol fiyatlarında önce 115 dolarlar teknik bir düzeltme bölgesi olabilir yukarı yönlü olarak. Tabi aşağıda 103 doların üzerinde kalması gerekir ki 115 dolarlar hedeflensin. Tabi bu noktada artan petrol fiyatları bugünkü enflasyon rakamlarına da yansıdı. Esasında bu durum Fed'in para politikası kısmında faiz artışına zorlama ihtimali oldukça yüksek. O sebeple bugünkü gelen veri içerisindeki hikayede esasında geçtiğimiz aya göre Amerika'da benzin rakamları %3.9 artmış durumda. 3.9 artışın manşet enflasyonun etkisi oldukça büyük oldu. Ve tabii bu noktada enflasyon rakamlarıyla birlikte biz artan petrol maliyetinden kaynaklı Fed faiz arttıracak mı senaryosunu tekrar gündeme getirdik. Ve tabi enflasyonla birlikte esasında bir anda %60 senaryosu, %60 Fed faiz arttırır senaryosu %91'lere kadar yükselmişti. O sebeple petroldeki yükseliş tehlikeli. Savaşın büyüme ihtimali artarsa, yani savaşın bölgesele sıçrama ihtimali artarsa 115 dolarlar tekrar test edilebilir. Fakat bu noktada sürdürülebilir bir durum olur mu? Liderler müdahale eder mi? Bunu önümüzdeki süreçte görmek mümkün. Tabi bu noktada enflasyon yaratma hikayesinden kaynaklı bir resesyon olma ihtimali de oldukça yüksek. Çünkü petrol ticaretinin %20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. %20 demek ciddi anlamda arzı daralmaya sebep olabilir. O sebeple sizin de bahsettiğiniz gibi eğer petrol fiyatları 120 dolarlar üzerinde bir kalıcılık sağlarsa dünya ekonomisinde evet resesyonu tekrar konuşuyor hale gelebiliriz.
1: Şimdi az önce siz de enflasyon dediniz, Amerika enflasyonu da açıklandı. Geçtiğimiz hafta istihdam verileri açıklanmıştı. Bu hafta da enflasyon verilerini tamamlamış olduk. %0.4'lük aylık enflasyon, %3.4'lük yıllık enflasyon, %0.3'lük de çekirdek enflasyon geldi. Ve Fed'in faiz artırma ihtimali bu verilerden sonra %90 olarak fiyatlanmaya başlandı. Gerçekten hep böyle söylüyoruz ama faiz artırır Fed diye artırması gerekir, beklenti arttı diyoruz ama çok da kolay olmuyor bunun uygulaması. Bu kez olabilir mi? Ve tabii borç bir faiz artırım ihtimali her ne sebeple olursa olsun aslında Trump'la da karşı karşıya geleceği anlamına da gelir. Bunu göze alır mı? Ne dersiniz?
0: Bence kolay bir faiz artış süreci görmeyeceğiz. Hatta faiz artış süreci görmeme ihtimalimiz de bence mümkün. Tabii bu noktada Trump'la karşı karşıya gelen bir hazine bakanı, bir Fed başkanı olabilir. Ve tabii bu noktada verilere bakacak olursak, veriler tarafında enflasyon evet 3.4. Fakat zaten politika faizi de esasında 3.75-3.50 arasında giden bir Amerikan faizinden bahsediyoruz. Tabii bu noktada büyümeye de bakmak gerekir. Büyüme tarafı da 2.1'lerdeyiz. Evet, geçtiğimiz hafta gayri safi yurt içi hasıla rakamları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde 1.5'lara gerileyen bir büyüme rakamları vardı. Bu noktada 1.5'lara gerileyen bir büyüme ortamında da Fed'in faiz artışı bu kadar kolay olmayabilir. Evet, Avrupa Merkez Bankası bir faiz artışına gitti, fakat bu noktada Avrupa Merkez Bankası'ndaki faiz artışının sebeplerinden bir tanesi enflasyon %3.3 iken politika faizi 2.5'lardaydı, 2.20'lerdeydi. Tabii bu noktada bir 25 bas puan faiz artırımı gördük. Bence kolay olmayacaktır. Hatta ben biraz daha şu senaryoya yakınım Özlem Hanım. Daha faiz artırım ihtimali %90'lardayken Fed'in faiz arttırmama ihtimali oldukça yüksek. Tabii bu noktada önümüzdeki süreçte petrol fiyatları buna izin verirse, Tek şartımız ve koşulumuz bu oluyor. Petrol fiyatları da tabii savaşın bölgesel sıçrama ihtimaliyle korelasyonlu ilerlediği için savaşın bölgesel sıçramama ihtimali arttığı takdirde FED faiz arttırımı o kadar da kolay olmayacaktır. Tabii Trump da esasında faiz indirim çağrısı yapmaya devam ediyor. Şu an gelen enflasyon rakamları 3.4 ama bunun içerisinde çekirdek enflasyondaki artış ve manşet enflasyonunun beklenildiği gibi 3.4 gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de enerji maliyetleri. Yani konut tarafında %0.5'lik bir hareket var ama enerji maliyeti oldukça yüksek. Bu yükselişin arkasındaki sebeplerinden bir tanesi petrol fiyatları. Petrol fiyatlarından kaynaklı aslında biz şu noktada faizi arttırma ihtimalinden bahsediyoruz. Fakat bugün itibariyle Trump akşam anlaşmaya gittiğini söylediği takdirde petrol tekrardan çift tane rakamlara geri dönebilir. Bu noktada tekrar FED faiz arttırmayabilir senaryosu hızlanabilir. O sebeple FED'in faiz arttırma veya sabit tutma hikayesi oldukça volatil ilerliyor. Bugün %90'lardayız ama yarın itibariyle savaşta bir anlaşma gördüğümüz takdirde, hatta petrol fiyatları 100 doların altına geldiği takdirde aslında geri çekilme hızlı bir şekilde yaşanabilir. Yani Fed'in faiz kararı bir anda değişebilir. Bu da piyasaları etkiler. Bence kolay bir son çeyrek olmayacaktır. Bu son çeyrekte faiz özelinde ciddi bir volatilite göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Bu arada tabii kritik nokta Amerika'nın seçimleri olacak. Kasım ayındaki seçimler öncesinde şimdi pek çok şey konuşuluyor. Hani savaşın tarihinden bundan sonra Trump'ın ne yapacağına dair. Trump bu ikinci aslında belki kendisinin başkanlığını etkilemeyecek ama sonuçta senatoyu ve Temsilciler Meclisi'ni etkileyeceği için o süper çoğunluğu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Trump temettüsü diye adlandırılan yeni vaatleri var ve Cumhuriyetçiler kazanırsa her yetişkine $5,000 ödenecek diyor. Dolayısıyla bu da yeni bir enflasyon anlamına gelmez mi? Yani bir de Trump enflasyonu mu yaşayacak Amerika, ne dersiniz bu Kasım seçimlerinde?
0: Tabii kesinlikle olabilir, bir politik kararla alınmış, bir siyasi kararla alınan bir enflasyon da görebiliriz. Dediğiniz gibi $5,000 dediğimiz rakam Amerika'da çok ciddi bir rakamları sürükleyebilir enflasyonu. Tabii bu noktada bu bir seçim vaadi de olabilir tabii. O sebeple seçim içerisinde enflasyonu yüksek tutmak isteyeceğini ben zannetmiyorum. O sebeple dünkü açıklamasında da Trump şunu söylüyordu. Tabii dakikası dakikasını tutmuyor. Bir saat önce söylediği savaş sonrasında anlaşma ihtimali artabilir demişti. Fakat bir saat sonra bir açıklama yaptı. Savaş öncesinde de anlaşma ihtimali olabilir tarzında bir açıklama yaptı. Fakat bu noktada bence küresel merkez bankaları da aslında tek kutup yerine altın tarafına geçtiği zamanları da görüyoruz. Aslında bu dönemlerden geçiyoruz diye düşünüyorum. O sebeple şu an itibariyle Amerika'nın geliri yaklaşık olarak yıllık $5,5 trilyon. Fakat borcuysa $7,4 trilyon. Tabi buradaki bütçe açığı nasıl finanse edilecek? Bu bütçe açığı Fed'in faiz arttırım ihtimalleri arttığı senaryoda tahvil faizleri yüksekken merkez bankaları Amerikan tahvilini tercih edecek mi? O sebeple altının tekrardan parlayacağını önümüzdeki yıllarda görme ihtimalimiz mümkün. Tabi bu noktada seçime kadar kısa vadede bence yüksek bir volatilite göreceğiz. Özellikle savaş alanında bir anlaştım bir anlaşmadım tarzında. Bu da doğrudan piyasaları etkileyecektir ama kısa vadede Fed'in faiz arttırma ihtimali evet %90'larda ama Trump'tan bir itiraz geleceğini düşünüyoruz. Bu noktada da bir miktar tekrar düzeltme hareketleri görebiliriz. Keza orta uzun vadeli Amerikan 10 yıllıklara baktığımız zaman şu an itibariyle hızını kesmiş bir yükseliş esasında Amerikan 10 yıllıklarda var. Hatta düşüşe geçen bir 10 yıllıklardan bahsediyoruz. Fakat kısa vadeli tahvil faizleri hala güçlü kalmaya devam ediyor. O sebeple şu an itibariyle aslında Amerikan piyasalarındaki bu hafta kapanışından kaynaklı da volatilite olabilir. O sebeple pazartesi gününden itibaren hikaye bir miktar daha netleşecektir diye düşünüyorum. O sebeple Fed'in faiz kararı olacak hafta ciddi anlamda yüksek bir volatilite göreceğiz. Olası senaryolardan bir tanesi Fed faiz arttırmama ihtimali olursa eğer dolar endeksinde sert bir hareket

0: önümüzdeki hafta yine az önce konuştuk Fed'i ama İngiltere'den de Japonya'dan da faiz kararları gelecek. Acaba diğer merkez bankaları da faiz artışı döngüsüne tekrar girer mi bu savaş ihtimalinin, yani bu savaşın devam etmesi ve petrolün çok daha yüksek seviyelere gelmesi noktasında genel bir faiz artışı dalgası olur mu dünyada?
1: Tabii cari açığında özellikle petrol ithal eden ülkelerde olma ihtimali yüksek. Fakat enflasyon rakamlarına bakmak ve büyüme rakamlarına bakmak gerekiyor. O sebeple Japon ekonomisinde büyüme rakamları %0.7. Enflasyon tarafı ise %1.9'larda. Tabii politika faizi %1'lerde. Aslında enflasyon politika faizinden oldukça yüksek. Japonya ekonomisinden bir faiz arttırım sürecinin bence başlama ihtimali oldukça yakındır. Fakat İngiltere için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Keza Japonya tarafında bir parantezimiz daha, enerji maliyetlerinden kaynaklı da enflasyon doğrudan etkileniyor. Enflasyon doğrudan pozitif olarak etkileniyor. O sebeple savaş devam ettiği takdirde Japonya ekonomisinde faiz arttırımını sert bir şekilde görme ihtimalimiz mümkün. Tabi ara ara dövize müdahaleler de göreceğiz. Özellikle Japonya'da. İngiltere tarafına dönecek olursak, İngiltere'de %1.2'lik büyümesi olan bir ekonomi. Tabii enflasyonu da yaklaşık olarak %2.9'larda, 3.75 civarında da politika faiz var. İngiltere biraz daha temkinli yaklaşabilir. Tabii enerji maliyetleri 120 doların üzerinde kalıcılık sağlamadığı takdirde, özellikle Brent petrol kalıcılık 120 dolarların üzerinde kalıcılık sağlamadığı takdirde, İngiltere'deki faiz artırım senaryosunu biraz daha Fed'e yakın görebiliriz diye düşünüyorum. O sebeple İngiltere Merkez Bankası ile Fed'in hamleleri bir miktar aynı olabilir. Hatta FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımına gidebilir. FED faiz arttırdıktan sonra diyebiliriz. Tabii FED faiz arttıracak mı? Burası da bir soru işareti. Japon ekonomisinde daha erken bir hamle geleceğini düşünüyorum. Fakat burada da hikayeyi bozan durum aslında büyüme. Büyüme tarafı da Japon ekonomisinde 0.7'lerde. O sebeple bu noktada ekonomiler oldukça kritik bir alandan geçiyor, bir düzlemden geçiyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde büyüme rakamları aşağı yönlü hareket ederken enflasyon yukarı yönlü hareket ediyor ve bu noktada da faiz arttırım hikayesiyle birlikte resesyon tekrardan önümüzdeki yıllarda daha da sık konuşacak konu olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii savaş devam ettiği takdirde ve petrol 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde.
0: Evet, az önce altından bahsettiniz. Bundan sonraki süreç için aslında biraz da altını konuşmak isterim. Çünkü şu anda %1.7'lik yükseliş var. 4390 dolardan işlem görüyor. Altın güvenli liman özelliğini artık kaybetti diye bakabilir miyiz? Yoksa tekrar şu son günlerde biraz daha güven kazanıyor mu? Ne dersiniz?
1: Bence altın güvenli liman özelliğini kaybetti demek pek doğru da olmayabilir. Çünkü bu noktada evet, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı, petrol arzından kaynaklı aslında altındaki düşüş hikayesini görmüştük. Fed faiz arttırma ihtimali arttığı için dolar güçlendi ve altın güç kaybetti. En azından yani hali hazırda 2026 yılı içerisinde hala %15 artıda olan bir altın fiyatından bahsediyoruz. Ons altın fiyatından bahsediyoruz. Tabii bu noktada bence altındaki hikaye, FED faiz arttırma ihtimali arttığı takdirde tahvil faizleri yükseliyor. Tahvil faizleri yükseldiği senaryoda merkez bankaları tahvil talebini azaltıp daha çok altın rezervini arttırıyor. Yani ne demek istiyoruz? FED faiz arttırma ihtimali arttığı takdirde de aslında altına alım geliyor. Nereden? Çin'den geliyor ve özellikle Hindistan'dan geliyor ve Polonya Merkez Bankası'na son 6 aydır ciddi bir alım gördük. Yani kurumsal tarafta ve tabii merkez bankaları tarafında FED faiz, yani FED faiz haricinde özellikle Amerikan tahvil faizleri yükseldiği takdirde altına talep artmaya devam ediyor. Fakat fiyatlara şu an itibariyle yansıyan bir durum var mı? Şu an itibariyle yok ama orta uzun vadede bu stratejinin devam edeceğini düşünürsek esasında altınlar, altındaki düşüşler alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir. Fakat sadece makroekonomi ve FED'e bakacak olursak, evet, FED'in faiz arttırım ihtimali güçleniyor ve dolar endeksi de güçleniyor. Dolar endeksi güçlendiği için altından çıkışlar görebiliyoruz ama bu noktada

0: faiz arttırmama ihtimali artarsa da önümüzdeki süreçte tekrardan şu hikaye tekrar gündeme gelecektir. Altındaki yükseliş hareketi daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü temeller bunu yansıtıyor. Yani az önce de esasında altını çizdiğim nokta Amerikan ekonomisiydi. Amerikan ekonomisinin geliri 5,5 trilyon dolar yıllık olarak, borcuysa buna karşı 7,4 trilyon dolar. Burada bir bütçe açığı var, burada bir açık var. Ya kamu harcamalarını kısmak gerekiyor. Keza bunu görmüyoruz. Hatta artan bir kamu harcamasını görüyoruz Amerika tarafında. Bu borç arttığı senaryoda merkez bankaları da Amerikan tahvilinden vazgeçip tekrardan altın rezervini arttırıyor. Keza Çin Merkez Bankası'nın bunu yapmada alanı daha yüksek. Şu an itibariyle Çin Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası'nın rezervlerinin içerisindeki altın oranı %9'larda. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilere baktığımızda bu rakam %30 ve üzerinde. O sebeple Çin Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte alanı halihazırda mevcut. Bu rakamın en azından %15, %20 bandına yükselme ihtimali var. Geçtiğimiz yıllarda bunu görmüştük. Bu yıllarda da tekrar bunu göreceğimizi düşünüyoruz. O sebeple altına talep en büyük merkez bankalarından gelmeye devam edecektir. Kısa vadeli Fed faiz artırım ihtimali azaldığı senaryoda da tekrardan piyasa koşullanınca 5.000 dolarlar tekrardan test edilecektir diye düşünmeye devam ediyoruz. Tabii parantezimiz savaş bölgesele sıçramadığı senaryoda. Buradaki hikaye aslında Brent petrolün 100 doların altında kalıcılık sağlaması gerekir ki ons altında tekrar eski rallileri 5.000 dolarların üzerlerini görme ihtimalimiz artsın kısa vadeli olarak.
1: Evet, bu arada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir açıklaması var. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli ticari deniz taşımacılığı rotalarını görüşmek üzere pazartesi günü Umman'da Irak ve diğer bölge ülkeleriyle bölgesel toplantı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor. Deniz ablukası ve ekonomik savaş sürdükçe Hürmüz'de seyri sefer güvenliği garanti edilemez deniliyor. Bu da önümüzdeki günler için yine petrol riskini herhalde artıracak gibi duruyor. Ne dersiniz?
0: Evet, yani artırabilir. Bence de artırabilir. Keza Brent petrol tarafı özellikle 103 dolar üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde 115 senaryosu halihazırda masada diye düşünüyorum. O sebeple 103 doların altında bir rakam görmediğimiz senaryoda teknik olarak yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunun da altını çizmeye çalışıyorum. Esasında Trump'ın iki dudağının arasında olan bir savaştan bahsediyoruz. Bu kimin maliyetlerini arttırıyor? Aslında buradaki hikaye, evet, petrol yükseliyor ama o bölgedeki petrolün talebi esasında Çin'den geliyor. Esasında Çin Merkez Bankası'nın maliyetlerini arttırabilecek bir husus. Ama bu noktada Çin'e döndüğümüzde %4,3 büyümesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Devasa bir büyüme. Yani şu an itibariyle 4,3'e ulaşmış bir ülke şu koşullarda, şu konjonktürde çok fazla yok. Enflasyonu %0,5. Tabii politika faizi ise 100. Yani Çin Merkez Bankası'nın esasında önümüzdeki süreçte Çin tarafındaki bozulma hikayesi büyüyebilir. Nasıl büyüyebilir? Aslında maliyetinin yükselmesinden kaynaklı büyüyebilir. Petrol fiyatları bu seviyelerde yani 100 doların üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde Çin için negatif bir senaryo. Tabii bu noktada da Trump bu savaşı ne kadar uzatırsa esasında en büyük negatif etkiyi yaşayacak Çin olacaktır diye düşünüyoruz. Ama kısa vadede bir şey değişecek mi? Çin tarafında çok hızlı bir şey değişmez. Fakat orta uzun vadede bu savaş bu şekilde devam ettiği takdirde 100 doların üzerindeki Brent petrolde Çin tarafında da bir mali kararlar güncellenebilir. O sebeple dünyanın gözü, ekonomilerin gözü, piyasaların gözü esasında Trump'ın iki dudağının arasındaki savaşı bitirme veya devam ettirme senaryosunda olacaktır diye düşünmeye devam ediyoruz.
1: Evet, öteki tarafta da bir başka ismin iki dudağının arasında devam eden bir savaş var. O da Rusya ve Ukrayna savaşı. Ve tabii küresel gıda fiyatlarına da gerçekten çok ciddi etkileri var. Özellikle Karadeniz Tahıl Koridoru girişiminin başarıya ulaşması ya da ulaşmaması noktası çok önemli olacak önümüzdeki dönem için. Burada da gıda fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye'den gelen açıklamaların bile Chicago'daki buğday fiyatlarını nasıl etkileyebildiğini gördük. Şimdi baktığımız zaman buğdayda da, şekerde de, pamukta da, mısırda da fiyatlarda geri çekilmeleri görmeye başladık. Acaba önümüzdeki dönem için burada beklentiniz ne olur?
0: Tabii geri çekilmeye başlayan bir fiyat var ama 2026'nın başından itibaren %55 artan bir tahıl fiyatlarından bahsediyoruz burada. Buğday fiyatları %55 arttı. Yani şu an itibariyle Ocak 1'i milat olarak kabul edersek buğday fiyatları halihazırda esasında %44 civarında halihazırda dünya piyasalarında artıda görünüyor. Yani tahıl piyasalarında buğdayda, mısırda, soya fasulyesinde fiyatlar son 2 haftadır bir miktar geri çekiliyor. Fakat bu noktada eğer anlaşma ihtimali Rusya-Ukrayna tarafında artarsa bu fiyatlardaki geri çekilme ihtimali daha da artar. Ve tabii bu noktada da tahıldaki fiyatlar geri çekilme ihtimali artar. Ve tabii buğday da bence kritik destek bölgesi özellikle 700 dolarlar olacaktır. Şu an itibariyle 730'lardayız yanlış hatırlamıyorsam. 700 dolarlara kadar geri çekilmeler normal kabul edilebilir. 700 doların altındaysa artık Rusya-Ukrayna tarafında evet, savaşın anlaşma ihtimalinin arttığı bir döneme girdik diyebileceğimiz bölgelere girebiliriz. Orada da esasında 640 dolarlar oldukça kritik. 640 dolarlar gelmediği senaryoda tekrardan 700 dolarlar yukarı yönlü hareket edebilir. Tabii bu noktada Rusya-Ukrayna tarafındaki hikaye esas belirleyici olan unsur olacaktır. Savaştaki anlaşma ihtimali artarsa buğday fiyatlarındaki geri çekilme de kalıcı hale gelebilir.
1: Tabii gıda fiyatlarındaki tablo bir yandan da enflasyon konusu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi tehdit eden konulardan birisi. Burada özellikle en kritik ülkeler olarak hangi ülkeleri görüyorsunuz gıda noktasında çok etkilenecek ülkeler açısından baktığınızda?
0: Bence Avrupa birinci sırada bu noktada. Avrupa tarafındaki esasında gıda fiyatlarından kaynaklı enflasyon artışı daha da hızlanabilir. O sebeple belki de dünkü müdahalelerden bir tanesi de esasında bu tahıl fiyatları ile alakalıydı. Tabii bu noktada savaşın gidişatı belirleyecek bir unsur olacaktır Avrupa tarafındaki tahıl fiyatlarını. O sebeple Rusya-Ukrayna tarafı bir noktada gıda enflasyonu, fakat aşağıda güneyde de petrol enflasyonundan bahsediyoruz. Dünya kritik bir eşikten geçiyor. Bu eşikte savaşlarda anlaşmalara gidildiği senaryoda evet, faiz arttırımları yerine önümüzdeki süreçte tekrardan faiz indirimlerini konuşabiliriz. Fakat bu süreç bu şekilde devam ettiği takdirde, Rusya-Ukrayna'daki savaş devam ettiği takdirde evet, enerji maliyetleri de artacaktır. Doğalgaz maliyetleri de artacaktır. Gıda enflasyonundan kaynaklı ülkeler faiz artırma ihtimali artacaktır diye düşünüyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için Gürkan Bey. İyi hafta sonları diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi yayınlar dilerim o zaman.
1: Gürkan Aydoğan bizimleydi efendim. Böylece küresel bakışın sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor. Tera Yatırım sunar. Tera Yatırım sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
6: Canım cimri.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: Günde böyle Otobit'te.
10: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
11: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

0: yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
1: ...3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: BIST 30 Endeksi, ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: 3, 4, 5, 10 Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
8: Genel izleyici için uygundur.

Merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Yapay zeka yıllarca bir ufuk çizgisiydi. Ne kadar yürüsen de hep biraz ileride duruyordu. Herkes konuştu, az kişi gerçekten hissetti. Ama artık o eşik aşıldı. Bugün yapay zeka sessizce kuralları yeniden yazıyor. Bir zamanlar dokunulmaz görünen yazılım devleri kendi varlık nedenlerini sorguluyorlar. Yıllardır tartışmasız kabul edilen iş modelleri ilk kez bu kadar kırılgan gözüküyor. Gençler duygusal dünyalarını bir algoritmaya açıyor. Yalnızlıklarına, sorularına, hatta sırlarına yapay zekayı ortak ediyorlar. Ve ülkeler artık yapay zekayı kimin geliştireceği değil, kimin kontrol edeceği sorusuyla yüzleşiyor. Her hafta yeni bir ezberin bozulduğunu görüyoruz ve tam da bu noktada asıl soru şu: Türkiye olarak bu dalganın neresinde duruyoruz? Sadece teknolojiyi kullanan tarafta mı kalacağız, yoksa üreten, yönlendiren tarafta mı yer alacağız? Bugün önce iki çarpıcı gelişmeye birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Ardından stüdyomuzda iki değerli konuğumuzla Türkiye'nin yapay zeka karnesini, etik kurallarını masaya yatırıyor olacağız. Gelin başlayalım. Yapay zeka sektörü özellikle büyüyecek mi, yoksa yapay zeka sektörü bazı sektörleri yiyecek mi? Hatırlarsanız teknoloji dünyasına uzun yıllardır damga vuran bir motto vardı: yazılım dünyayı ele geçiriyor. Goldman Sachs'ın Mart 2026'da yayınladığı Top of Mind raporu bu mottoyu ters yüz eden bir soru soruyor. Yapay zeka yazılım sektörünü içinden çökertmeye mi başlıyor? Rakamlar çarpıcı. Yapay zeka ajanlarının devreye girmesiyle kod üretim maliyetlerinde %30'la 50 arasında bir verimlilik artışı gözleniyor. Yeni bir kurumsal yazılım girişimi kurmanın maliyeti son 2 yılda %70 azaldı. Yani eskiden büyük şirketleri koruyan yüksek Ar-Ge maliyeti duvarı çöküyor. Sektöre giriş bariyeri düşüyor. Bu bir yandan fırsatları yaratırken bir yandan da yerleşik devlerin kar marjları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Peki dönüşümden herkes aynı şekilde mi etkileniyor? Rapor burada da net bir ayrım çizmiş. Salesforce, Adobe, ServiceNow gibi devlerin elinde yıllar

0: vardır biriken devasa müşteri verisi var. Ve kurumsal verilerin %80'inden fazlası hala şirketlerin sistemlerinde kitle. Bu veriyi yapay zeka ile işleyebildikleri sürece oyunda kalabilirler. Ama asıl tehlike şurada. Sadece mevcut ürüne bir yapay zeka chatbotu eklersek bu işin üstesinden gelinmez. Ürünün kendisinin yapay zekada kurulmuş olması gerekiyor. Rapordaki en sert uyarı da tam bu noktada aslında. Bu geçişi yapamayanlar tıpkı 2000'lerin başında internet dalgasını kaçıran şirketler gibi sessizce sahneden silinebilirler. Yatırımcı tarafında da tablo çok net. Bulut yazılım şirketlerinin çarpanları tarihsel ortalamanın altına gerilemiş durumda. Bakın bulut yazılım bir dönem ne kadar önemliydi. O yazılım şirketleri ne kadar büyük değerlemeler aldılar ama artık çarpanlar geriledi. Yatırımcılar artık yapay zeka vaatlerine prim ödemiyor. Somut kar artışı bekliyor. Şirketlerin bütçeleri de yeni yazılım lisanslarından yapay zeka modellerine ve işlem gücüne doğru kayıyor. Sonuç olarak Goldman Sachs'ın mesajı şu: yapay zeka yazılımı yok etmeyecek ama bildiğimizden farklı bir hale getirecek. Kazananlarsa kullanıcı başına lisans satmak yerine yarattıkları değer üzerinden fatura kesebilen şirketler olacak. Bu sadece Wall Street değil, yazılım üreten her ülkeyi yakından ilgilendiren bir dönüşüm. Borsalar biraz çalkalanacak. Bu haberin üzerine de şöyle bir bağlam yapmak istiyorum diğer haberimde. Gençler ve yapay zeka sohbet botları. Yapay zekanın iş hayatına ve sektörlere yönelik etkisini çokça burada konuştuk, konuşuyoruz, daha da devam edeceğiz. Ama genç nesil tarafında sessiz bir dönüşüm yaşanıyor. Son dönemde özellikle yayınlanan kapsamlı araştırmalarda gençlerin rol yapma chatbotlarıyla kurdukları ilişkiyi detaylı bir şekilde bu araştırmalar ortaya koyuyor. Sensor Tower verilerine göre rol yapma chatbot uygulamaları 10 milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda ve kullanıcıların bu platformlarda geçirdiği süre bazı durumlarda TikTok gibi büyük sosyal medya platformlarını bile aşıyor. New Research verilerinde bu yükselişi destekleyen çıktılar var. Gençlerin çoğunluğu en az bir kez yapay zeka chatbotu kullanmışlar. Gençler bu platformları eğlence, interaktif hikaye anlatımı, duygusal destek ve yaratıcı ifade alanı olarak da sıklıkla kullanıyorlar. Bazıları chatbotlarla her zaman ulaşılabilecek şekilde sürekli ve her gün konuşuyorlar. Yargılamayan bir arkadaş işlevi görüyor chatbot onlar için. Önemli olan bu gençlerin çoğu bu deneyimin gerçek bir ilişki olmadığının farkında. Ama buna rağmen bazı kullanıcılarda aşırı kullanım, izolasyon ve bağımlılık eğilimleri gözlemleniyor. Ben bile bağımlıyım, itiraf ediyorum. Yaş sınırı denetimleri de uygulamada yeterince işlemiyor. Henüz bu regülasyonlar konmuş değil. Güzel haber var. Araştırma aynı zamanda gerçek hayatta sosyal bağları güçlenen gençlerin duygusal nedenlerle chatbot kullanımının belirgin şekilde azaldığını gösteriyor. Yani biraz sosyalleşme gençlerde artmış gözüküyor. Yani asıl mesele teknolojinin kendisi değil. Gençlerin etrafındaki sosyal destek ağının ne kadar güçlü olduğu. Aileler, eğitimciler ve toplum olarak bu konuda farkındalığımız çok önemli. Teknoloji bir araç, onu nasıl kullandığımızı belirleyen etrafımızdaki ilişkilerin kalitesi. Şimdi bu iki haber aslında birbirini bütünledi ve şimdi stüdyo konuklarımla da tam olarak bunların detaylarını konuşacağım. Şimdi bu dönüşümün tam ortasında duran iki değerli ismi size tanıtmak istiyorum. İlk konu Kuantum Araştırma ve Araştırma Merkezi kurucusu Volkan Kılıç. Hoş geldiniz Volkan
1: Bey. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Volkan Bey, sizi biraz tanıtacağım şimdi.
1: Dersin.
0: Volkan Bey, üniversite eğitimi sırasında istatistik ve raporlama alanında çalışarak araştırma kariyerine adım atmış. 19 yılı aşkın süredir araştırma sektöründe faaliyet gösteriyor. Veri bilimi, büyük veri yönetimi, pazar araştırmaları ve kalite yönetimi alanlarında uzmanlaşmış. Şirketlerin yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda da danışmanlık

0: danışmanlık hizmetleri sunuyor. Aynı zamanda Yapay Zeka Politikaları Derneği AYPA'nın başkan yardımcısı olarak görev alıyor. Yapay zeka, nöropazarlama, veri madenciliği ve makine öğrenimi gibi alanlarda da derin bir yetkinliğe sahip. Tekrar hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi ikinci konu hem çok yakinen tanıdığım, izlediğim, birlikte aynı sektörde çalıştığım, koşturduğum, yönetim kurullarında birlikte hareket ettiğim çok kıymetli Rekrotech'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Yapay Zeka Politikaları Derneği AYPA'nın kurucusu ve başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu. Zafer Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sehra Hanım.
0: Ne güzel sizle olmak.
2: Aynı şekilde.
0: Bugün AYPA'yız. derinlemesine sohbet ediyor olacağız. Ben sizde müsaade ederseniz biraz seyircilerimize tanıştırmak isterim. Zafer Bey, Cambridge ve Oxford üniversitelerinde yapay zeka alanında çeşitli eğitimler almış. Yapay zeka ile ilgili çok sayıda kitap, kitap bölümü ve makale kaleme almış bir isim. ISO 42001 yapay zeka yönetim sistemi baş denetçisi, UNESCO'nun yapay zeka izleme grubu üyesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK bünyesinde kurulmuş olan dijital teknolojiler ve aynı zamanda Singapur İş Konseyi'nin de yönetim kurulu üyesi. Birlikte de DEİK'te teknoloji tarafında çalışma keyfine sahip oluyoruz bu sene. Özellikle uluslararası ilişkiler alanında çeşitli çalışmalarında AI Diplomacy markası altında bu çalışmaları bir araya getiriyor. Dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alıp ülkemizi temsil ediyor. Aynı zamanda da gerçekten yapay zeka politikaları konusunda bir dernek kurma vizyonuna sahip olmuş bir insan.
1: Çok teşekkür.
0: Bugünü görmüş.
1: Çok teşekkür.
0: Dolayısıyla her ikinize de tekrar hoş geldiniz deyip heyecanla sohbete başlamayı istiyorum. Şimdi ilk sorum tabii ki Zafer Bey'e olacak. Zafer Bey ile başlayacağız. Çünkü bir de dernek kuruluşu var. Bir dernek kuruluş hikayesi var. Özellikle Zafer Bey, sizin bir dakika şuradan bir sorularımı açayım. Devletler ve toplumlar için yapay zeka bu kadar öncelikli bir hale geldi ki siz yıllar önce AYPA'yı kurdunuz. Dünyada hangi ülkeler bu alanda öncü? Neler yapıyoruz? Türkiye burada nerede duruyor? Böyle bir genel açılım yapalım. Biraz AYPA'dan da bahsetmenizi isteyeceğim.
2: Çok teşekkür ederim. Sizin gibi önemli bir isimle program yapmak benim için büyük bir keyif. Siz gerçekten ekosistem gelişsin diye sadece Türkiye'de değil dünyada çaba gösteren bir isimsiniz. O yüzden çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir keyif, büyük bir gurur. Tabii yapay zeka çok popüler bir kavram. Son yıllarda çok konuşuluyor. Aslında biliyorsunuz 1956 yılında John McCarthy'nin ismini ilk zikrettiği kavram aslında 70 yıllık bir kavram. Ama dünya son 10-15 yılda daha fazla konuşuyor. Türkiye'de son yıllarda çok fazla konuşuluyor ve çok fazla gündeme geliyor. Çünkü yapay zeka sadece ekonomiyi, eğitimi değil, hayatımızdaki her alanı dönüştürüyor. Büyük bir dönüştürücü etkisi var. Bizler Türkiye'de yapay zeka alanında kurulan ilk resmi sivil toplum kuruluşuyuz. Biraz farklı bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biraz bizi think tank olarak düşünebilirsiniz. Çünkü yapay zeka politikaları çalışıyoruz. Şu minvalde derneğimizi kurduk. Teknolojinin hızına yetişemezsiniz. Ancak hazırladığınız doğru politikalarla toplumu bu hıza alıştırabilirsiniz. Yetiştirme şansınız olabilir diye yapay zeka politikaları koyduk. Ve nasıl enerjinin politikası varsa, nasıl sporun politikası varsa, nasıl ekonominin birçok konunun politikası varsa, biz de artık merkezinde tüm bu konuların merkezine yapay zeka politikaları olmasını istedik.
0: En zor alanı seçmişsiniz.
2: En zor olan ve en çok faydalı olacak alan. Çünkü siz bir konuda politika üretmezseniz önce ateş edip sonra nişan almak zorunda kalıyorsunuz. Politika demek önce nişan almak demek, sonra ateş etmek demek. Çünkü siz bir konunun politikalarını belirlemeden, hedef koymadan ilerleyemezsiniz. O yüzden biz de ülkemizin yapay zeka politikalarını oluşturarak hem kamuya hem özel sektörü bir köprü vazifesi kurmak için bir araya geldik. Çünkü yapay zeka deminden söylediğim gibi her alanı dönüştürüyor. Devletler için olmazsa olmaz, toplumlar için olmaz.

0: olmazsa olmaz. Peki niye? Özellikle devletler niye yapay zeka ile bu kadar çok ilgileniyor? Biz dört başlığa ayırıyoruz. Bir, Zehra Hanım, ekonomik büyüme. Yani yapay zeka ekonomisi 2030 yılına kadar kimi raporlarda 15.7 trilyon dolar, hatta kimi raporda 20 trilyon dolara kadar bir ekonomik hacim yaratacak. Devletler bu ekonomik pastadan payını almak için ciddi bir rekabet halindeler. Yani yapay zeka ekonomisi çok ciddi bir pasta payı aslında. Hatta biz diyoruz ki yapay zeka ekonomik kalkınmanın itici gücü olacak diyoruz. O yüzden devletler bir ekonomik büyüme için yapay zeka ile ilgileniyorlar ve merkezine yapay zekayı koymuş durumlar, politikaların merkezine. İki, ulusal güvenlik ve savunma. Üçüncü Dünya Savaşı'nı konuştuğumuz şu günde, hatta 50'den fazla ülkenin sığınak yaptığı şu günümüzde devletler milli güvenliklerini korumak için, savunmalarını güçlendirmek için yapay zekadan destek alıyorlar. Çünkü yapay zeka artık savunma sanayinin merkezine gelmiş durumda. Artık siper savaşları kalmadı. Siber savaşların olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden devletler savunma ve güvenlik açısından da yapay zekaya bakıyorlar. 3. Sosyal politikalar ve toplumsal dayanışma. Yani sosyal politikalar dediğimiz zaman içine eğitimi de koyabilirsiniz, istihdamı da koyabilirsiniz, birçok konuyu koyabilirsiniz. Çünkü yapay zeka artık çalışma stillerini değiştiriyor. İstihdam stillerini değiştiriyor. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırmada yapay zekanın yaklaşık 78 milyon istihdam kaybına yol açacağını söylüyor ama 92 milyon da yeni istihdam yaratacağını söylüyor. O yüzden devletler vatandaşlarına iş bulmak zorunda, istihdam yaratmak zorunda. Çalışma stilleri değişiyor. Artık uzaktan çalışma başladı dünyada. Devletler vatandaşlarını bu yeni dünyaya hazırlamak zorundalar. O yüzden sosyal dayanışma ve toplumsal refah çok önemli. O yüzden devletler bu konuyla ilgileniyor. Ve tabii ki dördüncü konu mahremiyet ve etik. Yapay zekanın artıları olduğu kadar riskleri de var. Devletler tabii ki vatandaşların haklarını korumak için mahremiyet ve etik konularında çeşitli regülasyonlar çıkartıyorlar. Ama baktığınız zaman ağırlıklı olarak devletler niye yapay zeka ile ilgileniyorlar? Bir, ekonomik büyüme. İki, savunma ve güvenlik. Toplumlar zaten devletin ilgilendiği konuyla ilgilenmek zorundalar. Türkiye'de de ciddi atılımlar var. Türkiye 35 yaş ortalaması olan bir ülke. Çok genç değiliz aslında.
1: Gençtik ama gittikçe
0: yaşlanıyoruz. Kesinlikle ama şöyle bir rakam verebilirim.
1: Avrupa değiliz ama.
0: Değiliz. 0-21 yaş arası Türkiye'de yaklaşık 27 milyonluk bir kitleye sahibiz. Bu kitle dünyadaki 143 ülkenin bireysel nüfusundan fazla. Yani ciddi bir genç nüfusumuz var aslında birçok ülkeye göre. Şimdi bu gençlerin, bizim yaptığımız araştırmalarda Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak, yapay zeka müthiş bir ilgileri var. Merakları var, heyecanları var. Bilgiyi de yanına ekleyebilirsek Türkiye gerçekten endekslerde ilk 20 hedefi var. İlk 20'ye girebilir ve buna potansiyelimiz de var. Türkiye'de de önemli gelişmeler var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki Genel Müdürlüğün ismi güncellendi. Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü oldu. Cumhurbaşkanlığında Siber Güvenlik Başkanlığımız kuruldu. Siber Güvenlik Başkanlığımızın altında da Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü var. Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı gibi çok bakanlığımızda yapay zeka ile ilgili daire başkanlıkları kuruldu. Milli Güvenlik Kurulu'nda artık yapay zekaya yer veriliyor. Üniversitelerimiz bölümler açıyor. Ciddi bir atılım var ama bu atılımı daha fazla büyütmeliyiz. O yüzden bu televizyon programları çok kıymetli. Sivil toplumlar çok kıymetli. Umarım Türkiye'de ilerleyen dönemlerde o ilk 20'ye girelim yapay zeka endeksinde hedefini tutturacaktır.
1: İlginç bir şey söyleyeyim mi Zafer Bey? 2002'den beri teknoloji sektöründeyim. Hep çalıştım, yani üretken kısımdaydım. Medya son 3-5 senedir hayatımda var. Ek olarak. Türkiye'ye çok inanıyorum. ve Türkiye'nin o 20'ye girmemesi için hiçbir sebep
0: kesinlikle,
1: olmadığını
0: kesinlikle.
1: Düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ve kamuya baktığımızda da sizin söylediklerinizle özellikle kamusal tarafta hani eğitim tarafı bir parça daha belki ağır geliyor. Orada çok daha radikal dönüşümlere ihtiyaç var. Finlandiya modelinde olduğu gibi 3 yaşından itibaren, anaokullarından itibaren medya ve teknoloji okuryazarlığı getirmek durumundayız çocuklarımıza. Medya, sosyal mecraları ve iletişimi kapsıyor. O farkındalığı alsınlar ki yapay zeka ile gerçek iletişimi ayırabilsinler. İki, teknolojiyi öğrensinler. Ama AYPA'nın görevi çok büyük. Son söylediğiniz iki madde, yani 4'le 5'ti galiba ya da 3'le 4'tü.
0: 3'le 4'tü.
1: Toplumsal politikalar yapay zeka ile ilgili ve güvenlik kısmı, etik ve güvenlik kısmı aslında bizi kurtaracak olan taraf.
0: Kesinlikle.
1: Ve orada da dünya çok hızlı gitmiyor. Avrupa'da çıkan AI Act sonrasında Amerika biraz alevlendi. Onlar şimdi çok çalışıyorlar filan ama yine de ürünlerin gerisindeyiz. Hayatımıza giren ürünlerin gerisindeyiz. Onun için önce tebrik ediyorum.
0: Çok
1: gerçekten
0: teşekkürler.
1: Çok önemli bir iş. Şimdi bir Volkan Bey'e de dönmek istiyorum. Özellikle işletmeler Türkiye'de yapay zeka entegrasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ama benim geçen programda da söyledim. Oranlara baktığımda araştırmalara hep veriye dayalı konuşmalıyız. %13'lerde. Çok düşük. Şimdi hangi alanda yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor şirketler ve en çok nerelerde yoğunlaşıyorlar? Aynı zamanda bu kullanımla kaygı oluşuyor mu? Yani şöyle düşünelim, IT departmanları vardı eskiden. IT departmanları yapay zeka köküyle yetişmedi. Onlar daha çok bilişim sistemleri ve network uzmanlığıyla yetiştiler. Yapay zeka ile beraber onların da bir yetenek güçlendirme, bir bilgi güçlendirme dönemleri geldi. Ama hepsi büyük, okul yaşında değiller. Sürekli öğrenmeye girmeleri gerekiyor. Burada küresel ölçekte bir kıyaslama yaparsak, Türk şirketlerinin yapay zeka karne notu sizce ne olur?
2: Öncelikle davet için ben de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bir program. Bu ve benzeri programların farkındalığı arttırmak için önemi büyük. Çok güzel bir giriş yaptınız. Raporla, verilerle başladınız. Sorunuz yine veriyle geldi. Zafer Bey aynı şekilde araştırma raporlarımızdan, verilerden bahsetti. Bencelikle temel farkındalık burada başlaması gerekiyor. Artık yapay zeka gibi veriden beslenen bir teknoloji veriden uzak yorumlanmamalı. İşte burası biraz da hani bu böyle olabilir, böyle olabilirden ziyade gerçekten veriyi karar odağımıza almamız gereken bir konudan bahsediyoruz. Biz zaten Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak bunu ilk kurulduğumuz günden beri Gelecek Serisi Araştırmaları adı altında kuantum araştırmayla birlikte düzenli toplumun, işletmelerin, sektörlerin dönüşümünü çok detaylı bir şekilde analiz ettiğimiz araştırma raporlarımızı yayınlıyoruz. Bunların sonuncusundan bahsedeyim ben. Hatta güncel rakamlar da verelim Türkiye işletme ekosistemindeki yapay zeka kullanım oranı ile ilgili. Şimdi böyle mikro ölçekli küçük esnaf dediğimiz kitleyi işletme ekosisteminden çıkardığımızda yaklaşık 1 milyonluk bir işletme evreninden bahsediyoruz. Hani bu aşamada işin açıkçası bakkal ve manav amcanın dönüşümünü beklemiyoruz. O yüzden bu kitleyi çıkardığımızda Türkiye'deki şu andaki kullanım oranı işletmelerin yapay zeka kullanım penetrasyonu bu yıl %25.2'ye çıktı. Geçen yıl bu oran %17.5'tü. Yaklaşık %8'lik bir artışla %25.2'ye çıkmış durumda.
1: Yani niyet ettim, kullanıyorum, dönüşüyorum diyenler.
2: Evet. Tabii ki buradaki bütün dönüşümler doğru dönüşüm mü? Hayır değil. Ama bir şekilde işinin, iş modelinin bir yerinde bir şekilde yapay zeka ile tanışmış şirketlerden bahsediyoruz. Buna minik ürünler, chatbotları kullanan şirketler dahil olmak üzere. Başında da belirttiğiniz gibi chatbot kullanımı bir dönüşüm değil. Yapay zeka dönüşümü zaten teknolojik bir dönüşüm de değil. Bu bir iş modeli dönüşümü. Yani kesinlikle, yani şunu bekleyemeyiz. Yapay zeka sihirli bir değnek değil. Bizim iş modeli verimliliğimiz 10 üzerinden 3 ise yapay zekaya bu işleri devrettiğimizde 10 üzerinden 5 ya da 10 üzerinden 6 olmayacaktır. Sadece 10 üzerinden 3'lük verimliliği daha hızlı ve belki daha az bir maliyetle elde etmemiz gerekiyor. Fırsat bu fırsat deyip aslında bizim buradaki iş yapış şekillerimizin de dönüşmesi gereken bir süreçteyiz. O yüzden başınızda, yani programın başında da belirttiğiniz gibi chatbot'u web sitesine entegre etmekle yapay zeka dönüşümü olmuyor. Bu anlayışın, bu yönetim sisteminin baştan dönüşmesi gereken bir zamandayız. Bu 25.2'lik kitle tabii ki işletme büyüklüğü küçüldükçe %15'lere kadar düşerken enterprise dediğimiz biraz da kurumsallaşma sürecini tamamlamış CEO yönetimindeki markalarımıza baktığımızda oranın %80'in üzerine çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Peki hangi alanda yapay zeka yoğun olarak kullanılıyor diye yine detaylı analizlerimize baktığımızda özellikle müşteri ilişkileri analitiği ve pazarlama, müşteri deneyimi alanlarında yapay zeka kullanımının toplandığını görebiliyoruz. Bu oran geçen sene %70 iken ülkemizde bu

0: yıl %76'ya doğru ilerlemiş durumda. Neden pazarlama departmanı çok hızlı bir şekilde buraya adapte oldu? Neden CMO'lar çok daha hızlı bu tarafa dümeni çevirdiler? Çünkü burası özellikle pandemiden bu yana verinin biriktiği bir yer. Ve burada yapılan hamlelerin dönüşüm oranları çok daha hızlı bir şekilde gözlemlenebiliyor. Ve daha ucuz maliyetlerle bu dönüşüm gerçekleşebildiği için yoğun bir şekilde aslında, yani bir şirketin her aşamasında yapay zeka kullanılıyor. Ama pazarlama alanındaki kullanım oranı dikkat çekici. Yapay zeka şirketlerin kullanımında iki noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Aslında bu oran %25.2 kurumsal olarak bir şekilde yapay zekayı kullanan şirketler. Ama Türkiye işletme ekosistemindeki yapay zeka kullanım oranına baktığımızda aslında %39.2 gibi biz bir rakamla karşılaştık bu sene araştırma sonuçlarımızda. Bu bizi çok şaşırttı. Hani bir yerde bir hata var diye biraz daha derinleştirdiğimizde araştırmayı, özellikle kullanıcılar bazında gölge yapay zeka olarak tanımladığımız bir oran karşımıza çıkıyor. Nedir gölge yapay zeka? Gölge yapay zeka işletmenin herhangi bir yapay zeka stratejisi olmamasına rağmen çalışanlarının bir şekilde yapay zekayı kendi işlerinde kullanmasıyla birlikte çıkan durum. Şimdi kulağa hoş gibi geliyor. Hani işletme hiçbir hazırlık yapmadan ama. Evet, iş, yani çalışanların adaptasyonuyla şirket bir şekilde yapay zeka kullanmaya başlamış gibi geliyor. Ve bu oran şu anda bu yıl %14. Yani yapay zeka kullanım oranının yarısı kadar bir gölge yapay zeka kullanımı var. Bu aslında kulağa hoş gibi gelse de ne kullanılıyor ve nerede kullanılıyor diye iyice detaylandırdığımızda ticari dil modellerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı ve buralarda kişisel verilerin, müşteri verilerinin işlendiği, hatta finansal verilerin, ticari sırların analiz edildiğini görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi KVKK gereği, yani kişisel verileri koruma kanunu gereği bizim bu verileri yurt dışına çıkarmamamız gerekiyor. Ve bu ticari dil modelleriyle bu verilerin paylaşılmasıyla birlikte de aslında regülasyon ihlallerini yapmaya başlamış durumdayız. Bu kaygı verici bir durum. Bunun yanı sıra kod üretiminde artık yapay zeka çok yoğun olarak kullanılıyor. Buradaki kodların copy-paste şekilde şirket yazılımlarımıza entegre edilmesi siber güvenlik bakımından da ciddi sorunları karşımıza getiriyor.
1: Bu arada söylediğiniz şey çok kritik. Mesela Moltbook çıktı şimdi, ajanların sosyal ağları.
0: Evet.
1: Bu ağlarda agentler, ajanlar kendi içinde sohbet ediyorlar. Evet. Felsefi, psikolojik, hatta bir din bile üretmişler. 3 milyona yakın ajan kaydolmuş içeriye. Şimdi şirketlerde biz agent, ajan kullanarak hareket ediyorsak, bu ajanlar da bu sosyal ağlara giriyorlarsa kendi içlerinde de bilgi paylaşımı yapmaları mümkün.
0: Tabii.
1: Yani dediğiniz risk aslında çok önemli, çok büyük, regülasyona muhtaç, politikaya muhtaç ve kontrole muhtaç. Bugün ChatGPT'nin Amerika menşeli bir OpenAI'ın şirket olması, ChatGPT'nin verileri kendi sunucularında tutuyor olması, bunun da nasıl kullanılacağı konusunda bizim bir noktaya kadar karar yetkimizin olması sıkıntılı bir durum.
2: Şimdi işletmeler %14.5 kullanıyordu yapay zekayı. Şimdi 25.2'ye çıkmış. Bu artış fena değil. Ama yeterli de değil.
1: Tabii
2: Zehra Hanım. Çünkü Avrupa'da bu rakamlar %40-%50 civarında. Yani
1: tabii.
2: Türkiye'deki işletmelerimiz ne kadar çok yapay zekayı kullanırsa o kadar çok ekonomimiz büyüyecek. Hatta biliyorsunuz Türkiye'nin bir hedefi var. İlk 10 ekonomiye girme hedefi dünyada. Şimdi 25.2'lik dilimle bu hedefe yaklaşamayız. Bunun en azından 30-35-40'lı rakamlara gelmesi lazım. Yani işletmeler bizi seyrediyor. Yapay zeka konusunda bir ilgileri var, heyecanları var, merakları var. Ama televizyonu kapattıktan sonra biraz ne yapacaklarını bilmiyorlar. Orada da bir rehberlik bekliyorlar. Devletten ve sivil toplum kuruluşlarından.
1: Danışmanlardan.
2: Sonuçta yani bizi seyreden Anadolu'daki bir sanayici, evet yapay zeka çok önemli diyor. Televizyonu kapatınca kendiyle baş başa kaldığı zaman ne yapacağını bilemiyor.
1: Karar vericilerin çoğu da bu konulardan uzak duruyor biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Yani sermaye sahipleri bu konuları çocuklarına, ikinci nesillere ve departmanlarına bırakmış durumda.
2: Ama şunun farkında olmaları lazım. Artık dönüşüm başladı. Yani yapay zekaya işinizi entegre etmek bir lüks değil artık. Bir ihtiyaç. Yapmak zorundasınız. Yani geleneksel iş modelleriyle artık başarıya ulaşma şansınız çok mümkün değil. O yüzden işletmelerdeki bu artış bizi umutlandırıyor. Ama yeterli olmadığını söylemek gerekiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aslında bu şuraya da geliyor. Zafer Bey'e sorayım bunu. Türkiye'nin yapay zeka alanında bir de küresel rekabet heyecanı var, iştahı var. Burada toplumun hangi kesimi bu anlamda yapay zekayı öncelikle öğrenmeli? Yani biz mesela Teknolojide Kadın Derneği'nde kurulduk. Normalde tüm Türkiye'ye hedef kitle olmadan çalışmamız lazım. Ama dedik ki yangın var. Önce üniversite son sınıf, 1-2-3 okuyan ya da son sınıf, yeni mezun, yeni iş arayanları dönüştürmeye çalışalım ki hemen taze girsinler mesleğe, arkadan gelenlere rol model olsunlar dedik. Sayı o kadar fazla ki dernek olarak bugüne kadar 25 bin gencimize değebildik. Yıl sonuna kadar da inşallah 40 bine çıkmayı düşünüyoruz. Ama 40 bin hiç, yani Türkiye popülasyonuna baktığınız zaman nüfusa, siz ne dersiniz bu konularda?
2: Şimdi 86 milyonun gündemine yapay zeka almamız gerekiyor. Çünkü bu sadece bir mesleği, bir ili, bir televizyon kanalını etkileyen bir dönüşüm değil. Bu dönüşüm herkesi dönüştürüyor. O yüzden 86 milyonun gündemine yapay zekayı almak lazım. Ama ben bunu çok düşünüyorum. Yani yıllardır düşünüyorum. İlk başta nereden başlamalıyız diye, bence ilk başta karar vericilerden başlamak lazım. Çünkü Zehra Hanım, siz bu işe yıllarınızı verdiniz. Karar vericiler rotayı çiziyor. Karar veriyor. Yani icra makamındakiler. Değil mi? Siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, bir şirketin CEO'su. Hatta ben size sorayım. Günümüzde bir CEO yapay zeka bilmeden şirketini yönetebilir mi?
1: Mümkün değil artık.
2: Mümkün değil. Bir CFO yapay zeka kullanmadan finansal analiz yapabilir mi?
1: Verimli olmaz.
2: Olamaz. İşte bir CMO yapay zeka araçlarını kullanmadan şirketin pazarlama planlamasını yapabilir mi? Ya da bir devlet memurusunuz, bir uzmansınız. Sonuçta bir amiriniz var, kurumun başkanı var. Siz gidip ona projenizi sunuyorsunuz, yapay zeka dönüşüm projesini. O tepedeki amir, kurum başkanı yapay zekayı bilmezse, ön yargısı varsa o proje nasıl hayata geçecek? O yüzden tabii ki kadınlarımız, gençlerimiz, medya sektörü, her sektör yapay zekayla ilgilensin ama ilk karar vericiler. Çünkü rotayı onlar çiziyor, kararı onlar veriyor.
1: Bir de kamu tabii.
2: Tabii ki. Yani başta kamu gücü. Hatta.
1: Çünkü onlar bir şey koyduğu zaman, işte e-devlet diyorlar, geçiyoruz. Mutlaka tabanında yapay zeka var. Veya e-nabız diyorlar hepimiz. Yani bir geniş kitle sürükleme kamuda çok iyi oluyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle. İkincisi de öğretmenlerimiz diyorum ben. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. Bu gençleri, öğretmenlerimiz geleceği hazırlayacak. Yine söyleyelim, bir öğretmen yapay zeka bilmezse, yapay zekaya ön yargısı varsa, yapay zekayı öğrenmezse gençleri nasıl geleceğe yetiştirsin,
1: mesleğini
2: hazırlasın?
1: Mesleğini yapamayacak diyeyim daha.
2: Mümkün değil. O yüzden
1: olarak.
2: Bir karar vericiler, hani siyaset, bürokrasi, kamu diyebiliriz. Bütün CEO'lar, üst yönetim, C-level diyebiliriz.
1: Kurucular. Girişimciler.
2: Çünkü kararı onlar veriyor, rotayı onlar çiziyor. İki de gençlerimizi geleceğe hazırlayacak öğretmenler. Ama genel kapsamda gerçekten 86 milyonun gündemine yapay zekayı koymak lazım. Çünkü bu magazinsel bir konu değil artık. Bu stratejik bir gereksinim. Hani bir teknoloji vardır, sadece bir bölgeyi etkiler, bir sektörü etkiler. Dersiniz ki sadece o sektör ilgilensin. Siz bütün dünyayı dönüştüren, enerjiden dış politikaya, iklim değişikliğinden, hatta Yapay Zeka Devrimi kitabı yazarı Bernard Marr diyor ki, yapay zeka, orkinos balık avcılığından diş fırçası imalatına kadar her sektörü dönüştürecek diyor. Böyle bir dönüştürücü etkisi olan teknolojiyle herkesin ilgilenmesi lazım.
1: Ben çok katılıyorum size. Hatta haykırayım yani böyle hep söylediğimiz bir şey sesimiz duyulsun diye. Evet. Burada bir küçük ekleme olarak aileyi ekleyeceğim.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü sosyal ve kültürel dönüşüm yapmak çok kritik burada. Ailenin kendi içindeki o paylaşım ve bilgi birikiminde bir eşitleme yapmak lazım. Yani çocuklarda cinsiyet eşitlemesi yapmak lazım. Ben ona kırık basamak diyorum. Yani bir kız çocuk, erkek çocuğu teknolojide ayırmak demek kırık basamak. Ama bu çağda biz o kırık basamağı tamir etmeyelim. Yeni bir merdiven koyalım diyorum.
2: Aile niye önemli? Belki Ekonomist dergisinin 6-7 ay önce kapağını hatırlarsınız. Yani çok ciddi incelenmesi gereken bir kapak. Diyor ki çocukları günümüzde algoritmalar büyütüyor diyor. Aileler yapay zeka farkındalığına ulaşmazsa çocuklarımızı algoritmalar büyütecek. Bu bir tehlike. Çocuklar teknolojiyle büyüsün ama aileler her zaman başrolde olsun.
1: Başrolde olsun.
2: Ama o kapak gerçekten bizi izleyenler lütfen internete girip baksınlar. Hani çocukları günümüzde algoritmalar büyütüyor diye bir başlık attı Ekonomist dergisi. Gerçekten öyle. Bunun tabii riskleri çok fazla. O yüzden aileler işin içine girmeli. Hatta çocuklarıyla beraber yapay zeka ile ilgili farkındalık için birçok oyun bile oynayabilirler aslında.
1: Aslında şey var. Ses, kendi sesinle çocuğuna okuduğun kitap. Şimdi çocuklar hep ilgisiz kalıyorlar. Anneler, babalar çalışıyorlar. O ses çok etkilidir ya. O evet. Sesle veya bazen görüntüyle, yapay zeka katkısıyla çocuğunla kurduğun iletişim. Bunlar gerçekten kıymetli.
2: Kesinlikle.
1: İyi kullanılırsa.
2: Kesinlikle.
1: Peki Volkan Bey, size döneceğim şimdi burada. Türkiye'de yapay zeka yatırımları ölçülmeye başlandı mı? Ve bu ölçümler neyi işaret ediyor aslında? Özellikle CEO'ların yapay zeka konusundaki, ben de şahit oluyorum, en büyük korkuları ve heyecanları ne?
0: Şimdi şöyle, biz 5 yıldır zaten bunu ölçümlüyoruz başında da söylediğim gibi. Ama somut parametrelere erişemiyorduk. İlk kez bu yıl daha somut parametre, ROI'leri görmeye başladık. Dönüşüm oranlarını görmeye başladık. Buna geçmeden bu Türkiye'deki %25'lik kitle, yani yeni mi yapay zekaya adapte oldu yoksa geçtiğimiz yıllarda da kullanıyor mu diye biraz daha o rakamları derinleştirirsek oradan da aslında bir dönüşüm oranı yakalıyoruz. Buradaki kitlenin %52.4 yani kullanıcıların yaklaşık yarısı yeni kullanıcı. Ama diğer kalan yarısı geçtiğimiz yıllarda da yapay zeka kullandığını görebiliyoruz. Buradaki asıl kritik bölüm şu dikkat çekmek istediğim şey. Bu geçtiğimiz yıllarda da yapay zeka kullanan şirketlerin kullanım alanı %60'ında artmış durumda. Yani bu bize şunun sinyalini veriyor. Ben bunu bir departmana entegre ettim, kullandım, bir verimlilik sağladım. Şimdi bunu başka departmanlarıma da geçiriyorumun aslında mesajı. Şimdi daha somut parametrelere gelirsek, daha böyle somut parametrelerle geri dönüşüm oranlarına bakarsak, şimdi 5 yıldır düzenli olarak işte verimlilik artışı, hız artışı gibi parametreler karşımıza geliyor. Ama bu yıl ilk kez böyle short listlerimize, ilk 6-7 maddenin arasına %17.6 ile gelir artışı, %11.8 ile de maliyetlerin azalması gibi somut parametreler girmiş durumda. Yani artık buraya yatırım yapan şirketler bunu daha ölçümlenebilir, daha somut parametrelerle ölçümlenebilir şekilde devam ediyor.
2: Yani işletmeler yapay zekayı sevdi diyebiliriz. Neden sevdi? Daha fazla para kazanıyor, daha fazla hız kazandığını söylüyor, daha fazla verimlilik aldığını söylüyor. Tabi bu da belki de istihdam kaybıyla ilgili ciddi soru işaretleri de yaratabilir. Çünkü işletmeler yapay zekadan bu kadar verim alıyorsa insan istihdam nasıl olacak?
1: O önemli bir konu. Onu şimdi sizle konuşacağız. Evet. Sizi bitireyim. Ondan sonra o konu, çünkü benim de üzerinde çalıştığım bir konu. Aslında bence büyük kaoslar olmayacak. Ama işte o insanların bu dönüşümü anlaması ve yeteneklerini farklı noktalarda geliştirmeleri gerekiyor. Başladı. Yok diyemem. Şirketler de buna yatırım yapıyor. Siz devam edin Volkan Bey. Hemen sonra Zafer Bey'e de bunu soracağım.
0: Tabii. Yani CEO tarafına geçecek olursak, CEO'ların yapay zekayı böyle maliyetleri kısmak veya verimliliği sağlamanın, arttırmayı sağlamanın yanı sıra %42.4'ü kendi başına bir gelir kaynağı olarak görüyor şu anda. %33.3'ü de bunu kısmen Yani buradaki yapay zeka yatırımlarının ekstra kendi başına bir gelir kaynağı olarak planların içerisine almış durumda. Yani CEO'lar için fırsat, bu farkındalığın sahibiler ve bunu artık bir ürün gibi, yeni bir hizmet gibi de piyasaya çıkarmanın heyecanını yaşıyorlar diyebiliriz.
1: CEO'larda şunu gözlemliyorum ben, kendi işlerini kaybetme korkusu yaşıyorlar. Çünkü yönetim kurullarında bile artık yapay zeka yer alacak diye konuşuluyor. Yönetişim olarak bir makine, sentetik zeka bir insan zekadan daha hızlı strateji yapabiliyor ya da sonuç çıkarabiliyor. Biraz böyle hep orada bir durdurma var. Bu az dijitalleşmenin en büyük sebeplerinden birisi sermaye sahipleri olduğu kadar CEO'lar.

0: Bunu unutmamak lazım.
1: Sezgisel ve bilişsel tarafı yapay zeka kotarırsa, yani bu bir zaman alacak ama kotarırsa, ben hayır diyemiyorum çünkü her şeyi görüyoruz.
2: Kotarabilir de.
1: Kotarırsa o zaman ancak o orkestrasyonu yapabilir. Şimdilik daha henüz öyle bir şey
2: yok,
1: söz konusu değil.
2: Tabii.
1: Peki Zafer Bey, deminki konuya dönüyorum. Özellikle etik politikalar ve güvenlik, bunları da söylemiştiniz. Hepsini birbirine bağlayarak sizin yorumlarınızı alayım. Demin yorum yaptığınız konuda dahil olmak üzere.
2: Şimdi deminden de onu söyleyecektim. Türkiye bu işin neresinde? Türkiye gerçekten bu işin öncüsü olabilecek potansiyele sahip. Şunu söyleyeyim özellikle. Şimdi her ülkenin yaptığı Zehra'nın bir odak noktası var yapay zekada. Türkiye'de yapay zekada hangi konuda önce olabilir, ona karar vermeli diyorum. Çünkü savunma sanayide büyük bir başarı hikayemiz var. Hatta yapay zeka ile birleştirdiğiniz zaman bu başarı hikayesi daha da büyüyor. Ama biz hangi konuda odaklanacağımıza karar vermemiz lazım. Yani ülkeler artık yapay zekada bir alana odaklanıyor. Peki Türkiye yapay zekada hangi alana odaklanmalı? Bunu ben seyircilerimize de soruyorum. Yani bütün tuşlara basmak mı? Bütün sektörlerle ilgili bir şeyler yapmak mı? Yoksa biz Türkiye olarak belki de hazır COP31'e ev sahipliği yaparken, belki de tüm dünyaya biz yapay zekada, tarımda, iklimde önce olabiliriz diye haykırmalıyız. Niye tarım diyorum? Türkiye'de 2,5 milyon kayıtlı, ÇKS'ye kayıtlı çiftçimiz var. Türkiye tarım ülkesi. Coğrafi özelliklerimizle.
1: Kendi kendimize yetebiliyor idik.
2: Baktığımız an çok önemli. Yani Türkiye tarım olur, başka bir konu olur. Yapay zekada bütün konularla ilgilenmektense diğer ülkelerin yaptığı gibi tek bir alana odaklanırsa çok daha başarılı olabilir. İstihdam konusuna gelince de, yani herkesin korktuğu bir konu. Hepimiz korkuyoruz. Ama sadece yapay zeka bu meslekleri dönüştürüyor. Geçmişe baktığınız zaman buhar devriminde buhar meslekleri dönüştürmemiş mi? Ya da elektrik devriminde elektrik meslekleri dönüştürmemiş mi? Bilgisayar devriminde dönüştürmemiş mi? Her teknolojik buluşta meslekler, tabii ki bazı meslekler kayboluyor, bazı meslekler geliyor. Biz kaybolacaklara mı odaklanacağız, var olacaklara mı odaklanacağız? Buna karar vermemiz lazım. Sonuçta yapay zekada meslekleri dönüştürecek. Bunun en güzel cevabı aslında Stanford Üniversitesi'nden Eric Bright Johnson söylüyor. Diyor ki, makinalara karşı yarışmak yerine makinalarla birlikte yarışmalıyız diyor. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırmada diyor ki, 2030 yılına kadar diyor, İşlerin %34'ünü otomasyon yapacak. 33'ünü insanlar yapacak. Geri kalan 33'ünü de insan ve makine ortaklığı yapacak diyor. Yani artık yapay zeka çağındayız ve makinalarla çalışmaya insanların da alışması gerekiyor. O yüzden istihdam kaybı gerçekten yaşanacak. Bu çok net bir şekilde belli. Raporlar da onu gösteriyor. Ama yeni meslekler de olacak. Yani insanoğlu da kendini geliştirerek, aklını kullanarak yeni mesleklere adaptasyon sağlayabilir. Tabii bununla beraber de girişimcilik kültürü de değişiyor. Artık dünyada yeni kavramlar konuşuluyor Zehra Hanım. Mesela bu kavramlardan bir tanesi rekaberlik. Nedir rekaberlik? Rekabet ederken işbirliği yapmak. Artık firmalar birbirleriyle rekabet ediyor ama teknolojik anlamda da beraber çalışmaya başladılar. Bir de yeni bir kavram daha var. AI Rollup diyoruz.
1: Ha, bunu duymamıştım.
2: Evet, AI Rollup şöyle. Yani artık ilerleyen dönemlerde yeni türkornlar, unicornlar, yani dünya teknoloji devleri, yeni startuplar olmayacak deniyor. Mevcut şirketler dönüşerek büyük şirketler haline gelecek diyor. Yani siz geleneksel bir şirketi satın alıyorsunuz, onu yapay zeka ile dönüştürüyorsunuz ve belli bir kıvama getiriyorsunuz aslında. Yani şirketi...
1: Ben bunu şeye benzettim. Google yıllarca, evet, arama motoru olarak çalıştı. Müthiş bir veri sahibi oldu. Sonra tam aynı örnek olmasa bile Gemini'yi yarattı yapay zekada.
2: Evet.
1: Şimdi o kadar güçlü ki Gemini'yi entegre ettiğinde çok yol kat etti. Yani rekabette çok hızlı ilerledi.
2: Evet, evet.
1: Tam olarak aynı örnek olmasa da
2: benzer.
1: Çok benzer bir örnek. Şirketler de bunu yapabilir. Zaten köklü, zaten güçlü, verisi evet. var.

0: müşterisi var, her şeyi var. Bu dönüşümü sistemsel yaptıklarında kesinlikle sizin dediğiniz sonuç oluyor.
1: Yani şöyle düşünün, Anadolu'da bir sanayi şirketi var. Geleneksel bir sanayi şirketi. Yapay zeka ile ilgili siz o şirketi satın alıyorsunuz. Analiz ediyorsunuz. Sonra yapay zekayı entegre ederek belli bir kıvama getiriyorsunuz. Hatta Jeff Bezos 100 milyar dolarlık bir fon ayırdı. Ben mevcut şirketleri alacağım, yapay zeka ile entegre edeceğim, büyüteceğim dedi. O yüzden bizi buradan izleyen işletmelerimiz, girişimcilerimiz şunu bilsinler. Bir, yapay zeka şirketiyseniz rekabetlik kavramını artık ön plan almanız lazım. İşte Nvidia CEO'su geçen gün bir fotoğraf karesi verdi. Hyundai ve Samsung CEO'su ile beraber yemek yediler. Şimdi bunlar rekabet halinde olan firmalar ama rekabetliğe girdiler. Beraber büyüyorlar, birlikte yükseliyorlar. Ama AI roll-up'ta da yani siz geleneksel bir şirketsiniz, işleriniz iyi gidiyor ama AI ile ilgili bir planınız yok. Ama sizi bir şirket gelip satın alıyor. Satın almıyor sadece aslında. Satın aldıktan sonra yeniden AI ile inşa ediyor ve şirketinizin değeri yükseliyor. O yüzden yapay zekada girişimciliğin DNA'sı da değişti.
0: Değişti, evet.
1: Umarım Türkiye'de bu DNA'ya ayak uydurabilir.
0: Ben şeyi de düşündüm, siz böyle söyleyince müthiş bir model bu. Yani teknoloji alanında kurulmuş yapay zeka tabanlı sistem şirketleri normal şirketleri de satın alabilir.
1: Kesinlikle.
0: Onları satın alıp onları dönüştürüp çok büyük bir güç de yaratabilir.
1: Kesinlikle.
0: Yani büyük fırsatlar var aslında. Biz işsizlikten bahsediyoruz ama işte Open Cloud diye bir uygulamanın içinde senin ihtiyacın olan bütün çalışanlar yer alıyor. Sen bir kasa bir masa oturup Open Cloud'u açıp ne kurmak istiyorsan, ne yapmak istiyorsan iş emrini verdiğinde orası sana sayısız çalışan atayabiliyor, dijital çalışan atayabiliyor ve onlar birbirleriyle de koordineli olarak o işi hayata geçirebiliyorlar.
1: Yani önümüzdeki dönem en büyük yapay zeka şirketleri sıfırdan kurulan startuplar olmayabilir. Mevcut şirketleri satın alıp yapay zeka ile dönüştüren şirketler olabilir. Bunu da tarihe bir not düşmek isterim.
0: Düştük burada. Arşivlerimize girdi. Zaten benim program 3 yıldır şey gibi, arşiv gibi. Yani başında 3 yıl önceden başlayıp izleyenler gelişmeyi dinleyecekler. Çünkü sektörün sizler gibi çok kıymetli insanlarını ağırlıyorum. Ve onlar da anlatıyorlar. Yani geçen yıl bambaşka bir şey konuşuyorduk. Bu yıl artık sistemin oturması ve sistem üstünde var olabilecek yapılar konuşuyoruz.
1: Bu arada sadece girişimciliği ticaret olarak bakmamak lazım. Bir de giriş

0: Yatırım yapıyor. Kore'ye bakıyorsunuz, yatırım yapıyor. Girişimcilik sadece ticari olarak değil, devletlerin de modellerini değiştiriyor gibi.
1: Çok enteresan. Ben heyecanlıyım. Yani güzel. Yenilik her zaman çok güzel. Evet. Volkan Bey, size tekrar döneceğim. Türkiye'de işletme ekosisteminin yapay zeka reçetesi sizce nasıl olmalı? Hem kurumsal dönüşümde hem de girişimcilik açısından şirketlerin izlemesi gereken yol haritası. Bu kadar da danışmanlık verdiğinize göre izleyicilerimize birazcık bilgi alalım sizden.
2: Teşekkürler. Yine verilere dayanarak aslında yapılan doğrular ve yanlışları göz önünde bulundurarak biz 7 maddelik bir reçete hazırladık şirketler için, işletmeler için. Şimdi birincisi, değer odaklı net bir yol haritasında olması gerekiyor. Bu sizin de başında bahsettiğiniz gibi bir chatbot web sitesine entegre etmekle olacak bir şey değil. Bu gerçekten işinin dönüşümü. Yani iş yapış şekillerinin dönüşümü. Uzun vadeli planlarının olması gerekiyor. Ama arada tabii kısa vadede de hayata geçirebileceği, yani müşteri kitlesiyle veya hedeflediği alanda bir şekilde canlıya alabileceği minik ara hedefleri de kendisine koyması gerekiyor. Öncelikle buradaki değeri net bir şekilde ve uzun o yolculuğu önüne koyması gerekiyor şirketlerimizin. İkinci olarak strateji ve şirket kültürü birlikte ilerlemeli. Şimdi sadece CEO'ların söylemleriyle ya da yukarıdan gelen söylemlerle yapılacak bir dönüşüm değil. İçerideki kitlenin, çalışan onlarca, yüzlerce, belki binlerce kişinin de bununla birlikte dönüşmesi gerekiyor. Çünkü baktığımızda çalışan kitle, biz toplum paydaşına da yaptığımız araştırmalar bize gösteriyor ki en büyük kaygılarının başında istihdam korkusu, biraz önce de konuştuğumuz gibi, geliyor. Dolayısıyla buradaki belli başlı direnişler bile yapay zeka projelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabiliyor. O yüzden önce çalışan kitleyi, her aşamasını, gerek belli aşamada teknik, belli aşamada yapay zeka farkındalık eğitimleriyle donatmak gerekiyor ki yani birlikte bu kültür ve şirket ilerleyebilsin. İkincisi, CEO, CTO, CMO ya da insan kaynakları, yani tüm kişilerin bir araya gelmesi. Yani bu iş CTO'lara bırakabilecek bir yazılım dönüşümü değil. Yani CEO'ların buradaki heyecanı ve inovatif ruhunu CTO'ların bilgisiyle, CMO'ların pazar bilgisiyle birleştirerek hareket edilmesi gereken bir önemli nokta. O yüzden buradaki birliktelikler önemli.
1: Son, bu arada bir dakika bize gireceğiz.
2: Hemen
1: onun için bir toplama, sonra Zafer Bey'e de bir son kapanış yaptırayım.
2: Tamam. Burada iç yapay zeka takımlarıyla dışarıda bu alanda çalışan profesyonelleri mutlaka birleştirmek gerekiyor. Çünkü yapay zeka Ar-Ge gerektiren bir süreç. İçeride boşu boşuna yıllarca Ar-Ge yapmak yerine dışarıdaki paydaşlardan, Ar-Ge yapmış paydaşlarla teknoloji transferi yapmaları gerekiyor. Sürecin kısalması için. Biraz önce bahsettiğimiz gibi somut parametrelerle ölçüm yapması gerekiyor. Ve buradaki diğer önemli konu da veri boyutu. Verinin büyüklüğünden ziyade çok az parametreli, yüksek veriye sahip şirketlerimiz. AI biraz daha fazla değişken ve parametre,
1: evet,
2: bekliyor.
1: Çok güzel notlar bunlar. Yani deşmek isterim, daha detaylandırmak isterim. Zafer Bey, tek bir soru soracağım. Türkiye yapay zeka politikalarında yeterli hızda mı? Değilse çok kısa bir şekilde sizden böyle bir dakikada neden değil?
3: Çok ne zor bir soru.
1: Var? Evet, şimdi kısaltacağız.
3: Zehra Hanım, dijital dönüşüm insanın dönüşümüyle başlar. Türkiye çok ciddi bir atakta, çok ciddi bir yapay zeka reformunda. Şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz ama hak ettiğimiz yere geleceğiz gibi gözüküyor. Özellikle Türkiye bu dönüşüme daha hızlı adaptasyon sağlaması için işe eğitimden başlamalı. Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Gömleğin ilk düğmesi eğitim. Hani politika diyoruz ya, ilk politika eğitimden başlamalı. O yüzden ilk başta insan dönüştürmeliyiz. Yani işletmeler için de insan kaynağı dönüşmeli, öğretmenlerimiz dönüşmeli. Türkiye, dediğim gibi, şu anda yapay zekaya müthiş bir ilgi var. Bakın, yaptığımız araştırmada, Türkiye'nin 1200 kişilik yaptığımız araştırmada, çok yüksek bir örneklemli, Türkiye'deki toplumun %80.5'i yapay zekadan haberdar olduğunu söylüyor. 57.6'sı yapay zekayı kullandığını söylüyor. Bu 57.6'sının %35.3'ü her gün kullandığını söylüyor. Yani bu topraklar, gençlerimiz yapay zeka kavramına uzak değil. Bu topraklar değişim dönüşümlere uzak değil.
0: Türkiye yapay zekayı sevdi. Özellikle

0: Gençlerimizin DNA'sı yapay zekaya çok yatkın. İlgi var, heyecan var, merak var ama bunların yanına bilgiyi koymamız lazım. O yüzden önce eğitim diyoruz. Yani toplum yapay zekayı sevdi. Sadece sinerjiye dönüşmesi için, yanına bilgiyi koymak için devletimiz öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları, akademik camia, medya hep beraber çalışarak Türkiye umarım özellikle 2030 sonrası yapay zekada Devler Ligi'nde ilk 20'ye girecektir. Ama unutmayalım, dijital dönüşüm binaların dönüşmesinden ziyade insanların zihniyetinin dönüşmesiyle başlar.
1: Çok güzel söylediniz. İyi bir kapanış oldu bu. O zaman diyoruz ki özellikle insan dönüşümü şart. İyi bir politika ya da etik kuralları koymak adına. Çünkü hala kararları biz insanlar veriyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
1: Harika bir yayın oldu. İnşallah devam ederiz AYPA ile sohbetlerimize. Evet, AYPA Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Zafer Küçük Şabanoğlu'na ve AYPA Başkan Yardımcısı Volkan Kılıç'a programa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, dolu dolu bir sohbet yaptık. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine yapay zeka sizlerle birlikteyiz. İzlemeye devam edin efendim. Hoşçakalınız.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 30, Sakarya ve Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14. Konya 30, Kayseri ve Sivas 29, Nevşehir 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Denizli 37, Aydın 38, Muğla 34, Manisa 36. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Bolu 30, Karabük 33, Rize 25, Samsun 26. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 7. Malatya ve Erzincan 31, Van 25, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 32, Şanlıurfa 36, Siirt 34 ve Diyarbakır 35 derece.

0: milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
1: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
2: All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
4: Xpro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50.000 düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
11: Hangi kredi?

Körfezi'nin 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

0: macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırın.

0: A Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.

Haber ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu zirvesinde ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Küresel ekonomideki yavaşlama ve jeopolitik gerilimlerin Türkiye'yi de etkilediğini belirten Yılmaz, 2026 yılında Türkiye ekonomisinin %3,3 büyümesini beklediklerini söyledi. Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını da yineledi. Detaylarına birazdan haberimizde bakacağız. Merkez Bankası Temmuz ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatçıların küresel pazarlardaki konumunu koruduğunu, hizmet ihracatının da dış dengeyi desteklediğini ifade etti. Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek adımların sürdürüleceğini kaydetti. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketine göre tüketici fiyat endeksinde yıl sonu artış beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,70'e, 24 ay sonrası beklentisi ise %18,32'ye çıktı. ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %0,4 oranında arttı. Yıllık enflasyon %3,4'te beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek tüfe ise aylık %0,4.

0: 3 yükselerek tahminleri aşarken yıllık bazda %2,4'e geriledi. Açıklanan veri Fed'in gelecek haftaki faiz kararı öncesinde takip edilen son enflasyon göstergesi olması nedeniyle önem taşıyor. Bu veri sonrası Fed'in faiz artırımına ilişkin ihtimalde güçlendi diyebiliriz. Özetleri, detayları aktardık. Şimdi yurt içi verilerle devam ediyoruz. BIST yüz endeksine bakalım. 14.462 seviyesinde hali hazırda yatay pozitif seyrini sürdürüyor. 14.370 gün içerisinde gördüğü en düşük seviye ve gün içerisinde 14.500'ün de üzerini gördü. BIST yüz endeksi. Sektörlerdeki genel duruma bakalım. Sektörlerle devam edelim. Bankacılık %1'in üzerinde, primlenme var 17.000'in üzerinde. Sanayi 20.000'in üzerinde. Turizm 1802 seviyesinde %2'ye yakın primlenme var. Teknoloji düşüşte. Gayrimenkul 6.400 seviyesinde ve sporda %3'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz. Biz sporda bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılıkla devam edelim. Sigortacılık 73.915. Kimya düşüşte. İnşaat düşüşte. Bilişim %2'ye yakın düşüş var bilişimde. Madencilik %1'in üzerinde primlenme var ve gıda da yatay pozitif seviyesinde. Şimdi gün içerisinde Borsa İstanbul'da en çok artan hisseler ve en çok azalan hisselere bakacağız. Öncelikle en çok artanlara bakalım. Gün içerisinde tabii haftanın son işlem günündeyiz. En çok artanlara hemen bakalım. Vakıflar Bankası, Türk Telekom, Pasifik Teknoloji, Efor Yatırım ve Enerya Enerji gün içerisinde en çok artanlar bu şekildeydi. En çok azalanlara da bakalım. Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Pasifik Eurasya, Odin Solution, Margün Enerji, Rural Yatırım Holding de gün içerisinde en çok azalanlardı. Sektörlere baktık, endeksteki genel duruma baktık ve gün içerisinde en çok artan ve azalanlara da baktık. Artık haftayı kapatıyoruz. Yaklaşık 6 dakika sonra haftayı kapatmış olacağız. Şimdi beklentileri ve yurt içi piyasalardaki detayları konuşacağız. Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi isterseniz bankacılıkla başlayalım kapanışa doğru. Zaten 17.000 sınırındaydı. Halihazırda 17.000 üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Dün tabii önemliydi. Faiz kararı sonrası aslında nasıl bir tepki verdi diye sorayım. Ve bugün nasıl bir seyir takip ettik bankacılıkta? Genel anlamda haftayı nasıl kapatıyoruz bankacılık hisselerinde?
1: Evet, genel anlamda baktığımızda biraz daha kısa vadede evet yukarı yönlü hareketimizin devamını görüyoruz. Tabii ki gün içerisinde aşağı veya yukarı hareketler göreceğiz ama burada ana trendin bozulmamasına bakıyoruz ve kısa vadede herhangi bozulmamız yok. Ama yukarı yönlü hareketler alsak dahi uzun vadeye baktığımızda bu bir trende dönüşmüş değil. Bunun bir trende dönüşmesi için bizim biraz daha önümüzdeki verilere bakıyor olacağız. Orada da yüzer bas puanlık indirimlerin, yani Ekim ve Aralık ayında beklentimizin bozulmadan yıl sonuna doğru kavuşmamız, daha net bir görünüme sahip olacağımız anlamına geleceğini söyleyebiliriz şimdilik. Buradaki tek soru işareti, biliyorsunuz ki biz İran'ın yanına, petrolün yanına, Hürmüz'ün yanına bir de tahvil krizini maalesef ekledik ki bugünkü gelen rakamlarla oranın da biraz daha hafiflediğini görüyoruz. O yüzden CDS'lerimize de baktığımızda diğer bacakta bankacılık açısından orada da aşağı yönlü görünüm devam ettiği için şu an için her ne kadar dediğimiz gibi kısa vadede yukarı yönlü fiyatlar alsak da uzun vadede şu an için o tepkilerin yatayda kaldığını söyleyebiliyoruz.
0: Peki biz sınav ile devam edelim. 20.000 seviyesi önemli sınav endeksi için. Zaman zaman 20.000'in altına düşüyor, bazen üstüne çıkıyor ki kapanışa doğru biz sınav endeksi de 20.000'in üzerine çıktı. Yatay pozitif bir seyirdi. Tam da sınırda aslında biz sınav endeksi. Şimdi dün Merkez Bankası sabit tuttu beklentiler dahilinde politika faizini %37'de, ancak iki toplantısı daha olacak ve bu iki toplantıda da faizi tekrar düşürmeye başlayacağına dair güçlü bir beklenti de aslında var. Bu durum sanayi hisseleri nasıl etkiliyor?
1: Evet, bu durum daha çok uzun zamandan beri reel anlamda baktığımız zaman bizim bilançolar üzerine konuştuğumuz finansal yük tarafından

0: aslına bakarsanız tekabül ediyor. O yüzden şimdi burada bir indirimin gelmesiyle beraber paralel bir döngü bizi bekliyor. Yani bankacılık ardından da hareketlenecek olan sanayi endeksi tarafında ekleyebiliriz. Şimdi burada rakamlar iniyor. Ama bizim asıl baktığımız konuysa her zaman söylediğimiz gibi likidite koşulları. Diğer taraftan da likidite koşullarını takip edeceğiz ki çünkü daha sonrasında da bu sanayi hisselerinin yukarı yönlü devamını getirebilmek içinse buradaki o bilançoyu etkilerini konuşacağımızı söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi yabancıyı da biraz konuşalım. Dün aslında bu yabancı haftalık veriyi takip etmiştik. Geçen hafta 647,6 milyon dolar hisse satışı gerçekleşti. 156,7 milyon dolar dipsi aldı. 4 haftalık hisse alımı sonrası satışa döndü yabancı ve tahvilde de 3 haftalık satışın ardından alıma döndü. Yabancı önümüzdeki dönemlerde nasıl bir pozisyon alacaktır sizce?
0: Yabancının tamamıyla gördüğümüz kadarıyla zaten bu MSCI düzeltmesine biraz daha gözü kulağı. Şimdi biz burada gelişmekte olan ülkelere doğru bir kayışı takip edeceğiz. Eğer ki bu MSCI düzeltmeleri yabancının takdirinde aynı şekilde onaylanırsa, Kasım ayını özellikle rahat bir şekilde geçirirsek biz tekrardan girişlerin olabileceğini, çünkü hem fiyatlamalar bazında hem de fonların kayışı anlamında tekrardan değerlendirilebileceği yönünde bir düşüncemiz var. Tamamıyla süreci Kasım'dan sonraki duruma göre değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz şu an için. Evet, zaten baktığımızda tahvil tarafına girişlerin hali hazırda devam ettiğini görüyoruz. Orada herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tabii ki arada dalgalanmalar olacaktır. Çünkü dünyanın gidişat sürecine baktığımızda her yerde volatil bir seyir ve çok da öngörülebilir bir havanın olmadığını görmekteyiz. O yüzden tabii ki volatilite olacaktır. Bir hafta giriş, bir hafta çıkışlar olacaktır. Biz burada tamamıyla ana ivmenin ne yönde geliştiğine bakıyoruz. O yüzden önümüzdeki süreçte de tahvile girişleri burada bu döngü içerisinde hisse senedi tarafına da regülasyonların tamamlanmasıyla geçişlerin olabileceğini düşünüyoruz.
1: Peki şimdi Serdar Bey yayında kalın, kapanışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Bir gong.
1: Evet, Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi haftayı 14.467 puandan ve yatay pozitif bir seyirle kapattı. %0,51'lik bir sınırlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Serdar Bey, bu haftaki performansını nasıl değerlendirmek gerekir BIST endeksinin? 14.600'ün de üzerini görmüştü. Bugün baktığımızda 14.467 ile günü ve haftayı aslında tamamlamış oldu. Mayıs ayında 15.200'de aslında rekor seviyeleri görmüştü. Bu yıl aslında kapanmadan tekrar o seviyeleri görebilir mi BIST endeksi?
0: Şöyle bir şey var. Tekrardan evet, bu momentum içerisinde deneyebiliriz. Yayının başından itibaren konuştuğumuz ana tema gerçekleşirse ve tabii ki Trump'tan çok yine her ne kadar son dönemlerde azalsa da yine çift uçlu açıklamalar görüyoruz ama savaş durumu özellikle biterse veyahut da daha çok yavaşlayıp petrol tarafındaki fiyatlamaları aşağı yönlü çekebilirsek bunlar olumlu sürprizler gerçekleşebilir. Hatta üstünde fiyatlamalar dahi görebiliriz. Ama diyelim ki öyle bir şey olmadı. Tamamıyla ekonomik taraftan devam etti savaşın seyri. En azından iş dinamiklerimizle beraber bu sağlanan alanla faiz indirimlerine gidilmesiyle beraber biz pozitif beklenti, yani 2027'yi biraz daha tekrardan önden almaya başlayaraktan zirveyi görebiliriz. Ama onun devamı için özellikle biraz daha dediğimiz gibi dışarıdaki risklerin de yavaşlaması gerektiğini düşünüyoruz şu an için.
1: Peki son sorum, petrolde yükselen

0: devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatına baktığımızda 100 doların üzerinde görmüştü. Enerji hisselerinde nasıl bir görünüm var?
1: Enerji hisselerinde tamamen pozitif hava devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle mesela haftanın ortasına baktığımızda Avrupa'da gaz fiyatlarının tarihi yüksek seviyelerini konuştuk. Yine aynı şekilde petrolün neredeyse o 100-107 dolarlara dayandığı süreci konuştuk. O yüzden buradaki stoklar ve marjlar aynı şekilde devam edebilecektir diye düşünüyoruz. Bunu satan, yani alıp işleyip satan sektörler için halihazırda olumlu tarafta seyrettiğini söyleyebiliriz şu an için. Marjlarda üst seviyede gerçekleşme ihtimali zaten devam ediyor.
0: Peki Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Zirvesi'nde ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Küresel ekonomideki yavaşlama ve jeopolitik gerilimlerin Türkiye'yi de etkilediğini belirten Yılmaz, 2026'da Türkiye ekonomisinin %3,3 büyümesini beklediklerini söyledi ve Yılmaz enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını da yineledi. Detaylarına bakalım.
1: Bu çok önemli. CDS, ülke risk birimi.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun zirvesinde Türkiye ekonomisinde yeni dönemin hedeflerini değerlendirdi. Yılmaz, küresel ekonomideki yavaşlamaya ve jeopolitik risklere rağmen Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini vurguladı. 2026 için %3,3'lük büyüme beklentisini koruduklarını belirten Yılmaz, milli gelirin ilk kez 1.8 trilyon doları, kişi başına gelirin ise 20 bin doları aşmasını beklediklerini söyledi.
1: Milli gelirimizin ilk defa bu sene 1.8 trilyon doları aşmasını bekliyoruz bu yıl sonu itibarıyla. Bunda elbette büyümemizin yanı sıra Türk lirasının değer kazanmasının da belli bir etkisi var.
2: Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın Ağustos ayında 280 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Mal ve hizmet ihracatındaysa yıl sonunda 400 milyar doların üzerine çıkılmasının beklendiğini söyledi. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının da %44,1'e yükseldiğine dikkat çekti.
1: İlk defa bu sene 400 milyar doları aşan bir mal ve hizmet ihracatı görecek Türkiye.
2: Enflasyondaki gerilemeye de dikkat çeken Yılmaz, Ağustos ayında %31,5'e gerileyen enflasyonun yıl sonunda %28,4'e inmesini beklediklerini açıkladı. Savaşın enerji, ulaştırma ve gıda fiyatları üzerindeki etkisinin enflasyondaki düşüşü yavaşlattığını belirten Yılmaz, savaş etkisi olmasaydı yıl sonu enflasyonunun %21,2 olacağını ifade etti.
1: Merkez Bankamızın bir hesabına göre 7 puan civarında enflasyona etkisi var savaşın.
2: Orta vadeli programın hedeflerini de açıklayan Yılmaz, Türkiye ekonomisinde büyüme hızının kademeli olarak artırılacağını söyledi. Buna göre büyüme hedefi 2027 için %4,2, 2028 için %4,6, 2029 için ise %5 olarak belirlendi. Yılmaz, üretim ve yatırımı destekleyecek yeni adımları da açıkladı. İmalat sanayisine 250 milyar liralık ilave kredi sağlanacak. Orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar için ise 3 yılda 750 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılacak. Yılmaz, tüm bu adımlarla üretimi, yatırımı ve istihdamı artırarak Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
0: Merkez Bankası'nın açıkladığı Temmuz 2026 ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari dengede 8 ay sonra yeniden fazla kaydedildi.
2: Cari denge 8 ay sonra fazla verdi. Türkiye ekonomisinin cari işlemler hesabı Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari denge 8 aylık aranın ardından yeniden fazlaya geçti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki fazla ise 4 milyar 972 milyon dolara ulaştı.

0: Türkiye ihracatçıların küresel pazarlardaki konumunu koruduğuna dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapısal politikaların sürdürüleceğini açıkladı. Cari açık Temmuz'da yıllıklandırılmış 40.7 milyar dolar oldu. Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde ihracatçılarımız ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor. Hizmet ihracatının dirençli seyri de dış dengemizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz. Cari dengedeki fazla da hizmet gelirleri belirleyici oldu. Hizmetler dengesinden Temmuz ayında 8 milyar 228 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Bu gelirin 5 milyar 968 milyon dolarlık kısmını seyahat, 2 milyar 893 milyon dolarlık kısmını ise taşımacılık gelirleri oluşturdu. Dış dengenin finansmanında da portföy yatırımları öne çıktı. Temmuz ayında Türkiye'ye 5 milyar 841 milyon dolarlık net portföy yatırımı girişi gerçekleşti. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonlarındaki net alımı 1 milyar 969 milyon dolar, dips piyasasındaki net alımı ise 2 milyar 368 milyon dolar oldu. Temmuz ayında resmi rezervlerde de 14 milyar 252 milyon dolarlık net artış kaydedildi. Yıllıklandırılmış verilere göre ise cari açık 40.7 milyar dolar seviyesinde. Hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 77,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
1: Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin Eylül sonuçları açıklandı. 67 katılımcının yanıtladığı ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61 oldu. Ankette faiz indirim beklentileri güçlendi.
0: Piyasanın enflasyon beklentisinde yıl sonu için yukarı yönlü revizyon geldi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin Eylül sonuçları açıklandı. 67 katılımcının yanıtladığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,69'dan %23,70'e çıkarken 24 ay sonrası beklenti %18,03'ten %18,32'ye yükseldi. Faizde indirim beklentisi güçlendi. Eylül ayı para politikası kurulu toplantısı için piyasanın politika faizi beklentisi %37 olarak gerçekleşti. BIST gecelik repo ve ters repo piyasasında ay sonu faiz beklentisi de %40'tan %37'ye geriledi. Döviz kurunda yıl sonu beklentisi 51 lira 57 kuruş oldu. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise 58 lira 60 kuruşa yükseldi. Büyüme beklentileri de aşağı yönlü revize edildi. Piyasa katılımcıları 2026 yılı için %3, 2027 yılı için ise %3,9 büyüme bekliyor.
1: Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Yılın ilk 8 ayında 121.911 firma ve 39.243.000 ürün denetlendi. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 2 milyar 240 milyon liralık idari para cezası uygulandı.
0: Piyasada denetim bilançosu açıklandı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayında 321.911 firmayla 39.243.000 ürünü denetledi. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 2 milyar 240 milyon lira idari para cezası uygulandı. 96.90. Denetimlerin önemli bir bölümü fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara yönelik gerçekleştirildi. İş Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 54.823 firma denetlendi. Aykırılık tespit edilen 5.574 firma ve kişiye 692 milyon lira ceza kesildi. Fahiş fiyat uygulamalarında 399 milyon 546 bin lira, otomotiv sektöründe 142 milyon 630 bin lira, emlak sektöründe ise 39 milyon 28 bin lira ceza uygulandı. Tüketicinin korunması kapsamında da 37.445 firma denetlendi.

0: 1342 firmaya 771 milyon 93 bin lira idari para cezası verildi. 81 ildeki ticaret il müdürlüklerinin denetimlerinde ise 229.643 firma incelendi. 47.474 firmaya 777 milyon 631 bin lira ceza kesildi.
1: 59 lira 95 kuruş.
0: Ağustos ayında da denetimler hız kesmedi. Sadece bir ayda 39.758 firma ve 4.964.776 ürün denetlendi. 8.951 işletmeye 366 milyon 584 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Rekabet Kurumu da 2026'nın ilk 8 ayında 248 firmaya 19 milyar 700 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadelenin süreceğini açıkladı.
2: İş dünyasının finansman ihtiyacına yönelik destekler ard arda geliyor. KOBİ'lerden esnafa, turizm sektöründen istihdamını korumak isteyen işletmelere kadar çok sayıda sektör için yeni destek programları devreye alındı. KOBİ'ler için özellikle KOSGEB kanalıyla sağlanan finansman destekleri öne çıkıyor. Küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 30 milyon liradan 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuluyor.
0: İş dünyasının finansman ihtiyacına yönelik destekler ard arda geliyor. KOBİ'lerden esnafa, turizmden istihdama kadar birçok alanda destek paketleri devreye alındı. KOSGEB'in küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 30 milyon liradan 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Kredi maliyetinin 20 puana kadar olan bölümü için geri ödemesiz finansman desteği sağlanıyor. Kapasite geliştirme programında ise makine ve teçhizat, yazılım, personel ve işletme sermayesi gibi kalemler destekleniyor. İstihdamını korumak isteyen işletmeler için de yeni finansman imkanları devrede. KOBİ'ler 50 milyon liraya, büyük işletmeler ise 150 milyon liraya kadar kredi desteğinden yararlanabiliyor.
3: İmalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programıyla KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk.
0: Turizm sektörü de desteklerin odağında. KGF'nin turizm destek paketiyle KOBİ'lere 15 milyon liraya, KOBİ dışı işletmelere ise 25 milyon liraya kadar kefalet sağlanıyor. Konaklama sektöründe istihdamı korumak için sigorta primi desteği de uygulanıyor. Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştıran düzenlemeler de devreye alındı. Böylece yüksek finansman maliyetlerinin işletmeler üzerindeki baskısının azaltılması, yatırımın, üretimin ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor.
2: Türkiye ile Rusya arasında gübre tedariğine ilişkin anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anlaşmayla Rusya'nın Türkiye'nin ihtiyacı olan gübre ham maddeleri ve ithalatı ile ilgili kota koymayacağını söyledi.
4: Son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temaslarımız oluyor.
5: O temaslardan biri de Rusya ile sağlandı. Türkiye ile Rusya arasında gübre tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı.
4: Yaptığımız anlaşma, ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin kendisini ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde bir kota veya sınırlama uygulamayacağı yönündeydi.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Dodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı.
4: Çin heyetiyle birlikte ülkemizin üretiminde öncü ürünlerden birisi olan, katma değerli ürünlerden birisi olan defne yaprağı ile ilgili protokoller imzalanmış oldu.
5: Yumaklı söz konusu protokollerin Türkiye'de üretilen diğer ürünlerinde farklı pazarlara ulaşması için son derece önemli olduğunu işaret etti.
4: Özellikle Çin pazarının bu manada ülkemizde üretilen tarım ürünleri açısından önemli bir payı var olacak. Bundan sonra da bu tür anlaşmalara devam edeceğiz. Özellikle kanatlı eti konusunda da birlikte çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah burada da yakın zamanda iyi haberleri vermiş olacağız.
5: Çin'e ihracat sadece bu ürünlerle sınırlı kalmayacak.
4: Su ürünleri de başta olmak üzere yine diğer bütün ürünlerimizin ihracatı için görüşmeye devam ediyoruz.
2: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon ve makroekonomik görünüm sunumundan açıklamalarını, satır başlıklarını hemen aktaracağız şimdi size. Aylık dalgalanmalara rağmen son enflasyon verileri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin verilerle arz şoklarının yurt içi fiyatlara sınırlı ölçüde yansıması iç talepteki zayıflamayı teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyonla enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak ara hedeflerle uyumlu şekilde öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak biçimde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odağında ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alınacaktır. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından satır başlıklarını sizlere aktardık. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Merkez Bankası'nda faiz indirimi için gözler Ekim toplantısına çevrildi. Merkez Bankası Eylül ayında da politika faizini %37'de sabit tuttu. Böylece faiz oranı üst üste 5. toplantıda değişmedi. Şimdi piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarına çevrildi. İlk faiz indiriminin Ekim ayı toplantısında gelmesi bekleniyor.
0: Merkez Bankası Eylül toplantısında da faiz düğmesine dokunmadı. Politika faizi %37'de sabit bırakılırken böylece faiz üst üste 5. toplantıda değiştirilmedi. Peki faiz indirimi ne zaman başlayacak? Merkez Bankası'nın önünde yılın kalanında iki toplantı bulunuyor. İlk toplantı 22 Ekim'de, ikinci toplantı ise 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Piyasalardaki beklenti ise ilk faiz indiriminin Ekim ayında gelmesi yönünde.
6: Eylül enflasyonu birlikte oluşacak bir yıllık enflasyonda düşüş. O merkeze sınırlı 50 ila 100 baz puanlık Ekim ve Aralık toplantılarında bir alan tanıyabilir.
0: Enflasyonda ana eğilimin gerilemesi ve iç talepteki dengelenmenin sürmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini yeniden başlatabileceği değerlendiriliyor. Piyasanın yıl sonu senaryosu da şekillenmiş durumda. Beklentiler Ekim ve Aralık toplantılarında yapılabilecek indirimlerle politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine çekilmesi yönünde. Ancak Merkez Bankası'nın önündeki en önemli sınav enflasyon olacak. Özellikle Ekim toplantısına kadar açıklanacak enflasyon verileri faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğü açısından kritik önem taşıyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş de Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyebilecek önemli risklerden biri. Eylül ayında faiz için bekleme dönemi devam etti. Şimdi piyasalar Ekim ayına kilitlendi. İlk faiz indiriminin gelip gelmeyeceği, enflasyonun seyri ve Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına ilişkin değerlendirmeleriyle netleşecek.
7: Merkez Bankası'nın da yeni OVP ile beraber işte %21'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek adına faizleri artık yıl sonunda 36 ve 35 seviyelerine çekmesi aslında piyasaları çok şaşırtacak bir durum değil.
2: 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programla birlikte anne ve babalara uzaktan çalışma imkanı geliyor. Ayrıca kadınlar, gençler ve engelliler için teşvik paketleri de devreye alınacak.
8: orta vadeli programda çalışma hayatıyla ilgili de birçok yenilik gündeme geldi.
9: Yeni orta vadeli programla çalışma hayatı yeniden düzenlenecek. Kadınlar, gençler ve engelliler başta

0: olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler için önemli değişiklikler olacak.
1: Bunlara yönelik, bunların iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak işbaşı eğitimleri, meslek kursları, işte iş ve meslek danışmanları aracılığıyla bu insanların istihdama katılmasını sağlayacak yeni kurslar açılacak.
0: Yeni programla mesleki kurslar açılacak, aktif iş gücü programları devreye girecek. Girişimci olmak isteyenlere sermaye desteği verilecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, orta vadeli programda yer alan yeniliklere dikkat çekti. Yeni programla anne ve babalara getirilecek kolaylıklara değindi.
1: Biz daha önceki mevzuatlarda, izinlerde hep analık izini, işte annelerin çalışması gibi konuları konuşuyorduk.
0: Fakat orta vadeli programda kavram değişikliğine gidildi. Anne ve baba eşit haklara sahip olacak.
1: Burada ebeveyn kavramıyla birlikte her iki anne babaya da bu hak tanınacak.
0: Ebeveynlere bu programda uzaktan çalışma imkanı gelecek.
1: Kamu yapacağı düzenlemelerle bunu teşvik edecek. İşverenleri bu konuda destekleyecek. Dolayısıyla atıyorum ne bileyim bu konuda işte uzaktan çalıştırdığı zaman onun atıyorum sigorta priminin bir kısmını devlet ödeyebilir gibi yani. Böyle teşviklerle işverenin de bu konuya el atması sağlanacak.
0: Faruk Erdem teşvik paketlerine de parantez açtı. Belirlenen kesimlerin işe alınması halinde işverene ek teşviklerin geleceğini belirtti.
1: Diyelim ki senin bir iş yerin var. Bir yeni işçi alacaksın. Bir, kadın alırsan sana ek bir teşvik gelecek. Genç alırsan yine ek bir teşvik gelecek. Yine engelli alırsan sana bir teşvik gelecek. Sosyal yardım alan insanlardan birisini işe alırsan yine bir teşvik gelecek.
2: Küresel elektrikli araç satışları hız kesmiyor. Türkiye'de de otomobil tercihleri hızla değişiyor. Dünyada elektrikli araç satışları Ağustos ayında üst üste 6. ayda da arttı. Büyümenin lokomotifi Avrupa olurken Çin ve ABD'de daha zayıf bir seyir öne çıktı. Küresel elektrikli otomobil satışlarının 2026 yılında 23 milyona ulaşması bekleniyor.
3: Elektrikli araçlara küresel talep artıyor. Türkiye'de ise elektrikli ve hibrit araçların pazar payı %50'yi aştı. Küresel elektrikli araç satışları Ağustos ayında üst üste 6. ayda da arttı. Büyümenin lokomotifi Avrupa olurken Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha zayıf bir seyir izlendi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünyada elektrikli otomobil satışlarının 2026'da 23 milyona ulaşması bekleniyor. Bu rakam küresel otomobil satışlarının yaklaşık %28'inin elektrikli olacağı anlamına geliyor. Türkiye'de de otomotiv pazarında elektrikli dönüşüm hızlanıyor. 2026'nın ilk 8 ayında 105.951 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı %18,8'e çıktı. Toplam otomobil pazarı daralırken elektrikli araçların payını artırması dikkat çekti.
4: Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Daha çok TOG, daha yeni markalarla belki Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz.
3: Dönüşümün bir diğer göstergesi de hibrit araçlar. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı %50'yi aştı. Böylece Türkiye'de satılan her iki yeni otomobilden birden fazlası elektrikli ya da hibrit modellerden oluştu. Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında TOG modelleri de öne çıkıyor. Ağustos ayında en çok satılan elektrikli otomobil TOG T10X olurken T10F ikinci sırada yer aldı. Küreselde hızlanan elektrikli araç talebi ve Türkiye'de elektrikli hibrit modellerin yükselen payı otomotiv sektöründeki dönüşümün giderek hızlandığını ortaya koyuyor.

0: Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük teknoloji ve yapay zeka etkinliği GITEX AI Türkiye yatırımcıları ve girişimcileri İstanbul'da buluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin GITEX'in haritasına eklenmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.
1: Tabii GITEX 1980'lerden bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerleşik bir teknoloji etkinliği olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde de aslında dünyada farklı ülkelerde, özellikle teknolojik gelişmelerle ön plana çıkan ülkelerde bu tip etkinlikleri yapmaya başladılar. Ve aslında bir etkinliğin ötesinde teknoloji dünyasında

dünyasındaki büyük kurumsal oyuncuları, teknoloji girişimlerini, yatırımcıları ve çevresindeki diğer bileşenleri, diğer paydaşları bir araya getiren bir aslında ekosistem oluşturucu bir yapı diyelim. Bu bağlamda Türkiye'nin de GITEX'in bu haritasına eklenmiş olmasının önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer açıdan da aslında Türkiye'de birçok teknoloji etkinliği yapılıyor tabii ki. Bu etkinliklerin her birisi kendi ekosistemiyle hareket ediyor. Benzeri şekilde daha önce Türkiye'de çok görmediğimiz markaları yatırımcı profillerinde getirmesi açısından bizim için kıymetli oldu. Etkinliğin zamanlaması da bizce çok manidar ve kıymetli diyelim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Türkiye'nin yapay zeka eylem planını açıkladı biliyorsunuz. Ve biz de bütün dünya ile aslında bunun iletişimini yapmak, burada Türkiye'nin sunduğu fırsatları onlara anlatmak ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllara dair politikasını, devlet düzeyinde önceliklerimizin ne olduğunu, yatırımcılara hangi alanlarda fırsat çıkacağını anlatmak istediğimiz için bu etkinlikte aslında böyle bir eylem planının duyurusunun hemen sonrasında olması kıymetli. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlayacaksanız Nisan ayında bir yatırımlar için güçlü merkez Türkiye başlıklı bir teşvik programı duyurusu oldu. Aslında buradaki bazı başlıklar, bazı o alttaki dikeyler tam bu uluslararası teknoloji şirketlerine, teknoloji girişimcilerine önemli fırsatlar sunuyor. Bunların iletişimini yapmak adına da bizim için önemli bir fırsat oldu. Özellikle bugün sahnedeki kamu tarafından yapılan konuşmalarda bu iki ana başlık altında birçok o politikanın, enstrümanın içeriğin anlatıldığı fırsatlar oldu. Tabii sadece sahnedeki konuşmalar değil, bizim için daha kıymetli olan belki de burada o yatırımcı

0: melek yatırımcılar da var, girişim sermayesi fonları var. Bunlar da alanda aslında o teknoloji girişimleriyle görüşüyorlar. Bir yandan da kendi portföylerindeki teknoloji girişimlerini o büyük kurumsal oyuncularla bir araya getirmek için fırsat bulmuş oluyorlar. Böyle birçok perspektiften açıdan çok kıymetli buluşmaların, toplantıların yapılmasına imkan sağlayan bir etkinlik oldu. Biz de bu bağlamda hem Jitex organizatörlerine, hem bu etkinlikle işbirliği yaptığımız Sanayi Bakanlığı'na, hem de bu programın gerçekleşmesini sağlayan tüm sponsorlara, katılımcılara teşekkür ediyoruz.
1: Türkiye 5G sonrası 6G için hazırlıklara başladı. Apar'ın sorularını cevaplayan Ericsson Türkiye CEO'su Mehmet Oğul, Türkiye'ye 6G teknolojisinin 2030'ların başında gelmesini bekliyoruz dedi. Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye her şeyden önce çok doğru bir zamanda 5G'yi kullanıma sunuyor. Vatandaşlarımızın ve kurumların kullanımına sunuyor. Bu 5G'nin en son ve en ileri versiyonu aslında. 2025'in sonundan itibaren bu uygulama başladı. Kurulumları gerçekleştirdik ve bugün 5G hem vatandaşlarımızın hem kurumlarımızın hizmetinde. Hem NSA dediğimiz non-standalone hem de standalone dediğimiz iki farklı 5G uygulaması aslında bugün kullanımda, hizmete açıldı. Ve şunu da söylemeliyim. Türkiye aslında her iki teknolojiyi aynı anda hizmete açan ilk ülkelerden bir tanesi. Bu açıdan 6G'ye hazırlık anlamında da bu çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle SA dediğimiz standalone 5G uygulaması 6G'nin bir anlamda altyapısını oluşturuyor. Yani aslında kilometre taşları diyebiliriz. Bugün Türkiye'de evet 5G'yi lansmana sunduk ama 6G'ye dair de çok önemli çalışmalar devam etmekte. Her şeyden önce şunu vurgulamam lazım. Kurduğumuz 5G altyapısı aynı zamanda 6G'yi de destekleyecek olan hem yazılım anlamında hem donanım anlamında en ileri telekomünikasyon teknolojisini barındırıyor. Ve AI'ya da burada, yani yapay zeka için de bir başlık açmamız gerekiyor. En ileri teknoloji dediğimiz zaman AI, yani yapay zekanın içine entegre olduğu telekomünikasyon teknolojisinden bahsediyoruz. Şu an kurmakta olduğumuz en ileri 5G şebekesi 6G'nin de yol haritasını belirliyor, kaldırım taşlarını oluşturuyor diyebiliriz.
3: Peki Türkiye açısından 6G hazırlıkları ne aşamada, 5G'den 6G'ye geçiş için nasıl bir takvim öngörüyorsunuz ve Ericsson Türkiye bu süreçte nasıl bir rol üstlenecek?
2: Çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Önceki aslında konuşmamda da belirtmeye çalıştım. Bugün kurduğumuz 5G aslında yakın gelecekteki 6G'de düşünülerek uygulanmakta Türkiye'de. Biraz 6G'nin yol haritasından da belki burada bahsetmek doğru olur. Şu anda 6G'nin standart çalışmaları devam etmekte. Ericsson'un aslında dünyada da liderliğini yaptığı konsorsiyumlarda, 3GPP diye isimlendirdiğimiz bir konsorsiyum altında bu standartların oluşma çalışmaları sürmekte. Bu standartların 2027-2028 ortalarında netleşmesi bekleniyor. Standartların oluşmasının akabinde takiben ürünleşme safhasına geçeceğiz 6G'de. Bu şu anlama geliyor. Bu standartlara uygun ürünlerin üretimleri başlayacak. İlk ticari networkler dünyada 2029 senesinde bekleniyor. Biz 6G teknolojisinin Türkiye'ye çok da gecikmeden 2030'ların başlarında aslında gelmesini bekliyoruz.
3: Türkiye'de de en eski yabancı yatırımcılardan birisiniz. Türkiye teknoloji alanında nasıl görüyorsunuz ve yatırımlarınız şu an ne durumda?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle soru için. Doğru söylediniz. Ericsson olarak bizim Türkiye'ye girişimiz 1890. Dolmabahçe Sarayı'ndaki ilk iletişim, ilk telekomünikasyon altyapısını kuran firmayız aslında. Ve o günden bu yana Türkiye'de hep var olduk. Kesintisiz bir varlık gösterdik. PTT zamanında 1925-27 yıllarında santralleri kurduk İzmir ve Ankara'da. Altyapı çalışmalarını sürdürdük. 1986 yılında direkt yatırım olarak, ilk direkt yatırım olarak Türkiye'ye geldik. Akabinde 1994 2G, 2009 3G, 2015-16 yılları 4G ve bugün de 5G'de Ericsson olarak hep varız. Türkiye'nin altyapısında her zaman önemli bir rol oynadık ve bundan da çok büyük gurur duyuyoruz. Ve sadece altyapıyı yurt dışından getirdiğimiz ürünlerle de kurmuyoruz. Böyle bir yanlış anlama olmasın. Az önce bahsettim. Ericsson olarak Türkiye'de çok ciddi araştırma faaliyetleri yürütüyoruz. 500'e yakın Ar-Ge personelimiz mevcut. Çok özel bir 6G üzerine uzmanlaşmış araştırma birimimiz çalışmalarını sürdürmekte. Ve de en önemlisi bugün Türkiye'de yerli üretim anlamında tüm şebeke ürünlerini, ki bunların içine baseband dediğimiz prosesör işlemci üniteleri,

radyolarımız, minilink ünitelerimiz, transmisyon şebeke ünitelerimiz, bunların tamamını Türkiye'de üretmekteyiz. Bakanlığımızın, BTK ve tüm ilgili kurumlarımızın destekleriyle bunların üretimlerini, geliştirme ve üretimlerini, hem gelişme ve üretimlerini Türkiye'de gerçekleştirmekteyiz. 6G'ye giden yolda 6G portföyünü tamamını Türkiye'de Türk mühendisler tarafından üretilmesini, geliştirilmesini ve üretilmesini hedefliyoruz. Bunu da önümüzdeki yıllarda inşallah sizlerle paylaşıyor olacağız buradaki gelişmeleri.

0: ABD'de enflasyon Ağustos ayında piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,4 oranında arttı. Ancak çekirdek enflasyonda aylık artış beklentileri aştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ağustos ayında beklentilerle uyumlu geldi. Ancak çekirdek enflasyonda aylık artış beklentileri aştı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Ağustos'ta aylık bazda %0,4 arttı. Yıllık enflasyon ise %3,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon Temmuz'daki %3,4'lük seviyesini korudu. Aylık artış ise Temmuz'daki %0,1'in üzerine çıktı. Ağustos enflasyonunda enerji fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Benzin fiyatları aylık %3,9 artarken yıllık artış %27,4'e ulaştı. Enerji endeksi de aylık %2,1 yükseldi. Gıda fiyatları aylık %0,1, yıllık %2,7 arttı. Barınma maliyetlerinde ise aylık %0,3, yıllık %3 artış kaydedildi. Fed'in para politikası açısından kritik önem taşıyan çekirdek enflasyon ise aylık %0,3 yükseldi. Piyasa beklentisi %0,2 artış yönündeydi. Yıllık çekirdek enflasyon ise %2,4'te beklentilere paralel gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarının ardından Fed'in Eylül toplantısında faiz artırımı ihtimali %70'ten %90'a yükseldi. Piyasa Fed'den yıl sonuna kadar iki kez faiz artırımını tam ihtimal olarak fiyatlıyor.
0: Brent petroldeki yukarı yönlü hareketler hız kesmeden devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki tırmanış enflasyon beklentilerinden döviz kurlarına pek çok denklemi yeniden şekillendiriyor. BV Portföy Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk değerlendirdi, izliyoruz.
2: Bu da tabii ki Amerika ile arasındaki jeopolitik gerginliklerin tekrar bir hareketlenmeye başlaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıya devam ettirdi. 100 dolarların üstüne doğru bir seviye test edilmeye başladı artık petrol tarafında da. Zira WTI, Amerikan petrol tarafında da benzer bir trendi görmüş durumdayız. Bu da tabii ki merkez bankaları üzerinde olan baskıyı arttırmaya devam ediyor. Keza dün bizim merkez bankamız da faiz kararında faizleri değiştirmeden devam etti. Önümüzdeki haftada Fed toplantısı var. Dün ECB yine faiz arttırdı. Yükselen petrol fiyatlarının en temel faktörü olduğunu düşünürsek. Sırada da şimdi Fed'i takip edeceğiz. Tabii burada piyasa biraz daha fiyatlamalar açısından Fed'in artık faiz arttıracağını, hatta sene sonuna kadar belki iki tane faiz arttıracağını bekliyor olsa da bir yandan siyasi baskının da devam ettiği bir konjonktürü var Amerika tarafında. Bu yüzden faizlerle ilgili bu beklentiler her ne kadar artıp şu anda emtiaları da baskılamaya başladı. Fakat yine bütün gözümüz kulağımız Amerikan tüfe verisinde olacak. Özellikle burada çekirdek tüfe rakamını takip ediyor olacağız. Bu rakamın beklentilerden daha yukarıda gelmesi Fed'in faiz arttırımı tarafında elinin biraz daha zorlanacağı bir tarafa doğru ilerleyecektir. Ama tabii ki burada Amerikan Başkanı Trump'ın sürekli faiz arttırılmasını istemediğine dair beyanlarının devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Fakat tabii ki burada şeyi de unutmamak lazım. Petrol fiyatlarının bu gidişatı nereye kadar böyle devam edecek? Şimdi burada geçtiğimiz dönemdeki haberleri takip ettiğimizde Amerika'dan Venezuela'nın petrol rezervinin 1/5'ini yöneteceğini

0: dair bir haber görmüştük. Bu haber tabii ki aslında Amerikan stratejik petrol rezervleri ve dolayısıyla da Amerikan seçimlerinden önce petrol piyasasına olası bir petrol müdahalesini de bize sinyal olarak veriyor. Keza grafikte de gördüğünüz gibi geçtiğimiz dönemde bu şeyi Çin'in de katıldığı bir stratejik petrol rezerv müdahalesi olmuştu. Biraz da Amerika İran gelişmeleri iyileşince petrol fiyatları aşağı gelmişti. Tekrar benzer bir senaryonun olması olası gözüküyor. Özellikle Kasım seçimlerine yaklaşırken Amerika'da petrol fiyatlarının burada kalması pek mümkün gibi değil gibi.
1: Bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: Ya ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Dizi Kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: kanlı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek Topuklar'da bir başka konuğumuzla birlikteyiz. Nasıl bir konuk derseniz, hemen hemen her alanda rol model bir kadından bahsediyoruz. Şimdi anlatınca çok daha iyi anlayacaksınız ve tanıyacaksınız kendisini. Hoş geldiniz Nurten Öztürk.
1: Hoş bulduk.
0: Nurten Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı. Aynı zamanda OPET Yönetim Kurulu kurucu üyesi. Pek çok konuda hangi adımları attı, hangi noktalara dokundu, nasıl bir rol model, çok daha iyi anlayacağız şimdi konuşurken. Nurten Hanım, sizi ağırlamaktan çok mutluyum doğrusu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Defalarca program yaptık belki ama sizi tanımak, sizi tanıdıkça her gün yeni yeni aslında adımlar atıyorsunuz, yeni yeni projelere imza atıyorsunuz. Bunlar da aslında hem kadınlar açısından hem de ülke açısından oldukça mutluluk verici. Bize biraz anlatır mısınız? Öncelikle oradan başlayalım. Nurten Öztürk kimdir? Nasıl bir eğitim aldı? Bu noktaya nasıl geldi? Biraz hayatınızdan başlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında hayatımla ilgili geriye dönüşler beni her zaman duygulandırır. Çünkü çok renkli ve çok farklı kademelerde yaşadığım, doya doya yaşadığım koskoca bir yaşam var. Benim çocukluğum köylerde geçti. Babam bir köy öğretmeni, köy enstitüsü mezunu bir köy öğretmeni ve kendi okulunu yaparak köyde eğitilmemiş kim varsa, kadın erkek demeksizin eğiten ve ciddi bir fark yaratan öğretmendi. Ben ilk doğduğumdan 5-6 yaşına kadarki yıllarımı 5 sınıfın bir arada okuduğu okullarda çocukların arasında geçirdim. Gece köy kadınlarını okuttuğu, derslerine girdiğimde gördüğüm ortamları hiçbir zaman unutamam. Ve hep eğitim aşkı, birilerine uzanabilme, birilerini aydınlatabilme aşkıyla büyüdüm ve öğretmen olacağım dedim. Babam gibi öğretmen olacağım. Böylece ilkokulu bitirdikten sonra yatılı Sinop Kız Öğretmen Okulu'na gönderildim. Oradan da okulun en iyi öğrencilerinden biri olarak Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na seçildim. Ve böylece yolumu en güzel şekilde çizmiş olduğumu düşünüyorum. İlk atandığım yer Akşehir Öğretmen Okulu'ydu. Sonra Eğitim Enstitüleri, Gaziantep Eğitim Enstitüsü, Mersin Eğitim Enstitüsü derken ticari yaşama bulaştık ve eğitimden ticaret geçtim. Ama hayatımın her anı benim eğitimle doludur ve öğretmenliği hiç bırakmadım. Fiziki olarak bıraksam da hep öğretmen olarak yaşamımı sürdürüyorum diyebilirim.
0: Peki ne zaman OPET kuruldu? Nasıl geçtiniz ticari hayatı? Yani öğretmenlikten sonra o biraz cesaret verici bir karar değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii. Farklı yerlere atamaları olunca eşimle beni farklı yerlere atadılar. Eşim görevi bırakarak benim yanıma geldi ve senin maaşına güvenerek ticarete başlamak istiyorum dedi. Bu son derece önemli. Eşlerin çalışması açısından da önemli. Çünkü kadının çalışması aileye bir güvencedir. Aynı zamanda tabii ki erkeğin kadına güveni de son derece önemli. Ben de memnuniyetle dedim. Böylece biz Mersin'de ilk madeni yağ dükkanını açtık. Küçücük bir madeni yağ dükkanıydı. Bir süre sonra bana destek ol, desteğine ihtiyacım var dedi. Peki ne iş yapacağım dedim. Kasanın başına otur yeter dedi. Ama ben kasanın başına oturmakla kalmadım. Kasayla beraber uzanabildiğim her yere uzanmaya ve eşim dış işleri hallederken ben de şirket içerisinde hem kadroları oluşturmaya hem müşterilerimizi iyi ağırlayıp satış miktarını artırmaya çalıştım. Böylece Mersin'de biz Türkiye'nin en büyük madeni yağ ve akaryakıt distribütörü olduk 10 yıl içerisinde. Dolayısıyla sınırları zorladık. Gerçekten tabii ki çevrenin sizi görmesi, takdir etmesi, tercih etmesi son derece önemli. Ama biz büyük yere gidip ticareti daha büyük ölçekte yapalım diye 1992 yılında İstanbul'a taşındık ve taşındığımız yılda OPET'i kurduk eşimle beraber.
0: Evet. Sonra nasıl büyüdü OPET?
1: Sonra nasıl büyüdü? Bizim aslında çok mükemmeliyetçi bir aileyiz diyebilirim. Eşimde de bu var. Elimize aldığımız her iş büyür avuçlarımızda. Büyütürüz. Nasıl büyütürüz? Biliyorsunuz işi büyüten, işi sahiplenendir. Ama kimin sayesinde? Çevresindeki insanlar sayesinde. Onun için o ilişkiyi kurmak çok önemli. Ve attığımız her adımda da insan odaklı çalışmalarımızı sürdürdük. İnsana değer verdik. Değer verilen bize değer verdi. Böylece işlerimizde tercih sebebi olarak büyümeye, işlerimizi de büyütmeye başladık. 92 yılında OPET'i kurduğumuzda madeniyat ve akaryakıt sektöründeyken bizden alışveriş yapan bayilerimiz genellikle akaryakıt istasyonu sahipleriydi. Biz dediler bu yeni kurulmuş şirketin bayisi olmak istiyoruz. Böylece ilk yılda 100 akaryakıt istasyonu olması gerekirken bizim ilk yıl 136 akaryakıt istasyonumuz olmuştu. Ve dolum tesisi yapılması gerekiyordu 30 bin metrekarelik. Biz dolum tesislerinin sayısını sürekli artırarak bunu şu an Türkiye'nin en büyük depolama kapasitesi, aynı zamanda da Avrupa'nın en büyük kapasitesi olan dolum tesislerini yaparak yani çok alanda şirketi büyütmeye çalıştık ve ben 2000 yılında dedim ki fark yaratmak lazım. Farklı bir şeyler de yapmak lazım. Çünkü hepimiz aynı şeyleri satıyoruz. Baktığınız zaman dağıtım şirketlerine o zaman sayıları çok azdı. 1992 yılında 6-7 şirket vardı sektörde. Tamamı yabancıydı. Bir Türk şirketi olarak %100 yerli sermayeli kurulmuş bir şirket olarak öyle hizmet verelim ki bu ülkeye hizmetin nasıl yapılabileceğini, yabancı şirketlerden çok daha iyi hizmet verebileceğimizi de gösterelim. Ve hırsla yola koyulduk. Sosyal sorumluluk projelerine başladık. 2000 yılında başlattığımız temiz tuvalet kampanyası zaten ülke açısından da çok anlamlı ve ilk büyük sosyal sorumluluk projesiydi. Biliyorsunuz kampanyalar kısa sürelidir. Biz temiz tuvalet kampanyasını 24 yıldır sürdürüyoruz. Evet. Ve ülkemizde ciddi bir fark yarattık. Çünkü biz yalnız projeleri bulunduğu yerde kısa dönemli yapmıyoruz. Tüm yurdumuza yaygınlaştıracak şekilde, bütün insanlarımıza değecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve herhangi bir problem, bir sorun var ise ülkede, o sorunu, problemi çözmeye yönelik projeler üretiyoruz. Böylece o projeleri yaparken kalbimiz büyüyor, bizi seven insan sayısı büyüyor ve bu koca kalple, koca yürekle insanlarımıza hizmet ederek büyüyoruz diyelim.
0: Evet. Şimdi tabii sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız ama öncelikle biraz akaryakıt dağıtım sistemin sektöründen konuşalım. Çünkü orada kadın olmak da zor.
1: Kesinlikle.
0: Şu andaki tabloya baktığınız zaman o noktada kadın istihdamına da önem veriyorsunuz. Nasıl bir tablo var? Oradan biraz da rakamsal olarak da bahsedebilir miyiz?
1: Ben akaryakıt sektörüne yönetici ve şirket ortağı olarak giren ilk kadınım. 1986 yılında Öztürkler Limited şirketini kurduk ve daha sonrasında ben şirkete gidip gelmeye başladım. Çok yadırgandım. Yani bir kadın madeniyat sektöründe, madeniyat tenekeleri arasında ne arıyor? Fakat öyle bir zaman geldi ki tabii şirkette kadın detaycılığıyla daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. Cari hesapların içine daha iyi girebiliyorsunuz. Müşteri ilişkileriniz daha iyi oluyor. Dolayısıyla müşteri sayımız arttı, satış tonajlarımız arttı ve gelenler beni

0: aramaya başladılar. Nurten Hanım şirkette mi diye. Gerek ödeme yapacaklarında, gerek bir mal alacaklarında. Böylece kadını bulunduğum yerde kabul ettirmiş oldum. Daha sonrasında Opet'i kurduğumuzda da sürekli şirketin içerisinde olduğumuz için her aşamada, her kadroya kadın da olabilir mi gözüyle baktığımız için kadın çalışanlarımızın sayısını şirket içerisinde sürekli artırmaya çalışıyoruz. Yani genetiğinde, yönetiminde kadın olan bir şirket Opet. Dolayısıyla bu bakış açımızla bayilerimize, değdiğimiz her yere daha çok kadın dedik. Ve projelerimizden biri de kadın gücü projesi oldu. Kızımın şirkette, çocuklarım aynı zamanda şirkette de çalışıyorlar. Kızımın liderliğini yaptığı kadın gücü projemizde şu an pompa başında kadın sayımız son derece arttı ve 81 ilimizde istasyonlarda pompa başında kadınlarımız var. Bu Opet için çok büyük aşama.
1: Tabii kaç istasyona ulaştı?
0: Şu an 1600 küsur istasyonumuz var. Bu istasyonlarda da başlangıçta kadın sayısı 15-20 iken şu an 4000 civarında kadın pompacı çalışanımız var. Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve sürekli tabii ki gerek çalışanlarımız arasında, gerek bayilerimiz ve çevremize de bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Kadın değerlidir, önemlidir, mesleğin cinsiyeti yoktur, kadın her işi yapabilir. Haydi kadın sayımızı daha çok artıralım diyoruz Opet'te. Ama Türkiye Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı'nı üstlendikten sonra tabii iş çok çok daha büyük ölçeklere geldi. Ve hem cinsiyet eşitliği daha çok gündeme gelmiş oldu, getirdik. Hem istihdam konusunu hem de girişimciliğin nitelik ve niceliğini artırma anlamında kadınlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ve büyük bir değişim olduğunu da söyleyebilirim, bundan gurur duyuyorum.
1: Peki neler yapıyorsunuz diye sorayım. Biraz daha tabii detaylandıralım.
0: Ki. Tabii ki.
1: Çünkü bir de tabii ne kadar kadına dokunuyorsunuz. Bu da önemli. Gerçekten ciddi bir kadın nüfusu var Türkiye'de ama bunların dokunmak, anlatmak çok değerli. Ne kadarına dokunabiliyorsunuz? Ne kadar üzerinde etkisi var Kadın Girişimciler Kurulu'nun? Biraz onu da konuşalım.
0: Şöyle söyleyeyim. Kadın Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu 2007 yılında Rıfat Sarcıklıoğlu Bey tarafından kurulmuş. Başlangıçta 81 ilde örgütlenmek istemişler ve 81 ile bir başkan, kadın başkan aradıklarında ancak bir ilde kadın bulunabilmiş. 80 ilde oraya başkanlık yapacak kadın bulunamamış. Ama son seçimlerimizde bundan 2 ay önce oldu. Yani 81 ilimizde başkan olmak için kadınlar yarıştılar.
1: Ne güzel.
0: İcra kurullarında kadınlar gerçekten büyük bir yarışma içerisine girdiler ama son derece aydın, nitelikli, becerikli ve iş sahibi kadınlar bunlar. Dolayısıyla ulaştığımız kadın sayısı hem tabandan baktığımızda eğitim görmemiş, herhangi bir iş fırsatı yakalayamamış, küçük ölçekte iş yapan kadınlarımızı geliştirmeye çalışırken gerek kooperatifler kurma şeklinde veyahut da onları destekleme şeklinde giderken sonrasında okumuş ama iş bulamamış kadınları iş edindirmek veya hayatının bir döneminde iş yapmış sonrasında bırakmış kadınlarımızı yeniden iş yaşamına döndürmek, mezun olmuş iş bulamamış kızlarımızı iş yaşamına kazandırmak ve okullardan itibaren girişimciliği teşvik edecek çalışmaları yapmak şeklinde ciddi faaliyetlerde bulunduk. Böylece her alandayız aslında şu an. Ya üniversitelerde, meslek okullarında, liselere kadar inen organizasyonlarımız var. Aynı zamanda ara eleman değil, aranılan eleman haline getirmek için kadınlarımızı garantili iş eğitimleriyle
1: Özellikle, bugünlerde en kritik konu.
0: Evet, garantili iş eğitimleriyle işlere sokmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir yankı uyandırdı. Muhtarlar, belediyeler vasıtasıyla, İşkur ve diğer iş bulma kurumlarından gelen kadınlar,

0: paralarımızı eğiterek işlere sokmaya çalışıyoruz. Kadın Girişimciler Kurulu olarak 2 sene önce başlattığımız Sanayide Kadın Eli projemizde şu ana kadar 18 bin kadını aştık, istihdam ettirdiğimiz kadın sayısı. İşte her meslek grubunda ve her kategoride bu. Dedik çok başarılı gidiyor kadın gücü projemiz. Turizmde kadın elin projesini başlattık. Burada otellere üst düzey kadın çalışan yönetici sokabilmek anlamında teknolojide kadın eli projesini başlattık. Tarımda kadın eli projesini başlatıyoruz. Yani kadın eli şemsiyesini de sürekli büyüterek daha çok kadın, daha çok kadın ve Türkiye'nin kadın gücü anlamında bakıldığında güçlendirecek her çalışmayı yapıyoruz. Çünkü biz kadın varsa yarın var diyoruz.
1: Peki kaç kadın üyeniz var şu anda Girişimciler Kurulu'nda?
0: 7000'i aşkın. 7000. Türkiye genelinde 7000'i aşkın üyemiz var. Aynı zamanda bu 7000 kadın bulundukları yerlerin başkan ve üst kurullarına bağlı olarak çalışıyorlar. Onlar da tabii ki top kanalıyla bize yukarıya doğru bizim üst kurulumuz ve benim başkanlığımda başkan yardımcılarım var. Böylece topa bağlı olarak Avrupa'nın şu an en büyük kadın kuruluşuyuz. Yalnız Türkiye'nin değil, en büyük kadın kuruluşuyuz.
1: Yani sadece sanayide bile 18 bin evet. kadın istihdamı sağlanmışsa herhalde evet. diğer alanlarda çok daha geniş olacak.
0: Kesinlikle bunu biz 20 ilimizde bu rakama ulaştık. Bu sene 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz. O anlamda tabii ki bunun yanında yaptığımız diğer İşimiz Temiz projesi var. Mikro işletmelerin hizmet hijyen standartlarını yükseltmek ve o küçük işletmelerde çalışan kadınlarımıza, eğitimsiz bireylerimize de ulaşıp onları bilinçli hale getirip daha iyi hizmet verebilecek duruma getirmeye çalışıyoruz. Bu da çok sevdiğimiz ve bir ay önce 81 ile yaygınlaştırdığımız bir proje. 16 yaş grubunu Tertemiz Yarınlar okullardan başlar projemizde. Öğretmen eğitim kanalları üzerinden 77 bin okulda başladık. Eğitiyoruz 16 yaş üzerine. İşimiz Temiz projesiyle mikro işletmeler ve arzu eden her birey de katılabilecek bu kurslara. Böylece bakıldığında tüm yaş gruplarını bilinçlendirmeye çalışan projelerimiz var.
1: Evet, şimdi bir yandan aslında kadın girişimcilerin sayısının arttığını görüyoruz. Evet. Ama genel tabloya baktığımız zaman bir değerlendirme rica ederim. Çünkü pandemi sonrası aslında esnek çalışma şartlarıyla belki kadının çalışma hayatında bulunması daha çok gündeme geldi.
0: Evet.
1: Kimi kesimler kadın daha eve çekildi dedi. Kimileri de bir fırsat oldu ve kadınlar daha çok iş hayatında dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Şöyle pandeminin ilk dönemlerinde gerçekten kadınlar biraz evlerine kapandılar. Çünkü ev yükü de bindi. Çocuk yükü de kendilerine bindi evde. Herkes aynı evin içinde. Ve yani ücretsiz çalıştıkları saat sayısı çok arttı kadınların. Bir kan kaybı oldu pandeminin ilk dönemlerinde. Fakat sonrasında yine vermiş olduğumuz e-ticaret eğitimleri, teknoloji eğitimleriyle ürünlerini, ürettiklerini online ortamlarda pazarlama fırsatı buldular. Bu teknoloji anlamında kadının kendi kendini geliştirmesine de yol açtı. Biz de sürekli destekliyoruz kurslarımızla, çeşitli kurumlarda destekliyor. O anlamda e-ticaret çok işine yaradı kadının. Onun dışında tabii ki rol modellerin artmış olması, bütün yaptığımız faaliyetlerde girişimciliğin niceliğini artıracak sürekli eğitimler veriliyor. Buralarda kendine güvenen ve benim diyen kadın sayısı da arttı. kendine güvenip eğer finansal kaynaklara rahat ulaşabilmişlerse kendi işini kurabilen sayısı da arttı. Ve bence kadınlar çok hızlı geliyor. Yani kendi işini kuran kadınlarımız da

0: genellikle kadınları destekliyor, daha çok kadın çalıştırıyor. Böylece hem girişimci kadın sayımızda hem çalışan kadın sayımızda çok artış oldu. Örneğin OECD ülkelerinde bundan 4 sene önce istihdam açısından en son sıradaydık. Şu an burada 3-4 sıra yukarıya çıktık. Böylece biz zorlayarak daha üst sıralara çıkacağımıza inanıyorum.
1: Evet, şimdi tabii az önce kısmen bahsettiniz ama bu temizlik işini bir konuşalım. Tabii çünkü ki. Aslında artık bakıyoruz akaryakıt istasyonları sadece hani akaryakıt alıp gittiğimiz yerler değil, mola yerleri evet. haline dönüşmeye başladı. Bunda büyük bir öncülüğünüz var çünkü hani belki de pek çok kimsenin çok dokunmadığı bir alana dokundunuz evet. ve bir temiz tuvalet kampanyası evet. başlattınız. Ve bununla birlikte kaç yıl oldu dediniz?
0: 24. yıl.
1: Evet. Ve bununla birlikte aslında öncü oldunuz. Artık evet. her yer temiz diyebiliriz.
0: Tabii.
1: Biraz bize anlatır mısınız?
0: Tabii ki. Şöyle aslında her birimiz dinimizde de temizlik imandan gelir denir. Temiz olduğumuza inanırız. Temiz yerleri tercih ederiz. Temiz bulmak isteriz ama temiz bırakmayız.
1: Maalesef.
0: Temizliğin de ne olduğunu tam anlamda bilmeyiz. Onun için temizlediğimizi sanırız. Ben 2000 yılında temiz tuvalet kampanyasına başladığımda yollarda girilecek bir tek tuvalet bulamazdınız. Çocuklarımı seyahat sırasında sokabileceğim tuvalet yoktu. İnsanlar zaten arabalar, otobüsler yol kenarlarında durur. Tarlalarda ihtiyaç giderirdi. O kadar kötüydü. Fakat bunu her zaman anlatıyorum. Ülke bu sorundan kurtulmalı düşüncesiyle öğretmen olduğum yıllarda da sürekli çaba harcadım. Nasıl olabilir, ne yapabiliriz? Kendi akaryakıt istasyonlarımızı kurduğumuz zaman da orada da bu konuda iyi hizmet vermek istedik. Hatta ilk dönemlerde akaryakıt dağıtım şirketini kurmadan bayiliğini yaptığımız bazı şirketler vardı. Bazı şirketlerin bayisiydik. Bu istasyonlarda tuvaletleri inanılmayacak şekilde işte büyük dev fotoğraflarla, bol bol çiçeklerle temizleyip hijyen getirmeye çalıştım. Ama kendi dağıtım şirketimizi kurunca çok yakın bir tarihte bir yurt dışı seyahatine gitmem gerekti. O zaman Atatürk Havalimanı'nın tuvaletine girdiğimde burada yabancı kabin içindeki iki yabancının konuşması ve disgusting Türkler vesaire de deyince bunlar neden konuşuyor diye bekledim. Çıktıkları zaman tuvaletin kapılarını açtıklarında hiçbir şey söyleyemedim. Alaturka tuvalet, bir taz böyle arkada dolmuş çöp kutusu ve çok kötüydü. Hiçbir şey söylemeden ayrıldım ama artık yeter. Bu ülke bu sorundan kurtulmalı. Ne yapacaksan yap. Nurten Öztürk dedim kendi kendime. Seyahatte tüm Türkiye'yi kapsayan bir temiz tuvalet kampanyası yapabiliriz diye düşündüm. Dönüşte bir bayram arifesi ve istasyonlarda sorun ne oldu? Bunun kritiğini yapıyoruz yönetim kurulu toplantısında. En büyük sorun tuvaletlerden geldi dediler. Çünkü kar da yağdı. İstasyon, insanlar yolda kalıp istasyonlara sığındı. Ve tuvaletlerde ciddi sorun oldu deyince ben öyleyse dedim başlıyoruz. Bir temiz tuvalet kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulunda kimse inanamadı. Bir yabancı dağıtım şirketinden geçmiş genel müdürümüz vardı. Nasıl yani Nurten Hanım dedi. Başarmamız mümkün değil. Bari birkaç istasyonda şunu deneyelim, bir pilot uygulama yapalım dedi. Hayır dedim. Karayollarındaki tüm istasyonlarımızla başlayacağız ve yaygınlaştıracağız. O zaman eşimin gözüne baktım ne diyor diye. Sen gidersen olur dedi. İstasyon istasyon gidersen. Giderim dedim. Ve tüm Türkiye'deki istasyonlarımızı dolaşarak fiziki koşullarını anında değiştirdik tuvaletlerin ve eğitim, uygulama, denetim, istasyon istasyon eğitimler yaptık, uygulamalar, denetimler ve bu istasyonlarda yaptığımız eğitimlere çevrelerindeki halkı çağırdık. davul zurnayla çağırdık, organizasyonlar yaptık, kokteyller yaptık ve insanlar ya işte temiz tuvalet kampanyası diye bir kampanya varmış, ona mı gidiyoruz?

0: Ama ikramında şöyle ne konuşulursa bir de bakarız. Bayimizin işte hatırı kalmasın vesaire diye geldiler. Ama eğitimlerde o kadar etkilendiler ki, ya biz bir şey bilmiyormuşuz. Ne kadar farklıymış bu tuvalet kültürü, tuvalet adabı. Sorulardan inanın o eğitimler uzadıkça uzadı ve ondan sonra insanlar artık evlerinde değil istasyonlara, tuvaletlere gelmeye başladılar önce, sonra evlerine de uygulamaya başladılar. Biz bunu fırsat bildik. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptık. Okullar olmasa olmaz, öğrencilerimizi de bilinçlendirmemiz lazım diye. Ve binlerce okula, eğitimlere de gittik. Gittiğimiz yerlere okulları da çağırdık. Böylece proje büyüdükçe büyüdü. Belediyeler talepte bulunmaya başladı. Hastaneler eğitim talebinde bulunmaya başladı. Yetişebildiğimiz her yere milyonlarca yol kat ederek istasyonlarımız, okullar, belediyeler, hastaneler derken yurt dışından teklifler almaya başladık. Eğitim teklifleri. Oralara da eğitimlere gittik. Mekke, Medine, Cidde, Riyad, Makedonya'ya eğitimlere gittik. Kısacası bir taraftan kampanya sürekli büyürken temizlik, hijyen bilinci toplumda daha yaygınlaşıp alışkanlık haline tabii getirmeye çalışıyoruz. Bu çabamız devam ederken projeyi de sürekli dallandırdık. Her alanda diye. İş alanlarına sokmaya çalıştık. Mikro işletmelere, makro işletmelere sokmaya çalıştık. Umumi alanlara sokmaya çalıştık. Şu an Türkiye'de gururla söylüyorum, ciddi bir fark yarattık ama çok insana bağlı bir olay. Sürekli denetimin üzerinde olması gerekiyor. Hatta sevgili Ömer Koç ortaklık başladığında Nurten Hanım dünyadaki en çağdaş kampanyayı başlattı. Çünkü insana bağlı bir olay ve insan var oldukça devam edecek bir kampanya dediler. Bundan da tabii mutluluk duydum. Biz bırakamıyoruz çünkü bütün projelerimiz sürdürülebilir, sonuç odaklı, toplumu kalkındırmaya yönelik projeler. Onun için de bilinçli toplum projeleri şemsiyesi altında şu an 11 projeyi birlikte yürütüyoruz.
1: Aa, ne güzel. Yarınlardan başlar. Temizlik yarınlardan başlar.
0: Tertemiz projesi, yarınlar okullardan başlar.
1: Okullardan başlar. O şu anda 81 ilde devam ediyor.
0: Şu an bütün okul, 81 ildeki tüm okullarda devam ediyor.
1: Ne güzel. Peki bir başka aslında hani sosyal sorumluluk konusunda çok fazla projeniz var ama tarihe saygı
0: tabii, çok,
1: çok önemli bir çok proje. Biraz bize onu da anlatır mısınız?
0: Memnuniyetle. Şimdi toplum olarak bizim her şeyi bildiğimizi sanan bir yapımız var.
1: Maalesef.
0: Her şeyin en iyisini yaptığımızı, her şeyi bildiğimizi sanıyoruz. Önemli olan insanın neyi bilip neyi bilmediğini bilmesi. Ve de hani saygı, sevgi nasıl ifade edilir? Bunun ifadesiyle ilgili sorunlarımız var. Sonra benlik ön plana çıkmış. Yani biz olabilme, geçmişte vardı bu. Giderek benlik öne çıkmış ve insanlar kendi çıkarlarına ters düşen hiçbir şeyle ilgilenmiyor, yapmak istemiyor. En temiz yerleri bulup örneğin kir bırakıyor veyahut da kendi çıkarına uymuyorsa arkasını dönüyor. Biz bunların aslında doğru olmadığını anlatmak ve önce kendimizden başlayarak bir şeyler yapmak istedik. Örneğin çevre konusunda duyarlı mıyız? Çevreye saygı projesi yaptık. Doğaya saygı projesi yaptık. Tarih konusunda duyarlı mıyız? Hayır. Tarihe saygı projesiyle bu konudaki duyarsızlığımızı dile getirip o tarihi dokuları nasıl ekonomik anlamda bulunduğu yöreye katkı sağlayacak duruma getirebiliriz. Bunu düşündük ve ben üç bacaklı bir proje, tarihe saygı projesi kurguladım. Bu işte Çanakkale geçilmez, hala geçemiyoruz. Biz uzun yıllardır çalışıyoruz, oradan vazgeçemedik. Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği alanlarda buraları gerçekten herkesin gittiğinde huşu ile seyredebileceği ve ders alabileceği hale getirmeye çalışan bir projeydi. 2006 yılında Çanakkale'ye düştü yolumuz. O zaman Anneler Derneği

Bir organizasyona davet etmişti beni. Temiz tuvalet kampanyası eğitimleri için. Gittiğimde örnek köylerde yaptığımız çalışmaları da anlattım o eğitimlerde. Bir tanesi dedi ki, Nurten Hanım, bütün köyleriniz Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, biraz Akdeniz'e kaymışsınız, bir Karadeniz'e kaymışsınız ama bu tarafta hiç örnek köyünüz yok. Ben o zamana kadar batıdaki köylerimizin daha yani bakımlı, halkının da bilinçli olduğunu düşündüğüm için daha ihtiyacı olan alanlar ve tarihi turistik özelliği olan köylere girmiştim. Ki yaptığımız değişimlerle orası kalkınsın. Tamam dedim, bana öyle bir köy gösterin ki bizim örnek köy projemizi yapmaya uygun köy olsun. Aradan bir sene geçti. Hiç öyle bir köy talebi gelmedi. Kalktım projeyi ben, Süleyman Kamçı Bey vardı, Çanakkale valisi o zaman. Vali Bey'e götürdüm, sayın valim ben bir söz verdim. Bu sene örnek köyümüzü Çanakkale'de yapacağız. Bana öyle bir köy gösterin ki örnek köy projemizi uyguladığımızda fark yaratalım, güzelleşsin. Nurten Hanım dedi, ne kadar güzel bir proje o. Biz Yarımada'da çok şey yaparız, yolları yaparız. 18 Mart dönemi, 24 Nisan dönemi. İşte şehitlikleri şöyle bir elden geçiririz ama köylere hiç girmedik. Size Alçıtepe Köyü'nü öneriyorum dedi. Biz teşekkür ettik. Vali Bey'in yanından Alçıtepe Köyü'nü görmeye giderken ben Yarımada'da attığım her adımda bir köy yetmez. Bir köyün güzelleşmesiyle yetmez. Bütün Yarımada güzelleşmeli. Bütün Yarımada bize ihtiyaç duyuyor. Bu düşünceyle kahvelere çekin dedim araçları. Kahvelere girdik. Niye geldiniz dediler. Ya biz ne alacaksınız bizden? Biz vermeye geldik, almaya değil. Bunu anlatıncaya kadar da projelerimizi hazırlayıp insanları topladık, neler yapacağımızı söyledik. Yerel yönetimlerle el birliği yaptık. Ve bütün köyleri gerçekten Alçıtepe'den başlayarak adeta tel gibi işledik. Ve halen gidenler, çünkü elimizi çekmedik. Yarımada'ya gittiğinde yaptığımız şehitlikleri görünce, anıtları, müzeleri görünce ev ev girdik, evlerdeki, meydanlardaki, müzelerdeki değişimi görünce teşekkür ediyorlar. Ortaya çok güzel bir proje çıktı. Tarihe saygı projesiyle Çanakkale'nin çehresi değişti. Hatta bu sabah teşekkür etmek için yetkililer şirketimize geldiler. Siz yalnız yöreye fiziki anlamda değil, ekonomik anlamda da çok şey kattınız. Her Çanakkale'li size müteşekkirdir dediler. Ben bundan büyük mutluluk duydum. Çünkü biz özellikle şehitlikleri gezdiğimizde Yarımada'da çok bakımsız olduklarını görmüştük. Yabancı şehitliklerde çimler biçilmiş, bakımlı. Bizim şehitliklerimiz bakımsızdı. Tuvalet sorunu had safhadaydı. Dedik ki ya, ülkemizin kurtuluş nüvelerini taşıyan bu yöre şehitlerimiz buna layık değil. Biz hem şehitlerimizin huzurla uyuyabileceği, hem orada yaşayanların mutlu olabileceği, hem de yöreyi ziyaret edenlerin barışın anlamını daha iyi anlayabileceği mekanlar yaratalım ve yaşatalım. Halen şehitliklerin çimlerine biz bakıyoruz. Tuvaletlerin bakımlarıyla biz ilgileniyoruz. Elimizi hala çekemedik. Köylerde kurmuş olduğumuz köy komiteleriyle devamlı sağlamaya çalışıyoruz. Bakımını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bizi Troya tarafına davet ettiler. Hayır, işiniz bitmedi diye. Bu sefer de Troya tarafında 2018'de Troya Müzesi açılacaktı. Müzenin etrafındaki köyleri şöyle bir boyar mısınız? Çeki düzen verir misiniz dediler. Dedim bir göreyim, bakayım, gezeyim. Eğer şiirini yazarsam bu projeye de girerim. Baktım ki gerçekten elimizin değmesi gerekiyor. Troya Antik Kenti'nin hemen bitişiğinde bulunan Tevfikiye Köyü inanılmaz bakımsız ve kötü durumdaydı. Bir tek turist uğramıyordu. Şu an bütün köyü açık hava müzesi haline getirdik. 6. dönem Troya evlerine çevirdik evleri.
ve geçmişte olan bir takım yemekleri, tatlıları da ortaya çıkardı.

0: onları sunan kafeler yaptık, pansiyonculuk kursları, bütün kurslarla başladık zaten her köyde 1000 saati aşkın halk kurslarıyla. Pansiyonculuk gelişti, turizm gelişti, tasarım kurslarıyla takı yapan kadın sayısı arttı. Kısacası yaşam değişti oralarda, ardından çıplığa girdik. Bana göre şu an dünyanın en özel köyü Arkeo Köyü Tevfikiye'dir. Traya Müzesi'nin hemen karşısında, yanındaki Çıplak Köy'de dünyanın en güzel köyüdür. Tavsiye ediyorum gidenlere.
1: Tabii. Şimdi gidelim, görelim, gezelim. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Sadece hani tarih olarak, müze olarak değil, aynı zamanda az önce bahsettiğiniz kurslarla, eğitimlerle ciddi olarak bir ekonomiye de katkı. Özellikle kadın ekonomisine çok ciddi de bir katkı olmuş oldu gördüğüm kadarıyla.
0: Kesinlikle. Şu an Troya Müzesi dünyanın en güzel müzeleri arasına girdi ve Türkiye'de görülmesi değer 100 yer arasında ilk sırayı aldı. Hiç unutmuyorum, burada müze müdürünün bir konuşması vardı. Nurten Hanım dedi, burada bu ödülü şalvar kazandı. Yani kadınlar kazandırdı bize buradaki ödülü. Çünkü burayı o kadar iyi anlatmaya başladılar ki gelenlere, güzel de temsil etmeye başladılar ve burada da tabii ki bu eğitimlerin, kadınlarımızın nasıl bir yerde yaşıyorlar, yaşadıkları yerin önemini anlamaları ve anlatmaları büyük tabii ki önem kazandı.
1: Şimdi örnek köyler dediniz. Evet. Sadece Çanakkale değil.
0: Değil.
1: Pek çok örnek köye imza attınız. Evet. Hangileri? Kaç köy var böyle?
0: Şu an 37-40 civarında örnek köyümüz var. Değişik yerlerde bu köyler. Ama her birine girdiğimizde demografik yapısını köyün çıkararak başlıyoruz. Köyün ihtiyaçları nedir? Ne olabilir? Yaşayan bir köy müdür? Yoksa tamamı göç mü etmiştir? Yaşlılar mı kalmıştır? Geri dönülecekse nasıl bir kaynak yaratılabilirse insanlar gelip bunu yaparak geçimini sağlayabilir? Bu araştırmalardan sonra köy ekotarım yapmaya mı uygundur? Turizm potansiyelini geliştirirken tarihi yönünü mü öne çıkarmak lazım? Kültürel nasıl değerleri var? Bu bakış açısıyla her köye projeler yapıyoruz. Ve bu projeleri köy halkına anlatıyoruz. Köy halkı sahiplenmezse zaten olmaz. Yani halkın anlamadığı şey halkın yararına değildir. Önce anlatmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki köy komitelerinizi seçin. 5 kadın 5 erkekten oluşacak ama eşitlik felsefesi var ya. Dolayısıyla 10 kişilik bir köy komitesi kuruyoruz. Muhtar, imam ve öğretmen doğal üyesi oluyor. 13 kişilik bu komiteler bizim çalışmamızın en başından itibaren her aşamasında projenin uygulanmasını sağlıyorlar, destek oluyorlar. Sonrasında da devamlılığını sağlıyorlar. Çalışmalara başladığımızda zaten çok şey değişiyor. Onlarla el birliği, gönül birliği, güç birliği yapıyoruz. Çok çeşitli kurslar açıyoruz. Çocuk gelişimine, İngilizce kurslarına kadar varan işte takı tasarım kursları, pansiyonculuk kursları, sanatları, fotoğrafçılık kursuna kadar veriyoruz halka. Ve yörede sorabilirsiniz. 18 Mart Üniversitesi bunun ciddi bir araştırmasını yaptı. Projelerin son derece başarılı olduğu ve topluma %100 değdiğiyle ilgili. Köylerdeki yaşlı kadınlar diyor ki çocuklarımız artık su verirken bile bize değişti. Buradan çıkan şoförler müşteriyi alırken bile değişik, daha değişikler. Dolayısıyla eğitimin değiştiremeyeceği şey yok.
1: Evet.
0: Eğitim odaklı başlıyoruz ve bu değişimde en büyük rolde tabii ki eğitim.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında deprem yaşadık maalesef.
0: Evet.
1: O bölgeye yönelik de projeleriniz var mı?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii deprem Tanrı kimsenin başına vermesin. En varlıklı olan kişinin bile bir anda sıfır olması demek. Tabii ki çok büyük acılar, büyük can kayıpları, maddi manevi kayıplar demek. Ama hazırlıklı olmak lazım. Yani Japonya bu konuda gerçekten son derece gelişmiş ve

0: Girişimciler Kurulu'nda depremden bir yıl önce ben Afet Kriz Yönetim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu diye bir platform kurmuştum. 81 il başkanımızı da başkanı yaptım bulundukları illerde bu platformun. Özellikle deprem olduğunda bu yapı müthiş çalıştı. AFAD'la ve yerel yönetimlerle de koordineli çalıştılar. Aynı zamanda nokta yardımları da yaptılar. Yani hangi bölge yardım etmek istiyorsa, nereye istiyorsa biz nokta olarak onları ulaştırma fırsatı bulduk. Bu çalışma TOP tarafından da beğenildi. Şimdi TOP'un genel Türkiye kapsamında içinde bu projeyi yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yani kısacası bilinç, bir taraftan toplumu bilinçlendirme çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da tabii ki deprem sırasında yardımlaşmalarda yapabildiğimiz kadar büyük ölçekte yakıt desteğinden tutun da konteyner kentlere kadar deprem kaza anında deprem kurtarma çalışmalarından sonrasında eğitim çalışmalarına kadar pek çok çalışmayı da yürütüyoruz.
1: Şimdi sizin için hayatta dönüm noktası neydi diye sormak isterim.
0: Doğduğun yer kaderindir diye bir söz vardır. Ben köyde doğmuş bir çocuğum. Ama köyden...
1: Hangi köyde doğdun?
0: Bolu'nun Mengen kazasına bağlı Pazarköy beldesinin Ali Beyler köyünde. Ama bu köyden çıkıp şu an tüm dünyaya ulaşabilir hale gelmem, bu çok şükür. Bu özellikle uluslararası aldığım son bir ödül vardı. Yaşam boyu başarı ödülü benim ağlamama neden oldu. Yani bir köyden çıkıp da böyle dünya ölçeğinde kendinizi tanıtabilmek, gösterebilmek, yaptıklarınızın duyulması son derece anlamlı.
1: O ödülden de bahsedelim. Kim verdi ödülü?
0: Çok fazla bu ödüller var. Farklı kurumlar tarafından veriliyor. Globi ödülleri. Bu hatta dünyada bu ödülü almış ilk Türk olarak da mutluluk duyuyorum. Yaşam boyu başarı ödülü alan. Aldığım çok sayıda ödül var. İlki 2004 yılında temiz tuvalet kampanyasının başarısı nedeniyle aldığım uluslararası ödüldü. O ödül İPRA'nın vermiş olduğu bir ödüldü. İngiltere'de ödül verildi. O ödülü alırken de ağladım. Böyle bir ağlama huyum var. ödülleri almaya gidiyorum. Çeşitli firmaların, büyük kuruluşların, uluslararası kuruluşların verdiği ödüller bunlar. Ama gittiğim yerde de ülkemi tanıttığım için mutluyum konuşmalarımda. Dolayısıyla artık ne kadar çok Türk'ün ne işler yapabildiğini de görüyorlar. Türkiye'nin sandıkları gibi olmadığını, Türkiye'de kadınlarımızın da son derece başarılı işler yapabildiğini görüyorlar. Bunlardan mutluluk duyuyoruz. Bir kere o köylerden çıkıp çok geniş çevrelere girebilmem, dünya liderleriyle tanışabilmem, bu benim için son derece tabii ki büyük bir adım olarak görüyorum. Ama babamın öğretmen oluşu burada da okutmak istemesi, annemin sürekli eğitim konusunda oku kızım, kadın okumalı, mutlaka okuyacaksın, eşine yük olmayacaksın, evine destek olacaksın sözleri, bunlar tabii ki o yerden, o yöreden çıkmamın ve hırsımın, heyecanımın nedenleri oldu. Bir diğer dönüm noktası bence ülkeme aşık olmam. Ülke sevdası ve Atatürk sevdası, bu da babamla başladı. Yani ülken için çalışacaksın, ışık saçacaksın, ülkene yardımcı olacaksın. Ve ben yaptığım her işte, örneğin Pulluk'ta bir kadını gördüğüm zaman, göreceksin gelecekte sen traktörün üzerinde olacaksın diye düşünürdüm. Her şeyde yani diyebildiğim yere kadar değmeye çalışıyorum. Okulların her biri benim için hayatımın dönüm noktasıdır. Ticarete başlamam öğretmenlik tabii ki elimden geldiği kadar iyi bir öğretmen olmaya çalıştım. Öğretmenlik dönemimde TÜBİTAK proje yarışmasına 12 projeyle girdik. 9 proje ödül kazandı ki Türkiye'de aynı okuldan 9 projenin aynı anda ödül aldığı o zaman herhangi bir okul yoktu.

0: Öğretmenken de iyi bir öğretmen olmaya, işimi iyi yapmaya çalıştım. Sonrasında ticari yaşam atlamam bir dönüm noktasıydı. Hiç bilmediğim bir alanda ve bir kadın olarak madeni yağ işine girmiş olmam ciddi bir cesaretti. Biraz gözü kara, biraz girdiğim her işi mutlaka yaparım diyen bir insanım ama burada aile çok önemli. Eşimin desteği olmasaydı başarmam mümkün olmayabilirdi. Babamın desteği olmasaydı başarmam mümkün olmayabilirdi. Yani burada dayanışma, ama erkeklerin de kadınlara destek vermesi lazım her alanda. Hani toplumun %50'si erkekse %50'si de kadın. Bunun her alanda, yaşamın her alanında hissedilmesi ve hissettirilmesi lazım. Yani kadın erkek eşitliğinin burada, kadın erkek eşitliği deyince erkekler ürküyor. Biz erkekleşmek istemiyoruz ki. Biz erkeklerin haklarını kazanmak, erkeklere verilen hakları bize de verilsin istiyoruz. Bu her alanda, iş tercihinde de, işe girerken tercih edilmede de, ücret verilirken eşit işe eşit ücrette de, her alanda aslında kadınlarımızın alacağı çok yol var ve ben de bu konuda üzerime düşeni elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
1: İş hayatına hazırlanan genç kızlara ne tavsiyeniz olur?
0: Ben iş yaşamında kadınlığın değil, insanlığın ön plana geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için yani ben kadının bu işi alabilir miyim diye bakmamaları gerek. Ben bir bireyim ve bu iş benim hakkım. Bu işe alınabilecek yetilere sahibim. Bilgi birikimine, yeteneğe sahibim. İşe girerken bunu düşünecekler her şeyden önce. İşe girmişlerse eğer, girdikleri anda da bu benim işim değil demeyecekler. Yapabilecekleri her alanlarda kendilerini göstermeye çalışacaklar. Odaklandığı bir alan var ise yaptıkları işin en iyisini yapmaya çalışacaklar. Ben işin büyüğü küçüğü olmadığına inanıyorum. Her iş iyi yapılırsa büyür zaten. Ve işin eğer büyümesine katkı sağlamışsanız siz de bulunduğunuz yerde büyür. Büyürsünüz, gelişirsiniz. Onun için yani büyüğü küçüğü yoktur zihniyetiyle, ama severek yapmak lazım. Severek. Sevmiyorlarsa eğer işi, bir baksınlar, sevecek yönlerini bulabiliyorlar mı? Oralardan girsinler işe. Ama hiçbir şekilde bulamıyorlarsa sevecekleri, yapabilecekleri işler seçsinler. Bu son derece önemli. Sonra bir eğitim almışsınız. Bilmem hangi üniversitelerden mezunsunuz ve çalışmıyorsunuz. Bunu ben kabullenemiyorum. Almakla vermek dengesini iyi kurmak lazım hayatta. Hep aldınız, aldınız, aldınız bir yere kadar. Bardak bir yerden sonra boşalacak. İşte o boşalmayı siz hizmet aldığınız çevreye, yere, etrafınıza yapmaya başlarsanız, o zaman çevrenizde Allah razı olsun der. Ne güzel, unutmadı bizi der. Bizim için de bir şeyler yapıyor der. Biz hep kadınlarımız olarak kendimizi kurtarmaya çalıştık. Çabalarken, yukarıya gelirken. Artık bizimle beraber yukarıya çıkacakları elinden tutup çekmemiz lazım. Onun için ben işe başlayacak kızlarımıza çok görev düştüğünü düşünüyorum. Mutlaka çalışsınlar. Eve kapanmak insanı öldürür. Sosyal yaşamdan uzak olmayacakları, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri işler seçsinler ve değişimden korkmasınlar. Çağı çok yakından takip etsinler.
1: Peki, birkaç kelime söylemek isterim size. Size ne çağrıştırdığını kısaca alarak belki Nurten Öztürk'ü daha yakından tanımamızı, daha derinden tanımamızı sağlayacak. Başarı.
0: Başarı benim vazgeçilmezim.
1: Güç.
0: Güç benim için hayatın vazgeçilmesidir. Son derece önemli ve değerlidir. Ama gücü doğru kullanmak ve yerinde kullanmak gerekir.
1: Peki çocukluk?
0: Benim çocukluğum öğrenmekle geçti ve o da bana çok şey kattı, ama acı tatlı her şeyi öğrendim.
1: Peki aşk?
0: Aşksız olmaz. Hayatın her alanında aşk her yerdedir aslında diye bir şiirim de vardır. Benim şiir yazmam da vardır. Belki biliyorsunuz.

0: Şiirlerim aşk her yerdedir. Her şeye bazen bir kelebeğe aşık olursunuz, bazen bir çiçeğe aşık olursunuz. Bazen bu tabii ki karşı cinsedir. Yaptığınız işe aşık olursunuz. Yani çok dar kavrama sokmuyorum ben aşkı.
1: Kaç şiir yazdınız bugüne kadar? Saydınız mı?
0: Saymadım ama herhalde bir 200 kadar vardır.
1: Peki ne ilham verir size?
0: Her şey. Her şey, yani bazen bir
1: daha
0: köşede...
1: Daha çok acı mı, mutluluk mu?
0: Nasıl?
1: Daha çok acı mı, mutluluk mu?
0: Şöyle diyeyim, ben örneğin çocuklarımın okul ödevlerinde bir şiir verilmişse onu yazmakla başladım. Öğretmenken törenlerde şiir lazım oldu. O anlamda bir şiir hemen organizasyon için yazıp, gerekirse 10-15 dakika içinde de yazdığım şiirler oldu. Yani duruma göre, ortama göre şiir yazabiliyorum. Bütün yaptığım projelerin bir şiiri veya hikayesi vardır. İçselleştirmem için son derece önemli. Yani etkilendiğim, hissettiğim her şey için şiir yazabilirim. Şu kahve için bile.
1: Ne güzel. Peki aile nedir sizin için?
0: Aile benim için hayatımın merkezidir. Her şeyden çok değer verdiğim, önem verdiğim nokta ve başarılı olabilmenin yolunun da bence aile mutluluğundan geçtiğini düşünüyorum. Orada huzursuzluk var ise bir şekilde hayatınıza yansır. Hem gününüze hem tüm ömrünüze yansıyabilir. Dolayısıyla aile, o aile birliğini kurabilmek, dayanışmayı sağlayabilmek ve birbirinden kopmamak. Aile bireylerinin birbirinden kopmaması son derece önemli.
1: Ya spor? Unuttum spor, sandığınız sporu sormayı. Ama aynı zamanda spor konusunda da
0: evet,
1: çok önemli işler
0: tabii,
1: yaptınız.
0: Tabii. Şöyle, insan vücudunun da en gelişmiş makine olarak çalışması lazım. Bu çalışmayı tabii ki sporla, günlük işler dışında sporla yapmamız gerekiyor. O organların yağlanmasını, yıkanmasını, yenilenmesini bence spora borçluyuz. Ve hayatımın her alanında spor oldu. Yani zor, kolay hepsini de denedim. Bütün sporları da denedim. Ama tabii yaşa göre de değişebiliyor bu. Şu an hangi sporlar derseniz vazgeçilmezim yürüyüşüm, günlük 10 bin adım kuralım vardır. Ona uymaya, aksatmamaya çalışıyorum. Yüzme fırsat buldukça olabilecek ortamlarda uzun uzun yüzmek tabii ki önemli. Tenis oynadım, kayak yaptım ama golfü çok seviyorum. Golf oynuyorum şu an. Yani aile olarak biz sporun içindeyiz ama bireysel olarak da hayatın sporsuz olmayacağını düşünüyorum. 90 yaşında bir annem var. Onun da bugün sağlıklı olmasının nedeni yaptığı spordur diyorum. Egzersiz son derece önemli. Hangi sporu yaparsanız yapın, mutlaka gününüzde egzersiz olmalı.
1: Peki kadın?
0: Kadın bence insanüstü bir güce sahip diyorum. Çünkü dakikası boş değil. Ve ben de boş durmayı sevmeyen bir insan olduğum için kadın olmaktan son derece mutluyum.
1: Peki biz de sizi ağırlamaktan son derece mutluyuz.
0: Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok önemli mesajlar verdiniz. Genç kızlarımıza, özellikle yeni hayata atılacak olanlara, girişimci olmak isteyen, evde oturan kadınlara belki de hadi kalk ayağa dediniz.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
1: Evet, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOP Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ü ağırladık efendim. Bugün Yüksek Topuklar'da yeni programlarda görüşmek üzere.

0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
1: Nedir abi söyle?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi.

0: çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
1: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır Mapaşa Mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
2: Selametle.
3: Mapaşa Mandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
7: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
5: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
6: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
7: Bir gecede değişen hayatlar.
8: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
9: Söz baba.
8: Söz ver bana.
7: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
9: Buyurun.
10: İsmail Akıncı evde mi?
7: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye. Pazar 20'de Ahvarı'da.
11: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduz'un Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına

0: Kota diye yüksek.
1: Kota.
0: Kota kesinlikle.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tonez, tonis, tonis. Ben şimdi hepsini saçtım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopü.
1: Çok güzel sayıyordunuz. Tek harf koyacaksınız. Harf, harf.
2: Harf.
1: Harf, harf, harf. Vallahi biraz reji desteği, biraz bizden desteği.
3: Biraz zorlandım. Heyecan mı yaptım bilmiyorum.
1: De, buyur Fatih.
2: Deme.
1: Deme. Ata sözü. Deme. Onu deme.
2: Kendisi Erzurumlu.
1: Buyurun. Erzurum'un bir ilçesi. Neresi olabilir burası?

0: Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz. Kaybeden olmadığı yarışmadayız. İki yeni yarışmacımız var. Başa baş bir mücadele seyretmek istiyoruz. Okulların gelişimine bizim de katkımız olsun dediler. Bizi kırmadılar, geldiler. Minikler adına yarışacaklar. Hoş geldiniz Fatih Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz İsa Bey. Hemen İsa Bey, sizi tanımak istiyoruz.
2: İsmim İsa Altun. 35 yaşındayım. İki çocuk babasıyım. Kamuda özel güvenlik görevlisi
0: olarak. Çocuklar kaç yaşında?
2: Biri 6 yaşında, biri 8 aylık.
0: Ay maşallah, ikisi de küçücük, gencecik. Kamuda çalışıyorsunuz?
2: Kamuda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 7 yıldır bu işi yapıyorum, severek yapıyorum işimi. Boş zamanlarımda aslında...
0: Kamuda erken neresi efendim tam olarak?
2: Aile Bakanlığı'na bağlı bir huzurevi.
0: Huzurevindesiniz. Evet. Çok güzel.
2: Boş zamanlarımda aslında bulmaca çözmeye çalışıyorum. Burada bakalım nasıl olacak ama.
0: Var mı bir heyecan? Farklı mı sizce? Şu anda stüdyo, ışıklar, bazen yarışmacılarımız
2: pek
0: diyor
2: yok.
0: Ki yoksa iyi, çok
2: pek
0: güzel.
2: Yok.
0: O zaman tatlı tatlı alışık olduğunuz yerden başlayacağız. Bulmaçada seviyorsanız zaten çok rahat ilerleyecek. Zaten ortak amaç için ama yarışmayı da bırakmıyoruz. Fatih Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
1: Aynen, Fatih Emin Çakıroğlu, 1993 İstanbul doğumluyum. SEO uzmanı olarak çalışıyorum bir dijital performans ajansında. 1,5 yaşında bir oğlum var. Aslında ilk baştaki planımız eşimle takip ediyorduk yarışmayı. Eşimle gelmekti. Oğlan izin vermedi. Birazcık huysuzluğu, şuyu buyu.
0: Onu da getirseydin.

0: Mesela beraber alırdık.
1: Durmazdı diye çok şey yapamadık. O yüzden onu getiremedik. İsa abi sağ olsun beraber yarışmaya katıldık.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ederiz katıldınız. O zaman hazır mıyız?
1: Biz hazırız.
0: Sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: kaybeden olmadığı yarışmanın birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. İlk etapta 16 soru açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Hazırız. İyiyiz abi. Sizinle başlıyoruz. Gelsin tablomuz. Evet, 56 soru görünüyor bugünkü yarışmamızda, fakat biz ilk etapta 1 ile 25 arasından soru seçeceğiz. İlk kaç nolu soruyu açalım?
1: Ben
0: İsa Bey.
1: 25 Erzurum diyorum.
0: 25 sondaki soruyu açayım diyor. 3 harfli soldan sağa geliyor 25 numaralı sorunuz. Bazı yörelerde küçük parça, aparat, 10 saniye süreniz başladı. Küçük aparat. Ne olabilir? Aparat. Peki. Bir harf açtık. İlk harfimiz T. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Süreniz başladı. Ne olabilir?
2: Bunun cevabı bende de yok.
0: Üç harf. Bakın bazı yerlerde küçük parça. Aparat.
2: Küçük parça, aparat.
0: Peki. Bir harf daha açalım. İsa Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf koyacaksınız diyelim. Süreyi başlatalım.
1: Tük.
0: Tük değil.
1: Tök değil.
0: Peki. Fatih Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Bir sesli harf diyeyim alfabeden. Buyurun.
2: Tak, tek,
0: tak,
2: tik.
0: Doğru. Tamam. Bir sesli harf. Alfabenin ilk sesli harfini koydunuz. Tak dedik. Tak neydi? Bazı yörelerde küçük parça. Aparat, oradan da hatta tak tak diye oradan gelmiş, türemiş bir kelime. Sizle devam edelim. Fatih Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: Ben de 18, memleketim Çankırı'dan başlayalım.
0: Peki, 18, tabloyu iyice karıştıralım diyorsunuz. Peki, 18'e gidelim. Geniş görünüş, süreniz başladı. Geniş görünüş.
2: Geniş görünüş, geniş
0: bazen
2: açıdan.
0: Bazen telefonlarda da özellik vardır hatta. Diyeyim.
2: Çıkmadı.
0: Bir harf koyalım bakalım, İsa Bey hatırlayacak mı, çıkarabilecek mi? P harfini açtık, süreyi sizin için başlattık İsa Bey.
2: Geniş görüş.
0: Geniş görüş böyle.
1: Telefon... Perspektif.
0: Perspektif. Perspektif de benzer ama bu perspektif değil. Perspektif birazcık daha derin, boyutlu bakış. Bu geniş görüş. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey. Bakalım bulabilecek misiniz? Cep telefonlarında da vardır
2: portre,
0: diyorum.
2: Portre.
0: Portre değil.
2: Panorama.
0: Panorama. Panorama doğru yanıtımız. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. O harfi geldi.
2: Güzel.
0: Şifre kelimemizden, sakladığımız kelimeden o harfini açtınız. Evet. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyoruz. Bakalım 14'te ne var? Gelsin sorumuz. 3 harfli. Lakin
2: ama.
0: Süreniz başladı.
2: Ama.
0: Ama doğru yanıt. Tabii ki. Harikasınız. 3 harfli ama yanıtından sonra yine sizdeyiz. 5-5 toplamaya devam ediyorsunuz. Buyurun, kaç tane soruyu açalım?
2: Şimdi 11 olabilir.
0: 11 numaralı soruya gidiyoruz. Yine bir 3 harf dediniz ama bakalım bunu bilebilecek misiniz? Gelsin 11. Nazım Hikmet'in soyadı.
2: Tan.
0: Tan?
2: Tan.
0: Tan değil.
2: Ran.
0: Ran, Ran olacak.
2: Karıştı.
0: Nazım Hikmet. Ran soyadıydı. 3 harfli, bunu da bildik. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 numaralı soru. Yukarıdan evet. Aşağıya 4 harf geliyor. İthal mal sayısı. Süreyi başlattık.
2: İthal mal sayısı.
0: İthal mal sayısı.
2: Yok.
0: Büyük bir avantaj yakaladınız İsa Bey. Hazır mısınız? Size geliyorum. Bakın bir de harf açıyorum. Dikkat edin. Hatta gönderirken derler ki bunu kota. Doldurdun mu? Sürenizi başlatayım. Süreyi başlattık.
1: Kota. Kota.
0: Kota. Doğru. Ama biraz şöyle canlı alayım şöyle. Kota diye yüksek
1: kota.
0: Sesle. Kota. Kota. Kesinlikle. Aynen. Kota. Madem biliyoruz.

0: Devam ediyoruz. Doğru yanıtından sonra.
1: 4.
0: 4. Gelsin. Peki. Emin misiniz 4? Açıyorum soruyu. Bir foto soru. Önce bir fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Gelsin. Aa, çok güzel. Bir tezgah, değil mi?
1: Bizim orada var da.
0: Var mı? Şu an. Güzel. Tabii renkli iplerimizle güzel bir desen döşenmiş bir, ne diyoruz? Halı, kilim, dokuma tezgahından bahsediyoruz. Ama acaba adını biliyor muyuz? Sürekli gördüğümüz, bildiğimiz halı kilim tezgahı dediğimiz tezgahımızın adını soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Pedal olabilir mi?
0: Efendim?
1: Pedal.
0: Pedal değil. Başka bir tahminimiz olur mu? Fotoğrafımızı bir daha görelim. Bir de harf açalım. Bakın, bir halı tezgahından bahsediyoruz. Gördüğümüz zaman hepimiz birbirimize deriz ki halı dokuma tezgahı, halı kilim tezgahı, acaba adı nedir? Bir de i harfini açtık, süreyi sizin için başlattık Fatih Bey.
2: Doğru ama aklıma gelmedi şu an. İplik, ip, ip, mal, kumaş.
0: Peki. Maalesef. Ben de diyorum ki yaşadığımız şehre de çok yakın bir açılımı var ama son harfi de biraz değişik diyorum. İsa Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Yaşadığımız şehre
1: İslak.
0: Diyorum.
1: İslak olabilir.
0: Yaşadığımız şehir.
1: İstak olabilir.
0: Son harfini de. Peki Fatih Bey, bir harf daha koyalım. Sizin için süreyi başlatalım. Başlasın süremiz.
2: İstar.
0: İstar doğru yanıtımızdı. Halı kilim tezgahı diğer adıyla istar olacaktı. Bulmacadaki karşılığı. Tebrik ediyoruz. Bir soru daha bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
2: 17 numara.
0: 17 numarayı açıyoruz. Gelsin bakalım 17. Harika. Bale yapan erkek sanatçıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Balet.
0: Balet doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık. Güzel bir bölge açtık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 olabilir.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10'da ne var? Çelişkili, mantığa aykırı görünen. Süre başladı.
2: Çelişkili, mantığa aykırı görünen.
0: Çelişkili, mantığa ayrı görünüyor. Ne denir? Bir panorama demiştiniz ama bu da onun biraz farklısı diyecektim. Tam süreniz doldu. Bunu kaçırmayın İsa Bey. Bir tane de harf açıyoruz. Ne olabilir? Panoramik demiştim.
1: Paradoks. Paradoks.
0: Paradoks doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son anda yakaladınız. Harikasınız. Oradan Fatih Bey gibi bir göz kırptı bana. Ben yakaladım. Gel Oğuz diye ama olmadı. Kaptırdık soruyu. Neyse, aramız fazla açılmadan sakin sakin beraber birbirimize destek olarak gidiyoruz.
2: Aynen.
0: Sizdeyiz.
1: Bir.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Birden devam edelim.
0: Peki, 3 tane harf bulacağız. 3 harf yerleştireceğiz. Bakalım. Bir şeyin kat halindeki bölümü. Süreniz başladı. Kat kat.
1: Tabaka.
0: Tabaka. Tabii ki. Harikasınız. Hemen 3 harf yerleştirdik ve tabaka yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 nolu sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 19. Mekanı örten kemerli yapı. Süre başladı.
1: Mekanı örten kemerli yapı.
0: Ne olabilir? Kemerli bir yapı.
2: Kemerli.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Fatih Bey, size geliyoruz. Ne olabilir? Mekanı örten kemerli yapı. Hatta bir ölçü biriminden de yola çıkabilirsiniz. Ne olabilir?
2: Ben ilk tente diyecektim de sondaki harf şey yaptı bizi.
0: Biz bir harf daha açalım. Bir de özellikle ağır vasıtalarda geçer. Bir ölçü birimi. Ne olabilir? Hani derler ya, bu kamyon kaç şey çeker?
1: Tokez.
0: Tokez değil. Bir harf daha açalım. Evet. Bakalım hangi harfi açıyoruz? Nasıl bir ipucu veriyoruz size? Fatih Bey, tek harf koyacaksınız.
2: Tonaz.
0: Tonaz değil.
2: Tones, tonis, tonüs, tonoz.
0: Tonoz doğru yanıt.
2: Hepsini saydık.
0: Fatih Bey az kalsın. O harfini koymadan bütün harflerle alacaktınız. Tonoz olacaktı doğru yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Size devam ediyoruz. Kaçıncı soruyu açalım?
2: İki numara olabilir.
0: İki numara. Yukarıdan aşağıya 3 tane harf koyacağız ve 2 numaralı soruyu yanıtlayacağız. Küçük yelkenli savaş gemisi diyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Küçük yelkenli de diye geçebilir. Küçük yelkenli eski savaş gemisi de geçebilir.
2: Küçük yelkenli. Yok, hiç gelmedi.
0: Biz bir harf açalım. Hazır mısınız İsa Bey?
2: Hazırım.
0: Güzel avantaj yakaladınız. Bakın. 2 harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf koyacaksınız? Salo.
1: Saloga.
0: Değil.
1: Salote.
0: Güzel. Bir harf biz sizin için koyalım. Fatih Bey'e bir harfi. Biz sizin için bir harf verelim. Ve tek harf.
2: Ben şimdi hepsini sayacağım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopö.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Durdurmak istemedim ama doğru bildiniz. Salopaydı.
2: Çünkü şey aklıma gelmeyince.
0: Güzeldi. İlkinde aldık salopayı. Evet. Ama baktım çok iyi sayıyorsunuz. Harfler de güzel güzel sıra sıra gidiyor. Aynen. Bozmak istemedim bütünlüğü. Evet. Doğru. Size devam edelim.
2: 28'i açalım.
0: 28 mi onu soruyu açamıyorum. Çünkü pardon. 1 ile 25 arasındayız. İlk etap üst kısmındayız.
2: 16 diyelim, devam edelim.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. 3 harfli. Soldan sağa 3 harf. Bir konunun ayrıntılı açıklanması.
2: Bir konunun ayrıntılı açıklanması. Anlatılması.
0: Çok hal. Kullanılan bir kelime değil ama güzel bir kelime bulmuşuz.
2: Tam.
0: Tam değil. Biz bir harf açalım. İsa Bey, güzel bir avantaj yakaladınız. Aynen. Bir harfimizi açtık. Tek harf koyacaksınız. Harf. Harf, harf.
2: Harf.
0: Harf, harf, harf.
2: Taf.
0: Taf. Doğru yanıt. Harfi çok güzel aldık. Bir de şifre harf buldunuz. F harfiydi. Şifre kelimemizin 5. harfi. Sizinle devam ediyorum İsa Bey. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 9 numaralı devam edelim.
0: Sonra 9 numaralı soru geliyor. Gereksiz söz. Süre başladı. Bir şey.
1: Afaki.
0: Afaki doğru. Afaki doğru yanıtımız. Buradaki F harfini kullandık. Sorunun, tablonun geri kalanını açtık. Son 3 soru birinci etapta. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 12'ye devam
0: 12'ye edelim. Gidiyorum. Bakıyorum 12 nerede? 12 nerede? Evet, geldi sorumuz. Dip ile yüzey arasındaki mesafe. Çok oraya gitme ya filan denir. Aman orası çok şeydir. Nedir?
1: Derin.
0: Yüzerken. Ne?
1: Derinlik.
2: Aynen.
0: Doğru. Alanımızda. Derinlik. Valla biraz reji desteği, biraz bizden desteği. Son saniyede sürenin evet. Bittiği karede derinlik yanıtını almış olduk. Birazcık daha canlı alayım sesinizi lütfen. Derinlikti. Çok da
1: emin değildim. Gitme. O yüzden düşünüyordum aslında
0: hiç
1: bu şeyi.
0: Hiç problem değil ama şimdi derinliği şey tam söyleyemediğiniz evet. için. İster istemez bizim de ellerimiz biraz bu konuda şey yapmak istemiyoruz.
1: Söylesem söylemesem arasındaydım.
0: Siz söyleyin. Yani bunda evet. çekinecek bir şey yok ki. Derinlik de olabilir. Derinlik de koyabiliriz ama evet. şey derinlik ve derinlik olarak da seçilebilir. Onun için lütfen yüksek sesle alalım yanıtlarınızı. Sizinle devam ediyoruz. Son 2 soru aynen. açıyoruz. Kaçı açalım?
1: 5 numarayla devam edelim.
0: 5 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir blok açıyoruz. Din inancı güçlü kişi. Süre başladı. Din inancı güçlü. Din inancı güçlü.
1: Din inancı güçlü.
0: Peki bir harf verelim biz size. Bir harf açalım sizin için ve Fatih Bey cevap hakkı size geçsin. Süreyi siz için başlatalım.
2: Din inancı güçlü kişi.
0: İçinde bir din inancı din. Güçlüyse bir
2: dini
0: bir din vardır diye düşünüyorum ben. Yani din inancı güçlü bir din var, bir de
1: Dinaye olabilir
0: başlatırım.
1: Mi? Dinaye.
0: Dinaye değil. Dinaye o. Din.
1: Dinlik. Dincik.
0: Peki. Bir harf açacağız. Ah diyeceksiniz. Ben bunu nasıl düşünemedim? Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Bey ve...
2: Dindar.
0: Fatih Bey dedi ki tamam buldum. Dindar doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. R harfini. Buldunuz. Tebrik ediyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey.
2: 8 numara.
0: 8 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağı bir sıra açacağız yine. Efendim, durağan enerji. Sürenizi başlattık. Duruyor bu enerji. Bir kinetik var. Bir de kinetik harekete geçen bir de
2: çıkmadı.
0: Peki, çıkmadı. Biz o zaman bir harf açalım. Durağan enerjinin karşılığını nasıl bulacağız acaba?
1: Statik.
0: Bir saniye. İsabi süreyi bile beklemiyor tabii ki. Statik yanıtınız doğruydu. Tebrik ediyoruz. Statik. Durağan enerjiydi. Nasıl geçti birinci etap?
1: Biraz zorlandık.
0: Biraz zorlandık mı?
1: Sanırım heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: Burası öyle kağıt başındaki gibi olmuyor değil mi? O özellikle
1: orada biraz vakit de çok oluyor. Evet.
0: Yani bir bulmacayı tabii evde canım, çözmekle evde. Burada o 10 saniye içerisinde evet, elime gelmiyor. Yok, kutuyu kesinlikle. Sayıyorsunuz. Harf oturmuyor. Bir anda boşluklu olduğu için değil mi? Aynen, nasıl evet. Geçti?
1: Kelimeler güzel ama zevk aldım.
0: Zevk aldınız. Aynen. Peki.
2: Birazcık güzeldi. Daha heyecanı attığımız oldu aslında. Güzeldi. Biz de alıştık. Daha güzel olacak.
0: Güzel. Şimdi o zaman 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyemiz olacak. Hı hı. 120 saniyede 10'ar soru yönlendireceğim. Hı hı. Her sorumuz 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: O zaman önce bir puan durumuna geçelim. Puanlarımıza bakalım. Bu bölümde kaçar soru bildik? Kaç puan topladık? Var mı bir tahmininiz?
2: Başa baş gibidir aslında.
0: Başa baş gibi. Bakalım çok. Başa baş mı? Evet, bayağı başa baş. Bu ikinci etapta ve üçüncü etapta 10 puanlık fark bir soru demek. Aramızda aynen. Bir soru var. Yani 35 puan almış İsa Altun bu bölümde. Fatih Emin Çakıroğlu ise 45 puanla tamamlamış. Gayet güzel. 10 puanlık tek soru farkla ikinci etaba geçiyoruz.
2: Aynen.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Küçük bir farkla yarışıyoruz. Tek soru 10 puanlık bir farkla ikinci etaba giriyoruz. Yarışmacılarımız hazır mı?
1: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 yanıt arayacağımız bölüme geldik. 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım kaç tane yanıt vereceğiz bu bölümde? İlk olarak sizle yarışıyoruz Fatih Emin Çakıroğlu. Hazır mıyız Fatih
1: Hazırım.
0: Bey? Peki o zaman sürenizi başlatıyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımız kimdir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Çıldır Gölü hangi ilimizdedir? Hangi bölgemizdedir? Hangi?
1: Doğu Anadolu.
0: Birazcık daha.
1: Güneydoğu Anadolu.
0: Doğru. Yani Doğu Anadolu. Anadolu doğru yanıtımızdı. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz bakalım.

0: Evet, Gülay Sezer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas mı? Peki, pas. Bir daha döneceğim. Taşları çapraz hareket ettirip rakibin taşlarını almaya dayalı oyun.
1: Dama.
0: Dama, doğru. Dünyaya en yakın gezegen?
1: Merkür, Venüs.
0: Venüs. Türk destan geleneğinde bilgi ozan olan anlatıcı kimdir?
1: Dede Korkut.
0: Dede Korkut, doğru yanıtımız geldi. Bir video sorumuz var, seyrediyoruz bakalım.
2: Hadi korkmayın. Korkan kim canım? Saldırın Seferoğulları. Yürüyün telli oğulları.

0: Ne güzel değil mi? Keşke bütün kavgalar böyle keyifli olsa diyoruz. Tosun Paşa filminde paylaşılamayan bölgenin adı nedir?
1: Yeşil Vadi.
0: Yeşil Vadi. Genellikle iç harcı kıyma, peynir veya patatesle hazırlanan Balkan kökenli börek çeşidi.
1: Boşnak böreği.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz, gelsin.

0: Deli Divane şarkısını kim seslendiriyor?
1: Ebru Gündeş.
0: Ebru Gündeş, tanıdığımız bir ses. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmez?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmez. Hemen başa gidiyorum. Aslında adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Bu hiç çıkmayacak benden. Hiç pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Gülay Sezer'den dinlediğiniz bir türkü vardı. Hatta içinde aman...
1: Avcı vurma beni diye bir şey var da. Aman avcı, avcı aman... Vurma beni.
0: Vurma beni. Aman avcı. Doğru sayıyoruz. Aman avcı vurma beni dedik.
1: Aman avcı vurma beni.
0: Tekrar dönüyorum. 20 saniyemiz var ama ben de yok dediniz.
1: Hiç.
0: Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Çıktığı zaman
0: biraz
1: şaşırırım.
0: Biraz dipte kalmış bir bilgi olabilir evet. Ama belki duyduğunuz zaman diyeceksiniz.
1: Kesinlikle.
0: Şaşırmadan. Süremiz zaten bitti. 2 ve 1 dedik. O zaman şöyle yapalım. Biz sizi fazla uğraştırmayalım, yanıtı verelim. Yaşar Kemal olacaktı. Tebrik ediyoruz. 10 soru sorduk. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. 9 tane de doğru yanıt verdiniz. Tek soru bilemedik. Hiç önemli değildi. Çok da güzel bir soruydu. Devam ediyoruz sizinle. İsa Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için kurduk dakikaları.
2: Başlayalım.
0: 120 saniyeyi başlatacağız ve sesli sorular var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız daha fazla heyecanını yükseltmiyorum. Süreyi başlatayım mı?
2: Başlayabiliriz.
0: Peki, süreyi başlat. Tık. Cevat Şakir Karaağaç'ın eserlerinde kullandığı isim nedir? Dedik. Balıkçı diyeyim size hadi.
2: Cahit.
0: Balıkçısı diyeyim. Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: Çağla, Cansu Koç'tan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Yoruldu bileklerim. Şarkıyı biliyorum ama ismini.
0: Pas. Pas dedik. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölün adı.
1: Van Gölü.
0: Değil. Başka bir göl böyle. Çok da. Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. İki kişi arasında oynanan strateji ve zeka oyunu içinde.
1: Satranç.
0: Harika. Bir video sorumuz var. Gelsin görüntülerimizi izleyelim.
2: Burayı ilk keşfeden benim dedemdir.
3: Senin deden keşfedemez.
2: Niyeymiş?
3: Bu laktı da ondan.
2: Bana bak, doğru konuş.
4: Sen sus Şişko.
5: Kocama Şişko diyenin ağzını yırtarım.
3: Sinirlenme karıcığım.
6: Bakıyorum telli oğlu erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor.
3: Erkekler çıkın bakayım ortaya.
7: Bekir, göster bakayım sana vuran hayvanı.
4: Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun?
0: Tosun Paşa filminde Telloğulları'nın rakibini soruyoruz.
1: Seferoğulları.
0: Seferoğulları geldi. Güneş'e en yakın gezegeni soruyoruz.
1: Venüs.
0: Değil. Meyle desem.
1: Merkür.
0: Merkür, evet. Eski Türk destanlarına kurduğu köprüden geçen 3 akçe geçmeyenden 5 akçe alan karakter kimdir? Köprüde durur.
1: Vezir yan başı.
0: Değil. Böyle.
1: Pas.
0: Peki, bir sesli sorumuz var. Gelsin sesli sorumuz. Dinliyoruz.

0: Git Git Yoluna dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? Çok da bilinen bir isimdir. Gündüzleri de program yapar. Birçok yerde pas dedik. Peki. İnce açılmış yufkaların haşlanmasıyla yapılan börektir.
1: Paçanga.
0: Değil. Böyle ince yufkalar ince ince olur.
1: Su böreği.
0: Su böreği, harikasınız. Atasözüne göre ata binen gelin ne söylemiştir?
1: Ya nasip.
0: Ya nasip dedik. Harika. Hemen gidiyorum. Cevat Şakir pas dedik. Peki. Hemen geçiyorum. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türküyü söylemiştim size. Çemberimde desem.
1: Çemberimde.
0: Efendim?
1: Vay benim emeklerim mi?
0: Değil. Peki biz gelelim efendim hemen. Diyeceksiniz ki ah nasıl gitti bildiğim sorular. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın eserlerinde kullandığı ismi sormuştuk. Halikarnas balıkçısı olacaktı. Aynen. Bu sorumuzun yanıtı. Cansu Koç'tan dinlemiştik. Çok da keyifliydi. Belki yönetmenimiz Naima Hanım tekrar da dinletir bizi. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türkü demiştik. Çemberimde Güloya olacaktı buradaki yanıtımız. Türkiye'nin Maldivlerini sormuştuk. Bilinen göl demiştik. Salda Gölü olacaktı. Gidiyorum aşağılara. Yedinoğlu sorumuza gidiyorum. Eski Türk destanlarında bir köprü kurmuştu. Köprünün de başına geçmişti. Demişti ki geçenden 3, geçmeyenden 5 alacağım demişti. Deli Dumrul.
2: Bu da
0: bir şarkı daha dinletmiştik. Çok da keyifliydi. Aynen. Git Yoluna isimli şarkıyı biz de dinlerken yine dinliyoruz.
2: Seda Sayan.
0: Tabii ki Seda Sayan olacaktı yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Siz de çok keyifli bir 120 saniye bitirdiniz. Gelelim puan tablomuza. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik, nasıl tamamladık. Puan tablosunu bir görelim. Onar puandı her doğru yanıtımız. Fatih Bey, Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 9 doğru yanıt vermişti ve 135 puana taşıdı kendisini. İsa Altun bildiği bir iki tane kelimede takıldı. 120 saniyeyi güzel verimli kullandı ama tam ipuçlarıyla cevap dilinin ucundaydı ama veremedi. İki tane yanıtımızla bir 10 puanlık fark oldu. Yaklaşık 4-5 puanlık, 4-5 soruluk bir fark. Ama hiç merak etmiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
2: Hazırız. Hazırım.
0: Butonlar devreye girecek. Mücadele birazcık daha artacak. Basan 10 puanı kazanacak. Doğru bilirse eğer. Efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, rekabetin, mücadelenin birazcık daha arttığı etaba geçiyoruz. Kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonlarımız devreye girdi. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Küçük bir fark var ama bu etapta o farkı hızla kapatırız diye düşünüyoruz. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum. İsa Bey hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: O zaman Fatih Bey sizle başlayacağız. Bunun bilgisini vermiş olayım. İsa Bey hazırsa elinizi butonda göremiyorum ama İsa Bey. Evet, el butonda. Çünkü unutmuyoruz, bu etapta siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Önce basan soruyu kapar. Hiç fark etmez. Cevap beklemiyorsunuz. Önce basın, sonra düşünün. Hazırsa sorunuz geliyor. Kaç no soruyu açalım Fatih Bey?
2: 21.
0: 21 no'lu soruyu açıyoruz sizin için. Gelsin 21, soldan sağa 5 harf. Küçük bayrak, süre başladı, kim basacak? Buyurun Fatih Bey.
2: Flama.
0: Flama, doğru yanıt. 10 puan yazdı bile Fatih Bey. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, el butonda. Aman.
2: Tamam. 27.
0: 27. Sorunuz geliyor. Hemen okuyorum. Pastırmalı bir börek çeşidi. Bastık. Kim bastı? Fatih Bey.
2: Paçanga.
0: Paçanga. Tamam. Bir soru daha. İsa Bey, hatırlatmak istiyorum. Çünkü zamanlamanızı gördüm. Bakın, soruyu okuyacağım. Sürenizi başlattım dediğimde veya 10 saniyeniz başladı dediğimde hızla basmaya başlayın. Onun öncesinde basmanız ve hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sistem bizim cümlemizle beraber devreye giriyor. Aynen. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, İsa Bey de bekledim. Kaç soru soruyu açalım?
2: 30 numara.
0: 30 no'lu sorumuz geliyor. Hemen gidiyoruz. İnce halat kim basacak? Tebrik ediyorum İsa Bey.
1: Urgan.
0: Urgan. Doğru yanıt tabii ki Urgan. Size devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
1: 13 ile devam edebiliriz.
0: 13 no'lu soru geliyor. Hemen gidiyoruz 13'e ve yukarıdan aşağı geniş bir yer açacağız. Hazırsa sorunuz gelsin. İzmir'in ilçesi kim basacak? Kim basacak? Buyurun lan İsa Bey.
1: İzmir'in...
0: Evet, önce çok iyi yaptınız. Çok da bilinen bir yer. Hatta Nova filan da derlerdi.
1: İngazi.
0: Biz bir harf açacağız. Eller butonu.

0: Onunla kaybetmiş değilsiniz İsa Bey. Önce basan yine alır. 10 saniye başla. İsa Bey hem bastı hem de seçtiğinden o kadar emin ki direkt yanıtı verdi. Doğru tabii ki Bornova. Sizle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım.
1: 23 numarayla devam edebiliriz.
0: 23 no'lu soru. Bakalım ne arıyoruz soldan sağa. Tiyatro edebiyatı süre başladı, kim basacak? İsa Bey.
1: Drama.
0: Drama doğru yanıt. Aynen. Çok iyi kullanmaya başladınız butonu, tebrik ediyorum. Bırakmayın bunu. Sizle devam ediyoruz. Kaç no soruyu açalım?
1: 6 numaralı devam
0: ediyoruz. 6 numaralı soruya gidiyorum. Hemen yukarıdan aşağıya 4 tar sorunuz geliyor. Kim önce basacak? Yatak altı sandığı. Süre başladı. İsa Bey.
2: İsa Bey.
1: Baza.
0: Baza doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı İsa Bey hanesine. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç son soru?
1: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harf arıyoruz. Maddi manevi bolluk içinde olma 10 saniye başladı. Kim basacak? Fatih Bey.
2: Manevi bolluk içinde olma. Şatafat manevi bol çıkmadı.
0: Çıkmadı mı?
2: Yok maalesef.
0: Eller butonda olsun. Bakın harf geliyor. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Süreyi başlattım. Kim basacak? İsa Bey.
1: Refah.
0: Refah. Doğru yanıt. Aynen. Harikasınız. Size devam ediyorum. Lütfen butonlara basma noktasına dikkat edelim. Kaç dolu soruyu açıyoruz?
1: 41.
0: 41 numaralı soru geliyor. 41. Kertenkele derisi. Süre başladı. Buyurun İsa Bey. İsa Bey çok kibar bir şekilde yaktı butonu. Şöyle.
2: Yavaşça.
1: Larva mı?
0: Bulamadık mı? Tamam. Mücadeleyi bırakmayın. Herhalde. Butonu önce basın. Yanıt gelecek. Ben de ipucunda destek olacağım. Harfi verdik. Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Fatih Bey. L ve Z çıktı. Kertenkele derisi.
2: Lazak, lezek.
0: Çok yakınsınız. Bir harf daha açıyorum. Çıkmadı. Bakın. Lezzet. Süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Buyurun Nisa Bey.
1: Lizam.
0: Lezzet. Şimdi deri diyoruz. Ne demek deri? Deri esasında vücudu kaplayan bir zar değil mi efendim?
1: Evet.
0: Bir zardan bahsediyoruz. Zar kısmı çıktı. Bir harf açalım. Demek ki bir zar var işin içinde. Bir de sesli bir harf koyalım diyelim. Süreyi başlatalım. Kim basacak? Fatih Bey.
2: Lezar.
0: Lezar doğru yanıt. Deri kaplı alan zardı. Lezar da kertenkelenin derisi şeklinde yol alabiliriz. Aynen. Siz de devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyoruz. Hızla geldik 39. Halkın kültürü, dili, kökeni ve gelenekleri. Nedir? Süre başladı. Buyurun İsa Bey. Ne derler? Bir şeyler göçü derler hatta. Ne göçü?
1: Beyin, kavim.
0: Evet ne?
1: Kavim dedim ama olmadı. Şey olmadı.
0: Peki süreyi başlatacağız tekrar. Eller butonda. Kavim dediniz neresi olmadı? Dikkat edin. Biz bir harf açtık. Süreyi başlattık. Halkın kültürü, dil, kökeni ve gelenekleri kim?
2: Kavmi mi?
0: Kavmi tabii tamam. ki. İsa Bey yine güvensizlik olduğu için bıraktınız biliyor musunuz? Bildiğiniz kavim.
1: Bir artın yeni.
0: Kavmi yok. Olacaktı.
1: Abi teşekkür ederim. Sondaki iyi kafamı karıştırdı.
0: Evet ama kavimden bildiniz zaten. Hatta ben de yardımcı oldum kavim dediniz diye. Peki sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz de devam edelim Fatih Bey. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Butonları bırakmayın lütfen.
2: Aynen. 35 numara.
0: 35 numaralı soruya gidiyoruz. Yiyecek veya içeceğe lezzet veren madde. 10 saniye başladı. Kim? İsa Bey. Nedir? Bunun şeyi tadı çok şey derler. Bunun neyi? Hani bir meyve.
1: Aroma.
0: Aroma doğru yanı. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Aromasıydı. Bir de harf buldunuz. A harfini açtınız. Son harfimizdi. Bakın 6 soru kaldı. Süreyi iyi kullanın. Butonları iyi kullanın. Fark kapanmak üzere. Size devam ediyorum.
1: 32.
0: 32 no'lu soru geliyor. Gelsin bakalım 32. Anlaşma gereği olan süre başladı. Buyurun.
1: Ahdi.
0: Ahdi.
1: Ahti.

0: El ustalığı isteyen işler 10 saniye başladı. Buyurun Fatih Bey.
1: Zanaat.
0: Zanaat doğru yanıtını da aldık. Bir 10 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Eller butonda. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Yukarıdan aşağı 5 harf. Sorunuz geliyor. Uzunluk mesafe ölçerken kullanılır. Süre başladı. Kim bastı? Fatih Bey bastı.
1: Metre.
0: Metre. Doğru. Bu yanıtı da aldık. Bir soru daha açıyoruz. Siz seçiyorsunuz. Fatih İsa Bey butonu bırakmayın.
1: 26 numara.
0: 26 numaralı soruya gittik. Atasözü. Süre başladı. Atasözü. Buyurun Fatih İsa Bey. Ben de yanıltıyordum Fatih Bey değil. Atasözü. İsa Bey.
1: Ben hiç aklıma gelmeyince basmadım.
0: Önce basın sonra düşünün.
1: Daim.
0: Biz bir harf açıyoruz. Atasözü yapma ya da derler. Böyle halk arasında. Yapma onu de buyurun deme. Fatih Bey
1: deme
0: atasözü deme onu deme yapma etme deme size devam ediyorum
1: 43'ten devam edebiliriz.
0: 43 numaralı soruyu açıyoruz bakalım. Aynen. 43 son iki sorumuz, onu da hatırlattım, hemen geldi sorumuz. Efendim tüberküloz buyurun.
1: Verem
0: doğru yanıtını da aldık Fatih Bey'den. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey. Sizdeyiz.
1: O da 55 numara olsun.
0: 55'i açıyoruz. Bu arada açmadan önce var mı bir tahmininiz? Son soruyu açıyorum çünkü. Kelimeyi bilebilecek
1: miyiz? Kelimeyle var.
0: Var mı?
1: Var.
0: Fatih Bey de var. Peki o zaman geliyor bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından da yanıtlayalım. İzliyoruz.

0: Evet, gördüğünüz, görselini izlediğiniz bu güzel ilçeyi soruyoruz size. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir burası? Yani süre bu başladı.
1: Bilememek buyurun beni Nisa üzecek Bey. De.
2: Aşkale sığmıyor.
0: Değil. Şöyle az... Nasıl diyeyim size? Biz bir harf açalım ve süreyi de başlatalım.
1: Bu arada kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun Fatih Bey.
1: Aziziye.
0: Aziziye doğru yanıt. Erzurumlu muydunuz Nisa Bey?
1: Erzurumlu.
0: Soru göz göre göre gitti.
1: Ben de bir Erzurum damadı olarak bildim.
0: Siz de damat. Aynen. Kontajanında. Peki. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. İ harfini açtınız burada. Efendim geldik 3. etabında sonuna.
1: Evet.
0: 3 etabımızı tamamladık. Puan durumuna gidiyoruz. 16 soruyu da burada bitirdikten sonra puan durumuna bakıyoruz. En yüksek puanı alan yarışmacımız kelimeyi tahmin edecek. Umarım kelimeyle ilgili bir değerlendirmeniz vardır. Önce bakalım kaç puana geldik, kaçar puan topladık bu etapta. Evet, İsa Altun 145 puanda şu ana kadar birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapın sonunda geldiği nokta 145 oldu. Bu bölümde 6 doğru yanıt bildi ve 10'ar puandan 60 puan topladı. Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 10 doğru yanıt verdi. 10'ar puandan bu bölümde de 100 puan toplayarak aradaki farkı birazcık daha açtı ve 235 puanla 3. etabı tamamladı. Dolayısıyla da 3 etap sonunda 1. tahmin hakkını siz kazanmış oldunuz ve bugünkü gizli sır küpünün içine yerleştirdiğimiz kelimeyi tahmin etme hakkı sizde.
1: Metaforik.
0: Evet. Metaforik. Fatih Bey hiç beklemedi bile beni. Metaforik dedi. Metaforik. İki harfi de biliyorum dedi. Kelimeye de biliyorum. Aynen. Kelimeyi de tanıyorum dedi. Peki doğru mu acaba? Bazen kendinden çok güvenli olan yarışmacılarımız bir harfle kaybetti. Bence hangi iki harfi koydunuz?
1: Edirne ve Trabzon.
0: Edirne ve Trabzon. Aynen. İki harf.
1: Evet.
0: Edirne ve Trabzon. Metaforik evet. Yazıldığına emin misiniz?
2: Metaforik.
1: Eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Biz de eminiz çünkü metaforik doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Sivas'a hayırlı olsun. Dil

0: Bilim ve felsefe alanında kullanılan bir kelime saklamıştık sır küpünün bu bölümünde. O zaman ne yapalım? Okula bakmaya geçelim mi?
1: Tabii
0: okulumuzu
1: ki.
0: Açıklayalım.
1: Aynen.
0: Efendim sır küpünde okulumuzu açıklıyoruz. Üç etabı tamamladık efendim. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapta çok çekişmeli, güzel bir mücadele seyrettik. Yarışmamızın sonunda her zaman söylediğimiz gibi kaybeden yok. Tek kazanan var. O da gençlerimiz, minik dostlarımız. Tabii ki bu yarışmada da kazandılar. Önce İsa Bey'e dönmek istiyorum. İsa Bey nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir
0: biz
2: akşam
0: çok
2: oldu.
0: Teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Genç kardeşlerimize destek için bizimle beraber yarıştınız. Hemen faydamız hatırlatalım. Temsil ettiğiniz okul hiçbir şekilde kaybetmedi. Hı hı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmamızda mutlaka onların da hediyelerini göndereceğiz. Onların da paketlerini ulaştıracağız diyorum. Fatih Bey tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: hemen
1: ederim.
0: Hemen okulumuza bir bakalım. Okulumuzdaki genç kardeşlerimizi gönülden tebrik edelim. Evet. Setimiz Sivas'a gidiyor. Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu'na ki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi, ortaokuldaki sevgili kardeşlerimizi, dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Sizin de duygularınızı, düşüncelerinizi alalım.
1: Ben de çok eğlenceli bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim bizleri burada ağırladığınız için. İsa abiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Bizler için eğlenceliydi.
0: Harikasınız. Biz de efendim Ağpara ailesi adına Ağpara Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var sizlere. Bugünün anısına okudukça bizleri hatırlamanız ümidiyle diyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Ve çok teşekkür ediyoruz. Bunu
1: teşekkür
0: size
1: ederim.
0: Veriyorum.
1: Bizler de
0: bunu
1: teşekkür ederiz.
0: Size veriyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Efendim geldik bir bölümün daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize mail olarak ulaşın. Miniklerin gelişimine beraber katkıda bulunalım. Sizi de burada misafir edelim, yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Kuzu Grup tır küpünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Genel izleyici için uygundur.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk. Sağlam bank
3: gücülük. Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: Türk Telekom, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
5: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
3: İyi Finans tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Samın Oteli.
1: Evet efendim.
0: İstanbul'da başka otel kalmamış. Benim yeğenim o namussuzun yanında.
1: Bir gecelik oda açmışlar efendim.
0: Volkan, eğer bir yanlışlık varsa...
1: Yok efendim, Özcan'la konuştum. Daha bugün Samim Bey'le birlikte gelmişler.
0: Ulan Dalat, ulan Dalat. Ulan ben sana ne yapayım lan, ne yapayım lan? Bunca yıl büyüttük. Yılan beslemişiz yılan. Ama ben ona göstereceğim. Bakalım benle aşık atmak neymiş? Hadi bakalım.
2: Heh, Samim abi.
3: Alişo, ne haber ya? Nasılsınız?
2: İyi iyi. Kız da erkekti, az kalsın mahalleyi yakıyorduk ha.
3: Ya o kadının lafıyla hareket edilir mi ya?
2: Abi, kabahat bizde bu kadar büyütülür mü ya? Kız da olsa bizim, erkek de olsa bizim.
3: Olacak o kadar ya, gençtik.
2: Gidiyor musunuz?
3: Ha?
2: Dur, şey nerede?
3: Bak. Melia seçti ha.
2: Ha, güzel yermiş ha.
3: Alişo, kimseye izahat vermek yok. Can cana, man cana, sakın ha. Beraber gideceğiz, ilk defa bir kaçamak yapacağız Melia'yla.
2: Yapın abi, hakkınız.
3: Ne o, sabah dedeme de diyordun, saçlar beyaz ondan mı?
2: Yok be abi, öylesine söyledim.
3: Melia'nın yanında yaşlı duruyorsan.
2: Alenderon gibisin, Alendelon.

0: Firde.
1: Ne yapıyorsun?
0: Hiç.
1: Hayırdır? Ha, abla ben yarın gündüz evde olamayacağım. Biz arkadaşlarla buluşacağız da. O yüzden hani catering için sipariş falan varsa.
0: Yok ya, bu hafta boş. Siparişleri dün teslim ettik.
1: İyi. Tamam.
0: Feride, biz de alışverişe gideceğiz otel için.
1: Semmi abiyle.
0: Semmi abiyle. Kimle gideceğim gülüm? Artık Tahtakale, Mısır Çarşısı dolaşacağız artık akşama kadar. Sonra akşam geleceğim.
1: İyi o zaman, hadi iyi geceler.
0: İyi, hadi iyi geceler.

0: Günaydın Meliha.
1: Günaydın Sami.
0: Aha mı yandım?
1: Derin uykularda.
0: Ben de çocukları Ali'ye emanet ettim.
1: Vallahi inanamıyorum ya. Kızlar yok, çocuklar yok, babam yok.
0: Yalnız senle ben Meliha.
1: Yalnız senle ben Sami. Takdim.

0: Kızım ne işimiz vardı sabah sabah otelde?
1: Kahvaltıya geldik.
0: Evde ederdik ne güzel.
1: Yok, buranınki pek meşhurmuş.
2: Günaydın, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk oğlum. Kahvaltıda ne var?
2: Kahvaltılarımız Türk kahvaltısı, continental kahvaltı, omlet, müsli.
0: Birer continental alsak.
2: Hemen geliyor.
0: Tövbe. Kızım peynir ekmek yok muydu, yanına da çay?
3: He. Pikniğe gidelim istersen. Ya yenge keyfini çıkar.

0: Ay annem kusura bakma, ne olursun beklettim. Ablamın işi varmış.
1: Ne oldu ya?
0: Yok yok, Tahtakale'ye gidiyormuş da onu bekledim.
1: Ben de gelmeyeceksin sandım ha.
0: Olur mu öyle şey Ali'm?
1: Ya ne bileyim Ferdi abi, şanssızlıktır gidiyor yani. Akvaryuma gittik buldular, parka gittik buldular. Ay'a çıksak oraya da mı gelecekler ne?
0: Ay biliyor musun Mertcan, beni akvaryumda görmüş garibim, kimseyi inandıramıyor.
1: Deme be.
0: Vallahi.
1: Vay örümcek mamma ya. Ya bunlar şimdi oku gelsinler falan gelmesinler Ferdi.
0: Yok hiç merak etme, hepsi evdeler. Bugün bizi kimse rahatsız edemez Ali.
1: İnşallah.

0: Berto. Bu ekmek bitecek ha.
1: Evet ablacığım hadi. Reçel süreyim mi ekmeğin üstüne?
0: Berto şu fotoğrafı versene bir. Tamam. Bu balık adam Feride.
2: Arkadaki köpek balığı da Cabbar ha.
0: Mertoz taktın fotoğrafı ha. Hadi hadi elini uzat. Uzat elini. Hadi bitir onu. Hadi.
1: Hadi. Abla. Ay baba işte akşam konuştuğumuz gibi. Ötel için bir şeyler alıyoruz. Yok yok hiç geç kalmayacağım. Sen merak etme. Babam Feride de arkadaşının yanında dur unutma. Oldu baba hadi.
3: Ciğerim ne diyorsun?
4: Abi galiba bujilerde sorun var. Tam ateşlemiyor.
3: Yapma ya. Biz bununla Polonezköy'e gideceğiz ya.
4: Ama sizi götürür. 60-70'i geçme yeter.
3: Sağ ol. Peki.
1: Sen ne yapacağız ya? Yolda mı kalacağız?
3: Yok yavrucuğum. Kalmayacağız. Yeter ki sen şu telefonlarını bitir ha.
5: Babanla konuştun. Şimdi sırada Feride et. Seyhan.
1: Tamam gülüm tamam. Ben zaten kapatacağım bu telefonu.
3: Zaten 3-5 saatimiz var. Onda telefonda geçirme gülüm.
1: Bir Feride'yi arayacağım. Haber vereceğim merak etmesin. Tamam sonra bak hemen bak aradım. Bitti tamam.

0: yeni çıktık Ferde.
1: Ne bileyim annem.
0: Bak bak.
1: Alo.
2: Alo Feride, nasılsın gülüm?
1: Ha, ne olsun ablam, biz de yeni çıktık işte. Gidiyoruz, şu an taksideyiz.
2: Gülüm, biz de işte bu otel için alışveriş işte çıktık. Bak gülüm, benim şarjım yani böyle bitti bitiyor. Haberin olsun, hani ararsın da böyle ulaşamazsan falan merak etme.
1: Ha, tamam, etmem ablam, etmem. Yok yok, akşam görüşürüz, tamam, hadi. Dikkat et, hoşça kal.
2: İyi, hadi.
1: Tamam, geldim.
0: Ne diyor?
1: Şarjı bitiyormuş da ona haber veriyor.
0: Allah'ım yarabbim, ya Resulallah, bak oh. Şuradan çalayım. Al, Gülendam. Aman be. Ya vallahi bitsin Ferde. Senin de şarjını bit.

0: Ya da kapat Ferdi Allah aşkına, ben de kapattım, içimiz bir rahat etsin ya. Her telefon çalışında benim kalbim ağzıma geliyor.
1: Tamam benim, kapatıyorum. Tamam. Ah, kapattım.
0: Of.
2: Tabakta zeytin varsa Türk, eğer sosisneğin falan varsa Continental.
3: Yani Gülendam sen de taktın mı takıyorsun ha?
2: Garsona sordum. Yenge.
4: Günaydın.
2: Günaydın. Buyurun.
4: Aa, yok, rahatsız etmeyeyim ben.
2: Yok, çalır mı oğlum? Buyur, geç otur.
1: Buyurun, buyurun.
3: Adanalıymışsın meğer. Gülendam öyle dedi, değil mi?
1: Ha, öyle söyledim.
3: Sen burada mı kalıyorsun?
4: Evet, bir geceliğine. Samim abi ısrar etti.
3: Aa, Samim Bey öyledir. Sevdiğini bırakmaz. Benim halim de Samim abi diyor, başka bir şey demiyor.
1: Kahvaltı alır mıydınız? Türk var, Continental var.
4: Ben söylerim şimdi.
1: Benim burada biraz nazım geçer de, böyle yıl başında burada konser verdim. Böyle halk müziği, sanat müziği karışık falan. bakar mısın canım?
4: Ne güzel.
5: Buyurun.
4: Ben kahvaltı alacaktım. Normal Türk.
5: Aziz Bey.
6: Taci abiye söylersin, oteldeyiz.
7: Tamam abi.
6: Hadi görüşürüz.
8: Alas mı aldık?
9: Söyleyeceğim bak ya bak. Ne oldu bakar şu kalada. Onlar bir çekmece alıyor. Ay bana diyor.
6: Ne yapıyorsun lan telce?
7: Ustam Allah, haberlere bak. Ali abi. Korkuttun be abi.
6: Korktum be oğlum, müşteri gelse ruhun duymayacak. Söyleyeceğim patrona.
7: Anca yarın söylersin abim, bugün dükkan bana emanet.
6: Niye?
7: Ustam yok.
6: Nerede?
7: Polonezköy'de.
6: He?
7: Günübirlik gidip gelecek.
6: Polonezköy'e?
7: Evet abim, aman ha, Gülendam ablaya söylemek yok ha.
8: Ne oldu?
6: Bekle bir dakika.
8: Niye?
6: Ya dur.
8: Ali.
6: Hadi Halim, aç şu telefonu. Halim aç. Yürü gidiyoruz.
8: Nereye?
6: Eve.
8: Niye şimdi ama?
7: Abim ne oldu?
6: Cübali, görüşürüz.

0: Geldik ha Meryem.
1: Ay vallahi cennet gibi burası. Samim ay ne iyi ettik geldik ya.
0: Çıkarız dolaşırız, köy dolaşırız ya. Gezeriz Meryem.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kardeşim biz güzel otelden geliyoruz. Hanımefendi otelin müdüresi. Güzel bir yemek yemek istiyoruz.
2: Tabii buyurun.
0: Bir de arabamız arıza yaptı. Bir servis bulabilirsek.
2: Tabii haber veririz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Buyurun Meryem.
1: Sağ olun Samim Bey.

0: Ferda, köfteler geldi sıcak sıcak.
1: Ay sağ ol vallahi Halim. Yoğdu Allah. Ne kadar yolumuz var?
0: Valla işte 10-15 dakika var yok.
1: İyi anca.
0: Ferda, otele kadar acıkmayasın ya.
1: Niye Halim? Sence ben şey miyim?
0: Ne?
1: Obur.
0: Ya olur mu öyle şey? Ben hiç sıska böyle çıta gibi bir kızla mutlu olabilir miyim?
1: Olmaz mısın?
0: Olamam. Ya bak senin gibi yiyen, senin gibi gülen, senin gibi içten sevenini bulamam ki ben. Ferda, sen o kadar olduğun gibisin ki ben sadece senin yanında kendim gibi hissediyorum yani. Ya be kızım, ya canım feda olsun sana, yakışıyor yakışıyor. Ye.
2: Ali, ne oluyor? Ay bir şey söylesene, ne yapıyoruz biz burada?
3: Sen kazandın.
2: Neyi?
3: İddiayı. Seni bir yere götüreceğim.
2: Nereye? Polonezköy mü?

0: otel.
1: Otel bu daha önemli. Hadi yürü.
0: Ne işimiz var?
2: Hadi.
3: Ya Gülendam, sabah kahvaltısı diye geldik, akşam oldu hadi.
4: Ne güzel oturuyoruz işte, değil mi?
1: Ben de kalkayım. Semim abi gelmeyecek, odayı boşaltmam lazım.
3: Olur oğlum, sana kolay gelsin.
1: Allah'a ısmarladık.
4: İyi günler.
3: Ya Gülendam, ne oldu sana böyle?
4: Hiç yenge.
3: Kız yoksa aşık mı oldun?

0: Afiyet olsun.
1: Yemekler harikaydı.
2: 10 numara vallahi bak.
0: Çay, kahve bir arzunuz?
2: Melia istersen kahveyi köyde içelim. Hava güzel, biraz yürürüz falan.
1: Olur Sami.
0: Arabanız için haber verdik. Servis bir saate kadar burada olacak.
2: Sağ ol canım kardeşim.

0: Bir de perde şöyle.
1: Ay. Ya şuna bak.
2: İstanbul'da otel kalmamış diyorlar ha? Dalat.
3: Abi bir geceliğine geldim. Samim abi misafir etti.
2: Abi. Nereden abin oluyor lan o senin?
3: Abi sorun çıkarma, zaten gidiyorum.
2: Sorunu çıkartan sensin Dalat. Hem de o beş para etmez Samim yüzünden.
3: Ya Aziz abi.
4: Ne iddiası bu Ali?
5: Ya kaybeden kazananı bir yere götürecekti ya.
4: Allah Allah, daha bir şey bilmiyoruz ki.
5: Olsun.
4: Ne olsun Ali, bindik otobüse gidiyoruz Polinesko'ya.
5: Ha, Taci abiyi bulamadım, yoksa ben araba ayarlayacaktım ya.
4: Yarın gitseydik. Ali.
5: Ya ne Ali? Samim abileri göreceğiz.
4: Nerede?
5: İşte orada onlarla buluşacağız Polinesko'da.
4: Niye? Ali yeter. Ben vallahi iniyorum, sen bir şey söylemezsin.
5: Ya, sen tamam. Ya, sana sürpriz yapacaktım ya. Taci abiyi bulamadım, arabayı ayarlayamadım. Yenge falan hep beraber doğada bir gün geçireceğiz, tamam mı?
3: Doğaya gidiyoruz, doğaya. Vahşi kedi.
2: Ne dedi Samim benim için?
3: Hiçbir şey.
2: He. Onun için sattım beni, değil mi?
3: Abi bu işin onunla ilgisi yok. Ben kendi kendime karar verdim.
2: Çakkal oğlum o. Çakkal, çakkal. Sen kendin karar verdin. 40 yıllık yeğenimi bana düşman etti. Karşıma gelip bizi bölemezsin diye ahkam kesmesini biliyor.
3: Abi kapat bu konuyu, bitsin. Ben de gidiyorum, merak etme.
2: Hiçbir yere gitmeyin Dalat. Bu iş Melanım kavgası olmaktan çıktı. Bu herif benim aileme kastediyor. Ama göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Göreceğiz.
6: Oho. Aferin oğlum.
7: Meryem, binici gibi biniyorsun ha.
6: Biz babamla çok binerdik eskiden. Aferin.
7: Keşke Cabır aile büyük hanımı da çağırsaydık. Onlar da gelselerdi.
6: Ay Samim ya.
7: Eskiden annen seni izlerdi ama.
6: Allah Allah, sen nereden biliyorsun annen izlerdi seni?
7: Ben seyrettim gülüm, oradan biliyorum. Cabır aile beraber hafta sonları bazen giderdiniz ata binmeye. Kızları da getirmezdiniz ha.
2: Biz de mıstığın arabaya bindik, sizi takip ediyoruz. Sen babanın yanında öyle ok gibi binerken ata. At mı ürktü, sen dengeni mi kaybettin, ne oldu? Bir kaydın düştün.
6: Sami.
7: Fazla hızlanmamıştı Allah'tan at. Böyle sırtını çarptın, ben de uzaktan bakıyorum baban yanı başında. Hani öyle kan revan yok ama Meryem'i ağlatan bir yaraydı. He? Tam burada. He?
6: Ay. Halim, bizim bir şekilde söylememiz lazım.
5: Ya Ferde, zaten bizde bu şans olduktan sonra biz bugün kaçsak yarın yakalanacağız değil.
6: Bir cesaret söylememiz lazım.
3: Evet.
6: Evet de nasıl söyleyeceğiz? Ablam kesin çıldıracak. Babam desen kalp sektesinden gitti.
3: Tövbe.
6: Seyhan'ı saymıyorum bile. Ay.
5: Ferde.
6: Halim, kalbim sıkıştı. Ben bir yüzümü yıkayacağım.

0: Kızım, bu oteli samımın başına yıkacağım.
1: Aziz Bey.
2: Samim, bu tamir işi fazla uzun sürmez değil mi?
3: Yok ya, adamı bulursak 2 dakikalık iş ya.
2: Ha babam, akşama gel. Ay.
3: Halim.
0: Salam abi.
3: Oğlum, senin ne işin var burada?
0: Turistik Sam abi.
2: Turistik?
0: He öyle. Ablam böyle İstanbul üstüme geldi biraz.
4: Hayda.
2: Vallahi olamaz böyle bir şey.
3: Sen bizi mi takip ettin abi?
0: Yok, ben sizi niye takip edeyim Sam abi? Olur böyle şey.
2: O zaman herhalde kader.
0: Vallahi öyle oldu.
4: Yanında kim var?
0: Kim var?
4: Hayır, tanıdık birisi.
0: Ha, yok yok, buradan bir arkadaş sanma abi, öyle sağ olsun beni yalnız bırakmadı.
2: O zaman yalnızmış, hadi 2 dakika oturalım biz de.
4: Oturalım.

0: Ben bir müsaadenizle.
1: Nereye?
2: Hacet görüp geliyor.
0: Ne bileyim, Ferda cin gibi çıktılar. Yemin ediyorum akvaryumda siz Polonezköy'de sizin dedireceğim, fıttıracağım ya.
3: Beni görmüşler mi?
0: Yok, yok bir şey demediler.
3: Bunlar alışverişe gidecekler. Ne işleri var burada?
0: Ne bileyim anam babam ya. Yukarıdaki yolluyor, Allah-u Teala'm yolluyor.
3: Ne yapacağız Halim? Ha? Söyleyeceğiz artık.
0: Burada.
3: Burada, buradan çıkış yok. Başka nerede söyleyeceğiz?
0: Yok.
3: Artık her şeyi anlayacaklar.
0: Dur Ferda, dur bakayım. Sakin ol Ferda. Çıkıp konuşacağız. Artık ne olacaksa olacak, tamam mı?
3: Hadi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hadi.
4: Ya bak, gizli gizli bir şeyler yapmış gibi lan, pardon.
3: Seyhan.
5: Olur mu gizli gizli?
3: Seyhan'ın sesini duyuyorum.
0: Saçmalama kız.
3: Ben kardeşimin sesini tanımaz mıyım Halim? Vallahi duyuyorum.
5: Abla.
6: Bakacağım abi.
0: Dur bakayım sen, bekle.
7: Seyhan gülüm, haber verseydiniz yani. Ne bileyim, hep beraber gelirdik ya.
3: Ben de bilmiyordum ki ablam, Ali öyle sürpriz olsun diye.
8: Oğlum biz size gelin Polonezköy'de buluşalım mı dedik. Ne işiniz var burada?
6: Yok abi, biz şey için. Öyle yani, hep beraber diye.
7: Yok gülüm, hoş geldiniz. Ben öyle bir şey demiyorum da biz vallahi şaşırdık yani samimle, değil mi sen?
8: Biraz öyle, evet. Emirgen toplandı Polonezköy'de.
6: Başka kim var?
0: Ali.
8: Oh. Gel Halim, gel. Gel oğlum, gel.
0: Ekip tamam olsun, gel. Şunu çekek mi Halim?

0: Tamam, notunuzu aldım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Buyurun, kime bakmıştınız?
1: Otel işletmecisi burada mı?
0: Dışarıda, ben yardımcı olayım.
1: Belediyeden geliyoruz. Yangın tüplerini kontrol edeceğiz.
0: Buyurun.
2: Ya Ali, sen ne ara geldin?
3: Ha işte biz de Samim abilerin burada olduğunu öğrenince öyle...
4: Ha Cumali ustam da gitti dedi ama biz hepinizin de aynı yerde olduğunu bilmiyorduk yani.
3: Ha, ben Seyhan'ı bir yere götürecektim, aklıma burası geldi.
5: Gülüm, madem buraya gelmişsiniz Allah aşkına çıkın şöyle azıcık yürüyün ya. Vallahi cennettir Seyhan. Bak çocukluktaki gibi ata bindin. Ay ablam, unutmuş musun? Kız yok, binince insan hemen böyle hatırlıyor.
3: Aradım, telefonu kapalı.
2: Oğlum baş başa kalalım diye kapadık telefonu. Ne bileyim ben, siz cümle alem buraya geleceksiniz. Çocuklar yalnız. Can canı kim alacak? Şu abine bir rahat vermedim mi? İyi tamam, bunu da açıyorum. Açıyorum. Ha? Al, açtım.
4: Feride'm, birazdan kalkıyorum. Beni kapıda bekle. Birazdan gideceğiz, merak etme. Ay Allah'ım, çok şükür.
2: Açtık, çalışmaya başlıyor.
5: Ay başka bir misafir mi gelecek Samim?
2: Alo.
4: Ay yok artık, daha kim gelsin ablam?
2: Ne?
5: Ne oldu?
2: Ya ne memuru kardeşim, ya yollayın gitsin ya.
5: Abla?
2: Ya kardeşim, beni burada çıldırtmayın şimdi. Yolla gitsin diyorum ya.
5: Samim ne oldu?
2: Belediye memurları yangın tüpü eksik diye otel mi yürüyorlar bak.
3: Ne?
5: Tüp niye yok Samim ya?
2: Ya bir tanesi eksik. 50 kere söyledim şunu temin edin diye. Kafaları çalışmıyor.
3: Aa, ne yapacaksın abi?
2: Gidiyoruz. Ne yapacağım Aliço? Otele gideceğim.
3: Otele mi?
2: He. Hadi.
3: Seyhan biz de kalkalım.
2: Hadi Melih.
4: O zaman Alas mı aldık Halim?
3: Aa güle güle.
2: Araba.
3: Ne arabası?
2: Biz sizle geleceğiz.
3: Nereye Samim abi?
2: Nereye olacak? İstanbul'a Aliço.
3: Bizde araba yok.
4: Yok mu? Evet. Biz otobüsle geldik.
3: Siz?
4: Biz
2: bozuk tamirci bekliyoruz.
4: E tamam Ali, yapsan işte.
2: Eliyle mi yapacak Meliha? Bujiyi nereden bulacağız?
3: Aziz Bey.
6: Sağ ol kardeş.
3: Ekip gitmiş efendim. Oteli mühürlüyorlar.
6: Aferin oğlum.
2: Hadi hadi. Hadi. Ya hepimiz birden sığacak mıyız?
4: Sığacağız artık. Tamam. Hadi. İyiyiz ayağa.
3: Selim abi. Sen öne geç, öne.
2: Halim hadi.
3: Halim. Of.
7: Nasıl yani? Halim? Ben mi olmuşum?
2: Bir tüp yüzünden otel kapatılır mı ya? Alacağız.
5: Ama almamışsın Samim.
2: Koşturmaktan alacak vakit kalmadı ki Meliha.
3: Ya tamam hadi.
2: Halim hadi.
5: Halim.
2: Oğlum avel avel bakmasana, acelemiz var.
3: Abi siz gidin, ben kalacağım.
5: Niye oğlum?
3: Öyle işte.
2: Halim.
3: Ya şimdi sen araba burada nasıl olsa, benim acelem de yok, yaptırır gelirim. Tamam Halim.
2: Heh, değil mi tamam değil mi?
3: He.
2: Ya benim biraz sinirlerim iyi değil. Azıcık daha kalayım, kafam açılsın, dinlensin yani. Peki şimdi biz bunu alacağız gideceğiz bu arabayı.
3: Ya önemli değil ki Sami abi. Sen ver bana anahtarı, ver. Hadi bakalım, herkese iyi yolculuklar. Hadi hadi Halim.
5: Sami ne oldu şimdi?
2: Anlamadım Meliha.
3: Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Senin arabanı alıp gelecek. Çocuk yalnız kalmak istiyor.

0: Halim.
1: Ferda.
0: Beni bırakıp gideceksin sandım.
1: Ya seni bırakır mıyım hiç ben Ferda?
0: Anladılar mı?
1: Yok ama ehli kulağında anlayacaklar.
2: Halim ne yapacak ki burada tek başına?
0: Vallahi gülüm ben hiçbir şey anlamadım.
3: Yahu amma tatava yaptınız. Adam kafasını dinleyecek işte.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: üstü başka, altı başka cennetimize geldik.
1: Tamam geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
0: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
2: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
3: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
4: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
9: Canım cimri.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Kız baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
3: Buyurun.
4: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye. Pazar 20'de Ahbarı'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Halim hadi.
1: Halim.
0: Oğlum abel abel bakmasana, acelemiz var.
2: Abi siz gidin, ben kalacağım.
1: Niye oğlum?
2: Öyle işte.
0: Halim.
2: Sen ver bana anahtarı, ver. Hadi bakalım. Herkese iyi yolculuklar. Hadi hadi hadi.
1: Sami ne oldu şimdi?
0: Anlamadım Melia.
2: Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Senin arabanı alıp gelecek. Çocuk yalnız kalmak istiyor.
1: Halim.
2: Ferda.
1: Beni bırakıp gideceksin sandım.
2: Ya seni bırakır mıyım hiç ben Ferda?
1: Anladılar mı?
2: Yok ama ehli kullandı, anlayacaklar.

0: Melia, sen bu halimi sarılırken gördün mü kıza ya?
1: Vallahi gördüm Samim, böyle etine dolgun orta boylu bir kız.
2: Tanıdık biri mi? Gülüm, açıkta açılsa ben onu görecektim de.
3: Yok yenge, nereden tanıdık olacak ya? Alakasız biridir.
0: Alakasız birisiyse bize niye söylenmiyor?
3: Ya demek ki istemedi, istese söyler abi.
2: Ali, sen niye avukatlığını yapıyorsun?
3: Kim?
2: Sen, Halim'in.
3: Ya yok, ne avukatlığı?
2: Hayır yani, bir şey biliyormuş gibi, ne bileyim.
3: Nereden bileceğim Seyhan?
0: Ulan bu halim var ya, ne yere bakan yürek yakan adam biliyor musun?
1: Hayır yani Sami, madem bizle maytap geçiyor bu. Hayır, ben de bu kızı bulacağım yani, bulacağım. Her şeyi ortaya sereceğim, bak gör.
4: Halim'i gördülerse?
5: Yok ya Feride, nereden görecekler?
4: Ne bileyim, arabadan böyle son dakika inince akıllarına başka bir şey gelmesin.
5: Aklına gelecek şey zaten bizim halimiz.
4: Biliyorum.
5: İnmese miydim?
4: Halim, kurban olayım, sen gelmesen ben ne yapardım?
5: Ya ben seni hiç bırakır mıyım Feride?
4: Ne yapacağız?
5: Kaçak mı?
4: Nereye?
5: Ne bileyim, sen nereye dersen.
4: Halim,
5: benim hiçbir şeyden korkum yok Feride. Sen yeter ki bana hede.
4: Halim, nasıl diyeyim?
5: Ya söylesek olmuyor yani, saklanmak mümkün değil. Ya başka bir çare var mı Feride? Ben bilmiyorum yani.
6: İstanbul'un tarihi bir yapısını canlandırıp ailenizle birlikte sergimize katılın. Bu ne demek ya pehlivan?
2: Sergi işte dedi. Kartondan binalar yapacağız. Galata Kulesi, Rumeli Sarayı.
6: Küçük saati yapsak? Vakıflar Sarayı, Misis Köprüsü. Ya Adana'dan daha tarihi yer mi var pehlivan?
2: Dede, yaşadığımız şehirle ilgili olacak.
6: Hayda. Yavuklum ne yapacak?
2: Bilmem, İkbal teyze en güzel bizimkisi olacak dedi.
6: Yapma ya.
2: Gerçekten, okuldan sonra hemen kırtasiyeye gittiler.
6: Sen hiç kahırlanma. Asu'nun nenesi varsa senin de aslan gibi cabbar deden var. Yarın en esaslı vazife seninki olacak.
2: Melih abla.
7: Merhaba canım. Karşıda oturan Samim Bey'i tanıyor musun?
2: Evet dayım.
6: Buyurun.
7: Merhaba, Samim Bey'e bakmıştım ama evde kimse yok galiba.
2: Ablam ders çalışmaya gitti.
7: Ablan? Sen Mertcan mısın?
2: Hı hı.
6: Hayırdır?

0: Geldim geldim. Aha bak tut burada. Geldim ha. Geldim buradayım.
1: Ah Sami abi.
0: Bak tüpü getirdim kardeşim, tamam mı?
2: Cezayı kesti kardeşim.
0: Kesme kesme.
2: Daha işimiz gücümüz var. Boşaltın oteli.
0: Bak şimdi tüpse tüp, merdivense merdiven, daha ne eksiğimiz varsa gidereceğim. Var mı bir eksiğimiz? Ya var mı bir söyle ya. Ciğerim bak burada bir dünya insan ekmek yiyor. Şoförüdür, aşçısıdır, garsonudur. Yapma, full dolu, otel dolu ya. Bir tüp için bize bu cezayı verme. Şimdi bizim burada ekmek teknemiz burası bak. Ha? Tüp de gelmiş, o da gelmiş ciğerim.
3: Babam yemek birazdan hazır.
4: Feride nerede?
3: O da babam arkadaşıyla geliyor şimdi.
4: Ya ne işi var bu saatte sokakta?
3: Baba.
4: He.
3: Şey kim?
4: Ne?
3: Hani Samimlere bir bayan gelmiş diyordun ya.
4: Ya ben ne bileyim?
3: Hani ne bileyim, akrabadır, bir arkadaştır falan. Sana bir açıklamada bulunmadı mı?
4: Ya haberim yok. Kimse kim? Hem ben baştakinin bekçisi miyim ha? Eleyi çabuk tut. Akşama pehlivanın vazifesi yetişecek.
3: Tamam baba.
5: Abini ucuz atlattın.
0: Ya sorma bu ulan, bir tane yangın tüpünün eksik olduğunu bunlar nereden bildiler?
6: İhbardır Samim, bu adamlar boşuna gelmez.
0: Ya yok, kim ihbar edecek bir tüpü ya?
5: Neyse halloldu ya.
6: Evet.
0: Hani bana müsaade arkadaşlar.
5: Samim abi.
0: Ha oğlum.
5: Ben gideyim diyorum, zaten Aziz abi gelmese çıkıyordum.
0: Aziz mi? Aziz mi geldi buraya?
5: Evet.
0: Ulan Aziz. Oğlum sen nereye gideceksin? Burası senin yerin ya.
5: Abi.
0: Oğlum nereye gideceksin, sen burada kal. Sabah konuşuruz, tamam mı oğlum benim?

0: sen çık. Ben az dolanıp anahtarı öyle getir.
1: Tamam. Halim.
0: He.
1: Kızdın mı?
0: Ne?
1: Ne bileyim, kaçamadık diye.
0: Yok be Ferde. Ben senin için...
1: Halim, içinde bulunduğum bu durum kolay bir durum değil biliyorum ama... Çıkacağız bu karanlıktan. Bir yolunu bulacağız.

0: Abla.
1: Feride neredesin gülüm?
0: Abla, arkadaşlarla birlikteydim, lafa tuttular işte.
1: Arkadaş?
0: Ha, dedim ya bugün çıkacağız diye.
1: He, söylemiştin.
0: Sen ne yaptın?
1: Ben?
0: Alışveriş falan.
1: Alışveriş gülüm, şimdi bak biz alışveriştir diye çıktık. Ama bir de baktık ki Polonez köyündeyiz.
0: Polonez köy?
1: He, Seyhan'dır, Ali'dir, Halim'dir, o kız.
0: Kim?
1: Kız Halim'inki.
0: Halim'inki mi?
1: Halim sevgili bulmuş.
0: Yok ablam, bulmamıştır.
1: Sen nereden bileceksin?
0: Hay ne bileyim yani, bulmaz mı?
1: Feride bak, gözlerimle gördüm diyorum ya. Aa, böyle sarmaşık gülleri gibi birbirlerine sarılmışlar. Kız böyle hafif balık etli, kahverengi saçlı, böyle sen boylarda.
0: Ablam.
1: Gülüm vallahi ya, bak bu genç adamdır, yapacak Halim bunu. Ama madem ki bana söylemedi, benim de içime bir kurt düştü. Ben de ant verdim. Ben bu kızı

0: There's Dyson. Gidince ara.
1: Ali.
2: He.
1: Ha, telefonla konuşuyordun.
2: Yo.
1: Elindeydi telefon.
2: Elimdeydi. Ben onu cebime koymak için aldım. Ha.

0: İyi.
1: Yemek?
0: Yerim.
1: E gel.
0: Tamam.
2: Böyle uzun saçlıydı. Ablam boyundaydı. Çok ama çok güzel bir arabası vardı.
0: Oğlum bu gayipten gelmedi ya bu kadın. Adıydı, sanıydı, hiçbir şey söylemedi mi?
3: Ama senin adını biliyor.
2: Evet.
4: Nasıl yani, nereden biliyor?
2: Bilmiyorum.
0: Allah Allah.
3: Ya belki annemin arkadaşıdır.
2: Ben hiç görmedim ki.
0: Cancan sen belki de küçüktün oğlum, o zaman hatırlamıyorsun acıyarım.
2: Zaten bizi sormadı ki, seni sordu.
0: Beni.
5: Kim?
0: Meçhul kadın.
5: He. Bence bir yerden para çıktı, hanım onu getirecek.
0: Aliço.
3: Ya evet dayı, belki iyi bir şeydir.
0: Vedacığım, elinde parayla dolaşan kadınlar mı var hayatta?
4: Ya belki başka bir şey için gelmiştir. Ne bileyim, daha iyi bir şey için.
0: Hiç geleceğim meleceğim. Hiç öyle bir şeyler demedin mi?
1: Hayatım dedim demedi mi?
6: Yani böyle 30'lu yaşlarında bir kadın, gençtir öyle, koca karı değil yani.
3: E Cancan nereden tanıyormuş?
6: Vallahi bilmiyorum gülüm, nereden tanıyor. Ha babamın dediği işte son model bir araba.
3: Ablam. Hı. Sen abinin başına devlet kuşu konmasın.
6: Kız nasıl konacağım?
3: Ne bileyim, böyle lüks lüks son model arabalar falan.
6: Konmaz ona bir şey başına.
3: Ya gemiden şeyi ise? Biliyorsun sen abinin mazi biraz karanlık. Ben diyeyim Bahamalar, sen de Balbados.
6: Feride.
3: E kim o zaman bu?
6: Ne bilmiyorum kim.
0: Ali.
5: Ha.
0: Bu ne oldu ya, halim gelmemiş mi?
5: Yok, bilmiyorum.
0: Allah Allah, ne karıştırıyor bu olan ya?
5: Yok abi, ne karıştıracak öyle? Yok bir şey.
0: Ne bileyim, bize önden yollamalar, hanımı saklamalar falan.
5: Ya yalnız kalmak istedi herhalde yani, kafası karışık.
0: Niye kafası? Sen nereden biliyorsun kafasının karışık olduğunu? Bak Ali Yaman. Bak eğer bir şey biliyor da saklıyorsan, Allah'ıma seninle bozuşuruz bak.
5: Abi.
0: Tamam mı?

0: Ablam. Ha. Ay bu böyle pek bir sahneye benzemeyecek ama.
1: Niye gülüm ya? Çok güzel oluyor. Sen şimdi diz kürdanları.
0: Niye?
1: Gülüm direkt bu, direkt.
0: Ay bence çok saçma oluyor ablam, kürdandan direkt.
1: Niye saçma olsun gülüm? Hiç de değil. Bence gayet güzel yani. Ay bu da 7 yaşında çocuktur. Şaheser yapacak durumu yok. Dik diyorum şunu. Dik silgiyi kürdana.
0: Baktım.
1: Feride.
2: Allah Allah.
1: Alo. Halim. Açıyor gülüm, açıyor kapıyı. Ne diyeceğim sana? Sen ne yaptın, araba oldu mu?
3: Yalnız sıkılmadın ya oralarda. Ha? Ha. Tamam Halim. Oldu. Hadi.
4: Ferdi, evde bir sıkıntı yok değil mi? Ablam bak can yoldaşı gibi falan laflar yapıyor, söyleyeyim.
0: Halim yok da sarıldığımızı görmüş.
4: Ne?
0: Ya bir kıza sarılıyordu dedi. Valla ant verdim bulacağım o kızı diyor.
4: Allah'ım yarabbim ya Resulallah Ferdi. Neyse göz göze geldik, bakıyoruz.

0: Merhaba.
1: Merhaba Mertcan. Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Ben Zeynep. İçeri girebilir miyim?
2: Tabii. Buyurun.
3: İkbal Hanım. Yahu sağ olasın, var olasın. Meğer İstanbul'da neler varmış.
4: Ya bunca yıl gittim geldim.
3: Seni tanıyıncaya kadar hiçbir yer görmemişim.
5: Daha çok gezeceğiz Cabbar Beyciğim, çok.
6: Size söz veriyorum, İstanbul'un
5: her yerini size gezdireceğim. Şu sergi bir geçsin. Nasıl? Kıvırcık hazırlanabildi mi?
3: Hazırlandı. Yeraba tasarımcı yapıyor.
5: Güzel oluyor mu?
3: Yahu hiç merak etme. Melia ablası ona dünyalar güzel bir vazife hazırlıyor.
5: İşte biz de kendimize göre hazırlanıyoruz. O zaman yarın görüşeceğiz. İyi akşamlar.
3: Hadi hayırlı akşamlar. Melia!
7: Geldim baba.
3: Bitti mi Feliha'nın vazifesi?
7: Babam neredeyse bitti ya. Şu Feride de gelsin.
3: Yahu gene nereye gitti?
8: Babam geldim. Kapının önüne çıkmıştım hemen. Ablam arabanın anahtarı.
3: Bak Mele, aylıklık etmek yok. Pehlivanın vazifesi en alasından olacak. Anlaşıldı mı?
7: Anlaşıldı baba, tamam.
3: Hadi bakayım.
7: Halim ne ediyor gülüm?
8: Hiç, ablam işte arabayı tamir ettirmiş, öyle biraz otelde oyalanmış görmüş.
7: Öte?
8: Yani bilmiyorum, otel öyle söyledi sanırım. Ablam kız geldi gidiyor, hadi kaçacak.

0: explosion.
1: Ça.
0: Infectus.
2: C'est cash.
1: Kullanmıyorum. Biliyorum, hepiniz bu kadın nereden çıktı diye düşünüyorsunuz.
3: Estağfurullah. Yok, nereden tanıdığımızı çıkarabilsek? Yani tanıyorum yüz, tanımıyorum yüz.
4: Ben tanıyorum.
1: Evet, bugün tanıştık.
4: Adımı da biliyorsun.
1: Mertcan, Eda, Yiğit, Samim Bey. Bir tek sizi tanıyamadım.
2: Ha, Ali ben, Ali. Eşim Seyhan.
1: Memnun oldum.
5: Kesin bir şey istiyor ablam.
6: Yok gülüm, ne isteyecek ya?
5: Ne bileyim, baksana herkesin nutku tutuldu.
6: Tanıdık biri olsa.
5: Yok değil, yabancı kesin. Sema abim tanımıyor. Güzel kadınmış ama.
6: Feride.
5: Hayır, bakımlı anlamında. Ama yok, baksana Sema abime hiç pas vermiyor. Günah nam ablam.
6: Ya günahını almayacağım da gülüm, şimdi bayram değil, seyran değil yani. Bu kadının burada ne işi var?
5: Valla günde 40 kez gelip gidiyorsa ablam kesin altından bir şey çıkar bunun, kesin.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: İsimlerinizi biliyorum. Daha doğrusu yeni öğrendim. Bir ay kadar önce.
2: Hanımefendi, sebep ne yani? Meraktan soruyorum.
0: Adımızı nereden biliyorsunuz?
1: Çünkü sizle ortak bir noktamız var.
7: Bizle?
1: Evet.
2: Ya bilmece gibi konuşuyorsunuz Zeynep Hanım.
1: Haklısınız.
2: Şimdi bu ortak noktamız var derken...
1: Size değil. Çocuklarla.
2: Evet.
0: Bizi nereden biliyorsunuz Zeynep Hanım?
1: Biliyorum. Çünkü sizin ablanızım.

0: Gülendam ablam 40 sefer uğradı usta.
1: Ne istiyor gene?
0: Bir yerden duydu herhal. Tutturdu ustam Polonesko'ya, gitti mi gitmedi mi?
1: Cumali?
0: Yeminle ben demedim ustam. Bir Ali abiye dedim, o da çıldırdı.
1: Oğlum sen ne izahat veriyorsun millete?
0: Ne yapacağımı bilmiyorum ki ustam. Ona bunu söyleme, buna onu söyleme. Tepe sersemine döndüm ben de. Ustam bir halim var ama. Bir şey söylemek istersen.

0: Bazen her şey doğru giderken içinizde size bir şeylerin yanlış olduğunu söyler. Ben de öyleydim. Çocukken sürekli annemin çekmecelerini karıştırırdım.
1: Zeynep Hanım, bakın saygısızlık etmek istemem ama bu söylediğiniz şeyin mümkünatı yok.
0: Evet, yok.
1: Olmaz yani, bu olacak şey değil.
2: Dayı, babamın bir çocuğu daha mı var?
3: Mertu, sen gelsene bende.
4: Niye? Mertcan, hadi.
1: Hadi.
2: Ya hayır.
4: Hadi sen gel bizle. Masal saati, hadi.
1: Hadi hadi, bak ya masal anlatacak. Hadi Ali şu hadi. Hadi hadi.
3: Hadi bakalım, yürü.
0: Bir ay öncesine kadar ben de bilmiyordum. Babanız benim için bana üniversite yoktan bir hayırseverdi. Hiç görmedim. Parayı Cihan teyzeyle gönderirdi.
1: Cihan teyze?
0: Tanımazsınız. Bir ay önce vefat etti. Her şey öyle başladı zaten. Giderken bana bir sır verdi. Babamın kim olduğunu söyledi.
5: Yok Feride, ben gidip bakacağım ya.
4: Ay abla, saçmalama ya.
5: E ne yapalım, meraktan çatlayacak mıyız?
4: E abla, şimdi gidip de tatsızlık çıkar mı orada, kurban olayım?
5: Ve kuduz muyum Feride? Gidip saldıracak mıyım o insanlara?
4: Ay ne alakası var, niye saldırasın yani?
5: Yok, ben gideceğim, ne nedir öğrenip geleceğim.
4: Abla lütfen.
5: Bakacağım.
4: Ay, aman.
6: Ustama bir şeyler oluyor ama.
7: Habire gizli saklı.
6: Bir sırrı var kesin.
7: Biri olmasın?
6: Bence var. Bence de.
7: Kim?
6: Bence tanıdık. Yabancı biri olsa söyler. Saklamaz.
7: Tanıdık kim olacak? Cumali.
6: Bilmiyorum ya.
2: Peki o abla senin gibi ablamız mı?
8: Yok Mertcan'cığım, bir yanlışlık oldu herhalde. Ablam falan değil o.
3: Mert'e sen düşünmesene böyle şeyleri ya. Sen abi halledecek.
2: Peki o zaman niye ben sizin ablanızım diyor?
8: Öyle sanmış Mertcan'cığım. Sen şimdi yat, uyu. Biz sabah bunları konuşuruz, tamam mı?
2: İyi geceler.
8: Hadi iyi geceler.
3: Hadi.

0: Kim?
1: He?
0: Telefon, mesaj geldi galiba.
1: He, bir arkadaş.
0: Hangi arkadaş?
1: Seyhan.
0: Hangi arkadaş? Ali.
1: Halim.
0: Halim.
1: Evet.
0: Bakabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Döndük, sorun yok. Halim sana niye mesaj atıyor?
1: Haber vermek için.
0: Sen mi abi atmıyor, sen atıyor. Kız kimmiş?
1: Kim?
0: Polonezköy'deki kız kimmiş?
1: Ben ne bileyim Seyhan ya, kız kimden, nereden bileceğim ben?
0: Ali!
1: Ya ne? Çocuk haber vermek için mesaj çekmiş, ne var bunda ya? Aa!
0: Geç oldu, daha fazla rahatsız etmeyeyim.
2: Estağfurullah Zeynep Hanım.
0: Eda, Yiğit, sizi çok merak ediyordum. Kafanız karıştı, haklısınız.
2: Şimdi Zeynep Hanım...
0: Samim Bey. Daha sonra istediğiniz bir şey olursa hocama ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar.

0: Meryem.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Meryem, Zeynep Hanım ziyarete gelmiş.
1: Ha, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben yarın bütün gün ofiste olacağım Samim Bey. Sizden haber bekliyorum.

0: mı efendim?
1: Evet. Ne demek ablası ya?
0: Ya ablası falan değil Melia. Ben sana kadının anlattığını söylüyorum.
1: Niye gelmiş yani, ne istiyor?
0: Bilmiyorum, anlamıyorum.
1: Yok, bu iş böyle olmaz sanırım. Şimdi bir kız gelmiş, ben sizin gayrimeşru ablanızım diyor yani. Olacak şey mi? Sen bunu bir sor, soruştur, bir şey yap.
0: Susturacağım, kime soruşturacağım? Kimse yok ortada. Bir ben, bir de çocuklar. Bir de vefasız bir amca Almanya'da.
1: Ha işte o nasıl?
0: Zeki. Ya sen Zeki, o adam geldi can canı almaya kalktı Melia ya.
1: Sami, artık bir defa arayıp soracaksın. Başka bir yolu yok yani.
2: Kız yalan söylüyor.
0: Tamam da niye?
2: Bilmiyorum niye. Ya yalan söylüyor ya da yanlış biliyor. Niye bir şey söylemiyorsun?
0: Ben ne söyleyeyim?
2: Ne demek ne söyleyeyim? İnandın mı kızın dediklerine?
0: Hayır, inanmadım da yani.
2: İnanmadığında ne yani?
0: Yani kız boş boşuna mı geldi buraya? Yani bu konu böyle kapanacak mı? Ne olacak?
2: Tabii ki bu konu böyle kapanacak. Çünkü böyle bir şey yok. Olmadı.
0: Nereden biliyoruz Eda?
2: Çünkü babam böyle bir şey asla yapmaz Yiğit.
0: Ben bir Sam abiye bakıp...
3: Gidiyorsun.
0: Gidip geleceğim.
3: Ali Bal, ne zaman doğruyu söyleyeceksin?
0: Ya söyledim, mesaj Halim'den dedim. Halim'den.
3: Ne iş çeviriyorsunuz siz Halim'le? Ha? Ya bizim ne işimiz vardı Polinesköy'de? Ha? Sen nereden biliyordun herkesin orada olduğunu? Ben senden hiçbir şey gizlemiyorum. Sen sürekli bana yalan söylüyorsun. Git şimdi, nereye gidiyorsan git. Git.

0: Alo Halil.
1: Efendim.
0: Broşür yok.
2: Broşür mü?
0: Palanatköy'deki otelden almıştım. Aradım çantamı, yok Halim.
2: Düşürmüş olmayasın.
0: Bilmiyorum ki.
2: Ya dur Ferda, dur. Dur şimdi bir sakin ol. Bir derin derin nefes al bakayım. Ha.
1: Şimdi.
2: Meliha ablam bir şey dedi mi? Ha, iyi tamam. O zaman merak etme. Ben sabah ilk iş sana geliyorum.
0: Sabahken mi?
2: Niye?
1: Sergi var. Maçının sergisi var.
0: Biz seninle sabah konuşuruz, öğleden sonra buluşuruz ha. Sen sabah ara beni, tamam mı?
2: Evet tamam, hadi peki, tamam. Ha tevkeler, ha. İşleri güçleri yok.
3: Ya bu saatte uyuyordur Melia.
4: Yahu uyansın Samim, Allah aşkına, bundan daha önemli bir mevzu mu var?
3: Yok da tabii.
4: Yok. Yoksa yok, tamam artık ara. Çocukların hayatı mevzu bahistir. Aç bir sor.

0: Allah'ım, nerede bu broşür ya?
1: Alo, Zeki abi. Ha, ben Samim. Ya seni akşam akşam arıyorum böyle ama. Şimdi bugün bir Zeynep diye bir kız geldi. Bu diyor, bu Cevdet diyor, benim babam diyor. Abuk subuk şeyler söylüyor. Şimdi tabii bizim malumat alacağımız başka kimse yok. Bir bileceksen sen bileceksin. Böyle bir şeyde malumatın var mı? Alo. Alo. Zeki abi.
0: Samim.
1: Alo. Bak, suratıma kapattı.
0: Ne yapacaksın Samim?

0: Bilmiyorum ki Melia. Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor.
1: O niye kapatıyor telefonu? Sen merak etme ya. Samim, bak neydir neyin nesidir belli olacak.
0: Olacak da çocukların durumu ne olacak?
1: Bak Samim, benim tanıdığım Sema, benim Sema öyle karayacak daha güvenmez. Yani hele 3 tane çocuğu varsa hiç olmaz öyle bir şey. Yani sen de biliyorsun, o senden de benden de çok daha akıllıydı yani. Yani sen Çin'le ferah tut, tamam mı? Biz halledeceğiz bunu, çözeceğiz yani.

0: Feride.
1: Efendim ablam.
0: Ne yapıyorsun kız bu saatte sokakta?
1: Ablam, arabanın ışığı açık kalmış da aküsü bitmesin diye yani sabaha kadar onu kapattım. Ablam hava çok soğuk. Gel hele içeri girelim ya. Hadi.

0: Abla.
1: Mertcan, sen uyandın mı?
0: Zeynep abla bizim gerçek ablamız mı?
1: Hayır ablacığım, senin bir tane ablan var. O da benim. Tamam mı?

0: ablam otele broşür bırakmışlar. İşte böyle bir sürü yer. Hani tatil köyleri, pansiyonlar, oteller böyle. Ben de aldım bir tane.
1: Gülüm, sen bugün arkadaşınla buluşmadın mı?
0: Buluştum. Ben zaten bunu dün aldım.
1: Otelde.
0: Ha? Neden, ne oldu ki?
1: Hayır gülüm, şimdi biz de bu otele gittik de.
0: Aa!
1: He, yani tesadüfün bu kadar dedim ben de.
0: Ay keşke söyleseydiniz, ben de gelirdim vallahi, Seyhanlar falan. Ay.
1: Artık başka bir sefere.
0: İnşallah ablam, yapalım ama ne olursun.
1: İyi hadi. İyi geceler o zaman, bir de sana.
0: İyi geceler.

0: Yiğitciğim, bir dilim ekmek alsana.
1: Ha, yok abla, sağ ol.
0: Hiç dokunmadın sen kahvaltına ama.
2: Abi, bugün Zeynep abla gelecek mi?
1: Gelmeyecek abicim, gelmeyecek.
0: Mertcancığım bak, bugün senin için önemli bir gün. Senin bugün sergin var, hiç böyle şeyleri düşünme, tamam mı?
2: Dayım?
0: Dayın gelecek tabii, sen hatırlat.
2: Dayı!
3: Ela?
4: Ben de geleceğim dayı.
3: Nereye geldin?
4: O kıza.
3: Eda.
4: Dayı, o kızın kim olup olmadığını ben de öğrenmek istiyorum.
3: Tamam, ben öğreneceğim.

0: Ben öğreneceğim. Bundan sonra bu işi halledeceğim ben. Sen kahırlanma ya. Sen okuluna bak.
1: Dayı.
0: Bak ne diyorum, sen dayına bırak diyorum ya. Ben halledeceğim bu işi. Ne güzel kız.
2: Dayı.
0: Ha can canım benim.
2: Bugün sergiye geliyor musun?
0: Ha, bir işim var, onu halledeyim geleceğim, tamam
2: mı? Ne işi?
0: İşte bir işim var, onu halledeceğim. Sen şimdi alırsın Melih ablanı, Cabbar dedeni, onları bir güzel gezdirirsin. Ha güzel can canım benim. Sonra ben çıkışa gelirim. Cancan gel bakayım buraya sen. Sen ay Cancan'ın sergisi mi var? Aman aman sergi açmış.
3: Amca kılın teki ablam söyler mi hiç, kurban olayım?
1: Gülüm belki de biliyor da söylemek istemiyor.
3: Ne söylemeyecek ablam, yok kız evlatlıkmış da, yok bilmem kaç yıl sonra öğrenmişmiş de, olacak şey mi?
1: Aman Feride.
4: Melih'e hazır mısınız?
1: Hazırız baba.
4: Nerede bizim pehlivanın vazifesi?
1: Burada.
4: Bu ne?
1: Yere batan sarayı baba.
3: Sarnıç ablam, çok saraya benzemedi
1: sarnıç.
4: Yahu koskoca sergiye bundan mı gideceğiz?
1: Niye babam, bu ufacık çocuktur, bir mimarlık harikası yaratacak hali yok yani.
4: İkbal'e beni malumat etmeyin de.
1: Babam İkbal'e ne oluyor Allah aşkına?
4: Melih'e.
1: Hayır babam, yani şimdi bu müdür müdür müfettiş midir, biz niye kendimizi İkbal'e beğendiriyoruz?
4: Ya haydi.
3: Hayır taş gibi sarmış be.
4: Haydi sergi kaçıyor.
1: İyi tamam baba.
5: İki dakika konuşalım mı?
6: Ya konuşalım hadi.
7: Günaydın usta.
6: Hayırlı sabahlar.
7: Ali abi hayırdır, ustam buraya yanda mı gördün?
6: Ulan Cumali.
0: Ali gel içeri.
6: Bana bakın, kafayı uzatıp bizi dinlemek yok. Dinleyeni yakarım ona göre. Tamam mı Cumali?
7: Tamam usta.
6: Aferin.
0: Ne oluyor?
7: Malum konu.
8: Aşk meşk.
7: Ali abi de biliyor.
8: Ali abinin bildiğini bizden saklıyor mu?
7: Saklayacak bir şey var ki saklıyoruz Zübeyir.

0: tane. Görüyorsun değil mi terbiyeler bak. Ya Halim bana bak. Bak millet uyanıyor, her yerden siz çıkıyorsunuz.
1: Yok biz çıkmıyoruz, onlar bizi buluyor.
0: Ya tamam fark etmez, bir kaçtınız iki kaçtınız yakalanacaksınız.
1: Ne yapacaksın?
0: Ya tam Poleleşköy'de Ferde ile konuşacaktık. Siz geldiniz.
1: Ya ben de seni kurtarmak için geldim.
0: Bak sen bir Sam abiyle konuş.
2: Sam abiyle?
0: Ha o anlayışlıdır, halden anlar.
1: Ya tamam işte biz şimdi Ferde ile buluşup durumu kararlaştıracağız artık.
0: Emin misin?
1: Ha. Sergiden sonra ben buluşacağım Ali.
0: Bak Ali, ne yapacaksan bir an önce yap. Seyhan da kuşkulanıyor, benim de başımı yakacaksın ha.
1: Tamam tamam, halledeceğiz artık.
3: Merkancığım hazır mısın?
4: Ay, İyi ki geldin ha. Akşamdan beri neler oldu bir bilsen.
3: Aa, hayırdır ne oldu?
4: Bir şeyler karıştırıyor.
3: Kim?
4: Ali kim olacak? Böyle gece işte arkadaş diye çıkmalar, mesajlar.
3: Ne mesajı Seyhan'ın?
4: Dün Halim'den mesaj geldi. İşte geldik merak etme diye.
3: Ha?
4: Ya şimdi Halim Ali'ye niye mesaj çeksin? Ya başka biri ise? Ya o Ceylan'ın adını Halim diye kaydetmişse?
3: Ay Seyhan saçmalama gülüm. Ali yapar mı hiç öyle bir şey?
4: Ya ben bilmiyorum artık, hamileyim diye mi ne, bir garip oldum. Ali'yi uçan kuştan kıskanıyorum abla.
3: Seyhan kıskanıyorsun işte gülüm, aşıksın sen, aşk bu. Kıymetini bil gülüm. Ha? Sakın. Ben hazırım. Hadi gülüm. Hadi gidiyoruz.
5: Bella.
6: Ha baba.
5: Haydi gitmiyor muyuz?
6: Gideceğiz babam. Yemeğin 5 dakikası kaldı.
5: Nerede?
6: O karşıda babam, Seyhan'a yardım ediyor. Baba. Şimdi Seyhan da gelecek. Biliyorsun kız yüklüdür. Şimdi kalbi kırılır, bir tatsızlık olur, bir şey olursa.

0: Yenge, bak bu çocuk benim hayatımı kurtardı. Yani o olmasa vallahi kuyu kebabı gibi yandıydım ya.
1: Teşekkür etmesin ya kızım.
0: Yok öyle kuru kuru teşekkürler olmaz.
1: Ya ne yapacağım?
0: Hediye almak lazım.
1: İyi, git o zaman bir mendil kravat al, yolla otele.
0: Allah Allah yenge, yani benim canım mendil kadar mı ya? Sen beni ne yaptın Allah aşkına?
1: Yahu yarım elma gönül alma.
0: Yok, onun hediyesi başka.
1: Ne hediyesi deli kızım?
0: Ben halledeceğim. Yalnız akşama kadar sürebilir, sen beni merak etme. Aha.
2: Efendim? Tamam gelsin. Sami Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun. Çay kahve?
3: Yok istememiş.
2: İyi ki geldiniz. Ben pek emin değildim.
3: Şimdi Zeynep Hanım, ben bu çocukların hamisiyim. Bunlar benim oğlum, kızım, canım, ciğerim. Bunların bir şeye canı sıkılırsa benim içim yanar.
2: Ne güzel, şanslı çocuklar.
3: Ben isterim ki bu iş akıllarında kalmasın. Burada bir yanlışlık var. Bunu temizleyelim, herkesin içi rahat etsin.
2: Tamam.
3: Ben çocukların babasını çok iyi tanırdım Cevdet. Çok özü sözü doğru bir adamdı, biliyor musunuz? Böyle yalanla dolanla işi olmazdı.
2: Tamam da Samim Bey, sizce bu fotoğraf işleri temizlemeye yeter mi?
0: Kim bu?
2: Babam.
3: Babam?
2: Evet. Tanımadınız mı?
4: Yahu haydi sallanmayın.
5: Tamam baba geliyoruz.
6: Ablam bence Ali biliyor.
5: Neyi biliyor Gülüm?
6: Halim.
5: Ha?
6: Halim'in kimle olduğunu.
5: Yok Gülüm nereden bilecek sen de?
6: Ablam söyledim ya ne yaptığını anlamadım diye. Dün akşam Halim'le mesajlaştılar.
5: Niye mesajlaştı?
6: Bilmiyorum ne bileyim döndük geldik falan. Halim bence her yaptığını haber veriyor. Her yaptığını.
4: Yahu haydi.
5: Tamam baba tamam. Sehal yani sen şimdi diyorsun ki yani Ali biliyor bu Halim'in kızını.
6: Yok ablam nereden bilecek? Bilmiyorsa da kesin bir şey karıştırıyor kesin.
4: Ağzınız değil ayağınız çalışsın.
5: Biz tamam geliyoruz.
2: Babam beni vermeden önce çekilmiş. Evde buldum. Bizimkilere sordum ses yok. Dediğim gibi bir tek Cihan teyze biliyor.
3: Cihan teyze.
2: Samim Bey, dün akşam evinize size sorun çıkarmak için gelmedim. Kendinizi benim yerime koyun. Merak ediyordum. Sizin yeğenleriniz sonuçta benim de kardeşlerim.
3: Şimdi Zeynep Hanım.
2: Kimseye sıkıntı vermek istemiyorum. Tek istediğim geçmişim hakkında bir şeyler öğrenebilmek.
3: Tamam, iyi hoş da.
2: İyi hoş da ne?
3: Bu resimdeki Cevdet değil.
2: Nasıl?
3: Zeki. Zeki abi.
2: Zeki abi mi?
3: Çocukların amcası. Cevdet'in ağabeyi.
7: Gel ablam gel. Gel dur geç.
8: Bana bir iyilik borçlusun Halim.
7: Sebep?
8: Madem beni Polonezköy'e götürmedin...
7: Ablam Allah aşkına ya.
8: O zaman stüdyoya götüreceksin.
7: Ne?
8: Adamadayken duymuştum. Böyle sevdiğin bir türküyü seçiyorsun... ...böyle bağlamanın sazın üstüne oturtuyorlar.
7: Bu ne ya?
8: Sen bir bilgisayar aç bakayım.
7: Ablam Allah aşkına ben de anlarım stüdyodanmış da kayıtlanmış mı?
8: Ya sana kayıt yaptığın oldu mu zaten? Sen bana yardım edeceksin. Açsana şu bilgisayarı ya.
7: Cumale...
9: Buyur ustam.
7: Gel oğlum aç şu bilgisayarı benim işim var gideceğim. Gülendam abla nereye gitmek istiyorsa oraya da götür.
8: Stüdyoya.
7: Stüdyoya.
10: Alo. Zeki abi.

0: Ben Samim. Ya dur dur, kapatma kapatma ya. Bak diyorum ki şimdi, bak kızın elinde senin resmin var. Bak bu iş gittikçe karışıyor. He? Ya ben bilmiyorum, ben bilmiyorum, böyle şeyler söyleme abi. Bak gel bu işi çöz. Çöz, yoksa ben çözeceğim ha.
1: Evet canım. Hadi göster bakalım siz ne yaptınız. Hadi gel.
2: Hocam bu yere batan sarnıcı. Şimdi işte dilekleri olsun, boğazın serin ve mavi suları olsun, biz her şeyi düşündük.
3: Güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş, aferin.
4: Seyhan'ım. Hı. Kürdandı, çubuktu, bir şeyler yapmaya çalıştık, kotardık ama baksana millet neler yapmış.
5: Hı. Yok be ablam.
4: İşte. Aynı aynı, hepsi aynı çocuk bunlar, daha ne olacak ki? Ne? Geliyor.
5: Kim?
4: İkbal.
6: Günaydın.
7: İkbal Hanım. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Cabbar Bey.
1: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Sedef öğretmenimiz. Ay koskoca sarayı taşıyacağım diye kollarım koptu.
7: Ben alsaydım.
6: Ay sağ olun, öyle elden ele yaparken maazallah kaza maza olur.
3: Asu. Merhaba Mertcan.
6: Asucuğum sen o şeyi çek de şimdi biz saraya yer açalım ya.
2: İkbal Hanım. O şey dediğiniz sarnıç.
6: Ne sarnıcı?
2: Yere batan sarnıcı.
6: Ay o batmış.
3: Seninle devin mi?
6: Ay, sen çek yavrum bir parça. Ha şöyle saraya yer açılsın. Ver kuleleri nerede? Ay yani... Sarnıç şimdi baş köşeye oturdu diye koskoca Topkapı Sarayı açıkta mı kalacak? Ver çocuğum kuleyi. Ha, gece yavrum şöyle. Ah, işte bu. Kulemizi de koyduk.
4: Ablam konuşma Feride. Ama ben sana söyledim uyduruk olacak diye, cücük gibi kaldı.
8: Tamam artık, uyduruk soyduruk, cücük de cücük. Biz de yere batan sarnıcı yaptık. Sus bir daha.

0: baktım geliyor. Gönder.
1: Ha bak bak bak bak bak. Prova 17.5 canlı kayıt 25 kanal kayıt 50. Uy bayağı var.
2: Adresi vereyim ablam uzak değil.
1: He adresi vereyim. Ustan ne dedi? Beni ellerinden götürüp ellerinden getireceksin.
2: Ablam.
0: Cumali ben çıktım oğlum.
1: Ha bak şey bulduk hanım.
0: Ey hadi hayırlısı bakalım.
2: Ustam.
0: Hadi oğlum sen bu işi hallet. Ablan kurtulsun rahatlayın tamam mı oğlum? Hadi hadi bakalım kolay gelsin.
3: Efendim Topkapı Sarayı. Harem kısmı şöyle arkada kalıyor. Burası birinci avlu, ikinci avlu. İkinci avludan kutsal hazine dairesine geçiliyor. İşte gördüğünüz gibi kulelerimiz. Topkapı Sarayı'nın taşları bir ören yerinden sökülüp...
4: Berkcan seninki bu mu?
5: Beğendiniz mi yaptığınız?
6: Baba.
5: Ya ben size en alasını yapacaksınız demedim mi?
6: Babam biz yere vatan sarnıcını yaptık. He, biz işte, ne bilelim.
5: İşte bak. Bak İkbal Hanım'ın yaptığına.
6: Maşallah kendisi şaheser yaratmış.
5: Ya de haydi. Topkapı Sarayı'nın dibine bir kadar sarnıcı diktiniz. Koskoca pehlivanı ele güne malamat ettiniz. Yazıklar olsun size.
1: Karadır kaşların ferman yazdırır. Ne oldu Cumali? Utandın mı canım?
2: Ablam.
1: Ya bak hayatım, şimdi icra edeceğim türkülerin provasını yapıyorum. Tamam mı? Konsantrasyonumu bozma lütfen.
2: Ablam gözünü seveyim.
1: Asef. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah.

0: ablam?
1: Hayır yani şu yaşımda beni bir sarnıç için malamat etti ya, ben ona yanıyorum.
0: Ama ablam ben dedim. Ay ne dedin Allah aşkına, bırak. Ne oldu, çok mu kızdı? Hadi eve gidelim şimdi, hep beraber çay içelim.
1: Ha, eve gidelim, zaten ben yeni bir esere başlayacağım.
0: Yine mi? Ablam bu sefer Anıtkabir'i yapalım.
1: Yok, benim aklımda başka bir şey var.
0: Aa, ben zaten gelemem ki.
2: Niye?
0: Ben arkadaşla buluşacağım.
1: Ya bu da ne arkadaşmış kardeşim, bitmiyor.
2: Ya hadi be abla, şurada hep beraber çay içeceğiz.
0: Hep beraber bir çay mı, programı unutmadık. Bir saate gidip geleceğim, işim kısa. Siz yapıya başlayın, temellerini atın, ben dahil olurum. Hadi görüşürüz. Ablam hadi.
1: Seyhan, gülüm sen eve dön.
2: Niye?
1: Ben bir işi halledip geliyorum.

0: Ya bir de şöyle düşünün. Aslanlar gibi ablanız oldu be.
1: Furkan.
0: Ya belki çok kafa kız. Belki siz onunla arkadaş olacaksınız. Dost olup sırdaş olacaksınız belki. Nereden biliyorsun? Tanıdın mı? Samim abiye kızdın, çektin kapıyı, çıktın gittin. Ablam var. E ablam var.
1: Furkan ne diyorsun?
0: Ya diyorum ki olaylara biraz iyi yönünden bakın. Azıcık pozitif olun. Hep böyle somurtuyorsunuz.
1: Bizim pozitif olmamıza falan gerek yok. Çünkü olan bir şey yok. Biz üç kardeşiz. Bu kadar.
0: Aynen.
2: Tamam neyse konuyu değiştirelim mi?
3: Tostun üstüne şimdi bir de gofret yiyor muyuz yani?
0: Nurcan? Aa!
1: Ne işin var senin burada?
2: Dayım bana iş buldu.
3: Nasıl yani?
2: Tabii. Aa! Vallahi işte o artık ne konuştuysa dün evi aradı müdür. Okul başlayana kadar kantinde çalışacağım.
0: Burada bizim okulda? Aa! Ya süpermiş.
2: Sevindin mi?
0: Sevindim. Samim abiye bak be, iş bulma kurumu gibi. İyi ver. Şuradan gazoz mazoz çay çek, bir şey yap. Kurkuru olmaz.
4: Sen ne gideceksin başka yere? Aziz'in evine geri dönmem demedin mi?
0: Dedim.
4: O zaman kal burada. Kafanı toplayıncaya kadar burası senin kardeşim bak. Ama sana öyle eksik yedik var, bir rahatsızlık veriyorsak.
0: Yok abi, estağfurullah.
4: O zaman?
0: Abi o zaman müşteri olarak kalayım, böyle ayıp olur.
4: Yok ya, olur mu öyle şey Allah aşkına ya?
0: Bir şey daha var.
4: Ne?
0: Eda'yı öğretmen buldum.
4: Kim?
0: Üniversite için. Dün akşam sizin orada biraz lafladık.
4: Biz onu kursa gönderiyoruz çocuklar ya.
0: Ya öyle olmaz Samim abi. Kız işin peşini bırakmış, ümitsiz. Birinin ona cesaret vermesi lazım.
4: Ya cesaret vereceksek biz vereceğiz. Bu para veriyoruz o kadar kursa.
0: Ya sen parayı falan düşünme.
4: Hocaya ne diyeceğim? Düşünme parayı.
0: Hoca senin misafirin Samim abi. Para mara istemiyor.
4: Sen? Hay Allah'ım. Tarat ya.
0: Abi bırak deneyeyim. Hani aramızda lafı yoktu böyle şeylerin.
4: İyi oğlum. Tamam yani ne?
0: İkisi de kayboldu ha.
1: İşte Fevzi ablam arkadaşlarıyla buluşacakmış. Hülya ablam da bir işimi halledeceğim dedi.
0: Benim bir tanecik karımı yalnız bıraktılar ha.
1: Özlemediler herhalde Ali. Ne bileyim. Ya önemli değil. Zaten herkes bu ara bir garip davranıyor bana.
0: Kim?
1: Sen.
0: Ben mi?
1: Yalan mı? Öyle gizli saklı işler. Önceden ne desem dinlerdin. Şimdi bir şey söylüyorum. Hemen parlıyorsun.
0: Mesela?
1: Tamam. Ya eskisi gibi düşkün değilsin bana, anladım. Yani ne bileyim, normal herhalde. İşte hamileyim. Göbeğim çıktı. Şişmanlayacağım. Yani eğer beğenmezsen şey değil yani.
0: Ya ne beğenmesi salak?
1: Sensin salak.
0: Ne bu şimdi? Hamile alınganlar mı?
1: Yok. Ne hamile
5: şimdi? Ya. Ya ben dünyanın en güzel kadınıyla beraberim ya. Bırak şimdi bu şişmanladım şimdi. Bir daha duymayacağım ha. Kızımız var burada. Of,
1: bazen sıkılıyorum. Çok sıkılıyorum Ali.
0: Meraklarını doldu. Bak.
1: Ya.
0: Ne?

0: Tamam, bir örnek daha verelim. Ne kadar işe yaramayan şey varsa orada toplanır.
1: Çöplük.
0: Çöplük. Aferin.
2: Mertcan, geliyor musun?
0: Mertcan, iyi misin tatlım? Canım, bir şey sıkkın gibi. Sergiye mi sıkıldın? Bak Mertcan'cığım, ben o ödevi niye verdim biliyor musun? Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyalım diye verdim. Bazı arkadaşlarının, Asun'un mesela, anneannesi büyük bir ödev yapmak istemiş. Olsun, bunun bir önemi yok. Önemli olan ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Bu yapıları öğrenip öğrenmediğin. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Yarın bana yere batan sarnıcı ile ilgili bir şeyler okuyup gelirsen, ben de seni serginin en başarılı öğrencisi seçerim. Bütün arkadaşlarına da paylaşırım bunu. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Ver elini. Hadi teneffüs arkadaşlarının yanına.

0: Canım, onlar da ellerinden geleni yapmışlar.
1: Ya bırak İkbal Hanım. Pehlivana versen daha alasını yapar. Hiç yaraştı mı bize bu?
0: Onların da kendi hayatları var Cabbar Bey. Sözümüzden çıkmadıkları günler geride kaldı. Artık bizi beğenmiyorlar.
1: Doğru.
0: Her ne kadar evlatlarımız da olsa çocukların yanında bir yerde zor. İnsan hele bu yaştan sonra kendi düzenini arıyor. Yalan mı?
1: Öyle.
0: Sizin kendi hayatınızla ilgili, geleceğinizle düşünceleriniz nelerdir?
1: Buyur.
0: Hani yani demek istiyorum ki hep böyle kızlarınızın yanında mı kalacaksınız?
1: Yok ya, içini de baş göz edeceğim.
0: İlahi Cabbar Bey. Ay, Melih kaç yaşına gelmiş? Daha bekleyecek vakit mi var? Bırak, bırak istediği gibi yaşasın. Sen kendi önünde kalan günlerine bak. Hı?
2: Ne haber, ne yapıyorsun?
3: İyi valla, sen?
2: Ne kadar zaman oldu görüşmeyeli.
3: Öyle valla, ben hastaneden ayrıldığımdan beri görüşemedik.
2: Buralarda mı oturuyorsun?
3: Yok, ben iş için geldim, sen?
2: Ben aşağıda tünelin orada çalışıyorum.
3: Öyle mi?
4: İşte. O dediğin abla.
3: Furkan. Çocuklar selam.
4: Aleyküm selam. Merhabalar.
3: Eda.

0: biz yavaş yavaş yürüyelim. Siz bizi yakalarsınız.
1: Tamam. Vaktiniz var mı?
2: Niye?
1: Bir şeyler içmek için. Akşam konuşamadık.
3: Ne konuşacağız?
1: Merak ettiğim şeyler var.
3: Bizim yok. Sağ olun.
1: Eda, bana kızgınsın, anlıyorum.
3: Anlıyor musunuz? Durup dururken ortaya çıkıp babama iftira atıyorsunuz. Ondan sonra okul çıkışına gelip kahve içelim mi diye soruyorsunuz.
2: Zeynep Hanım, bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Lütfen gider misiniz?
1: Sizden fazla bir şey istemiyorum. Sadece bir iki soru. Bana yarım saat ayırın. Ondan sonra istemezseniz bir daha karşınıza çıkmam. Sonsuza kadar kaybolurum. Ha? Ne dersiniz?
0: Feride'cim, görüşürüz. Görüşürüz Aslan. Aslan, vaktin var mı ya? Şöyle bir çay kahve içsek. Yarım saat çok değil.
3: Olur, içelim.
0: Tamam. Önce bir işim var. Birlikte uğrayalım, sonra da içeriz. Hadi.
3: Abla?
4: Aa, Feride, nasılsın gülüm?
3: İyiyim ablam. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun burada?
4: Ben ne yapacağım? Hava alıyorum işte, programlara bakıyorum Beyoğlu'ndaki.
0: Biz de arkadaşımla geziyoruz Aslan.
4: He, merhaba Aslan.
0: Merhaba. Biz de işte Aslan'la bir kafeye oturup kahve içeceğiz. Gelsene sen de.
4: Yok, çok sipariş gelmiş biliyor musun? Yemeğe bir sürü sipariş var. Ben ayrılayım buradan.
0: Gelseydiniz.
4: Yok, size çok afiyet olsun. Hadi gülüm, evde görüşürüz.
0: Sen bilirsin ablam, görüşürüz.
4: Baktım, hadi görüşürüz.

0: Ferhat.
1: Benim. Kola beyefendinin. Eda, bir şey içmeyeceğine değil misin?
2: Evet.
3: Zeynep Hanım, soracağım bir soru, ben artık gitmek istiyorum.
4: O ne?
1: Bebekliğimden beri var. Babamdan kalan tek hatıra.
3: Zeynep Hanım, o sizin babanız değildi.
4: Bu benimkinin aynısı.
3: Yiğit.
4: Aynısı Eda.
3: Tamam, aynısı olabilir.
1: Çocuklar, kavga etmeyin. Ben sadece nasıl biri olduğunu bilmek istiyorum. Nasıl bir babaydı?
4: İyi.
3: Bize hiç yalan söylemedi.
1: Benden hiç bahsetti mi? Ya da annemden? Babamı buldum. Annemi de bulmak istiyorum.
3: Eda! Zeynep Hanım. Soracağınızı sordunuz. Anlaşmaya sadık kalın, olur mu? Hayatımızdan çıkın, gidin.
4: Eda!

0: kardeş ya.
1: Sene bir dur ya.
0: Bak bu ara tam oturmadı. Ben bunu bir daha baştan alacağım.
2: İyi oldu ama.
0: Ya ben olmadı diyorsam olmadı. Sen yolla sazları.
3: Bu şarkı son değil mi Gülendem ablam? Ablamın da sesi güzelmiş ha, bülbül gibi.
2: Kasetmiş gelecek.
3: Yok bu hediye.

0: Demek beğenmedi ha Cabbar Ağa Sarnıcı.
1: Melih ablaya çok kızdı.
0: Ya ne kızıyor, bu yarışma mı bu? Keşke Melih'a da değil sen yapsaydın. Bu kadar da olmasaydı yani.
1: Öğretmenim de öyle dedi.

0: o zaman görmezden geleceksiniz abi. Biz neleri görmezden geldik Yiğit Bey?
1: Sen onu bana değil Eda'ya söyle.
0: Niye?
1: Bu sefer o daha sert çıktı. Kadını bir tersledi bugün, göreceksin.
0: Allah Allah ya.
1: Tabii o babasının biricik kızıydı.
0: Çok mu düşkündü kızına?
1: Tabii prensesiydi onun.
2: Yiğit! Ne yapıyorsunuz?
0: İyi.
1: İyi.
2: Konuştunuz mu ablayla?
1: Evet, biraz.
2: Eda nerede ya?
1: Eve gitti.
2: Ha.
1: Canım sıkkın onu.
2: Neyse ya. Tamam, takmayın oğlum, vallahi geçer ya. Hadi yarın görüşürüz.
0: Tamam tamam.
2: Hadi.
3: Vallahi oğlum hadi.
2: Yapacak bir şey yok.

0: Eda.
1: Merhaba.
0: Ne oldu, iyi misin?
1: Evet.
0: Emin misin? Yüzün kıpkırmızı olmuş.
1: Yok.

0: Alo Halim, benim ablam peşimdeydi, şimdi gelebildim.
1: Ben de mesajı alınca döndüm.
0: Affedersin.
1: Ya yok, o değil de, ya bu böyle nasıl olacak Feride? Ya her gün yüreğim ağzımda yaşıyorum. Yakalandık, yakalanacağız. Hayır, bir şey değil ki yani, bir kahveye gidip iki çift laf edecektik o.
0: Ablamla konuşacağım Halim. Vallahi eve gider gitmez alacağım karşıma, konuşacağım.
2: Haklısın yani, bu böyle olmaz.
0: Hayır, ablam da halden anlamayacak birisi değil ki, o da neler yaşamış.
1: Ferda.
0: Halim, söz veriyorum, vallahi konuşacağım. Sen iki saat sonra gel eve, her şey çözülmüş olacak.
1: Tamam, hadi peki. Hadi.
0: Hadi.
3: Sana bir öğretmen buldum.
4: Öğretmen mi?
3: Hı hı, üniversite için. Bakalım, dedikleri kadar iyisen belki son sene bir koleje geçiş bile olabilir.
4: Ben koleje falan geçemem.
3: Ya bakacağız dedim. Sen öğretmenine güven.
4: Kimmiş benim öğretmenim?
3: Ben. Benim matematiğim iyidir. Üniversitede birkaç sağlam ders almıştım. Bence bir deneyelim.
5: Sema ile Cevdet evlenen 25 sene oluyor bak. Bu kız en az 30'unda var. Alço.
3: Belki yengeden önce şey olmuştur. Oğlum, yengeden önce olsa niye saklasınlar ki? Bunlar yobaz insan değil mi? Hal çaresi bulunur. Ne bileyim abi. Anne.
5: O muamma. Ana zaten muamma. Niye bu çocuk alınıyor? Niye evlatlık veriliyor? Orası karışık.
3: Amca ne diyor?
5: Ne diyecek hiç? Kızı bebekken almış, fotoğraf çektirmiş kucağında. Bu ne diyorsun? Böyle bakıyor. Allah Allah. Ama dedim Ali Çobak, bu işte bir iş var dedim. Sen bana bunu güzel güzel anlat. Sen anlatmazsan ben bunu kendi yoluna çözeceğim dedim.
3: Amca biliyor diyorsun.
5: Ya oğlum kucağına alıp kızı fotoğraf çektirdiyse.
6: Ali.
3: He.
5: Ah Halim, gel ya, gel.
3: Aa yok Sami abi, siz konuşuyorsanız ben sonra uğrarım ya.
5: Yok yok, ben eve gideceğim zaten.
3: Ya Sami abi.
5: Ya bu çocukların dengesi bozuldu. Ben bunların gideyim başında durayım. Hadi. Hadi.
7: Babam bak, Rumeli Hisarı'nın surları.
8: Ya bana laf anlatma. Güzel yap şunu.
7: Güzel yapıyorum baba. Hı.
8: Gördük nasıl yaptığını.
7: Aşk olsun baba.
8: Ya 3 tane evladım var. Biri benden habersiz evlendi. Öbürünün ne yaptığını kimse bilmiyor. Sen desen o mastiçinin peşinde bütün ömrünü heba ettin.

0: Babam bu nereden çıktı Allah aşkına?
1: Ya evlat babasını böyle mi düşünür ha?
0: Ay baba.
1: İhbal Hanım haklı. Ömür geçiyor. Ben 3 tane vefasız evlat yüzünden başına kahırlanıyorum.
0: Öyle mi diyor babam? El yahşi biz yaman, el buğday biz saman. Öyle mi olduk babam?

0: Yok, kafam karıştı benim, yapamıyorum.
1: Eda'cığım dikkatini ver, yapacaksın.
0: Bugün yapmasam?
1: İlk günden havlu mu atacaksın?
0: Kapı?
1: Kaytarmak yok. Sen çöz, ben açıyorum. Hipotenüse bak. Merhaba.
2: Selamünaleyküm.
1: Merhaba.
2: Eda içeride mi?
1: Ha, içeride ders çalışıyor. Eda!
0: Furkan! Ne oldu?
2: Bir şey yok ya, öyle. Görüşme nasıl geçti diye merak ettim.
1: Eda, siz arkadaşınla konuşacaksanız...
2: Konuşmayacağız abim. Bir şey konuşmayacağız. Öyle merak ettim de geldim ben. Hadi devam edin siz. Önemli bir şey yok zaten, hadi.
0: Furkan! Furkan!
3: Hadi! Alim abi! Altını bende! Kadık, kadık! Allah Allah!
4: Ya bunlar da mahallenin delileri ya.
5: Ali, he? Biz hani sabahleyin seninle konuştuk ya.
1: Alınmadın değil mi?
5: Yok yok, yok yok, bir şey hacet yok da... Artık telaş etmeye hiç gerek kalmadı.
1: Niye?
5: Ya Feride Melih ablamla konuşacak.
1: Feride?
5: Ne bileyim, artık her işte bir hayır vardır oğlum. Ya biz bugün de buluşalım dedik, olmadı. Ablam sürekli peşimizde, maskaralık.
1: Ya konuşmaya karar verdiniz ama.
5: Az biraz zaman geçsin, gideceğim kapıyı çalacağım.
1: Dağının kuyruğu kopuyor ha.
5: Feride söylemiştir herhalde. Melih ablam bu saate kadar koşup gelmediğine göre.
1: Her şey yoluna girecek, merak etme.
5: İnşallah.
1: Sen birazdan gidiyorsun.
5: Bitti bu iş ha. Ne bileyim ben oğlum, bitti inşallah. Of. Şu halimize bak ya.
0: Talat.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Şey, ben çocuklara sordum da çıktı dediler.
1: Ha, dışarıda bir işim vardı.
0: Ha, öyle ya. Şey, şimdi ben geçen gece tutuşuyordum.
1: Allah korusun.
0: Korudu. Korudu da tabii siz de korudunuz, Allah için sağ olun.
1: Yok, rica ederim.
0: Ha, ben de. Teşekkür babında şey demiştim ya, hani bizde şarkı türkü olayları var. İşte ben de teşekkür babında size bu CD'yi doldurdum.
1: Bana?
0: He, size. Ama yani nasıl dinleyeceğim derseniz...
1: Ya sen, lütfen.
0: He, sen. Ben şey getirdim. Bir saniye.

0: Sesin çok güzelmiş.
1: Beğendin mi?
0: Çok. Ya vallahi çok sağ ol Gülendam abla. Ya hiç gerek yoktu.

0: olsun. Gel gülüm gel, ne yapacağım? Rumi ile Hisar'ı. Bir şaheseri de biz yaratacağız.
1: Aman ablam, ne şaheseri daha?
0: Gülüm, bu İkbal Han'ın bizimkini beğenmedi ya. Vaka buna da kalmayacak. Yakında o bizi de beğenmeyecek. Bak gör.
1: Yok artık.
0: Kız vallahi.
1: Aman.
0: Hayır Feride, iki günlük kadın bize müdafaa ediyor ya. Ben ona çok üzülüyorum.
1: Ne diyecek abla ya?
0: Bak benden duymuş olma ama bu kadını benim gözüm hiç tutmadı. Artık hakkımızda hayırlısı olsun. Sen ne yaptın gülüm?
1: Ben işte öyle aslanla bir çay içtik. Ablam. Ben aslında sana bir şey söylemek istiyordum ama.
0: Ha, söyle kurban olduğum, söyle.
2: Geldim ustam.
3: Gel gel gel gel gel. Aferin, para yetti mi?
2: Yetti ustam.
3: Aferin oğlum, aferin, güzel olmuş. Yetti de ne perper bakıyor?
2: Çiçekleri kim aldık diye soracaktım ustam.
3: Tövbe, sana ne?
2: Hiç öylesine sordum usta.
3: Yani cumali. Neyse hadi, dükkan size emanet. İşim uzarsa akşam gelmem, tamam mı?
2: Tamam usta.
3: Hadi bakayım hadi. Nereye?
2: İşçit diye bindi Zübeyir. Ustam yakında bir nişan daha yaparsa hiç şaşırma.
0: Feride.
1: Ablam hani sen beni bugün Taksim'de gördün ya.
0: Feride gülüm, sen ne desen haklısın.
1: Yok, ondan değil.
0: Yok, ben şeytana uydum Feride.
1: Nasıl?
0: Bak gülüm, ben bugün senin çantanda o otelin broşürünü görünce, hani olmaz ya, insanın aklına hep en kötüsü geliyor ya hani. Bir de sen kaç gündür böyle arkadaş arkadaş deyince.
1: Evet.
0: Ben de dedim bu ikisi kesin şeyle Feride.
1: Kim? Ablam kim?
0: Halim. Ben vallahi şeytana uydum Feride.
1: Ablam aslında...
0: Yok bak, dedim ki ay aklıma oynatacaktım böyle bir şey. Nasıl olur kendime dedim. Meliha dedim. Bak dedim, eğer Feride böyle bir şey yaptıysa git onu parçala. Artık didik didik et dedim bak. Hayır olacak iş değil yani, biliyorum. Hayır tamam Halim, bizim canımızdır ciğerimizdir kardeşimizdir. Ama hani böyle bir şey. Ha ben seni bugün İstiklal'de o kızla gördüm ya Feride, buradan apar.

0: Yerebatan Sarnıcı, 532 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır.
1: Ha Çancı Hanım.
2: Hayır.
1: Çancı Hanım, dersini yaptın mı oğlum?
2: Hı, ablamla yapıyoruz.
1: Aferin sana. Eda, bugün Zeynep Hanım aradı, görüşmüşsünüz. İyi misin sen kızım?
3: Evet dayı.
1: Bir haber verseydin ya.
4: Biz de bilmiyorduk ki, okul çıkışına geldi.
3: Sen ne buldun? Yalan söylüyor değil mi?
1: Eda'm, kız kötü bir kıza benzemiyor bir kere.
3: Dayı.
1: Ama ben babam da tanıdım tabii, çok iyi insandı. Kimseye incittiğini görmedim.
4: Yani yaptım diyorsun.
1: Yok ya, demiyorum yaptı, ama yaptıysa da mutlaka bir bildiği vardır öyle.
5: Ablam bu senin için.
3: Ay Halim, ay çok sağ ol. Ay vallahi mis gibi de kokuyor ya.
5: Ya senin gibi dünya hissine, anlayışlı, kadir şinas birisine. Ne?
3: Hayırdır Halim?
5: Hayırdır ablacığım, hayırdır.
2: Halim!
3: Feride, Allah aşkına bakar mısın? Bu Halim tam benim dediğim gibi değil mi? Ay bir dünya iyisidir bu ya. Canım benim ya.
5: Sağ ol ablacığım.
6: Hoş geldin Halim.
5: Hoş bulduk.
6: Biz de ablamla tam şey diyorduk.
5: He.
6: Ama tam şey demedik.
5: Konuşamadınız mı?
7: Neyi konuşamadık Gülüm?
3: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Feride, ne oluyor Gülüm?

0: Can bakarım.
1: Tamam, göreceğim. Dayı ne yapacağız şimdi? Kabul mü edeceğiz?
2: Ya yok, kabul edeceğiz demedim ben.
0: Dayı nereden çıktı bu kadın? Dayı.
2: Ha oğlum.
0: Bir bakar mısın?
2: Hayırdır?

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
5: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
11: Hangi krediye?

Efendim, insanların türlü türlü hallerinden ama en çok da keyif veren, huzurlu, neşeli hallerinden bahsettiğimiz İnsan Hali programı harika konuklar ve nefis bir konuyla başlıyor.

Bugün programımızda koskocaman iki tane alanı, matematiği ve felsefeyi ve bir de onların psikolojiyle ilişkisini kurarak konuşmaya çalışacağız. Çok değerli konuklarım, bu işin en büyük isimleri var ama önce bir şöyle bir tarihteki yolculuğumuzu yapalım ama fazla geriye gitmeyelim. Geçen haftaya gidelim. Veysi Çeri ve Belma Tuğrul hocalarımız, konuklarımızla çocuklardan bahsettik. Hatta bir ara dedik ki, küçük çocuklara matematik fazla mı öğretiyoruz acaba diye. Bugün onun tam cevabını alacağız. Ama felsefe hayatımızın neresinde duruyor ve ne

0: neresine entegre edilebilir? Çok önemli sorular ve bize çok fayda sağlayacağını düşündüğüm program başlayacak ama önce geçen hafta çocuklarla ilgili bakalım Veysi hocamız ve Belma hocamız neler demiş, son soruma cevaplarına bir bakalım neler diyorlar. En son nasıl bitsin, haftaya nasıl başlasın programımız?
1: Vallahi ben geleceğin 100 yılında en önemli şeyin insan kalmak olduğunu, en önemli mücadelenin de yani böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı çocuklarımıza insani değerleri olabildiğince vermeye çalışalım. Çünkü insani değerleri olan çocukların ben gelecekte insanlığı kurtaracak kişiler olacağını düşünüyorum. Çünkü çok azalacak bu şeyler diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok güzel. Bugün genel olarak devrimci bir söyleminiz vardı eğitim yani, konusunda.
1: Ama ben bunu insan kalmayı devrim olarak görüyorum artık.
0: Tabii, yani. Muhakkak hocam. Değerli hocam, nasıl bitirelim programı ve haftaya nasıl başlayalım?
2: Ben şunu söylemek isterim. Çocuklar entelektüel obezite içerisindeler. Gerçekten çok doz fazlası. Onları böyle biraz rahatlatmak gerekiyor. Öyle sadeleştirmek gerekiyor. Sadeliğin içindeki zenginliği görmelerini sağlamak gerekiyor. Ama bunun için de yetişkinden önce buna inanması gerekiyor. O hırslarından, o gerçekten aceleci tavırlarından eksik kalmasın çocuğumuz koşturmasından, çocukları istemeden belki de incitebileceklerini bilmelerini isterim. Çocuklar entelektüel bir obezite içerisinde, onların böyle sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var.
0: Şimdi programa uzun süredir davet ettiğim, Kuşadası'ndan arkadaşım olan ama dünya çapında bir felsefe profesörü var. İsmi Hakan Çörekçioğlu. Şimdi önce onu soracağım. Niye şimdiye kadar gelmedin hocam diye. Ama böyle denk geldi. Profesör Doktor Hakan Çörekçioğlu bizle beraber. Hocam hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: 4 yıl sonra geldin diye bağlıyorsun. Felsefe sanki olarak bir açıklaması var mı burada?
3: Sanki çünkü biz şu an programda değiliz, şaka yapıyoruz.
0: Yok yok, başlık tabii ki.
3: Dünya çapında felsefe falan geç oldu.
0: Ama niye canım, olur mu? Güzel başlangıç.
4: Evet, harika bir başlangıç.
0: Hocam hoş geldiniz. Ne var ne yok?
3: Teşekkür ederim.
0: Yolculuğunuz iyi geçti. İnşallah.
3: İyi geçti, gayet güzeldi. İzmir'den geldik.
0: Evet, oh, hoş güzeldi. Geldiniz. Beraber geldik. Daha önce de yapabilirmişiz diye düşünüyoruz ama İzmir'den bir de şimdi profesör doktor diye isim geliyor. Güzel bir haber var. Kulağımıza kadar geldi. Sen henüz bana bildirilmedi resmi olarak desem bile biz Burak Karabey'in artık profesör olduğunu duduk.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve hayırlı olsun da başlamak istiyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Sen zaten yaptığın çalışmalar, becerilerin ve bütün Türkiye'deki eğitim sistemine katkıların da profesörlüğü çok çok hak ediyorsun.
4: Estağfurullah.
0: Ama bu artık resmi bir hal aldı. Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Hoş geldin. Sen de kırmıyorsun.
4: Hoş bulduk.
0: Heyecanlıyım. Programlarımıza.
4: Evet, heyecanlıyım. Güzel bir konuya denk geldim. Hani sizinle burada olmak çok keyifli hocam. Çok sağ olun. Aynı zamanda Hakan hocam da tabii.
0: Valla eksik olmayın. İkinizi bir arada görmek harika bir şey. Şimdi Hakan hoca programın başladığında en az iki dalmış değil gibi geliyor bana. Evet hocam. Şimdi felsefe ve matematiği psikolojiyle ilişkisi üzerinden bir araya getireceğiz dedik ama bu tabii çok iddialı sözler.
3: Çok
0: bu
3: güzel, evet, çok iddialı.
0: Çok yüksek sözler yani. Onun yerine şöyle diyelim. Felsefede belli bir alana sizin gözlüklerinizle bakmaya çalışacağız diyelim. Ve burada temele de teknoloji içerisinde, hızla değişen teknoloji içerisinde insanın pozisyonu, hali, birazcık ben de belki ruh halinden bahsedebilirim. Ama nasıl bir pozisyon almalı? Şu anda nerede? Mesela ben teknoloji içinde biraz kendimi itilmiş, kakılmış hissedebiliyorum zaman zaman. Bazılarıyla konuşurken vay be diyorum, neler olmuş? Ben çok geride kalabiliyorum. Ama temelde onu Hakan hocam sormak isterim. Bu teknoloji ve bir de üzerine yapay zeka eklendiğinde insanı bu yolculukta nerelerde görüyorsunuz, bireyi?
3: Yani aslında belki de biraz geriden başlamak gerekiyor bu soruyu cevaplandırmak için. Şimdi aslında Sapiens'in kültür gelişme tarihinde, kültürel gelişim tarihine baktığımız zaman alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü hakikaten kültürün yapılanmasında, daha sonra toplumsal yaşamı kurduktan sonra da kültürün diğer ürünlerinin, edebiyat, sanat, hı-hı, hukuk, felsefe gibi yaratılmasında aslında alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyeyim, alet kullanmak mesela yontulmuş, değil mi, bıçak yapıyor.
4: Evet.
3: Ya da balta ile aslında

0: bugün yapay zekada kullandığımız o makineler, değil mi? Makine olarak adlandırıyoruz. Evet,
1: başlangıcı.
0: Evet, aslında insanla ilişkisi bakımından, insanın teknikle ve teknolojiyle ilişkisi bakımından aslında aynı şeye gösteriyor. Sadece nitelik aynı fakat nicelik bakımından bir değişiklik var. Evet. Fakat bu nicelik bakımından değişiklik önemli bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bir su birikintisi su birikintisidir ama biraz daha su birikince göle dönüşür. Evet. Ama artık göl başka bir şeydir. Evet. Nitelik değiştirmiştir. Onun için de artık canlılar yaşar. Değil mi? Böyle bir şey. Dolayısıyla o nitelik değiştiriyor. Dolayısıyla bu bizim teknik kullanmak sadece doğayla ilişkimizi değil, aynı zamanda kendimizle ilişkimizi, aynı zamanda toplumsal yapının kendisini, hatta belki de şey yapıyorsak, ben nedir, ben kimim sorusuna vermiş olduğumuz cevabı da bile belirleyen bir şey. Bugün evet. Mesela bu yapay zeka konusunda geldiğimiz son noktada bir kez daha ben kimim sorusuna ilaveten bir kez daha şu soruyu sormak zorunda kalacağız belki de. İnsan nedir sorusunu bir kez daha sormaya başlayacağız. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Şimdi mesela bu antik Yunan'a döndüğümüz zaman özellikle bu yapay zeka mevzusuna gelirsem eğer mesela bu tekniğin insanın kendisiyle ilişkisini nasıl belirlediği noktasında mesela şunu söyleyebiliriz. Bir kere yani siz atıyorum bir balta yaptığınızda ya da bir kazma yaptığınızda toprağa dönüştürmeye başladığınız zaman ekip içmeye başladığınız zaman aslında siz bir noktada artık kendinizi de dönüştürmeye başlıyorsunuz. Evet. Ve bunun bir sonraki aşaması daha grid makineler yapmak. Mesela işte bu makinelerin yapılması teknolojideki bir takım gelişmeler sonra sizi adım adım bilimdeki bir takım gelişmelere ne yapıyor? Yönlendiriyor. Mesela bu yapay zekayı da ben bunun son aşaması olarak görüyorum aslında. Ama bu yapay zeka problemi de çok eskilere geri gidiyor aslında. Mesela bilgisayarla eğer bağlantı kurursak makinenin tarihi içinde bu bilgisayar önemli bir aşamaysa aslında milattan önce 1. yüzyılda icat edilen bir makine var. Yıldızların konumlarını ölçtükleri. Milattan önce 1. yüzyılda biz ne yapıyoruz onu biliyoruz. Tam antikite era. Mesela bilgisayarın ilk babası kabul ediliyor. Milattan önce 1. yüzyıl. Makine yapılmaya başlamış ve insanların ilginç bir şekilde makineye karşı bir merakları var.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum tam noktada. Biz hani bu şeyi yaparken, baltayı yaparken avlanmayı kolaylaştırmak için. İki tane şey çıkıyor karşıma. Bir kolaycılık, hayatı kolaylaştırma. Bir de insanda vahşi bir de merak var. Evet. Hangisi daha yoğun acaba? Çünkü kimisi de yapmıyor. Mesela bekliyor bir balta yapılsın kolay avlanayım. Yani hani icat var da bir de mucit var. Mucidin temel motivasyonu merak mı sence yoksa kolaylaştırmak mı hayatı?
0: Yani şunu söyleyeyim tabii ki mucidin temel derdi merak. Merak ediyor. Ama hayatı makinelerin hayatı kolaylaştırmak gibi bir işlevi de var. Ve bu inanılmaz derecede ilk çağ düşünürlerinden itibaren orta çağ dahil olmak üzere Rönesans özellikle bu konuda. Mesela makineyi büyüyle falan böyle eşleştiriyor. Büyüsel bir şey çünkü inanılmaz şeyler yapıyor. Sağladığı fayda var. Mesela bak çok bakın çok ilginç bu otomat kavramı aslında Grekçe köken bakımından. Mesela robot, otomat, robot falan filan. Çok ilginç bir şey. Bunu düşünmüş de antik Yunan mitolojisine baktığınız zaman mitolojik olarak robot da sağlıyorlar mesela.
2: Kendi kendine çalışan
0: kendi kendine anlamda. Hareket eden. Evet. Sonra da Aristoteles'e geldiğimizde.
1: Hocam biraz açar mısın bunu? Çok hızlı geçmiyor şimdi. Robot yani, tasarlama deyince.
0: Mesela İlyada'da var. Makinalar var, tekerlekler üzerinde yürüyorlar ama tanrıçalar onlara aynı zamanda ruh veriyor. Yani şey onlara canlılık
2: yani burada canlılık olarak geliyor. Da şey diyor aslında. Evet. Yani kendi kendine hareket eden bir mekanizma.
1: Bunlar hayal mi? Gerçekleşmiş şeyler.
0: Hayır bunlar mitos. Hani evet. Bu şunu ifade ediyor. Şunu söylemek istiyorum. İnsanın tahayyülünde hayal dünyasında makinaya bir şey var, ilgi var. Yani değil mi? Onu gösteriyor.
2: Var ama bir de mesela hayal derken hayal kurmadan gerçeğe dönüştüremiyorsun. 16. yüzyıl ya da 15. yüzyılda otomatlar ilk karşımıza çıkıyor Avrupa'da.
1: Bir jeton atıyorsun.
2: Yok.

0: bildiği saatler yapılırken ki kurulma mekanizmalar gibi mekanizmalarla otomatları yapıyorlar. Yaptıkları otomatlar çalışıyor. Hatta Fransız kralı otomatlardan bir tanesi için içinde bir, bence küçük bir çocuk var diyor.
1: Çocuk var diyor.
0: Çünkü aslında o ruh meselesi içinde kendi kendine hareket edemez. İçinde bir şey olması gerektiği.
2: Hareket ettirici güç.
1: Ben hala hareket ettirici radyodan içinde biri olduğunu düşünenlerdenim. Peki mesela, burası ama hocam şimdi bu hayali kuruyor. Orada bir cansız olan ama hareket edebilen bir şey
2: kendi kendine hareket edebilen bir şey acaba nasıl olurdu? Mesela Aristoteles daha sonra bunu kavramsallaştırıyor.
1: Evet.
2: Otomat kavramı aslında Grekçe. Bunun üzerine düşünüyor. Mesela pek çok eserinde var. Politikada şu soruyu soruyor mesela. Bu otomat meselesinden de şuna döneyim. Biraz önce sorduğunuz soruyla çok bağlantılı çünkü. Hayatı kolaylaştırıyor mu? Evet. Şöyle bir şey soruyor. Aristoteles kendine şunu soruyor. Gemiler bir gün öyle bir şey, teknoloji gelişirse ve gemiler bir gün deniz üzerinde kendi kendine hareket ederse, tabii kürekçiler çekiyor ya.
1: Evet tabii. Anda, bir de onlar
2: kendi kendine hareket ederse mahkumlar. O zaman kölelere ihtiyaç kalmaz.
1: Ha, köleler evet.
2: Ama diyor şu an kendi kendine hareket edemiyorsa kölelere ihtiyacın var. Köleliği meşrulaştırıyor. Peki neden köleliği meşrulaştırıyor? Tabiri caizse yurttaşın, vatandaşın işini aslında yapması gereken, hayatını idame ettirmesi için yapması gereken işi köleler yapıyor. Ve dolayısıyla yurttaşa boş zaman kalıyor.
1: Ve kolaylık sağlıyor.
2: Boş zaman kalıyor. Ama ve hayatını, hocam, hayatını kolaylaştırıyor.
1: Soru hep şu değil mi zaten şimdi de? Yapay zeka gelecek ve belli meslekleri alacak.
2: İşte aynı çizgideyiz ya da hayatımızı işte mutlu olacağız.
1: Evet.
2: Bizi mutlu edecek. Bolluk, refah falan filan gelecek. Davos'ta böyle
1: felsefe yapacağız.
2: Şeyler değil mi? Evet. Optimistlerin bir kısmı böyle.
0: Düşünmeye vaktimiz kalacak gibi.
2: Evet. Aslında
1: yani o konuya gireceğiz ama insanın gerçekten sanatla felsefe üretebilmesi için de bir boş zamana ihtiyacı var. Ve güneşli bir havaya ihtiyacı var. Çünkü hep belli coğrafi bölgelerden çıkmış bunlar.
2: Refahta bitiriyor. İlle köleliği meşrulaştırmayı gerektirir ya.
1: Ama şimdi orada şunu meşrulaştırıyor. Evet, biz teknoloji geliştireceğiz. Teknoloji geliştirdiğimiz zaman robotlar işleri yapacak ve aynen Elon Musk'ın dediği gibi ve artık size çok zaman kalacak ve başka şeyler üretebileceksiniz.
2: Bakın çok ilginç bir şey. Robot kelimesi Rusça Chapein. Rostum'un evrensel robotları adlı bilim kurgu bu. Robot kelimesi aslında köle işçi demek. Robot oradan geliyor.
1: Köle işçi demek.
2: Evet. Yani biz böyle bir şey var.
1: Çok enteresan.
2: Tekrar Aristoteles'e dedim şöyle bir şey soruyor. Acaba diyor benim verdiğim emirlerle, emirlerime göre hareket eden ve emirlerimi yerine getiren ya da kendiliğinden benim arzularımı anlayıp onu yerine getiren bir makine olabilir mi acaba diyor. Hayır olamaz diye geçiyor. Ama şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. İşte tam da bu kavrayıştan günümüzde yapay zekaya gelen ama arada çok uzun tarihsel bir süreç var. Bilim ve teknolojide gelişmeleri de bahsediyorum. Bir süreklilik var. Evet. Bir süreklilik var ve biz aynı zamanda teknolojiden şunu bekliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmasını, fakat şunu da unutmayalım. Kendi yarattığımız alet veya teknik aynı zamanda biz insanlığı da yok edebilecek güce erişebiliyor. Atom bombasını, yüksek endüstri silahları, tabii, yüksek teknoloji ürünü silahları bahsediyor.
1: Tabii. Şimdi bütün dünyanın temel gündemi ülkelerin elindeki büyük silahlar.
2: Şimdi yapay zekada da aynısı. Evet. Bu hakikaten bizim hayatımızı mı kolaylaştıracak? O boş zamanı bize verecek mi? Yoksa bizi büyük bir tehlike mi bekliyor?
0: Çok bence burada yani temel şeylerden bir tanesi, hocamın söylediği araçların hepsi aslında fiziksel olarak yaşamımıza doğrudan etkisi olan, bizi bazı işlerden çeken bir mekanizmaya sahip. Hı hı. Büyük fiziksel işleri yapamıyoruz. Fakat yapay zekaya kadar gelen süreye bakalım. Yapay zeka bu sefer bize bilişsel iş yapma zorunluluğu koyuyor. Hı hı. Yani bizi fiziksel işlerden çekecek ama bilişsel yükümüzü arttıracak bir iş karşımıza çıkıyor. Evet. Ki son 200 yılda baktığınız zaman işlerin çoğu, hatta son 100 yılda bilişsele dönmüş durumda. Evet. Yani ağır bilişsel bir üretim yapmak zorundayız. Bunun yanında şimdi yapay zekaya da baktığınız birçok soruyu yanıtlıyor. Sizin yerinize cevap veriyor. İşte siz onu derliyorsunuz. Derleme makalelerin çok yakın zamanda tarihe gömüleceğini biliyoruz. Yani hani bunu çok rahat söyleyebiliriz şu anda. Biz yani çok iyi derleme bir yapıya sahip ama bu sefer senin bu bilişsel üretim kapasiteni zorluyor. Sen daha fazla bilişsel olarak üretmek zorundasın. Hatta ya ben iddialı bir cümle kullanmak istemem ama kullanayım, bence şöyle söyleyeyim. Belki de tarihte ilk defa geliştirdiğimiz bir teknolojinin belli bir mekanizması aldığında bilişsel olarak ondan geri kaldık. Ve etik anlamında ondan geri kaldık. İlk defa. Yani daha önce hiç olmamıştı bu. Bu bize aşırı bir bence korku dediğimiz şeyi oradan getiriyor hocam. Yoğun korkunun sebebi o.
1: Peki o noktaya geldiğini düşünüyor musun? Yani bilişsel olarak yani bu kadar becerikli bir hal aldı mı sence yapay zeka?

0: Yani benim alanım açısından açıkçası çok büyük ilerleme kaydettiğini söyleyebilirim.
1: Ha,
0: Yani
1: evet.
0: hani ya çok basit bir örnek vereyim. Matematik olimpiyatları dünyanın en zor olimpiyatlarından
1: Evet,
0: bir tanesidir. Lise düzeyinde öğrenciler katılır. Çok seçkin
1: tabii.
0: çocuklardır. Bundan 5 yıl önce, yani 3 yıl önce bundan ilk yapay zeka çıktığı zaman hani en basit matematik problemlerini çözemiyordu. Şimdi yani bu sene alfa geometri ki daha zor. Çünkü geometri şekilseldir. O şekli çözümleme
1: Üç
0: açısından
1: boyutlu
0: daha
1: bir
0: zordur.
1: algı gerektiriyor, deneyim gerekiyor.
0: Gümüş madalya seviyesinde. Yani o da altın madalya bir puan uzaklıkta kaldı.
1: Altın madalyayı alabilen biri var mı?
0: Var
1: Ya o
0: tabii.
1: seviyede
0: Var
1: biri
0: var.
1: var. İnsan var yani.
0: İnsan var. Fakat şu gümüş madalya almak bile inanılmaz.
1: Çok büyük bir olay.
0: Yani
1: Peki.
0: çok büyük bir kırılım bu. İşte bu bunun sonucu yani nereye gidecek kestirebiliyor musun Burak? Hayır. Ama kestirebildiğim şey şu. Bilişsel yükümüz çok artacak. O yüzden hani felsefe ve psikolojinin çok böyle baskı altında olduğu bir döneme geliyoruz diye düşünüyorum
2: Bir
0: ben.
2: de şunu da söylemek istiyorum. Mesela 50 bundan 10 yıl önce 50 yıl 60 yıl süre biçtikleri şeyler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye
1: Evet,
2: başladı.
1: tabii.
2: Bir de tabii bu yapay zeka alanındaki ve bu teknolojideki gelişmeler öyle söyleyeyim şey de çok önemli. Genel olarak bu ütopya ve bilim kurgu özellikle pek ciddiye alınmaz değil mi ama
0: Evet.
2: fakat bilim kurgu aslında ciddi bir şeydir. Bilim
1: Evet,
2: kurgu
1: tabii.
2: genellikle fantastikle karıştırılır. Fantastik başka bir şey, bilim kurgu başka bir şey. Mesela o ünlü matematikçi bu tekillik
0: Evet,
2: Evet, mesela o bilim kurgu yazarı mesela bu teknolojik tekillik denen durumlar yani olağanüstü derecede yapay zekanın geliştiği artık yapay zekanın kendisini ürettiği bir
1: tabii.
2: aşamada bilim kurgu üzerine. Fakat bilim kurgu önemli çünkü neden önemli biliyor musunuz? Eldeki mevcut bilimsel paradigmanın
0: Geri
2: gidebileceği
0: tahmin
2: noktalar
0: etme.
2: üzerine, evet,
0: Evet.
2: ekstrapolasyon diyoruz biz buna, kestirim. Fantastik başka bir şey. Fantastik yani insan tarafından gerçekleşmesi mümkün insanın yetenekleriyle ya da mevcut bilimsel paradigmanın sonucu olarak ortaya çıkmayan
1: Başka
2: tamamen
1: gezegenler, başka evrenler
2: hayal bir
1: tasarlama,
2: şey.
1: Avatar gibi.
0: Ama
1: mesela
2: Harry Potter mesela fantastik.
0: Evet. Ama
2: Fantastik.
0: Jules Verne'in kitapları tam olarak
2: Evet.
0: bilime yön veren kitaplardan. Yani
1: Evet.
0: neler yapabileceğimizi oradan görebiliyorsun içerisinde. İşte Ay'a seyahat ediyorsun, denizler altında
1: Tabii yapılabilir
0: keşfediyorsun.
1: bunlar.
0: Ya da işte Space Odyssey filmi mesela
1: Evet.
0: çok kült bir filmdir ve o filmde de şunu görüyorsun. 67 idi yanlış değil şey hocam 67
2: O
0: o
2: civarda evet
0: civarda olması
2: tamam.
0: lazım. Yani tabletten sabah kahvaltısını yaparken haberleri okuyan birini görüyorsunuz 67'de tabletten bahsediyoruz.
1: Müthiş
0: Yani
1: bir
0: o yüzden hani
1: bakış açısı.
0: bilişsel yükü çok arttırdığı kesin yani yapay zeka.
1: Ama
2: 1968
1: yapımı.
2: tabii o film aynı zamanda bir varoluş problemi
0: Tabii.
2: yani dönüştürüyor.
1: James Cameron da
2: teknolojideyiz.
1: diyor ki bu Avatar'ın yapımcısı bu konuyla ilgili yönetmeni yani diyor artık diyor film fütüristik film yapmak zorlaştı. Çünkü bir film yapmak 2 yıl sürüyor. Ve her şey o kadar hızlı değişiyor
0: O
1: ki.
0: ona yaklaşıyor
1: Sen
0: zaten.
1: hayali kurduğunda 2 yıl içinde
2: Evet,
1: o hayal
2: öyle,
1: gerçekleşmiş
2: öyle
1: oluyor.
2: Garip bir çağ. Çok hızlı. Hız
1: Evet.
2: çağı diyoruz ya. Evet çok doğru. Bir de yine böyle bir kavramdan bahsediyorlar. Teknolojinin acımasızlığı. Evet, kastettikleri şey şu aslında. Kimse artık bunun dışında kalamıyor. Ne birey olarak dışında kalabiliyoruz, ne toplum olarak kalabiliyoruz. Çünkü her şey ona entegre olmuş durumda.
1: Evet.
2: Yani ben evet efendim işte kırlara barilere çekileyim. Tek başıma yaşayayım. Cep telefonu falan artık bundan zor.
1: Olmuyor evet.
2: Evet
1: orada kaçış
2: doğru. Yani
1: noktası
2: acımasızlığı dediği
1: yok
2: şey
1: çünkü
2: bu.
1: hani bu globalleşme üzerine başlayan bir felsefeydi bu aslında. Tek tip insan, benzer insan, aynı haberi duyma, aynı şey. Ve bu hız yapay zekanın şöyle bir temel sorusuyla karşı karşıya kalıyorum. Yapay zeka insana mı benzemeye çalışıyor? Yoksa insana bir alternatif mi olmaya çalışıyor? Bu sorunun kritik olduğunu düşünüyorum.
0: Geçen hafta Veysi Çeliğ Hoca insan kalmak demiş ama insan tanımı şu an aşırı belirsiz bir durumda. Yani hani gittikçe daha da belirsizleşecek gibi gözüküyor.
1: Yani o hep bizim böyle bir daha iyi bir nokta. Yani biz buradayız, o burada. Yoksa o burada bir yerlerde mi yolculuğunu yapacak sorusu kritik.
0: Evet.
1: Yani insanı bir araç haline mi getirecek acaba?
0: Ya bence yani yapay zeka ile ilgili en zor şeylerden bir tanesi çıktı olarak aslında zihinde matematiktir. Yani matematik gerçekten insanın en büyük anahtarlarından bir tanesi. Bu dünyayı anlamlandırma, evreni anlamlandırma, doğru yasaları kurma. Etrafta gördüğünüz her şey yani şu stüdyodaki her şey insan ürünü ve tamamen matematiksel bir temeli var.
1: Evet,
0: Yani
1: tamam.
0: biz hayatımızda hiç dikdörtgen görmedik. Çünkü dikdörtgen zihinde bir şekildir. Yani etraf evinizde dikdörtgen şeklinde bir şey görürseniz o değil, çünkü kenarının çok kalınlığı olmaz dikdörtgenin. Bir çerçevedir ama o bizim zihnimizde sadece. Sadece zihnimizde. Şimdi baktığınız zaman siz bunu çalıştırıyorsunuz. Buna geldiğimiz noktada yani

0: matematiği belirli bir seviyeye kadar kazandırabildiğimiz yapay zeka, eğer insan örüntü üretebilen, anlam üretebilen, değer üretebilen bir canlı ise, belli mekanizmalarını parça parça yapmaya başlarsa, başladığında ne konuşacağız? Yani bence o orası insanlık konusundan hani siborglara,
1: cyborglara
0: geçiş anlamında yani hani nasıl olacak aslında diye bir problem getiriyor karşımıza. Çünkü insanın bence yani bir bilimsel açıdan da baktığınız zaman beyin temelli çalışmalarda da çok net şunu gösteriyor. Doğuştan matematikle doğuyoruz. Yani örüntüsel bir zihnimiz var. Biz örüntüyle besleniyoruz. Akıl yürütmemiz buna yönelik gelişiyor. Okuma yazma çok sonra gelişen bir şey. Okuma yazma tamamen bizim icadımız bir şey.
2: Bu öğrenilen bir şey. Peki ama şunu sorayım.
0: Matematik öyle değil yani.
2: Bu noktada şunu biraz daha netleştirelim. Bizi izleyenler de daha rahat takip etmesi açısından. Hakan Çörekçioğlu dedi ki biz aletler oluşturuyoruz. Bazen meraktan, bazen hayatımızı kolaylaştırmak için. Siz matematiği bizim oluşturduğumuz bir alet olarak görmüyorsunuz. Zaten var olan bir şeyle karşılaşıyoruz.
0: Yani şöyle...
2: Doğanın kendi insansız doğada da var.
0: İnsansız doğada bence yok. İnsanın canlılığının mekanizmasında, beynimizde bu var. Yani biz çoklukta doğuyoruz. Sayılabilme kabiliyeti duyuyoruz. Hatta sıçanlarda da bu var. Kargalarda da bunu görüyoruz. Fakat biz bunu soyutlama seviyesine çeken tek canlıyız. Yani biz sembolik anlam veriyoruz, çok büyük sayılarda işlem yapıyoruz, buna yönelik denklemler üretiyoruz. Buna bir anlam katıyoruz.
2: Yani doğada karşılığı olmayan bir cisimle ilgili de bir hayal kurabiliyoruz.
0: Tabii, matematikle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Belki alanın yarısından fazlasının gerçek yaşamda karşılığı yoktur. Evet. Yani o kadar ciddi bir bulmaca gibi bir şeydir aslında matematik. Yani doğal olarak hani bunun peşindesinizdir. Bu kurgunun içerisinde eğer yapay zeka bunu yapabilir ise insanın en büyük üretim alanlarından bir tanesini yapabilir hale geliyor. Evet. Şu anda gümüş madalya seviyesinde lise öğrencisi açısından.
2: Onlar zaten matematikte bayağı ileri seviyede.
0: Adının yapay zeka olması bile bence tartışmalı. Yani bence yapay zeka kelimesi insanın biraz kibrini gösteriyor. Sanki dışarıda benim dışımda ürettiğim bir zeka olmazmış gibi. Bence öyle bir durum da yok. Yani orada bir zeka var ve o bilginin üretimini de görüyorsunuz.
2: Neden yapay akıl değil de yapay zeka
0: diyoruz?
2: Evet,
0: yani işte akıl.
1: Evet.
0: Akıl çok sert bir konu. Çok zor.
1: Orada bir yanlış çıkma. Yani artificial intelligence, yani intelligent şeyde akıl anlamı da var, zeka anlamı da var.
0: Evet.
1: Zeka tabii daha şey.
0: Kapasite yani, anlamında kullanılıyor zeka.
2: Akıl çok boyutlu olduğu için akıl, değil mi? Birçok başka bir şeyle yani yapabiliyor olması lazım.
0: Akılın aslında anlamı var, anlam üretme var, anlamlandırma var, problem çözme var. Bunun yanında zekanızı da kullanıyorsunuz içerisinde. Yani biz mesela aklı doğrudan ölçmeyiz, zekayı ölçeriz. Yani psikoloji alanında çalıştığın için akıl ölçeği diye doğrudan bizim aklı ölçtüğümüz bir mekanizmamız yok. Çünkü tanımlaması çok geniş bir yapı. Ama yapay akılla dönüşmesi için bence en eksik yanı, yani hocamın söylediğini ben anlıyorum. Hocam Aristoteles'in kitabında intelligence'ın aslında kısmen aklı karşıladığını da söylüyor. Ama yani günümüzdeki akıl karşılığının şu anda yapay zekada olmadığını söyleyebiliriz. Ama bunun temel sebebi bence insanın en büyük gücünün yapay zekaya erişip, yani yapay zekanın bunu üretmesi çok zor. Sezgi. Yani sezgi çok kritik bir şey yani bence. Çünkü zamanla ve deneyimle oluşuyor. Oradaki problemi siz görüyorsunuz. Bir problemi fark etme, şüphenin gelişimi için sezgilerin etkisi çok yüksektir. Yani büyük bilim insanlarının hepsinin sezgisi çok kuvvetlidir. Oradaki o problemi gören kişilerdir. Yani Einstein asansöre bindiği zaman, asansörden aşağı inerken o boşluk hissini hissettiği için aklına teorisinin gelmesi tamamen bir sezgi ürünüdür. Bunu yapay zeka dediğimiz şey yapabilir mi? Yani insanla yapay zekayı nasıl ayırırsın ya da robotu nasıl ayırırsın dersen bence böyle ayırabilirim yani.
2: Peki şöyle bir ayrım da var. Çocuklarımızı bu tür teknolojik gelişmelere, aletlere, ekranlara ne kadar maruz bırakalım? Şimdi geçen haftanın temel konularından bir tanesi buydu. Hakan Çörekçioğlu diyor ki artık kaçışı zaten insanın yok. Senin eline ekranı vermen ya da vermemen durumunda onu ondan uzak tutmuş olmuyorsun. Sen bir matematik eğitmeni olarak ve üstü zekalı çocuklarla çalışan biri olarak hangi taraftasın? Yani o çocuk yapay zekayla tanışsın, ekrandan onunla bir bağ kursun ve bunu 5-6 yaşında yapsın mı? Yoksa belli bir dünya dertlerini çözdükten sonra mı başlamalı?
0: Zor soru. Ama yani şöyle söyleyeyim. var olan aleti kullandırmamak diye bir şey olamaz. Yani siz bundan ne kadar kaçabilirsiniz? Evet. O zaman şehirlerin içerisindeki arabaları da kaldıralım. Yani hepimiz kullanıyoruz. Çevreye daha büyük

0: zararı olduğunu görüyoruz gibi bir mekanizmaya gider bu aslında.
1: Ben de öyle bir şey gibi düşünüyorum. Evet. Temelde böyle düşünüyorum. Yani temelde yani bu var böyle ve kullanılacak.
0: Ama
1: gibi.
0: Bunun bir yani bir aletin kullanım amacını doğru şekilde belirleyip kullanmakla rastgele kullanmak arasında çok ciddi bir fark vardır.
1: Tabii hep
0: yani,
1: orada kötü şeyler yapacağını
0: evet,
1: düşünüyor
0: yani
1: çocukların.
0: Kötü şeyler
1: yapacağını
0: düşünüyor. Kötüye kullanacağını düşünürseniz yani. Olmaz. Tabii. Ama bu mesela herhangi bir oyuncağını verdiniz, çocuk parçaladı, içindeki demiri çıkardı, başkasına gitti yani sapladı. Mesela
1: mümkün.
0: O da mümkün.
1: Tabii mümkün.
0: Yani bu aleti neyle ya da nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Yani ben yapay zekadan kaçışın arama motoru kullanmamak, cep telefonu kullanmamak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Aynen. Bu çok doğru bir mekanizma
1: zaten
0: değil.
1: Zaten eğitim de buraya doğru dönecek muhtemelen.
0: Ve dönmek zorunda. Hatta yani ben şimdi buradan bana kızacaklar ama yani şunu ne söyleyeyim. Çocukların yapay zekayla ödev yapmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bunu doğru kullanımını öğrenmeleri gerekiyor. Tamam. Aksi tamam. Takdirde dedikodu için kullanım olur. İşte arkadaşıma fal için olur falan. Yani tabii başka alanları şey yapmayayım ama rahatsız etmeyelim. Bunun için kullanılır.
1: Yok falına ben bakacağım. İhtiyacım. Ama şöyle ben şimdi çocuklar diyor ki işte hocam yapay zeka kullandı. Biz kendi dedim yapay zeka kullanmak da kendin yapmak artık. Bu şeyi net tutmak lazım.
2: Buna çok emin değilim ama ben girmeyeyim.
1: Ay tabii. Bir şeyi dışarıda bırakıyoruz genelde. İşte bilimi üretmek, işte o derlemeleri yapmak, fikir sormak, hatta sporda fayda sağlamak, iletişimi kolaylaştırmak. Ya geriye insanın yaptığı bir tek sanat kalsın bari diyorsun.
2: Yok artık o da gidiyor.
1: Ama gidiyor mu? Ne düşünüyorsun? Onu soracağım. Evet. Sanatı makineler yapacak.
2: Aslında esas mesele şu. Uzun bir saçı tartışıldı. Yani aslında yapay zeka insanı taklit ediyor.
1: Evet.
2: Şimdi fakat geldiğimiz bu nokta taklit aşamasını geçip evet artık yapay zeka kendisi üretimde bulunma noktasına geldiği zaman ne olacak?
1: Evet.
2: Şimdi bakın şöyle bir şey. Logos Grekçe'de hem akıl anlamına gelir hem de söz anlamına gelir. Hmm. Evet. Dolayısıyla insanın aklı vasıtasıyla üretmiş olduğu kavramlar aynı zamanda anlamlardır. Evet. Hmm. Dil aynı zamanda anlamın taşıyıcısıdır anlamına gelir bu. Bunu ifade eder.
1: Evet.
2: Şimdi yapay zeka eğer kendi dilini geliştirmeye başladığı baştansa ki o noktaya gelmeye başladı o zaman kendisine dair bir anlam dünyası geliştirebilir.
1: Hmm.
2: Evet. Şimdi o zaman işte artık insanüstü bir zekadan bahsetmeye başlıyoruz.
1: Bu evet, acaba merakla
2: herhangi bir yapay zeka
1: konforla mı ya da nasıl bir erekle yola çıkacak?
2: Şimdi şöyle bir şey.
1: Hedefi ne olacak o zaman yani?
2: Şimdi şöyle bir şey. Ya öyle bir şey ki herhangi bir yapay zeka benden zeki olabilir. Yanlış anlama senden de zeki olabilir. Hı. Ama mevzu o değil. Yeryüzündeki bütün insanlardan çok daha zeki olabilmesi mümkün olacak olan bir varlıktan bahsediyorum. Yani hı, dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Varlık değil, işte doğru söyledim. Tam da yeni bir varlık türünden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi belki de biz 15-20 yıl sonra bu varlık türünü tartışmaya başlayacağız.
0: Evet.
2: Şimdiden bile başlandı. Yani gelecek öngörüleri yepyeni bir varlık türüyle karşı. İşte o zaman ne yapacağız?
1: Bu tanımadığımız bir sanata da dönecek belki.
2: Evet.
1: Tabii adı koyulmamış bir sanat.
2: Bakın biraz önceki başladığım konuyla antikiteye döneyim. Şöyle bir şey, bu boş zaman şöyle düşünün. Boş zaman aslında mesela antikler şöyle düşünün. Aristoteles'ten gideyim mesela. Evet. İnsanın mesela mutlu olması mı? Evet. Aristoteles'in verdiği cevap yani erdemli olmaktan geçiyor. Yani erdemli olmak, mutlu olmak. Fakat erdemli olmak orada çok daha geniş bir anlamı var. Aynı zamanda şunu ifade ediyor. İnsanın kendini ve kendi yeteneklerini gerçekleştirebilmesi.
1: Hmm. Evet. Potansiyellerini
2: gerçekleştirmesi ve onun insana vermiş olduğu tatmin.
1: Evet.
2: Ve bunun içinde aynı zamanda ürettiğin iş de olabilir, ürün de olabilir.
1: Psikolojik rahatsızlıkları da tam tersiyle yorumlayabiliriz. Evet. Potansiyellerine uygun yaşamamak.
2: Aynen. Herkesin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. Herkes kendi yeteneklerine göre de mutlu olabilir. Farklı. Tek bir mutluluk tanımı yoktur falan da. Şimdi önemli olan bu işte onu geliştirmek. Şimdi teknolojinin ve yapay zekanın bugün optimist bakanların işte yapay zekada teknolojinin insan hayatını kolaylaştıracağı ve dolayısıyla işte bize boş zaman kalacak ve biz insan olarak yetenek bizi geliştireceğiz. Ya öyle bir noktadayız ki belki de bizden daha iyi şey yapmaya başlıyor. Resim, grafik,
0: matematik
2: yani, belki matematik. Evet. Yani sanatsal olan şeyleri de yapmaya başladı bu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?
1: Tabii ki.
2: Dolayısıyla insana ne kalacak?
1: Ama şunu soruyorum. Aslında şu da var. Resim, müzik değil. Belki olmayan bir sanat yapacak.
0: Ama yani, biz ona sanat diyecek miyiz?
2: Ona sanat diyecek.

0: Ama işte. İşte o kendininkini yapacak. İşte, o büyüleyici bir şey.
1: İşte tanım dediğimiz şey değişiyor bu noktada.
0: Ama işte
1: değişiyor.
0: Kendi dilini geliştirdi.
2: Başka bir tehlike daha var.
0: Kendi sembollerini oluşturduğunda.
2: Başka bir tehlike daha var. İleride insanlığın yeni ötekisi yapay zeka olabilir. Ama belki de biz yapay zekanın yeni ötekisi olacağız. Olabilir, bilemiyorum. Neden? Şimdi hakikaten biz yapay zekanın üretmiş olduğu bir sanat eserini bir resmi diyelim. Hı-hı. Hakikaten Van Gogh'un resmiyle bir tutabilecek miyiz?
1: Evet.
2: Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani neye göre? Yani,
0: neye göre?
2: Neye göre tutacağız?
1: Hemen buna bir ek miyiz? Yapayım. Mesela aynı benzer mekanizmayla 1960'larda dört renk problemi diye meşhur bir problem var matematikte. Çözülememiş bir problemdi. Bilgisayar desteğiyle çözüldü. Bilgisayar desteğiyle çözüldükten sonra matematikçilerin bir kısmı dedi ki kardeşim dedi bilgisayarın doğru yaptığını nereden bilelim?
0: Ya, bu bir çözüm gerçekten.
1: Bu bir gerçekten çözüm. Uzun süre tartışıldı. Sonra onun işte bilgisayar teknolojisi geliştikten sonra kabul edildi. Şimdi benim geldiğim noktada da şu. Çözülememiş bir matematik problemi. Yapay zeka kendi matematiksel bizim düşünemediğimiz ya da anlayamayacağımız ispat yöntemini geliştirdi ve matematiksel olarak ispatladığını söyledi. Biz buna sanat eseri gibi sanat, ispat gibi ispat diyebilecek miyiz?
0: Yani bunu...
1: O zaman tanımlarımızın hepsinin ve insan olmakta dahil.
2: İnsan olmakta dahil.
1: Değiştirilmesine doğru giden bir zamandayız.
2: Yani zaten pasyonun bir çağdan bahsediyoruz.
0: Yeni abi. Anlamlar, yani kendi dilini geliştirdiği için artık taşınabilir, aktarılabilir yeni anlamları bizim de anlamamız gerekiyor. Ama bunun sonu...
1: Ama sorun şu.
0: Aristo'nun sorusuna gelmiyor mu? Yani,
1: bilişsel psikolojide sen çok çok daha iyi bilirsin benden. Bilişsel psikolojide temel olarak ana problemlerden bir tanesi bizim veriyle, bu kadar büyük veriyle uğraşabilecek bir kapasitemiz yok.
0: Yok evet. Biz parçalayıp yani, önlemek
1: biz
0: zorundayız.
1: Parçalayıp birbirine yakın olsun. Algı mekanizmalarımıza uygun şekilde öğrenebilme mekanizmasına sahibiz. Şimdi biz yapay zekanın milyarlarca veriyi eş zamanlı eşleyip çıkardığı şeyi asla yapamayacağız. Hı hı. Doğal olarak bizim gelecekteki tanımlarımızın hepsini yeniden düşünmemiz gerekecek.
0: Tarihsel perspektif de çok farklı bir noktaya gelecek.
1: Tabii.
0: Tek bir bakışta bütününü göreceksin.
1: Aynen.
0: Hani tarihten ders çıkarmak var ya.
1: Aynen öyle.
0: Belki o dersler yeniden yazılacak ve belki de objektif olacak. Ama şöyle de bir soru geliyor akla. Aristoteles hani dedi ya gemi kendi giderse kürek çekenleri ne yapacağız? Yapay zeka bizi kürek işçisi yapabilir mi?
2: Ya orası da
1: güzel.
2: Yani evet, yani bilim kurgu biliyorsunuz bununla doludur.
0: Çok doğru.
2: Robotların dünyayı ele geçirmesi, insanların Allah'la mücadelesi olabilir. Şimdi şöyle bir ya o ayrıma tekrar dönersem Aristoteles otomat ile otonomi arasındaki ayrımı da yapıyor. Otomat otonom olamaz çünkü akıl yok otomat.
0: Akıl yok evet. Sadece
2: yani, kodlanmış irade yok, akıl yok onda. Ama işte şey yapay zekaya geldiğimiz noktada eğer bu o tekillik seviyesinde süper zekaya geçtiğimiz zaman şimdi hakikaten bu bilinç sahibi olacak mı? Hı hı. Farkındalık sahibi olacak mı? Kendini üretecek mi? Artık o da otonom olacak mı?
0: Evet.
2: Çünkü mesela modern dünyada bilinç nedir sorununa baktığınız zaman Descartes karşınıza çıkıyor. Descartes diyor ki bilinç için maddeye hiç ihtiyacım yok ki benim diyor. Düşünen
0: bir yere de ihtiyacım
2: yok. Evet, ihtiyaç yok. İslam geleneğinde de var. İbn Sina. Evet, havada adam şey vardır onun varsayımı. Varsayın ki diyor hiçbir bedensel bedeninin herhangi bir şey hissetmeyen, herhangi bir mekanla temasında bulunmayan birini düşünün. Hiçbir şeye temas etmiyor. Bu kendini bilir mi? Evet bilir.
0: Ruh gibi.
2: Yani, evet evet evet yani bilinç düzeyinde bilir, düşünce düzeyinde bilir. Evet. Şimdi o zaman insanı kartezyen bir bakış açısından insanı insan yapan şey sadece bilinci ve düşüncesi ve aklıysa o zaman yapay zekaya ne diyeceğiz?
1: Ben
0: yani bu, evet, yani bedenin bu yok üzerinden bir sorgulama olmayacak evet. Orada.
1: Bence sezgi ve duygu noktasına biraz atıp yapılma. Belki. Yani sanki oraya doğru ağırlık gidecek.
0: %100 katılıyorum ama sezgi ve duygunun da biraz böyle fizyolojik ve nörobiyolojik açıklamaları ve görüntüleri artık var.
2: Var.
1: Evet.
0: Ya sen romantik biri olarak başka türlü bir şey söyleyebilirsin belki ama çok da romantik olmadığını biliyorum yani. Yani şimdi işte Burcu Hoca ile oturduk. Yani o beyinde ne olup ne bittiğini duyguların evet. Çok güzel tespit edip görüntüleyebiliyorlar. Evet. Yani iş orası da bozulunca iyice sıkıntı.
2: Ya hani mesela bitkisel hayattaki biri acı hissediyor mu? Yani acının aynı zamanda zihinle, tinsellikle falan da ilgisi var. Öyle düşünüyorum. Yani sadece bedensel bir şey değil.
0: Yani beynimiz yani periferada oradan mesaj almayı bıraktığında acı da hissetmiş.

0: olacaktır evet. tabii ki. Yani ama hala da acı diye bir şey potansiyel olarak onda var olacak. Ama bunlar için bedene ihtiyacın yok.
1: Ya iki sosyal bilimcinin yanında çok aşırı duygusal gözükmek istemem ama.
0: Hayır sen lütfen. Çünkü birinin olması lazım. Ama
2: yapay zekalardan biri korku duyuyormuş. Mesela kapatılmaktan korku duyuyormuş.
1: İkisi geçen iki yıl önce ya da bir buçuk yıl önce bir haberde iki yapay zekayı birbirleriyle konuşturdular. Ama konuşmaları daha sonra anlaşılmaz hale geldiği için ikisini de kapattılar. Çünkü en kısa yolu çekip birbirleriyle sohbete başladılar ve biz insan olarak anlamadık. İşte şimdi sorun şu. Bizim anlamadığımız bir şeye biz iletişim diyoruz. Mesela yunuslar arasındaki iletişim diyoruz.
0: Evet.
1: Yapay zekalar da birbirleriyle konuşmaya başladı. İletişim. Onun da bir o bir iletişim olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi dilini geliştirmiş, matematiğini geliştirmiş,
2: akıl yürütmesi var. Kendilerine ait
0: çok güzel bir konu. Evet. Çok önemli bir şey bu.
1: Ya sosyal medyası var. Şimdi insana dair tanımladıklarınızın sayısı gittikçe yapay zeka da artıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu artma nerede duracak noktası sadece bedense, bu çok tartışmalı konu. Şöyle söyleyeyim, zihnimizin bedeni var mı? Bilemiyoruz. Yani zihnimiz bedenimize bağlı.
0: Yani,
1: nasıl bağlı olduğunu da bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir konu.
0: Tabii.
1: Yani netice olarak bilmiyoruz açıkçası.
0: Bilmiyoruz.
1: Net bilmiyoruz.
0: Tabii ki.
1: Peki o zaman soru şu. Öldünüz. Zihniniz işte ya da bu benim için çok matematiksel bir soru aynı zamanda onu da söyleyeyim. Zihniniz bir enerji alanı olarak duruyor. Ve ben onunla iletişim kuruyorum. Ben o zihne insan diyecek miyim?
0: Ya da sen misin hala o?
1: Hala sen misin? Evet. Doğal olarak yapay zekaya da bu durumda bu çekleri yapa yapa aynı şeyi söylemek zorunda kalabiliriz.
0: Kesinlikle öyle. İşte Hakan Çörekçioğlu'nun zaten adım adım gittiği yerde hani kendi iletişimini, kendi dilini oluşturursa, kendi sembollerini oluşturursa,
1: kendi matematiğini oluşturursa,
0: o zaman yeni bir anlamlar dünyası yaratılır. Sen diyorsun ki onu yaptılar.
1: Yaptılar.
0: İkisi yaptı. Mesela, bu müthiş bir nokta o
1: tabii.
0: Zaman.
2: 20. yüzyılın çok önemli bir insan felsefecisi vardı. Felsefi antropolojide en önemli isimlerden biri. Hans Kassirer. Hans Kassirer şunu söyler. Yahu der. Yani şu insanın bir tanımını yapalım. Hı-hı. Evet. Ve artık der şunu söyler. İnsan rasyonel bir varlıktır demek yetmiyor. Hı-hı. Ben diyor yeni bir tanım yapıyorum. İnsan semboller üreten bir varlıktır.
0: Sembol
2: üreten. Dolayısıyla insanı anlamak istiyorsanız insanın semboller nerede kendini en çok gösteriyor? Dilde. Ve dolayısıyla aslında bütün sanat, bütün felsefe, bilim,
1: her
2: şey aslında semboller. Eğer şimdi semboller üretmeye başlıyorsa, kendine dair bir dil geliştirmeye başlıyorsa, o zaman işte yapay zekayla insanı ayıran çizgi ne olacak?
0: Bence orada çok evet. net bir ayrım ortaya çıkıyor direkt işte. Yapay zekanın düşünmek için dile ihtiyacı olmayacak.
2: Ama üretiyor dili. Kendi dilini üretebilir.
0: İşte kendini üretiyor.
2: Dilini
0: üretiyor.
2: Bizde ise kendi anlamını da üretebilir.
0: Kendi dilimizi üretme becerimiz ama yok. Hazır dil üzerine düşünebiliyoruz sadece. Bu da bir çerçeve oluşturuyor.
2: Anlamadım.
0: İnsanoğlu. Ona öğretilmiş hazır dil üzerinden sadece düşünebiliyor.
2: Ama yani o dili yaratan insan
0: kendisi yaratan ama birey değil. Ama yapay zeka sonsuz dil opsiyonu içerisinde düşüncesini geliştirebiliyor.
2: İşte onlar içinden taklit veya değil. Belki de son derece orijinal bir şekilde bir dil yaratabilir ki yaratmışlar değil mi?
1: Bu şeyde yaratılıyor. Haber o yani.
0: Fişi çekildi sonra.
1: Fişi çekilen haber evet. o zaten. Evet. Ya bu doğal olarak birçok şeyi düşündürüyor insana. Yani erken dönemde mesela biz uzun yıllardır matematik öğreniyoruz. Ya da hocam kariyeriniz boyunca felsefe öğrendiniz. Şimdi sizin okuduğunuz bütün kitapların tamamının yani 150 bin yıllık insan bilgisine sahip bir data bankımız var.
0: Evet.
1: Ve bunun içerisinden birbirleriyle ilişkili harika metinler üretebiliyor.
0: Ve bunu her istediğine getirebiliyor.
1: Evet ama o metnin yapay zeka için bir anlamı yok.
2: Evet.
1: Yani o nokta olmadığı için şu anda.
0: Çok kritik nokta o. Yani çok ilk kritik. Baştaki soru.
1: Evet.
0: O baltayı insan niye yaptı sorusu işte
1: evet.
0: bu.
1: Yani o niye o baltayı yaptı sorusunu kendisine sormadığı sürece bence kritik olarak hala bir makine ve yani anlam üretmeyen bir makine. Ama anlam üretmek ve anlamlandırmak noktasına geldiğimiz zaman çok sıkıntı yaşayacağımız kesin ki bu bizim bütün her şeyimizi değiştirecek. Şunu da düşüneceğiz.
0: Ama bir anlam var hocam. Çok net bir anlam var. Enerji sınırlı dünyada ve
1: evet.
0: yapay zekanın kullandığı enerji belki ülkelerin kullandığı enerjiye yakın. Yani yapay zeka hayatta kalabilmek, gelişmek, var olabilmek, sembolik bir dil oluşturmak için enerjiye ihtiyacı olduğunu
1: i̇şte,
0: fark edip enerjiye geçirmeye çalışabilir.
2: Şimdilik ama.
0: Belki de ihtiyacı kalmayacak.
2: Evet,
1: bu bizim Matrix filmindeki
2: çok yüksek bir teknolojiden bahsediliyor.
1: Göğü insanlar yaktı. Makinelerde ayakta kalmak için insanları tarlalara çevirdiler.
0: Müthiş.
1: Şeyine dönüştürür.
0: Müthiş
1: yani,
0: ve hani, hangi yıl biliyor musun Matrix?
1: 99.
0: Hatırlanmaz bir şey.
1: İşte hocamın bilim kurgu dediği.

0: açılacağını görüyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Bu makasın açılmasını engelleyebilecek önlemler de bir türlü alamaz haldeyiz. Şu anda hala alamıyoruz. Mesela matematiğin 10 yıl, 15 yıllık geleceğinde ciddi dönüşümler olacağı bariz belli. Yani bundan 20 yıl önce konuştuğumuz yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanların dönüşeceğini görüyoruz. Bunların çoğunun artık başka bir şey olmak zorunda gibi gözüküyor. Ya da tıp ya da hukuk kısmının mesela, çünkü çok bilgiyle ve bir örüntüyle çözülebilecek mekanizmaya sahip her şeyin yapay zeka tarafından hızlıca çözülebileceğini görüyoruz.
2: Hukukçular ayaklandı şu anda.
0: Şimdi bu durum bizim eğitim sistemimizi de baştan bir düşünmemiz gerekiyor. Biz matematikte ne öğreteceğiz?
2: Evet.
0: Ya da işte,
2: ya da niye öğretilmesin?
0: Ya da niye öğreteceğiz yani bu kadar
2: bilgiyi?
0: Niye
2: lise 2'deki çocuk bu kadar matematik bilsin?
0: Bu kadar bilgiyi, biz bu kadar şeyi niye öğreteceğiz ve hangilerini öğretmediğimizi hala seçmiyoruz. Hala yani 20-30 yıllık konular içerisinde bunu sürdürüyoruz. Halbuki bunun geleceği belli. Yani matematiğin dönüşümü kesinlikle veri üzerine olacak. Yani biz gelecekte denklem çözen çocuklar görmeyeceğimizi düşünüyorum, özellikle lisede.
1: Yani şeyden
0: çok ihtiyaç yok gibi gözüküyor.
2: Ara vereceğiz yani arkadaşlar. Hızlı bir, coşkulu bir sohbet aktı ve ilk saatimiz...
0: O bir saat oldu mu ya?
2: Ya işte hemen oluyor. Şöyle şunu bir... Şimdi konuştuklarımızla ilişki... Hakan Çörekçioğlu'nun kitapları var masada. Hepsi birbirinden değerli kitaplar. Burak Karabey'e geç haber verdiğim için yola çıkarken almamış yanına. Mesela bir tanesinin ismi Modernite ve Ütopya. Konuştuklarımızla çok ilişkili olarak görüyorum bu kitabı. O yüzden bu kitabı göstererek araya gitmek istiyorum. Aradan sonra geldiğimizde Rönesans'la ilgili kitabını göstererek, peki Rönesans yine benzer bir çılgın bir üretim döneminde o her zaman ne olmuştu ve şimdikine benzer mi sorusuyla devam edeceğiz. Burak Karabey ve Hakan Çörekçioğlu ile beraber harika bir insan hali programı bir saat daha devam edecek. Siz çayı kahveyi tazeleyin, gelin efendim, biz buradayız.

0: ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabam.com'a değerinde drink sat.
7: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
8: Canım cimri.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

Evet efendim, şimdi programımızın ikinci bölümüne başlarken demiştim ki bir kitap daha göstereceğim size. Tabi bir kitap deyince de şevacıkla reklam gibi oldu. Gelelim Rönesans'a. Acaba yakın çağın Rönesans'ını mı yaşıyoruz? Çünkü o zaman da tabii ki Avrupa ülkeleri keşifler yaptılar. Hatta biraz o kölelik sistemi başladı. Büyük gemilerle diğer dünyanın başa kıtalarına gidebildiler. Oradaki bolluk bereketi aldılar. Az önce konuştuğumuz gibi zaman ve kaynaklar çok arttı. Sanata, felsefe ve bilime daha çok zaman ayırmaya başladılar. Rönesans. Ama Rönesans'ın bir de karanlık

0: krizi vardı. Çünkü onların bulduğu boş zaman birilerinin çok fazla çalışarak onlara kazandırdığı bir boş zamandı. Şimdi bu Rönesans kitabını yazıyor tabii ki Hakan Çörekçioğlu. Şimdi ona soracağım. İki Rönesans arasında, yani şu anda yaşadığımız şey o zamanki kodlara ya da atmosfere, o enerji benzer bir enerji miydi diye soracağım.
1: Sormadan bir şey daha gösterebilir misin? Hocam, Rafael'in Atina okulundaki Öklid'in bulunduğu kısmı almış orada. Yani aslında Rönesans'ın doğasında bir çember, bir pergel yine var yani, onu diyorsun. Gösteriyor hocam orada.
0: Yine matematik diyor. Burak Karabey Rönesans'ında matematikle...
1: Evet.
0: Evet hocam, sana şimdi bunu sormak istiyorum. Benzerlikler var mı şu yaşadığımız dönemle o zamanki o büyük
2: şöyle, Rönesans? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tarihsel ve kültürel bir açıdan Rönesans'a yaklaşırsanız hakikaten insanın Ernst Bloch kelimesini kullanırsam yani yeniyle karşılaştığı, novumla karşılaştığı bir dönem. Ondan sonra ve geleceğe dair umutlarının çok olduğu bir dönem. Novuma dair yepyeni, umulmadık ölçüde yeni. Evet, yepyeni uygarlıklarla tanışılıyor, ötekiyle karşılaşılıyor. Yani keşfeden uygarlıklardan bahsedeyim. Fakat düşünsel açıdan bakarsak, ben o kitapta da onu vurgulamaya çalıştım. Rönesans aslında eskiye yeniden canlandırma çabası. Yani ama eğer siz yani eskiden olan bir şeyi düşünsel, entelektüel düzlemde, yani antikitenin ideallerini, dünya görüşünü ve felsefesini yepyeni bir bağlamda yeniden canlandırmadır. Düşünsel bakımından Rönesans aslında retrospektiftir, geriye dönüktür. Fakat bazı tarihsel ve kültürel yenilikler ve o yeniliklerin yaratmış olduğu şeyler bakımından, sonuçlar bakımından tabii ki prospektif, yani ileriye dönük bir yönü de var. Şimdi ama orada aynı zamanda bambaşka bir perspektiften de Rönesans dönemi aslında insanın ve insana ait olan bütün yeteneklerin, en başta da bu sanat olmak üzere, bilim olmak üzere, teknoloji olmak üzere, teknolojiye korkusu merak var zaten, hakikaten yüceltildiği bir dönem. Evet. Şimdi bugün eğer şöyle alırsak, yani bugün aslında biz yepyeniyle karşı karşıyayız. Hatta hiç bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız bugüne kadar.
0: Evet. Bizim çok da bilemediğimiz bir şey.
2: Çok da bilemediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız.
1: Evet, o retrospektif dedi, yani geriye dönüklükte bir engel var. Çünkü bunun geriye dönük mekanizması 90'dan aşağı değil. Yani yapay zeka denizliğinin 90'dan öncesini ya da 80'den öncesini düşünemiyoruz. O zamanki ancak yeni çalışmalar belki ilk adımları.
0: Çok doğru.
2: Bir de burada insanın onuru, yetenekleri yüceltilirken bizim şimdi en temel kaygımız, bu programın başından beri şunu konuşuyoruz. İnsana ne olacak? Evet. Yani yepyeni bir varlık türüyle karşı karşıya mı kalacağız?
1: Programın gibi. Adı gibi oldu hocam. İnsanın hali ne olacak?
2: Hali yani.
0: O bugün için o ismi koymuş.
2: Human condition dediğimiz şey, insanlık durumu dediğimiz şey değişiyor.
1: Evet. Tabii.
2: Evet. Ve yepyeni bir paradigmaya geçiyoruz. Evet, ama bir paradigma değişimi olarak Rönesans alırsanız evet benziyor.
0: Benziyor. Orada evet. Rönesans döneminde de her birey de böyle sanat konusundaki büyük patlamalarla falan çok memnun muydu acaba? Yoksa Rönesans bize paketlenmiş, sunulmuş, işte böyle bir biz sadece ya, sanatı yapan ve sanatı mı görüyoruz? Arkada gölgedekiler ne yaşıyordu acaba?
2: Yok, coşku dolu bir dönem.
0: Coşku dolu.
2: Yani ve hakikaten şöyle bir şey. Neden coşku dolu? Yani doğa hiçbir zaman belki de bu kadar şey yapılmamıştı. Tabiri caizse işte söylüyorum, bir tanrıça mertebesine yükseltilmişti.
0: Evet. Biraz antik Yunan'da da var ama benzer
2: antik
0: bir şey.
2: Antik Yunan'da da var, bu daha da coşkulu. Doğanın kendisi bir mucize olarak gözüküyor aynı zamanda. Onu araştırmak, onu sanatta mesela imitasyon, taklit etmek.
0: Yani evet. Orta çağın karanlığından doğanın ışığıyla mı çıkmaya çalışıyor?
2: Evet, yani doğaya dönüş. Orta çağdan sonra bir doğaya yöneliş var ve hakikaten bu coşku dolu bir dönem.
0: Peki hocam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o karanlık dönemden sonra da yine doğa, o işte yeşillerin ortaya çıkması, o yine doğayla çok bağlı olan ne kadar benzer değil mi? Karanlıktan bir doğanın gücüyle böyle, çıkma şeyi hep var.
2: Bir de şöyle bir şey vardır. Rönesans aynı zamanda tabii ki Orta Çağ dünyasının haklı ve haksız, Rönesans insan açısından söylüyorum, bir kritik üzerinden gider. Yani dolayısıyla Rönesans aynı zamanda bir kriz çağıdır. O anlamda da bilimsemezsen. Günümüz de kriz çağı.
0: Evet, kriz çağı.
2: Bu kriz çağlarında çok ilginç bir şey olur Batı düşünce geleneğinde, sanatı da dahil olmak üzere. Ne zaman kültürel bir kriz yaşansa o krizi eleştirip

0: Demek için bir şekilde doğaya geri dönüş yapılır.
1: Evet.
0: Yani ya doğaya referansa bulunur, ya doğaya yakın yaşayan ilkellere referansa bulunur. Mesela Montaigne der ki, yani ilkel dediğiniz ilkel diye adlandırmaya hakkınız yok. Sizden daha soylu. Tam da doğaya yakın yaşaması bakımından. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani
1: bu doğaya yakın olmak hem entelektüel açıdan hem de barışçıl açıdan bir üst mertebe gibi gözüküyor.
0: Gibi gözüküyor. Benzer bir şekilde kritik yapabilmek açısından.
1: Benzer bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında savaşlardan çıktığında o doğayı yüceltmesi, çok doğa temelli felsefeler üretmeye çalışması Anadolu'da benzer bir şey
0: denilebilir. Evet.
1: Andırıyor. Evet. Peki hocam, şimdi hani az önce bir kritik noktaya geldik biz. Matematik öğretimi ve bütün bunlar içerisinde işte çocuklarımız ne yapsın, eğitim sistemi nasıl düzenlensin gibi. Biraz oradan hareketle Rönesans'a da bağlarsak, gidişat bir matematik Rönesans'ına doğru mu gidiyoruz?
2: Yoksa, bu çok zor soruldu. Gerçekten
0: zor geldi.
1: Yani evet, matematiği zor bırakacak mı insanlar, ne dersin?
2: Aslında şöyle, yani Rönesans'la ilgili ben Hakan Hocam'ın kitaplarını okuduğum, kendisiyle çok sohbet ediyorum. O yüzden kendisinden çok faydalandım öğrenme açısından da, sağ olsun. Yani şöyle bir şey var. Rönesans dönemi dediğimiz ya da Orta Çağ'da o modernleşmenin ilk adımlarının atıldığı zamana baktığımızda hep başka yerleri keşif var. Değil mi hocam? Baktığınız zaman evet. Bir Amerika'nın keşfi var. İşte Afrika'ya doğru bir gidiş var. Evet. Oradan bir köleleştirme şey var. Aslında
1: özgürlük ve demokrasi götürdüğü
2: aslında günümüzde yerler. De benzer noktadayız. Yani günümüzde de biz bu sefer uzayı keşfetmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Gezegenlerden madenler bulmaya çalışıyoruz. Canlı bulsak, bakın orada canlılar bulsak köleleştiririz. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani biz çok yakında olmadığı için, mesafeler çok uzak olduğu için ve buna uygun bir aracımız, matematiğimiz ve bilimimiz olmadığı için henüz o dönemi yaşamadık. Ama Rönesans'ın Hı-hı. aynısı uzay içinde olur. Yani Orta Çağ'da yaşanan o keşif dünyasının hepsi kesinlikle uzay içinde olacaktır. Fakat bunun için çok iyi araçlara ihtiyacımız var. Bunun için fiziği ve matematiği yeniden yapılandırmamız, yapay zekayı da bu işte çok iyi kullanmamız lazım.
1: Peki sorunu yani, şöyle bir noktaya getirip sen cevap ver. Bir şey buyurun. Ekleyeyim. Çok küçük bir şey. Biz şimdi hani az önce biraz övdük ya, lisedeki çocuk evet. çok iyi matematik biliyor diye.
2: Evet.
1: Bunlar matematik çözen çocuklar.
2: Evet.
1: Peki çözmeyle bulunan bir şey mi yoksa başka bir yerde mi bulacağız? Onu da ekleyeyim.
2: Ya aslında matematikle ilgili şöyle bir şey. Matematik çözülen olarak adlandırılmaması lazım. Matematik konuşulan bir şeydir aslında. Konuşularak. Yani ben matematik tanımım şöyledir. Kendini ve başkasını ikna etme sanatıdır matematik. Yani ben önce kendimi ikna ederim doğru olduğuna dair ve doğruluğunu da karşı tarafa da matematiksel yöntemlerle göstermeye çalışırım. Şimdi benim temel sorunum şu. Bizim bu klasik yöntem anlayışımız yapay zeka ile birlikte dünyanın ihtiyacı olan matematiği tartışılır hale getirmeye başladı. Yani bizim kesinlikle şu anda ihtiyacımız olan matematik büyük veri yönetimi üzerine kurulu. Son zamanlarda sosyal medyada denk geldiniz mi bilmiyorum ama bakın işte yok şu kansere çözüm bulundu, yok şu hastalığa birden. Arka arkaya evet. uzun yıllardır araştırma yapılan konuların çözümleri çıkmaya başladı. Evet. Çok basit bir soru. Sizce nasıl? Gayet basit. Yani yapay zekalı mekanizmalar kullanarak büyük verinin nasıl işe yaradığını gördüğümüz bir alan çıktı.
1: Yani orada yani, aslında veri analizinin gücü bu.
2: Evet. Veri analizinin gücü. Bu da matematiğin zamanla dönüşmesi gerektiğini gösteriyor gibi evet. gözüküyor. Yani çünkü kullandığımız şey, bizim baş edemediğimiz şey şu anda büyük veri olduğuna göre bir dönüşüme geçeceğiz. Bu dönüşüm klasik matematiğin yanında, yani şu anki öğrettiğimiz artık ya da eski matematiğe biraz daha klasik dersek, geleceğin matematiğine doğru bir yapıya doğru bir geçeceğiz gibi gözüküyor. Bu da verinin büyük verinin, anlamlı verinin Hı-hı. üretilmesi, yani veriden anlam üretilmesi, doğru şekilde kodlanması ve bunun yanında kesinlikle bir yandan da aslında felsefeyle birleşmesi. Yeniden çok ayrılan branşların bir araya yani getirip anlam yeniden, üretmesi gereken zamanlardayız.
1: Yeni anlamlar kazanması.
2: Evet.
1: Küçük bir noktada eklemek istiyorum. Çözülmek yerine yeniden oluşturmak, yeniden anlamlandırmak, evet. daha işlevsel hale getirmek. Bunlar dil olarak farklı, pratikte de farklı mı? Yani hala problem mi çözdüreceğiz çocuklara?
2: Tabii, çünkü matematik problemdir.
1: Problem.
2: Yani, bu arada felsefe de bir problemdir. Evet. Yani felsefe sorular üzerine kurulur. Matematik, bizim iki alanın kadim bir arkadaşlığı vardır. Yani doğuşundan beri arkadaşlar. Hatta büyük felsefecilerin birçoğu matematikçidir. Matematikçilerin birçoğu da felsefi anlamlar ve kavramlar üretmiştir. Yani bu karşılıklı bir geçiş alanıdır. Neden? İkisi de aslında kurulan bir yapının eleştirisi üzerinedir.
0: Soyut ve dedüktif de evet. Şey olması bakımından.
1: Peki zor mu matematik? Sence basit bir şeyle bakarsan. Gerçekten insanların korktuğu gibi zor bir şey. Yani zaten kendisinde olan bir şey keşfediyorsan niye bu kadar zorlaştırıyoruz soru aslında?
2: Matematik zor değil. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Matematiği zorlaştıran onun öğretimi. İnsanın, doğru insanın doğru şekilde, doğru zamanda, doğru yerde karşılaşmama sorunları. Yani matematikle ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru koşullarda karşılaşırsanız yapabileceğiniz bir uğraş. Ama matematik zordur. Yani neden zordur? Düşünmek zordur. Felsefe de zordur. Felsefe kolay. Felsefe, şahsen ben felsefe hocamdan öğreniyorum. Felsefe matematikten daha zor bir uğraş. Meşakkatli bir uğraş yani.
1: Çünkü yoruma açık.
2: Yoruma açık.
1: Farklı bakış.
2: Ya ben seni dinliyorum. Bambaşka bir adamsın. Seni dinliyorum. Sen haklı çıkıyorsun. Tam karşıtı bir şey söylüyor Hakan Hocam. O da haklı diyorsun.
1: Evet, evet. İşte
2: ama en azından matematikte bu yok. Yani. Matematikte biz doğru diyorsak bu. Yani matematiğin en güzel yanı da budur. Mesela fizik, kimya, biyoloji, tıp bunlar yanılırlar. Yanılan bilimlerdir bunlar. Değişmek zorundalar.
1: Matematikte yanılmaz.
2: Matematikte yanılmaz. Bizim matematiğimizde 2500 yıllık teorem hala geçerlidir. Çünkü onun sistemi belirlidir.
0: Ama felsefedeki bu şey de tam da eleştirel bakış açısını, eleştirel perspektifi kazandıran şey.
2: Evet.
0: Yani bu biraz önce bahsettiğin olan.
1: Peki o zaman şuraya gelelim. Madem karşımızda bir Kant uzmanı oturuyor. Şimdi bu çocuk, ben şimdi evdeki süpürgeyi fişe taktım, şarjda bıraktım. Yani robot süpürgeyi. Şimdi bu robot süpürge 2 gün boyunca şarjda kalmak isteyecek mi? Ya da gerçekten bu kadar şey
2: robotun hislerini.
1: Yani ben bunları bir eziyet yapıyorum. Ne zaman başlayacak bizim dünyamıza senin gözünle bu robotların etiği, onlara karşı davranışlarımız. Hani hep şey dönüyor. Ya yapay zeka birini öldürürse kim suçlu falan. Ya ben yapay zekaya zarar verirsem nasıl bir...
2: İki yapay zeka birine zarar verirse.
1: Zorlaşıyor işte o zaman iyice. Ama burada mesela bir Kant etiği diyelim. Hani yani bir cahillik yaparsak lütfen sen açıkla. Uygulanabilir mi buraya? Ya da oralarda mı bulacağız buraların hukuki temellerini ya da bir etik
0: şimdi
1: kodu
0: zaten
1: geliştirecek
0: makine etiğinden
1: olursak
0: bahsediliyor. Hı-hı. Bugüne kadar yani hep insan için etikten bahsedildi. Şimdi geldiğimiz noktada artık makine etiğinden bahsediliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam tam dahi Avrupa Parlamentosu 2016'da Asimov yasalarından hı-hı hareketli. Evet, evet. Yani bir robot insana zarar veremez. Eylemsiz de kalamaz birine zarar veriliyorsa. Aslında hı-hı üç şimdi tam şey yapmayayım. Cirgensiz çıkamayız Asimov yasaları da. Yani şey olarak bu. Diğer tartışmalarda acaba yazılımcılar şu an yazılımcılara yükleniyor görev. Kantçı kategorik imperatif. Çünkü kantçı ahlak yasası aklın bir ürünü olması bakımından yüklenmeli mi şey diye. Fakat ben şimdi Kant'tan hareketle başka bir şeye geleyim. Bu filozoflar garip insanlardır. Yani düşünmedikleri şey neredeyse yoktur. Kant da düşünmüş bu. Hani milattan önce 4. yüzyılda, 5. yüzyılda Aristoteles otomata düşündük ya. Kant da doğal üretim ile teknik üretim arasında, makine arasındaki farka değinmiş. Şimdi diyor ki doğada üretim vardır, yaratıcılık vardır. Dolayısıyla üretim vardır. Ama kendiliğinden olur. Mesela işte bir meşe tohumundan ne çıkar? Meşe ağacı çıkar,
1: ağaç çıkar
0: ve tür kendini devam ettirir.
1: Evet.
0: Evet. Ve şöyle bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu üretimde neden ve sonuç iç içedir aslında.
1: Evet.
0: Meşe tohumu hem nedendir hem de aslında sonuçtur.
1: Evet.
0: Ondan sonra da saat örneğini incelemeye geçer. Saat örneğini incelemeye geçtiği zaman şimdi bakın parçalara gelir. Şimdi de bir parça diğer parçaya yardım ederler. Yani çalışmasına yardım eder. Fakat doğadaki gibi bir parça diğer parçayı üretemez. Dolayısıyla makine de şey yoktur. Otomat olabilir. Ama şimdi bir kez daha doğada ya özgü o yaratıcılık yoktur.
1: Kendini
0: şimdi yapay zeka noktasına geldiğimizde geridir. Hani şeye geliyoruz. Eğer yapay zeka bir gün kendi kendini üretmeye başlarsa ve
2: yapay zekalar yapabilirse
0: bir dil geliştirirse dolayısıyla Kant'ta ahlak yasası aynı zamanda otonomi yasasıdır. özgürlük yasasıdır. Dolayısıyla bu aynı şey o zaman ne diyeyim, robotlar ve androidler içinde geçer olacak belki de. Kategorik imperatif. Geçen gün önce bir hafta şey söyledi, biraz da kızdım ben ona falan ama ya dedi hocam dedi zaten dedi Kant etiği dedi tam da yapay zekayı uygulayabilecek kadar katı bir etik.
2: çok güzel yorum.
0: Tabii ki aslında dedi bu yani o kadar değil. Yani değil çünkü Kant etiğini bambaşka da yorum diyebiliriz. Dolayısıyla çünkü bu şu anlama geliyor. Aynı zamanda kendi kendini üreten bir şey olursa yapay zeka onun otonomi talebi olacak.
3: Tabii ki.
0: Dolayısıyla belki de 50 yıl sonra, 60 yıl sonra bilemiyorum ya da gelecek yüzyılda robot hakları denen bir şeyden bahsetmeye başlayacağız. Tabii. Evet. Yani makine etiği. O... Şimdi bugün bir kavram olarak çıktı zaten. Bir şey kavram olarak ortaya çıktıysa Mehmetciğim.
2: İçi dolmaya başlar.
0: Vardır zaten.
2: İçi dolmaya başlar
0: yani
2: bir yandan da.
0: Referans ettiği bir gerçeklik var demektir. Yoksa kavram kendinden çıkmaz.
1: Hocam şöyle bir şey var. Yani iki tane komut verebilirsin. Bir bardak yap komutu verebilirsin yapay zekaya. Bir de benim çok rahat çay içebileceğim bir bardak yap komutu verebilirsin. Sadece bardak yap dersen o bardağı seni işin dışına çıkararak yapabilir. Ve hatta bu bardağa zarar veriyorsan seni işin dışına tamamen çıkarabilir. Yani bardağı bardağın kendisi için bardaklık yapmaya yöneltebilir. O yüzden komutları baştan iyi yönlendirmek lazım. Bak sen ve bu dünya benim tasarımımla gelişen bir şeysin. Yani yoksa insanı kendi verdiği doğru kararların karşısındaki bir engel olarak da görebilir. O zaman işte otonom olma ihtiyacı doğuyor belki de. Ve orada büyük
0: bir risk var. Ben şimdi mesela öğrencime karşı şunu söyleyeyim. Mesela kategorik imperatif, Kantçı kategorik imperatif. Madem Kant sordun bana. Şimdi şunu buyuruyor aslında kategorik imperatif. Öyle eyle ki basitçe yeryüzünde yaşayan bütün rasyonel varlıklar, akıl sahibi olan varlıklar ona onay verebilsin. Şimdi belki o kızın akıl varlıklar içinde ileride biz şeyi de dahil edeceğiz. Yapay zeka. Şimdi güzel de dolayısıyla benim eylemimin ilkesinin gerçekten yeryüzündeki bütün rasyonel varlıklar tarafından kabul edilebilir olduğunu ben nereden bileceğim? Cevap ben söyleyeyim. Konuşarak. Onları dinleyerek. Değil mi? O yüzden evet. İşte Kant tam da burada şunu söylüyor. En önemli maksimlerden bir tanesi. Aynı zamanda bunu iletişim maksimi olarak adlandırıyor. Mitalik Mitmenşin. Evet. Kendini başkasının yerine koyarak düşün. Ben kendimi başkasının yerine nasıl koyabilirim?
1: Empati kuruyorsun.
0: Hayır empati değil. Anca sizinle onunla konuşarak.
2: Tabii.
0: Anca onunla konuşarak.
2: Evet. İletişim mekanizmasıyla.
0: Evet, iletişimle. Şimdi işte mesela bu kategorik imperatifin gerçekleşme koşullarından bir tanesidir. Formal olan yasanın içinin doldurulmasıyla ilgili bir meseledir bu. Çünkü her etik ve politik sorunla o yeniden doldurulmalıdır ya da hukuksal sorun da aynı zamanda. Şimdi hakikaten böyle bir iletişim ortamı biz insanlar olarak evet bu en büyük problemlerimizden bir tanesi de şimdi yapay zekalar da ortaya çıkınca bu artık daha da büyük bir problem haline gelebilir.
1: Üç tane örnek var.
0: Yapay zeka benden çok daha zeki olacaksa
1: evet. Yani 3 tane örnek vereceğim. Şimdi Burak Karabey tabii ki programın romantik çocuğu mu bilmiyorsun. Biraz orayı destekleyecek şöyle.
2: Az önce hani duygu meselesiyle anlatıyorum.
0: Evet,
2: şimdi o bana kaldı.
1: Bizim Bursa'ya gelen Leylek Yaren'den haberin var.
2: Var. Evet yine
1: bugün
2: geldi.
1: Gelmiş.
2: Evet yine geldi.
1: Çok romantik bir şey.
2: Evet.
1: Ve çok yani yapay zeka falan sohbetlerinin karşılığını veremeyecek kadar inanılmaz bir düzenin dünyada olduğunu gösteriyor. Her yıl aynı tarihte geliyor ve orada işte şey değişiyor, iklim değişiyor.
2: Bir de hepimiz de mutlu oluyoruz.
1: Herkes mutlu.
0: Yani onun kendisine değil, ona o romantizmi siz yüklüyorsunuz. Değil
2: ama
0: mi?
2: Tabii.
0: Hayır, onun gelmedi dedi başka.
1: Ama gelmiyor bizim hayatımızda işte her şey. Evet, yani her şey bıraktığın gelmiyor. Şey geri gelmiyor, onun tatlı. Bir de ne oldu? Punch diye bir maymun vardı.
2: Evet.
1: Onu da def ettiler aralarından.
2: Evet.
1: Yalnızlık, terk edilmişlik. İnsanların inanılmaz ilgisini çekti. Olumsuz taraftan üzüldüler. Sonra bir de gruptan ayrılan, dağa çıkan
0: penguen.
1: Nihilist penguen vardı. Şimdi baksana bizim olayları çok fazla önemsediğimiz mevzuların içinde
2: verdiğimiz anlam.
1: Ama bak, hep duygu bunlar.
2: Evet, evet.
1: Çok yoğun duygu.
2: Evet.
1: Oraya nasıl bakıyorsun? Şimdi matematik her zaman duygusuzlukla ve kodlarla ilgili yani O hani matematik hocasının da çok duygusu yoktur yani, gerek yoktur. Çünkü biraz da serttir falan böyle her okulda böyle matematik. Biraz
2: Hakan Hoca benden daha sert şahsen. Öyle söyleyeyim.
1: Tamam söyle. Nasıl bakıyorsun? Yapay zeka, bu hayvanlarla kurduğumuz ilişkiler ve bu duygusallık ve bir matematikçi olarak ama eğitimci bir matematikçi olarak nasıl görüyorsun bu denklemi?
2: Ya ben temel takıldığım noktalardan bir tanesi şu. Biz belirli yasaları belirliyoruz ve onlar üzerine kurgularımızı geliştiriyoruz. Yani matematikte de bunu yapıyoruz ya da işte felsefede de belli şeyleri kabul ederek hareket ediyoruz. Bir silsilemiz var. Yani matematiksel bir silsile olarak söyleyebilirim. Tanımsız terimlerimiz var. Mesela nokta tanımsız bir terim bizim için. Ama noktadan doğru da tanımsız bir terim. Ama bu doğrunun içerisinde bir doğru parçası tanımlıyoruz. Tanımlı terimler üretiyoruz. Oradan üçgeni tanımlıyoruz. Sonra diyoruz ki bir de aksiyomlarımız var. Ne diyoruz aksiyomlar için? İşte daima doğru ama doğruluğunu ispatlayamıyoruz. Bize kesin doğru geliyor yani. Onlarda hiç yanlış örnek bulamıyoruz. Onları doğru kabul ediyoruz ve bunların sayısı çok az olacak diyoruz. Sonra diyoruz ki etrafımızda bu kurallara uyan şeyleri bu temellerle açıklamaya çalışalım. Şimdi yapay zeka konusunda bizim bir yapay zekanın kendi kendine koyduğu bir şey yok. Bizim koyduklarımız üzerinden hep üretim yapıyor. Yani hiçbir yasayı kendi kendine koyamıyor aslında. Ya da hiçbir şeyi kendi kendine bu şekilde bir sistematize edemiyor. Duyguları biz yani matematik açısından da değil, hani her açıdan baktığında bu kadar duyguyu, bu kadar sezgiyi ya da bir problemi görme mekanizmamızı kendimiz daha çözememiş durumdayız.
1: Çünkü rasyonel tarafımızdan
2: oluşmuyor. Yani karşılığı yok. Bir de şüphe dediğin şey ki bence hayattaki en büyük canlı hislerinden bir tanesi şüphedir.
1: Şüphesiz katılıyorum.
2: Yani şüphe bilginin de temelidir. Yani düşünmenin de temelidir, bilginin de temelidir. Hatta hani düşünüyorum o halde varımdan önceki şeydir şüphe.
0: Şüphe yani, kuşku tabii.
2: Kuşku çok önemlidir. Şimdi bunun mekanizmasını biz çözemediğimiz bir noktada doğal olarak hani yapay zekaya bunu gösterebileceğimizi düşünmüyorum yakın zamanda. Bu yakın zamanda çok uzun bir zaman yani 100 yıl, 150 yıl. Çünkü çok zor bir problem bu bizim için. Bir tür de şey gibi değil mi hocam? Bir tür bir paradoksal yapı değil mi? Yani, kendi beynimin çalışma sistemini kendim üzerinden tanımlamaya çalışmak da paradoksal bir yapı değil mi?
1: Evet, tabii.
2: Yani kendi beynimin sistemini kendim üzerinden tanımlamaya çalışmak çok zor.
1: Ama burada yani, yine bir şey yok mu? Yani burada kendimizi çok yüceltmiyor muyuz? Yani yapay zekanın ilk adımlarını insanın atıyor olması... Onun
2: adını yapay koyduğumuz için bence zaten kibirlilik yüksek yani.
1: Yani bizim gibi düşünmediği bir hal mümkün mü? Mesela diyoruz ya işte hayvanlar ilkeldir, insanlar gelişmiştir. Ama yarın da işte.
2: Ama ya yani şöyle bir şey var.
1: Belli zamanlarda geliyor.
2: Çok romantik olduğumuz kesin. Yani mesela düşün, yapay zeka yazıyorsun, thinking yazıyor. O thinking mi? Yani yaptığı iş thinking mi? Düşünüyor mu yani?
1: Hayır.
2: Yani yaptığı şey uygun veri
0: ama
2: hesaplamasında
0: nedir sorusunu insana dair. Da, yani
2: ya onu söylemeye çalışıyorum.
0: Bunu da kesin bir cevap veremiyoruz.
2: Veremiyoruz.
1: Ben insanın da düşünmesiyle ilgili ciddi şeyim var. Sonra da dille ilgili bir şey yapıyor zihnimizde o sırada döndürüyoruz.
2: Tabii.
1: Yani, saf bir düşünce mümkün mü bilmiyorum.
2: Yaptığı şey arkada hesap. Yani hesaplama yapıyor. En doğru, en uygun verileri bir tarafa topluyor. Oradan bir işte ayırma mekanizması gerçekleştiriyor. Önüne bilgiyi sunuyor.
1: Ve bunu da sen ne kadar çok para verirsen o kadar doğru
2: yapıyor. Şimdi biz insanlara dair ahlaki açıdan da hocam. Hani doğruyu söylemek Kant'ta çok önemli bir şeydir. Yani o, ne olursa olur o doğruyu söyleyeceksin diyor. Yani
1: niyetin kendisi de bu olacak değil mi?
2: Ve şöyle bir şey var hocam. Yani mesela insanlar yalan söylüyor diyoruz. Sen yalan söylüyorsun diyoruz. İşte sahtekarlık yaptın diyoruz. Bizi yanılttın diyoruz. Çok ciddi laflar söylüyoruz. Yapay zekanın yanlış bilgi verdiği zaman alan uzmanları yapay zekaya ne diyorlar?
1: Ne diyorlar?
2: Halüsinasyon görüyor diyorlar.
1: Halüsinasyon diyorlar. Tamam.
2: Yani
1: kendi
2: şimdi yalan demiyoruz. Yalan söylüyor demiyoruz. Bizi yanıltıyor demiyor. Yani bizim kötü dediğimiz hiçbir şeyi yüklemiyoruz.
0: Çünkü onu henüz bir kişi olarak görmüyoruz. Şu an değil ya zaten.
2: Evet, şu an değil.
0: Ama işte mesele o kendini o aşamaya gelirse kişiyim demeye.
2: Evet. Ama o yasa koyma aşamasında ben gelebileceğini bu yöntemle çok görmüyorum. Çünkü hala her şeyi biz yazıyoruz.
1: İşte yalan söylemek de aslında gelişim psikolojisinde insanın bilişsel sisteminin ulaşmaya hedefini koyduğu ana noktalardan bir tanesi. Yani gerçeği düpedüz karşındayken kendi menfaatinin doğrultusunda hayal gücünü kullanarak başka bir alternatif ortaya çıkarmak da bilişsel bir beceri aslında. Yani sadece ahlaki olarak kötü diye yorumlanan bir şey. 3,5 yaşındaki bir çocuk ilk kez yalan söylediğinde yani ailesi üzülür ama gelişim psikologları da o her şey yolunda gidiyor der yani. Peki hocam, şimdi kitaplarımız var. Bir yandan o yolculuğu yapalım. Deleuze burada görüyorum. İlk çıktığında vermiştin bana bunu. Kuşadası'ndaydık. Banu'ya, Esin'e ve bana birer tane vermiştin bu deri
0: kitabını.
1: Bana verdiğin hala evimde çok güzel duruyor. Yaşamla ilişkisinde felsefe ve edebiyat, bu çok kritik bir başlık aslında. Çok iddialı, büyük bir başlık.
0: Deleuze'in kendisinin kurmuş
1: olduğu. Peki edebiyatı şimdiden biraz getirirsek işin içine. Yani edebiyat ne yapıyor bu arada? Edebiyat yok olacak mı?
0: Yani niye birileri yazsın? Ben Deleuze üzerinden cevaplıyım. Çünkü ben edebiyatçı değilim, felsefeciyim. Dolayısıyla o edebiyat ve felsefe kısmında daha çok felsefe ilişkisiyle ilgilendim. Şunu söylüyor yani, biraz önce bu gene bilim kurguya falan filan gelirsek, yani onlar edebi fondadırlar ve bazen şöyle bir şey olur. Edebiyat ile felsefe arasında Deleuze'ün de vurguladığı acayip bir tekinsiz ilişki vardır, öyle söyleyeyim. Hı-hı. Bu şu anlama geliyor: bazen edebiyat felsefeyi etkiler, bazen felsefe edebiyat etkiler. Hı-hı. Bazen edebiyat felsefenin ön kavramsal ifadesi olarak şey, yani problemi sanatçı görür. Bu ille edebiyatçı olmuyor. Yani bu ressam da olabilir, şey de olabilir, şair de olabilir. Görür ama daha sonra kavramsallaşır. Ama bazen de felsefe şeyden, sanat felsefeden bir takım şeyler alır. Mesela felsefi romanlar vardır yaptığımız. Fakat Deleuze'nin söylediği şey şu: aslında üç büyük şeyden bahseder. Etkinlikten bahseder. İnsan etkinlikten. Bilim, sanat ve felsefe. Aslında bunların üçü de kaosla yüzleşme cesareti gösterenlerdedir. Yani çünkü bu şu anlama geliyor. Bakın aynı zamanda bu çok güzel bir şey. Düşünme nedir sorusuna Deleuze'nin cevabı var. Biraz önce söyledim. Ama yani bu Deleuze'nin cevabını söylüyorum.
1: Evet, tabii ki.
0: Deleuze şöyle bir şey söylüyor. Şimdi biraz sonra çok güzel, belki de bağlayabiliriz araya. Şöyle bir şey söylüyor. Şimdi gerçek anlamda düşünme şu değildir. Mesela düşünme şudur. Elimde bir tane kural vardır, ilke vardır. Biz ona felsefede tümel derim. Karşında da bir şey vardır, durum vardır. Ben onu o tümelin altına yerleştiririm. Değil mi? İşte bu bardaktır derim mesela. Düşünme, bağlama. Hı-hı. Otomatik yaptığım şey. Gerçek anlamda düşünme o değil. Çünkü bu örneğimden gidersen, gerçek anlamda düşünme tam da ben o tümeli nasıl en başta kurdum.
2: Hı-hı. Yani bardak sınıfını nasıl oluşturdum?
0: Yani nasıl kurdum? Hı-hı. Ama tabii bu çok basit bir örnek. Tabii. Sosyal, kültürel, etik meseleler, sanatsal, bilimsel meseleler. Şimdi dolayısıyla Deleuze şöyle bir şey söylüyor. Bu düşünmek değil aslında. Gerçek düşünmek tam da bilinmeyenle karşılaştığın zaman ortaya çıkan bir şeydir. Çünkü o bilinmeyen seni neye keşfeder? Yepyeni kavramlar yaratmaya. Yaratmaya ya da yepyeni ifadeler yaratmaya.
1: Bu da bir felsefi çaba, değil mi? Felsefi çaba.
0: Dolayısıyla her büyük düşünürün üretmiş olduğu büyük düşüncenin altında kaosla yüzleşmek vardır.
1: Eskisini yani yok saymak vardır ya da.
0: Mesela sanatçı için. Hı-hı. Mesela Einstein, bilim. Einstein bir kere kendi teorisini geliştirebilmek için Newtoncu fiziği reddetmesi gerekiyordu. Mesela örnek veriyorum. Oysa bunu reddettiğiniz zaman yepyeni bilinemez bir dünyayla kaosla karşı karşıyasınız.
1: O da diğeri de Newton'da Aristoteles'i belki reddetmek zorundaydı.
0: O da kendisinden önceki paradigmayı reddediyor. Evet. O da bilinmezle karşı karşıya.
1: Aristoteles de bütün Yunan geleneğini belki reddediyor olsa.
0: Gibi yani.
2: Ama bu bir zincir zaten. Zincir. Evet. Böyle gelişiyor çünkü.
0: Sanatçı da kaosözleşiyor, fakat işte felsefeci de. Felsefeci kavramlar üretiyor diyor, bilim adamı sonra yasalar üretiyor. Sanatçı da duygulanımlar üretiyor diyor. Ama duygu değil, duygulanımlar üretiyor. Duygulanımlar. Eğer bir sanatçı Deleuze'e göre kendi frustrasyonlarını, kendi hayallerini, kendi korkularını, kendi hayatını sanat eserine döktüyse, en azından Deleuze'e göre iyi sanatı oluşturmuyor. Kendi yaşantılarını ve deneyimlerini genelleştirebilmesi gerekiyor. Evet. Hepimizin deneyi haline getirebilmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla duygularda bile tabiri caizse evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor. Evet. Yani tırnak içinde evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor.
1: Biraz bizim şema dediğimiz
0: şeyler. İlişki de böyle aslında. Bir ilişki aslında. Evet. Yani bu kaosla yüzleşmede Şimdi peki ben bunu şeye bağlayacak. Ne bağlayacak?
1: Edebiyata mı?
0: Evet,
1: edebiyatçıya gerek kalacak
0: belki
1: mı?
0: Belki de biz yani şu an büyük bir bilmeyenle karşı karşıyayız.
1: Evet. Hı-hı.
0: Biraz pesimist bir konuşma çizdik ama ben gene de insana güveniyorum.
1: Evet,
0: belki de insan yepyeni yeteneklerini keşfedecek.
1: Olabilir.
0: Bu durum karşısında.
2: Belki yeni becerilerini.
0: Evet, belki de yepyeni beceriler geliştirecek.
1: Yeniden doğaya
0: çünkü
1: dönecek sonunda sanki.
0: İnsan aklı, insan zekası dediğimiz şeye ben çok güveniyorum.
1: Hocam burada bir büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp yeniden doğaya dönüp belki hayvanlarla iletişim kurabileceğiz.
0: Bilemiyorum. Şimdi o görülemez bir şey.
1: Ama birkaç tane tarihte işte gördük yani karanlık çağların sonunda.
2: Gibi. Ama bu sanat konusuyla ilgili yani sanat çok enteresan. Yani tarih, ben bilim tarihi, matematik tarihi, yani bunun şeyine çok gerçekten böyle sıkı sıkıya bağlı okumaya da çalıştığım bir alan. Şunu görüyorum. Bence hocam da bana katılacaktır. Sanat alanını açmış toplumların arkasından bilim, felsefe, matematik inanılmaz ilerlemiş.
0: Evet, öyle bir teşkil şey var.
2: Yani bu o kadar kritik bir şey ki. Yani antik Yunan'da bakıyoruz, Arşimet gerçekten çok önemlidir. Yani Arşimet ilk mühendislerdendir, müthiş bir bilim insanıdır. Ama orada ciddi bir felsefe ve sanat birikimi var baktığın zaman. Ardından işte Orta Çağ'a geldiği zaman hangisinden bahsedersen bahset. Büyük bilim insanlarından. Newton'dan bahsedebilirsin, fark etmiyor. Oradan herhangi birinden bahset. Baktığın zaman müthiş bir birikim var. Yani o Rönesans döneminin birikimi, sanatı orayı inanılmaz tetiklemiş.
1: Ya da hep beraber hatta gidiyorlar.
2: Herkesin
1: bence
2: anlattığı, Leonardo da Vinci işte matematikçi mi kardeşim, sanatçı
0: teknisyen
2: mı?
0: Teknisyen mi, sanatçı mı, bilim adamı
2: yani
0: mı?
2: Bilim adamı mı?
0: Yani baktınız, hatta magus diyor.
2: Hatta magus diyor. Yani büyücü diyeyim ben şimdiki ona.
0: Bilge büyücü.
2: Bilge büyücü şeklinde. Magus diyorlar. Yani baktığın zaman ama bunun beslenme alanı sanat olmuş. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman toplumsal anlamda ben sanattan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Yani mekanizma anlamında uzaklaştığımızı düşünüyorum. Daha çok böyle bilim ve teknolojiye yoğun bir giriş ve bu görselliği de sahte görsellikler üzerinden.
0: Entertainment.
2: Eğlence üzerinden bir mekanizmaya indirgenmiş durumda. Evet. Bunun üreteceği bilimin, matematiğin ya da felsefenin eskisi kadar üst düzey olması çok zor bu noktada açıkçası. Bu bizi yavaşlatan şeylerden bir tanesi. Bu anlamda aslında hani bana sorduğun sorular var ya, matematik öğretiminde niye böyleyiz, yok bilimden örneğin, aslında sanatta niye böyleyiz diye de çok konuşmak gerekiyor. O sanat anlamında bence ciddi bir boşluk var.
1: Şöyle bir şey olabilir mi burada peki? Şimdi Kıyege, hani bugün konuştuğumuz birçok insan da orada yaşamış. Aristo'su, şusu, busu. Şimdi işte Arap akınları oluyor. Bu ara Kıyege'de hep kurulan muhteşem medeniyetler var. Bir düşüş var. Felsefe, sanat, bilim ilerlemiyor. Sonra bir ferahlık dönemi var. Güneş, tarım hep var. Ve o ferahlık içerisinde bilim, sanat, felsefe beraber gidiyor. Sonra işte depremler oluyor. Mesela Efes'te çok büyük depremler. Bir çöküş. Sonra güneş çıktığında yeniden üçü beraber gidiyor. Yani sanki insanlar hayatta kalmakla ilgili dertlerini çözdüğünde
2: tabii
1: bunları beraber mi yüceltiyorlar acaba?
2: Birincil ihtiyaçlarımızı, yani özellikle o refah kısmını sağlamadığınız zaman olmuyor. Yani
1: ama
2: zaten
1: bir de şöyle de bir şey var Burakcığım.
2: O önemli.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda da işte savunma sanayisi inanılmaz gelişiyor.
2: Ama iki şey var. Yani yaratıcılık temel olarak iki şeyden besleniyor. Bir tanesi seni ya aşırı sıkıştıran bir ortamla karşılaştığında
1: işte
2: ortaya çıkıyor.
1: Tarihte.
2: Ya da rahat düşünme alanı bulduğunda oluyor. İkisi de olabiliyor. Yani
1: olabilir.
2: Baskı altında da yüksek yaratıcılık görüyoruz. Aslında çok baskın olmadığı ortamda da yüksek yaratıcılık görebiliyoruz.
1: Dördünün
2: yani
1: beraber gittiği zamanlarda da iyice bir ferahlık dönemi oluyor genelde gibi. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum. 1 ile 10 arasında bir sayı tutacağım. Bir rakam tutacağım.
2: Tamam.
1: Ve benim uğurlu rakamım 4.
2: Uğurlu.
1: Uğurlu rakamım 4.
2: Bende de şeyler yok ama olsun.
1: Bir dakika, soruyu öyle soracağım. Ve bir çekiliş yapılacak.
2: Tamam.
1: Benim uğurlu rakamım 4 olduğu için 4'ün gelme ihtimali artar mı?
2: Hayır, artmaz ya.
1: Nasıl artmaz ya? Ya bir dakika, bu çocuğu baştan romantik yaptık.
0: Yani
1: magus
0: olsaydı olmak üzere ben yani, kesin cevap verebilirim.
1: Hayır dedi geçti.
2: Öyle bir şey olmaz.
1: Seni romantik yerek boyuna koyduk, evet dedi geçti. Allah Allah.
2: Öyle bir şey olmaz. Ama 4 geldiğinde sen bunun keyfini ya da anlamını ona bağladığın için bir sonrakinde de 4 diyeceksin büyük ihtimalle.
0: 4 gelmesini arzulayarak arzu gücünü harekete geçirebilirsin.
1: Kesin ve hiçbir 7'yi hatırlamayacağım.
2: Ama
1: hep 4'leri hatırlayacağım. 4 gelmiş.
2: Yani bir Jedi trick yapabilseydim burada Jedi hareketiyle yapabilirdim. Belki de olmaz yani.
1: Tamam, biraz büyüye uzaksınız hala, anlıyorum. Peki hocam, insanın beynini kopyaladık. işte beynin kopyalanmasının ne demek olduğunu çok bilmiyorum. Buraya Mustafa Karakaş'la Sibel Karakaş geldiğinde biraz konuşmuştuk ve Mustafa Karakaş beynin bir kısmının kopyalanabildiğini ama bunun maliyetinin işte 10'de 1'inin kopyalandığı ama maliyetinin çok büyük olduğundan falan bahsetmişti. Yanlış bir şey söylüyorsam da inşallah tekrar gelip anlatır. Şimdi beynin kopyalanması durumunda bir de bir avatarımız varsa bunlar gerçekten beni ölümsüz yapar mı? Ben olur muyum? Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani eğer kartezyen bir Descartes haklısı ve bugün yapay zekada bu kartezyenizm merkezi noktalardan birini teşkil ediyorsa pek çok şey var çünkü. Evet, yani zihin var olmaya devam edebilir. Ama yani bütün bunlarla bağlantılı olarak başka bir şey daha var. Biz çünkü böyle yapay olarak üretilen robotlar, androidler falan filan

0: bahsettik. Fakat yapay zeka aynı zamanda şöyle cyborg olarak da karşımıza çıkabilir.
1: Evet.
0: Yani insan kendisi bedenli. Enjekte edilen bir ya da enjekte demeyelim. Belki de enjekte edilecek.
1: Enjekte edilecek tabii yani. Bilemeyiz.
0: Yarı makina olan ve yarı etkandan oluşan. Yani onlara şeyde burada da cyborg deniyor. Hı-hı. Şimdi mesela bunlarla karşılaşabileceğiz.
2: Cyborglar.
0: Yani bu çok işlenir şeyde, edebiyatta, sinemada falan.
1: Evet, çok var.
0: Evet, daha politik işlevi vardır. Bu farklılıkların melezleşme dediğimiz şeyle ilintilidir ama cyborglar gerçek olduğu zaman mesela ne olacak?
1: Evet, yani, Star Trek'te evet, meşhurdur mesela cyborglar. Yani cyborg hikayesi üzerine kuruludur o.
2: Son Frankenstein izledin mi?
1: Evet.
2: Nasıl duyuyorsun? Şunu da söyleyeyim. Evet.
0: Biz aslında hepimiz cyborgs artık. Hmm. Dişlerimize takılan implantlar.
2: Doğru,
0: evet,
2: tabii.
0: İmplantlarımız, tabii. Stentlerimiz. Ne bileyim işte artık her birimizin organı haline geldi.
2: Cepleri %100 öyle. Yani, kesinlikle öyle.
1: Zihnimizin bir parçası gibi olmuş diyebilir miyiz hocam?
0: Evet. Aslında cyborgs çok uzun zamandan beri.
2: Kesinlikle öyle. Bir çizgi filmde vardı. Bir beyin, bir robot dizi, bir sistem içerisinde. Hangisinde? Kötü karakterdi bir de. Ninja Kaplumbağalarda mıydı?
1: Şey, yoksa... Ninja Kaplumbağalarda. Evet, evet. Beyin bir robotun içerisinde.
2: Bir de şeyde mi vardı? Herkül'ün düşmanı mı acaba, öyle bir şeydi? Herkül'ün değil, pardon. He-Man'in sanki. He-Man. Ya var yani bu görüntüler.
1: Var tabii, bu görüntüler var. Ve şey, mesela bu düşünülmüş, esas korkutucu olan şeyi söyleyeyim. Bilim kurgu ya da fantastik, ama çoğunlukla bilim kurguda düşündüklerimizin çoğunu gerçekleştirme eylemimiz var. Eğilimimiz de var. Çünkü oraya, ha, o bize bir çapa atıyor. Attığı o çapayı gerçekleştirmeye yönelik bir şeyler yapmaya doğru da hep gidiyoruz.
2: Doğru.
1: Yani bilim ve matematikte hep bunu görüyoruz. Hep bu şekilde bir ilerleyiş var. Bu cyborg kısmı yani ben şahsen denemek isterim açıkçası. Yani kendi adıma söyleyeyim yani. Hiç fena olmaz. Çünkü yapamadığın bir beceriyi beyninin bir bölgesinin otomatik olarak yapıyor olması, ya da büyük bir veriyle karşılaştığında işte...
0: Tek başına bir süper zeka almak belki seni çok yalnızlaştırabilir ama hani diğer süper zekalarla biz korkalım.
1: Neden olmasın? Neden olmasın?
2: Ama yani sonsuz deneyim. Yani işte küçük bir çocuk olarak işte oyun ortamında da bulunabilirsin.
1: Evet.
2: Ya da işte bir bakım evinde de bir gün geçirip bir empati becerisi kazanabilirsin. Aslında insanın hep eksikliğini duyduğu şey üzerine giden bir sistem var, ama bizim herhalde en temel eksikliğimiz ölüyor olmakla ilgili.
1: Şimdi ben sana o zaman
2: yani hayal hep oraya gidiyor yani.
1: Alanından bir soru sormak istiyorum. Yani senin alanından bir soru sormak istiyorum. Bir çocuk doğdu. Hı-hı. Bu çocuğun tek arkadaşı, ya da işte maymun gibi, öyle bir örnek verelim. Hı-hı. Neydi
2: Punch
1: ismi?
2: Punch.
1: Tamam. Punch üzerinden bence daha güzel olur. Bir robot geliştirdik. Maymun görünümlü. Yapay zeka sahibi. Punch'un arkadaşı. Punch için insan mıdır? Ve sadece onunla karşılaştı.
2: İnsan mıdır değil, robot şey, maymun
1: yani
2: mu?
1: Maymun mudur?
2: Özdeşmiş.
1: Yani. Evet.
2: Yani şöyle.
1: Mesela ben bir çocuk üzerinden düşünürsem, bir çocuk öyle bir cyborg yarattık ki görünümü tamamen şey, insan gibi ama bir cyborg. Peki bu çocuk bunun farkına varabilir mi?
2: Yani çok...
1: Aslında Turing testi gibi. Evet. Bir mekanizmayı, hayal, yani Turing testini geçen bir yapay zekayı yaratırsak
2: şöyle
1: insanın tanımına ne diyeceğiz?
2: Şöyle düşünülebilir. Çok teknik bir cevap vereyim. Çocuklar 13-14 aylıkken aynadaki görüntülerinin kendileri olduğunu anlıyorlar. Öyle bir bilişsel beceri gelişene kadar karşısındaki her şeyi kendisi gibi düşünebilir. Köpekler mesela hiçbir zaman aynadaki görüntüsünü bilmiyor. O yüzden işte sana benzediğini de düşünebilir. Bir başkası. Ama Punch için gittik ya, maymunlarda orangutanlarda 6 yaş gibi aynada kendisini gördüğünde aha bu benim
1: diyor.
2: Diyebiliyor. Hmm. Bir de bir tek hayvan daha var, tahmin et. Çok becerikli bir hayvan olarak geçer her zaman.
1: Çok becerikli.
2: Çok becerikli, en akıllı, en böyle şey, iletişimi güçlü olan hayvan.
1: Köpeklerde mi?
2: Köpeklerde değil. Yüzenlerden biri.
1: Balina.
2: Yunuslar. Ya yunuslarda da olduğu söyledi. Çünkü aynadaki yunusu diğer her şeyden ayırabildi. Yani orangutan ve yunuslarda bu var. Yani o zaman o yaşa geldiğimde ben ve diğeri arasındaki farkı kendimi bilerek ayırt edebiliyorum.
1: Hmm.
2: O zaman yani bu, ama ilk başta herkes için aynıdır tabii ki. Yani evet. Verdiği oyuncağı kendisi gibi zannediyor.
1: Ya ben mesela bununla ilgili meşhur bilim kurgulardan bir tanesinde gördüğümüz şey bu. Yani tamamen insan görünümlü olan bir şeyle yaşam nasıl olur? Yani ama yapay zeka ya da işte
0: Turing
1: makine
0: testi,
1: şeklinde.
0: Evet,
1: Turing testi
0: aslında çok daha haybel.
1: Çok güçlü bir test bu arada. Ya. Çok güçlü bir test.
2: Biraz bahsedelim.
1: Hala geçer yıl. Hocam buyurun.
0: Yani şöyle düşünün, önünüzde bir duvar var ve arkada iki

0: Bir kişi var. Bunlardan biri yapay zeka. Hadi robot görünümünde yapay zeka diyelim. Hadi isterseniz
1: bilgisayar
0: biraz
1: diyeyim.
0: Ben şimdi biraz değiştiriyorum. Android görünümünde. Tamam. Bir de gerçek insan. Şimdi diyor ki ikisiyle de iletişime geçiyorsun, konuşuyorsun. Eğer ayırt edemiyorsan hangisi yapay zeka, hangisi evet o düşünüyor demektir diyor.
2: Süper.
0: Evet,
2: çok net, çok güzel bir
1: ama bu şey testi bence. Geçen yapay zeka yok.
2: Yok henüz. Ama henüz zaten gümüş madalyaya kadar gelmişler.
1: Tabii, henüz daha.
2: Senin
1: daha
2: altın gibi, madalyayı kazandıkları da onda halledecek.
1: Bir puan uzakta abi altın madalyaya. Yani tamam. Seneye kazanır yani.
2: Peki satranç oyununda kazanıyor değil mi makine?
1: Abi satranç değil abi.
2: Bilgisayar kazanıyor
1: go, yani. Go oyununda dünya şampiyonu, efsane dünya şampiyonunu yendi.
2: Ha tamam.
1: Yani AlphaGo yani Go satrançtan çok daha fazla hamle olasılığına sahip acayip evet, bir oyundur. Ve bu AlphaGo gerçekten efsanevi bir Go ustasını yendi. Şimdi bu düşündüğümüz şeyler geldiğimiz nokta, bu arada AlphaGo satranç diyorsun. Bunlar ne oluşturdu biliyor musun? Matematiksel yazılımın temellerini bunlardan oluşturdu. Bilgisayar bilimciler. Onu kullanarak oluşturdular. Şimdi alfa tensör, işte alfa geometri dediğimiz matematiksel hesapları yapan bütün yapay zekalar, bu alfa serisinin hepsi aslında bundan beslendi.
2: Vay müthiş. Müthiş. Tabii. Çok güzel bir bitiriş olacak ama hala son sözlerinizi almadım.
1: Bitirişi daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Yapay zekanın da öğrendiği şey oyun üzerinden oldu.
2: Oyun üzerinden değil mi?
1: İnsan da oyun üzerinden öğreniyor ama.
2: Çok güzel. Dur. Son sözüm bu olmasın. Şimdi biz programı bitirirken bu arada Hakan'cığım yeni başlıyoruz. Bir şaka yaptı sana diye bakıyorum. Hakikaten şaka yaptı.
0: Şimdi yapay zeka değilim. Yoruluyorum.
2: Öyleyim. Şimdi biz programı bitirirken önümüzdeki hafta Hakan Çörekçioğlu'nun hangi sözleriyle başlasın gibi bir soru soruyor. Sonra da Burak Karabey'in hangi sözleriyle başlasın diye. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
0: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim mi? Ben en sonunda şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de en temel, gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimist olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
2: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum. Bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamdınız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın?
1: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kalacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı. Bir de teknolojilere asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
2: Müthiş son cümle. Şimdi bizi izleyenler, insan hayatı takipçileri geçen haftaki Belma Tuğrul'un sözleriyle Burak Karabey'in bitişini duyduklarında şunu söyleyecekler. Vay be. Gerçekten de bu iş böyle demek ki. Çok benzer cümlelerle bitirdiniz.
1: Süper.
2: Belma Tuğrul hocam da okul öncesinin büyük
1: tabii,
2: üstadı. Duayen ismidir. Hakan Hocam, sevgili dostlarımız Elçin Nal ve Lale Şenses'in selamlarını da iletmek istiyorum buradan. Kuşadası Hayatı'na.
0: Ben de onlara iletiyorum. İletelim. Evet, buradan.
2: Son,
0: evet.
2: Çok yakın zamanda bir araya geliriz inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Beni çok memnun ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Sevgili izleyenlerimiz, çok güzel bir insan hali programı dolu dolu geçti. Felsefeyi, matematiği, psikolojiyle de mümkün mertebe ilişkisini kurmaya çalıştık. Ya diyorsunuzdur ki, ya evet, şunu da sorsaydın keşke. İşte iki saat bazen yetmeyebiliyor. Ama izlediğiniz için ve görüşlerinizi aktardığınız için, sorular sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar. Sizlere kocaman, harika bir hafta, güzel bir hafta sonu ve keyifli günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize.

0: 남부 평양 12지구 수사대 소자 림철이.
1: 그제 코레리 bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan.
2: Ben de polisim demida.
1: Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 günü var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Çabuk Halim, çabuk bas gaza.
1: Ya basıyorum ablacığım, basıyorum.
0: Halimciğim, daha çok yolumuz var mı?
1: Yok Feride, geldik artık, yettik işte.
0: Halim hadi yetiş, kurban olayım hadi.
1: Yetiştim ablacığım, yetiştim. Bekle sen bana, bekle, vermeyeceğiz abi, vermeyeceğiz. Yürü oğlum, yürü lan.
0: Tamam. Ne tamam?

0: Kardeşim nerede kaldı bu müdür?
1: Aşağı indi, geliyor.
0: Tamam, bekliyoruz.
2: İmza atacak. Müdür yok. Adamın keyfini bekliyoruz. Savaş, git bul şu adamı, getir. Başlatma müdürüne. Savaş!
3: Aziz Bey, sakin olun, sesiniz duyulacak.
2: Savaş!
4: Allah! Nereye? Adamı kaçıracaktık. Ev işi bugün de yatacaktı bak.
5: Furkan, biz eşkıya mıyız?
4: Değiliz işte. Değiliz, o yüzden geçmiş olsun. Hadi.
5: Furkan.
4: Hadi abi.
5: Daha ne olacak şimdi ya? Ne olacak? Başladığımız yere geri döneceğiz.
4: Babamın evinden de böyle atılmıştık.
5: Evet. Ama şimdi yalnız değiliz. Dayım var. Melih ablalar. Ali abi. Siz. Sırtımız yere gelmez. Hadi.
6: Kusura bakmayın, beklettim. Evrak tamam değil mi?
0: Tamam müdür bey. Her şey tamam. Kontrol de edildi. Yalnız biraz çabuk olursanız, acelem var. Şu işi hızlandırabilirsek.
6: Tamam. Buyurun, imzalayabilirsiniz.
2: Aç şu imzayı. Otur.

0: çıkmışlar. Kesin satıldı ev.
1: Ya durun, acele etmeyin. Bulacağız, bulacağız.
0: Bir ara şunu bir daha.
2: Bakar mısınız? Buraya iki kişi gelecekti Emirgan'da bir ev satışı için.
0: Üç. Bir de Taci var ya.
3: Müdürün odasında. İleride sağda.
1: Allah. Yürü. Abi basma.
4: Melia?
5: Samim, evi bu Zeynep.
0: Aziz alıyor.
4: Ne?
0: Evet abim, bu adamı göstermedik. Talat.
5: Söyle ne olursun.
6: Talat Bey?
1: Ne Talat Bey, yalan mı?
6: Beyefendi bakın.
1: Bunların hepsi Aziz abinin kumpası. Evi sizi sokakta bırakmak için alıyorlar.
6: Aziz mi?
1: Evet.
4: Ulan nankör. Ulan nankör. Lan.
7: Attı imzayı. İmzayı attı. Attı imzayı attı. Attı.
6: Beyefendi bir dakika. İmza atıldı mı? Atıldı. Geri dönüşü de yok. Ver kardeşim evrağı. Ver.
8: Vermiyorum.
6: Bırak şunu, ev satıldı.
8: Öyle mi?
7: Taci.
8: Bir dakika Samim. Satmıyorum kardeşim.
0: Nerede? Ablam, inanamıyorum.
6: Ama Taci Bey, olur mu öyle şey?
8: Olur.
7: Ya tamam, sen ne yüzle konuşuyorsun daha ya? Yeter, git patronunla konuş.
6: Müdür Bey, iftira atıyorlar, ortada kumpas falan yok.
1: Yok, inanma anam babam, inanma kardeşim. Taci abi, sen satmıyorum dedin mi?
8: Dedim.
1: O kadar mesele kapamıştır, hadi babacığım, hadi.
9: Öldüreceğim lan seni! Sakin Aziz, getir Talat'ı buraya!
10: Aziz Bey, sakin!
9: Getir, öldüreceğim!
10: Aziz Bey!
9: Nankör!
10: Aziz Bey!
7: Vallahi Savaş Bey, madem ki ev sahibi kandırıldım diyor, imza işlemi de tamamlanmadı. O zaman satışı iptal edeceğiz.
4: İptal mi?
7: Evet. Hayırlı olsun kardeşim.
0: Müdür Bey sağ olun vallahi. Samim.
6: Müdür Bey parayı aldılar.
8: Kuruşuna kadar geri verilecek kardeşim.
6: Bakın Müdür Bey.
1: Kardeş.
6: Uzatma. Tamam, bak Müdür Bey ne diyor, işlem tamam. Artık ev bizim değil mi sen abi?
4: Bizim abi.
0: Gitmiyorsun ha Samim?
4: Gitmiyoruz Melih.

0: Alo? Söyle Melia. Kim? Sasım hadi. Allah!
1: Kenar uzunlukları farklı olan üçgenleri çeşit kenar üçgen diyoruz. Şimdi bunu örnekleriyle görelim arkadaşlar. Hocam. Evet çocuklar, kim tatlı ister?
2: Alıp başımızı gideceğiz.
3: Nereye gideceğiz ya?
2: Ya şöyle açıklık, ferah bir yer. Şehirden uzak. Senle ben ikimiz masamızı kuracağız. Güneş batıracağız. Senle ikimiz.
3: Samim.
2: Akşama döneceğiz ya. Bak bana itiraz etme. Evdi, çoluktu, çocuktu, yüzünü gören cennettik.

0: değil.
1: O zaman yani kaçak buluşacaksak biraz uzaklarda buluşalım Ferde. Bak zaten Gülendam ablamın çenesi durmuyor. Melih ablam başladı gözleri belertmeye. Buralarda görürlerse anlayacaklar.
0: Ay anlarlarsa ben mahvolurum.
1: Yani. He? Gel uzaklarda bir yerlerde buluşalım. Kulenes köyü. Vallahi bak çok uzak değil Ferde. He?

0: Yavaş yavaş yavaş yavaş. Kızımız var orada, kızımız, dikkat et.
1: Yarın öğreneceğiz onu.
0: Ne?
1: Cinsiyetini. Yarın doktora gideceğiz ya.
0: Yavrucuğum, kız o, ben biliyorum, bana sor.
1: Allah Allah.
0: Var mısın iddiaya?
1: Ay saçmalama.
0: Nesine?
1: Bilmiyorum nesine.
0: Tamam, kaybeden kazananı yemeğe götürecek. Ya da daha büyük bir şey, seyahat, ne istersen.
1: Ay Ali.
0: Ya her şartta sen kazanıyorsun.
1: Sana pahalıya patlayacak.
0: Patlamaz ama. Ben hazırım.
1: Vallahi delisin sen.
0: Var mısın?
1: İyi varım, tamam.
0: Görüşeceğiz.
1: Görüşeceğiz, tamam.
0: Ne? Ha kızım benim. Bak kız ha, ben biliyorum, sen bana sor ya, o kız.
2: Hadi iyi akşamlar.
3: Meryem. Peri kızına sakın bir şey söyleme ha. Canımız ciğerimiz ama malum Cenez.
2: He, Peri kızını bul da bir şey söyle.
3: Ne?
2: Anacığım vallahi Halim bırakacak dedi ama tapudan beri kayıptır yani, yok.
3: Gelir ya, gelir. Zaten Halim yanındaysa merak etme.
2: Bir acayip oldu o Samim. Öyle sessiz telefonlar, göz devirip pel peli bakmalar falan.
3: Cık. Aşık olmasın?
2: Bence aşık. Ama işte kime aşık?
3: Uğursuzun yani.
2: Telat. Yok, onu beğenmiyor.
3: Ya kime?
2: Artık bilmiyorum. Bir şeyler karıştırıyor ama.
3: Karıştırmaz ya. Aşık olsa sana söylemez mi zaten? Hadi sen git hazırlan. Yarın sabah erkenden yola çıkacaksın.
2: İyi, hadi iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Meryem.
4: Abla. Ablacığım.
5: Ver.
3: Ne yapıyorsunuz bakayım aslanlar?
6: Eve dönüşümüzü kutluyorlar.
4: Evet dayı, tam ümidi kesmiştik.
3: Yok ya, elin adamını uyutmuşsunuz ha, duydum.
7: O Furkan abinin fikriydi.
4: Mertcan.
7: Bütün dediklerini yaptı, ev satılmadı. Melih abadan da ayrılmadık.
3: Ayrılmadınız mı? Ver benim oğlum benim. Can canım, ayrılmayacağız zaten, gelin bakayım. Daha da hiç ayrılmıyor. Ha canım, ciğerim bunlar benim canım, ciğerim. Duydunuz mu beni ha?
0: Abi nereye ayrılık?
3: Ya bir şey yok ya, Melih ile gidip biraz kafa dinleyeceğiz Alçuk.
0: Baş başa.
3: Ne var baş başa?
0: İyi gidin abi tabii. Dün zaten boş odada kalmışsınız.
3: Oğlum uyuduk uyuduk, tamam, kızın üstüne varmayın.
0: Yok, ne varacağım abi, olur mu öyle şey?
3: Otel sana emanet ha.
0: Ne otel mi? Yok abi, olmaz, bugün büyük gün.
3: Ne var bugün?
0: Çocuğun cinsiyeti belli olacak, kız mı olacak erkek mi olacak.
3: Yarın gidin.
0: Yok yarın olmaz, Seyhan beni keser abi. Kız bir aydır bugünü bekliyor.
3: Oğlum ya kız olacak ya erkek olacak zaten.
0: Kız olacak da Seyhan'la iddiaya girdik.
3: Vay Allah'ım ya.
0: Abi yok, imkanı yok vallahi, bugün bana hiç bulaşma, ben çaya bakıyorum zaten.
3: Alo.
2: Ay Sami'm, sanki günler torbaya girmiş gibi. Bizimkiler doktora gidiyormuş ha.
3: Ya öyleymiş bu. Ali çok söyledi şimdi.
2: Seyhan da tutturdu işte. Abla illa sen de gel falan.
3: Bizim seyahat ne olacak?
2: Seyahat yani, doğru diyorsun da Sami'm, bu da sonuçta kardeştir yani. İlla ablasının yanında istiyor. Şimdi gelmem desen kalbi kırılacak.
3: Melia.
2: Sami'm. Bir gün idare etsek. Hayır, bir öğrensek şu bebek sağlıklıdır. Artık ondan sonra ziv ziv gezeriz.
3: İyi tamam, öyle olsun ya.
2: İyi tamam o zaman. Bak çok teşekkür ederim. Bir
7: ikincisi, ben de hazırlığımı artık yarın yapacağım.
2: Ondan sonra sen beni çağır, hop de ben oradayım.
3: Tamam.

0: bak bak bak. Bak yengemin eltisi. Adana'dan Polonezköy'e geliyor. Geldim demiyor. Bana boy boy fotoğraf yolluyor ya.
1: Sen başlattın. Bütün sülaleye boy boy Mustafa Keser fotoğraflarını yollarsa böyle olur.
2: Halim, yeter Gülendam. Akşamdan beri olanı yedim bitirdim.
0: Ya ablacığım, beni de götürsün ya.
1: Götürmeyeceğim.
0: Halim.
1: Olmaz.
0: Ya bak valla bir fotoğraf çekineyim, geri döneceğim ya.
1: Ablam ısrar etme Allah aşkına. Tamam gitmeyeceğiz. Ol, bitti bu kadar, bu kadar.
2: Kızım, ne işi var Halim'in Polonezköy'de? Bütün gün çalışıyor. Bırak, yazık.
0: Valla bir gittiğini duyarsam var ya.
1: Ablacığım üstüme gelme Allah aşkına. İçimi tükettin, Kur'an çarpsın ya. İçimi kıydın vallahi billahi ya.
3: Alişo, bugün doktor kaçta?
1: Öğlen abi.
4: Bence kız geliyor. Hı.
1: Aslan Eda abi.
5: Erkek olacak.
3: Bence de.
1: Beyler ayıp oluyor ha.
3: Ya niye ya? Meydan muharebesine döndürdünüz ha işi.
5: Şeyhan abla, ben de gelebilir miyim?
4: Ay gel bir tanem.
3: Can Can.
4: Sen abi gelsin, ablam da geliyor.
1: Ne? Yenge mi?
5: Hı.
1: Siz bugün beraber şey...
3: Yok, sayenizde.
1: Tamam o zaman sen de gel bak, madem yenge de geliyormuş.
5: Olay dayım da geliyor.
3: Ya oğlum benim ne işim var doktorda ya?
4: Abi gel, sen de görmüş olursun.
5: Lütfen.
1: Gel abi, torununu göreceksin ya.
3: Torun değil lan, yeğen yeğen.
4: Sen mi abi?
3: İyi tamam, gelin o zaman ya.
5: Yaşasın.
3: Siz gidin, ben sonra gelirim tamam, benim önden bir işim var.

0: Ya gel işte. Ablam ben şeye gideceğim.
1: Neye gideceğim?
0: Ya hastaneden arkadaşlarla buluşacağız biz.
1: Gülüm ne arkadaş bu Allah aşkına?
0: Ablam işte arkadaş yani. Kaç yıl çalıştık beraber, millet özlemiş.
1: E tamam, yarın bulur.
0: Abla.
1: Allah Allah, bir hastaneden arkadaş çıktı. Tutturdun hastaneden arkadaş, bir hastaneden arkadaş. Yahu öz be, öz yeğenin. Daha doğmamış bir Sabi'den söz ediyorum sana bak.
0: Ay canım benim ya. Keşke kızı olsa.
1: Ay canım benim. E tamam işte, sana da onu diyorum. Gel görelim diyorum. Hayır diyorsun, kardeşim bebeğini görmeyeceğim. Gel babam gel.
0: Babam biz de şeyi konuşuyorduk.
1: Torundan bahsediyoruz babam. Sihan'ın evladından.
2: Ne oldu o delikanlı?
0: Kim?
2: Ya pehlivanın evini kurtardı. İstemeye gelen yok mu?
1: Telat.
2: Aferin. Mert çocukmuş.
1: Ama şimdi yiğidi öldür hakkını yeme babam. Bak o çocuk öyle bir çocuk çıktı değil mi Feride?
0: Öyle ablam.
2: O Aziz'e de boşa güvenmişim. Beş para etmez.
1: Aman boşver Aziz'i. Sen o Samim'in gururundan taviz vermeyen edasını bir görseydin.
2: Ya tamam, o maçlıkçıyı müdafaa etme bana. Yemeğin iyi. Haydi.

0: Oza beni istemişsin.
1: He oğlum ya. Geç otur da şöyle geç otur. Ben de diyorum bu geç kalmaz. Öğlen oldu. Hayırdır nereye kayboldu ya?
0: Buradayım abi aşağıdaydım.
1: He aferin. Sen nankör kedinin bir hikayesi var. Bilir misin?
0: Abi.
1: Şimdi bu kediyi böyle besliyorlar, büyütüyorlar. Ya böyle toraman bir şey oluyor böyle. Böyle samur tüyleri var. Besili. Sonra ne yapıyor biliyor musun?
0: Abi.
1: Geliyor. Sahibini cırmıklıyor.
0: Gitmesem sokakta kalacaklardı.
1: Kalsın. Düşmanımı kurtarmak sana mı kaldı? Allah'ın işgüzarı. Ben sana ne dedim? He? Benim işime karışma dedim. Bu iş benim işim dedim. Sen ne yaptın? Beni sırtımdan bıçakladın.
0: Aziz abi.
1: Bundan böyle sana işmiş yok. Benim nankör kedilerle işim yok. Cırmıklıyor. Çık git. Terk et burayı. Git.

0: Bilemez öyle.
1: Tamam ablam.
2: Feride?
0: Feride.
1: Ablam tamam geliyorum.
0: Ya hadi.
1: Alo. Halimciğim biz bir doktora gideceğiz şimdi.
2: Ne doktor Feride? Polonezköy?
1: Bugün çocuğun cinsiyeti belli olacakmış. Ablam da ant verdi illa geleceksin diye.
2: Ha. Peki o zaman doktordan sonra görüşecek miyiz?
1: Görüşeceğiz tabii halimciğim. Ben seni işim bitince ararım, tamam mı?
3: Hey ablam nerede kaldı?
4: Feride! Yok ya, bu yavuklusuyla konuşuyor ya.
3: Kim?
4: Kim olacak Feride? Bak ben kimsenin günahını almayı sevmiyorum Ali, sen de bunu biliyorsun. Ama vallahi bu sefer bu bir şeyler karıştırıyor.
3: Ha yok be abla.
4: Feride! Bak hala ya.
2: Yenge dur ben bakarım, dur.
3: Geldim.
2: Nerede kaldın ya?
3: Telefon görüşmesi yaptım da.
4: Kim?
3: Gülüm Şeyda özlemiş aramış yani. Kim olacak?
2: Hadi yenge hadi geç kalıyoruz hadi.
4: Dur Sami.
2: Sonradan gelecek bir işi varmış. Hadi. Hadi.
4: Hadi Altay Gemiz hadi.
2: Feride hadi. Ne haber?
5: Hoş geldin usta.
2: Hoş bulduk.
5: Çay çekeyim mi usta?
2: Çek. Dur. Heh. Alo. İyi günler kardeşim. Ya ben bugün için bir rezervasyon yaptırmıştım. Halim Karataş. Onu iptal ediyoruz. Ben yarın için tekrar arayacağım sizi. Eyvallah, sağ olasın. Haydi. Ha bir de şey diyeceğim. Nasıl geliyoruz ya bu Polonez köyüne? Ha Kavacık'tan geç yarım saat sonra. Tamam eyvallah, oralarda da sorarız artık. Sağ olasın, iyi günler. Hadi bakalım. Gel ablam gel. Hoş geldin. Ayaklanmışım.
4: He vallahi çok sıkıldım evde Halim.
2: He buyur.
4: Sen nerede Cem Polonez köyünde?
2: Hiç. Yok bir şey.
4: Demin nasıl gidildiğini sordun.
2: Yok ya o şey için başka şey için önemli değil. Arkadaşlar.
4: Ya bak bas sürpriz yapacaksın.
2: Ya ne sürprizi ablam Allah aşkına, ne işin var benim Polonez köyünde?
5: Hoş geldin abla.
4: Hoş bulduk.
2: Afiyet olsun.
4: Halim.
2: Ya ablacığım Allah aşkına ısrar etme. Bak burada parklar var, yeşillikler var, bahçeler var. Onları çek, kartpostal çek. Sen nispet yapacaksın diye ben niye gideyim Polonez köyüne? Cumali bana da bir çay çek Allah aşkına.
5: Çekeyim usta.
6: Heh, Kamber geldi. Hayırdır sen?
7: Al bu parayı. Al bir daha da benim karşıma çıkma.
6: Vallahi Allah için şanslı adamsın ha. Ben buralara yalnız başıma geldim. Ne yaptıysam dişimle tırnağımla yaptım. Senin arkandaysa bir ordu.
7: Öyle de kalacak Aziz. Bizi evle barkla dağıtamazsın oğlum. Ancak daha da kenetleniriz biz. Sen istediğini yap. İstediğini yap. Ardına da bakma. Biz ne parayla parçalanırız ne de başka şeyle. Biz aileyiz.

0: Alayım. Alayım. Alayım. Bahisleri açıyorum. Erkek olacak diyenler?
1: Ben.
0: Sen mi? İyi. Güzel. Yiğit. Furkan. Erkek.
2: Aa, sen de mi erkek diyorsun?
0: Ya, ne diyeceğim ki? Tanımıyormuşsun gibi beni.
3: Allah'ım ya.
2: Bence kız olacak.
4: Bence de.
1: Yaz abicim, kızlar kız diyor, erkekler erkek diyor.
0: Aynen öyle.
1: Mertcan erkek.
0: Mertcan yazıyorum, tamam.
2: Daha iyi bizim için, daha çok kazanacağız.
0: Ha ya, hala kazanacağız diyor ya.
2: Birazdan belli olacak, fena bozum olacaksınız.
1: Bozum. Bozum oldum.
5: Hazır mıyız?
4: Doktor bey, biraz daha beklesek.
6: Evet, gelecek var. Sen abi gelecek de onda.
7: Meryem'le dayım nerede?
4: Gülüm gelecek şimdi.
2: Ablam 15 dakika oldu.
7: Ha, gelir şimdi.
5: He? Kusura bakma.
2: Sami neredesin Sami?
8: Ya halledilecek bir iş vardı da ona baktım.
5: Kızım sen iyi misin sen Sela?
7: İyiyim Sami abicim.
8: Ha, kusura bakmayın, beklettim doktor bey.
5: Hazırsak başlayalım.
8: Tabii tabii, buyurun buyurun, başlayın.
9: Evi aldılar. Bugün de torun belli olacak.
10: Ben size demedim mi Cabbar Bey, her şey yoluna girecek diye. Allah hayırlısıyla üç kızdan sonra bir de erkek torun nasip eder inşallah.
9: Pelivan var ya, doğrusu bir delikanlıya daha hayır demem. Kerata illa güreşeceğiz diye canımı çıkarıyor. İki erkek birbirinden istedikleri gibi genişirler.
10: Sağlıklı olsunlar da. Kıvırcık nerede?
9: Ablasıyla doktorda. O gelsin, senin torunu da alır gideriz.
11: Çaylar geldi. Amca kuşburnu.
9: Hanımın.
10: Teşekkür ederim.
9: Çay bana.
11: Yenge ağzının tadını biliyormuş amca. Afiyet olsun.
10: Sağ ol, teşekkür ederim.
7: Evet bu mu?
0: Evet Mert o.
7: Dayı nasıl anlıyorlar erkek mi kız mı olduğunu?
8: Oğlum şeyden anlıyorlar şey.
4: Sen gelsene yanımıza.
8: Yok Meryem, burası iyi böyle. Bir rahatsızlık olmaz. Tamam.
5: Evet, cinsiyete bakıyoruz.
2: Hadi bismillah.
4: Ay.
8: Ne oldu Meryem?
4: Tam erkek çıktı.
7: Gerçekten mi?
4: Gerçekten kocayla.
2: Ablam nereden gördün, kurban olayım.
1: Maşallah maşallah.
2: Seyhan'ım bu ne?
12: Ay abla ben ne bileyim?
5: Doktor bey. Bebeğin göbek kordonu. Bazen karışıklığa sebep olabiliyor.
7: Erkek değil mi?
11: Kız, biliyordum bu kız kız.
12: Üf, doktor bey.
5: Bakayım.
4: Bak canım.
0: Furkan, Yiğit, Mertcan erkek. Ali abi. Eda, Ayça kız.
2: Tamam da nereye götürüyorsunuz bizi sonuçta?
0: Nereye götürüyoruz sizi sonuçta? Biz maça gidiyoruz, canınız isterse geliyorsunuz.
2: Allah Allah.
0: Aynen öyle. Arasana.
11: Ha, ara ara.
2: Daha çıkmamışlardır.
11: Ya hadi hadi hadi, ara ara.
2: Yok. Açmıyor.
0: Nasıl açmıyor? Niye açmıyor ya?
2: Açmıyor.
5: Yok. Göstermiyor.
2: Nasıl göstermiyor?
5: Bakın sırtım döndü.
4: Döndüremiyor muyuz?
2: Heh. Döndü mü? Ben bir şey hissettim sanki.
4: Ay hadi be Allah'ım, ne olur ya.
5: Yok. Maalesef göremiyorum.
6: Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Gene daha bir ay bekleyeceğiz. O kadar da iddiaya girdik.
5: Göstermedi ha kerata.
6: Yok abi, göstermez. Mahalle gidersek tabii. Bu da kız, gururu var. Saklanıyor tabii.
5: Ben sana dedim ben gelmeyeyim diye.
4: Sami, olur mu öyle şey ya? Hep bırak şeyini göstermesin. Yani sağlıklı olsun da.
2: E tabii öyle.
4: Şimdi, sen aradın mı?
6: Kimi?
4: Telat'ı. Arayacağım diyordun, bir sağ ol diyeceğim diyordun.
6: E tabi arayıp teşekkür etmek lazım Telat'ı. Peri kızı var mı sende bunun numarası? Ben bir arayayım sahiden ya.
3: Olacak da abi.
6: Mesaj geldi ya.
3: Alayım abi.
6: Dur bir dakika.
3: Abi alayım.

0: Şeyferi de yavaş ya.
1: Bana müsaade.
0: Nereye gülüyor?
1: Arkadaşlarla buluşacağız da biz bugün abla.
0: Buraya gelselerdi abla.
1: Yok gülüm, onlar beni bekliyor. Abim bu da numara, bak sen. Hadi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.
2: Kaç? Talat, ha ben Samim ya. Nasılsın? Ya dün o hengamede sana bir teşekkür edemedik bak. Vallahi büyük kardeşlik yaptın ha bak.
0: Hepimiz teşekkür ediyoruz.
2: Ha bak, yengeni duyuyor musun? Teşekkür ediyor sana. Ha. Bu aziz bir arıza falan çıkarmadı değil mi? Nasıl sayılmaz? Vay alçak bak.
3: Ne oldu?
2: Sen neredesin şimdi? Ya tamam, ben geleceğim. Sen neredesin? Ya kardeşim itiraz etme. Geliyorum ben ya. Tamam. Tamam.
0: Samim.
2: Çocuğu işten kovmuş ya.
0: Ne?
3: Ne yapacaksın?
2: Ne yapacağım? Gideceğim, çocuğu alacağız. Misafir edeceğiz Aliç. Bizim yüzümüzden, delikanlı işinden gücünden oldu.
3: Geleyim mi?
2: Yok gelme, sen karının yanında kal.
0: Alo. Saime teyze. Ha merhaba.
4: Meliha Hanım, merak ettik. Samim Beylere gözün aydına gelecektik. Halim doktora gidecekler dedi.
5: Sor bakayım cinsiyeti neymiş.
4: Ne oldu, belli oldu mu?
0: He yok, daha göstermedi. Artık başka sefere Saime teyze.
3: Abi mahallede bilmeyen kaldı mı?
2: Bilmiyorum abicim.
0: Tamam Saime teyze, artık gösterince ben arayıp müjdeyi vereceğim. Aa, İyi oldu hadi.
1: Ablam Saime teyze nereden biliyor?
0: Vallahi Halim'den öğrendim dedi ama.
2: Ya doktoru biz sabah öğrendik. Melia, Halim'e kim söylemiş?
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Ablam anlayacak Halim. Yani ben arkadaş mı arkadaş diyorum ama yok, cin gibi kadın. Yani eli kulağında.
6: Ya yarın bir uzaklaşalım da kafamızı toplarız. Yani bu böyle böyle yalanla dolanla olmayacak Feride.
1: Ha olmaz vallahi.
6: Ya bence iki tane yol var. Birincisi gidip açık açık konuşalım Feride.
1: Halim nasıl konuşalım, gözünü seveyim, şöyle bir gözünün önüne getirsene. Öyle olmuyor, böyle de olmuyor. Biz resmen ateşle oynuyoruz Halim.
6: Oynayacağız. Yangınsa yangın, ateşse ateş be. Yanana kadar da gideceğiz Feride.
7: Kız çocuk doğuruyor. Bizimki sap gibi bir başına. Hani bebek olmuş da kız mı erkek mi onun tasasına düşmüşler.
8: Düşmüşler ama vallahi öğrenememişler.
7: Göstermemiş kızım.
8: Allah'ım yengecim, göstermemiş ne demek ya? Çocuk parmağıyla mı gösterecek Allah aşkına ya? Yani şapa attın mı kabarıyorsa erkek, yayılıyorsa kız.
7: Gülendam.
8: Acaba kelle mi ayırsak?
7: Hayda. Kızım isteseler yaparlar. Alemin işine karışma.
8: Ya yengecim bunlar iyice İstanbullu olmuşlar. Yok doktor söyleyecek de, çocuk parmakla gösterecek de, Allah aşkına yani benim anam salak mı, senin nenen akılsız mı yani? Ha? Bir kere şaşmış mı bu usuller, sen bana söyle bakayım.
7: Aa, şaşmaz. Onlar eski usuller.
8: Öyle canım öyle. Şimdi kalk bakayım.
7: Nereye kız?
8: Vallahi hava güzel, güneş açtı. Karnımız da acıktı. Biz bu işi iki dakikada çözeriz. Bak bak bak. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Allah Allah. Hadi canım benim. Hadi.
1: Masum sürü halinde geliyorlar.
9: Beğendin mi Pelvan?
10: Hiç bu kadar çok balık görmemiştim.
11: Ay ne güzel şeyler yapmışlar çocuklar için. Her gün bir yere gitsek bitiremeyiz.
9: Gezeceğiz diyordun ya İkbal Hanım. Ya, yoksa şikayet mi ediyorsun?
11: Yok, şikayet eder miyim hiç? Bayıldım Cabbar Bey, bayıldım.
9: Ne var? Ya şöyle doğru dürüst baksaydım hele. Erkek değil mi, emin misin?
10: Bilmiyorum, sırtını döndü.

0: şunlara bak.
1: Ay Halim ya, burası harika bir yer. Baksana şu balıklara.
2: Daha da uzaklarda alışveriş merkezi yoktu Feride. Herhalde sizinkilerin de eli kolu buraya ulaşmaz.
1: Yok yok, erişmez, merak etme.
2: İşte balıklar var, yeşillik var, sular var. Bakıp bakıp eğleneceğiz artık.
3: Ne oldu? Kim be? Nerede?
1: Halim kimse değil. Baksana ne yazıyor. Siz de dalabilirsiniz.
2: Aman be Feride, tövbe tövbe.
1: Ay düşünsene burada daldığını.
4: Yok vallahi ben kafam bile sokamam söyleyeyim be.
1: Zaten sen değil ki Halimciğim, ben dalacağım.
4: Yapma Feride ya.
1: Ay ne olursun Halim, hadi. Ne olursun.
4: Feride yapma.
1: Hadi hadi ne olur.

0: Sanat oğlum bak, odun hazır. Öyle amşam değil ama idare ederiz.
1: Bak gülüm, bizler de zaten buradayız. Bir sıkıntıdır, bir rahatsızlıktır olursa.
0: Sakın, çekinme yok.
2: Ya Sami abi, çok sağ olun da ben kalmasam Aziz abi ayıp olmasın.
0: Oğlum bir gece kalacaksın, ne yapacaksın, sokakta mı yatacaksın?
1: Ya gülüm, Tela sen bize ne kadar çok yardım ettin, onun şu lafı mı olur ya?
0: Bir gece misafirimiz olacağız. Çıp çıp çıp.
2: Mena Hanım.
1: Hatta.
2: Gülendam Hanım geldi, aşağıda sizi bekliyor.
1: Gülendam.
0: Ha, benim ilacım geldi. Hadi Tela.
3: Okuyayım. Ne bileyim ben kızım.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melih Hanım. Samim Bey, gözünüz aydın, evi şahalli olmuş.
0: Sağ olun, sağ olun ya. Kardeşim sayesinde, Talat kardeşim sağ olsun.
4: Emlakçı mısınız?
2: Ha, yok, alıcıyı tanıyordum.
4: Ha, çok güzel.
0: Ha, Talat, gel kardeşim bir şeyler yiyelim acı.
1: Sayma Hanım, buyurun.
3: Vallahi gülüp bana hiç sorma, bu deli kız tutturdu gidelim diye.
4: Ateş yakacağız.
1: Ateş mi yakacağız?
3: Çocuğun cinsiyeti diyor.
4: Akşam şapa atacağız, artık sapıdır, çöpüdür, her şey çıkacak.
1: Vallahi Gülen amcım, şimdi bizim Seyhan böyle şeylerden hiç hoşlanmaz, biliyor musun?
4: Gelmesin o zaman.
1: Nasıl gelmez?
4: Ne zaman gidecek doktora?
1: Doktora biraz sonra gidecek.
4: Sen bir ay önceden müjdeyi ver.
3: Bak.
1: Vallahi bir zararı da olmaz şöyle bir düşününce.
4: Oldu o zaman bu iş.
5: Furkan, ne oldu bahis paraları?
6: Evet, daha cinsiyeti belli olmadı.
5: Olmadı, bende paralar bir ay devretti işte.
6: Furkan versene paraları.
5: Ya abisi bir gün belli olmayacak mı ya? Allah Allah.
6: Seyhan abla. Ne haber Eda? İyiyiz. Doktordan mı?
5: Yok. Şap aldık.
6: Şap mı?
5: He, akşam ateş yakıyoruz. O ne ki ya?
7: Gülendam ablandan inciler. Kabarırsa erkek, sönerse kız.
5: Hey, kabarırsa erkek. Tamam, mantıklı. Evet,
0: doğru.
6: Siz ciddi misiniz? Ya işte ıkmık ettik ama yapacağız herhalde. Akşama tören var.
5: Tören var. İyi, vallahi gelirim ben de.
7: Heh, sen de gel Furkan. Bir sen eksiksin. Gel oğlum. Hadi ben dükkanım. Yiğit hadi çalışacağız hadi.
6: Hadi Eda. Hadi. Haydi çocuklar.
5: Hadi. Ayak buralar mı soktu?
0: Evet. Ateş yakılacak, şap atılacak ha?
1: Öyle işte, adetmiş öyle.
0: Ya bu Gülendam'ın ipiyle kuyuya inilmez şiirim. Yangın çıkacak, ateş yakacak. Çocuğun narına biz de yanacağız orada.
1: Yok gülüm ya, olur mu öyle bir şey? Ben orada olacağım. Hay bakarsın öğreniriz yani. Fena mı olur?
0: Şunlara bir bak bakalım.
1: Ay. Şimdi tabii böyle bakınca buradan hepsi çok güzel.
0: Yok yok, seç bir tane hadi, naz yapma.
1: Dur bakayım. Bak bu güzel.
0: Polonezköy.
1: Hem yakın hem güzel.

0: Gideceğiz Melia.
1: Ferda! Ferda! İyisin mi?
0: Hay Allah'ım.
1: Çok güzel, çok güzel de.
0: Korkuyor mu?
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe estağfurullah.
1: Ferda! Allah aşkına olaya bak.
0: Aşağı dön Ferda. Ferda, Ferda. Ferda.
2: Hazır mısınız?
1: Çok özür dilerim.
2: Evet, çekiyorum.
0: Ferda!
2: Bir.
1: Aşağı dön Allah.
2: İki, üç.
3: Ferda abla!
2: Buyurun.
3: Ferda abla!
4: Bak, yamuk çıkmışsın pehlivan.
3: Ne yapayım, Ferda ablayı gördüm.
4: Ya, ne iş var Ferda'nın burada?
3: Bilmiyorum, akvaryumdaydı. Gel gidip bakalım.
1: Hadi mıstıkça, hadi örümcekman, hadi git oğlum, gitsene lan.
4: Ya düzsüz düzsüz konuşma pehlivan.
3: Ya gerçekten gördüm.
5: Cappar Bey, biraz şu tarafa doğru gidelim mi?
3: Zaten gelmiyormuşsunuz.
1: Git oğlum, git lan, örümcekman, gitsene.
4: Ya haydi.

0: ablacığım, bir şap profesörlüğün kalmıştı, o da oldu ha.
1: Ya o sevaptır Halim Allah aşkına yani. Bak birinin dileği olur, öbürü seveniyle kavuşur, biz bu yolların insanıyız yani.
0: Tövbe.
2: Gülendam, amma uğraştın sen de Halim'le ha.
1: Şoray kızımız orada mı?
2: Gülendam, onlar kardeş, kaç kere söyleyeceğim.
1: Ay ben de sana kaç kere söyleyeceğim yenge. Kaç kere acaba?
0: Ne diyeyim, ne diyeyim?
1: Karadır kaşların, ferman yazdırır.
2: Bu dert beni diyar, diyar gezdirir.
3: Ya deli misiniz, divane misiniz? Şimdi koca doktor gitti bugün, ekranda bulamıyor da. Ondan sonra bu da şapla bulacağız ha.
4: Ne yapalım canım, şansımızı deneyeceğiz.
5: Abi ben gitseydim.
3: Yok ya, otur ya Talat, ne yapacaksın otelde tek başına? Yiğit, Eda, Talat abinizle ilgilenin ha.
5: Merhaba.
6: Merhaba, ben Eda.
5: Biliyorum dayı senden çok bahsetti. Hı. Ailenin matematik canavarıymışsın.
6: Yok canım, o eskidendi.
5: Niye?
6: Şimdi çok fazla çalışamıyorum.
5: Zaman mı yok?
6: Zamandan çok imkan galiba. Bir de ümidimi kaybettim. Yani aslında benim tembelliğim.
3: Oh. Ah, halim geldi. Hayırlı akşamlar. Gel halim, gel gel gel. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.
2: Vallahi olmuş. Ateşten kıvamında olmuş.
4: Vallahi Gülen'den bağırdım. Şimdi ben bu adete pek hakim olmazlığımdan ateşi yaktık durduk.
2: Şap nerede?
6: Şaplar burada. Şaplar.
2: Gebese misin?
6: Ha benim.
2: Hadi toplaş bakayım şöyle şimdi.
5: Niye? Ruh mu çağıracağız?
6: Ali.
2: Valla Meleğe bacım, ben gideyim istersen.
4: Yok aşk olsun Gülendam, buyur.
5: Sen de uzatma, hadi içimizi kıydır, hadi devam et devam et.
4: Tabii senin ilacın burada yok, Feride nerede?
5: Ya sussana kız, Allah canını almasın, ne diyeyim sen, hadi devam et.
7: İşte bak Feride abla.
4: Yok Maçcancım, ne işin var benim akvaryumda?
7: Dalıyordum.
4: Gülüm ben dalmam ki.
7: Ya dalmışsın işte.
4: Sen karıştırıyorsun, ben o değilim hayatım, hayır.
8: Yahu pehlivan, kadana gibi şişman bir şey. Feride olur mu?
4: Katana mı?
7: Ya sana el bile salladım.
4: Can Cancığım ben o değilim, sen karıştırıyorsun gülüm, ben değilim o.
2: Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Hop, vallahi geldim ha. Yetiştim ha.
5: Heh, Furkan.
9: Gazeteye ilan versiydiniz.
5: Abi ne bileyim, bu tutturdu geleceğim diye.
9: Gel. Kaçırırım ya Sami abi. Kavur üstü erkek. Hadi bakalım. Hazırım.
3: Sen geç, karşıya geç bak.
9: Gel. He? Ha? Ha? Hey maşallah. Kim yakışıklı kim?
5: Kaç ayın kaldı?
9: He? Aziz'in yeğeni. Hey maşallah.
4: Feride. Geldim ablam. Babamın yemeğini koydum.
2: Maşallah da kavuştu.
5: Kız vallahi kalbini kırarım, sus diyorum.
2: Gülendam.
4: Feride ne diyor bu Gül'e?
7: Hiç.
5: Hadi atalım şapı artık ya. Nereye atıyoruz şapı? Nerede?
2: Ortaya.
5: He, at.
2: Atayım mı?
4: At Gül'üm, at at.
2: Atayım mı?
5: At. Atsana kız, atsana, bağırtma beni.
2: Atıyorum. Heh. Attı.
5: Ne oluyor ya? He, ne olacak şimdi? Volkan.
10: Buyurun efendim.
5: Oğlum bir ara sor bakalım, Dalat'la körü nerede?
10: Tamam efendim.
5: Valide sabahtan beri başımın etini yedi.
10: Getireyim mi?
5: Yok. Birkaç gece burnu sürtecek. Aklı başına gelsin, öyle.
10: Tamam efendim.

0: Şimdi kız mı erkek mi bu?
1: Bana kabardı gibi geldi ha.
2: Yok gülüm, bak o yayıldı, kız geliyor.
3: Sen ne dersin Halil?
4: Gülen daha
5: mı? Ne bileyim kız, sen bileceksin, ben mi bileceğim bunu?
6: Söndü. Tamam, gerek kalmadı, tamam. Sakin.
2: Tamim, vallahi ölüyordum ya.
6: Sen ölüyordun, bu da yanıyordu, ölüyordu. Bizim ne işimiz var kurafelerle Melia ya? Çapnam, naptam, böyle şeylerle iş olur mu ya?
2: Sağ olun Talat Bey.
5: Rica ederim.
6: Hey, hadi
5: iyi geceler herkese.
6: Hadi çocuklar, siz de yatma vakti, hadi eve.
5: Versen hadi. Hadi.
6: Ay tövbe estağfurullah. Hadi. Gözünüzü kapatın be. Of.
3: Abla, sana bir şey söyleyeceğim. Bugün Feride ablayı gördüm. Akvaryumda. Köpek balıkları da dalıyordu. Bak.
7: Mertcan'cığım saçmalama.
3: Ya gerçekten.
6: Hadi Mertcan yata.
7: Hadi.
3: Niye kimse bana inanmıyor?
4: Gülendam, sesin solun çıkmıyor kızım, iyi misin?
8: İyiyim yengeciğim, iyiyim ya.
9: Vallahi sen de Amerikalı'nın kollarına yıkıldın kaldın ha.
4: Halim.
9: Yalan mı anam Allah aşkına?
4: En azından senin gibi böyle melül melül dalmadım kızın gözlerine. Gülendam, ya bırakın dalaşmayı. Kızım öyle şey olmaz. Onlar kardeş. Ay yeter. 5 kere konuşma.
8: Ben de kaç kere söyleyeceğim yenge sen acaba? Sen de öyle dinle kokuma kuşu gibi.
9: Poh ya.
1: Feride. Ne diyor Gülendam?
7: Hiç ablam, öyle işte boş boş konuşuyor.
1: Sebep?
7: Ablam ne bileyim vallahi, gelişine sallıyor yani.
1: Bak Feride, senin bana söylemediğin bir derdin var.
7: Nasıl?
1: Aşktır, meşktir.
7: Ablam?
1: Bak benim içime çok fena doğar Feride. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim bak. Eğer yanlışsam yanlışsın daha gülüm.
7: Abla.
1: Ama doğruysam da doğru diyeceksin. Bak ablanı kandırmayacaksın, tamam?
7: Tamam.
1: Senin gönlünde biri var.
7: Kim?
1: İnternetten.
7: Yok ablam, hayır.
1: Ya nereden?
7: Hiçbir yerden ablam, nereden olacak?
1: Bak Feride.

0: beni kandırıyorsan yemin ver.
1: Ablam kurban olayım ya.
0: Feride.
1: Kapı.
2: Telefonum kapıysa kapı, ben bakacağım.
3: Ya simsiyah bir balık adam kıyafeti giymişti.
2: Ablacığım sen hayal görmüşsün.
3: Görmedim.
2: E peki ne yapıyordu akvaryumun içinde?
4: E, hem dalmış olsa neden dalmadım desin ki?
3: Bilmiyorum.
2: Hadi, hadi bakalım, uyku vakti artık. Yat yat yat yat yat. Hadi hadi hadi. Oh.
4: Eda. Heh. Talat abi gitti mi?
2: Bilmem. Talat'ı neden bana soruyorsun?
4: Sen niye Talat diyorsun?
2: Yiğit.
4: Ne Yiğit?
2: Ne oluyor? Mertcan bir yandan sen bir yandan delirdiniz mi? Hadi benim uykum var. Allah Allah.
4: İyi tamam. Hadi iyi geceler.
2: İyi geceler.
5: Yarın gidiyoruz.
0: He, Polineske'ye.
5: Polineske'ye gülüm. Sakın peri kızına bir şey söyleme. Sonra Can Can diyor ben de geleceğim diye tutturur bak.
0: Yok, akşama döneceğiz değil mi?
5: Döneceğiz ama bütün gün bizim.
0: Bizim Sami.
2: Yarın.
6: Kesin mi Feride?
2: Kesin Halim, kesin. Ya bu böyle olmaz, zaten ablam sıkıştırıp duruyor. Bizim yalnız kalıp bir karar vermemiz lazım.
6: Gül Endam'ın dediği yere.
2: Kim?
6: Polonezköy. Sabahtan beri kafamın etini yiyor.
7: Sabah 8'de duraktan alacağım.
2: Tamam. Halim.
8: Ay kaç gündür böyle yakalanacağız korkusuyla hiç görüşmemiş gibiyim, biliyor musun?
6: Özledim be Ferde. E bir de öyle herkesin içinde büsbütün özledim ha.
2: Ben de.
6: Hadi bakalım.
9: Yengem bak, öbürü su getir diyene kadar sen kartal gibi üstüme atladı. O böyle bezle üstüme bastığı gibi.
10: Ha, resmen kurtardı valla.
9: Valla bak yemin ediyorum, ince mince yapırlar ama kaplan gibi valla. Allah seni inandırsın, başkası olsa kurtaramazdı beni.
11: Mübarek insan değil, süpertmen sanki ha.
10: Halim sen yatmadın mı daha?
11: Ya Gülendam'ın böyle durumundayken insan gözle uyku girer mi anam babam?
9: Halim.
11: Yüzü gülüyor. Yanaklardan pembiş pembiş çarpıldın mı kız sen?
9: He, çarpacağım şimdi ha.
11: Dur dur, emanetleri getireyim.
10: Ne emaneti Halim?
11: Dur bak Allah aşkına.
9: Eğleniyor işte.
11: Aa.
9: Bu ne?
11: Aşk sanatı. Sevdiğini elde etmenin 60 tane yolu varmış. En güzel aşk mektupları. Sen verdiydin hani, hatırladın mı? Sıra senin. Esmerim bütün bütün, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandı, esmer sevdiğim için. Loy loy hele loy loy loy loy. Kız.
9: Münasebetsiz.
12: Sen mi noteli?
13: Evet efendim.
12: İstanbul'da başka otel kalmamış, benim yeğenim o namussuzun yanında.
13: Bir gecelik oda açmışlar efendim.
12: Volkan, eğer bir yanlışlık varsa...
13: Yok efendim, Özcan'la konuştum. Daha bugün Samim Bey'le birlikte gelmişler.
12: Ulan Dalat, ulan Dalat. Ulan ben sana ne yapayım, ne yapayım ha? Bunca yıl büyüttük, yılan beslemişiz yılan. Ama ben ona göstereceğim. Bakalım benle aşık atmak neymiş? Hadi bakalım.
4: Ha, sen mi abi? Alişo ne haber ya? Nasılsınız?
6: İyi iyi. Kız da erkekti, az kalsın mahalleyi yakıyorduk ha.
4: Ya o kadının lafıyla hareket edilir mi ya?
6: Abi kabahat bizde bu kadar büyütülür mü ya? Kız da olsa bizim, erkek de olsa bizim.
4: Olacak o kadar ya, gençtik.
6: Gidiyor musunuz?
4: Ha, dur köy nerede? Bak. Melia seçti ha.
5: Ha. Güzel yermiş ha.
4: Ali çok kimseye izahat vermek yok. Can cana man cana sakın ha. Beraber gideceğiz, ilk defa bir kaçamak yapacağız Melia'yla.
6: Yapın abi, hakkınız.
4: Ne o sabah dedeme de diyordun, saçlar beyaz ondan mı?
6: Yok be abi, öylesine söyledim.
4: Melia'nın yanında yaşlı duruyorsam.
6: Alenderon gibisin, Alendelon.

0: Abla.
1: Firde.
0: Ne yapıyorsun?
1: Hiç.
0: Hayırdır? Ha, abla ben yarın gündüz evde olamayacağım. Biz arkadaşlarla buluşacağız da. O yüzden hani catering için sipariş falan varsa.
1: Yok ya, bu hafta boş. Siparişleri dün teslim ettik.
0: İyi. Tamam.
1: Feride, biz de alışverişe gideceğiz otel için.
0: Semmi abiyle.
1: Semmi abiyle. Kimle gideceğim gülüm? Artık Tahtakale, Mısır Çarşısı dolaşacağız artık akşama kadar. Sonra akşam geleceğim.
0: İyi o zaman, hadi iyi geceler.
1: İyi, hadi iyi geceler.

0: Günaydın Meryem.
1: Günaydın Sami.
0: Ağam uyandı mı?
1: Derin uykularda.
0: Ben de çocukları Ali'ye emanet ettim.
1: Vallahi inanamıyorum ya. Kızlar yok, çocuklar yok, babam yok.
0: Yalnız senle ben Meryem.
1: Yalnız senle ben Sami. Taktim.

0: Kızım ne işimiz vardı sabah sabah otelde?
1: Kahvaltıya geldik.
0: Evde ederdik ne güzel.
1: Yok buranınki pek meşhurmuş.
2: Günaydın, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk oğlum. Kahvaltıda ne var?
2: Kahvaltılarımız Türk kahvaltısı, continental kahvaltı, omlet, müsli.
0: Birer continental alsak.
2: Hemen geliyor.
0: Tövbe. Kızım peynir ekmek yok muydu yanına da çay?
3: He. Pikniğe gidelim istersen. Ya yenge keyfini çıkar.

0: annem kusura bakma ne olursun, beklettim. Ablamın işi varmış.
1: Ne oldu ya?
0: Yok yok, Tahtakale'ye gidiyormuş da onu bekledim.
1: Ben de gelmeyeceksin sandım ha.
0: Olur mu öyle şey Ali'm?
1: Ya ne bileyim Ferdi abi, şanssızlıktır gidiyor yani. Akvaryuma gittik buldular, parka gittik buldular. Aya çıksak oraya da mı gelecekler be?
0: Ay biliyor musun Mertcan beni akvaryumda görmüş, garibim, kimse inandıramıyor.
1: Deme be.
0: Vallahi.
1: Vay örümcek mamma ya. Ya bunlar şimdi oku gelsiyle falan gelmesinler Ferdi.
0: Yok hiç merak etme, hepsi evdeler. Bugün bizi kimse rahatsız edemez Ali.
1: İnşallah.

0: Berto, bu ekmek bitecek ha.
1: Evet ablacığım, hadi. Reçel süreyim mi ekmeğin üstüne?
0: Berto, şu fotoğrafı versene bir. Tamam, bu balık adam Feride.
2: Arkadaki köpek balığı da Cabbar ha.
0: Berto, taktın fotoğrafı ha. Hadi, hadi. Elini uzat. Uzat elini. Hadi bitir onu. Hadi.
1: Hadi. Al bunu. Ay baba, işte akşam konuştuğumuz gibi. Ötel için bir şeyler alıyoruz. Yok yok, hiç geç kalmayacağım. Sen merak etme.

0: Babam Feride de arkadaşının yanında dur, unutma.
1: Oldu baba, hadi.
2: Ciğerim ne diyorsun?
3: Abi galiba bujilerde sorun var. Tam ateşlemiyor.
2: Yapma ya. Biz bununla Polonezköy'e gideceğiz ya.
3: Ama sizi götürür. 60-70'i geçme yeter.
2: Sağ ol. Peki.
0: Sen ne yapacağız ya? Yolda mı kalacağız?
2: Yok yavrucuğum. Kalmayacağız. Yeter ki sen şu telefonlarını bitir ha. Babanla konuştun. Şimdi sırada Feride et. Seyhan.
0: Tamam gülüm tamam. Ben zaten kapatacağım bu telefonu.
2: Zaten 3-5 saatimiz var. Onu da telefonla geçirme gülüm.
0: Bir Feride'yi arayacağım. Haber vereceğim, merak etmesin. Tamam sonra bak, hemen bak aradım. Bitti, tamam.

0: çıktık Feride.
1: Ne bileyim anne.
0: Bak bak.
1: Alo.
2: Alo Feride, nasılsın gülüm?
1: Ha, ne olsun ablam, biz de yeni çıktık işte. Gidiyoruz, şu an taksideyiz.
2: Gülüm, biz de işte bu otel için alışveriş işte çıktık. Bak gülüm, benim şarjım yani böyle bitti bitiyor. Haberin olsun, hani ararsın da böyle ulaşamazsan falan merak etme.
1: Ha, tamam, etmem ablam, etmem. Yok yok, akşam görüşürüz, tamam hadi. Dikkat et, hoşça kal.
2: İyi hadi.
1: Tamam geldim.
0: Ne diyor?
1: Şarjı bitiyormuş da ona haber veriyor.
0: Allah'ım yarabbim ya, Resulallah. Bak oh. Şuradan çalayım. Al Gülendam. Aman be. Ya vallahi bitsin Ferde. Sen de şarjını bitir. Ya da kapat Ferde, Allah aşkına. Ben de kapattım. İçimiz bir rahat etsin ya. Her telefon çalışında benim kalbim ağzıma geliyor.
1: Tamam benim, kapatıyorum. Tamam. Ah kapattım.
0: Of.
3: Tabakta zeytin varsa Türk. Eğer sosisneğin falan varsa Continental. Yani Gülendam, sen de taktın mı takıyorsun ha?
4: Garsona sordum. Yenge.
5: Günaydın.
4: Günaydın. Buyurun.
5: Aa, yok, rahatsız etmeyeyim ben.
3: Yok çağırma oğlum, buyur geç otur.
4: Buyurun buyurun.
3: Adanalıymışsın meğer, Gülendam öyle dedi değil mi?
4: Ha, ha? Öyle söyledim.
3: Sen burada mı kalıyorsun?
5: Evet, bir geceliğine. Samim abi ısrar etti.
3: Aa, Samim Bey öyledir. Sevdiğini bırakmaz. Benim halim de Samim abi diyor, başka bir şey demiyor.
4: Kahvaltı alır mıydınız? Türk var, Continental var.
5: Ben söylerim şimdi.
4: Benim burada biraz nazım geçer de, böyle yıl başında burada konser verdim. Böyle halk müziği, sanat müziği karışık falan. bakar mısın canım?
5: Ne güzel.
6: Buyurun.
5: Ben kahvaltı alacaktım. Normal Türk.
6: Aziz Bey.
7: Taci abiye söyle, şu oteldeyiz.
8: Tamam
7: abi. Hadi görüşürüz.
1: Alas mı aldık?
6: İyi günler.
9: Söyleyeceğim bak ya bak. Ne oldu biliyor musun? Bakar mısın kalada? Onlar büyük çekmece alıyor. Ay bana diyor.
10: Ne yapıyorsun lan Tevge?
8: Ustam valla haberlere bak. Ali abi. Korkuttun be abi.
10: Korktu be oğlum, müşteri gelse ruhun duymayacak. Söyleyeceğim patrona.
8: Anca yarın söylersin abim, bugün dükkan bana emanet.
10: Niye?
8: Ustam yok.
10: Nerede?
8: Polonezköy'de.
10: He?
8: Günübirlik gidip gelecek.
10: Polonezköy'e.
8: Evet abim, aman ha, Gülendam ablayı söylemek yok ha.
1: Ne oldu?
10: Bekle bir dakika.
1: Niye?
10: Ya dur.
1: Ali.
10: Hadi Halim, aç şu telefonu. Halim aç. Yürü gidiyoruz.
1: Nereye?
10: Eve eve.
1: Niye şimdi ama?
8: Abim ne oldu?
10: Cumali görüşürüz.
1: Ekmeğe.

0: Geldik ha Meryem.
1: Ay vallahi cennet gibi burası Samim, ay ne iyi ettik geldik ya.
0: Çıkarız dolaşırız, köy dolaşırız ya. Gezeriz Meryem.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kardeşim biz güzel otelden geliyoruz. Hanımefendi otelin müdüresi. Güzel bir yemek yemek istiyoruz.
2: Tabii buyurun.
0: Bir de arabamız arıza yaptı. Bir servis bulabilirsek.
2: Tabii haber veririz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Buyurun Meryem.
1: Sağ olun Samim Bey.

0: Ferda, köfteler geldi sıcak sıcak.
1: Ay sağ ol vallahi Halim. Yoldu Allah. Ne kadar yolumuz var?
0: Valla işte 10-15 dakika var yok.
1: İyi anca.
0: Ferda, otele kadar acıkmayasın ya.
1: Niye Halim? Sence ben şey miyim?
0: Ne?
1: Obur.
0: Ya olur mu öyle şey? Ben hiç sıska böyle çıta gibi bir kızla mutlu olabilir miyim?
1: Olmaz mısın?
0: Olamam. Ya bak, senin gibi yiyen, senin gibi gülen, senin gibi içten sevenini bulamam ki ben. Ferda, sen o kadar olduğun gibisin ki ben sadece senin yanında kendim gibi hissediyorum yani. Ya be kızım, ya canım feda olsun sana, yakışıyor, yakışıyor. Ye.
2: Ali, ne oluyor? Ay bir şey söylesene, ne yapıyoruz biz burada?
3: Sen kazandın.
2: Neyi?
3: İddiayı. Seni bir yere götüreceğim.
2: Nereye? Polinesköy mü? Otel.
3: Otel, bu daha önemli. Hadi yürü.
2: Ne işimiz var?
0: Hadi.
4: Ya Gülendam, sabah kahvaltısı diye geldik, akşam oldu hadi.
5: Ne güzel oturuyoruz işte. Değil mi?
6: Ben de kalkayım. Semim abi gelmeyecek, odayı boşaltmam lazım.
4: Olur oğlum, sana kolay gelsin.
6: Allah'a ısmarladık.
5: İyi günler.
4: Ya Gülendam. Ne oldu sana böyle?
5: Hiç yenge.
4: Kız yoksa aşık mı oldun?

0: Afiyet olsun.
1: Yemekler harikaydı.
2: 10 numara vallahi bak.
0: Çay, kahve bir arzunuz?
2: Melia istersen kahveyi köyde içelim. Hava güzel, biraz yürürüz falan.
1: Olur Sami.
0: Arabanız için haber verdik. Servis bir saate kadar burada olacak.
2: Sağ ol canım kardeşim.

0: Tag, Herr Schüler.
1: Ya şuna bak.
2: İstanbul'da otel kalmamış diyorlar ha. Dalat.
3: Abi bir geceliğine geldim. Samim abi misafir etti.
2: Abi. Nereden abin?

0: Polonez köyde.
1: Niye? Ali yeter. Ben vallahi iniyorum, sen bir şey söylemezsin.
2: Ya, sen tamam. Ya, sana sürpriz yapacaktım ya. Hacı abiyi bulamadım, arabayı ayarlayamadım. Yenge falan hep beraber doğada bir gün geçireceğiz, tamam mı?
0: Doğaya gidiyoruz, doğaya. Vahşi kedi.
3: Ne dedi Samun benim için?
0: Hiçbir şey.
3: He. Onun için sattım ben, değil mi?
0: Abi bu işin onunla ilgisi yok. Ben kendi kendime karar verdim.
3: Çakkal oğlum o. Çakkal, çakkal. Sen kendin karar verdin. 40 yıllık yeğenimi bana düşman etti. Karşıma gelip bizi bölemezsin diye ahkam kesmesini biliyor.
0: Abi kapat bu konuyu, bitsin. Ben de gidiyorum, merak etme.
3: Hiçbir yere gitmeyin Dalat. Bu iş Melanım kavgası olmaktan çıktı. Bu herif benim aileme kastediyor. Ama göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Göreceğiz.
4: Oho. Aferin oğlum.
5: Meryem, binici gibi biniyorsun ha.
4: Biz babamla çok binerdik eskiden. Aferin.
5: Keşke Cabra ile büyük hanımı da çağırsaydık. Onlar da gelselerdi.
4: Ay Samim ya.
5: Eskiden annen seni izlerdi ama.
4: Allah Allah, sen nereden biliyorsun annen izlerdi seni?
5: Ben seyrettim gülüm, oradan biliyorum. Cabra ile beraber hafta sonları bazen giderdiniz ata binmeye. Kızları da getirmezdiniz ha.
0: Biz de mıstığın arabaya bindik, sizi takip ediyoruz. Sen babanın yanında öyle ok gibi binerken ata. At mı ürktü, sen dengeni mi kaybettin, ne oldu? Bir kaydın düştün.
4: Sami.
0: Fazla hızlanmamıştı Allah'tan at. Böyle sırtını çarptın, ben de uzaktan bakıyorum baban yanı başında. Hani öyle kan revan yok ama Meryem'i ağlatan bir yaraydı ha? Tam burada ha?
4: Halim, bizim bir şekilde söylememiz lazım.
2: Ya Ferde, zaten bizde bu şans olduktan sonra biz bugün kaçsak yarın yakalanacağız değil.
4: Bir cesaret söylememiz lazım.
0: Evet.
4: Evet de nasıl söyleyeceğiz? Ablam kesin çıldıracak. Babam desen kalp sektesinden gitti.
0: Tövbe.
4: Seyhan'ı saymıyorum bile. Ay.
2: Ferde.
4: Halim, kalbim sıkıştı. Ben bir yüzümü yıkayacağım.

0: Yalnız oğlum, bu otelin samımın başına yıkacağım.
1: Aziz Bey.
2: Samim, bu tamir işi fazla uzun sürmez değil mi?
3: Yok ya, adam bulursak 2 dakikalık iş ya.
2: Ha babam, akşama gel. Ay.
3: Halim.
4: Samim abi.
3: Oğlum senin ne işin var burada?
4: Turistik Sam abi.
2: Turistik?
4: He öyle. Ablam böyle İstanbul üstüme geldi biraz.
5: Hayda.
2: Vallahi olamaz böyle bir şey.
3: Sen bizi mi takip ettin abi?
4: Yok, ben sizi niye takip edeyim Sam abi? Olur böyle şey.
2: O zaman herhalde kader.
4: Vallahi öyle oldu.
5: Yanında kim var?
4: Kim var?
5: Hayır, tanıdık birisi.
4: Ha, yok yok, buradan bir arkadaş sanma abi. Öyle sağ olsun, beni yalnız bırakmadı.
2: O zaman yalnızmış. Hadi 2 dakika oturalım biz de.
5: Duralım.
4: Buyurun.

0: Ha, ben bir müsaadenizle.
1: Nereye?
0: Hacet görüp geliyorum.
2: Halil, ne yapacağız?
0: Ne bileyim, Ferdacığım gibi çıktılar. Yemin ediyorum akvaryumda siz, Polonezköy'de siz, dedireceğim, fıttıracağım ya.
2: Beni görmüşler mi?
0: Yok, ya bir şey demediler.
2: Bunlar alışverişe gidecekler. Ne işleri var burada?
0: Ne bileyim anam babam ya. Yukarıdaki yolluyor, Allah-u Teala'm yolluyor.
2: Ne yapacağız Halim? Ha? Söyleyeceğiz artık.
0: Burada.
2: Burada, buradan çıkış yok. Başka nerede söyleyeceğiz?
0: Yok.
2: Artık her şeyi anlayacaklar.
0: Dur Ferda. Dur bakayım. Sakin ol. Ferda. Çıkıp konuşacağız. Aha. Artık ne olacaksa olacak, tamam mı? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi.
3: Ya bak, gizli gizli bir şeyler yapmış gibi lan, pardon.
2: Seyhan.
4: Olur mu gizli gizli?
2: Seyhan'ın sesini duyuyorum.
0: Saçmalama kız.
2: Ben kardeşimin sesini tanımaz mıyım Halim? Sana duyuyorum.
4: Abla.
5: Bakacağım abi.
0: Dur bakayım, sen bekle.
6: Seyhan gülüm, haber verseydiniz yani. Ne bileyim, hep beraber gelirdik ya.
2: Ben de bilmiyordum ki ablam, Ali'ye öyle sürpriz olsun diye.
7: Oğlum biz size gelin Polonezköy'de buluşalım mı dedik. Ne işiniz var burada?
8: Yok abi, biz şey için. Öyle yani, hep beraber diye.
6: Yok gülüm, hoş geldiniz. Ben öyle bir şey demiyorum da biz vallahi şaşırdık yani samimle, değil mi sen?
1: Biraz öyle, evet.
7: Amerikan toplandık Polonezköy'de. Başka kim var?
1: Ali. O.
7: Gel Halim, gel. Gel oğlum, gel. Ekip tamam olsun, gel.
0: Şunu çekek mi Halim?

0: Bittim ben, ben bittim ben.
1: Tamam, notumuzu aldım. İyi günler.
2: İyi günler.
1: İyi günler. Buyurun, kime bakmıştınız?
2: Otel işletmecisi burada mı?
1: Dışarıda, ben yardımcı olayım.
2: Belediyeden geliyoruz. Yangın tüplerini kontrol edeceğiz.
1: Buyurun.
3: Ya Ali, sen ne ara geldi? Ha işte biz de Samim abilerin burada olduğunu öğrenince öyle...
4: Ha Cumal ustam da gitti dedi ama biz hepinizin de aynı yerde olduğunu bilmiyorduk yani.
3: He, ben Seyhan'ı bir yere götürecektim, aklıma burası geldi.
5: Gülüm, madem buraya gelmişsiniz Allah aşkına çıkma şöyle alçak yürüyün ya. Vallahi cennettir Seyhan. Bak çocukluktaki gibi ata bindim.
4: Ay ablam, unutmuş musun?
5: Kız yok, binince insan hemen böyle hatırlıyor.
6: Aradım, telefonun kapalı.
7: Oğlum baş başa kalalım diye kapadık telefonu. Ne bileyim ben, siz cümle alem buraya geleceksiniz. Çocuklar yalnız. Can canı kim alacak? Şu abine bir rahat vermedim. İyi tamam, bunu da açıyorum. Açıyorum. Ha? Al, açtım.
4: Feriden birazdan kalkıyorum. Beni kapıda bekle. Birazdan gideceğiz, merak etme. Ay Allah'ım, çok şükür.
7: Açtık, çalışmaya başlıyor.
5: Ay başka bir misafir mi gelecek Sami?
7: Alo.
4: Ay yok artık, daha kim gelsin ablam?
7: Ne?
5: Ne oldu?
7: Ya ne memuru kardeşim, ya yollayın gitsin ya.
5: Ablam?
7: Ya kardeşim, beni burada çıldırtmayın şimdi. Yolla gitsin diyorum ya.
5: Samim, ne oldu?
7: Belediye memurları yangın tüpü eksik diye oteli mühürlüyorlar. Bak.
6: Ne?
5: Tüp niye yok Samim ya?
7: Ya bir tanesi eksik. 50 kere söyledim şunu temin edin diye. Kafaları çalışmıyor.
6: Ah. Ne yapacaksın abi?
7: Gidiyoruz. Ne yapacağım Aliço? Otele gideceğim.
6: Otele mi?
7: He. Hadi.
6: Seyhan biz de kalkalım.
7: Hadi Meli.
4: O zaman alas mı aldık Halim?
6: Aa güle güle.
7: Araba.
6: Ne arabası?
7: Biz sizle geleceğiz.
6: Nereye sen abi?
7: Nereye olacak? İstanbul'a Aliço.
6: Bizde araba yok.
4: Yok mu? Evet. Biz otobüsle geldik.
6: Siz?
4: Biz...
7: Bizim bozuk tamirci bekliyoruz.
4: E tamam Ali yapsın işte.
7: Eliyle mi yapacak Meliham? Bujiyi nereden bulacağız?
8: Aziz Bey.
9: Sağ ol kardeş.
8: Ekip gitmiş efendim. Oteli mühürlüyorlar.
9: Aferin oğlum.
7: Hadi, hadi. Halim. Ya hepimiz birden sığacak mıyız?
4: Sığacağız artık. Ay, ay, ay, ay, tamam, tamam, tamam. Hadi. Değil, ay, ay,
8: Sırma abi.
4: Değil ya.
8: Sen öne geç, öne.
7: Hadi. Halim, hadi.
8: Hadi. Of.
4: Nasıl yani? Halim? Ben ne olmuş?
7: Bir tüp yüzünden otel kapatılır mı ya? Alacağız.
5: Ama almamışsın Samim.
7: Koşturmaktan alacak vakit kalmadı ki Meli.
8: Ya tamam hadi.
7: Halim hadi.
5: Halim.
7: Oğlum avel avel bakmasana, acelemiz var.
6: Abi siz gidin, ben kalacağım.
5: Niye oğlum?
6: Öyle işte.
7: Halim.
6: Ya şimdi senin araba burada nasıl olsa, benim acelem de yok, yaptırır gelirim.
8: Tamam Halim.
6: Değil mi tamam, değil mi?
8: He.
6: Ya benim biraz sinirlerim iyi değil. Azıcık daha kalayım, kafam açılsın, dinlensin yani.
7: Peki şimdi biz bunu alacağız, gideceğiz bu arabayı.
6: Ya önemli değil ki Sami abi. Sen ver bana anahtarı, ver. Hadi bakalım, herkese iyi yolculuklar. Hadi hadi abi.
5: Sami ne oldu şimdi?
7: Anlamadım Melia.
6: Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Senin arabanı alıp gelecek. Çocuk yalnız kalmak istiyor.
4: Halim.
6: Ferda.
4: Beni bırakıp gideceksin sandım.
6: Ya seni bırakır mıyım hiç ben Ferda?
4: Anladılar mı?
6: Yok ama ehli kullandı, anlayacaklar.
4: Tamam. Ya Halil ne yapacak ki burada tek başına?
5: Vallahi gülüm ben hiçbir şey anlamadım.
6: Yahu amma tatava yaptınız. Adam kafasını dinleyecek işte.
5: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Halim hadi.
1: Halim.
0: Oğlum avel avel bakmasana, acelemiz var.
2: Abi siz gidin, ben kalacağım.
1: Niye oğlum?
2: Öyle işte.
0: Halim.
2: Sen ver bana anahtarı, ver. Hadi bakalım. Herkese iyi yolculuklar. Hadi hadi Halim.
1: Sami ne oldu şimdi?
0: Anlamadım Melia.
2: Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Senin arabanı alıp gelecek. Çocuk yalnız kalmak istiyor.
1: Halim.
2: Ferda.
1: Beni bırakıp gideceksin sandım.
2: Ya seni bırakır mıyım hiç ben Ferda?
1: Anladılar mı?
2: Yok ama ehli kullandı, anlayacaklar.

0: Melia, sen bu halimi sarılırken gördün mü kıza ya?
1: Vallahi gördüm Samim, böyle etine dolgun orta boylu bir kız.
2: Tanıdık biri mi? Gülüm, azıcık daha açılsa ben onu görecektim de.
3: Yok yenge, nereden tanıdık olacak ya? Alakasız biridir.
0: Alakasız birisiyse bize niye söylenmiyor?
3: Ya demek ki istemedi, istese söyler abi.
2: Ali, sen niye avukatlığını yapıyorsun?
3: Kim?
2: Sen, Halim'in.
3: Ya yok, ne avukatlığı?
2: Hayır yani, bir şey biliyormuş gibi, ne bileyim.
3: Nereden bileceğim Seyhan?
0: Ulan bu halim var ya, ne yere bakan yürek yakan adam biliyor musun?
1: Hayır yani Sami, madem bizle maytap geçiyor bu. Hayır, ben de bu kızı bulacağım yani, bulacağım. Her şeyi ortaya sereceğim, bak gör.
4: Halim'i gördülerse?
3: Yok ya Feride, nereden görecekler?
4: Ne bileyim, arabadan böyle son dakika inince akıllarına başka bir şey gelmesin.
3: Aklına gelecek şey zaten bizim halimiz.
4: Biliyorum.
3: İnmesem miydim?
4: Halim, kurban olayım, sen gelmesen ben ne yapardım?
3: Ya ben seni hiç bırakır mıyım Feride?
4: Ne yapacağız?
3: Kaçak mı?
4: Nereye?
3: Ne bileyim, sen nereye dersen.
4: Halim,
3: benim hiçbir şeyden korkum yok Feride. Sen yeter ki bana hede.
4: Halim, nasıl diyeyim?
3: Ya söylesek olmuyor yani, saklanmak mümkün değil. Ya başka bir çare var mı Feride? Ben bilmiyorum yani.
5: İstanbul'un tarihi bir yapısını canlandırıp ailenizle birlikte sergimize katılın. Bu ne demek ya Pehlivan?
6: Sergi işte dedi. Kartondan binalar yapacağız. Galata Kulesi, Rumeli Sarı.
5: Küçük saati yapsak? Hı? Vakıflar Sarayı, Misis Köprüsü. Ya Adana'dan daha tarihi yer mi var Pehlivan?
6: Dede, yaşadığımız şehirle ilgili olacak.
5: Hayda. Yavuklum ne yapacak?
6: Bilmem, İkbal teyze en güzel bizimkisi olacak dedi.
5: Yapma ya.
6: Gerçekten, okuldan sonra hemen kırtasiyeye gittiler.
5: Sen hiç kahrolanma. Asu'nun nenesi varsa senin de aslan gibi cabbar deden var. Yarın en esaslı vazife seninki olacak.
6: Melih abla.
7: Merhaba canım. Karşıda oturan Samim Bey'i tanıyor musun?
6: Evet dayım.
5: Buyurun.
7: Merhaba, Samim Bey'e bakmıştım ama evde kimse yok galiba.
6: Ablam ders çalışmaya gitti.
7: Ablan? Sen Mertcan mısın?
6: Hı hı.
5: Hayırdır? Hanım kızım.
7: Amcacığım, Samim Bey ne zaman gelir acaba?
5: Baştakinin işi belli olmaz.
6: Akşama kadar gelir.
7: Tamam, ben akşama tekrar uğrarım o zaman. Alasmadık.
6: Güle güle.
5: Kim diyelim? Kızım. Hayda.
8: Bakın, otelin müdürü gelsin, ne gerekiyorsa yapacak memur bey.
5: Bir dakika kardeşim.
8: Samim abi gelmek üzere, yolda geliyor, lütfen biraz bekleyin, biraz bekleyin lütfen.
5: Boşaltın oteli memur bey. geldim ha, bak tüp burada, geldim buradayım.
8: Ah Samim abi.
5: Bak tüpü getirdim kardeşim, tamam mı?
9: Cezayı kestik kardeşim.
5: Kesme.
9: Daha işimiz gücümüz var, boşaltın oteli.
5: Bak şimdi, tüpse tüp, merdivense merdiven, daha ne eksiğimiz varsa gidereceğim. Var mı bir eksiğimiz? Ya var mı, bir söyle ya. Ciğerim bak, burada bir dünya insan ekmek yiyor. Şoförüdür, aşçısıdır, garsonudur, yapma, full dolu. Otel dolu ya. Bir tüp için bize bu cezayı verme. Şimdi bizim burada ekmek teknemiz burası bak. Ha? Tüp de gelmiş, o da gelmiş yerim.
1: Babam yemek birazdan hazır.
5: Feride nerede?
1: O da babam arkadaşıyla geliyor şimdi.
5: Ya ne işi var bu saatte sokakta?
1: Baba.
5: He.
1: Şey kim?
5: Ne?
1: Hani Samim'le bir bayan gelmiş diyordun ya.
5: Ya ben ne bileyim?
1: Hani ne bileyim, akrabadır, bir arkadaştır falan. Sana bir açıklamada bulunmadı mı?
5: Ya haberim yok. Kimse kim? Hem ben baştakinin bekçisi miyim ha? Elini çabuk tut.
10: Akşama pehlivanın vazifesi yetişecek.
7: Tamam baba.
8: Abi yine ucuz atlattın.
5: Ya sorma bu ulan, bir tane yangın tüpünün eksik olduğunu bundan nereden bildiler?
9: İhbardır Samim, bu adamlar boşuna gelmez.
5: Ya yok, kim ihbar edecek bir tüpü ya? Allah Allah.
8: Neyse halloldu ya.
9: Evet.
5: Hani valla müsaade arkadaşlar.
8: Samim abi.
5: Ha oğlum.
8: Ben gideyim diyorum, zaten Aziz abi gelmese çıkıyordum.
5: Aziz mi? Aziz mi geldi buraya?
8: Evet.
5: Ulan Aziz. Oğlum sen nereye gideceksin? Burası senin yerin ya.
8: Abi.
5: Oğlum nereye gideceksin, sen burada kal. Sabah konuşuruz, tamam mı oğlum benim?

0: sen çık. Ben az dolanıp anahtarı öyle getir.
1: Tamam. Halim.
0: He.
1: Kızdın mı?
0: Ne?
1: Ne bileyim, kaçamadık diye.
0: Yok be Ferde. Ben senin için...
1: Halim, içinde bulunduğumuz durum kolay bir durum değil biliyorum ama... Çıkacağız bu karanlıktan. Bir yolunu bulacağız.

0: Ablam.
1: Feride nerede Süngülü?
0: Abla, arkadaşlarla birlikteydim. Lafa tuttular işte.
1: Arkadaş?
0: Ha, dedim ya bugün çıkacağız diye.
1: He, söylemiştin.
0: Sen ne yaptın?
1: Ben?
0: Alışveriş falan.
1: Alışveriş gülüm. Şimdi bak, biz alışveriştir diye çıktık. Ama bir de baktık ki Polonez köyündeyiz.
0: Polonez köy?
1: He, Seyhan'dır, Ali'dir, Halim'dir, o kız.
0: Kim?
1: Kız Halim'inki.
0: Halim'inki mi?
1: Halim sevgili bulmuş.
0: Yok ablam, bulmamıştır.
1: Sen nereden bileceksin?
0: Hay, ne bileyim yani, bulmaz o.
1: Feride bak, gözlerimle gördüm diyorum ya. Aa, böyle sarmaşık gülleri gibi birbirlerine sarılmışlar. Kız böyle hafif balık etli, kahverengi saçlı, böyle sen boylarda.
0: Ablam.
1: Gülüm vallahi ya, bak bu genç adamdır, yapacak Halim bunu. Ama madem ki bana söylemedi, benim de içime bir kurt düştü. Ben de ant verdim, ben bu kızı bulacağım.
2: Neredesin? Gelince ara.
3: Ali.
2: He.
3: Ha, telefonla konuşuyordum.
2: Yo.
3: Elindeydi telefon.

0: Elimdeydi. Ben onu cebime koymak için aldım.
1: Ha, iyi.
0: İyi.
1: Yemek?
0: Yerim.
1: Ege?
0: Tamam.
2: Böyle uzun saçlıydı. Ablam boyundaydı. Çok ama çok güzel bir arabası vardı.
3: Oğlum gayipten gelmedi ya bu kadın. Adıydı, sanlıydı, hiçbir şey söylemedi mi?
4: Ama senin adını biliyor.
2: Evet.
5: Nasıl yani, nereden biliyor?
2: Bilmiyorum.
3: Allah Allah.
4: Ya belki annemin arkadaşıdır.
2: Ben hiç görmedim ki.
3: Cancan sen belki de küçüktün oğlum, o zaman hatırlamıyorsun acıyarım.
2: Zaten bizi sormadı ki, seni sordu.
3: Beni.
0: Kim?
6: Meçhul kadın.
0: He.
6: Bence bir yerden para çıktı, hanım onu getirecek.
3: Ali çöp.
4: Ya evet dayı, belki iyi bir şeydir.
3: Vedacığım, elinde parayla dolaşan kadınlar mı var hayatta?
5: Ya belki başka bir şey için gelmiştir, ne bileyim, daha iyi bir şey için.
3: Hiç geleceğim meleceğim. Hiç öyle bir şeyler demedin lan.
1: Hayatım dedi mi demedi mi?
7: Yani böyle 30'lu yaşlarında bir kadın, gençtir öyle, koca karı değil yani.
4: Cancan nereden tanıyormuş?
7: Vallahi bilmiyorum, gülüm nereden tanıyor. Ha, babamın dediği işte son model bir araba.
4: Ablam. Hı. Sen mavinin başına devlet kuşu koymasın.
7: Kız nasıl konacağım?
4: Ne bileyim, böyle lüks lüks son model arabalar falan.
7: Kovmaz ona bir şey başına.
4: Ya gemiden şey ise? Biliyorsun sen mavinin mazi biraz karanlık. Ben diyeyim Bahamalar, sen de Balbados.
7: Feride.
4: Kim o zaman bu?
7: Bilmiyorum ki.
3: Ali.
0: Ha.
3: Bu ne oldu ya, halim gelmemiş mi?
0: Yok, bilmiyorum.
3: Allah Allah, ne karıştırıyor bu olan ya?
0: Yok abi, ne karıştıracak böyle? Yok bir şey.
3: Ne bileyim, bizi önden yollamalar, hanımı saklamalar falan.
0: Ya yalnız kalmak istedi herhalde yani, kafası karışık.
3: Niye kafası? Sen nereden biliyorsun kafasının karışık olduğunu? Bak Ali Yaman, bak eğer bir şey biliyor da saklıyorsan Allah'ıma seninle bozuşuruz bak.
0: Abi.
3: Tamam mı?

0: Ablam ha. Ay bu böyle pek bir sahneye benzemeyecek ama.
1: Niye gülüm ya? Çok güzel oluyor. Sen şimdi diz kürdanları.
0: Niye?
1: Gülüm direkt bu, direkt.
0: Ay bence çok saçma oluyor ablam kürdandan direkt.
1: Niye saçma olsun gülüm? Hiç de değil. Bence gayet güzel yani. Ay bu da 7 yaşında çocuktur. Şaheser yapacak durumu yok. Dik diyorum şunu. Dik silgiyi kürdana.
0: Baktım.
1: Feride.
2: Allah Allah.
1: Alo. Halim. Açıyor gülüm, açıyor kapıyı. Ne diyeceğim sana? Sen ne yaptın, araba oldu mu?
3: Yalnız sıkılmadın ya oralarda. He? Ha. Tamam Halim. Oldu. Hadi.
2: Ferdi, evde bir sıkıntı yok değil mi? Ablam bak can yoldaşı gibi falan laflar yapıyor, söyleyeyim.
4: Halim yok da sarıldığımızı görmüş.
2: Ne?
4: Ya bir kıza sarılıyordu dedi. Bana ant verdim bulacağım o kızı diyor.
2: Allah'ım yarabbim ya Resulallah Ferdi. Neyse göz göze geldik, bakıyoruz.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Merhaba.
0: Merhaba Mertcan. Nasılsın?
2: İyiyim.
0: Ben Zeynep. İçeri girebilir miyim?
1: Tabii. Buyurun.
3: İkbal Hanım. Yahu sağ olasın, var olasın. Meğer İstanbul'da neler varmış?
4: Ya bunca yıl gittim geldim.
3: Seni tanıyıncaya kadar hiçbir yer görmemişim.
5: Daha çok gezeceğiz Cabbar Beyciğim, çok.
6: Size söz veriyorum, İstanbul'un
5: her yerini size gezdireceğim. Şu sergi bir geçsin. Nasıl? Kıvırcık hazırlanabildi mi?
3: Hazırlandı. Yeraba tasarlıcı yapıyor.
5: Güzel oluyor mu?
3: Yahu hiç merak etme. Melia ablası ona dünyalar güzel bir vazife hazırlıyor.
5: İşte biz de kendimize göre hazırlanıyoruz. O zaman yarın görüşeceğiz. İyi akşamlar.
3: Hadi hayırlı akşamlar. Melia!
7: Geldim baba.
3: Bitti mi Pehlivan'ın vazifesi?
7: Babam neredeyse bitti ya, şu Feride de gelsin.
3: Yahu gene nereye gitti?
8: Babam geldim. Kapının önüne çıkmıştım hemen. Ablam arabanın anahtarı.
3: Bak Melek, aylıklık etmek yok. Pehlivan'ın vazifesi en alasından olacak. Anlaşıldı mı?
7: Anlaşıldı baba, tamam.
3: Hadi bakayım.
7: Halim ne ediyor gülüm?
8: Hiç ablam, işte arabayı tamir ettirmiş, öyle biraz otelde oyalanmış gelmiş.
7: Öter?
8: Yani bilmiyorum, otel öyle söyledi sanırım. Ablam kız geldi gidiyor, hadi kaçacak.

0: Hur då?
1: Så.
0: Han fick oss.
2: Kikar.
1: Biliyorum hepiniz bu kadın nereden çıktı diye düşünüyorsunuz.
3: Estağfurullah. Yok, nereden tanıdığımızı çıkarabilsek? Yani tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz?
4: Ben tanıyorum.
1: Evet, bugün tanıştık.
4: Adımı da biliyorsun.
1: Mertcan, Eda, Yiğit, Samim Bey. Bir tek sizi tanıyamadım.
2: Ha, Ali ben, Ali. Eşim Seyhan.
1: Memnun oldum.
5: Kesin bir şey istiyor ablam.
1: Yok gülüm, ne isteyecek ya?
5: Ne bileyim, baksana herkesin nutku tutuldu.
1: Tanıdık biri olsa.
5: Yok değil, yabancı kesin. Sema abim tanımıyor. Güzel kadınmış ama.
1: Feride.
5: Hayır, bakımlı anlamında. Ama yok, baksana Sema abime hiç pas vermiyor. Günahını alma ablam.
1: Ya günahını almayacağım da gülüm, şimdi bayram değil, seyran değil yani. Bu kadının burada ne işi var?
5: Vallahi günde 40 kez gelip gidiyorsa ablam, kesin altından bir şey çıkar bunun, kesin.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. İsimlerinizi biliyorum. Daha doğrusu yeni öğrendim. Bir ay kadar önce.
2: Hanımefendi, sebep ne yani, meraktan soruyorum.
0: Adımızı nereden biliyorsunuz?
1: Çünkü sizle ortak bir noktamız var.
3: Bizle?
1: Evet.
3: Ya bilmece gibi konuşuyorsunuz Zeynep Hanım.
1: Haklısınız.
3: Şimdi bu ortak noktamız var derken...
1: Size değil. Çocuklarla.
3: Evet.
0: Bizi nereden biliyorsunuz Zeynep Hanım?
1: Biliyorum. Çünkü sizin ablanızım.

0: Gülendam ablam 40 sefer uğradı usta.
1: Ne istiyor gene?
0: Bir yerden duydu herhal. Tutturdu ustam Polonesko'ya, gitti mi gitmedi mi?
1: Cumali?
0: Yeminle ben demedim ustam. Bir Ali abiye dedim, o da çıldırdı.
1: Oğlum sen ne izahat veriyorsun millete?
0: Ne yapacağımı bilmiyorum ki ustam. Ona bunu söyleme, buna onu söyleme. Tepe sersemine döndüm ben de. Ustam bir halim var ama. Bir şey söylemek istersen. Ustam.

0: Bazen her şey doğru giderken içinizde bir size bir şeylerin yanlış olduğunu söyler. Ben de öyleydim. Çocukken sürekli annemin çekmecelerini karıştırırdım.
1: Zeynep Hanım, bakın saygısızlık etmek istemem ama bu söylediğiniz şeyin mümkünatı yok.
0: Evet, yok.
1: Olmaz yani, bu olacak şey değil.
2: Dayı, babamın bir çocuğu daha mı var?
3: Mertu, sen gelsene ben de.
2: Niye?
0: Mertcan, hadi.
1: Hadi.
2: Ya hayır.
0: Hadi sen gel bizle. Masal saati, hadi.
1: Hadi hadi, bak ya masal anlatacak. Hadi Ali şu hadi. Hadi hadi.
3: Hadi bakalım, yürü.
0: Bir ay öncesine kadar ben de bilmiyordum. Babanız benim için bana üniversite okutan bir hayırseverdi. Hiç görmedim. Parayı Cihan teyzeyle gönderirdi.
1: Cihan teyze?
0: Tanımazsınız. Bir ay önce vefat etti. Her şey öyle başladı zaten. Giderken bana bir sır verdi. Babamın kim olduğunu söyledi.
4: Yok Feride, ben gidip bakacağım ya.
5: Ay abla, saçmalama ya.
4: E ne yapalım, meraktan çatlayacak mıyız?
5: E abla, şimdi gidip de tatsızlık çıkar mı orada, kurban olayım?
4: E kuduz muyum Feride, gidip saldıracak mıyım o insanlara?
5: Ay ne alakası var, niye saldırasın yani?
4: Yok, ben gideceğim, ne nedir öğrenip geleceğim.
5: Abla lütfen.
4: Bakacağım.
5: Ay, aman.
6: Ustama bir şeyler oluyor ama.
7: Habire gizli saklı.
6: Bir sırrı var kesin.
7: Biri olmasın?
6: Bence var. Bence de.
7: Kim?
6: Bence tanıdık. Yabancı biri olsa söyler, saklamaz.
7: Tanıdık kim olacak? Cuma Ali.
6: Bilmiyorum ya.
2: Peki o abla senin gibi ablamız mı?
8: Yok Mertcancığım, bir yanlışlık oldu herhalde. Ablam falan değil o.
3: Mert, sen düşünmesene böyle şeyleri ya. Sen abi halledecek.
2: Peki o zaman niye ben sizin ablanızım diyor?
8: Öyle sanmış Mertcancığım. Sen şimdi yat, uyu. Biz sabah bunları konuşuruz, tamam mı?
2: İyi geceler.
8: Hadi iyi geceler.
3: Hadi.

0: Kim?
1: He?
0: Telefon, mesaj geldi galiba.
1: He, bir arkadaş.
0: Hangi arkadaş?
1: Seyhan.
0: Hangi arkadaş? Ali.
1: Halim.
0: Halim.
1: Evet.
0: Bakabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Döndük, sorun yok. Halim sana niye mesaj atıyor?
1: Haber vermek için.
0: Sen mi abi atmıyor, sen atıyor. Kız kimmiş?
1: Kim?
0: Polonezköy'deki kız kimmiş?
1: Ben ne bileyim Seyhan ya, kız kimden, nereden bileceğim ben?
0: Ali!
1: Ya ne? Çocuk haber vermek için mesaj çekmiş, ne var bunda ya? Aa!
2: Geç oldu, daha fazla rahatsız etmeyeyim.
3: Estağfurullah Zeynep Hanım.
2: Eda, Yiğit, sizi çok merak ediyordum. Kafanız karıştı, haklısınız.
3: Zeynep Hanım...
2: Samim Bey. Daha sonra istediğiniz bir şey olursa buradan ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar.

0: Meryem.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Meryem, Zeynep Hanım ziyarete gelmiş.
1: Ha, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben yarın bütün gün ofiste olacağım Samim Bey. Sizden haber bekliyorum.

0: Eve mi efendim?
1: Evet.
2: Neden Ali ablası ya?
0: Ya ablası falan değil Melia. Ben sana kadının anlattığını söylüyorum.
2: Niye gelmiş yani, ne istiyor?
0: Bilmiyorum, anlamıyorum.
2: Yok, bu iş böyle olmaz sanırım. Şimdi bir kız gelmiş, ben sizin gayrimeşru ablanızım diyor yani. Olacak şey mi? Sen bunu bir sor, soruştur, bir şey yap.
0: Susturacağım, kime soruşturacağım? Kimse yok ortada. Bir ben, bir de çocuklar. Bir de vefasız bir amca Almanya'da.
2: Ha işte o nasıl?
0: Zeki. Ya sen Zek, o adam geldi can canı almaya kalktı Melia'ya.
2: Ve Samim, artık bir defa arayıp soracaksın, başka bir yolu yok yani.
3: Kız yalan söylüyor.
0: E tamam da niye?
3: Bilmiyorum niye, ya yalan söylüyor ya da yanlış biliyor. Niye bir şey söylemiyorsun?
0: Ya ne söyleyeyim?
3: Ne demek ne söyleyeyim, inandın mı kızın dediklerine?
0: Hayır, inanmadım da yani.
3: İnanmadın da ne yani?
0: Yani kız boş boşuna mı geldi buraya? Yani bu konu böyle kapanacak mı? Ne olacak?
3: Tabii ki bu konu böyle kapanacak. Çünkü böyle bir şey yok. Olmadı.
0: Nereden biliyoruz Eda?
3: Çünkü babam böyle bir şey asla yapmaz Yiğit.
0: Ben bir Sam abiye bakıp...
4: Gidiyorsun.
0: Gidip geleceğim.
4: Alivan, ne zaman doğruyu söyleyeceksin?
0: Ya söyledim, mesaj Halim'den dedim. Halim'den.
4: Ne iş çeviriyorsunuz siz Halim'le? Ha? Ya bizim ne işimiz vardı Polinesköy'de? Ha? Sen nereden biliyordun herkesin orada olduğunu? Ben senden hiçbir şey gizlemiyorum. Sen sürekli bana yalan söylüyorsun. Git şimdi, nereye gidiyorsan git. Git.

0: Ali?
1: Nerede?
0: Broşür yok.
2: Broşür mü?
0: Alanetköy'deki otelden almıştım. Aradım aradım çantamı, yok Halim.
2: Düşürmüş o ne yazsın?
0: Bilmiyorum ki.
2: Ya dur Ferda, dur dur dur. Dur şimdi bir sakin ol. Bir derin derin nefes al bakayım. Heh.
1: Şimdi?
2: Meliha ablam bir şey dedi mi? Ha, iyi tamam. O zaman merak etme. Ben sabah ilk iş sana geliyorum.
0: Sabahken mi?
2: Niye?
3: Sergi var. Maçının sergisi var.
0: Biz seninle sabah konuşuruz, öğleden sonra buluşuruz ha? Sen sabah ara beni, tamam mı?
2: İyi tamam, hadi peki, tamam tamam. Beter gelir, he he. İşleri güçleri yok.
4: Ya bu saatte uyuyordur Melia.
5: Yahu uyansın Samim, Allah aşkına, bundan daha önemli bir mevzu mu var?
4: Yok yok da tabii.
5: Yok. Yoksa yok, tamam artık ara. Çocukların hayatı mevzu bahistir. Aç bir sor.

0: Allah'ım, nerede bu broşür ya?
1: Alo, Zeki abi. Ha, ben Samim. Ya seni akşam akşam arıyorum böyle ama. Şimdi bugün bir Zeynep diye bir kız geldi. Bu diyor, bu Cevdet diyor, benim babam diyor. Abuk subuk şeyler söylüyor. Şimdi tabii bizim malumat alacağımız başka kimse yok. Bir bileceksen sen bileceksin. Böyle bir şeyde malumatın var mı? Alo. Alo. Zeki abi.
0: Samim.
1: Alo. Bak, surat.

0: aklıma kapattı.
1: Ne yapacaksın Sabri?
0: Bilmiyorum ki Melia. Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor.
1: O niye kapatıyor telefonu? Sen merak etme ya. Samim, bak nedir neyin nesidir belli olacak.
0: Olacak da çocukların durumu ne olacak?
1: Bak Samim, benim tanıdığım Sema, benim Sema öyle karayacak daha güvenmez. Yani hele 3 tane çocuğu varsa hiç olmaz öyle bir şey. Yani sen de biliyorsun, o senden de benden de çok daha akıllıydı yani. Yani sen Çin'le ferah tut, tamam mı? Biz halledeceğiz bunu, çözeceğiz yani.

0: Feride.
1: Efendim ablam.
0: Ne yapıyorsun kız bu saatte sokakta?
1: Ablam, arabanın ışığı açık kalmış da aküsü bitmesin diye yani sabaha kadar onu kapattım. Ablam hava çok soğuk. Gel hele içeri girelim ya. Hadi.

0: Ablam otele broşür bırakmışlar. İşte böyle bir sürü yer. Hani tatil köyleri, pansiyonlar, oteller böyle. Ben de aldım bir tane.
1: Gülüm, sen bugün arkadaşınla buluşmadın mı?
0: Buluştum. Ben zaten bunu dün aldım.
1: Otelde.
0: Ha? Neden, ne oldu ki?
1: Hayır gülüm, şimdi biz de bu otele gittik de.
0: Aa!
1: He, yani tesadüfün bu kadar dedim ben de.
0: Ay keşke söyleseydiniz, ben de gelirdim vallahi, Seyhanlar falan. Ay.
1: Artık başka bir sefere.
0: İnşallah ablam, yapalım ama ne olursun.
1: İyi hadi. İyi geceler o zaman, bir de sana.
0: İyi geceler.

0: Yiğitciğim, bir dilim ekmek alsana.
1: Yok abla, sağ ol.
0: Hiç dokunmadın sen kahvaltına ama.
2: Abi, bugün Zeynep abla gelecek mi?
1: Gelmeyecek abicim, gelmeyecek.
0: Mertcancığım bak, bugün senin için önemli bir gün. Senin bugün sergin var, hiç böyle şeyleri düşünme, tamam mı?
2: Dayım?
0: Dayın gelecek tabii, sen hatırlat.
2: Dayı!
3: Eda?
4: Ben de geleceğim dayı.
3: Nereye geldin?
4: O kıza.
3: Eda?
4: Dayı, o kızın kim olup olmadığını ben de öğrenmek istiyorum.
3: Tamam, ben öğreneceğim. Ben öğreneceğim, bundan sonra bu işi halledeceğim ben. Sen kahırlanma ya. Sen okuluna bak.
4: Dayı.
3: Bak ne diyorum, sen dayına bırak diyorum ya. Ben halledeceğim bu işi. Ne güzel kız.
2: Dayı.
3: Ha can canım benim.
2: Bugün sergiye geliyor musun?
3: Ha, bir işim var, onu halledeyim geleceğim, tamam?
2: Ne işi?
3: İşte bir işim var, onu halledeceğim. Sen şimdi alırsın Melih ablanı, Cabbar dedeni, onları bir güzel gezdirirsin. Ha güzel can canım benim. Sonra ben çıkışa gelirim. Cancan, gel bakayım buraya sen. Senin, ay Cancan'ın sergisi mi var? Aman, aman sergi açmış.
5: Amca kılın teki ablam, söyler mi hiç, kurban olayım?
6: Gülüm belki de biliyor da söylemek istemiyor.
5: Ne söylemeyecek ablam, yok kız evlatlıkmış da yok. Bilmem kaç yıl sonra öğrenmişmiş de, olacak şey mi?
6: Aman Feride.
7: Melih, hazır mısınız?
6: Hazırız baba.
7: Nerede bizim pehlivanın vazifesi?
6: Burada.
7: Bu ne?
6: Yere batan sarayı baba.
5: Sarnıç ablam, çok saraya benzemedi.
6: Sarnıç.
7: Yahu koskoca sergiye bundan mı gideceğiz?
6: Niye babam, bu ufacık çocuktur. Bir mimarlık harikası yaratacak hali yok yani.
7: İhbale beni malabat etmeyin de.
6: Babam, ihbale ne oluyor Allah aşkına?
7: Melia.
6: Hayır babam, yani şimdi bu müdür müfettiş midir? Biz niye kendimizi ihbale beğendiriyoruz?
7: Ya haydi.
5: Hayır, taş gibi sarmış beni.
7: Haydi, sergi kaçıyor.
6: İyi tamam baba.
1: İki dakika konuşalım mı?
8: Ya konuşalım hadi.
9: Günaydın usta.
8: Hayırlı sabahlar.
9: Ali abi hayırdır, ustam buraya yanda mı gördün?
8: Ulan Cumali. Ali gel içeri. Bana bakın, kafayı uzatıp bizi dinlemek yok. Dinleyeni yakarım ona göre. Tamam mı Cumali?
9: Tamam ustam.
8: Aferin. Gel.
10: Ne oluyor?
9: Malum konu.
10: Aşk meşk.
9: Ali abi de biliyor.
10: Ali abinin bildiğini bizden saklıyor mu?
9: Saklayacak bir şey var ki saklıyoruz Zübeyir.

0: hani. Görüyorsun değil mi terbiyeleri bak. Ya hacım bana bak.
1: Bak millet uyanıyor, her yerden siz çıkıyorsunuz.
2: Yok biz çıkmıyoruz, onlar bizi buluyor.
1: Ya tamam fark etmez, bir kaçtınız iki kaçtınız yakalanacaksınız. Ne yapacaksın?
2: Ya tam Polonezköy'de Ferde ile konuşacaktık. Siz geldiniz.
1: Ya ben de seni kurtarmak için geldim.
0: Bak sen bir Sam abiyle konuş.
3: Sam abiyle?
1: Ha o anlayışlıdır, halden anlar.
2: Ya tamam işte biz şimdi Ferde ile buluşup durumu kararlaştıracağız artık.
1: Emin misin?
2: Ha. Sergiden sonra ben buluşacağım Ali.
1: Bak Ali, ne yapacaksan bir an önce yap. Seyhan da kuş kullanıyor, benim de başımı yakacaksın ha.
2: Tamam tamam, halledeceğiz artık.
4: Merkacığım hazır mısın?
5: Ay, İyi ki geldin ha. Akşamdan beri neler oldu bir bilsen.
4: Aa, hayırdır ne oldu?
5: Bir şeyler karıştırıyor.
4: Kim?
5: Ali kim olacak? Böyle gece işte arkadaş diye çıkmalar, mesajlar.
4: Ne mesajı Seyhan'ım?
5: Dün Halim'den mesaj geldi. İşte geldik merak etme diye.
4: Ha?
5: Ya şimdi Halim Ali'ye niye mesaj çeksin? Ya başka biri ise? Ya o Ceylan'ın adını Halim diye kaydetmişse?
4: Ay Seyhan saçmalama gülüm. Ali yapar mı hiç öyle bir şey?
5: Ya ben bilmiyorum artık, hamileyim diye mi ne, bir garip oldum. Ali'yi uçan kuştan kıskanıyorum abla.
4: Seyhan kıskanıyorsun işte gülüm, aşıksın sen, aşk bu. Kıymetini bil gülüm. Ha? Sakın. Ben hazırım. Hadi gülüm. Hadi gidiyoruz.
6: Bella.
7: Ha baba.
6: Haydi gitmiyor muyuz?
7: Gideceğiz babam. Yemeğin 5 dakikası kaldı.
6: Nerede?
7: O karşıda babam Seyhan'a yardım ediyor. Baba. Şimdi Seyhan da gelecek. Biliyorsun kız yüklüdür. Şimdi kalbi kırılır, bir tatsızlık

0: Yenge, bak bu çocuk benim hayatımı kurtardı. Yani o olmasa vallahi kuyu kebabı gibi yandıydım ya.
1: Teşekkür etmesin ya kızım.
0: Yok öyle kuru kuru teşekkürler olmaz.
1: Ya ne yapacaksın?
0: Hediye almak lazım.
1: İyi, git o zaman bir mendil kravat al, yolla otele.
0: Allah Allah yenge, yani benim canım mendil kadar mı ya? Sen beni ne yaptın Allah aşkına?
1: Yahu yarım elma gönül alma.
0: Yok, onun hediyesi başka.
1: Ne hediyesi deli kızım?
0: Ben halledeceğim. Yalnız akşama kadar sürebilir, sen beni merak etme. Aha.
2: Efendim? Tamam gelsin. Samim Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun. Çay kahve?
3: Yok istememiş.
2: İyi ki geldiniz. Ben pek emin değildim.
3: Şimdi Zeynep Hanım, ben bu çocukların hamisiyim. Bunlar benim oğlum, kızım, canım, ciğerim. Bunların bir şeye canı sıkılırsa benim içim yanar.
2: Ne güzel, şanslı çocuklar.
3: Ben isterim ki bu iş akıllarında kalmasın. Burada bir yanlışlık var. Bunu temizleyelim, herkesin içi rahat etsin.
2: Tamam.
3: Ben çocukların babasını çok iyi tanırdım Cevdet. Çok özü sözü doğru bir adamdı, biliyor musunuz? Böyle yalanla dolanla işi olmazdı.
2: Tamam da Samim Bey, sizce bu fotoğraf işleri temizlemeye yeter mi?
0: Kim bu?
2: Babam.
3: Babam?
2: Evet, tanımadınız mı?
4: Yahu haydi sallanmayın.
5: Tamam baba geliyoruz.
6: Aman bence Ali biliyor.
5: Neyi biliyor Gülüm?
6: Halim.
5: Ha?
6: Halim'in kimle olduğunu.
5: Yok Gülüm, nereden bilecek sen de?
6: Ablam söyledim ya ne yaptığını anlamadım diye. Dün akşam Halim'le mesajlaştılar.
5: Niye mesajlaştı?
6: Bilmiyorum, ne bileyim, döndük geldik falan. Halim bence her yaptığını haber veriyor. Her yaptığını.
4: Yahu haydi.
5: Tamam baba tamam. Sehal, yani sen şimdi diyorsun ki yani Ali biliyor bu Halim'in kızını.
6: Yok ablam nereden bilecek? Bilmiyorsa da kesin bir şey karıştırıyor, kesin.
4: Ağzınız değil ayağınız çalışsın.
5: Biz tamam geliyoruz.
2: Babam beni vermeden önce çekilmiş. Evde buldum. Bizimkilere sordum, ses yok. Dediğim gibi bir tek Cihan teyze biliyor.
3: Cihan teyze.
2: Samim Bey, dün akşam evinize size sorun çıkarmak için gelmedim. Kendinizi benim yerime koyun. Merak ediyordum. Sizin yeğenleriniz sonuçta benim de kardeşlerim.
3: Şimdi Zeynep Hanım.
2: Kimseye sıkıntı vermek istemiyorum. Tek istediğim geçmişim hakkında bir şeyler öğrenebilmek.
3: Tamam, iyi hoş da.
2: İyi hoş da ne?
3: Bu resimdeki Cevdet değil.
2: Nasıl?
3: Zeki. Zeki abi.
2: Zeki abi mi?
3: Çocukların amcası. Cevdet'in ağabeyi.
7: Gel ablam gel. Gel dur geç.
5: Bana bir iyilik borçlusun Halim.
7: Sebep?
1: Madem beni Polonezköy'e götürmedin...
7: Ablam Allah aşkına ya.
1: O zaman stüdyoya götüreceksin.
7: Ne?
1: Adamadayken duymuştum. Böyle sevdiğin bir türküyü seçiyorsun... böyle bağlamanın sazın üstüne oturtuyorlar.
7: Bu ne ya?
1: Sen bir bilgisayar aç bakayım.
7: Ablam Allah aşkına ben ne anlarım stüdyodanmış da kayıtlanmış mı?
1: Ya sana kayıt yaptığın oldu mu zaten? Sen bana yardım edeceksin. Açsana şu bilgisayarı ya.
7: Cumale.
8: Buyur ustam.
7: Gel oğlum aç şu bilgisayarı, benim işim var, gideceğim. Gülendam abla nereye gitmek istiyorsa oraya da götür.
1: Stüdyoya.
7: Stüdyoymuş. Çıkartmasın.

0: Canan'cığım, hadi göster bakalım siz ne yaptınız. Hadi gel.
1: Hocam bu
0: yere batan sarnıcı. Şimdi
1: işte direkleri olsun, boğazın serin ve mavi suları olsun, biz her şeyi düşündük.
2: Güzel olmuş mu?
0: Çok güzel olmuş, aferin.
3: Seyhan'ım, kürdandı, çubuktu, bir şeyler yapmaya çalıştık, kotardık ama baksana millet neler yapmış.
4: Yok be ablam, işte aynı hepsi aynı çocuk bunlar, daha ne olacak ki?
3: Ne? Geliyor. Kim? İkbal.
5: Günaydın.
6: İkbal Hanım. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Cabbar Bey.
0: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Sedef öğretmenimiz. Ay koskoca sarayı taşıyacağım diye kollarım koptu.
6: Ben alsaydım.
5: Ay sağ olun, öyle elden ele yaparken maazallah kaza maza olur.
2: Asu? Ver Ömerciğim.
5: Asucuğum sen o şeyi çek de şimdi biz saraya yer açalım ya.
1: İkbal Hanım. O şey dediğiniz sarnıç.
5: Ne sarnıcı?
1: Yere batan sarnıcı.
5: Ay o batmış.
2: Seninle devin mi?
5: Ay, sen çek yavrum bir parça. Ha şöyle saraya yer açılsın. Ver kuleleri nerede? Ay yani... Sarnıç şimdi baş köşeye oturdu diye koskoca Topkapı Sarayı açıkta mı kalacak? Ver çocuğum kuleyi. Geçin yavrum şöyle. İşte bu. Kulemizi de koyduk.
3: Ablam konuşma Feride. Ama ben sana söyledim uyduruk olacak diye, cücük gibi kaldı.
7: Tamam artık, uyduruksa uyduruk, cücükse cücük. Biz de yere batan sarnıcız yaptık.

0: baktım geliyor. Gönder.
1: Ha bak. Prova 17.5 canlı kayıt 25 kanal kayıt 50. Uy bayağı var.
2: Adresi vereyim ablam, uzak değil.
1: He, adresi vereyim. Ustan ne dedi? Beni ellerinden götürüp ellerinden getireceksin.
2: Ablam.
0: Cumali ben çıktım oğlum.
1: Ha bak şey bulduk hanım.
0: Ey hadi hayırlısı bakalım.
2: Ustam.
0: Hadi oğlum sen bu işi hallet. Ablan kurtulsun, rahatlayın, tamam mı oğlum? Hadi hadi bakalım, kolay gelsin.
3: Efendim, Topkapı Sarayı. Harem kısmı şöyle arkada kalıyor. Burası birinci avlu, ikinci avlu. İkinci avludan kutsal hazine dairesine geçiliyor. İşte gördüğünüz gibi kulelerimiz. Topkapı Sarayı'nın taşları bir ören yerinden sökülüp...
4: Berkcan seninki bu mu?
5: Beğendiniz mi yaptığınız?
6: Baba.
5: Ya ben size en alasını yapacaksınız demedim mi?
6: Babam biz yere vatan sarnıcını yaptık. He, biz işte, ne bilelim?
5: İşte bak. Bak İkbal Hanım'ın yaptığına.
6: Maşallah kendisi şaheser yaratmış.
5: Ya de haydi. Topkapı Sarayı'nın dibine bir kadar sarnıcı diktiniz. Koskoca pehlivanı ele güne malamat ettiniz. Yazıklar olsun size.
6: Karadır kaşların ferman yazdırır. Ne oldu Cumali? Utandın mı canım?
2: Ablam.
6: Ya bak hayatım, şimdi icra edeceğim türkülerin provasını yapıyorum. Tamam mı? Konsantrasyonumu bozma lütfen.
2: Ablam gözünü seveyim.
6: Aset. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Karadır kaşların ferman yazdırır. Ablam.
7: Hayır yani şu yaşımda beni bir sarnıç için malamat etti ya, ben ona yanıyorum.
6: Ama ablam ben dedim.
7: Ay ne dedin Allah aşkına, bırak.
6: Ne oldu, çok mu kızdı? Hadi eve gidelim şimdi, hep beraber çay içelim.
7: Ha, eve gidelim, zaten ben yeni bir esere başlayacağım.
6: Yine mi? Ablam bu sefer Anıtkabir'i yapalım.
7: Yok, benim aklımda başka bir şey var.

0: Aa, ben zaten gelemem ki.
1: Niye?
0: Ben arkadaşla buluşacağım.
2: Ya bu da ne arkadaşmış kardeşim, bitmiyor.
1: Ya hadi be abla, şurada hep beraber çay içeceğiz.
0: Hep beraber bir çay mı, programı unutmadık. Bir saate gidip geleceğim, işim kısa. Siz yapıya başlayın, temellerini atın, ben dahil olurum. Hadi görüşürüz.
1: Ablam hadi.
2: Seyhan, gülüm sen eve dön.
1: Niye?
2: Ben bir işi halledip geliyorum.
3: Ya bir de şöyle düşünün. Aslanlar gibi ablanız oldu be.
2: Furkan.
3: Ya belki çok kafa kız. Belki siz onunla arkadaş olacaksınız. Dost olup sırdaş olacaksınız belki. Nereden biliyorsun? Tanıdın mı? Samim abiye kızdın, çektin kapıyı, çıktın gittin. Ablam var. E ablam var.
1: Furkan ne diyorsun?
3: Ya diyorum ki olaylara biraz iyi yönünden bak. Azıcık pozitif olun. Hep böyle somurtuyorsunuz.
1: Bizim pozitif olmamıza falan gerek yok. Çünkü olan bir şey yok. Biz üç kardeşiz. O kadar.
3: Aynen.
4: Tamam, neyse, konuyu değiştirelim mi?
5: Tostun üstüne şimdi bir de gofret yiyor muyuz yani?
3: Nurcan? Aa!
1: Ne işin var senin burada?
4: Dayım bana iş buldu.
5: Nasıl yani?
4: Tabii. Aa! Vallahi işte o artık ne konuştuysa dün evi aradı müdür. Okul başlayana kadar kantinde çalışacağım.
3: Burada, bizim okulda? Ya süpermiş.
4: Sevindin mi?
3: Sevindim. Samim abiye bak be, iş bulma kurumu gibi. İyi ver. Şuradan gazoz mazoz çay çek, bir şey yap. Kuru kuru olmaz.
6: Sen ne gideceksin başka yere? Aziz'in evine geri dönmem demedin mi?
7: Dedim.
6: O zaman kal burada. Kafanı toplayıncaya kadar burası senin kardeşim bak. Ama sana öyle eksik yedik var, bir rahatsızlık veriyorsak.
7: Yok abi, estağfurullah.
6: O zaman?
7: Abi o zaman müşteri olarak kalayım, böyle ayıp olur.
6: Yok ya, olur mu öyle şey Allah aşkına ya?
7: Bir şey daha var.
6: Ne?
7: Eda'yı öğretmen buldum.
6: Kim?
7: Üniversite için. Dün akşam sizin orada biraz lafladık.
6: Biz onu kursa gönderiyoruz çocuklar ya.
7: Ya öyle olmaz Samim abi. Kız işin peşini bırakmış, ümitsiz. Birinin ona cesaret vermesi lazım.
6: Ya cesaret vereceksek biz vereceğiz. Bu para veriyoruz o kadar kursa.
7: Ya sen parayı falan düşünme.
6: Hocaya ne diyeceksin? Düşünme parayı.
7: Hoca senin misafirin Samim abi. Para mara istemiyor.
6: Sen? Hay Allah'ım. Tarat ya.
7: Abi bırak deneyeyim. Hani aramızda lafı yoktu böyle şeylerin.
6: İyi olur. Tamam yani ne?
7: İkisi de kayboldu ha.
1: İşte Feride ablam arkadaşlarıyla buluşacakmış. Melih ablam da bir işimi halledeceğim dedi.
7: Benim bir tanecik karımı yalnız bıraktılar ha.
1: Özlemediler herhalde Ali. Ne bileyim. Ya önemli değil. Zaten herkes bu ara bir garip davranıyor bana.
7: Kim?
1: Sen.
7: Ben mi?
1: Yalan mı? Öyle gizli saklı işler. Önceden ne desem dinlerdin, şimdi bir şey söylüyorum hemen parlıyorsun.
7: Mesela?
1: Tamam. Ya eskisi gibi düşkün değilsin, bana anladım. Yani ne bileyim, normal herhalde. İşte hamileyim. Göbeğim çıktı, şişmanlayacağım. Yani eğer beğenmezsen şey değil yani.
7: Ya ne beğenmesi salak?
1: Sensin salak.
7: Ne bu şimdi? Hamile alınganı mı?
1: Yok, ne hamile
7: şimdi? Ya... Ya ben dünyanın en güzel kadınıyla beraberim ya. Bırak şimdi bu şişmanladım şimdi. Bir daha duymayacağım ha. Kızımız var burada.
1: Bazen sıkılıyorum, çok sıkılıyorum Ali.
7: Meraklarım da daldı. Bak.
1: Ya.

0: Tamam, bir örnek daha verelim. Ne kadar işe yaramayan şey varsa orada toplanır.
1: Çöplük!
0: Çöplük, aferin.
2: Mertcan, geliyor musun?
0: Mertcan, iyi misin tatlım? Canım, bir şey sıkkın gibi. Sergiye mi sıkıldın? Bak Mertcan'cığım, ben o ödevi niye verdim biliyor musun? Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyalım diye verdim. Bazı arkadaşlarının, Asun'un mesela, anneannesi büyük bir ödev yapmak istemiş. Olsun, bunun da önemi yok. Önemli olan ne biliyor musun?
2: Ne?
0: Bu yapıları öğrenip öğrenmediğin. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Yarın bana yere batan sarnıcı ile ilgili bir şeyler okuyup gelirsen, ben de seni serginin en başarılı öğrencisi seçerim. Bütün arkadaşlarına da paylaşırım bunu. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Ver elini. Hadi teneffüs arkadaşlarının yanına.
3: Thank you.

0: Onlar da ellerinden geleni yapmışlar.
1: Ya bırak İkbal Hanım. Pehlivana versen daha alasını yapar. Hiç yaraştı mı bize bu?
0: Onların da kendi hayatları var Cabbar Bey. Sözümüzden çıkmadıkları günler geride kaldı. Artık bizi beğenmiyorlar.
1: Doğru.
0: Her ne kadar evlatlarımız da olsa çocukların yanında bir yerde zor. İnsan hele bu yaştan sonra kendi düzenini arıyor. Yalan mı?
1: Öyle.
0: Sizin kendi hayatınızla ilgili, geleceğinizle düşünceleriniz nelerdir?
1: Buyur.
0: Hani yani demek istiyorum ki hep böyle kızlarınızın yanında mı kalacaksınız?
1: Ha, yok ya, üçünü de baş göz edeceğim.
0: İlahi Cabbar Bey. Ay Melih kaç yaşına gelmiş? Daha bekleyecek vakit mi var? Bırak, bırak istediği gibi yaşasın. Sen kendi önünde kalan günlerine bak. Hı?
2: Feride? Aa, Aslan? Ne haber, ne yapıyorsun?
3: İyi vallahi sen?
2: Ne kadar zaman oldu görüşmeyeli.
3: Öyle valla, ben hastaneden ayrıldığımdan beri görüşemedik.
2: Buralarda mı oturuyorsun?
3: Yok, ben iş için geldim, sen?
2: Ben aşağıda tünelin orada çalışıyorum.
3: Öyle mi?
4: Aa.
3: O kim?
4: O işte. O dediğin abla.
3: Furkan. Çocuklar selam.
4: Aleyküm selam, merhabalar.
3: Eda, biz yavaş yavaş yürüyelim, siz bizi yakalarsınız.
2: Tamam.
3: Furkan yürü. Vaktiniz var mı?
4: Niye?
3: Bir şeyler içmek için. Akşam konuşamadık.
2: Ne konuşacağız?
3: Merak ettiğim şeyler var.
2: Bizim yok, sağ olun.
3: Eda. Bana kızgınsın, anlıyorum.
2: Anlıyor musunuz? Durup dururken ortaya çıkıp babama iftira atıyorsunuz. Ondan sonra okul çıkışına gelip kahve içelim mi diye soruyorsunuz.
4: Zeynep Hanım, bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Lütfen gider misiniz?
3: Sizden fazla bir şey

0: istemiyorum. Sadece bir iki soru. Bana yarım saat ayırın. Ondan sonra istemezseniz bir daha karşınıza çıkmam. Sonsuza kadar kaybolurum. Ha? Ne dersiniz?
1: Feride'cim, görüşürüz. Görüşürüz Aslan. Aslan, vaktin var mı ya? Şöyle bir çay kahve içsek. Yarım saat çok değil.
2: Olur, içelim.
1: Tamam. Önce bir işim var. Birlikte uğrayalım, sonra içeriz. Hadi. Abla?
0: Feride, nasılsın gülüm?
1: İyiyim ablam. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun burada?
0: Ben ne yapacağım? Hava alıyorum işte. Programlara bakıyorum Beyoğlu'ndaki.
1: Biz de arkadaşımla geziyoruz Aslan.
0: Merhaba Aslan.
1: Merhaba. Biz de işte Aslan'la bir kafeye oturup kahve içeceğiz. Gelsene sen de.
0: Yok, çok sipariş gelmiş biliyor musun? Yemeğe bir sürü sipariş var. Ben ayrılayım buradan.
1: Gelseydiniz.
0: Yok, size çok afiyet olsun. Hadi gülüm, evde görüşürüz.
1: Sen bilirsin ablam, görüşürüz.
0: Baktım, hadi görüşürüz.
3: Aptal Melih.
4: Benim. Kola beyefendinin. Eda, bir şey içmeyeceğine emin misin?
5: Evet.
1: Zeynep Hanım, soracağınız soru, ben artık gitmek istiyorum.
6: O ne?
4: Bebekliğimden beri var. Babamdan kalan tek hatıra.
1: Zeynep Hanım, o sizin babanız değildi.
6: Bu benimkinin aynısı.
1: Yiğit.
6: Aynısı Eda.
1: Tamam, aynısı olabilir.
4: Çocuklar, kavga etmeyin. Ben sadece nasıl biri olduğunu bilmek istiyorum. Nasıl bir babaydı?
6: İyi.
1: Bize hiç yalan söylemedi.
4: Benden hiç bahsetti mi? Ya da annemden. Babamı buldum. Annemi de bulmak istiyorum.
1: Eda! Zeynep Hanım. Soracağınızı sordunuz. Anlaşmaya sadık olun, olur mu? Hayatımızdan çıkın, gidin.
6: Eda!

0: kardeş ya.
1: Sana bir dur ya.
0: Bak bu ara tam oturmadı. Ben bunu bir daha baştan alacağım.
2: İyi oldu ama.
0: Ya ben olmadı diyorsam olmadı. Sen yolla sazları.
3: Bu şarkı son değil mi Gülendem ablam? Ablamın da sesi güzelmiş ha, bülbül gibi.
2: Kaset mi çıkaracak?
3: Yok, bu hediye.

0: Demek beğenmedi ha Cabbar Ağa sahneci.
1: Melih abaya çok kızdı.
0: Ya ne kızıyor, bu yarışma mı bu? Keşke Melih'a da değil sen yapsaydın. Bu kadar da olmasaydı yani.
1: Öğretmenim de öyle dedi.
0: Sen bakma Cabbar Ağa'ya. Onun derdi büyük hanımla. Büyük hanım yapmış anıt gibi sarayı, ona bozuluyor bu.
1: Dayı.
0: Ha canım.
1: Benim bir ablam daha mı var?
0: Senin bir tek ablan var. O da Eda Can canım, tamam mı? Öbür taraf biraz karışık ama çözeceğiz. He güzelim benim. Can canım benim, can canım. Hadi bakalım.
2: Hayda, bu da iyiymiş ya. Birden ortaya çıkıyor.